0: alacak bir zengin var mı kulüp değerlerinin? Hasta.
1: Tabii.
0: Ama işin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
2: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
0: Ya
2: Bence
0: olabilir.
2: olmalıdır.
0: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim. Bugün diyeceğim. Yarın diyeceğim. 3 gün sonra diyeceğim. Diyeceğim. Görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve
2: Görev
0: dağıtımı,
2: tanımı, değil mi?
0: görev tanımları. Yoksa
2: Göstermelik olursa diyorsanız değil mi hocam?
0: yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenman ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi o birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şey dedi.
1: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz, ben bir tanesini hatırlıyorum. Siz unuttunuz galiba.
0: Yo ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
1: Bunu
0: Orada bıraktım.
1: hatırlamanız lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal,
0: bilmem mi ya?
1: Barcelona.
0: Ben varım commentator ha.
1: Yanındasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf, yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır, normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
0: Şimdi
1: varmış diye
0: şöyle
1: söylemem de.
0: olmadı mı o ya?
1: Efendim?
0: Hatırladım, sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu.
1: Evet
0: Sen dedin ki
1: hocam.
0: hocam bunun babasının mobilyacı
1: Siz
0: olduğunu...
1: kibar söylüyorsunuz hocam. Ben söyleyeyim. Gole giderken
0: Evet.
1: Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası, kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam bak. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
0: Hayır
1: Hocam
0: ya, şimdi
1: bilmiyorum. Ben bilmiyorum dedi.
0: ya gole giderken
1: Hocam.
0: mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
1: Bilmiyorum
0: Bilmiyorum.
1: dedi.
0: Yani ya
1: Bilmiyorum.
0: ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
1: Hoca
0: var bilmiyorum.
1: oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka
0: Şimdi
1: mobilya
0: bu arada
1: mağazası?
0: pozisyonda derinleşiyor mu
1: Ne
0: yani?
1: gol
0: Harbi
1: oldu?
0: gol pozisyonuna doğru gidiyor. Yüze yüze bu da çabuk çabuk.
1: Hayır ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince, ama orada bir hani hocanın bir şeyi var ya, bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Etobe gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
0: Evet.
1: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor. Sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
0: Sendeki.
1: Bendeki. Bendeki.
0: Ben hiç elektronik sigara içmedim de onun için.
1: Bendeki. Yo yo
0: Ben
1: bendeki.
0: harbi içtim.
1: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı sesin. Sesin dedi. Yani bu da yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
0: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğünden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde, Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla geldim. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi. O nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim. Ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü.

0: Bir yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var. Bununla mı başa çıkalım?
1: Of,
2: güzel.
0: Ben daha doğru olmadım şu vasiyette. Ben de böyle aldım bunların hepsini getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
1: Ciddi misiniz hocam ya?
0: Geçti aşağı yukarı 18 sene 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
3: Koku.
0: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
1: Deminki Paris finaliydi. Arsenal Barcelona.
2: Başka bomba var mı?
1: 2005'te daha büyüğü var.
0: Var var.
1: Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı.
0: Var.
1: Karton kahve hocaya sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var ya hani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Bacaklarının arasına döktüm.
2: Yandınız hocam ya.
1: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
0: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
1: Bu ne ki? Hocam, hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyur.
1: Siz maç sırasında ben çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
0: Anla işte.
1: O nasıl buraya düşerdi, nasıl dökülürdü? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir böyle? Araya bırakmak böyle. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, istediğini al. Evet. Nereye giderse ya bundan denize
0: çok,
1: gönder.
0: Ondan çok daha ağır yangınlar görmedik
2: hocam,
0: mi gördük.
2: Hobiniz var mı hiç hocam?
0: Yok.
2: Hiç yok.
0: Şey vardır benim asansör.
2: O kadar.
0: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi... Rahmetlik babamın evinde 7. kattalardı. Asansör
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç bilmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
1: Hocam kedi köpek besler misiniz?
0: Var köpeğimiz var tabii.
1: Sever misiniz hayvanları?
0: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi iki seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program iki sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler.
0: Evet.
2: Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
0: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o?
2: Dijital.
0: Bir miras, dijital.
2: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye
0: yok,
2: dediniz ya. Yani onu
0: o gün, o gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendi... Ben başka bir şey diye onun için.
2: Yani teknik direktör olarak siz devam etmek istiyorsunuz.
0: Yok yok açayım.
2: Evet.
3: Hangi teklifler açayım hocam?
0: Her türlü teklifi açayım. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü.
3: Evet.
0: Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
1: Allah Allah.
0: Bodrum'dayız.
1: 17 Mayıs.
3: 17 Mayıs evet.
0: 3 kişi, 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı... Çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya. Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle, şeyle, bu kayak yaptıran, yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım. Şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım, teknesini. Aman hocam dedi, siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben bir iki unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada.
1: Of.
0: Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
3: Bu sakinlikte mi hocam?
0: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın, hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz ölebiliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
1: Ben şimdi bayılacağım zaten.
0: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında sıkışmış. Balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardım yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek için. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım işte Lütfü bilmem o bu. Genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz. Pat düştü Müfit Hoca. Benzem kan tutarmış. Neyse. Bu ara Mahmut Bey aradı. Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar dedi. Hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada. Bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı. Koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2,5 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
1: Allah bir daha yaşatmasın. Hiçbir şeyim yok. Yaşatmasın.
0: Ama yani New York uzak tabii 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Full alan buze orada. Düşünemedin. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi hemen bilet ayırtmış. Bir şey ver babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı, o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani büyük kopuyor.
3: Geçmiş olsun
0: kopuyor.
3: Hocam tekrar. Geçmiş olsun evet. Tekrar. Evet. Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Size şunu... teklif bekleyin.
3: Artık davet sizden evet, bize evet, geldi evet, hocam evet, zaten. Evet. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
3: İki, yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
3: Üç, Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi, yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittin diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
3: Evet. hocayla ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Belki sizden talepler evet. vardır.
0: Olabilir.
3: Ben 4 tane ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyicilerinizin aynası olayım.
0: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray'a başkan ol.
3: Milli takıma hoca ol.
0: Oradan başlayayım ben.
3: Tamam hocam.
0: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylılığı, Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olduğu olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş, daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. Öbür tarafa gelince...
3: Öbür tarafa gelmeden Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz, yaşadık ama... hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama evet. önemli olan nasıl ayağa kalktığınız.
0: Doğrudur.
3: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun Eyvallah. Çok net örneklerinden Eyvallah. Biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı. Sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden... dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Ağır bir 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
0: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
3: Evet. Hem de sizin rekorunuz kırılır.
0: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor ne 2026'da onların kırdığı rekor onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
1: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında bu Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa. Bu hatta sadece teknik rektörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
0: nasıl
1: Terim
0: baktığımı
1: başkan
0: anlattım
1: olsun diye.
0: nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
1: Tabii.
0: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
3: Evet.
0: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
1: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam. Ne olursunuz? Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca, ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun, şu konuda yardımcı olun. Ne tavsiye edersiniz?
0: Şimdi
1: böyle bir şey oldu mu hiç?
0: Oraya şöyle cevap verir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin? Bilemez.
1: Tabii ki hayır.
0: Benden hiç duydunuz mu?
1: Hayır. Hiçbir zaman.
0: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
3: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
0: Evet. Şimdi işin kaldı. O tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var yaptığımız. Doğrumuz var, kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
1: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani
0: bunu çok kişi söylüyor.
1: Ben şöyle mesela.
0: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
1: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi, hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
0: Arkadaşlar ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
4: Doğru aslında.
0: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap, yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Burası restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
1: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
0: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemler de gördünüz neler yaptığımızı.
2: Yetkileri çok genişti o zaman.
0: Evet. Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
1: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa bizim futbolumuz o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Aynen. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
0: Evet.
1: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz
0: spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bizde de topu kesme ve ceza var. Şimdi o gün de dalmışız biz okullara sokmak için sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Hocam, şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela.
1: Hocam,
0: hala
1: siz,
0: okuldan içeri.
1: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum.
0: Evet.
1: İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
0: Şimdiki
1: altyapı bu
0: dediniz. Milletim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce Divan'ın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunun. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet. 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'ndan attım.
1: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik milli takım yok. Oradan çıktı. Sonra A milli takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT ligi diyoruz.
1: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
1: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben, basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri üçten, biri ikiden.
1: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
1: Biraz haksızlık olmuyor
0: büyük
1: mu?
0: Büyük taltifler de alacaklar. Eleştiriliyor. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin, şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
2: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
2: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen bitersin. Hayaller bitmemeli.
3: Bu soruyu biraz geliştirerek... Pardon bitirmiş.
0: Estağfurullah bitti bitti.
3: Pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size. Hmm. Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya, bu kadar oğlum, maçın içinde evet, birdenbire.
2: İkinciyi ben tahmin ediyorum
3: hocam,
2: ama.
3: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci yarısını...
3: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
3: Onu diyorsunuz değil
0: mi? Yani yendiğimiz maçın...
3: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
3: Bilbao mu?
0: Bilbao maçı.
2: Evet.
3: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle...
0: Şey ya, Burak atamadı.
3: Burak
0: ya.
3: Atamadı. Okan Buruk'un da...
0: Bülent Hoca vardı. Esas var ya. 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
3: Peki, ben size... Çok özür dilerim. Yarım kalacak. Çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için... O maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
3: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. İkinci yarıdaki haz.
3: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
3: Tamam.
0: Yani.
2: 4 oluyordu aslında.
3: Yok 4-5'e değil.
0: Oldu da.
3: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon ben yanlışım.
2: Hocam.
3: Teşekkür ederim.
2: Şeyde peki milli takımda hocam.
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok
2: değil
0: üzüldüm.
2: Mi? Evet.
0: Almanya.
2: Tabii. En yani iyi oynadığımız
0: maçtı. Eksik oynadığımız tabii diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikalığı atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip buna da evet, dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman. Sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Yani. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden bütün kulübe alkışlayarak bizi.
2: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
2: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama...
3: Hiç maçtan... golü göremediniz değil mi?
2: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
2: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda. Ne biz şeyin İsviçre maçında.
0: Ha.
2: Ondan sonra Nihat'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
0: Keşke.
2: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
3: İşte
0: keşke dışarı çıksaydınız.
3: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki hocam.
0: Sen Gültekin, Rıdvan.
2: Evet.
0: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
2: Sorumuzu biz izliyormuşum.
0: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
3: Evet.
2: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
0: Erken çıktığınızı atacağız.
2: Evet.
3: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
0: Evet.
3: Akreditasyon kartı evet, değil mi hocam?
1: Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Atletik Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve... ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
0: Ya.
1: Siz Bilbao'da, Atletik Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
0: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
1: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Bir Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Evet. Del Piero'nun elinde radyo, dev ekrana maçı verdiler. Del Alpi'de, Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. bir böyle statta böyle bir şey hani bitsin. Uğultu acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Doğru.

0: Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray, Atletik Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
1: Evet.
2: Öyle berabere kalsa.
0: Berabere kalsa. İnanılmaz bir şeydi yani.
3: Bekliyoruz.
2: 44'te yedik golü. 45'te yedik.
0: Gelmezdim. Juventus'un.
2: Sen yapmaya hazırladın. Gelmezdim.
3: Sizi değil hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
2: Yayıncı kuruluş siz değil miydin?
3: Efendim?
2: Yayıncı kuruluş kimdi?
3: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Evet. Herkes
2: Taksim'e gelmez.
3: Onun coşkusunu yaşayacak.
2: Hocam, Taksim'e biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyonu olunca.
0: Amorosolar, Tudorlar, Del Piero'lar.
2: Ya ne diyor? Zidane'lar ya. Ne diyorsun? Müthiş bir takım.
0: Rezegeler, Peruzziler.
2: Ya burada
0: inanılmaz. Edgar Davids'ler.
2: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gidemiyor.
0: Evet.
2: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
0: Evet.
2: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Ve o gün hocam, oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak, herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
0: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Delle Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz. Galatasaray maçı veriliyor. Maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte acayip bir yük, kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
2: Peki gol atsak biz gidiyoruz.
0: Abi son düdükte hocam.
2: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
1: O son yedek kulübesi.
0: Efendim?
1: Yedek kulübesi herkes kafayı çıkıyor.
0: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tamam, mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
2: O eski bizim hallerimiz.
0: Evet.
2: Eski. Tamam. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
0: Ve Juventus yaşadı bunu.
2: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
0: Tek takım tabii. Tek
2: iki takımda. Çıkıyor.
0: Evet.
2: En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
3: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz.
2: Öbür yani telafi edilebilir.
3: Telafi edilebilir bir durum var yani.
2: Tabii ki.
3: Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi? Daha iyi. Burada mı oynamayı?
4: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
3: Son maça kadar
4: burada
3: sürüyor.
4: Burada bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
3: tabii
4: çıkma ihtimali yok, tek takım çıkıyor evet. Çünkü.
3: Son yani maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda. Tabii. Rakibini bile belirleyebiliyorsun yani.
4: Evet.
1: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta.
2: Hı-hı.
1: Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmez olduğu için.
2: Tabii.
1: Yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
2: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik 1 galibiyet.
3: Evet.
2: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz.
4: Evet.
2: O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
3: Evet, gol arttı.
2: Gol de arttı.
1: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık.
2: Hayır.
1: Ben çıkayım kazanayım 3 puanımı alayım sonra ne olacak belli olmaz diye.
2: O beraberlik hesapları biraz daha geçince hani birkaç galibiyetten sonra.
3: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige. Sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor. Paris ya da birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint Germain kez aynı şekilde tabii.
1: Son maçta 22. olup Şampiyonlar Ligi'ni.
3: Şu anda size göre en iyi, en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam Avrupa'da?
2: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi bir iki de
1: bayağı
2: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid, oranın gediklisi.
3: Son derbiyi de kazandılar.
2: Evet, biliyorum. Şeyi yendiler, Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim, burada hep bulunalım. Trabzon, yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
3: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunun
2: yani iyi bir gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
3: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi?
2: Var tabii ya. Var. Benim her zaman
3: gelir mi Türkiye sizden sonra?
2: Niye gelmesin ya? Niye gelmesin?
1: İnşallah.
2: Gelmeli zaten. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin evet. İyi sinyaller
1: verdi. İşte Marsilya'yı da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
2: Onu evet. Diyorum işte. Aynen. Beşiktaş'ın da Marsilya'sı. Hem Beşiktaş hem Fener gayet.
1: Evet.
2: Ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
0: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil, şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir ya, hastalığımız var bizim.
2: Yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Ya, oraya bakalım.
0: Güzel.
2: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya. Ne zaman biz bu raddeye geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
0: Tabii.
2: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım Allah aşkına. Sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani baskıladı.
0: O duruma getirdi.
2: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmeyle bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de, biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veyahut öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
0: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da. Yani o da sizin meslektaşınız.
2: Ben bunu zaten yani genel olarak söylüyorum. İsmail veyahut Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alasmalık demenin de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
0: Evet.
2: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımıyla oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var, 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi, erkek kadın. Hepsini tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım yani mümkünse.
0: Tabii.
2: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz, kaba oluyoruz, işte sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fikstür çektiğimiz zaman Real Madrid çufu sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
0: Evet.
2: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski Real değil.
3: Hangi eski
2: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
1: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
2: Doğrudur, olabilir.
1: Ben öyle düşünüyorum.
2: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
1: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Milli Eğitim programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
2: Bana ona ait bir soru sordular. Evet.
1: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir evet. Geçiş süreci yaşadınız.
2: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
1: Flo'dan.
2: Flo'dan yedik.
1: Hatırlıyorum.
2: Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakipte, rakibe hiçbir baskı yokken tek hatta durursa bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın elimizi kaldıralım ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. Bir sıfırdan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, ikiye bir yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
0: Evet.
2: Şeyi söylüyorum. Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
1: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
2: suçmuş gibi.
1: Suçmuş gibi, aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira, aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela
5: Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
2: ama
5: için.
2: Ama müthiş oynuyor.
5: Aa, müthiş oynuyor.
2: Diyor herkes. Üçlü oynuyor, beşli oynuyor, öyle bir şey yok.
5: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
2: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktu. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
5: Üç tane stoper var, çok defansif.
2: İki de bek diyor, beş. Bir de altı numara var, altı ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, iki bek, iki açığı içeri atarak görevini alır, eder beş. Stoperlerden biri de oyuna girer, altı numara da girer. Sen yine iki kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla üç kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için, artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyunu iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için rakip. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payı yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
5: Nasıl 5-3... oynadığın?
2: Nasıl oynadığın?
3: Bir kimlerle prosedür. Oynadığın?
2: Evet. Yani nasıl... Alışkanlıklarını tabii. Sahada eğer uygulayabiliyorsan orada peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son beş dakika bitirmeye uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
5: Yarıyor.
2: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı keseceksiniz böyle kesin. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi Allahaısmarladık diyelim. İstiyorsanız.
3: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığınızda da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
2: Eyvallah.
3: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
2: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
3: Tabii.
2: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü. Değişik.
6: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
2: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
3: Evet.
2: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
6: Lautaro Martinez, Thuram.
2: İhtiyaç olduğu zaman dönüyorsun. Şimdi belirgin bir on numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
3: Evet.
2: Peki... Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
0: İkinci bölge bile değil, üçüncü değil bölge.
3: Evet.
2: Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
3: Vini Junior, Lama, Yamal.
2: O Junior geliyor.
3: Şey yaşıyor, defansif açıdan evet. Diyorsunuz. Evet.

0: bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş, girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası.
1: Biz buna uygun muyuz peki?
0: Tabii ki.
1: Geriden.
0: Tabii ki.
1: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
0: Ama herkes değil.
1: Temiz ama ayak.
0: Biz de bakalım, hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim, çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncuları varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Benim birinci şartımdır.
1: Bunu hep söylersiniz zaten yıllardır. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
0: antrenmanda
1: da
0: bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
2: Zor sormayın hocam.
0: Soracağım.
2: Eyvah.
0: Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
1: Hazırız hocam.
3: Eyvah.
2: Ben değilim.
1: Eyvah.
4: Hep biz mi soracağız?
2: Evet. Doğru.
0: Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu alırdı? Ha, evet. İşte burada.
1: Evet.
0: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
1: Buyurun.
2: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
0: Kötü polis sen mi olurdun?
2: Belki de olabilir.
0: Hmm.
2: Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
0: Peki sakin kim olurdu, iyi polis?
3: Benim olmayacağım kesin.
0: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
3: Anlarım.
0: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
1: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben.
0: Senin zaten programın da sakin.
1: Ben hocam ben hani normal bir şey değil benimki.
0: Evet.
3: Yani evet. Cemile'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer futbolcular belki de bizim krizimizi...
0: Hayır ya, şey demek istiyorum.
1: Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray-Antalya maçındaki Fatih Terim olurdum herhalde, evet, devre arasındaki.
0: Ayıp ya, bırak oralara girme.
1: Değil mi ama?
0: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
3: Hocam yani bizim soyunma odasından...
2: Yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani içinizden...
1: Üçümüz forma giyer çıkardık hocam.
0: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
3: Ben çözebilirim.
2: Soğukkanlı ben de, evet. Soğukkanlı olduğuma inanıyorum.
0: Yani, biraz soğukkanlı.
1: Siz soğukkanlı olurdunuz ya, ben olamam.
2: Sen evet bekliyorum.
3: Ercem'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
0: Hararet de lazım orada ama.
3: Hararet lazım ama.

0: Yani benim
1: o
0: öyle
1: harareti
0: olsun.
1: Benim de birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet. daha böyle soğukkanlı ve
0: Nebil,
1: sakin.
0: Soğukkanlı ve sakin evet. Evet. Yani.
2: Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
3: Şöyle yapacağız hocam.
2: Evet.
3: Ertem bir patlayacak.
2: Kafadan.
3: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak. Sakin ben geleceğim. Beyler.
1: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim. Ben de yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya bir sakinleş. Ha. Dur hemen böyle parlama bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
3: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
2: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
3: Çıkmaz mı hocam pek tamam. O yüzden biz de
2: çok teşekkür ederim. Hocam, sağ olun.
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
3: Biz de aynı şekilde hocam.
2: Gözümün önünde tabii. Büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle bu olmaktan çok mutlu oldum. Bizim güzel de. Bir ne diyelim nostalji oldu diyelim.
3: Sabah başladık hocam akşam.
2: Evet.
1: Evet hocam ya.
3: Evet.
2: Bir dahaki seferi yemekli.
1: Yapalım hocam.
2: Teşekkür ederim. Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim arada bir arayacağım seni.
1: Bekliyorum.
2: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın.
1: Sağ olun.
2: Herkese sevgilerimi
4: sağ
2: iletin.
4: Hocam. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim. Öpüyorum. Çok teşekkür ederim.
4: Allah sizlere sağlık saat versin.
2: Amin. Sağ olun.
5: Kim ne dedi?
6: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
7: Sezon başında tek bir görevim vardı. Hull City'yi Championship'te tutmak. Başarısız oldum, takımı Premier Lig'e çıkardım. Sergei Yakirovic bu sözleri Hull City'nin şampiyonluk kutlamalarında söyledi. Üstü açık otobüste yapılan bir şehir turu sona ermiş. Takım City Hall önünde kendisini bekleyen taraftarların karşısına çıkmıştı. Hull bayraklarının arasına Türk bayrakları karışırken Yakirovic mikrofonu aldı ve sezonun en kısa özetini yaptı.
8: I only had one task before the season, to stay in championship. I failed. We go to Premier League.
7: Çünkü Hull City yalnızca bir yıl önce League One'a düşmekten averajla kurtulmuştu. Yeni sezona transfer kısıtlamasıyla girmiş, küme düşme adaylarının başında gösterilmişti. 9 ay sonra ise Wembley'de Premier League biletini aldı. Peki Acun Ilıcalı'nın 20 milyon pound'a satın aldığı Hull City, yanlış teknik direktör seçimlerinin ve ekonomik sorunların arasından nasıl çıktı? İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Sergei Yakirovic ilk sezonunda bunu nasıl başardı? Hazırsanız Hull City'nin asıl hikayesi kısa paslarda başlıyor.

Acun Ilıcalı Hull City'yi 19 Ocak 2022'de Alım ailesinden devraldı. Kulüp o sırada Championship'in 19. sırasındaydı. Fakat taraftarın canını sıkan tek şey sonuçlar değildi. Alım ailesinin kulübün adını Hull Tigers olarak değiştirme girişimi yönetimle tribünlerin arasını iyiden iyiye açmıştı. Seyirci sayısı bazı dönemlerde 10 binin altına kadar düşmüş, taraftarın bir bölümü kulübüne küsmüştü. Satış yıllardır bekleniyordu. Acun'un önünde başka İngiliz kulüpleri de vardı ancak Hull'a yaptığı ilk ziyaret kararını değiştirdi. Şehirdeki ilgiyi gördükten sonra kendi kendine "Bu kulüp benim kulübüm olacak" dediğini yıllar sonra anlatacaktı. Devir işlemi Blackburn Rovers maçından yaklaşık 1,5 saat önce duyuruldu. Acun sahaya çıkıp tribünleri selamladı. Hull de o akşam ligin üst sıralarındaki rakibini 2-0 yendi. İlk gece oldukça iyi geçmişti. Asıl mesele o gece oluşan havayı kalıcı hale getirmekti. Saha içinde işler adım adım değil, biraz ileri biraz geri gitti. Grant McCann'le yollar ayrıldı. Shota Arveladze geldi. Arveladze dönemi uzun sürmeyince takım Liam Rosenior'a emanet edildi. Rosenior önce Hull'ı rahatlattı. Sonraki sezonda playoff'un yalnızca 3 puan gerisinde 7. sıraya taşıdı. O takımın en dikkat çekici oyuncusu Jaden Flojin'di. Acun Türkiye'de katıldığı bir programda genç kanat için bu ismi bir kenara yazın demişti. Flojin, Rotherham karşısındaki sıra dışı golü ve sezon boyunca yaptığı skor katkısıyla bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Aston Villa bir yıl sonra onu geri aldı. Hull hem genç bir oyuncuyu geliştirmiş hem de önemli bir gelir elde etmişti. Rosenior'un aldığı sonuç kötü değildi. Fakat Acun daha hücumcu ve seyir zevki yüksek bir takım görmek istiyordu. Bu nedenle yollar ayrıldı. Yerine gelen Tim Walter için de benzer şeyler söylendi ama sahada beklenen oyunun pek azı görüldü. Hull, Walter yönetimindeki 18 maçta yalnızca 3 kez kazandı ve yeniden düşme hattına girdi. Portsmouth deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik Hull'ın yalnızca averajla ligde kalmasına yetti. Bir yıl önce playoff kapısından dönen takım bu kez 3. ligin kapısından dönmüştü. Daha eğlenceli futbol aranırken ortaya pek eğlenceli olmayan bir tablo çıkmıştı. Acun'un sıradaki tercihi Türkiye'den geldi. Fenerbahçe yöneticiliği yaptığı dönemde Sergey Yakirovic'in Kayseri Spor'unu yakından izlemişti. Kayserispor 9 önemli eksiğine rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Acun o gün 2 puan kaybetti. Birkaç hafta sonra o puanları alan teknik adamı Hull City'nin başına getirdi. Yakirovic İngiliz futbolunda tanınmıyordu. Fakat özgeçmişi boş değildi. Zrinski Mostar'ı Bosna Hersek'le şampiyon yapmış. Dinamo Zagreb'le lig ve kupa kazanmış. Son olarak Kayserispor'u kümede tutmuştu. Buna rağmen Hull taraftarının şüpheleri anlaşılırdı. Championship'i hiç bilmeyen teknik adam son gün ligde kalan bu takımı nasıl ayağa kaldıracaktı? Yakirovic daha bu soruya cevap vermeden kulübün önüne başka bir sorun çıktı. Louis Barry'nin Aston Villa'dan kiralanmasıyla ilgili ödemenin gecikmesi Hull City'ye 2 dönem transfer kısıtlaması getirdi. Kulüp yeni oyuncular için bonservis ödeyemeyecek, kadrosunu yalnızca kiralık ve serbest isimlerle güçlendirecekti. Oli McBurnie transferi tam da bu şartlarda gerçekleşti. Hull, İskoç golcünün Las Palmas'taki sözleşmesinde küme düşme halinde devreye girecek bir madde bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden yaklaşık 2 ay boyunca Las Palmas'ın sonuçlarını takip ettiler. İspanyol ekibi küme düşünce McBurnie serbest kaldı. McBurnie bu sırada eski takımı Sheffield United'a dönmek istiyor, en azından takımla antrenman yapabilmek için izin bekliyordu. Talebi kabul etmeyen kişi ise birkaç ay önce Hull'ı ligde tutan Ruben Seyes'ti. Hull'ın eski hocasının kapattığı kapı bu kez eski takımının işine yaradı. McBurnie bonservissiz olarak Hull City'ye geldi ve sezon boyunca hücumun merkezinde yer aldı. Hull City sezona yavaş başladı. İlk 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Yakirovic bu dönemde uzun uzun yeni bir oyun anlatmak yerine elindeki kadroya uygun bir düzen kurdu. Takımı topa sürekli sahip olmaya çalışmıyor, kazandığı anda hızla ileri gidiyor ve ikili mücadelelerden kaçmıyordu. McBurnie de önde topu saklıyor, arkadaşlarına alan açıyor ve ceza sahasında gol arıyordu. Zamanla sonuçlar gelmeye başladı ve Hull City playoff hattına yerleşti.
Fakat son 6 haftaya girilirken galibiyetler bir anda kesildi. Son maç öncesinde 6. sıra Wrexham'ın elindeydi. Hull City'nin Norwich'i yenmesi, Wrexham'ın da puan kaybetmesi gerekiyordu. Norwich öne geçti ancak McBurnie 2 golle maçı çevirdi. Aynı saatlerde Wrexham, Middlesbrough ile berabere kalınca 6. sıra Hull City'ye geçti. Playoff yarı finalinde Millwall 2 maç sonunda 2-0'la elendi ve sıra Wembley'e geldi. Finalde Hull City'nin rakibi Middlesbrough'ydu. Yakıcı sıcakta oynanan maçta topun yaklaşık %68'i Middlesbrough'da kaldı. Yine de bu üstünlük kaleye yansımadı. Rakip 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Hull City savunma düzenini bozmadı, sabırla kendi fırsatını bekledi. Dakikalar 95'i gösterirken Yu Hirakawa sol kanattan ceza sahasına girdi. Ortasına kaleci Sol Brian müdahale etti fakat uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden McBurnie önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bir sezon önce Ligue 1'a düşmenin eşiğindeki Hull City 9 yıl sonra Premier Lig'e dönüyordu.

yükseliş bütün sorunları bir gecede çözmedi. Kulüp olası bir puan cezasından kaçınabilmek için yaz başında oyuncu satmak zorunda kaldı. Ardından 18 futbolcu kadroya katıldı ve yaklaşık 150 milyon sterlin harcandı. Birkaç ay önce bonservis ödeyemeyen Hull,

0: Yeni sezon öncesinde kadrosunu baştan aşağı değiştirdi. Bu yeni kadronun ilk sınavı Manchester United karşısındaydı. Sezon başlamadan küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Hull City rakibini 2-0 mağlup etti. Bir hafta sonra Coventry City deplasmanında Liam Miller'ın golüyle 1-0 kazandı. İlk iki hafta iyi geçmişti ama Premier Lig'de 2 galibiyet kimseye ligde kalma garantisi vermiyordu. Jakirovic, Championship'te elindeki kadronun yapısına göre hareket etmiş ve gösterişli bir futbol vaat etmek yerine sonuç almanın yolunu bulmuştu. Premier Lig'de ise önünde farklı bir görev vardı. Kısa sürede takıma katılan 18 oyuncuyu birbirine alıştırması ve Championship'te işe yarayan düzenini daha güçlü rakiplere göre değiştirmesi gerekecekti. Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki dönemi de başından sonuna kadar kusursuz ilerlemedi. Taraftarı yeniden tribüne çekti, önemli oyuncular buldu ancak yaptığı teknik direktör tercihleriyle takımı League One'ın kıyısına kadar getirdi. Ardından İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Jakirovic'e güvendi. Boşnak teknik adam da kendisine verilen şansı iyi kullandı ve ilk sezonunda Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Jakirovic yükseliş kutlamalarında Hull City'yi Championship'te tutma görevinde başarısız olduğunu söyleyerek taraftarı güldürmüştü. Şakanın nedeni belliydi. Takımı ligde tutmakla yetinmemiş, bir üst lige çıkarmıştı. Artık önündeki görev çok daha zor. Hull City'yi Premier Lig'de tutmak. Peki sizce Sergei Jakirovic bunu başarabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Go.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Fenerbahçe Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Riva'daki hakem yangınının sorumluları ne yapacak? Aykut Kocaman milli göreve mi? İsmail Kartal'ın sözleri ne anlatıyor? Fenerbahçe ne kazandı ve kolaj başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ile alakalı aksiyon almakta geç kaldı mı? Hacı Osmanoğlu'nun sorumluluğu ne? Aydın Cingöz'e sorduk.
4: Şimdi Ali Koç'la yapılan görüşmede Ali Koç'un anlattıkları dinleniyor. Özellikle benim bildiğim kadarıyla hakem Ali Turan'ın yaptığı şikayetle ilgili olarak konu gündeme geliyor ve federasyon tarafı Ali Turan'ı benim bildiğim kadarıyla edindiğim bilgiler, çünkü sordum ben ne konuşuldu o zaman bu buralarda diye, güvensiz, güvenilmeyecek bir adam olarak tanımlıyorlar. Devamında tabii İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Lituna kısmı başka ama kadrolaşma faaliyeti, Ahmet Şahin'in yaptıkları, yani bu kadrolaşma faaliyetindeki kritik isim olması veya bununla birlikte sınav soruları meselesi, Ferdi Karaduruk'la ilgili değerlendirmeleri, bunların hepsinin bugün dosyada en azından 5-6 madde varsa Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Ali Koç'un vurgularından çıkan 4-5 maddenin benzer şekilde olduğu çok açık. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle o dönemde yaptığı bir şey var. Neydi o? Gerek Ahmet Şahin gerekse Yunus Yıldırım 2015 Ocak ayında görevlerinden alınmışlardı, yollanmışlardı. Yani bu dernekleri lağvetmek için. Şimdi bu federasyonun hani oraya bir müdahale ettiği gerçeğine dair bir bulgudur. Buna katılıyorum. Ancak toplamda kadrolaşma faaliyetinin ya da klasman yükseltilen hakemlerle ilgili tartışmalar noktasında federasyon başkanının yanında duran, federasyon başkanından gücünü alan Ferhat Gündoğdu'nun aynı şiddette görevine devam ettiği ve kadrolaşma faaliyetleri çerçevesinde çeşitli hakemleri bertaraf ettiği, alttan gelen yani Ahmet Şahin'le birlikteki bilgi notunda da bu var savcılığın, burada özellikle kadrolaşma faaliyetinde etkili olduğu görülüyor. 2005'ten beri şikayetler meselesi, özellikle biliyorsun futbol federasyonuyla savcılık arasında bahis soruşturmasından da itibaren aralarında bir diyalog vardı. Yani eşgüdümlü bir şekilde yürüyen çalışmalar vardı. Bu şikayetler nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili ayrıntılı bir açıklama olmadığı için tam olarak bu noktada ya evet buralarda şu çalışmalar yapılmış diyemiyoruz. Ancak konunun geldiği nokta itibariyle bugün savcılığın soruşturmaya konu olan bilgi notundaki bilgilerle Ali Koç'un anlattıkları arasındaki paralellik bize federasyonun bu işi çok da ya da İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu işi çok da ciddiye almadığına dair bir veri veriyor. Diğer yandan sadece bu konu değil. Tabii bu olay patlayınca çok insanla da ister istemez görüşüyoruz. Mesela bazı isimler özellikle Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, yani o grup için federasyon başkanına ya bak burada sıkıntılar var, altına uyuyorlar ya da şöyle şöyle çalışmalar yapıyorlar diye bilgi verdiği, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun da işte bakacağım edeceğim diyerek konuyu değerlendirdiği ya da hani bakarız.

0: diyerek biraz konuyu uzattığı yönde değerlendirmeler var.
1: Geçiştirdi aslında.
0: Soruşturmanın devamında tüm detayları göreceğiz. İfadeleri bekleyelim. Biraz soğukkanlı olmak gerekiyor. Ancak tekrar ediyorum, Ali Koç'un anlattıklarıyla savcılığın soruşturması arasındaki paralellik, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki sorunlar ve geliyorum diyen krize dair çok net bir önlem alamadığının bir göstergesi olarak söyleyebiliriz. Duruyor, böyle duruyor yani.
2: Aykut Kocaman, A milli takımın yeni teknik direktörü olabilir mi? Bunu İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz yorumladı.
3: Abi ben anlamıyorum yani. Ya hak etmiyor demem asla tabii ki. Yani ama sürekli bir geçmişteki teknik direktörlere teslim oluyoruz. Yani Aykut Hoca çok uzun zamandır zaten, değil mi? Yani aktif olarak teknik direktörlük yapmıyor.
1: Yapmıyor.
3: Yapamaz diye söylemiyorum ama ya bizim birincisi milli takım teknik direktörüyle ilgili birilerini oraya gönderirken elimizdeki tek gerekçe şu. Ya üst düzey futbolcu olacak işte ya da Galatasaray Fenerbahçe'de. Tamam, kabul ediyorum, bunlar önemlidir ama bu anlamda bizim daha fazla donanıma ihtiyacımız var. Ve milli takım şöyle bir yer değildir. Yani işte boştayken biraz milli takımda hoca zaman geçirsin. İşte işler biraz onun adına iyi gittiğinde Galatasaray Fener'den bir teklif geldiğinde oraya gitsin. Öyle olmaması lazım. Milli takımda bir teknik direktörün ya 10 seneden aşağı çalışmaması lazım, biliyor musun? Anca bir sistem, bir planlama oturacak.
1: İspanya
3: çünkü
1: örneği var işte.
3: Ama öyledir bu işler. Yani biz hemen mesela Montella'yı yok ettik, yerle bir ettik. İyi olduğu için söylemiyorum ama yok yok. Daha iyisi yok. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bir yeri yıkmaya çalışıyorsunuz. Sonra baştan inşa edeceğim diyorsun. Bak, inşa etmek, verim almak minimum diyorum sana ya. 3-5 seneden aşağı bir şey halledemezsin. Bırak elleme, Montella'dan daha iyisini bulma şansın yok çünkü. Yok Türkiye'de şu an Montella'dan daha iyi teknik direktörlük yapacak şu an. O planlamada yok. Niye yok biliyor musun? Montella'nın beğenirsin beğenmezsin. 2 seneyi devirmiş Montella sende, değil mi? 2 senede 2 turnuvaya gitmiş. Şimdi 2 senede 2, ya 3 sene mi, özür dilerim, 3 sene olacak.
1: Evet.
3: Yani İki turnuvaya gitmiş, C'den A'ya gelmiş bir milli takım performansı var. Sen şurada iki tane Fransa ve İtalya maçından sonra, Dünya Kupası'ndan sonra yerle bir ediyorsun. Aykut Hoca gelsin. Aykut Hoca, bak kimi sayarsan say, Sergen Yalçın, Aykut, Montella'dan başarılı olma şansı yok. Net olma şansı yok.
1: Her şey başa mı döner diyorsun?
3: Başa dönecek çünkü. O da gelip yeniden inşa edecek ya. Ekibi yeniden inşa edecek. Genç milli takımlar, gelişim direktörü. Her şeyi yeniden inşa edecek. O bir de bir süreçle alakalı bir durumdur ya. Başa dönecek.
1: Montella da ısrarcı mı olunmalı?
3: Başka şansın olduğu için söylemiyorum.
1: Nerede biter kredisi peki Montella'nın?
3: Ya şöyle, çok ciddi başarısızlık var. Mesela milli takımın İtalya'ya, Fransa'ya kaybetmesinde çok ciddi bir anormallik yok. Evet, orada oyunu eleştirebilirsin. Oyunla ilgili eleştiri yapabilirsin. Mesela Montella'yı nerede eleştiririm ben, biliyor musun? Samet Akaydın'la gelecek inşa edilmez. Melih Kabasakal'la gelecek inşa edilmez. Bunlar Okan Koçuk'la gelecek inşa. Bunlar milli takımda falan yeri olmaması lazım. Ahmetcan Kaplan'la gelecek inşa edebilirsin. Orada eleştir. Orada yerden yere vur. Çünkü milli takım şöyle bir yer değildir. Kulüp takımı değildir. Milli takımda sürekli jenerasyon değişmek zorundadır. Sen Montella'yı de ki kardeşim, nasıl oluyor da bir tane oyuncu bulamıyorsun? Bu milli takım sadece Süper Lig'den falan ibaret olmaması lazım. Ya da uluslararası Avrupa'dan ibaret olmaması lazım. Buralarda da tıpkı Lucescu'nun yaptığı gibi, Lucescu gitti, Altınordu'dan getirdi, İstanbulspor'dan getirdi, değil mi? İkinciliklerden oyuncuyu getirdi, Çağlar'ı getirdi, Zeki'yi getirdi. Montella'ya orada itiraz et. Lucescu yapmış. Lucescu itiraz etmemiş. Sen de getir. Samet Akaydın'la falan gelecek inşa etme de, eyvallah. Ama onun dışında argümanın sadece şu: Dünya Kupası'nda erken elendik, Fransa ile İtalya'ya kaybettik. Aykut Hoca ile de muhtemelen kaybedeceksin. Kaybetmeme şansın yok ki. Çünkü o da bir süre isteyecek ya senden.
1: Tabii.
3: O yüzden düşüncenin yanlış olduğuna inanıyorum ben.
0: Ya Aykut Kocaman her zaman tartışma konusudur. Bu dönemde de ister istemez bu gündeme gelir. Niye hak etmesin Aykut Kocaman? Neden bunu hak etmesin? Yaptıkları var. Fenerbahçe'de yaptıkları var. Anadolu'nun birçok takımında yaptıkları var. Bu göreve Montella gelebiliyorsa eğer, Aykut Kocaman gibi bir figürün gelmesinde bir sıkıntı yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu devam ederse Aykut Kocaman'ı getirmez. Aykut Kocaman da İbrahim Hacı Osmanoğlu ile çalışmaz. Sebebi 3 Temmuz kumpası meselesi.
1: Evet.
0: Yani bu ayrıntılara da dikkat etmek gerekiyor işin açıkçası. O yüzden Aykut Kocaman'ın liyakatıyla ilgili, o görevi hak etmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama mevcut yönetimle Aykut Kocaman arasında bir çalışma olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Şimdi buradan diyebilirsin ki, ya da diyebilirler ki, arkadaş yakın zamanda da Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir kapışması vardı.
1: Aynı şey değil
0: diyebilirler ama.
1: Ama
0: aynı şey değil.
1: Değil.
0: Yani bir masa kurulacaksa, bir uzlaşma masası olacaksa eğer, burada Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu uzlaşması, ki ben bu arada onu da söyleyeyim Buzo, olmaz yani, İbrahim Hacı Osmanoğlu gidiyor bence.
1: Ben yani de
0: öyle
1: düşünüyorum.
0: Bütün şu tablo İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun federasyon başkanlığından ayrılma sürecini daha da hızlandırmış durumda bence.
1: Ama iddialar da var ya, ben zaten işte devam edeceğim görevime, istifa eden etsin diyormuş. Böyle iddialar ya, var ya.
0: Çok iddia olabilir. Her yerden herkes bir iddia ortaya koyuyor. Ben konuşmadım İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla ama federasyondaki bazı isimlerle konuştum. Bu soruşturmayla ilgili ne oluyor diye konuşurken bakıyorum. Yani ben devam edeceğim. Şimdi burada şöyle bir durum var abi. Senin getirdiğin adam MHK Başkanı şu an gözaltında. Bak, daha önce de konuştuk, tekrar söylüyorum. Ferhat Gündoğdu 2002'de 2022'de kadrolaşma faaliyetinin mimarıydı. Mimarlarından biriydi. Onu yapamadı. 2024'te geldi ve Türk hakemliğini yeni bir soluk kazandırma amacıyla çeşitli tavsiyeler yapıp yeni bir dönem başlattılar. O yeni döneminde sıkıntılı olduğu açık. Ve hatta hani bütün bunlar olmasaydı da, bütün bu soruşturma, gözaltı kararları olmasaydı, diyelim ki Ferhat Gündoğdu sezon sonuna kadar devam etti. Federasyon başkanlığı seçimleri yapıldı. Başka bir isim geldi. Ferhat Gündoğdu'yla yollar ayrıldı. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, yani bu isimlerin Türk hakemliği üzerindeki etkisi devam edecekti. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu görevini sağlıklı bir şekilde devam ettirme koşulları ortadan yavaş yavaş kalkıyor ve bence tabloya bakarsak da, bir okuma yaparsak, git deniyor zaten İbrahim Hoca Osmanoğlu'na ve yanındaki bazı isimlerin bu görevden ayrılması meselesi de, yani istifaları da orada da şey söyleyeyim, yani orada bir işgüzarlık durumu da var. Yani dürüst olmak gerekir. İşte bazı iddialar var. İşte liyakatla ilgili yok baskılar, onlar bunlar falan. O da tuhaf bir mesele. Yani orada bir gruplaşma, federasyon içerisinde bir gruplaşma ve ayrılıklar olabilir. Ama yani şu dönemde bazıların istifası da, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yedek üyelerin istifası da bunu biraz daha hızlandırıyor gibi duruyor. Ancak konudan bağımsız şunu söylemek isterim. Yani bu istifalarla ilgili olarak Ural Aküzüm, Futbol Federasyonu yöneticisi, istifa ettiği yönde haberler var. Bahis soruşturması da onun da adı geçiyor. Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı bulunması ve oynaması nedeniyle Ural Aküzüm, en azından çünkü listeler bu şekilde biliyorsun açıklandı. Ve federasyonda yönetici olan isimlerden bir tanesi. Ama burada bir soru var. Şimdi Ural Aküzüm etik olarak ben istifa ettim diyebilir. Millet abi burada doğru tavırı budur, bak hemen bu istifayı yaptı diyebilir. Soru şu: Ural Bey, ne yaptığınızı bilmiyor muydunuz siz? Evet. Geçmişinizi bilmiyor, ne yaşadığınızı bir... gibi de böyle bir sahne
1: İnsan
0: vardı ya.
1: İnsan ne yaşadığını
0: yani bilir. Ne yaşadığınızı bilmiyor muydunuz yani? Siz bir bahis hesabı olduğunuzu, buralardan bahis yaptığınızı bilmiyor musunuz yani? Bugünü mü beklediniz? Liste açıklanınca mı gittiniz? Madem böyle, bu bir yıldır zaten bu mesele sürüyor. Soruşturma sürüyor.
1: Evet.
0: Bahis soruşturması sürüyor. Yani kendinizi ne kadar gizlediniz ki, gizlemeye ya da gizlemeye mi çalıştınız yani? Örtbas etmeye mi çalıştınız? Madem böyle, bu olay ilk gündeme geldiğinde, ki federasyonun bu konuda ne kadar böyle biz ciddi izlediği de ortadaydı. Hakikaten de bu konuda bayağı da detaylı çalıştılar ettiler. Gidip deseydiniz ki ya böyle böyle, yani ben de geçmişte bu bahis hesabını oynadım. Çok basit bunun sonucunu çıkarmak. Bahis açarsın. 5 yıl geriye dönük bakılıyor ya. 5 yıl geriye dönük bakılıyor. En son bahsini ne zaman oynamışsın? 5 yılın içerisinde mi diye bir görebilirsin. Evet. Niye bugünü beklediniz? Neden?
1: Konunun sorunun başına dönersek, mevcut federasyon başkanıyla Aykut Hoca'nın çalışma şansının
0: olduğunu düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsun.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yönelik ziyaretinden hangi sonuçları aldı? Bunu İrfan 25 anlattı.
4: Mali Genel Kurul'da belli projeler için Fenerbahçe yetki aldı.
1: Yani evet,
4: projeler içerisinde Meydan 1907 Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak proje var. Stadın büyütülmesi projesi var. Sayın Aziz Yıldırım'ın aslında 2011 yılında yapmak istediği ama 3 Temmuz kumpası sürecinde bunu hayata geçiremediği Maltepe açıklarındaki o kayalık alanda Fenerbahçe Adası yapma projesi var. Fenerbahçe liman projeleri var. Yani şimdi bu projeler Mali Genel Kurul'da yetki istendi ve Mali Genel Kurul'da oy birliğiyle yetki alındı. Şimdi bununla ilgili görüşmeler, son detaylar, son izinler konusunda görüşmeler de yapılıyor. Zaten stat büyütme konusunda Sayın Cumhurbaşkanı gerekli talimatı vermişti ve oradaki bakanlara hemen yani Fenerbahçe ile ilgili, yani bu çalışmalarla ilgili gerekli izinlerin verilmesi yönünde talimat vermişti. Şimdi burada stat büyütülmesini Kasım ayı içerisinde Fenerbahçe başlayacak. İlk plan o stat büyütülmesi konusundaki son detaylar konuşulmuştur büyük ihtimalle. Diğer taraftan yine Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılmasını planlanan ve kısa sürede hayata geçirecek Meydan 1907 projesiyle ilgili son detaylar, son konuşmalar, o projelerle hayata geçirmesi planlanan projelerle gerekli izinlerle ilgili görüşmeler yapılıyor, onu söyleyeyim.
1: Yani Fenerbahçe'de tabii ki bir şampiyonluk hasreti var ama Sayın Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte bu projelerin tekrardan hayata geçirilmesi, kongre üyelerine sunulması, camiaya sunulmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle stat projesi, kapasitenin arttırılması. Yani gerçekten buradaki bu Aziz Başkan'ın bu projelere başlaması ve zaten kongrede şey de dedi, hani merak etmeyin, gitsem de bu projelerin ben arkasındayım, yanında duracağım dedi. Fenerbahçe camiası için önemli olduğunu düşünüyorum çok yani.
4: Bence de çok önemli, çünkü şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım göreve geldiğinde, ilk Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğunda Fenerbahçe'nin tapulu arazisi yoktu.
1: Evet.
4: Yani hep şunu söylüyorduk, rakiplerin işte araziler şeyleri var, tesisleri var ama Fenerbahçe bu anlamda gerideydi. Önce ne yaptı? Stadı

0: Üt. Ülker Spor Salonu'nu yaptı. Topuk yay tesisleri, incek tesisleri, alınan araziler, terazi testlerinin yenilenmesi. Şimdi 8 yıl içerisinde, Sayın Aziz'in 2018 yılında görev bıraktı ama 8 yıl içerisinde buna yeni tesis eklenmedi.
1: Eklenmedi.
0: Dolayısıyla yeniden bir proje, tesisleşme hamlesi olması camiada bir heyecana da neden oldu. Yani hayal kurmak önemli, hayal etmek çok önemli. Ama bu hayalde kalmıyor. Sayın Aziz'im diyor ki ben bu projeleri gerçekleştireceğim. Şimdi SAP büyütme. Fenerbahçe Stadı'nı ilk yapan kulüp. Zaten
1: Evet.
0: Fenerbahçe Stadı'nı yaptı, diğer kulüplere öncülük yaptı. Ama Fenerbahçe kendi imkanlarıyla bu stadı yaptı. Yine
1: Tabii.
0: kendi imkanlarıyla bu stadı yapacak. Diğerleri, rakipleri devlet desteğiyle bu stadları yaptılar. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım işte bak stadı yapıyor bir taraftan, stad büyütme çalışmalarına başlayacak. Diğer taraftan Meydan 1907 projesi, diğer projeler. Bunlarla beraber Fenerbahçe'nin sürekli gelir getirebilecek, Fenerbahçe'ye geleceğinde önemli gelirler sağlayacak projeler hayata geçiyor. Yani Fenerbahçe'nin kendi ayakları üzerinde durması için gereken noktalar bunlar. Yani projeler bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bakıyorsun Fenerbahçe'de bütçeye bakıyorsunuz. Bütçe ne kadar açıkladı en son? 500 milyon euro civarında bütçe. Sayın Aziz'im ne dedi? Ben dedi bıraktım. Lan bu denk bütçeyle bırakacağım dedi. Ve dedi gelecek seneye yönelik Aralık ayından sonra bir ne loja satışı ne dedi bile satışı yapacağım dedi. Yani bunlar önemli. Bu bütçeyi oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin gelir getirecek ya
1: Projeler yapması gerekiyor.
0: sponsorluk gelirleriyle bir noktaya kadar sağlasın. Yeni projeler hayata geçmesi lazım. Mesela bir Meydan 1907. Oradan ciddi bir gelir bekleniyor. Kol 1907 projesi. Çok ciddi bir gelir bekleniyor. Diğer taraftan borç rakamlarına bakıyorsun. Yüksek bir borç rakamı var. Dolayısıyla bu borcun azaltılması, finansal anlamda yönetilebilir duruma gelmesi için bu projelerin de hayata geçirilmesi gerekiyor. O yüzden camiada, Mali Genel Kurulu'nda ortaya konulan projeler camiada büyük bir heyecan yarattı.
2: İsmail Kartal'ın deyimiyle Fenerbahçe'de hangi futbolcular henüz büyük takım oyununa tam olarak alışamadı? İbrahim Yavuz değerlendirdi.
3: Ya bence alışık oyuncuları saysak daha kolay çıkarız işin içinden. Kim var Fenerbahçe'de? İsmail Yüksek, Kerem sayar mısın? Ben sayamadım, tıkandım şu an yani. Hadi Gendouzi'yi de biraz kattım bak, biraz o da.
1: Kante.
3: Canlı stadyum. Kante'yi katmam ki, Kante fiziksel olarak
1: Evet.
3: tamam maçın tamamında ama senin o anlattığın yüksek şiddetli baskı oyununu Kante ile oynayamazsın abi yani. Tamam, o pozisyon anlamında, enerjiyi doğru kullanma anlamında önemli bir oyuncu ama bu yaşta bir oyuncudan bir kere mümkün değil o yüksek şiddetli oyunu alamazsın. Asensio'dan mı alacaksın? Lukaku'dan mı alacaksın? Greenwood'dan mı
1: Tabii
3: alacaksın? Bir
1: eksik
3: kere ya
1: derken bunları mı
3: düşüncen,
1: görüyor hocalar
3: ya
1: hocam?
3: düşünce yanlış düşünce. Böyle olur mu böyle düşünceye?
1: Yani muhtemelen herhalde eldeki mevcut kadroda senin az önce saydın Greenwood'dan bunu bekliyor, Asensio'dan bunu
3: Ya
1: bekliyor ve
3: alamayacaksın.
1: karşılık alamıyor.
3: Alamayacaksın. Alamayacaksın şimdi. Alamayacağın bir şeyin peşinden niye gidiyorsun? Değiştiremeyeceksin. O yüzden sen onlara uygun bir oyun modeliyle oyna. Erken topu kazanma demiyorum. Bir kere bu böyle bir şey de değil zaten. Böyle yani şöyle olmuyor Muzaffer. Arkadaşlar ben İsmail Kartal göreve geldim ve erken top kazanacağız. İki ay yok yok o planlamayla alakalı bir durum bir. İki oyuncuların atletik durumuyla alakalı bir durum. Senin zaten sezon başı 4 tane 5 tane oyuncun kas sakatlığından problem yaşamış. Yani aslında orada problem şu. Senin yüklenme antrenmanına cevap verememiş fiziksel olarak oyuncular var. Sen daha önce orayı hallet. Orayı hallet, ideal kadronu bul, normal tekrar yakala, ondan sonra devam. Ona bir itirazım olmaz ya.
2: Futbol Federasyonu Başkanlığı için Fatih Terim'in, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı içinse Mustafa Kamil Abitoğlu'nun adı geçiyor. Peki Fenerbahçe'nin bu konudaki tavrı ne olur? Bunu İrfan 25 ve Aydın Cingöz'e sorduk.
0: Aziz Yıldırım'la bunu konuşmadıktan sonra ne der yani önceden, yani bununla ilgili
1: Yani
0: herhangi bir
1: tanıyan biri olarak belki yorum
0: şöyle
1: verebilirsin.
0: söyleyeyim yani şimdi önceden bir fikir belirtmek çok doğru olmaz
1: Evet.
0: ama diğer taraftan sadece Fatih Terim'in ismi geçmiyor, birçok isim geçiyor. Burada federasyon başkanlığı için aslında şimdiden kulisler başladığını söyleyebilirim. Mustafa Örüt ismi geçiyor. Sayın Mustafa Örüt'ün de federasyon başkanlığı için adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Yine Sayın Mecnun Doktu Yapmaz'ın da şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak onun da federasyon başkanlığı ile ilgili girişimi olabilir. Onun da bir isteği olduğu yönünde bilgiler var. Dolayısıyla sadece Fatih Terim ismi geçmiyor. Ama Sayın Aziz'in buna nasıl bakar? Bununla ilgili dediğim gibi onunla konuşmadan önce bir fikir belirtmek çok doğru olmaz. Diğer taraftan Sayın Mustafa Kamil Abitoğlu için ise aslında Fenerbahçe camiasının çok ciddi bir tepkisi var. O da tabii işte onun jübilesinde Galatasaray'da işte futbolcunun omuzlarında jübilesini yapması biraz orada tepki var. Dolayısıyla işte Mustafa Kamil Abidoğlu'nun değil ama ben başka isimlerin olabileceğini düşünüyorum. Belki yabancı bir merak hakemi de görebiliriz.
1: Peki abi sana şunu sormak isterim. Mevcut bu konular konuşuyorken sence yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kim olmalı? Sen adaylar şimdi geçen isimler üzerinden konuştuğun nasıl bir yorum yaparsın buraya?
0: Valla işte Şöyle söyleyeyim. Önce bir kere bu MHK zaten başkanı ve yönetimi zaten şu anda gözaltındalar.
1: Evet.
0: Bu artık bu süreçten sonra onların göreve devam etme gibi bir ihtimali söz konusu olamaz. Mevcut TFF yönetimi de bu kadar skandal yaşanırken kendi içerisinde bir denetleme görevi yapmayıp bu kadar işte WhatsApp yazışmalar ortada, işte hakemlere yapılan mobbingler ortada, evrakta sahtecilikler ortada. Tüm bunlar yaşanırken bu konuda hiçbir haberlerinin olmaması imkansız. Dolayısıyla bu kadar skandal yaşanırken bunları göz yuman TFF yönetiminin de görevde kalmaması gerekiyor. Onların da istifa etmesi, TFF yönetiminin acilen istifa etmesi ve genel kurula gitmesi gerekiyor. Diğer taraftan kim olur? Yani Sayın Mustafa Eröğüt'ün ismi her federasyon başkanlık seçimi olduğu zaman onun ismi sürekli geçiyor. Ben yine ön plan yani federasyon başkanlığında Sayın Mustafa Eröğüt isminin biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan MHK başkanlığı için ise yani benim gönlümden geçen Fırat Aydınus. Onu söyleyeyim yani.
1: Evet, Fırat Hoca bence de oraya yakışır.
0: Bence Fırat Aydınus gibi ismin MHK başkanı olmasının çok daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Ama tabii sadece MHK başkanı değil, onun altındaki yönetim
1: tabii
0: kurulu üyesinin de
1: önemli.
0: Daha liyakatli, daha tecrübeli isimlerden oluşması gerekiyor.
3: Valla ben Kamil Abitoğlu'nun olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü mevcut federasyon MHK başkanının artık bence fiil olarak görevi bitmiştir. Vaziyet buyken Mustafa Kamil Abitoğlu'nun yani mevcut yönetimden birinin, MHK yönetiminden birinin bu görevi devam ettireceğini açıkçası düşünmüyorum. Muhtemelen kendileri de bu tabloda o görevlerine devam etmek istemezler. Fenerbahçe'nin tavrı ne olur sorusuna gelince Kamil Abitoğlu'yla alakalı olarak denebilecek ne var? Yani geçmişi biraz daha böyle irdelemek gerekiyor. Yani itirazlar olabilir. Yani burada temel olarak şöyle bir durum var. Fenerbahçe prensip olarak ya da diğer kulüpler prensip olarak şöyle bir değerlendirme yaparlar. Ya arkadaş, bu insanların başkanı gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesi belli. Dolayısıyla kimse kalmadı mı ki siz böyle bir operasyon yapıyorsunuz diye itirazda bulunabilir. Ya bu derenin altından daha çok su akar. Ben evet, mevcut MHK yöneticilerinin de kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yani orada bir değişime mutlaka gidilir. Fatih Terim'in federasyon başkanı olması meselesi, ben milli takım hocası olma ihtimalini daha yüksek görenlerdenim. Ancak federasyon başkanı Fatih Terim olursa Aziz Yıldırım ya da Fenerbahçe ne der? Destekler mi? Destek vereceklerini pek düşünmüyorum.
1: Çok renkli olur.
3: Ancak, yani bence doğru soru şu olur. Fatih Terim'i kim istemez? Bence Fenerbahçe'den çok Galatasaray Federasyon Başkanı olsun istemez. Çünkü Fatih Terim'in federasyon başkanı olduğu bir noktada Galatasaray bence o noktada Fatih Terim'le karşı karşıya gelmek istemez. Çünkü federasyon başkanlığı meselesinde o koltukla kulüpler arasında zaman zaman krizler oluyor. Yani Fenerbahçe bu mantıkta olabilir der yani. Ama Galatasaray'ın ben hayır diyeceğini düşünüyorum.
2: Galatasaraylı futbolcuların kendilerini kolay yere bıraktıklarına yönelik iddialara katılıyor mu? İbrahim Yavuz'a sordu.
3: %100 var. Yani çünkü sen benimle her gün antrenman yapıyorsun. 4 sene geçmiş. Düşünebiliyor musun antrenman tekrarını? Yani tabii, muhtemelen sahada yaptığını sen antrenmanda da yapıyorsun Muzaffer. Orada teknik direktör olarak benim sana itiraz etmem lazım. Ayakta kal demem lazım, değil mi? Orada bir onu en çok onunla zaman geçiren birinin ortadan kaldırması lazım. O çok bu işlere kafa yormamış. Çünkü onu da anlayabiliyorum. Çünkü onların derdi oyuncunun gelişiminden çok problemi de hakemde aramak ya da federasyonda aramak olduğu için onlar o işe çok fazla kafa yormuyorlar diye düşünüyorum. Ama birinci sorumlu teknik direktörüdür bu tarz durumların.
1: Yani orada gerçekten şimdi kızmasın kimse, darılmasın ama Galatasaraylılarda böyle bir alışkanlık var. Görüyoruz yani.
3: Ya ben hani Galatasaray Fener hepsini bir tarafa bırakıyor. Kim olursa olsun. Abi kendini yere bırakan oyuncuya itiraz et teknik direktör olarak. İtiraz et. Çünkü bir yerden sonra alışkanlık haline gelir oyuncuda da. Tabii burada bizim maalesef hakemlerimiz de çanak tutuyor orada işte. Maalesef diyorum. Çünkü sen kolay faul çaldığında, bunlara müsaade ettiğinde gidiyorlar uluslararası organizasyonda, değil mi? Çok komik duruma düşüyorlar. Gülünç duruma düşüyorlar. Bu hoş da bir şey
1: tabii
3: değil yani.
1: Yani Fatih Terim bile orada maçı anlatır, yani yorumlarken o da orada eleştiride şimdi, bulundu aslında. Yani o hakemlerde yani? De izliyor maçı, analiz ediyorlar dedi Barış'ın pozisyonundan sonra. Yani orada bir problem var hakikaten yani. Dediğin kesinlikle gibi gülünç duruma düşülmesi meselesi can sıkıyor.
3: Mesela bu camiye olarak ben Galatasaray Kulübü Başkanı olsam hemen Okan Hoca'yı ararım. Ya bunlara bir daha müsaade etmeyin yani. Siz teknik direktör olarak. Çünkü bunlar şöyle bir durum olmuyor Muzaffer. Antrenmanda mücadele edip sahada bırakmıyorlar, maçta bırakmıyorlar. Antrenmanda da benzer davranışı yapıyorlar. İdare, ya müsaade etmeyeceksin abi teknik direktör olarak. Yasaklıyorum bunu diyeceksin. Mesela bazı teknik direktörler ne diyor? Benim antrenmanımda kayarak girmek yasak diyor. Değil mi? Bak bir değişim talep ediyor oyuncudan. Niye? Diyor ki ulan şimdi kayarak yersen, topa müdahale edemezsen eksik bırakırsın. Çünkü bir daha kalkman,
1: sonra
3: devam etmen.
1: Sonra bunu alışkanlık haline
3: geliyor. Alışkanlık haline geliyor oyuncu. Biliyor kaymaması, düşmemesi gerektiğini. Şimdi aynı davranış bu yere atmayla da alakalı.
2: Milli ara İsmail Kartal'a nasıl geldi? İsmail Hoca'nın moral motivasyonu ne seviyede? Bunu İrfan 25 yanıtladı.
0: Milli ara hocaya çok iyi geldi. Mental anlamda hocayı çok iyi gördük biz sohbet toplantısında. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Şampiyonluğa Sayın Aziz Yıldırım ne demişti Mali Genel Kurulu'da? Ben bu takım

0: şampiyon yapacağım demişti. Bir kez daha vurguladı. Sayın İsmail Kartal'a bu sorduğunda ben de dedi bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum dedi. Ve bunun için buradayım dedi. Şampiyonlar Ligi mi Süper Lig mi dedi. Şampiyonlar Ligi'de başarı Süper Lig şampiyonluğu mu diye sorduk. Orada Süper Lig şampiyonluğunun daha önemli olduğunu ve tamamen onaya odaklandın ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği noktaya kadar gitmek istediğini söyledi. Milli arada da şu var. Milli arada hangi futbolcu öne çıktı? Zaten çok fazla futbolcu yok ama milli arada özellikle Ederson, Semedo, Aishi Brown, Kante, Guendouzi, Asensio gibi isimlerin milli takımlara gitmeyişi ve burada kalması teknik heyetin çok büyük bir avantaj. Kante ve Guendouzi'ye milli ara çok iyi geldi. Niye? Çünkü Kante
1: Dinlendiler.
0: dinlenme imkanı buldular. Çünkü teknik direktörü İsmail Kartal'ın orta saha merkezde genel anlamda tüm maçlarda şans verdiği bir isim. Guendouzi'yi sadece bir maçta yedek soyundurmuştu. Dolayısıyla Kante Guendouzi iyi dinlendiler ve 6 günlük izinden de çok iyi dönmüşler tüm oyuncular. Kendileri için hazırlanan özel programı harfiyen uygulamışlar ve zinde dönmüşler. Şimdi çok iyi değerlendiren kim dersen şeyi Asensio olarak değerlendirebiliriz. Milli arada çünkü %100 hazır hale gelecek. Turan'la oynanacak hazırlık maçında ise Asensio ilk 11'de oynayacak. Artık Asensio'nun ilk 11'de oynayabilecek düzeye geldiğini söyleyebiliriz. Onun maç kondisyonu belki eksiği vardır. Onlar da işte Turan'la oynadığı hazırlık maçı da bunun da giderilmesi. İşte maç oynadıkça daha iyi performans ortaya koyması bekleniyor. Tabii genç oyuncular var. Milli arada ve Turan maçında Azerbaycan ekibiyle oynayacak maçta da genç oyunculara da şans tanıyacak. Zaten genç oyuncu bir kadro ile gidecek oraya. Tabii genç oyuncular için de önemli bir fırsat. Neden yani bir Yiğit Efe gibi bir oyuncu çıkmasın Fenerbahçe'de? Ben çünkü orada çok ciddi yetenekler var. Çok önemli isimler var. Önemli bu isimler de orada kendine şansını yakalayacaklar.
1: Lukaku'nun durumu ne abi? Ne zaman tam performansına erişmesini bekliyorsun?
0: Sayın Hazırladığım dediği gibi 3-4 hafta sonra dedi Lukaku zaten dedi kimse tanıyamayacak dedi. Çok iyi performans ortaya koyması dedi. Lukaku'dan beklentiler çok yüksek. Hatta Lukaku Belçika milli takımına gitmek istemiyor ilk başta. Burada kalıp bu milli arayı burada takımla birlikte geçirip ekstra çalışmalar yapıp milli ara sonrasında daha güçlü bir şekilde dönmek istiyor. Ancak Belçika milli takımın teknik direktörü Lukaku'yu arayarak kendisini bu takımda görmek istediğini belirtince milli takıma gidiyor. Lukaku'nun zaten Belçika milli takımı açıklanırken de Lukaku fotoğrafıyla beraber açıklanmıştı. Belçika milli takımı teknik direktörünün konuşmasından sonra Lukaku burada kalmayı milli takıma gitmeyi tercih etti. Ama son maçta oynamayınca acaba diğer maçlarda hiç süre almadı. İlk maçta da 11 dakika mı ne süre aldı. Dolayısıyla oynatılmayınca bir mutsuzluk, huzursuzluk var. Tekrar bu hani erken milli takımı bırakıp erken dönme imkanım olur mu düşüncesinde de Lukaku. Ama Lukaku'nun ben her maç üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Teknik heyette oyuncunun performansından memnun. Son maçta evet gol kaçırdı karşı karşıya ama orada yükselen bir performans olduğunu söylüyor teknik direktör İsmail Kartal ve ona güvenini dile getiriyor.
1: Yani Lukaku konusunda tabii şöyle de bakmak gerekiyor. Şu anda Vedat Muriç'in performansı iyi bir performans. Yani Fenerbahçe'de bir golcü sıkıntısı var mı diye sorarsan bence yok. Çünkü Vedat zaten o yükü kaldırıyor. Lukaku için de birazcık daha sabırlı olmak herkes için daha sağlıklı bir durum diye düşünüyorum yani.
0: Evet yani Lukaku için aslında biraz fazla algı yapılıyor onu söyleyeyim. Yani Lukaku için kilolu diyorlar işte çok fazla ama kilosu yok adamın. Adam zaten bildiğimizde yani
1: Yani
0: Lukaku nasıl
1: hep
0: biliyorsun
1: zaten
0: her zaman
1: iri yarı bir
0: aynı
1: oyuncuydu hep yani.
0: oyuncuydu. Ve hani fiziksel anlamda da herhangi bir kilo fazlalığı falan yok. Antrenman sonrası bile ekstra çalışmalar yapıyor, bireysel çalışmalarını yapıyor. Diğer taraftan tabii oyuncu Lukaku ile beraber bazı maçlarda Vedat Muriç'i de çift forvet olarak görebiliriz. Yani çift forvet olarak
1: Evet.
0: değerlendirebilir. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da böyle bir düşüncesi var. Bazı maçlarda dedi biz de Lukaku'yu çift forvet olarak Lukaku Vedat Muriç ikilisini
1: Evet.
0: çift forvet olarak görebiliriz ifadesini kullandı.
2: Fenerbahçe Kolej'de başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolejde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim ne dedi?
3: Bu bir bant yayındır.
4: Atakan Kurt ile Futbol Anıları programında daha önce hem Yattari'yi hem de Engin Baytar'ı konuk etmiştik ama ikisini aynı anda konuk etmemiştik. İki eski takım arkadaşı, iki yakın arkadaş, dost ve birlikte birçok anıları ve hikayeleri olan bu iki değerli dostumla röportaj yapacağız. Marmaris'te bir futbol turnuvasında bir araya geldik. Tabii böyle bir turnuva olunca biz de bu fırsatı değerlendirdik ve bu ikiliyi yanımıza oturttuk. Sağ olsunlar kırmadılar beni. Ricamızı kabul ettiler, kırmadılar. Bu röportajda kendileriyle hoş sohbet yapmayı umuyoruz. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
4: Birbirinize sallıyordunuz. Salladınız, röportaj.

0: Kajar'da şimdi bir araya geldiniz, oturdunuz. Ege ne diyorsun yattayla alakalı?
1: Sallamadık ki ben.
0: Biz... Yok yattayla sana son röportajı salladı.
1: O yapabilir, onun hakkı var öyle şey. Sıkıntı yok. Ha ben her zaman övdüm onu. Ama arkamda sallamış.
2: sallamak değil. Ben oynadığım takım arkadaş en kafa kırık şey Engin Baktar.
0: Evet. Öyle mi?
1: Öyle diyorlar. Genelde öyle.
0: Ben bir sıralama yaparsam 1-2-3-4'te...
2: Ben psikopat bir oyuncuyu görmedim benim hayatımda.
0: Bir numara mı Engin Baktar?
2: Bir numara. Böyle bir şey yok. Ben kafa diyor ki ben deli, bu benden daha deli.
0: Senden daha deli. Ya,
2: vallahi ben benden daha deli. Ama o başka kenarda koyuyor ama futbol olarak gerçekten çok beğeniyor, o zaten çok iyi futbolcu, ben zaten söylüyorum. İnanılmaz bir yetenek var. Ama böyle biz yıllarda oynadım. Şimdi oynadım da zaten saygı duyuyorum. Dostluk, arkadaş hala öyle zaten. Seviyorum yani biz.
0: Sen deli, o deli, sen
2: yok,
0: zor
2: ben
0: uzun.
2: Deli, ben deli, o benden deli. Evet.
0: Tamam. Sen zor o zor. Şimdi Şenol Güneş'e de yazık değil mi? Onunla ya. Uğraşıyor, seninle uğraşıyor, ikinizi idare ediyor. Tamam, büyük futbolcularsınız tamam ama.
2: Tamam, o uğraşıyor ama o kenarda oynuyor ama sahada o başka bir şey.
0: Sahada başka bir şey.
2: Sahada başka bir şey. Çünkü ben top oynamayı seviyorum, bu da top oynamayı seviyor. Evet. Biz oynarken o başka, bambaşka bir
0: şey. Yanlaşıyor muydunuz? Sağ içinde. Yanlaşıyor muydunuz?
1: Biz sağ içi, sağ dışı da çok yanlaşıyorduk. Sadece...
2: Ben biliyorum o top benden ki ben çekildiğim zaman ben bunu verince ben biliyorum şey kolay almıyor. Evet. Hem iki ayak var. Gerçekte müthiş bir yetenek futbolcu.
0: Sen de sadece sağ ayak mı?
2: Ben de sadece sağ ayak.
0: Sola yürümek için mi?
1: Yok canım.
2: Aradan silah kullanıyoruz sol ayak ama en çok ben sağ ayak var. O hiç fark etmez. Bazen mesela antrenman bazen yani... diyor ki ben sağ ayak oynuyorum. Antrenman sonuna kadar sağ ayak. Ertesi gün ben sol ayak oynuyorum. Antrenman sonuna kadar sol ayak.
0: Fatih Tekke gibi yani.
2: Fatih Tekke gibi yani. Şimdi. Bu ben o başka yetenek.
1: Ayrı bir özellik.
2: Özellik
1: evet.
2: Ayrı,
1: ama o da çalışarak oluyor ya. Yani sonuçta bende doğuştan iki ayağım yoktu. Bir tanesi
2: ben
1: vardı.
2: Ben biliyorum, ben zaten ben bir maç biz bir maç Karabük, ben bir asist yaptım ona. Top böyle oran attı.
1: Karabük maçı.
2: Top verdi, o bir kontrol çak. Kontrol sağlaya böyle çekiyor. Sonra
0: çok değişik oyuncuydu ama değil mi Engin?
2: Çok değişik bir oyuncu.
0: İki tarafa da gidiyor, iki tarafa da çalım atabilen, evet. Ön tarafta her bölgede oynayabilen.
2: Ama hem pres yapan, hem koşan bir oyuncu, hem çalım yapıyorum. Böyle. Mesela ben tamam pres yapıyorum ama ben fazla koşmuyorum yani pres falan. O her şeyi yapıyor zaten.
1: Sen daha çok ofansif oyuncusun.
2: O hem ofansif hem defansif, hem çalışan bir oyuncu.
0: Dönmediği zaman sinirleniyor muydun yatlara geriye?
1: Dönmediği zaman sinirlenmiyorsun ki, biliyorsun onun önüne kalması lazım zaten.
0: Önüne kalması.
1: Yattara çünkü hani özelliği şuydu, ileride durup güçlü kaldığı zaman, top geldiği zaman zaten hani anlatmaya gerek yok. Kim olursa olsun önünde her türlü geçiyordu, bayıltıyordu adamı. Ama şimdi Yattara'ya herkes diyor ki ya geri de geldi. Şimdi bu adam ileri geri oynasaydı o kadar güçlü kalmazdı.
0: Kalmaz,
1: bu sefer yapmak istediğini fazladan yapamaz. Güçlü müydü? Güçlüydü. Ama hani defansif yönü yok. Defansif yönü şöyle yok. Ofansif bir futbolcu zaten. Ha benimki neydi? İbo kenardı. Ben de kenardım ama ben orta saha özellikle olduğum için çift taraflı oynayabiliyordum. Evet. Şimdi benim o özelliğim vardı. Koşu, dayanıklılığım,
2: evet.
1: Mücadele, hırsım, mücadele isteğim, her şeyim benim o yönde daha yüksekti. Ama dediğim gibi İbrahim Yattara'yı zaten tartışmaya gerek yok. Bütün Türkiye, hatta dünyada da çoğu yerde tanıyorlar. Hani onun klasında, onun yeteneğinde Trabzonspor birçok futbolcu aldı. İşte yeni Yattara dediler ama öyle yeni Yattara deyip de olmuyor işte. Önce İbrahim Yattara'nın yaptığını yapacaklar, kanıtlayacaklar, ispatlayacaklar ki anca o zaman ikinci bir Yattara olur. Ama
0: bakayım hemen Yattara mı?
1: Kesinlikle Yattara. Kesinlikle Yattara. Hiç yani tartışılacak bir konu değil. Hatta öyle konuşulacak bir konu da değil. Yani Yattara'nın yaptığından şimdi Vakayeme'nin yaptığını bir tutabilir mi bir insan ya? Vakayeme kötü bir futbolcu demiyorum. İyi bir futbolcu.
2: İyi bir futbolcu.
1: Ama kesinlikle
2: yetenek bir oyuncu.
1: Kesinlikle bir Yattara değil yani.
0: O grup nasıl şampiyon olmadı Engin ya?
1: O grup nasıl şampiyon olmadı? Vallahi biz elimizden geleni yaptık. 82 puan aldık. Türk tarihine geçtik. Türk futbol tarihine. Tabii bir süreç var. Halen de o süreç devam ediyor. Olduk mu olmadık mı o sürecin sonucu çıktığında anlayacağız ama Yani bizim o konuda fazla söyleyecek bir şeyimiz yok aslında ya baktığın zaman. Şimdi hani biz ne diyebiliriz? Biz ya sonuçta futbolcuyuz.
2: 10 sene geçti.
1: Yani 10 sene geçti ve halen de hukuki süreç devam ediyor. Yani bu bizi aşan şeyler. Bizle alakası olmayan. Biz o zaman gerekeni yaptık. Ondan sonra da artık ne gerekiyorsa hangi makamlarda bu sonuç çıkacaksa oraları ilgilenecek. Yani biz bize göre şampiyon olduğumuzu inanıyoruz, görüyoruz, düşünüyoruz. Tabii diğer tarafta kendine göre haklı. Onlar da kendilerini öyle görüyorlar ama sonuçta bir süreç var. O sürecin sonucunda onlar mı biz mi o da ortaya çıkacak.
0: Çok getirir. Erken bitti sakatlıktan dolayı Yattarı'nın Trabzonspor kariyeri.
1: İbo'nun şey, iyi ki açtın o konuyu. Onun ayrı bir hikayesi var. Normalde İbrahim Yattarı'nın futbol hikayesi aslında erken bitmeyecekti. Buna neden olan insanlar var. Tabii bu sağ dışında olan dört duvar arasında konuşulan ve bilinen hikaye. Dışarıdaki insanlar bunu bilmiyor. Yani ben de isterdim İbrahim Hayattar'ı bir 3-4-5 sene daha izleyeyim ama ne yazık ki onun önünde büyük bir engel vardı. Çünkü ameliyat olması gereken durumda onu normalde zorla ameliyat ettirirsin düzelsin diye. Ama İbrahim Hayattar'ı zorla ameliyat ettirmemeye çalıştılar ki bir an önce bıraksın diye.
0: Ünal yani, Karaman ettirmemiş galiba.
1: Ya o kendisi bahsetti. De söylemişti yani orada belirli kişiler var. Bir sıkıntılı bir süreçti. Bu her zaman futbol takımlarının içinde oluyor ama bana göre bu çok büyük bir haksızlık. Hem İbrahim Hayattar'a karşı hem de Türk futboluna karşı. Çünkü izlemekten çok zevk aldığımız bir futbolcuydu. Yani şu bugün dışarı çıksa herkes onun yeteneğinden bahsediyordu. Yani böyle bir yeteneğin Türkiye'ye bir daha ne zaman gelir onu söylüyorlar. Hani kötü bir hikayesi var ama ne yazık ki zamanı geri çeviremiyoruz. Hepimizin yaşadığı birçok şey var ve ne yazık ki zamanı geri alamadığımız için bu tür olayları da düzeltemiyoruz. Ben kendi adıma çok üzülüyorum. Yattar İbo'yu son dönemlerinde izleyemedim. Erken bırakması lazımdı. Üzücüydü ama inşallah bundan sonraki işte hocalık kariyerine adım attı. İnşallah bundan sonra orada başarılı olur. Ben sevdiğim insanların her zaman başarılı olmasını isterim. Hani bunu da yanlış anlamasın kimse. Hani sevdiğim insanlar istiyorum da sevmediğim insanlar başarısız olsun demiyorum. Ama yakın hissettiklerim, çok sevdiğim insanların futbolun içerisinde kalıp futbol bilgisini genç oyunculara aktarıp hani futbola katkısı olsun isterim. Onlardan bir tanesi de İbo'dur yani.
0: Yattar'a neler söyleyeceksin Engin'in söyledikleriyle alakalı?
2: Engin'e her şey söyledi bizi. Zaten yıllarda oynadık Trabzonspor. Bu gençler biri de ben onun karşı oynadım. Ben çok beğendim çünkü bizi duman etti
1: Trabzon'da. Çok zorladım sizi.
2: Çok zorladım bizi.
1: Maç. Doğru.
2: Ben o Ankara'da. Trabzon'da.
0: Ne dedin o anda?
2: Hem Ankara'da.
0: Ama Trabzon'da
1: iki maç. Hem Trabzon'da.
2: Evet hem Ankara'da hem Trabzon'da. Ben hatırladım. Trabzon iki maç mı yedek Ankara'da iki maç mı yedek.
1: 4-3 kaybettik
2: biz. Sonra oyuna girdi abi. Bizi çok zorladı. Ama neyse o zaten...
0: Sonra gelince sevindi mi Trabzon'a?
2: Çok sevindi çünkü ben yani ben oynarken yani bizim taktik olarak Yattar'a veriyor. Mesela top alıyor direkt Yattar'a veriyor ama eğer yetenek oyuncular bir teknik oyuncular da gelse ben diyorum ki çok iyi çünkü ben yapabilen bir şeyler bazen bu da yapabilir.
0: İşin kolaylaşıyor değil mi?
1: Tabii.
0: Yükünü azaltıyor.
2: Evet evet. Ama gerçekten bize geldi çok etkiledi. Çok şeyler bize çok yardım etti. Tabii ki bazen problem yaşanıyor.
0: Ne problem? O klasik Engin.
2: Ne zaman sinirleniyor hiç belli değil.
0: Belli değil mi?
2: Hiç belli değil. O kafana göre ne zaman sinirleniyor. Peki, o hiç belli değil.
0: Ne yapıyor? Kalayı mı basıyor? Ne yapıyor mesela? Ya bağırıyor mu?
2: Ya o bağırıyor. Çıldırıyor.
0: Çıldırıyor.
2: Evet antrenmanda maçta hep aynı.
0: Siz alttan mı alıyorsunuz?
2: Yani... O böyle o kendi stil.
0: Sen ama, cevap veriyor muydun peki yoksa alttan mı alıyordun?
2: Yok ben onu bizim aramızda çok iyi ben zaten ben Engin'le hiçbir zaman şey tartışmadım. Hiç problem yaşamadık. Biz zaten her maç önce biz zaten Engin odaya geliyorum bir de sohbet oturuyor orada saat 2-3'e kadar sonra gidiyorum benim orada. Yani çok iyiydi. Ben hiç problem yaşamadım. Ama gerçekten ben onun futbol kariyerine çok saygı duyuyorum.
0: Peki Engin'in kariyeri de mi erken bitti? Daha oynayabilir miydi?
2: Ben sakatlandım ama Engin'in kariyerinde ben şok oldu yani. Engin hala oynayabilirdi.
0: Değil mi?
2: Ama yani bazen futbol böyle, bazen böyle bir şeyler olur, bazen sürpriz bir şeyler olur. Ama

0: Ben onu bilmiyorum ama gerçekten ben...
1: O dönem sanki o Cüneyt Çakır olayından sonra biraz sahip çıkılmadı gibi oldu değil mi? Yani biraz da arkasında durulabilirdi.
0: Ya o... Yani mesela o Engin Avrupa'da doğru bir büyümün. Avrupa mentaliti ve Türk mentaliti tam ters. Ben de ilk geldi, benim ilk maç, ben o zaman Avrupa'dan geldi. Ben deplasman, kendi sahama gol atınca hep seviniyordu. Ben deplasmana gitti, kendi deplasmana gitti, gol attı, sevindi. İkinci sarı kart gördü, kırmızı kart.
1: Ne olduğunu anlamadım.
0: Yani orada serbest, yani kendi saha deplasman, sen her şey yapabilir, hiç problem yok. Ama burada tam tersi. Evet. Futbolcular kızabilir, futbolcular hata yapabilir, hakem hata yapabilir, herkes hata yapabilir. Mesela ben hakem ben bir foul kazandı vermese, ben sakin olabilir ama bu olmaz. Bu böyle, sen böyle bir hata yapsa bu. Direkt sinirleniyor. O otomatik direkt sinirleniyor. O sinirlenince kimse tutmuyor.
1: Tutmuyor.
0: İmkan yok.
1: Bir anda şalter kapanıyor.
0: Evet. Evet. Ondan sonra o şeyden sonra sen yine başka engin görüyorsun.
1: Peki o Cüneyt Çakır'ı böyle gitti ya mesela, şaşırdı mı o görüntü izleyince?
0: Ya ben şaşırdım ama yapacak bu klasik engin. Yine bugün engine koy. Bu sefer oynasa, bir şey de yaparsa aynı şeyler yapar.
1: Yapar.
0: Evet, yapar abi.
1: Ama maç bitince her şeyi unutuyor değil mi?
0: Her şeyi unutuyor. Ben başka.
1: Her şey maçta kalıyor.
0: Her şey maçta kalıyor.
1: Peki.
0: Futbol öyle.
1: Yattı diye bir gün Beşiktaş maçına giderken kimse bulamadı, sen şeyde
0: buldun. Bu beni buldu.
2: Ben buldum.
0: Yani, bu buldu beni. Ben zaten unutun.
1: Maçı unutun. Yani bir adam Beşiktaş maçı nasıl unutur ya?
0: PlayStation oynuyorum, beni unutun.
2: Evet.
0: Herkes beni arıyor. Bu da diyor ki
1: bir şey soracağım. Mesela
0: bu da diyor ki ben geliyorum aşağıda, bir su alayım mı? Bir şey atırsam.
2: Aynen öyle.
0: Sonra bir ses geliyor falan filan. Sonra bir geldi. Ben bir baktım. Engin hazır. Eşofman. Maç. Engin.
2: Sen nereye gidiyorsun diyor bana.
0: Saat kaç? La otobüs gidiyor. Herkes seni
1: atıyor. Yok, inanılmaz yalnız ya. Bir şey söyleyeyim. Engin gelmese, seni bulamasalar.
2: Orada oturacaktı.
1: Sen mesela maç başlasa, bitse falan haberin olmaz mı? O akşam
0: yok, olurdu ama.
2: Ama geçmiş.
1: Bence yani, belki sesi duyardım belki.
0: Yok, belki 10 dakika, 15 dakika geç gelebilirim.
2: Aynen.
0: Yani, ama ben gelirim yani. Ama ben yani konsantre olunca.
1: PlayStation'da maça, değil mi? PlayStation'da maçı oynuyordun, bir de evet. Yeniliyordun değil mi sürekli? Yenene kadar.
0: Evet. Ben yemesem ben kafa yiyorum. Moral bozuluyor. Ben iyi oynamıyorum şey sen.
2: Evet.
0: Vallahi. Tablada aynı.
1: Tabla da mı aynı?
0: Bir maça gidiyor, sonra ben tabla çok yendi. Ben moral çok bozuldu. Gitti kötü oynadı. Ha, sonra tavada... Engin geldi, bizim açı. Akan. Sonra bir baktı Engin maçtan sonra, Engin hemen geldi bak, ben Akan'la oynuyorum şu ertesi gün, diyor ki bak Akan lütfen sen oyna yatar ama lütfen maç günü
2: evet
0: sen yenme yatar
2: tabloda.
0: Yenme yatar tabloda.
1: Sen tavlada yenildin diye
0: moral çok bozuldu. Evet.
1: Maçta kötü evet. Oynadın.
2: Etkiliyor, çok etkiliyor.
1: Müthiş profesyonelsin. Senin de var mıydı öyle tavla hikayeleri?
2: Benim yok, öyle şeyim yok.
1: Ya. Birlikte oynadınız mı tavla?
0: Yok.
2: Böyle yok. Böyle işte Allah.
0: Ben orada o zaman ben yeni öğrendi ya, ben yavaş yavaş öğrendim.
1: Ha, yavaş yavaş öğreniyorum.
0: İyi yani.
1: Var mı böyle aklınıza gelen başka böyle birlikte anınız, hikayeniz böyle komik, eğlenceli? O Joel olabilir, Şenol Joel olabilir. Diğer takım arkadaşlarınız olabilir. Mesela sen de söyledin bunu, Yattar'a da söyledi. Mesela Burak ve Selçuk size çok pas atmıyormuş, özellikle Yattar'a.
2: Tabii canım ya.
0: Abi bir şey
2: şimdi öyle bir durum oluyor ki, şimdi iyi anlaşan futbolcular var elbet kendi arasında ama hani şimdi bunu Trabzon için diyemeyeceğim çünkü hepimiz iyi anlaşıyorduk. Onlar biraz daha fazla samimi olduğu için, mesela İbo'yu görüyordular boş, hani İbo'ya atmıyordu, gidiyordu Burak'a atıyordu bu sefer topu, hani ona atabileceği yerde. Burak mesela iki kişi markaj altındaydı, yine ona atıyordu. Hani tabii o santrafor olduğu için daha çabuk gole gidelim ama bir yandan hani İnsan ister istemez düşünüyor. Boşum bana niye atmıyorsun? Hani bana at, ben topu götüreyim, daha kolay bir pozisyonda
1: atayım. Ama sendeyken top, sen kim boşluysa onu atıyorsun.
2: Ya benim ya için, ben ben hiçbir zaman adam seçmiyorum. Hiçbir zaman bunu atayım, bunu atmayayım diye bir durum yok.
1: Mavi ya da bordolu kim boşsa onu atıyorsun.
2: Kim daha müsait pozisyondaysa, kim daha kaleye yakınsa, kim daha verimli olacaksa onu atarım tabii. Hani adam seç.

0: Etmem. Şimdi İbo da boşta olabilir. Bir yanımda da diye misal veriyorum. Gökhan Ünal boş. Şimdi İbo daha yakınsa, kale daha müsaitse ben direkt İbo'ya atarım topu zaten. Hani o tercihim olmaz. Hani tercihimi ben daha çok kaleye daha yakın kim? Daha çabuk, hani daha çabuk kaleye kimle gidebilse onu seçerim yani. Yoksa oymuş buymuş benim için fark etmez.
1: Sen yattı da sen de değil mi? Kim boştaysa ona

0: Ben gol bile atmak sevmiyorum. Ben asist yapmak istiyorum.
1: Aynen.
0: Kim boşuna ben onu.
2: Peki Burak da Selçuk mesela birbirine pas attılar, sana atmadılar. Sonra da sen de orta yaparken, pas atarken onu düşünmeye başladın mı belli bir zaman sonra?
0: Evet, bir belli bir zamandan sonra ben de kafaya taktı. Ben diyor ki hep umut atıyorum ben.
2: Çok iyiymiş. Evet. Umut atmaya yani başladı.
0: Umut atmaya başladı. Ben bütün top umut atıyorum.
2: Ha, umut attın ondan sonra.
3: Ama bu kötü niyetli değil.
2: Değil tabii.
3: Bu kötü niyetli değil. Şimdi tabii. Sen 3 kere düşünsene, 3 kere depar atıyorsun. Yani yoruluyorsun istese.
2: Tabii tabii.
3: Şimdi topu müsaitsin, koşuyorsa atsa iş yapacaksın. Şimdi atmayınca bir oluyor, iki oluyor, üçüncüsünde moralme bozuluyorsun yani psikolojik olarak sinirleniyorsun. Evet. Bu sefer hani oyun içine kötü niyetli değil. Sırf hani o sana topu atmayan kişi de aynı duyguları hissetsin diye.
0: Bir arada ben zaten kızdım. Maçtan sonra ben gitti Selçuk'a çağırdı. Ben diyor ki Selçuk tamam yani herkes biliyor sen Burak'ı çok seviyorum. Hı. Tamam herkes biliyor zaten ama bazen biz de bu boş olunca top at bize.
2: Arada bize yani, de atarım değil
0: çünkü
2: mi?
0: Çünkü bize atıyor. Sen Burak'a atmazsan bize atıyor. Biz Burak'ı zaten atıyoruz. Burak gol atıyor. Ama hep sen Burak diyor ki yok ben Burak atıyorum.
2: Ha bana gelmeyin ya. Ben onu atarım.
0: Ben Burak atarım.
2: Çok
0: iyi. Tamam bizde tamam ya problem yok.
2: O hoca kimdi o zaman?
3: Şenol Hoca.
2: Peki Şenol Hoca bu durumları biliyor mu ya da görüyor mu?
0: Herkes biliyor zaten. Takım herkes biliyor. Antrenman maçı aynı.
2: Aynı.
0: Evet. Ama o
2: yani
0: normal ona yakın ya. En yakın arkadaş beraber oturuyor. Beraber aynı evde oturuyor. O dediğin çok yakın arkadaş o zaman.
3: Evet.
0: Karışmıyor. O normal. Normal böyle bir şeyler normal ama bazen takım olarak yani düşünmesi lazım. Ama biz hiç problem yok. Onlar zaten iyi arkadaş.
3: Ya burada da
0: hem
3: zaten
0: hem de iyi oyuncular.
3: Burada problem da zaten yok. Hani hoca faktörü ortaya çıkan yerler buralar işte idareci pozisyon dediğimiz. Mi? İşte idareci dediğimiz pozisyon burada. Şimdi Şenol Hoca İbo'yu da dengede tutması lazım. Burada Selçuk'da herkese ayrı ayrı bireysel. Şimdi biz futbolcuyken bireyselsin. Kendinden sorumlusun. Ama hoca olarak 26-30 kişi var. Hepsinden sorumlusun. Şimdi görü Yattara'nın moralinin bozulduğunu. Bu sefer Yattara'ya ayrı bir psikoloji uygulaması lazım. Neden? Onun moralini yüksek tutması. İşte bu durumdan dolayı düşmemesi. Ona gidip işte ona farklı yani yaklaşımlar burada çok önemli. Ama tabii burada en fazla zarar gören ne oluyor? İbo oluyor anladın mı? Çünkü neden? Çünkü hep koştuğu için top gelmediği zaman kötü gözüküyor. Çünkü bu sefer ne olmuş oluyor? Boş koşu yapmış oluyor. Çünkü o taktiksel veyahut da oyun zekası dediğimiz şey dışarıdaki insanlar pek görmüyor. Şimdi Selçuk da şimdi gözüken ne? Asist yapan Selçuk, golü atan Burak. Boş yapan kim? İbo. Niye boş gitti ama? Doğru aslında onun yaptığı boş alanı kullandı ve boş alana gelmesi lazım. Bu sefer ister istemez o onun için eksi. Bunu ama hoca ne yapıyor? Hoca geliyor diyor haklısın. Bu bir şekilde onun moralini yükseltmeye çalışıyor ama kolay şeyler değil ki. Evet. Şimdi bu bir hafta değil, iki hafta değil, üç hafta değil.
0: Bir sene boyunca.
3: Şimdi bir sene boyunca bunu yaşıyorsan bu sefer işin içine şu giriyor. Sen her zaman moralini yüksek tutmaya çalışıyorsun ama bu sefer dışlandığını hissediyorsun. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer hani seni istemiyorlar imajını veriyorlar. Bu da şimdi insan olarak hepimizi etkiler. Şimdi bireysel dışarıda da bir ortamda oturduğun zaman herkes senden uzaklaştığı zaman bu insanı rahatsız eder. Bu da aynı öyle bir şey. O yüzden ben İbo'ya burada çok çok büyük hak veriyorum. Çünkü benim de bir olayım oldu, İbo da bilir, Sivas'ta. Burak sağımdaydı, Jaja solumdaydı. İlk golde Jaja'ya verdim attı. İkinci aynı pozisyon yine Burak sağda, Jaja solda. Jaja'ya verdim. Jaja kaleciyle baş başa direğe vurdu. Onun akabinde Burak dönüp bana dedi ki sen bana bilerek top atmıyorsun dedi Burak. Halbuki öyle bir şey yok. Ben dedim ki hani adama verdim yani kaleciyle baş başa direğe vurdu ne yapabilir? Yok dedi sen dedi bilerek şey. Sonra biraz tartışma oldu. Soyunma odasına girdik. Yani bunu da söylemem sebebi şu. İbo Burak orada kendini nasıl hissediyorsa aynı şekilde o da kendini hissetti. Şimdi tabii İbrahim kendini İbo çok ifade ediyor ama bazen kendini bizim kadar cümleleri tam net kullanarak kendini ifade edemediği için bazen çok büyük yanlış anlaşılıyor. O aslında çok farklı bir mesaj verip çok güzel bir şey demek istediğinde kendini o kelimeleri koyamadığı için aralara o yüzden farklı da yanlış anlaşılabiliyor. O da zarar gördü bundan dolayı. Çünkü ben İbo'nun ne bir kere bir küfür ettiğini duydum bir takım arkadaşına. Ne bir hakaret ettiğini, ne bir kavga ettiğini, ne bir arka... Ya aynı mevkide oynuyorduk. Bak ben sağ açık, o sağ açık.

0: Ben oynuyordum. Geliyordu bana diyordu ki şöyle yap böyle yap, ona dikkat et, bu adam böyle. Bana taktik veriyor. Normalde onun yerine oynuyorum. O oynasa parayı o kazanacak maç başına. Ama o bana yardımcı oluyordu. Aynı şekilde o oynadığında ben ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten başarı da takım arkadaşlığı dediğimiz böyle bir şey. Ama tabii her insan aynı değil. Her kafa yapısı da aynı değil. Herkesin farklı bir psikoloji, herkes ayrı bir düşüncesi var. O yüzden ben herkes için iyi diyemem. Ben iyi olanları biliyorum. Zaten dışarı belli ediyor. Kötü olanlar da var. Ama onları da idare etmek hem hocaların hem de bizim de görevimiz. Çünkü bir geminin içindeyiz ve başarılı olduğumuz zaman hepimiz başarılı olacağız. Yani kötü olduğumuz zaman da hepimiz kötü olacağız. O yüzden idare pozisyonu biraz şey, zor.
1: Roma ve Real Madrid.
0: Tabii.
1: Ya hani gitseydi başarılı olur muydu orada?
0: Başarılı. Bak ben hiç şüphe duymam. Ben İvo yani enteresan bir yetenek. Yani Türkiye'de hani siz de izlediniz. Evet. İkinci bir böyle adam yok. Yok yani. Ne yazık ki yok. Keşke olsa yine izlesek ama yok. Ben her türlü diyorum gitseydi yani Manchester'da da oynardı. Barcelona, Real Madrid, Roma neresi olursa olsun onun oynayamayacağı hiçbir takım yok. Çünkü yeteneği çok üst düzeydi. Ama tabii kısmet işte, şans işi. Olmayınca olmuyor. Bazen çok istersin, kapısına kadar gelirsin ama o kapı bir türlü açılmaz.
1: Yatta da şu anda olsa bedeline kadar olurdu.
0: Şu an?
1: Fiyatı.
0: Şu an Türkiye'de biz yatlara diye birini tanımazdık çünkü Türkiye'de oynayamazdı. Çünkü parayla alamazsın onu şu an. Şu oynadığımız futbolla yatlara Avrupa'da oynardı, Türkiye'de oynamazdı ki. Nerede oynatacaksın? Böyle müthiş bir adam bu. Şu futbol kalitesinde son 5 sene bir futbol kalitesi yok bana göre. Heyecan yok.
2: Bana göre de.
0: Oyun şekli yok, bir taktik yok, bir takım halinde bir organize bir pozisyon yok. Maç izliyorsun, bir pozisyon sağ taraf, bir pozisyon sol tarafta. Yani böyle adamlar zaten böyle futbolun içinde olmaz. Parayla alamazsın.
1: Yatta sen neler söyleyeceksin?
2: Ya her şeyi söyledi şimdi. Bilmiyorum ama yani son 5 sene gerçekte bu Süper Lig kalite çok düştü. Yani maç seyrediyor bazen. Hiç keyif yok maçta. Normal düz bir maç oynuyorlar.
1: İyi futbol yok. İyi futbol yok. Yetenekli oyuncular yok.
2: Evet yok.
0: Bir, ne yazık ki. Ya,
2: normal bir futbolu izliyor ama bakarız inşallah bu sene
1: Trabzonspor yatırım yapıyor. Genç oyuncuları alıyor. Genç oyuncuları A takıma çıkarıyor. Abdullah Avcı da yeni bir oluşuma girdi. Başarılı olabilir mi? Şampiyon olabilir mi? Kupalar alabilir mi? Ya da oralarda olabilir mi? Kalabilir mi? Nasıl yorumlarsın? Ümitli misin? Umutlu musun?
2: Tabii ki ben mutluyum. Ben Trabzonspor şampiyon olunca ben daha çok mutluyum.
1: Umudun var mı? Ümidin var mı?
2: İyi oynarsın ben daha çok mutluyum. Mutluyum. Trabzon zaten her sene öyle. Yani altyapıda daha çok yetenek oyuncular çıkartıyor. Eskiden bizim zaman Trabzon genç futbolcular çok şans vermiyorlar. Ama şimdi daha çok şans veriyorlar.
1: Beğeniyor musun Abdülkadir Yusuf'u?
2: Evet evet. Çok yani çok iyi. Çok süper bir oyuncular.
1: Yusuf şampiyon da oldu Lille'de.
2: Evet. Yusuf, Burak, Zeki şampiyon oldu. Çok mutluyum yani. Gerçekten evet. Türk futbolu adına çok mutluyum. Şimdi Fransa'da kafa Türkiye'ye takıyor şimdi. Bütün bunlar örnek oldu.
0: Örnek yani.
2: Yani Fransa takımlar Türkiye'ye gelebilir futbolcu almaya. Gerçekte o konuda bence müthiş bir şey. İnşallah diğer oyuncular da
0: öne açılır onlar.
2: Mutlu
1: ediyorum. Burak'ın performansı şaşırttı mı seni Lille'de?
2: Gerçekte şaşırmadım. Burak iyi bir oyuncu. İyi
1: ne kadar oyuncu. Bana pas atmasa da iyi futbolcu diyorsun.
2: Burak iyi bir oyuncu, golcü. Tabii ki o şimdi Lille gitti. Şans oldu orada. Şampiyon oldu. Ben tebrik ederim Burak. İnşallah yine şampiyon olacak. Yine büyük takıma gidecek. Ama şaşırdı. Bu yaştan sonra böyle bir performans beklemedim orada.
1: Ha beklemiyordum. 36 yaşında.
2: Gerçekten beklemedim orada. Ama oldu.
1: Helal olsun.
2: Helal olsun. Gerçekten çok iyi. Yani ben varsa bu varsa biz de mutlu olacak. O varsa biz daha çok mutlu olacak. Çünkü biz artık oynamıyoruz. Bizim eski dostluk, eski takım arkadaş. Yani onun performansı gerçekten biz
1: çok mutluyum. Sen ne söyleyeceksin Ege? Buran performansı,
0: evet, yeni şampiyon. Yani olması kolay değil. Yani 36 yaşında, yani hele ki Avrupa'da, Fransa'da şampiyon oluyorsun.
1: Paris Saint-Germain önünde.
0: Kesinlikle yani.
1: Neymar'ların önünde.
0: Kesinlikle yani, hani öyle takımlara karşı. Yani bence hepsine helal olsun ya. Yusuf'a da, Zeki'ye de, Burak'a da. Bir de şey, bir kişi daha vardı bizden herhalde orada.
1: Yusuf, Burak, Zeki.
0: Yok, bir de bir tane genç oyuncumuz var orada da. O pek şans bulamadı herhalde. Yani helal olsun çocuklara. Az önce İbo'nun dediği gibi. Onlar çok güzel bir örnek oldu. Şimdi onların böyle örnek olması şunu gösterir ki, şimdi Fransız takımları olur, İşte İtalyan, İngiliz takımları daha çok Türkiye'ye yönelecektir. Evet. Şimdi bir de altyapıdan da çok yetenekli genç futbolcu da artık takımlar A takıma çıkartmaya başladı. Ha, bu sefer ne olacak? Bu arkadaşlarımızın başarısından dolayı onlar da göz önünde olacak bu sefer. Daha çok izlenecekler. İnşallah çok daha fazla futbolcumuz Avrupa'ya gider. Bizi daha çok gururlandırır. Hani ben helal olsun diyorum hepsine. Çok çok büyük bir iş başardılar.
1: Siz Jaja'ya da beraber oynadınız.
0: Evet.
1: Nasıl yorumlarsınız Jaja'yı? Jaja'da sağ içinde inanılmaz bir oyuncu ama sağ dışında herhalde zor zapt edilen
0: bir oyuncu. Yok, hiç öyle bir şey yok. Değil yani mi? Zor zapt edilen bir insan diyorsa birisi, şahsen ben kendi gördüm, yalan söylüyordur. Çünkü Jaja sağ dışında da mütevaziydi.
1: Sadece biraz şey.
0: Alkol problemi yok ya. Alkol problemi ne demek? Alkolik miydi bu adam? Madem alkolikti niye getirdiler bunu? Ya bunlar saçma. Evet, sonuçta maçtan sonra, idmandan sonra adam içmeyi seviyordu. Sonuçta Latin Amerikalıların çoğu eğlenmeyi seven insanlar bunlar. Bunlar plajda büyüyen insanlar. Hani bunu normal karşılamak lazım. Yani Türkiye'ye gelen her Brezilyalı zaten hemen hemen aynı kafada. Sonuçta bu adamlar eğlenmek istiyor. Yeni bir kültürün içine geliyor buraya. Şimdi Trabzon'da, Brezilya'da bulduğu imkanlar yok. O da tabii ki kendini bir şekilde motive etmesi lazım.
1: Yaşanmaması lazım.
0: Tabii. Hani alkol içiyordu, dans ediyordu ama bu kendi neydi? Kendini öyle motive ediyordu. Şimdi hani her gün 2-3 kadeh bir şey içen adam da alkolik olmaz. Sonuçta bu adamın alkolden dolayı test raporu yok. Veyahut da elini kesmediler. Veyahut da tedavi görmedi.
2: Abi hem de,
0: yani
2: hem
0: bizim ülkemizde ne yazık ki abartmak o kadar kolay ki. Ya iki içeni görüyorlar. Ha, bu alkolik. Ya kardeşim ya. bizim ülkede %60-%70'i içiyor. Hepsi alkolik mi?
2: Evet evet. Hem de bir yabancı olarak yani eve dönünce tek başına yaşıyor o.
1: Tek başına yaşıyor.
2: Mesela Türk oyuncular dönünce annesi var, babası var, kız kardeşi
0: aynen
2: var.
0: Öyle.
2: Sen onlar dostlar var. Orada çay içerim falan filan, yemek, sohbet ediyorum. Ama adam tek başına,
0: evet.
2: Orada sabah akşama kadar evde oturur, bir şey yok. Yani millet bazen hem de yabancı o diyor ki kafana ben bir şey içiyorum falan.
1: Nasıl oyuncuydu Jaja?
2: Jaja müthiş bir oyuncu
0: çok,
2: abi.
0: Çok iyi.
2: Çok iyi bir oyuncu. Çok çok iyi bir oyuncu.
1: Taliska mı Jaja mı?
0: Ben Jaja derim.
2: Ben Jaja derim.
0: Ben Jaja derim.
2: Çok kesin. Çok çok iyi.
0: Bak Taliska da müthiş bir futbolcu.
2: Müthiş
0: beğendiğim bir futbolcu ama.
2: Jaja
1: bir de çok benziyor şeylere.
0: Benziyor stilleri ama Jaja.
1: Rivaldo, Jaja, Taliska çok benziyor birbirine.
0: Benziyor ama Jaja çok ayrı bir topçuydu.
1: Bambaşka.
2: Çok iyi. Bak vallahi o yani özel hayatını kenarda bırakıyor,
0: evet.
2: Ama yani futbol olarak bambaşka.
0: Aynen öyle.
2: Süper bir oyuncu.
1: Yattara geçen röportajda dedi ki en çok hayatta eşimden korkarım dedi.
0: Eşinden korkuyor.
1: Evet.
2: Evet.
0: Ama o korkmuyordur, saygı duyuyordur.
1: Yok yok, o korkuyor.
0: Şey. Yok, saygı duyuyor.
1: Saygı duyuyor ayrı ama korkuyor da. Evet, ödü
2: tamam,
1: patlıyor.
2: Korkuyor çünkü o
0: mal varlığı eşinin üstüne.
2: O çok çok
0: bütün para, bütün ev hep kadının üzerinde.
2: Yok ama evet, ama çünkü yani bana zaten söyledi, ben bir gün ben seni öldürecek zaten.
0: Oh.
2: Evet bak. Beni kesti.
1: Tabii.
2: Evet, bir gün ben yatıyorum, o peçete çıkarttı, o koydu böyle, ateş yandı bana. Abi, evet abi, niye korku? Tabii ki korkar. Ama ben seviyorum, ben bırakmıyorum. Anladın mı? Ben onu seviyorum, ben bırakmıyorum.
1: Yaksa da, bıçaklasa da, öldürmeye kalksa da seviyorsun, bırakmam diyorsun.
2: Evet, bırakmam.
0: İşte aşk dediğin
2: ben
0: böyle.
2: Ben hata yapıyorum, ben bilmemle herkes hata yapıyor. Ben hata yaptığım bir şeyler yaptı.
0: Evet.
2: O kıskandı ama yine seviyor o. Anladın mı? O da beni seviyor.
1: Hala kıskanıyor
0: anladın
1: mu?
0: Normal yani, bu sevdi insan. İnsan sevdi.
2: O değişmiyor ki.
1: Değişmiyor mu?
2: Değişmiyor.
0: Sen de değişmiyor.
2: Ben de değişmiyor ama şimdi ben biraz
0: sakinlendim. Normal şimdi.
2: Şimdi ben sakin şimdi.
1: Daha olgun.
2: Çocuklar büyüdü. Hem çocuklar düşünüyorum, hem kendimi düşünüyorum şimdi.
0: Daha sakin bir hayat yaşamak istiyorum.
2: Evet, evet.
0: Çünkü hepimizde aynı şey var. Sonuçta

0: gençsin. Bir de bak, o kadar güzel bir şey söylüyor ki aslında. İdman bitiyor, eve geliyorsun diyor, yalnızsın.
1: Evet.
0: Diğerleri ise diyor evine gidiyor, annesi var. Annesi var, babası annesi var, olmasa tabii bile amcasına gidiyor, teyze,
1: arkadaşlar var.
0: Herkes var. Şimdi bu adamlar Türkçe bilmiyor. Hadi İbo biliyor ama sonradan öğrendi.
1: Evet.
0: İlk geldiği zamanlar bilmiyor. Oturuyor, derdini anlatamıyor. Hı. Yani gece bir şey istiyor, kimseye söylemiyor. Anladın mı? Yani bir kimse yok yanında.
1: O zaman ne yapmam gerekiyor? Ben diyor ki ben hep evde tek kalıyorum. Ben çok şeyler alıyorum, eve bırakıyorum.
0: Bu sefer
1: yani kafa sıkınca o zaman aynen. Ben bir şey alıyorum, bunu içiyorum, bunu bir şey içiyorum.
0: Gidiyorum
1: tek başına. Yani sen nasıl şey,
2: eskiden de nargile içer miydin?
1: Yok, ben mesela futbol oynarken ben hiç nargile içmiyorum. Ben futbol bıraktıktan sonra
0: içmeye başladım. Bir kere görmedim bunun işini.
1: Ben nargile içmiyorum. Yani. Ben nargile yok, sigara yok, hiçbir şey yok. Ama yani futbol bıraktıktan sonra ben nargile başladım. Arabistan'a gittiğinden sonra yavaş yavaş başladı. Sonra futbol bıraktı.
0: Bu biraz ben da sakinleşti nargile. Yani eskisi gibi değil. Biraz durgunlaştı. Bu sefer ne yapıyor? Diyor ki nargilemi alayım. Televizyonumuz değil mi? İçip telefonla kafasını rahatlatmak istiyor artık. Ben onu çok iyi anlıyorum. Evet. Yoruldu çünkü. Çünkü futbol hayatı çok iyi giderken birden ayaklarını kaybediyorsun. Gerçekten yani bu ayak kaybetmek demek. Çünkü ameliyat olmuyorsun ve oradaki kıkırdaklar parçalandıkça bu sefer ameliyat olsan da eskisi gibi olmuyor.
1: Olmuyor, doğru.
0: Bu sefer ne oluyor? Bunu takıyor. Futbol bittikten sonra yeni bir hayata giriyorsun. Bu sefer oraya alışmaya çalışıyorsun ve yoruluyorsun. Bu sefer ne yapıyor? Diyor ki tamam, şimdi biri durduruyor kendine, hocalık. Nargilesin için kafasını rahatlatıyor. Normal abi, herkesin kendine göre bir kendini böyle ne bileyim rahatlatma stili vardır. Ben de mesela bu diyor ya deli deli. Ben de artık eskisi gibi değilim. Ben de artık
2: durdum. Evet,
0: çünkü ben de artık yoruldum.
1: Bak gerçekten bak, ben geldim.
0: Bu da şok
1: ben,
0: oldu.
1: Şok oldu ben şimdi. Normal ben Engin şimdi ben gördü ya. Bitti. Biz gece sabaha kadar biz beraberiz. Ama şimdi ben arıyorum. Engin nerede? Ben eşimle beraber. Evet. Ben odada. Ben evet. Yatıyorum. Ben orada. Eskiden yok böyle.
0: Öyle yok.
1: Ya, yani. Nerede sen?
0: Dışarıda orada.
1: Aşkım neredesin? Gel aşkım gidiyorum bebeğim gel.
2: Sen öyle mi? Biz aşkım bebeğim mi diyorduk?
0: Bebeğim neredesin? Buradayım bebeğim gel.
2: Çok güzelmiş.
1: Ama tabii, hala böyle ama hala böyle. Biz yani gerçekten ya bittim ben onun kariyerine çok saygı duyuyorum. Ama insan olarak gerçekten vallahi ben çok seviyorum.
0: Ben de seni bebeğim.
1: Biz de oynadı orada kaç sene oynadı ama Trabzon ayrıldığın zaman ben hiç ne küfür ne tartışma hiçbir şey yok. Her şey güzel, saygı, evet. Arkadaş, yakın arkadaş.
2: Otobüsü vurduğunda sen orada mıydın? Değildin herhalde.
0: Yok, otobüsü vurduğunda ben yoktum.
2: Önce.
0: Yani o otobüsün içinde yoktum. O aldı otobüsü götürdü. Sonra arabayla dönüyormuş gibi döndü. Sağ tarafı komple aldı. Sonra kulübe otobüs aldı.
2: 3000 dolar ceza kesmiş herhalde.
0: Evet. Hem ceza hem de otobüsü hem de aldırdılar. Evet.
2: Ne güzel, maşallah.
0: Ya bizim zamanımız çok güzeldi. Gerçekten çok güzel. Yani arkadaşlığımız olsun, takım içindeki ortam olsun, saha içindeki ortam olsun. Ya biz daha çok aile gibiydik.
2: Şu anda yok mu?
1: Ya hem de o zaman şu o kadro an... hem de o kadro en önemli ne biliyor musun abi? Mesela haftada bize maç hazırlanıyor ya. Yani abi mutlaka senin iyi performans göstermesi lazım. Ben diyorum ki ben var, ben yok. Engin oynayacak. Ya. Engin iyi oyuncu. Ben ne yapayım? Daha çok çalışmam gerekiyor.
0: Daha çok çalışmasın. Rekabet.
1: Ya çünkü Engin ben daha çalışmasam Engin oynayacak. Engin ya. Oynayınca ben kaç gün bekleyecek? Kaç hafta bekleyecek orada yedek koç? Çünkü gerçekten adam çok iyi futbolcu. Anladın mı?
0: En çok üzüldüğümde ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Ya o sağ açık oynuyordu ya ben. Hiçbir zaman o sağ açık ben sol açık oynatmadı hocam.
1: Evet oynatmadı.
0: İkimizi yok. Hiç oynatmadı.
2: Yani yan yana hiç oynamadı.
0: Hiç oynatmadı.
2: Çok
0: ben sen. Bak hoca.
2: İçinde ute kaldı o zaman.
0: Tabii sen. Benim içimde kaldı çünkü ben onunla oynamak istiyordum. Neden biliyor musun? Hoca da biliyor benim sol ayağım var. Ben solda da oynayabilirim.
1: Evet bu sola oynayabiliyor.
0: Var. Ama hoca diyordu ki ya oynayacak ya sen.
1: Ya bu.
0: Hani evet. Bak onun mesela neden yaptığını bilmiyorum. Bak Gabriç vardı solda oynuyordu. Ya bu sağda oynasın ben solda oynardım.
1: Evet bu iki ayak var zaten.
0: Anladın mı? Ama hiç öyle yapmadı. Ya onu oynatıyordu ya, onunla evet. Ya da beni. Ben o kadar çok istedim ki böyle oynayayım. Abi bir olmadı.
1: Olmadı.
0: Burada hani Şenol Hoca hani art niyetli demiyorum. kafasında şu kafası şu olmuş olabilir. En azından Engin dışarıda kalsın ki yorulduğu zaman, değiştiğim zaman

0: İzmir'den kullanayım aynı.
1: Aynı şey güçte olan İzmir. İki futbolcu mu olsun? Evet. Ama ben hep şunu diyordum. Oynat ikimizi. Değil mi?
2: Hem Yatara, de, hem de o zaman Engin 10 numara da oynayabilir. Ha, orta saha oynayabilir.
1: Aynen.
0: Evet, 8 numara da oynar.
2: O her yere oynayabilir.
1: Ben de diyorum ki
2: o sağ oynayabilir, sol oynayabilir.
1: Göbekte ön libero da oynayabilirim.
2: O her yere oynayabilir zaten. O bir kere oynadı, ben onu pas asist yaptım.
1: Ha, aynen öyle.
2: Verdi, o çekti, vurdu gol.
1: Orada da
2: ama o orta saha oynadı.
1: Orada da orta saha oynadım. Kenar oynamadım.
2: Kenar oynamadım.
1: Ben diyordum ki İbo sağda, ben solda olayım. İkimiz de gidip yardıralım. Hatta İbo önde yardırsın, ben gideyim geleyim.
0: Doğru.
1: Hani
2: ben hocam bir hareket gördüm, biz beraber oynadık. Sen Jaja verdi, sen verdi böyle.
1: Tabii tabii.
2: Hareket yaptı, verdi sana, sen yaptı.
1: Jaja üçlüyü kurduk, tık oynuyoruz.
2: Yani çok iyiydi ama
0: hoca görmemiş demek ki.
1: Ya hoca,
0: siz keyif almışsınız ama hoca görmemiş.
1: Şimdi biz futbolcu düşüncesiyle, gözüyle bakıyoruz. Şenol Hoca tabii ki çok daha geniş baktığı için dedi ki İbo oynasın, Engin'i sonra onun yerine alırsam orada güç kaybetmem, aynı güç. Başka yerleri de düşünmek zorunda.
0: Doğru.
1: Ama ben de diyordum ki oynat İbo'yu sağda, beni solda. 45 dakikada işi bitirelim, ondan sonra kim oynattı sonra oynat.
0: Doğru.
1: Ya yapmadık mı? Bir sürü maç var.
2: Evet,
1: 6-1 yendik, 3-0,
2: evet.
1: 4-1, 4-0. Ya biz
2: çok
1: kaç tane
2: beraber
1: tabii biz kaç yani. Biz kaç tane maç geriden gelip aldık ya, bir dünya mı? Bizim takımımız çok iyiydi. Hı. Hani korkmaya gerek yoktu ama tabii Şenol Hoca benim çok sevdiğim bir hocam. Ben çok seviyorum.
2: Ama çok iyi bir
1: insan. Evet, çok iyi bir insan. Çok saygı duyuyorum. Hepimiz öyle.
0: Gezal'ı beğeniyor musunuz? Gezal'ı.
1: Gezal, Beşiktaş'ta. İyi futbolcu.
2: İyi
1: futbolcu ama bu ilk senesiydi değil mi?
0: Evet.
1: İşte bir ikinci seneyi de beklemek lazım. Genelde Türkiye gelip birinci sene iyi olup ondan sonra örneği var. Lens Fenerbahçe'de bir Galatasaray maçı oynadı. Ondan sonra bir daha da yok. Lens dediler. Lens daha piyasada yok. Tabii örnekleri var. İyi bir futbolcu. Hele ki Sergen Hoca'nın elinde de çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum ama tabii bir önümüzdeki sene yine görmek lazım.
0: Biliyoruz. Sen beğeniyor musun?
2: İyi yani,
0: ama çok iyi.
2: Yani iyi ama çok iyi değil mesela. İyi. Sergen abi gibi değil.
1: Yani,
2: imkan yok olamaz abi. Sergen Yasin bambaşka
1: bir futbolcu canım.
2: Bambaşka futbol.
1: Yani
2: ben gördüm en yetenek Türk, ona en yetenek oyuncu şey
1: Sergen Yalçın.
2: En yetenek. Ama o Cezal, o normal tamam, o da teknik var, ayak şey sol ayak iyi kullanıyorum. Ama bakacağız biz, o onlar da seneye de bekleyecek. İnşallah güzel bir performans gösterir.
1: Yani.
2: Fenerbahçe hakkında iyi Beşiktaş hakkında iyi olacak ama
0: Sergen Hoca'nın performansı nasıl değerlendiriyorsun? Teknik alan performansı.
2: Yani ben tebrik ederim şey Sergen Hoca. Gerçekte genellikle büyük oyuncu ya, büyük yetenek oyuncu iyi hoca olmuyor. Çok az. Ama şimdi Sergen Hoca bu sene başardı. İnşallah seneye de başaracak inşallah. Allah izin verse. Ben onu tebrik ediyorum. Onu bu çok seviyorum.
1: Seneye de başarırsa Beşiktaş, Trabzon yine şampiyon olamayacak. Öyle deme. Başarılı olsun de Trabzonspor
0: şampiyon. Şampiyonlar Ligi'nde
1: başarılı. Şampiyonlar Ligi'nde
0: başarılı.
1: Abi Trabzon yine olamayacak.
2: Ya, abi Trabzon inşallah, Trabzon'da iyi transferler yapıyor. Çünkü Trabzon'da çok iyi teknik direktör var.
1: Evet.
2: Abdullah Hoca. Yani ben onu Abdullah Hoca'da da güveniyorum.
0: Bu kadro yeterli mi peki? Trabzonspor kadrosu yeterli mi şampiyonluk için?
2: Trabzon'da birkaç tane transferler yapıyorum. İnşallah onlar diğer oyuncular inşallah kalacak. Çünkü ben Trabzon biliyorum. Oyuncu geliyorum iki sene iyi top oynuyor, sonra hemen gidiyor. Kadro bozuluyor. İnşallah bundan sonra dikkat ediyorum böyle bir şeyler.
1: Yani
0: teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey, eklemek istediğiniz bir şey?
1: Herkese başarılar diliyorum. Öncelikle herkese sağlık. Ondan sonra başarılar.
2: Herkese başarılar diliyorum ama inşallah bu sene Trabzonspor şampiyon.
1: Hadi inşallah.
2: Trabzon şampiyon. Biz de araba alıyoruz şey.
0: Bayrakla tur mu?
2: Tabii ki ben yapacağım abi. Ne yapayım?
0: İnşallah. Tur mu alacaksın arabayla?
2: Abi tur yapacağım arabayla. Ben gidiyorum araba üstünde oturuyorum, ben tur atıyorum. Trabzon bayrağı atıyorum böyle. Vallahi yaparım.
0: Beşiktaş teknelerle teknelerle çıkıyor Boğaz'a. Zaten çıkacak mısın Boğaz'a teknelerle?
1: Valla Trabzon.
2: Ben her şeyi yaparım.
0: Her şeyi yaparsın.
1: Trabzon şampiyonu.
0: Ama önce arabayla.
2: Arabayla. İlk arabayla yapıyorum. Ertesi gün ben uçakla biniyorum. Trabzon'a giriyorum. Orada sevineceğim ben. Önce İstanbul'da sevineceğim, sonra orada. Çünkü sizi her yer Trabzon ya.
1: Neyse.
0: Sevgili seyirciler, Engin Baytar ve Yaktı Arayla yaptığımız röportajın sonuna geldik. Gelecek hafta Atakan Kurt ile Futbol Anıları programında yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.
3: Kim ne dedi?
4: Digifutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
4: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız bir sürü konu var.
5: Evet.
4: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair ara ara bunu hatırlatacağım çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? Sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil aralara alacağım. Onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık. 1 tane gol attık. Toplamda da 8 tane gol yedik. İnanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar bir sorumlu arıyorlar, istifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım, sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
5: Şimdi Montella'sı şu anda basın toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini düşünmüyorum.
4: Ha, düşünmüyorsun.
5: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor, üzerine konuşalım. Bugünün koşullarından evet. Da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla Dünya Kupası'nda biz çok kötü maçlar çıkardık. Ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere ceza alanına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı. Ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan 1 tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı. Ama önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde duracak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı kötü bir evet. Dünya Kupası sonrası. Ben Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki düşün. Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye bağırıyor. Tabii. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar orada ekranlardan da duyduk, istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü evet. Bu federasyonun gideceğini düşünürsek, en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler. O yüzden Montella son maçına, bence son maçı İtalya maçı olur. Oraya çıkmazsa, çıkarılmazsa benim için de sürpriz olmaz. Biraz hani ortamı sakinleştirmek, gazı almak için de bu gece bu operasyonda yapılabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferin de bu şekilde olduğunu söyleyeyim.

0: edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman ya, sen tabii, bu meseleye
1: çünkü,
0: dair.
1: Evet, belli yani biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maçı biraz aslında hani şimdi zaten 2 gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra Bursa'dan oynanan İtalya
0: Maçtan
1: maçından sonra
0: sonra.
1: da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman bir Montella'yla yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu federasyon Montella'yı yiyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Ya abi doğal olarak zaten bu
1: O da
0: konuların...
1: biliyor zaten. Başka bir federasyon gelse yine iyi
0: Tabii
1: olacaktır.
0: yani bu konuların konuşulması da normal. Çünkü mevcut milli takımla alakalı hep işte en iyi jenerasyon, en iyi jenerasyondan da evet yıllar sonra Dünya Kupası'nda da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada, buradaki maçlar ortada. Yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında. Başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik
1: Yani
0: gördük ama Türkiye'de bu olmadı.
1: hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi, güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca biz baskıyı göze aldık, kamuoyu tepkisini göze aldık. Senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin. Oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybolmuş durumda. O yüzden ya yollar ayrılır abi. Çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve çünkü
0: Yok.
1: 3 aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
0: Katılıyorum.
1: Söyledikleri ortada. Dolayısıyla yani Montella üzerine ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki.
1: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
0: Seyir zevki açısından güzel maçtı.
1: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana soruyorum. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan kilolu Lukaku dediğimiz adam. Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani
0: Tabii.
1: Abdülkerim son itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
0: Yani şeyi de sorayım abi sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim aklıma geliyor seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor. Bunu
1: Doğru. Yani
0: zaten
1: bugün mesela neden Denizgül'le başlamadın?
0: neden?
1: Oyuna girdikten sonra da hatırla
0: İyiydi, diriydi.
1: diriydi. Yani zaten güçlü oyuncu, onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık biliyor musun? Yani bu maç konuşma işi, hele de milli takım olunca. Şunu da söyleyeyim yani bu milli takımın hakikaten. Yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
1: Evet.
0: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı ama
1: Bence
0: değil.
1: evet.
0: Keşke o olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu doğal olarak onu Digifutbol'da seninle beraber işleyemediğimiz için Yasin Kol'un gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
1: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum.
0: Tamamlandı.
1: Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
0: İnşallah.
1: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum.

0: Göreceğiz. Savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un, niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Ben
1: Konuşmalarına
0: operasyonun
1: çıktı ya.
0: adım adım, özellikle MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması, ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gittiğini,
1: Gittiğini.
0: Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz.
1: Geleceğiz.
0: Orada bazı bölümler var. O
1: Geleceğiz.
0: detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK Başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK Başkanı'nın önünde, zaman zamansa Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar, MHK başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle, yani bir hakem örneğin bir maç yönetmiş. 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik. Acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kollu'nun özellikle bu işte bu maçla işte bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu şeyin sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak birçok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
1: Var.
0: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşular var, sağlık testleri var. Psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar ama burada doğal olarak soru şu oluyor. Bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
1: Tabii.
0: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç yani şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim. İddialardan bahsediyoruz. Bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK Başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten
1: Evet.
0: hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor. Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon başkanının bileceği iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK başkanı ilişkisine baktığımız zaman federasyon başkanından gücü alan, hatta MHK başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum, yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor.
1: Fikir verdi.
0: O yüzden söylüyorum, yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya, dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
1: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 343 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görev bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Seten. Yani bu sessizlik, tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
0: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş, yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu Yasin Kol'la ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O
1: Kerem
0: ikinci
1: Ersoy.
0: dalga, şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi, yani o da ayrı bir safa. Onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon başkanından doğal olarak bu şeyden sonra soruşturmalardan sonra verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi? Anlamlandırabiliyorum. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade alma süreci, savcının ifade alma süreci, savcılıktaki iddialar, yazışmalar, çalışmalar devam ediyor. Hakimin ne karar vereceği belli değilken kalkıp da önden herhangi bir açıklama yapmayı da doğru bulmaz. Bunu da bir mantığa bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
1: Yazılı bir
0: İki gün
1: açıklama
0: önce
1: yaptı.
0: yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz soğukkanlılıkla. Bizden istenen belge, bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan
1: Evet.
0: ya da aynı zamanda veya da Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu olsan, sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
1: Evet.
0: İstifa eder miydin?
1: Etmezdim.
0: Niye?
1: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne
0: Yani
1: çıkacak, ne
0: Ferhat
1: olacak biraz
0: Gündoğdu,
1: beklerdim.
0: çünkü
1: Acele etmezdim.
0: şöyle
1: Çünkü
0: deniyor.
1: istifa direkt suçluyum
0: Ne?
1: gibi olur da biraz.
0: Ya bu şöyle de
1: Öyle
0: olabilir.
1: de olur.
0: Arkadaş, şimdi böyle bir durum var. Ben federasyonun da önünü açmak için, en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum
1: Evet, onu
0: kardeşim.
1: demek istiyorum.
0: Ben istifa edecek bir şey yapmadım
1: Yapmadım.
0: mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele, federasyon başkanı istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa

0: süre içerisinde, 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK Başkanı özelinde şeyi fiil olarak bitmiştir. MHK Başkanı'nın.
1: Onu soracaktım.
0: Yani şimdi
1: devam et
0: Cuma abi. Günü, biz bugün Cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra, belki sabaha karşı, belki yarın öğlen saatlerinde MHK Başkanı'nın tutuklu olarak mı yargılanacak? Adli kontrol şartıyla mı yargılanacak? Bunu biz göreceğiz ama şu haliyle MHK Başkanı'nın zaten herhalde bu yazışmalar ortaya çıkmışken, bunlar konuşulurken MHK Başkanı'nın o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir. İstifa etse de etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazla ortaya çıkan mesele, orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK Başkanı'nın, Federasyon Başkanı'nın talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde, federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum. Görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK Başkanı'nın burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
1: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de ederler.
0: Yani MHK Başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon Başkanı devam eder mi? Bunu da birazdan konuşuruz.
1: Tabii birazdan oraya geliriz.
0: Bu ya da önce... ne kadar devam eder? Ne kadar devam eder de konuşuruz birazdan.
1: Hepsini konuşuruz. Bir sürü konumuz var çünkü. Ama bir şeye de gelmek istiyorum abi. Onu da bir detaylarını konuşalım. Bu biliyorsun yani bu gözaltları başladığında Ali Tuna ismi bu operasyonun merkezinde olan isimlerinden birisiydi. Özellikle bu sınav...
0: Yani soruşturmaya temel olan bilirkişi raporu kendisi hakkında çıkarılmıştı.
1: Aynen öyle. Kendisinin sınav kağıdını istediği, kendisine sınav kağıdının verildiği ama sınav kağıdının kendisine ait olmadığını suç duyurusunda bulunan kişiydi Ali Tuna. Bununla alakalı da yeni gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu verdikleri sınav kağıdıyla alakalı bir DNA testi istedi, doğru mu?
0: Şöyle, federasyon DNA testleri dahil her şeyi,
1: evet,
0: bütün çalışmaları yaptıklarını, yapacaklarını ifade etmişti. Bu bilirkişi raporuna Ferhat Gündoğdu'nun avukatları itiraz edecekler ya da ettiler. Yani bu kağıdın kendisine ait olduğunu, işte federasyon kayıtlarından bu kağıt çıkarılarak DNA örnekleri de alınarak, varsa artık kaldıysa tabii, ne bir yıllık bir süreçten, aynen, yaklaşık ya da iki yıllık
1: enteresan
0: bir süreçten
1: bir
0: bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii sonuç itibariyle bu yazı kendisine aittir iddiasıyla bilirkişinin, adli bir yeminli bir bilirkişinin verdiği raporun yeterli olmadığı, eksik olduğu yönünde Adli Tıp Kurumu'na bir itirazları olacak. O da bir süre sürecektir. Tahmin ediyorum tekrar bu konu gündeme gelecektir. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani sonuç itibariyle soruşturmalarda seninle ilgili bir suçlama varsa sen de bunlara karşı bir kanıt sunmaya çalışırsın. Dersin ki ya kardeşim bu böyle değil, böyle oldu, böyle oldu. Bakın burada bu var, bunu talep ediyorum. Senin de talep hakların var. Hukuki süreç olarak bu devam ediyor. Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Adli Tıp Kurumu'ndan o bilirkişi raporunun, ki MHK tarafı yani Ferhat Gündoğdu tarafı bilirkişi raporunun eksik olduğu görüşünde. O yüzden bu raporun adli tıptan çıkması noktasında hareket edecekler. Orada da biz bunu göreceğiz. Yani adli tıp bu raporu ne zaman hazırlar, ne zaman verir, ona göre tekrar konuşuruz.
1: Peki şimdi Aydın abi, az önce konuştuğumuz konunun, evet, üzerinde birazcık şöyle kalmak istiyorum. Bu istifa meselesi hem Merkez Hakem Kurulu tarafında hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafında, evet, az önce söylediğimiz gibi insanlar günün sonunda soruşturmanın devamını bekliyorlar. Ama bunlar yaşanırken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda ardı arkası kesilmeyen istifalar geliyor. Dün de mesela dış ilişkilerden Türkiye Futbol Federasyonu'nda Ali Karaca ve Çağrı Ersoy istifa etti. Evet. Bunları neye bağlıyorsun?
0: Ya burada neye bağlıyorum sorusu, yani rahatsız olanlar vardır. Federasyon içerisinde çeşitli gruplar vardır. Dışarıdan böyle telkinler de olabilir. Ama günün sonunda buradaki istifalar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz da zayıflatma üzerine olan istifalar. Orada yedek üyeler arasında...

0: istifa edenler şu anda yedek üyeler. Onun dışında bir de işte bu kurullarda görev alan birçok isim var. Diğer yandan bir de Ural Aküz'ün meselesi var. Ural evet. Aküz'ün meselesini konuşmuştuk. Yani şeyde kolaj programında da aktarmıştım. Ural Aküz'ün bahis soruşturmasında adı geçen o açıklanan listede yer aldığı için Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı olması ve oynaması gerekçesiyle geriye dönük 5 yıllık raporlara bakılarak kondu. Mevcutta zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ural Aküzüm. Ural Aküzüm'ün bugüne kadar beklemesi de olacak iş değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onun, özür dilerim söyleyeyim, öyle devam et. Ural Aküzüm'ün istifasını o çerçevede değerlendiriyorum. Yoksa yani bu Ferhat şeye karşı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da bu MHK'de yaşanan duruma karşı bir istifa olarak değerlendirenlerden değilim. Ama geç kalınmış bir istifa, onu da söyleyeyim.
1: Kim ne dedi? Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
0: Evet. Şimdi tahmin ediyorum saat kaç?
3: Saat
0: 00:41.
3: 1'e 20 var.
0: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerdendim. Görüntü de bu şekildeydi.
3: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar açıklanmaz diye düşünüyorum.
0: Zor.
3: Ama yarın belli ki bunun üzerine konuşacağız.
0: Sabah saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
3: Peki şimdi
0: sorgulama sürer.
3: Peki şimdi
0: en azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
3: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu. Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi, hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
0: Ya MHK Başkanı bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır.
3: Net.
0: MHK Başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. Ona gidildi, buna gidildi diye federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
3: Tabii.
0: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim, yani kesin tutuklanmadı. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir, yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım. Sayısız radyo programı yaptım. Sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isimle böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapıldığında, bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kuddus'u Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldi olacaktır. Enteresandır, böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkes de böyle bir gizemli halde oluyor. Ben bugün Kuddus'u Müftüoğlu ismi de geçiyor. Onu da aradım. Telefon açmadı, dönmedi de. Hı hı. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var, bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
3: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği ya da geçici olarak da denilir
0: sadece,
3: ama.
0: Sadece hani yapısı gereği, MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya. Buraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Anca Federasyon Genel Kurulu'na gidip Genel Kurulun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
3: Olabiliyor mu olamıyor mu?
0: Belki böyle düşünülüyordur ama mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
3: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, evet, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu... Biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merciği değiliz ama...
0: Okuyorum ben de bir taraftan.
3: Oku tabii. Yani kolay kolay ben çok... Hani ya tutuklamanın şimdi dışında zaten bir şimdi karar gerek... verileceğini düşünmüyorum ya.
0: Ne?
3: Tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Yani bir süre isteyecektir muhakkak
0: ya şimdi
3: mahkemeye. O da bir tedbir
0: şimdi
3: açısından...
0: Şimdi kulağımızın üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmıyla ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler, kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni isimlerin gelebilmesi için de. Bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım. Ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer Bu hakemler klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya. Bu hakemler de tartışma konusu olacaktır. Peki. Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir

0: bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş.
0: Evet.
1: MHK başkanı ve üyelerinin Türk olması, yani
0: Yani
1: Anthony
0: MHK talimatında,
1: Taylor
0: çünkü
1: ihtimali
0: bu
1: zaten direkt dışarıda
0: tamam,
1: kalıyor.
0: Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkanı

0: geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani
1: Biz
0: ben tüzüğü dinlemiyorum, getireceğim
1: tabii
0: diyemezsin.
1: tabii yani.
0: O anayasaya aykırı suç işlemiş
1: Hani
0: olursun.
1: belki merak edenler de
0: Geride döner
1: vardır.
0: zaten.
1: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık, bakmış.
0: Sağ
1: Lisans
0: olsun.
1: mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş
0: Geçmiş.
1: olması
0: Yani
1: lazımmış.
0: hakemlikten
1: Evet.
0: emekli olması meselesi.
1: Yani bu tip detayları var. Öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her
0: Evet.
1: yerde bir kural var. Şimdi abi, dikkat çeken diğer konulardan birisi, ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun, ne hakem olarak ne VAR olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi,
0: Evet.
1: güzel hikaye. Böyle bir
0: Ya şimdi
1: gündem oldu.
0: eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
1: Tabii.
0: çok konuşulurdu. Bu arada ya bunu zaten kulüpler çıkıp açık açık basın toplantılarında yeri geldiğinde kulüp başkanları da söyledi yani. Birçok başkan da söyledi. Arka tarafta Ertuğrul Doğan bunu söylemiş. Ama şimdi burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya, bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki mesele de Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakimi bir daha bizim maçımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da Federasyon Başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
1: Olabilir, biliyor
0: Bu
1: musun?
0: hakem miydi? Dedi ya işte bu stadın
1: Şey,
0: ortaya sahayı
1: sandalye
0: koyarım.
1: koyarım,
0: Bir daha o buraya
1: oturun.
0: gelmesin diye.
1: Kimdi acaba?
0: Özgür Yankaya ya.
1: Öyle miydi, emin
0: Özgür
1: misin?
0: Yankaya'ydı.
1: Dur bakacağım.
0: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
1: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici
0: Ya
1: yazışmalar.
0: bunu diyor Trabzon başkanı yolladı. Ya
1: Tabii.
0: o MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin net bir şey söylemek istemem ama verilen imajın da bu olduğunu söylemek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu ha.
0: Ne açıdan?
1: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok
0: Abi
1: ya bu olay için söylemiyorum mesela
0: gizli olan
1: sadece. Genel anlamda
0: soruşturmalarda
1: söylüyorum yani.
0: ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
1: Yani çok böyle
0: Yani
1: insanların
0: şöyle
1: kişisel konuşması.
0: o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
1: Bu arada evet, Özgür
0: Özgür Yankaya'ya
1: Yankaya'ymış. Az
0: bir daha
1: yıllarımın
0: bu gelirse ben bu
1: çok
0: sahanın
1: iyi,
0: ortasına otururum
1: çok iyi değil mi ama?
0: dediği ya gelmesin diyordu yani özetle.
1: Bugün de yine o kendisini
0: Ya
1: konuşuyoruz.
0: olur
1: Çok iyi.
0: yani bir sürü hakemle ilgili daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin. Bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedin mi? Bir
1: Evet
0: sürü
1: evet.
0: izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
1: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
0: Gelelim.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
0: Evet.
1: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da, Kömürcüoğlu evet, Cevdet, özür dilerim kendisinden, Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor. Bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bilginize sunarım diye.
0: Cevdet Bey'in yeni mi haberi olmuş? Bayağı kendi gündemine de hakimmiş.

0: Evet,
1: Yeni bir
0: şimdi
1: şey değil ki zaten bu.
0: biliyor
1: Bu
0: ki
1: zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya,
0: evet abi.
1: konu. Demek ki burada İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu, daha önce yayınlarda da konuştuk. Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak, bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce, tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım.
0: Peki.
1: 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler
0: Olabilir.
1: vardı. Oraya geldim. Önce merhaba, hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu'ya. Sert bir hakem operasyonu yaptınız. Bu proje anlamak için sizin kafanızı anlamak önemli. Neden MHK başkanı oldunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu, dur sen dur dedi, ben yanıt vereceğim
0: Evet,
1: dedi.
0: hatırlıyorum.
1: 8 Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya. O da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı da
0: Evet.
1: oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak, hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemini ayırır ama eğitimci, evet, neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki, ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil. Önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi. Önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim. Sizi tanımıyorum. 8 Mart ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev, seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak, ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim? Hacı
0: İbrahim Hacı
1: Osmanoğlu.
0: Osmanoğlu.
1: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
0: Bir saniye abi. Bir tekrar
1: Yani bir
0: bulmam
1: liste
0: lazım bunu.
1: yolluyor. Bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor. Diyor ki bunlar Fethullahçı, bunları temizle.
0: Başkanım, sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı, anlaşıldı başkanım diyor.
1: Talimatı aldım diyor. Ben diyor temizleyeceğim diyor. Tamam mı?
0: Kolay
1: Özeti bu.
0: gelsin. Sağ olun
1: Şimdi
0: başkanım.
1: geliyoruz oraya. Şimdi bu özellikle niye böyle düşünüyor? Şey sorusu önemli. İbrahim Hoca Osmanoğlu niye böyle düşünüyor sorusu önemli.
0: E tabii ki
1: Bir
0: de.
1: kere İbrahim Hoca Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken ki bu FETÖ'cü dediği isimler niye FETÖ'cü diyor? Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu
0: 3
1: değerlendirmeyi
0: maç.
1: yapıyor.
0: 3 maç. Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantepspor 2, Trabzonspor 1, Torku Konyaspor 2.
1: Bak bu, bak
0: 3.
1: Trabzon,
0: Bu liste. Liste
1: tamam
0: bu.
1: tamam şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim, sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten Trabzonspor Galatasaray maçı.
0: Evet.
1: O maçta Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı ceza alanı içerisinde. Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Deneyir topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum, 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün yaptığı şeyin
0: Operasyonun
1: etkili olduğunu
0: faydasını.
1: düşünüyorum. Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre. Bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak, ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına kapattı.
0: Evet.
1: Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? Farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde Allah var. Bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili, birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
0: O dönem.
1: O dönem. İşte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları, ya böyle başvuru olmaz. Elde ne belge var, ne bilgi var. Şimdi ben savcıya gideceğim, diyeceğim ki Muzaffer Fethullahçı, siz bunu alın. Neye göre? Burada maç yönetti, bu kararı verdi. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Savcı buna bakar mı? Bertaraf
0: Bakmasın.
1: eder. Kovuşturmaya gerek yok diyerek bu şeyi ortadan kaldırmıştı o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. Bu hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav

0: Petrol'un verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor ve Ferhat Gündoğdu'yla ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. Şimdi bu tabloda elbet derler ki şeye, İbrahim Hoca Osmanoğlu'na, ya kardeşim bu talimatı veren sensin, bu
1: Tabii.
0: yazışmalar ortaya çıkmış, gel bize bir anda derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince, ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
1: Küçük
0: Gelir
1: oynamaz.
0: alır operasyonu yapar. Yaşandı mı bunlar, yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanına operasyon yaptılar. Fenerbahçe'ye operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı gelir alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek. Ergenekon
1: Yaşandı.
0: operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu. Onlarca 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz, yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla iki tane üç tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
0: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani o kayıtlar da şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne perestroika size. Varmış işte. Savcı FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama işinize gelince Fenerbahçe şike yaptı diyorsunuz. Fenerbahçe bunu söyleyince falan diyorsunuz. Fenerbahçe o zaman sizle ilgili bugün gidip acil, bundan sonra bence Fenerbahçe bu lafı ağzına alan kim varsa gidip hızlıca
1: Dava
0: savcılığa
1: tabii.
0: suç duyurusunda bulunmalı. Bunlar devletin kanunlarına şey yaptıkları için,
1: Yok
0: muhalefet
1: sayı
0: ettikleri
1: olarak.
0: için, o tarafa bir paya verdikleri için yaparsa da kimse kusura bakmayacak. Devam ediyorum. Şey diyordu ya, ne onun adı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya işte niye Fenerbahçe ile uğraşsın? Onunla uğraşmıyor da bununla uğraşmıyor da niye Fenerbahçe ile uğraşsın FETÖ? Şimdi ben de soruyorum Sayın Hacı Osmanoğlu. Madem böyleyse sizle niye uğraşsın FETÖ? Yine söylüyorum, bak ben olguyla gidiyorum. FETÖ'nün uğraşması demek, öyle FETÖ'nün uğraşması az buz uğraşma olmuyor. Ergenekon, Balyoz, 3 Temmuz, 15 Temmuz. Ya bunlar öyle iki tane üç tane hakeme siz gidin de şuralarda şunu yapın diyerek olmaz. Ayrıca Türkiye'de bir kişinin bunlarla intisaklı olduğunun, yani bir terör örgütüne üyeliği meselesinin süreçleri var. Bir, bu örgütle bir eylem içerisinde olmuş mu? İki, baylo kullanmış mı? Bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. Zaten savcılık da o gün gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı, böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü, talimat veriyorsunuz. Şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin iki numarası Metin Eğidil'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş, aynı dönemden asker arkadaşlar birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. Şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. Şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar FETÖ'cü, sen bunları at. Olur mu öyle şey? Olmaz.
1: Neye dayanarak?
0: Olmaz. FETÖ'cü? Burada bir FETÖ tartışması yapılacaksa doğru zeminde yapılmalı. Yani şimdi soru şu. Tekrar geliyorum. Sayın Başkan, yani siz öyle diyordunuz. Yani kimseyle uğraşmadı FETÖ de Fenerbahçe'yle niye uğraştı? Aziz Yıldırım ne diyor? Uydurmasınlar. Burada bunu yapmışlar diyordunuz. Şimdi siz de niye uğraşsınlar? Soralım. Niye uğraşsınlar?
1: Vallahi iyi sorular abi. Bu sorular iyi sorular ve buna daha önce muhatapları cevap verebilir. Yani başka kimse cevap veremez. Ya iyi soru bu.
0: Ya verir ya da vermez. Yani. Verir ya da vermez. Hayır, ama ben FETÖ'nün yani uzun yıllardır bu konuda çalışan bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani FETÖ böyle çok hani basite alınacak bir örgüt değil yani. FETÖ kafayı takarsa öyle takmıyor. Takmadı da zaten birçok insana. O yüzden böyle bir iki maç falan filan. Ya burada bir örgütlü eylem de göremiyoruz ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bak bu devlet birçok konuda çok keskin soruşturmalar ve araştırmalar yaptı. Keskin soruşturma, yani devletten FETÖ'cü olarak kaçma şansın yok. Seni buluyor zaten. Ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya, hakem Cengiz Han Bey'di galiba. Hani benle ilgili
1: Cevdet
0: böyle bir şey var.
1: Kömüroğlu.
0: Yeni gördüm, şeye gideceğim.
1: Cevdet Bey.
0: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
1: Çünkü burada, adam sonuçta
0: ayrıca,
1: suçlanıyor
0: ellerinde,
1: bir şeyle yani.
0: Ellerinde
1: kendini kanıtlamak isteyecektir.
0: Şimdi buradan
1: abi
0: da yeni bir şey başlayacak yani.
1: Öyle değil
0: buradan
1: mi ama?
0: Buradan yeni bir konu başlayacak.
1: Sen şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür ya da ne bileyim.
0: Olmaz mı ya?
1: Terör sempatizörü desem ben kalkıp kendimi savunmak için seni şikayet ederim yani.
0: Tabii ki şikayet edersin.
1: Beni, buna, bana buna, iftira atıyor derim
0: buna,
1: yani.
0: Buna tamam, sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir sürü oradan da şey gelir.
1: Çıkar
0: dava gelir, iş karışır.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
0: Allah.
1: Ne oldu abi, bir şey mi diyecektin?
0: Yok ya, bir evra bakarken yanlışlıkla.
1: Ha peki. Süper chatler var, onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim.
0: Getir
1: birazcık
0: abi.
1: İzleyenlerimiz ne diyor onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş, hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
0: Yok, ben sendeyim.
1: Ha tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben.
0: Tamam.
1: İlk bir bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
0: Tabii ki.
1: Kenan, Hakan, Ferdi, Arda'yı çıkar. Nesi en iyi jenerasyon? Geri kalanlar sıradan futbolcular. Biraz da Orkun. Allah aşkına İsmail, Bartu, Abdülkerim, Oğuz, Kerem, İlhan'la ne oyunu bekliyoruz? Bu oyuncular futbolu bilmiyorlar. Demiş.
0: Evet.
1: Yine Ramazan Bey kendi tarzında net ve sert eleştiriler yapmış. Futbolu bilmiyorlar.
0: Tak tak.
1: Devam etmiş. Bu operasyonlar ayakkabı fabrikalarında yıllarda gizli toplantılar yapan Dursun'la Büyükekşi'ye neden gitmiyor? Şaibe'nin büyüğü geçmiş federasyondaydı. Yapının bir ayağı hala operasyonlar cimboma sıçramasın diye uğraşıyor diye bir yorum yapmış.
0: Bu çok tartışılan bir mesele. Niye Galatasaray'a evet gitmiyor bilmem ne. Bir kere bunlar olgulara ve belgelere dayalı olarak oluşan şeylerdir. Bununla ilgili elde bir belge bilgi var mı?
1: Önümüze düşen yok. O yüzden kafana göre götüremiyorsun.
0: Bu tartışılır yani. Bu tartışılır.
1: Tabii. Birazdan o konuyla alakalı zaten sana sorum olacak. Yine Ramazan tamam Bey destekleri için teşekkür edelim. O süper chat atmış. Bu saatten sonra kimse kendi isteğiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaz. Cumhurbaşkanı
0: ama şunu söyleyeyim,
1: rica eder. O kişi de mecburen kabul eder.
0: Biraz
1: işaret eder
0: misin
1: demiş. Cumhurbaşkanı rica eder. Parantez içinde işaret eder. O kişi de mecburen kabul eder demiş. Yani
0: ya Allah
1: Cumhurbaşkanı
0: aşkına,
1: belirler demek
0: ben,
1: istiyor.
0: Yani bu çok konuşuluyor da yani bu kadar gündemin içerisinde şunu getirin belki başkanı.
1: Derdi
0: abi
1: o mudur?
0: Girmez abi şu.
1: Hayır, derdi o mudur mesela?
0: Girmez.
1: Ne bileyim, birazcık ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani mesela futbolda bir şey yaşanıyor. Hani dönüyor. Bu tip
0: çok
1: yorumlar olanla oluşuyor.
0: Çok
1: Cumhurbaşkanı
0: şey.
1: Erdoğan, yani bir ülke yönetiyorsun ya, sağında solunda her yerde
0: ama
1: savaş
0: şunu
1: ver.
0: Ama şunu söylemem. Şimdi Türkiye'de birçok konuda bir operasyon yapılıyor. Yani yargının yaptığı operasyonlar var. Bu döneme denk gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. Onda yani bu döneme gelmesi de toplam bir operasyonel faaliyetinde aynı zamanda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz, okuyabiliriz bunu da.
1: Devam ediyorum. Ramazan Bey, benim camiamla aramı açacaksınız diye hakemlere bağıran Büyükekşi neden hakemler üzerinde manipülasyon yapmış olmuyor mesela? Bunlar neden soruşturulmuyor? Kasa hep cimbom. Bana göre yargı dahil tüm sistem cimboma çalışıyor demiş.
0: Şimdi Mehmet Büyükekşi dönemi biliyorsun çok tartışıldı ve konuşuldu.
1: Hala da.
0: Bir kere yani Mehmet Büyükekşi döneminde özellikle o dönemde hakem kararları doğal olarak çok tartışıldı.

0: tartışıldı ve konuşuldu. Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına tekrar aday olması, ki 50 bin tane skandalı vardı. Tekrar aday ol denmesi de bence hataydı. Ve orada kaybetti zaten Mehmet Büyükekşi. Kazanan tarafta da İbrahim Hoca Osmanoğlu vardı. Mehmet Büyükekşi dönemi de tartışılır mı? Bu tamamen geriye yönelik bir soruşturma açılır mı? Ona bakmak lazım.
1: Peki.
0: Yani bu şöyle oluyor tabii. O yıllar niye araştırılmıyor? Neden bakılmıyor diye birçok soru da sorulur.
1: Peki.
0: Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar yani.
1: Pobo 83-82. Şunu netleştirelim. Bu Merkez Hakem Kurulu hangi fikir üstüne hakemleri yandaş ilan ediyor? Soru bu. Örneğin Galatasaray şampiyon olsun mu? Yoksa bahis baronlarının istekleri mi? Böyle bir soru sormuş. Ha şimdi abi işin içinde bahis vesaire olduğu için işte Yasin Kol üzerinden söylüyorum. İnsanların aklına gelen tek bir şey var, o da şike. Şimdi bir hakem bahis oynuyor deniliyorsa bana, benim de aklıma bir tek o gelir. Bu hakem şike yaptı. Bir maçı manipüle
0: Şimdi
1: etti.
0: onun da bir
1: O akla
0: yani
1: geliyor yani.
0: soruşturmada yani Masak'tan gelen raporlar da olsun, Yasin Kol'un hesap hareketlerinden yola çıkarak böyle bir şüphe uyanıyor ve böyle olabileceği yönde bir rapor hazırlanıp devamında Yasin Kol gözaltına alınıyor.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu var. Onu da sormak istiyorum sana. Onu
0: Sor.
1: da konuşalım. Sonra birkaç sorum daha var. Sonra toparlarız. Yayın ihaleleri konusu. Aydın abi, neden
0: Evet.
1: bunu soruyorum sana? Şu yüzden soruyorum. Şimdi yayın ihalelerinden bende misin?
0: Sen değil mi? Sen değil mi?
1: Tamam. Şimdi yayın ihaleleri meselesinden Türk futbolu zaten muzdarip. Yani yayın ihaleleri düştü, yeni yayıncı kim olacak vesaire derken şu anda Türk futbolunda yaşanan bu olaylar
0: Yani
1: doğal
0: sen diyorsun ki
1: olarak
0: yayın ihalesini kim yapar?
1: kim yapar, kim
0: 300,
1: alır?
0: 300, 300, 400 milyon euroluk bir dolarlık bir beklenti var.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapacağını düşünmüyorum yayın ihalesini. Kim alır? Yani ben beIN Sports'un güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama
1: Bu
0: İbrahim Hacı
1: süreçte güçlendi mi? Daha da
0: kim?
1: güçlendi mi beIN Sports?
0: Ya şimdi şey yapabilirler. Ya zaten böyle böyle bir durum var. Gelirler düştü. Bakın böyle bir durum da
1: Evet.
0: var. Ama bu ihaleye girecek olanların elinde güçlendiren bir şey oldu. Çünkü diyecekler ki ya zaten böyle bir durum var kardeşim, biz nasıl böyle bir tabloda zaten gelirler azalmışken, öyle olmuşken, böyle olmuşken sizi 300 istiyorsunuz da gelin 250 sıkışalım demeye çalışırlar. Yani bunu kullanırlar tabii. Kullanmaya çalışırlar. Yani onlar da
1: Peki.
0: kendi açısından meseleye böyle bakarlar.
1: Bir de şunu sormak isterim abi sana. Bu
0: Tamam.
1: süreçler başladığından beri yani iki tarafta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de benim gördüğüm, yani bu net bir okuma, hiç kimse de inkar edemez diye düşünüyorum. İki tarafta birbirinin üstüne yıkmaya çalışıyor konuyu. Fenerbahçeliler işte bu süreç böyleymiş, yapı varmış, Galatasaray 4 yıl böyle şampiyon oldu
0: Tamam,
1: diyor.
0: olgulardan.
1: Galatasaray'da işte Ali Koç zamanında Ferhat Günnoğdu'yu destekledi, biz istifa dedik, siz demediniz, diyemediniz. Yapı Fenerbahçe'yi destekliyor diyor.
0: Tamam, şöyle.
1: Ne
0: Sen
1: diyorsun
0: ona
1: bu
0: laf söylüyorsun,
1: şeye?
0: o da sana laf
1: Evet.
0: söylüyor. Biz burada olgulardan gideceğiz. Bir kere bak. Ya önce şu bir soruşturma bir tamamlansın, tamam mı? Akla kara ortaya çıksın. Ondan sonra daha sağlıklı zeminde biz bunları konuşalım ve tartışalım. Bu durumda işin de şeyi de rengi de tamamen mevcut örnekler üzerinden dediğin gibi şekilleniyor. Abi şunu söyleyeyim yani.
1: Sor.
0: Buradan şu anki haliyle yani buradan ne Fenerbahçe ne de Galatasaray suçlu çıkar. Şuradaki halde. Zaten soruşturma Fenerbahçe ile ilgili değil. Soruşturma Galatasaray ile ilgili değil. Soruşturma Beşiktaş ile ilgili değil. MHK ile ilgili. MHK'deki bazı yöneticilerle ilgili ve bazı hakemlerle ilgili. Mesele şu abi. Bu operasyonel faaliyette şuna bakacağız. Yarın MHK Başkanı'nın, Federasyon Başkanı'nın talimatıyla hakemler maçlarda manipülasyon ya da şike yapmışlar mı? Elde böyle bir veri var mı? Böyle bir sonuç varsa ona göre tartışacağız. Yani bir takımın lehine olabilecek şekilde kararlar verilmişse eğer ve bunlar da ispatlanacak durumdaysa o zaman tartışırız. Yani bugünden bütün bunlara ya şimdi bizim şimdi Ramazan Bey de yazmış. Şimdi tamamı farazi.
1: Galatasaray'a
0: Yani
1: çalışıyor diyor.
0: öyle diyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçeli de ya da Galatasaraylı de diyor ki
1: Fenerbahçe'ye
0: bunlar diyor
1: çalışıyor.
0: size
1: Evet.
0: çalışıyor. İşte senin başkanın zamanında böyle dedi. O öyle dedi. Bu böyle dedi. Birkaç cümleyle bunlar anlatılabilir. Mevzu yani bu tarz durumlarda yapılacak iş olguya bakacaksın abi. Olgu neyse oradan hareket etmekte fayda var.
1: Peki. Bir süper chat daha geldi.

0: gelmiş. Onu da ekrana getireyim, toparlayalım. Pobo 83-82 sormak istediğim şuydu. Merkez Hakem Kurulu neye varmak istiyordu? Yani bir hakem düzgün maçlarını ötüyorsa hedefleri neydi de bunu istemiyorlardı? Gücü elde tutmak mı? İyi bir soru.
1: Şimdi tabii öyle ama şöyle burada şu da var ha. Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi mağdur olan hakemler var. O hakemlerle ilgili olarak da bugün hakemlerle ilgili yapılan eleştiriler neyse onlar sadece Türkçe alırken aynı şeyler söyleniyor. Hmm. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Doğru. Yani bu lafların dağları yere göre Cüneyt Çakır'a da söyleniyor.
0: Fırat yarın Adınç'da. da söylenmeye devam edecek.
1: Başka bir şey. Burada mesele hakemlik camiasını, hakemlerin tamamen değiştirilmesi ki Ferhat Gündoğdu da ifadesinde diyor ki 8 Mart'ta dahil olmak üzere hatta bu 2024'te de benzer şey oldu. Hı hı. Yani biz bunu yaptık da kulüplerin ve kamuoyunda desteği vardı diye. Kamuoyu desteğini ben bugün arasam, tamam, 2024 yılında bütün bu olaylar olurken kimler destek vermiş diye, yayıncıların %90'ı bu hakemler gitsin, yenileri gelsin gibi değerlendirmeler yapmışlardır.
0: Evet.
1: Ama kamuoyunun da evet burada işler iyiye gitsin gibi bir destek vermesi kadar doğal bir şey yok. Fakat Ferhat Gündoğdu'nun bunu, ya ben zaten bu kamuoyu desteğini bunu alarak yaptım diyerek işin içerisinden kendini sıyırmaya çalışmasını anlamakla birlikte anlamsız bir tablo var. Şöyle ki birinci maddede olan, yani siz bir insanın hakkını, elde edilmiş bir kazanımını elinden alıyorsanız eğer bunun altyapısı hukuki geçerliliği olmak zorunda. Şimdi siz bu hakemler gitsin dediğinizde takip size soru sorduğunda mesele şu. Onun çıkması lazım. Ferhat Gündoğdu çok sayıda, yani 2024'te tasfiye edilen haberler hakemlerle ilgili şeye gidiyor, diyor ki tahkim kuruluna. Tahkim kurulu soruyor. Niye bu hakemleri istemiyorsun diye. Ferhat Gündoğdu diyor ki bunlar manipülasyon yapmıştır. Hı hı. Şimdi az önce Ramazan Bey de geçmişin işte açılmasının, tartışmasının gerektiğini söylüyor ya. Bence şifre burada. Bununla ilgili Ferhat Gündoğdu'ya sorulmalı. Siz tahkime örneğin Kaan Numanoğlu için işte başka bir sürü hakem var. İlk aklıma o gelen olduğu için söylüyorum. Niye böyle bir rapor sundunuz? Ve bu rapor tahkim kurulu tarafından 4-3 kabul ediyor. 3'ü belge ve delil olmadan reddediyor olmadığı için. 4'ü tamam evet burada haklıdır diyor. Şimdi o 4 üye ve MHK başkanı geçmişte bu hakemlerin hangi maçlarda manipülasyon yaptığını anlatmak zorundalar. Bu hakemler tabii dışarıda bırakıldıysa. Tabii. Anlatamıyorlarsa eğer o zaman Ferhat Gündoğdu'ya diyecekler ki sen belge bilgi olmadan bu hakemlerin yerine haklarını, hukuklarını korumadan kendi kadrolarını federasyon başkanının talimatıyla uydurma delillerle getirip bu insanları yerine koydun. Bunun da bir cezası var derler. Yani izleyenimiz sormuş ya niye, hı-hı, bunu yapıyorlar diye. O nedeni bu.
0: Peki Ramazan Bey bir süper chat daha atmış, onu da getireyim. Cimbo Mer düştüğünde bu Merkez Hakem Kurulu'nun offside'ımsılarla ittirdiğini hepimiz, hatta siz Aydın Cingöz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Barış Alper'in bir ayağına basıldı diye bu TFF MHK çıkıp doğru, korkudan aldı. Doğru söylüyor.
1: Doğru.
0: Mesela bu çok iyi yani bir konu yani. Şeyin, hakikaten doğru bir konu yani.
1: Yani bugün bu tartışmalar içerisinde biz MHK başkanını birkaç yerde gördük.
0: Tabii.
1: Bir tanesi Barış Alper'in pozisyonu.
0: Ayağına
1: daha
0: basıldığı
1: konuydu. Yangını bir yaptı.
0: Çıktı, çıkmak zorunda kaldı.
1: Özür diledi ya da Galatasaray'dan.
0: Bunu bekliyordu bilemiyorum.
1: Federasyon bir açıklama yaptı. Bunu da gündeme getirirler. Bu çok doğru. Yani şöyle. MHK başkanı Galatasaray-Adana Demirspor maçında Adana Demirspor maçtan çekildi. Hakemin verdiği karardan ötürü çıkıp bir tane açıklama bile yapmadı. Kamuoyu ne zaman bu konularla ilgili bir beklenti içerisindeyse hiçbir gün yapmadı. Şimdi bunu da kullanırlar, söylerler. Orada çıkıyorsun, burada çıkmıyorsun.
0: Tabii.
1: Ramazan Bey de Galatasaraylı, mesele Fenerbahçeli diyor ki kardeşim bu adam bunları yaptı. Yeri geldi çıktı, konuşmadı, onu yapmadı, bunu yapmadı. Burada Galatasaray'ı kollamaya çalıştı gibi bir hava yaratıyor kendisi. Bu kollamaya çalıştı gibi bir değerlendirme yapmıyorum ben. Ama şunu biliyorum ben, onu söyleyeyim yani. Bu yıllardır bu yayınları yapıyoruz, konuşuyoruz. Bu bir güç meselesidir. Hakemler bence Galatasaray'dan daha fazla çekiniyorlar. Yarattığı kamuoyu baskısından ötürü, stadyumdaki baskıdan ötürü, bu kadar net.
0: Zaten yeri geldiğinde de Fenerbahçe taraftarı kendi kulübünü eleştiriyor. Yani neden baskı yaratmıyorsunuz
1: şöyle,
0: diye.
1: Şöyle, bu bir oyunsa eğer o baskı altına alabiliyorsan hakem de hakemliğini yapacak. Gelecek baskı altında kalmayacak. Tabii, kardeşim. Kalmayacak. Gelecek gördüğü neyse onu çalacak. O düdüğü çalacak. Penaltı

0: baktı mı penaltı değil mi değil neyse.
1: Ama mevcut hakeme baktığında görebiliyorsun işte.
0: Var da var. Şimdi Türkiye'de bu kadar çok yoğun tartışmanın temel nedenlerinden birine hakemlerin verdiği kararlar kardeşim. Konu budur.
1: Tabii öyle. İşte mevcut süreçte bize hakemlerin ne kadar kendilerinde olmadığını gösteriyor. Hep talimatla bir yani şeyler yapıyorlar. Belli yani.
0: Şöyle bir kere şunu da altını çizeyim. Az önce söyledik yani geçmişteki hakemler de çok tartışılıyordu. Şimdi bu hakemlere geldiğimiz zaman abi, bu hakemler daha beter durumdalar.
1: Tabii canım.
0: Yani kötü kadrolaşma yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Kötü kadrolaşma. Çünkü zaten kendisi söyledi. Federasyon başkanının, MHK başkanının kendisi söyledi ya. Böyle bir senle de konuştuk o günlerde hatırla. Tabii Trabzon abi. Fenerbahçe maçı için Oğuzhan Çakır'a atadı. Gökhan Dinç o günlerde bir röportaj verdi. Çıktı tam maçtan önceydi. Ya dediler bu genç hakem. Oğuzhan Çakır da çok tartışılıyor hatırla. Dedi ki ben de tecrübeli VAR'la yönettireceğim hakemi. Atilla Karaoğlan'ı verdi. Karaoğlan. O maçtaki bütün kararları da o verdi.
1: O verdi.
0: Kendi söyledi yani. Şimdi siz hatta bu genç adamları ısrarla kamuoyunun önüne attınız. Çünkü şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü başkan diyor ki bunları temizle. Bunları yerine kimi koyarsan koy. Koyduğun adamları da berbat ediyorlar. Özellikle maçlardaki kararlarıyla kamuoyunda ciddi infial yaratıyorlar. Bunun sorumlusu sizsiniz.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin ya da eksik bıraktığımızı düşündüğün bir şey? Bence her şeyi konuştuk.
0: Konuştuk diye düşünüyorum ya. Yani şu an özür dilerim. Şöyle bir tekrar bakalım istersen. Şey var mı diye. Bir yeni bir gelişme var mı?
1: Şu an bir şey yok.
0: Şeyle ilgili. Mahkemeye ya sevk edilmiş ama onunla ilgileniyoruz bir şey yok. Tamam peki.
1: Ya abi zaten o muhtemelen sabaha karşı.
0: Sabaha karşı evet ben de öyle tahmin
1: ben yarın
0: ediyorum.
1: Plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin gibi geliyor bana.
0: Efendim?
1: Yarına diyorum plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin herhalde.
0: Abi duruma göre yani şimdi mahkemenin vereceği kararı göreceğiz. Durumu göreceğiz.
1: Akşam konuşuruz. Yapalım bari. Uyuyalım. Konuşuruz. Biraz uyuyalım. Hafta sonu uyuyalım. Biraz uyuyalım. Uyuyalım. Abi ağzına sağlık.
0: 11'de yayınım var sabah.
1: Senin problemin şu an. O beni aynen ilgilendirmiyor.
0: İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Teşekkür edelim.
0: Kusurumuz olduysa affola. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Herkese çok teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Radyo Go.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçıyla ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor. Öbür oyuncu geliyor, sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor, sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var, pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı, gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalar dedik. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olaytan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olaytan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyan elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asistle oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibine üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olaytan. O yüzden olay oldu mesela. Ya da geçen seneki Çerni bilmiyorum herkes seviyor muydu ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentini çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte olay tam dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani bir öyle bir teknik direktör. Onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım Italiano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Bey istedi ki abi ne olur buna Vlahovic örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşturamadı belki ama Vlahovic inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahovic'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Çerni'yi savunma arkasına koşturması, yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı, iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahovic orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıllı'ya yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün 24. dakikaya ayak dışıyla Çerni'yi topla buluşturduğu an var. Orkun'un ilk yarının sonunda

0: kaçırdığı pozisyon burada harika bir kilit pas var. Yani Vlahovic'in o pasın hemen öncesinde yapmış olduğu şey de kontrolü çok elit. Ama o pozisyonun başına gidelim mesela. Yine sırtı dönük topu aldı. Bu kez Murillo'yu oynadı. Sırtı dönük top aldı. Bek'in alan katması adına topu saklayabilirdi. Ama olgun pasla onu oynadıktan hemen sonra topu geri alıp Orkun'a kusursuz bir pas verdi. Kaçtı, o ayrı. Anlatabiliyor muyum? İşte Vincenzo Hoca'nın dediği gibi top ayağındayken herkes yani oyun kurucu. Bunu daha önceki takımlarında da yapıyordu yani, onu da söylemek lazım. Bu onun genel bir felsefesi. Eksiklikler yok mu? Var. Yani mesela ilk 20 dakikadan sonra Beşiktaş ritmini kaybetti maçta. Ya da arkada hani ben gol olacağını biliyordum. Hani o sol bek sol stoper arası orada bir sıkıntı vardı. Bir gol yiyecekti orada. Ama yani bunun esas sebebi bence biraz profil sıkıntısı da var. Yani oyuncu profili sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum. Ama oyun şablonu açısından da şunu söylemek lazım. Hani yine kendi sözüne atıfla söyleyeyim. Diyor ki bekleyen çok geride duran bir takım hoşuma gitmiyor diyor. Devamında rakibin sürekli topa sahip olmasına izin vermek istemediğini, savunma çizgisinin cesaretle öne çıkmasını, takımın blok halinde yükselmesini, top kaybedildiğinde de mümkün olduğunca hızlı geri kazanılmasını savunuyor. Yani onun futbolunda savunma eşittir geriye çekilmek değil, topu yeniden kazanmak için öne gitmek. Ama bu da işte oyuncu profilinin kalitesine, niteliğine göre bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Bence dün akşam bunun küçük bir örneğini gördük. Şimdi bambaşka yerlerde çok daha baskın geldiği için Beşiktaş'ta o hissedilmemiş olabilir. Ama hocanın genel olarak böyle bir anlayışı var diyebiliriz. Bu anlayışa uygun arka profil var mı derseniz bence yok. Peki bu hocanın değişme niyeti var mı derseniz yok, o hiç yok. O hiç yok çünkü 2020'de Spezia oyuncusuna işte o sözü söyle, her futbolcu top ayağındayken oyun kurucudur diyordu. 2025'te hangi gazeteydi ya? Orada İtalyanlı'nın sözlüğü gibi böyle ana kavram duruyordu. Tutti registi diyor. İtalyanca söyleyeyim. Kendisi efendim futbolculuk döneminde oyun kurucu oyundan düşürülünce takımında başka bölgelerden oyun kuracak alternatifler üretemediğini gözlemliyor. O yüzden o tutti registi, yani herkesin oyun kurabilen oyuncular olmasını istiyor. Bir yazıda şey gördüm, o da hoşuma gitti. Yani Italiano'nun futbolculara rol değil sorumluluk verdiği ifadesi. O çok hoşuma gitti. Onun için çok değiştiğini göremezsiniz. Yani rakip yarı sahada baskı, yüksek savunma çizgisi, top kaybı sonrası karşı pres, rakibi haliyle rahat pas imkanı vermeme, oyunu rakip yarı sahaya taşımak. Bu prensiplere sahip. Ve şey diyor, sadece taktik teknik yetmez diyor. Cesaret lazım, kalp lazım, psikoloji ve insan yönetimi de gerekiyor. Ki bizi izleyenler bilir, biz bir antrenörü değerlendirirken bu parametrelere muhakkak bakarız. Hatırladım, Republica. O röportajda bir cümle daha var, İtalyano'ya ait. Oraya diyorlar ki senin sırrın ne diye soruyorlar. Cevabı şey, İtalyanca veriyor da. Peşimden gelmelerini sağlayabiliyorum diyor. Yani bu ne demek? İşte aslında milleti maça götüren şey bu. İşte futbolcuların vücut dilindeki o güzellik bu. Veya demin ne dedim? Taktik için tahta var ama asıl mesele kafasının içine girmek oyuncunun. Onu kendi tarafına çekmek, duygusal olarak onu uyarmak, buna işaret ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada yeri gelmişken bir referansı da verelim. Yani bu referans çünkü çok güçlü ve Italiano'nun felsefesini anlamak için güzel bir referans. Çünkü konuşan kişi abi Arrigo Sacchi. Boru değil yani, af buyurun. Diyor ki 2025'te Bologna üzerine yazdığı analizde İtalyano futbolunu pres, cesaret ve kolektiflik üzerinden tarif ediyor. Sacchi'nin özellikle vurguladığı nokta İtalyano'nun oyuncularını sürekli olarak zihinsel ve taktiksel olarak tetikte tutması. İşte o yüzden önemli peşimden koşmalarını sağladığım kısmı, ama bir ilginç olan şey daha var, adamın değişmemesi. Kulüp değişti, lig değişti, oyuncular değişti, haliyle rakipler değişti ama fikir değişmedi. Fikir ne? Kendi antrenörlük tezinde anlattığına göre topa sahip olma oyunu. Onun da 3 temel prensibi var. Biri konsolidasyon. Yani topu dikin oynamak için acele etmemek, topun güvenliğini sağlamak, sabırla boşluk aramak. Topla kat etme. Alan bulduğunda topla ileri kat ederek rakip oyuncuları üzerine çekmek ve onları pozisyon almaya zorlamak. Yani provoke etmek diyorlar. Doğrudan hücum. Top geri kazanıldığında rakip kaleye en hızlı şekilde agresif ve dikine hücum etmek. Bu yaklaşım bir risk kültürünü de destekliyor. Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak. Tam olarak hocanın bahsettiği unsurlar bunlar. Özetler elbette çok daha detaylı anlatıyor ama şimdi konsolidasyon kısmına baktığımızda topu dikine oynamak için acele etmiyor dedik. Topun güvenliğini sağlıyor dedik. Sabırla boşluk arıyor dedik. Mesela Fenerbahçe maçına bak onu görürsün. Vlahović'in ağlara gönderdiği top öncesi Beşiktaş'ın en geriden nasıl sabırla pas yaptığını, o pasla birlikte Fenerbahçe'nin dengesi nasıl bozduğunu Fenerbahçe'nin gördük. Yani tezini sahaya sürdü orada İtalyano. Gelelim topla mesafe kat etmeye. Olayta'nın kullanımını anlattı. Buna kanatlar da dahil aslında. Yani Beşiktaş oyuncuları alanı bulduğu anda topla mesafe kat etmekten çekinmiyorlar ve bunu iyi seviyede yapıyorlar. Beşiktaş'ın bulduğu ilk golde İlhan'ın topla mesafe kat edip Olaytan'ı görmesi, topsuz oyunu hemen ardından boşlukta topu alıp yaptığı vuruş bence bunun göstergesi. Olaytan'ı zaten ligin başından beri top alıp gittiği anlar bunun göstergesi. Yine Marsilya maçına geri döneyim, Poku'ya yaptığı asistle düşmesine rağmen kalktı, boşluğu topla geçti, aldı, at pasını verdi Poku'ya. Yani hocanın bir diğer ilkesini aslında bir kez daha sahaya yansıttığının göstergesi. Doğrudan hücum kısmına da zaten kanatların topu alır almaz paralel olarak rakip kaleye doğru yöneldiğini biz maç boyunca gördük. Bunları söyleyebiliriz. Ama şöyle toparlayayım güzel insanlar. Şimdi derler ya Roma bir günde kurulmadı ki. Hani Beşiktaş da öyle. Hani hala eksikliklere sahip ama bu eksiklikleri hızla kapatan bir takım. Aynı zamanda bir antites takımı. Bakın Beşiktaş Avrupa Ligi'nde zorluk seviyesi yüksek maçlara da çıkacak. Ama o maçlarda da rakiplere pürüz çıkarma ihtimali yüksek bir takım. Çünkü koşan, mesafe kat eden ve dikey oynama alışkanlığı kazanan bir ekip. O yüzden dün Marsilya'nın hocası dedi zor bir takım diye Beşiktaş. Maçtan sonra söyledi bunu. Ve bu oyunların oynanmasını sağlayan en önemli husus da demek ki sezon başı. O yüklemeler. Yani yakından takip edenler bilirler. Hazırlık maçları, antrenmanlarla ilgili pek çok şeyi takip etmeye çalışırız biz. O açıdan ona sığınarak şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş takımı kademeli olarak bu hale geldi. Bir sihirli değnek hikayesi değil bu yani. Öncelikle takımın kondisyon öznesinin oturtulması gerekiyordu. Belli ki bu önceliklendirilmiş. Bakın Marsilya ne kadar zor durumda olmuş olursa olsun bir Fransız takımı, bir dinamik takımdan bahsediyoruz ve ilk 20 dakika sonrasında bir düşüş var okey ama bunu oradaki düşüşün sebebi bence biraz geriden oyun kurmada yaşanan zorluklar falan. Daha fazla koşan, daha fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaş'tı. Ve şu an gerçekten iyi seviyede. Yani Beşiktaş'la beraber lig için konuşuyorum. Şu anda konuştuğumuz zaman şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta koşarsanız kaybedersiniz. Yani kondisyonunun göstergesi. Duran topu da son söyleyeyim. Çok önemli. Yani Erzurum maçında Emirhan attı. Marsilya maçında Mourinho topu ağlarla buluştu. Zaten onu da ikinci santrafor gibi kullanıyor biliyorsunuz hoca. Ama tam bir takım mı? Hayır. Tabii ki değil. Yani Beşiktaş'ta şu an bak yöneticilerin demeçleriyle kibre sürüklenirse tablo anında terse de dönebilir. Çünkü bizde yöneticiler böyle hatalara düşerler. Affedersiniz çabuk gaza gelme gibi bir huy vardır. Gelişen ve gelişmesi için de nitelikli oyuncu dönüşümüne ve derinliğe ihtiyaç duyan bir takım Beşiktaş. Tamam. Hani biz bugün yaşanan heyecanın sebepleri üzerine hocasının felsefesiyle beraber anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Daha fazlası değil yani. Bu takımın step by step felsefesiyle geliştiğini de akıldan çıkarmamak lazım. Şu an müthiş bir enerji görüyoruz ve bu enerjiyi açığa çıkaran bir sinerji var. Bunu yapan da bizzat teknik direktör. Yani bakınca diyorsun ki ya bu adam Beşiktaş'a ilk geldiğinde İtalyanlar sosyal medyada nasıl Türkiye'ye kaptırdık diye boşuna söylenmemiş. Hani başka sözü hacet yok. Umarım hoca yalnız bırakılmaz. Çünkü desteğe ihtiyacı olacak. Öyle günler de gelebilir. O zamanki reaksiyon da geleceği belirleyecek.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: 3-0 sicuramente ingiusto, mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto, io non ho veramente nulla da rimproverare, se non il primo tempo con l'Italia come atteggiamento, quindi ci stiamo misurando in un livello veramente altissimo ogni tre giorni, mi interessava la mentalità oggi e su questi ragazzi hanno dato tutto. Giocare la... un po' il mio pensiero. Giocare a Nations League A è un privilegio, i ragazzi la devono vivere come un privilegio, mi piacerebbe che non si vivesse come un

0: colpa, e quindi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare e cercare di, se ce la facciamo, a competere con questo livello di avversari.
1: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımıza herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi de böyle bir seviye.
2: Over het algemeen denk ik dat het om een gebalanceerde match ging. Op dit moment, op dit niveau, beter kan je geen fouten maken. Dat kan je gewoonweg niet permitteren. Enkel tijdens de match tegen Italië denk ik dat we een aantal fouten gemaakt hebben. En dat tijdens de eerste helft van de match. Wij analyseren wel degelijk na elke match. En ja, de voetballers treft hier geen schuld. Dat wil ik ook meegeven. En als je op dit niveau voetbalt, ja, dan zijn een aantal zaken... dat gebeurt gewoon, dat komt gewoon voor, dat hoort er gewoon bij.
3: Başka Belçika basınından soru var mı?
2: Zijn er nog andere vragen van de Belgische pers? Ja, des autres questions de la presse. Merci.
3: Yes, yes, it's okay.
4: Signor Montella, le volevo chiedere cosa è successo dal mondiale in poi. Oggi i giocatori hanno dato tutto, si vede che ha lo spogliatoio ancora in mano, ma cosa è successo dal mondiale in poi? È cambiato qualcosa? Magari troppa autostima, troppa sicurezza? E cosa pensa anche delle critiche dei tifosi in tribuna che volevano il suo esonero oggi? Grazie.
1: Ci vediamo. Hocam neler oldu Dünya Kupası sonrası? Futbolcularla birlikte bir reaksiyon göstermeniz gerekiyordu bu akşam. Gördük ki bir reaksiyon gösterebildiniz. Soyunma odası hala diri gözüküyor. Bugün itibariyle yine taraftarların tepkisi var. Taraftarların tepkisine istifanızı istedikleri için ne demek istersiniz?
0: Ma nella seconda domanda già c'era la risposta che ha dato lei nella prima considerazione. La squadra è unita, la squadra ci sta provando, la squadra sta giocando un livello di partita non al completo e sappiamo quanto sono importanti come valore, come temperamento Hagan e Kenan, oltre a Orkun che non stava nelle condizioni di poter giocare queste partite, e quindi è cambiato questo, il livello degli avversari. Per quanto riguarda l'esonero, io sono motivato, per me è un privilegio giocare, aver portato anche la Turchia per la prima volta sia mondiali dopo 24 anni sia con questi calciatori, tra l'altro sia in Nations League. Ci stiamo misurando, sono partite anche preparatorie per capire il livello che ci piacerebbe ambire, che probabilmente adesso non siamo pronti e non è una colpa di nessuna, tantomeno dei calciatori.
1: Yani ikinci sorunuzu aslında birinci söylediğinizle kendiniz cevap verdiniz. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi biliyorsunuz onlar eksik.
0: Oltre Muldur che era un giocatore comunque giocato a metà delle partite titolare anche.
1: Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde hani belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi bu kendisi de. Ya ben şu andaki eleştirileri tabii ki de hani çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık, gelecekteki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için.
2: Ya, wat is er gebeurd na de Wereldcup? U had een reactie moeten geven nadien, maar wat is er...

0: Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik son 3 senemizle. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum.
1: Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey, son soruyu alalım ve kapatalım.
2: Hilmi Sever. Az önce bir eksiklerden bahsetmiştik. Eksiklere yeniler de eklendi. Barış Şeref Kulübesi'nde Arda da son dakikalarda sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İtalya maçında nasıl bir maç bekliyor? İşler biraz daha zorlaştı gibi gözüküyor.
3: Ma noi dobbiamo dispiace perché sono due giocatori che ci fanno comodo per le loro qualità e caratteristiche. Calcio è così, giocando così ogni 3 giorni. Poi faremo la nostra preparazione alla partita come sempre con i calciatori che ci abbiamo a disposizione. E io non mi arrendo, no? Non mi arrendo e neanche i ragazzi si devono arrendere, non si devono demoralizzare oltremodo, perché anche per tanti di loro è la prima volta a questi livelli e quindi dobbiamo recuperare le energie. E anche la fiducia, perché dopo una sconfitta dove magari potevi anche, essendo stata una partita poi in equilibrio, ci può stare un po' di sconforto, ma no, questo non deve avvenire perché abbiamo la responsabilità verso il nostro paese, verso noi stessi e verso la squadra.
0: Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımıza devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçları en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
1: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ederim.
4: Teşekkürler.
0: Evet, teşekkürler.
5: Kim ne dedi? Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Fenerbahçe Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Riva'daki hakem yangınının sorumluları ne yapacak? Aykut Kocaman milli göreve mi? İsmail Kartal'ın sözleri ne anlatıyor? Fenerbahçe ne kazandı ve kolaj başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ile alakalı aksiyon almakta geç kaldı mı? Hacı Osmanoğlu'nun sorumluluğu ne? Aydın Cingöz'e sorduk.
6: Şimdi Ali Koç'la yapılan görüşmede Ali Koç'un anlattıkları dinleniyor. Özellikle benim bildiğim kadarıyla hakem Ali Turan'ın yaptığı şikayetle ilgili olarak konu gündeme geliyor ve federasyon tarafı Ali Turan'ı benim bildiğim kadarıyla edindiğim bilgiler, çünkü sordum ben ne konuşuldu o zaman bu buralarda diye, güvensiz, güvenilmeyecek bir adam olarak tanımlıyorlar. Devamında tabii İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Lituna kısmı başka ama kadrolaşma faaliyeti, Ahmet Şahin'in yaptıkları, yani bu kadrolaşma faaliyetindeki kritik isim olması veya bununla birlikte sınav soruları meselesi, Ferdi Karaduruk'la ilgili değerlendirmeleri, bunların hepsinin bugün dosyada en azından 5-6 madde varsa, Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Ali Koç'un vurgularından çıkan 4-5 maddenin benzer şekilde olduğu çok açık. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle o dönemde yaptığı bir şey var. Neydi o? Gerek Ahmet Şahin, gerekse Yunus Yıldırım 2015 Ocak ayında görevlerinden alınmışlardı, yollanmışlardı. Yani bu dernekleri lağvetmek için. Şimdi bu federasyonun hani oraya bir müdahale ettiği gerçeğine dair bir bulgudur. Buna katılıyorum. Ancak toplamda kadrolaşma faaliyetinin ya da klasman yükseltilen hakemlerle ilgili tartışmalar noktasında federasyon başkanının yanında duran, federasyon başkanından gücünü alan Ferhat Gündoğdu'nun aynı şiddette görevine devam ettiği ve kadro dolaşma faaliyetleri çerçevesinde çeşitli hakemleri bertaraf etti. Alttan gelen yani Ahmet Şahin'le birlikteki bilgi notunda da bu var savcılığın. Burada özellikle kadro dolaşma faaliyetinde etkili olduğu görülüyor. 2005'ten beri şikayetler meselesi özellikle biliyorsun Futbol Federasyonu'yla savcılık arasında bahis soruşturmasından da itibaren aralarında bir diyalog vardı. Yani eşgüdümlü bir şekilde yürüyen çalışmalar vardı. Bu şikayetler nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili ayrıntılı bir açıklama olmadığı için tam olarak bu noktada ya evet buralarda şu çalışmalar yapılmış diyemiyoruz. Ancak konunun geldiği nokta itibariyle bugün savcılığın soruşturmaya konu olan bilgi notundaki bilgilerle Ali Koç'un anlattıkları arasındaki paralellik bize federasyonun bu işi çok da ya da İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu işi çok da ciddiye almadığına dair bir veri veriyor. Diğer yandan sadece bu konu değil. Tabii bu olay patlayınca çok insanla da ister istemez görüşüyoruz. Mesela bazı isimler özellikle Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin yani o grup için federasyon başkanına ya bak burada sıkıntılar var altına uyuyorlar ya da şöyle şöyle çalışmalar yapıyorlar diye bilgi verdiği İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun da işte bakacağım edeceğim diyerek konuyu değerlendirdiği ya da hani bakarız diyerek biraz konuyu uzattığı yönde değerlendirmeler
4: geçirdi
6: var.
4: Aslında.
6: Soruşturmanın devamı tüm detayları göreceğiz. İfadeleri bekleyelim. Biraz soğukkanlı olmak gerekiyor. Ancak tekrar ediyorum. Ali Koç'un anlattıklarıyla savcılığın soruşturması arasındaki paralellik İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki sorunlar ve geliyorum diyen krize dair çok net bir önlem alamadığının bir göstergesi olarak söyleyebiliriz. Duruyor. Böyle duruyor yani.
5: Aykut Kocaman, A milli takımın yeni teknik direktörü olabilir mi? Bunu İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz yorumladı.
7: Abi ben anlamıyorum yani. Ya hak etmiyor demem asla tabii ki. Yani ama sürekli bir geçmişteki teknik direktörlere teslim oluyoruz. Yani Aykut Hoca çok uzun zamandır zaten değil mi? Yani aktif olarak teknik direktörlük yapmıyor. Yapamaz diye söylemiyorum ama ya bizim birincisi milli takım teknik direktörüyle ilgili birilerini oraya gönderirken elimizdeki tek gerekçe şu. Ya üst düzey futbolcu olacak işte ya da Galatasaray Fenerbahçe'de. Tamam kabul ediyorum bunlar önemlidir ama bu anlamda bizim daha fazla donanıma ihtiyacımız var. Ve milli takım şöyle bir yer değildir. Yani işte boştayken biraz milli takımda hoca zaman geçirsin. İşte işler biraz onun adına iyi gittiğinde Galatasaray Fener'den bir teklif geldiğinde oraya gitsin. Öyle olmaması lazım. Milli takımda bir teknik direktörün ya 10 seneden aşağı çalışmaması lazım biliyor musun? Anca bir sistem bir planlama oturacak.
4: İspanya örneği var işte.
7: Ama öyledir bu işler. Yani biz hemen mesela Montella'yı yok ettik, yerle bir ettik. İyi olduğu için söylemiyorum ama yok yok. Daha iyisi yok. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bir yeri yıkmaya çalışıyorsunuz. Sonra baştan inşa edeceğim diyorsun. Bak inşa etmek, verim almak minimum diyorum sana ya. 3-5 seneden aşağı bir şey halledemezsin. Bırak elleme Montella'dan daha iyisini bulma şansın yok çünkü. Yok Türkiye'de şu an Montella'dan daha iyi teknik direktörlük yapacak şu an o planlamada yok. Niye yok biliyor musun? Montella'nın beğenirsin beğenmezsin. 2 seneyi devirmiş Montella sende değil mi? 2 senede 2 turnuvaya gitmiş. Şimdi 2 senede 2 ya 3 sene mi özür dilerim 3 sene olacak. Evet. Yani İki turnuvaya gitmiş, C'den A'ya gelmiş bir milli takım performansı var. Sen şurada iki tane Fransa ve İtalya maçından sonra, Dünya Kupası'ndan sonra yerle bir ediyorsun. Aykut Hoca gelsin. Aykut Hoca bak kimi sayarsan say. Sergen Yalçın, Aykut. Montella'dan başarılı olma şansı yok. Net olma şansı yok.
4: Her şey başa mı döner diyorsun?
7: Başa dönecek çünkü. O da gelip yeniden inşa edecek ya. Ekibi yeniden inşa edecek. Genç milli takımlar, gelişim direktörü. Her şeyi yeniden inşa edecek. O bir de bir süreçle alakalı bir durumdur ya. Başa dönecek.
4: Montella da ısrarcı mı olunmalı?
7: Başka şansın olduğu için söylemiyorum.
4: Nerede biter kredisi peki Montella'nın?
7: Ya şöyle çok ciddi başarısızlık o. Mesela milli takımın İtalya'ya Fransa'ya kaybetmesinde çok ciddi bir anormallik yok. Evet orada oyunu eleştirebilirsin. Oyunla ilgili eleştiri yapabilirsin. Mesela Montella'yı nerede eleştiririm ben biliyor musun? Samet Akaydın'la gelecek inşa edilmez. Melih Kabasakal'la gelecek inşa edilmez. Bunlar Okan Koçuk'la gelecek inşa. Bunlar milli takımda falan yeri olmaması lazım. Ahmet Can Kaplan'la gelecek inşa edebilirsin. Orada eleştir. Orada yerden yere vur. Çünkü milli takım şöyle bir yer değildir. Kulüp takımı değildir. Milli takımda sürekli jenerasyon değişmek zorundadır. Sen Montella'yı de ki kardeşim nasıl oluyor da bir tane oyuncu bulamıyorsun? Bu milli takım sadece Süper Lig'den falan ibaret olmaması lazım. Ya da uluslararası Avrupa'dan ibaret olmaması lazım. Buralarda da tıpkı Lucescu'nun yaptığı gibi Lucescu gitti Altın Ordu'dan getirdi İstanbulspor'dan getirdi değil mi? İkinciliklerden oyuncuyu getirdi. Çağlar'ı getirdi, Zeki'yi getirdi. Montella'ya orada itiraz et. Lucescu yapmış. Lucescu itiraz etmemiş. Sen de getir. Samet Akaydın'la falan gelecek inşa etme de eyvallah. Ama onun dışında argümanın sadece şu. Dünya Kupası'nda erken elendik. Fransa ile İtalya'ya kaybettik. Aykut Hoca ile de muhtemelen kaybedeceksin. Kaybetmeme şansın yok ki. Çünkü o da bir süre isteyecek ya senden.
4: Tabii.
7: O yüzden düşüncenin yanlış olduğuna inanıyorum ben.
6: Ya Aykut Kocaman her zaman tartışma konusudur. Bu dönemde de ister istemez bu gündeme gelir. Niye hak etmesin Aykut Kocaman? Neden bunu hak etmesin? Yaptıkları var. Fenerbahçe'de yaptıkları var. Anadolu'nun birçok takımında yaptıkları var. Bu göreve Montella gelebiliyorsa eğer, Aykut Kocaman gibi bir figürün gelmesinde bir sıkıntı yok. Ancak

0: İbrahim Hoca Osmanoğlu devam ederse Aykut Kocaman'ı getirmez. Aykut Kocaman da İbrahim Hoca Osmanoğlu ile çalışmaz. Sebebi 3 Temmuz kumpası
1: Evet.
0: meselesi. Yani bu ayrıntılara da dikkat etmek gerekiyor işin açıkçası. O yüzden Aykut Kocaman'ın liyakatı ile ilgili, o görevi hak etmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama mevcut yönetimle Aykut Kocaman arasında bir çalışma olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Şimdi buradan diyebilirsin ki, ya da diyebilirler ki, kadaş yakın zamanda da Fatih Terim'le şeyin İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bir kapışması vardı
1: Aynı şey değil ama.
0: diyebilirler. Ama aynı şey değil.
1: Değil.
0: Yani bir masa kurulacaksa, bir uzlaşma masası olacaksa eğer, burada Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu uzlaşması, ki ben bu arada bunu da söyleyeyim Buzo, olmaz yani. İbrahim Hacı Osmanoğlu gidiyor bence.
1: Ben
0: Yani
1: de öyle
0: bütün şu
1: düşünüyorum.
0: tablo İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanlığından ayrılma sürecini daha da hızlandırmış
1: Ama
0: durumda bence.
1: iddialar da var ya, ben
0: Zaten
1: işte devam edeceğim görevime istifa eden etsin diyormuş. Böyle iddialar
0: ya
1: var ya.
0: çok iddia olabilir. Her yerden herkes bir iddia ortaya koyuyor. Ben konuşmadım İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla ama federasyondaki bazı isimlerle konuştum. Bu soruşturmayla ilgili ne oluyor diye konuşurken bakıyorum. Yani ben devam edeceğim. Şimdi burada şöyle bir durum var abi. Senin getirdiğin adam MHK Başkanı şu an gözaltında. Bak daha önce de konuştuk, tekrar söylüyorum. Ferhat Gündoğdu 2002'de, 2022'de kadrolaşma faaliyetinin mimarıydı. Mimarlarından biriydi. Onu yapamadı. 2024'te geldi ve Türk hakemliğini yeni bir soluk kazandırma amacıyla çeşitli tavsiyeler yapıp yeni bir dönem başlattılar. O yeni döneminde sıkıntılı olduğu açık. Ve hatta hani bütün bunlar olmasaydı da, bütün bu soruşturma, gözaltı kararları olmasaydı, diyelim ki Ferhat Gündoğdu sezon sonuna kadar devam etti. Federasyon başkanlığı seçimleri yapıldı. Başka bir isim geldi. Ferhat Gündoğdu'yla yollar ayrıldı. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, yani bu isimlerin Türk hakemliği üzerindeki etkisi devam edecekti. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu görevini sağlıklı bir şekilde devam ettirme koşulları ortadan yavaş yavaş kalkıyor ve bence tabloya bakarsak da, bir okuma yaparsak, git deniyor zaten İbrahim Hoca Osmanoğlu'na ve yanındaki bazı isimlerin bu görevden ayrılması meselesi de, yani istifaları da, orada da şey söyleyeyim, yani orada bir işgüzarlık durumu da var. Yani dürüst olmak gerekir. İşte bazı iddialar var. İşte liyakatla ilgili yok baskılar, onlar bunlar falan. O da tuhaf bir mesele. Yani orada bir gruplaşma, federasyon içerisinde bir gruplaşma ve ayrılıklar olabilir. Ama yani şu dönemde bazıların istifası da, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yedek üyelerin istifası da bunu biraz daha hızlandırıyor gibi duruyor. Ancak konudan bağımsız şunu söylemek isterim. Yani bu istifalarla ilgili olarak Ural Aküzüm, Futbol Federasyonu yöneticisi, istifa ettiği yönde haberler var. Bahis soruşturmasında onun da adı geçiyor. Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı bulunması ve oynaması nedeniyle Ural Aküzüm, en azından çünkü listeler bu şekilde biliyorsun açıklandı ve federasyonda yönetici olan isimlerden bir tanesi. Ama burada bir soru var. Şimdi Ural Aküzüm etik olarak ben istifa ettim diyebilir. Millet abi, burada doğru tavırı budur, bak hemen bu istifayı yaptı diyebilir. Soru şu: Ural Bey, ne yaptığınızı bilmiyor muydunuz siz? Yani
1: Evet.
0: geçmişinizi bilmiyor, ne yaşadığınızı bir gibi de böyle bir sahne vardı
1: İnsan ne
0: ya.
1: yaşadığını
0: Yani ne
1: bilir
0: yaşadığınızı bilmiyor muydunuz yani? Siz bir bahis hesabı olduğunuzu, buralardan bahis yaptığınızı bilmiyor musunuz yani? Bugünü mü beklediniz? Liste açıklanınca mı gittiniz? Madem böyle, bu bir yıldır zaten bu mesele sürüyor, soruşturma sürüyor.
1: Evet.
0: Bahis soruşturması sürüyor. Yani kendinizi ne kadar gizlediniz ki, gizlemeye, ya da gizlemeye mi çalıştınız yani? Örtbas etmeye mi çalıştınız? Madem böyle, bu olay ilk gündeme geldiğinde, ki federasyonun bu konuda ne kadar böyle biz ciddi izlediği de ortadaydı. Hakikaten de bu konuda bayağı da detaylı çalıştılar ettiler. Gidip deseydiniz ki ya böyle böyle, yani ben de geçmişte bu bahis hesabını oynadım. Çok basit bunun sonucunu çıkarmak. Bahis açarsın, 5 yıl geriye dönük bakılıyor ya. 5 yıl geriye dönük bakılıyor. En son bahsini ne zaman oynamışsın? 5 yılın içerisinde mi diye bir
1: Görürsün.
0: görebilirsin.
1: Evet.
0: Niye bugünü beklediniz? Neden?
1: Konunun sorunun başına dönersek, mevcut federasyon başkanı ile Aykut Hoca'nın çalışma şansının
0: Olduğunu düşünmüyorum.
1: düşünmüyorsun.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yönelik ziyaretinden hangi sonuçları aldı? Bunu İrfan 25 anlattı.
3: Mali Genel Kurul'da belli projeler için Fenerbahçe yetki aldı. Yani bu
1: Evet abi.
3: projeler içerisinde Meydan 1907 Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak proje var. Stadın büyütülmesi projesi var. Sayın Aziz Yıldırım'ın aslında 2011 yılında yapmak istediği ama 3 Temmuz kumpası sürecinde bunu hayata geçiremediği Maltepe açıklarındaki o kayalık alanda Fenerbahçe Adası yapma projesi var. Fenerbahçe liman projeleri var. Yani şimdi bu projeler Mali Genel Kurul'da yetki istendi ve Mali Genel Kurul'da oy birliğiyle yetki alındı. Şimdi bununla ilgili görüşmeler, son detaylar, son izinler konusunda görüşmeler de yapılıyor. Zaten stat büyütme konusunda Sayın Cumhurbaşkanı gerekli talimatı vermişti ve oradaki bakanlara hemen yani Fenerbahçe ile ilgili, yani bu çalışmalarla ilgili gerekli izinlerin verilmesi yönünde talimat vermişti. Şimdi burada stat büyütülmesini Kasım ayı içerisinde Fenerbahçe başlayacak. İlk plan o stat büyütülmesi konusundaki son detaylar konuşulmuştur büyük ihtimalle. Diğer taraftan yine Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılmasını bilen

0: planlanan ve kısa sürede hayata geçirecek Meydan 1907 projesiyle ilgili son detaylar, son konuşmalar, o projelerle hayata geçirmesi planlanan projelerle gerekli izinlerle ilgili görüşmeler yapılıyor. Onu söyleyeyim.
1: Yani Fenerbahçe'de tabii ki bir şampiyonluk hasreti var ama Sayın Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte bu projelerin tekrardan hayata geçirilmesi, kongre üyelerine sunulması, camiaya sunulmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle stat projesi, kapasitenin arttırılması. Ya gerçekten buradaki bu Aziz Başkan'ın bu projelere başlaması ve zaten kongrede şey de dedi hani merak etmeyin gitsem de bu projelerin ben arkasındayım, yanında duracağım dedi. Fenerbahçe camiası için önemli olduğunu düşünüyorum çok yani.
0: Bence de çok önemli çünkü şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım göreve geldiğinde ilk Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğunda Fenerbahçe'nin tapulu arazisi yoktu.
1: Evet.
0: Yani hep şunu söylüyordu, rakiplerin işte araziler şeyleri var, tesisleri var ama Fenerbahçe bu anlamda gerideydi. Önce ne yaptı? Stadı büyüttü. Ülker Spor Arena'yı yaptı. Topukkale tesisleri, İncek tesisleri, alınan araziler, terazi tesislerinin yenilenmesi. Şimdi 8 yıl içerisinde, Sayın Aziz Yıldırım 2018 yılında görev bıraktı ama 8 yıl içerisinde buna yeni tesis eklenmedi.
1: Eklenmedi.
0: Dolayısıyla yeniden bir proje tesisleşme hamlesi olması camiada bir heyecana da neden oldu. Yani hayal kurma önemli, hayal etmek çok önemli. Ama bu hayalde kalmıyor. Sayın Aziz Yıldırım diyor ki ben bu projeleri gerçekleştireceğim. Şimdi stat büyütme. Fenerbahçe stadını ilk yapan kulüp. Zaten
1: Evet.
0: Fenerbahçe stadını yaptı, diğer kulüplere öncülük yaptı. Ama Fenerbahçe kendi imkanlarıyla bu stadı yaptı. Yine
1: Tabii.
0: kendi imkanlarıyla bu stadı yapacak. Diğerleri, rakipleri devlet desteğiyle bu stadları yaptılar. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım işte bak stadı yapıyor bir taraftan, stad büyütme çalışmalarına başlayacak. Diğer taraftan Meydan 1907 projesi, diğer projeler. Bunlarla beraber Fenerbahçe'nin sürekli gelir getirebilecek, Fenerbahçe'ye geleceğinde önemli gelirler sağlayacak projeler hayata geçiyor. Yani Fenerbahçe'nin kendi ayakları üzerinde durması için gereken noktalar bunlar. Yani projeler bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bakıyorsun Fenerbahçe'de bütçeye bakıyorsunuz. Bütçe ne kadar açıkladı en son? 500 milyon euro civarında bütçe. Sayın Aziz'in ne dedi? Ben dedi bıraktım. Lan bu denk bütçeyle bırakacağım dedi. Ve dedi gelecek seneye yönelik Aralık ayından sonra bir ne loca satışı ne dedi bile satışı yapacağım dedi. Yani bunlar önemli. Bu bütçeyi oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin gelir getirecek ya
1: Projeler yapması gerekiyor.
0: sponsorluk gelirleriyle bir noktaya kadar sağlasın. Yeni projeler hayata geçmesi lazım. Mesela bir Meydan 1907. Oradan ciddi bir gelir bekleniyor. KOV 1907 projesi. Çok ciddi bir gelir bekleniyor. Diğer taraftan borç rakamlarına bakıyorsun. Yüksek bir borç rakamı var. Dolayısıyla bu borcun azaltılması, finansal anlamda yönetilebilir duruma gelmesi için bu projelerin de hayata geçirilmesi gerekiyor. O yüzden camiada, Mali Genel Kurulu'nda ortaya konulan projeler camiada büyük bir heyecan yarattı.
2: İsmail Kartal'ın deyimiyle Fenerbahçe'de hangi futbolcular henüz büyük takım oyununa tam olarak alışamadı? İbrahim Yavuz değerlendirdi.
3: Ya bence alışık oyuncuları saysak daha kolay çıkarız işin içinden. Kim var Fenerbahçe'de? İsmail Yüksek, Kerem sayar mısın? Ben sayamadım, tıkandım şu an yani. Hadi Genduzi'yi de biraz kattım. Bak biraz o da.
1: Kante.
3: Canlı stadyum. Kante'yi katmam ki, Kante fiziksel olarak
1: Evet.
3: tamam maçın tamamında ama senin o anlattığın yüksek şiddetli baskı oyununu Kante ile oynayamazsın abi yani. Tamam o pozisyon anlamında, enerjiyi doğru kullanma anlamında önemli bir oyuncu ama bu yaşta bir oyuncudan bir kere mümkün değil o yüksek şiddetli oyunu alamazsın. Asensio'dan mı alacaksın? Lukaku'dan mı alacaksın? Greenwood'dan mı
1: Tabii
3: alacaksın? Bir
1: eksik
3: kere ya
1: derken bunları mı
3: düşüncen,
1: görüyor hocalar
3: ya
1: hocam?
3: düşünce yanlış düşünce. Böyle olur mu böyle düşünceye?
1: Yani muhtemelen herhalde eldeki mevcut kadroda senin az önce saydın Greenwood'dan bunu bekliyor, Asensio'dan bunu
3: Ya
1: bekliyor ve
3: alamayacaksın.
1: karşılık alamıyor.
3: Alamayacaksın. Alamayacaksın şimdi. Alamayacağın bir şeyin peşinden niye gidiyorsun? Değiştiremeyeceksin. O yüzden sen onlara uygun bir oyun modeliyle oyna. Erken topu kazanma demiyorum. Bir kere bu böyle bir şey de değil zaten. Böyle yani şöyle olmuyor Muzaffer. Arkadaşlar ben İsmail Kartal göreve geldim ve erken top kazanacağız. İki ay yok yok o planlamayla alakalı bir durum bir. İki oyuncuların atletik durumuyla alakalı bir durum. Senin zaten sezon başı 4 tane 5 tane oyuncun kas sakatlığından problem yaşamış. Yani aslında orada problem şu. Senin yüklenme antrenmanına cevap verememiş fiziksel olarak oyuncular var. Sen daha önce orayı hallet. Orayı hallet, ideal kadronu bul, normal tekrar yakala, ondan sonra devam. Ona bir itirazım olmaz ya.
2: Futbol Federasyonu Başkanlığı için Fatih Terim'in, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı içinse Mustafa Kamil Abitoğlu'nun adı geçiyor. Peki Fenerbahçe'nin bu konudaki tavrı ne olur? Bunu İrfan 25 ve Aydın Cingöz'e sorduk.
0: Aziz Yıldırım'la bunu konuşmadıktan sonra ne der yani önceden yani bununla ilgili
1: Yani
0: herhangi bir
1: tanıyan biri olarak belki yorum
0: şöyle
1: verirsin.
0: söyleyeyim yani şimdi önceden bir fikir belirtmek çok doğru olmaz
1: Evet.
0: ama diğer taraftan sadece Fatih Terim'in ismi geçmiyor birçok isim geçiyor. Burada federasyon başkanlığı için aslında şimdiden kulisler başladığını adına söyleyebilirim. Mustafa Örüğüt ismi geçiyor. Sayın Mustafa Örüğüt'ün de federasyon başkanlığı için adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Yine Sayın Mecnun Okyapmaz'ın da şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak onun da federasyon başkanlığı ile ilgili girişimi olabilir. Onun da bir isteği olduğu yönünde bilgiler var. Dolayısıyla sadece Fatih Terim ismi geçmiyor. Ama Sayın Aziz Yıldırım buna nasıl bakar? Bununla ilgili dediğim gibi konuda konuşmadan önce bir fikir belirtmek çok doğru olmaz. Diğer taraftan Sayın Mustafa Kamil Abitoğlu için ise aslında Fenerbahçe camiasının çok ciddi bir tepkisi var. O da tabii işte onun jübilesinde Galatasaray'da işte futbolcunun omuzlarında jübilesini yapması biraz orada tepki var. Dolayısıyla işte Mustafa Kamil Abitoğlu'nun değil ama ben başka isimlerin olabileceğini düşünüyorum. Belki yabancı bir meyhane hakemi de görebiliriz.
1: Peki abi sana şunu sormak isterim. Mevcut bu konular konuşuyorken sence yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kim olmalı? Sen adaylar şimdi geçen isimler üzerinden konuştular. Nasıl bir yorum yaparsın buraya?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir kere bu MHK zaten başkanı ve yönetimi zaten şu anda gözaltındalar.
1: Evet.
0: Bu artık bu süreçten sonra onların göreve devam etme gibi bir ihtimali söz konusu olamaz. Mevcut TFF yönetimi de bu kadar skandal yaşanırken kendi içerisinde bir denetleme görevi yapmayıp bu kadar işte WhatsApp yazışmalar ortada, işte hakemlere yapılan mobbingler ortada, evrakta sahtecilikler ortada, tüm bunlar yaşanırken bu konuda hiçbir haberlerinin olmaması imkansız. Dolayısıyla bu kadar skandal yaşanırken bunlara göz yuman TFF yönetiminin de görevde kalmaması gerekiyor. Onların da istifa etmesi, TFF yönetiminin acilen istifa etmesi ve genel kurula gitmesi gerekiyor. Diğer taraftan kim olur? Yani Sayın Mustafa Örüğüt'ün ismi her federasyon başkanlık seçimi olduğu zaman onun ismi sürekli geçiyor. Yani yine ön plan yani federasyon başkanlığında Sayın Mustafa Örüğüt isminin biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan MHK başkanlığı için ise yani benim gönlümden geçen Fırat Aydınus. Onu söyleyeyim yani.
1: Evet, Fırat Hoca bence de oraya yakışır.
0: Bence Fırat Aydınus gibi ismin MHK başkanı olmasının çok daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Ama tabii sadece MHK başkanı değil, onun altındaki yönetim
1: tabii
0: kurulu üyesinin de
1: önemli.
0: Daha liyakatli, daha tecrübeli isimlerden oluşması gerekiyor.
3: Valla ben Kamil Abitoğlu'nun olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü mevcut federasyon MHK başkanının artık bence fiil olarak görevi bitmiştir. Vaziyet buyken Mustafa Kamil Abitoğlu'nun yani mevcut yönetimden birinin, MHK yönetiminden birinin bu görevi devam ettireceğini açıkçası düşünmüyorum. Muhtemelen kendileri de bu tabloda o görevlerine devam etmek istemezler. Fenerbahçe'nin tavrı ne olur sorusuna gelince Kamil Abitoğlu'yla alakalı olarak denebilecek ne var? Yani geçmişi biraz daha böyle irdelemek gerekiyor. Yani itirazlar olabilir. Yani burada temel olarak şöyle bir durum var. Fenerbahçe prensip olarak ya da diğer kulüpler prensip olarak şöyle bir değerlendirme yaparlar. Ya arkadaş bu insanların başkanı gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesi belli. Dolayısıyla kimse kalmadı mı ki siz böyle bir operasyon yapıyorsunuz diye itirazda bulunabilir. Ya bu derenin altından daha çok su akar. Ben evet. Mevcut MHK yöneticilerinin de kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yani orada bir değişime mutlaka gidilir. Fatih Terim'in federasyon başkanı olması meselesi ben milli takım hocası olma ihtimali daha yüksek görenlerdenim. Ancak federasyon başkanı Fatih Terim olursa Aziz Yıldırım ya da Fenerbahçe ne der? Destekler mi? Destek vereceklerini pek düşünmüyorum.
1: Çok renkli olur.
3: Ancak, yani bence doğru soru şu olur. Fatih Terim'i kim istemez? Bence Fenerbahçe'den çok Galatasaray federasyon başkanı olsun istemez. Çünkü Fatih Terim'in federasyon başkanı olduğu bir noktada Galatasaray bence o noktada Fatih Terim'le karşı karşıya gelmek istemez. Çünkü federasyon başkanlığı meselesinde o koltukla kulüpler arasında zaman zaman tabii. Krizler oluyor. Yani Fenerbahçe bu mantıkta olabilir der yani ama Galatasaray'ın ben hayır diyeceğini düşünüyorum.
2: Galatasaraylı futbolcuların kendilerini kolay yere bıraktıklarına yönelik iddialara katılıyor mu? İbrahim Yavuz'a sorduk.
3: %100 var yani çünkü sen benimle her gün antrenman yapıyorsun. 4 sene geçmiş. Düşünebiliyor musun antrenman tekrarını? Yani tabii. Muhtemelen sahada yaptığını sen antrenmanda da yapıyorsun Muzaffer. Orada teknik direktör olarak benim sana itiraz etmem lazım. Ayakta kal demem lazım değil mi? Orada bir onu en çok onunla zaman geçiren birinin ortadan kaldırması lazım. O çok bu işlere kafa yormamış çünkü onu da anlayabiliyorum. Çünkü onların derdi oyuncunun gelişiminden çok problemi de hakemde aramak ya da federasyonda aramak olduğu için onlar o işe çok fazla kafa yormuyorlar diye düşünüyorum. Ama birinci sorumlu teknik direktörüdür bu tarz durumların.
1: Yani orada gerçekten şimdi kızmasın kimse darılmasın ama Galatasaraylılarda böyle bir alışkanlık var görüyoruz yani.
3: Ya ben hani Galatasaray Fener hepsini bir tarafa bırakıyor. Kim olursa olsun. Abi kendini yere bırakan oyuncuya itiraz et teknik direktör olarak. İtiraz et. Çünkü bir yerden sonra alışkanlık haline gelir oyuncuda da. Tabii burada bizim maalesef hakemlerimiz de çanak tutuyor orada işte. Maalesef diyorum. Çünkü sen kolay faul çaldığında bunlara müsaade ettiğinde gidiyorlar uluslararası organizasyonda, değil mi? Çok komik duruma düşüyorlar, gülünç duruma düşüyorlar. Bu hoş da bir şey
1: tabii,
3: değil yani.
1: Yani Fatih Terim bile orada maçı anlatırken, yani yorumlarken o da orada eleştiride bulundu aslında. Yani hakemlerde yani? De izliyor maçı, analiz ediyorlar dedi Barış'ın pozisyonu.

0: ondan sonra. Yani orada bir problem var hakikaten yani. Dediğin gibi
1: Kesinlikle.
0: gülünç duruma düşülmesi meselesi can
1: Mesela
0: sıkıyor.
1: bu camiye olarak ben Galatasaray Kulübü Başkanı olsam hemen Okan Hoca'yı ararım. Ya bunlara bir daha müsaade etmeyin yani. Siz teknik direktör olarak. Çünkü bunlar şöyle bir durum olmuyor Muzaffer. Antrenmanda mücadele edip sahada bırakmıyorlar. Maçta bırakmıyorlar. Antrenmanda da benzer davranışı yapıyorlar. İdare, ya müsaade etmeyeceksin abi teknik direktör olarak. Yasaklıyorum bunu diyeceksin. Mesela bazı teknik direktörler ne diyor? Benim antrenmanımda kayarak girmek yasak diyor. Değil mi? Bak bir değişim talep ediyor oyuncudan. Niye diyor ki lan şimdi kayarak girersen topa müdahale edemezsen eksik bırakırsın. Çünkü bir daha kalkman
0: sonra
1: devam etmen.
0: Sonra bunu alışkanlık haline
1: geliyor. Alışkanlık haline geliyor oyuncu. Biliyor kaymaması düşmemesi gerektiğini. Şimdi aynı davranış bu yere atmayla da alakalı.
2: Milli ara İsmail Kartal'a nasıl geldi? İsmail Hoca'nın moral motivasyonu ne seviyede? Bunu İrfan 25 yanıtladı.
3: Milli ara hocaya çok iyi geldi. Mental anlamda hocayı çok iyi gördük biz sohbet toplantısında. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Şampiyonluğa Sayın Aziz Yıldırım ne demişti Mali Genel Kurulu? Ben bu takımı şampiyon yapacağım demişti. Bir kez daha vurguladı. Sayın İsmail Kartal'a bu sorduğunda ben de dedi bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum dedi. Ve bunun için buradayım dedi. Şampiyonlar Ligi mi Süper Lig mi dedi. Şampiyonlar Ligi'de başarı Süper Lig'di şampiyonluğu mu diye sorduk. Orada Süper Lig şampiyonluğunun daha önemli olduğunu ve tamamen onaya odaklandın. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği noktaya kadar gitmek istediğini söyledi. Milli arada da şu var. Milli arada hangi futbolcu önüne çıktı? Zaten çok fazla futbolcu yok ama milli arada özellikle Ederson, Semedo, Ayşe Brown, Kante, Guendouzi, Asensio gibi isimlerin milli takımlara gitmeyişi ve burada kalması teknik heyetin çok büyük bir avantaj. Kante ve Guendouzi'ye milli ara çok iyi geldi. Niye? Çünkü Kante
0: dinlendiler.
3: Dinlenme imkanı buldular. Çünkü teknik direktörü İsmail Kartal'ın orta saha merkezde genel anlamda tüm maçlarda şans verdiği bir isim. Guendouzi'yi sadece bir maçta yedek soyundurmuştu. Dolayısıyla Kante, Guendouzi iyi dinlendiler ve 6 günlük izinden de çok iyi dönmüşler tüm oyuncular. Kendileri için hazırlanan özel programı harfiyen uygulamışlar ve zinde dönmüşler. Şimdi çok iyi değerlendiren kim dersen şeyi Asensio olarak değerlendirebiliriz Milyar. Milyar'da çünkü %100 hazır hale gelecek. Turan'la oynanacak hazırlık maçında ise Asensio ilk 11'de oynayacak. Artık Asensio'nun ilk 11'de oynayabilecek düzeye geldiğini söyleyebiliriz. Onun maç kondisyonu belki eksiği vardır. Onlar da işte Turan'la oynadığı hazırlık maçı da bunun da giderilmesi. İşte maç oynadıkça daha iyi performans ortaya koyması bekleniyor. Tabii genç oyuncular var. Milli arada ve Turan maçında Azerbaycan ekibiyle oynanacak maçta da genç oyunculara da şans tanıyacak. Zaten genç oyuncu bir kadro ile gidecek oraya. Tabii genç oyuncular için de önemli bir fırsat. Neden yani bir Yiğit Efe gibi bir oyuncu çıkmasın Fenerbahçe'de? Ben çünkü orada çok ciddi yetenekler var. Çok önemli isimler var. Önemli bu isimler de orada kendine şans bulmasını, şansını yakalayacaklar.
0: Lukaku'nun durumu ne abi? Ne zaman tam performansına erişmesini bekliyorsun?
3: Sayın Aziz Yıldırım dediği gibi 3-4 hafta sonra dedi Lukaku zaten dedi kimse tanıyamayacak dedi. Çok iyi performans ortaya koyması dedi. Lukaku'dan beklentiler çok yüksek. Hatta Lukaku Belçika milli takımına gitmek istemiyor ilk başta. Burada kalıp bu milli arayı burada takımla birlikte geçirip ekstra çalışmalar yapıp milli ara sonrasında daha güçlü bir şekilde dönmek istiyor. Ancak Belçika milli takımın teknik direktörü Lukaku'yu arayarak kendisini bu takımda görmek istediğini belirtince milli takıma gidiyor. Lukaku'nun zaten Belçika milli takımı açıklanırken de Lukaku fotoğrafıyla beraber açıklanmıştı. Belçika milli takımı teknik direktörünün konuşmasından sonra Lukaku burada kalmayı değil milli takıma gitmeyi tercih etti. Ama son maçta oynamayınca acaba diğer maçlarda hiç süre almadı. İlk maçta da 11 dakika mı ne süre aldı. Dolayısıyla oynatılmayınca bir mutsuzluk, huzursuzluk var. Tekrar bu hani erken milli takımı bırakıp erken dönme imkanım olur mu düşüncesinde de Lukaku. Ama Lukaku'nun ben her maç üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Teknik heyette oyuncunun performansından memnun. Son maçta evet gol kaçırdı karşı karşıya ama orada yükselen bir performans olduğunu söylüyor teknik direktörü İsmail Kartal ve ona güvenini dile getiriyor.
0: Yani Lukaku konusunda tabii şöyle de bakmak gerekiyor. Şu anda Vedat Muriç'in performansı iyi bir performans. Yani Fenerbahçe'de bir golcü sıkıntısı var mı diye sorarsan bence yok. Çünkü Vedat zaten o yükü kaldırıyor. Lukaku için de birazcık daha sabırlı olmak herkes için daha sağlıklı bir durum diye düşünüyorum.
3: Yani. Evet yani Lukaku için aslında biraz fazla algı yapılıyor onu söyleyeyim. Yani Lukaku için kilolu diyorlar işte çok fazla ama kilosu yok adamın. Adam zaten bildiğimizde yani Lukaku nasıl biliyorsun her zaman aynı oyuncuydu.
0: Yani.
3: Ve hani fiziksel anlamda da herhangi bir kilo fazlalığı falan yok. Antrenman sonrası bile ekstra çalışmalar yapıyor, bireysel çalışmalarını yapıyor. Diğer taraftan tabii oyuncu Lukaku ile beraber bazı maçlarda Vedat Muriç'i de çift forvet olarak görebiliriz. Yani çift forvet olarak değerlendirebilir. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da böyle bir düşüncesi var. Bazı maçlarda dedi biz de Lukaku'yu çift forvet olarak Lukaku Vedat Muriç ikilisini çift forvet olarak değerlendirebilir görebiliriz ifadesini kullandı.
2: Fener

0: Bahçe Kolaj'da başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim ne dedi? Radyo Go.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Kim ne dedi?
2: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
3: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giymiş.
4: Evet, öyle olur ama.
2: Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
3: İkisi ya, iki lacivert.
2: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
3: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
4: Hoş bulduk hocam.
3: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
5: Perde arkası,
3: perde önü neyse. Beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz
5: teşekkür ederiz.
4: Davetiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Hı hı. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
3: evet
4: buraya geliyoruz.
3: Çok
4: gerçekten
3: güzel
4: bizim
3: şey
4: için unutulmaz bir hatıra.
6: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek hocam.
3: güzel.
4: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Hmm. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda, ders almam ders veririm demiştiniz.
3: Evet.
4: Hoca da bundan sonra konuk olmaz konuk eder yazmış. Ermanların, Emre'lerin
3: güzel.
4: Konuk olduğu programı.
3: Evet güzel. Güzel demiş.
4: Evet.
5: Hocam efendim? Hala çok yakışıklısınız.
3: Estağfurullah.
5: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
3: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
4: Evet.
3: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklif almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan, futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
5: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde...
6: Hangisi ama?
5: Real Sociedad.
6: San Sebastian'da.
5: San Sebastian.
6: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
5: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam da vesile oldu sağ olsun. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle Yani sert mi? Sert eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedi. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Baştan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
3: Adanalıyım ben. Nezaket sahibiyim. Allah Allah.
7: Tabii ki. Allah Allah.
5: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
3: Evet. Evet.
5: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz o yolculukta?
3: Ya.
5: Hasan Şaş bayılmıştı galiba. Kafasını falan çarptı
3: evet,
5: böyle.
3: Evet, çok korkardı o uçaktan. Evet.
5: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde. Hoca döndü. Sakin. Tabii herkes böyle ama herkes çok hocam çok
3: birkaç kişiydim siz varsınız diye böyle oldu.
5: Hocam çok sıkıntı
3: birkaç basın mensubunu.
5: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
6: böyle bir 2002'de yolculuk. Olmuş.
5: Bir de
3: Çek o maçına iner.
5: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı.
3: Ya o Turgay abi de vardı rahmetli.
5: Evet Turgay evet Allah rahmet eylesin.
3: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
5: Rahmetli Gökmen abi falan
3: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimizi yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
5: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
3: ölmüşüz, var. Gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
5: Hocam
3: öyle
5: ben,
3: bir haberler tabii. Ki böyle bir şey.
5: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
3: Evet.
5: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Hocam da esir olmuş yani. Sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşman falan filan hiç...
8: Farkında değilsin sen.
5: Farkında değilim.
3: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
5: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim evlenirsen geleceğim dedi. Nişan da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
3: Allah mesul etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
5: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
3: eşitlemeye
5: kampındaydınız.
3: Çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı da yani yükseltelim çok da olmaz.
5: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
3: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu, Fulya oldu.
5: Teşekkür ederiz hocam.
3: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar sağ olsun hocam. Eşlerinize de.
5: Ya hocam bu çok önemli ama siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
3: Evet.
5: Çıktınız, geldiniz. Yani bu çok yani önemli. Bunlar bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey
3: bunlar
5: hocam.
3: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika, bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yerde. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor evlilik, çok kolay değil.

0: Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
1: Maşallah.
2: Maşallah.
0: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
2: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde, yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş?
1: Neden sorulabilir, sorulabilecek en iyi yer şu anda.
3: Ama gitmeyin hocam, ne olur.
2: Bütün o gece tabii eskiden... Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
0: Evet,
2: yani.
0: Evet.
2: Orada Real Sociedad maçı.
0: Ben ama orada söyleyemedim ben. Amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında benim...
3: Araya bıraktı hocam.
0: Ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa yapıldığını, hata olduğunu... Sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş. Çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
2: İkinci ama dakika. Nihat bir bacak arasıyla geçti. Evet, Kovacevic atmıştı.
0: Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama Tamaş. Ben de artık ya yeter Tamaş, Tamaş, Tamaş. Ondan sonra... düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
2: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin, yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
0: Sonra işte... Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
3: iki oldu.
0: Bunlar yanlış.
3: Araya bırak.
0: Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
2: Hocamın yalnız, şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini, burayı tırnak tırnakla beraber söylüyorum, tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim ve söylediğim sadece şuydu. Hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal karşılıyorum diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani sonrasında...
0: Ya bunlar olur.
2: Olur.
0: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri tödör ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tamaş biter. Başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
1: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
0: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera, Melo büyük bir krizdi. Evet. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
3: Haber alamıyorsunuz.
0: Ertesi gün saat 11'de antrenman, 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
2: Evet doğru. Çıkmadı evet.
0: Hem de ne kavga yani. İşte dikiş atılmış, dikiş atılmış falan filan, ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisasız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın, biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
3: evet.
0: Dışarıda oynadık.
2: Dortmund tabii.
0: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz, bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olayla. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar, dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani, Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
3: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam, hatırlasanıza.
0: Tabii.
1: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında, polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi

0: garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
1: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Evet. Ya işlerinden oradan geçiyoruz. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur. Ne bileyim ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle, böyle. Bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veya işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
2: Dışarıda peki hocam yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı?
1: Yok.
2: Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
1: Ama bu Ersin ben ve benim gibiler için.
2: Doğru haklısınız.
1: Anlatabildim mi? Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla biz, ama biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nin de. En fazla dosya. Şimdi bu profesyoneller diyorum sadece futbolcular değil herkes.
0: Kulüp çalışanları.
1: Tabii.
0: Dahil.
1: Bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüplü olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımız da değil. Tarzımız da değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır, isterse o futbolcuyu alır, isterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı ona sahibi teslim etmiş.
2: Doğru model bu mu peki sizce?
1: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
2: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
1: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
2: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
1: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
2: Şartlar.
1: Hayır bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
0: Peki Fatih?
1: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben. Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos, evet. Sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerimize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini asla?
2: Tabii.
1: Ama İşin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
0: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
1: Ya
0: olabilir. Bence olmalıdır.
1: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim. Bugün diyeceğim. Yarın diyeceğim. Üç gün sonra diyeceğim. Diyeceğim. Görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtım var. Görev tanımları. Yoksa
0: göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
1: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenör ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle. Bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi. O birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şey dedi.
3: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz ben bir tanesini hatırlıyorum. Siz unuttunuz galiba.
1: Yo ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
3: Bunu orada hatırlamanız bıraktım. Lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
1: Bilmem mi ya?
3: Barcelona.
1: Ben varım commentator ha.
3: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
1: şimdi
3: varmış diye söylemem.
1: Şöyle olmadı mı o ya?
3: Efendim?
1: Hatırladım. Sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen hocam. Dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu.
3: Siz kibar söylüyorsunuz hocam. Ben söyleyeyim. Gole giderken gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası, kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam bak. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
1: Hayır ya, yani
3: bilmiyorum. Ben bilmiyorum dedi.
1: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
3: Bilmiyorum
1: yani. Bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
3: hoca
1: var bilmiyorum.
3: Hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya
1: şimdi bu mağazası? Arada pozisyon da derinleşiyor mu yani?
3: Ne gol oldu?
1: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüze yüze bu da çabuk çabuk.
3: Hayır ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince ama orada bir hani hocanın bir şeyi var. Bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Eto'o ve gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
1: Evet.
3: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor. Sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
1: Sendeki.
3: Bendeki. Bendeki.
1: Ben hiç elektronik sigara içmedim de onun için.
3: Bendeki. Yo yo bendeki.
1: Ben harbi içtim.
3: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı. Sesin. Sesin dedi. Yani bu da yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
1: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğü'nden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde. Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla geldim. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi, o nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi hani ne oluyor, ne bitiyor. Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var. Bununla mı başa çıkalım?
3: Of. Güzel.
1: Ben daha doğru olmadım. Şu vasiyetteyim. Ben de böyle aldım bunların hepsini. Getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
3: Ciddi misiniz hocam ya?
1: Geçti aşağı yukarı 18

0: 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi, yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
1: Kokular.
0: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
2: Deminki Paris finaliydi. Arsenal var.

0: Var mı?
1: 2005'te daha büyüğü var. Var, var. Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve hocaya sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var yani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı ben. Aşağıda protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Bacaklarının arasına döktüm.
2: Yandınız hocam ya.
1: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
3: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
1: Bu ne işi? Hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
3: Buyur.
1: Siz maç sırası ben çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağı. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
3: Anla işte.
1: O nasıl buraya düşerdi, nasıl dökülür? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir böyle? Araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse ya bundan denize çok gönder.
3: Ondan çok daha ağır yangınlar görmedik
2: hocam,
3: mi? Gördük.
2: Hobiniz var mı hiç hocam?
3: Yok.
2: Hiç yok.
3: Şey vardır benim, asansör.
2: O kadar.
3: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi rahmetli babamın evinde 7. kattalardı. Asansör.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç binmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
1: Hocam kedi köpek besler misiniz?
3: Var, köpeğimiz var tabii.
1: Özellikle sever misiniz hayvanları?
3: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi 2 seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program. İki sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
3: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
2: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye yok, dediniz ya. Yani onu diyorum.
3: O gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendi ben başka bir şey diye onun için.
2: Yani teknik direktör olarak siz devam etmek istiyorsunuz yani.
3: Yok açayım. Evet.
2: Hangi teklifler açayım hocam?
3: Her türlü teklifi açayım. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
1: Allah Allah.
3: Bodrum'dayız.
1: 17 Mayıs.
2: 17 Mayıs, evet.
3: 3 kişi, 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya Bodrum Türklükü. O geçerken tekneyle bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım teknesini. Aman hocam dedi siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben 1-2 unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada.
1: Of.
3: Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
2: Bu sakinlikte mi hocam?
3: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz öyle biliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sarhoşa dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sultan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
1: Ben şimdi bayılacağım zaten.
3: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında sıkışmış. Balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. derken

0: Buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık Dedim ocağına. Ki. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardımı yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek istedim. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım işte Lütfü bilmem o bu genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz. Pat düştü Müfit Hoca. Benzem kan tutarmış. Neyse. Bu ara Mahmut Bey aradı. Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar. Dedi hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada. Bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı. Koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2,5 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
1: Allah bir daha yaşatmasın.
0: Hiçbir şeyim yok. Ama yani New York uzak tabii 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Fullayla buze orada. Düşünemiyor musun? Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi hemen bilet ayırtmış. Bir şey ver babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani
2: büyük
0: kopuyor.
2: Geçmiş olsun
0: kopuyor.
2: Hocam tekrar. Tamam.
1: Geçmiş olsun evet. Tekrar. Evet.
2: Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Size şunun teklif bekleyin.
2: Artık davet sizden evet, bize evet, geldi evet, hocam evet, zaten. Evet. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
2: İki, yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
2: Üç, Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi, yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittim diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
2: Evet. Hocayla ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Belki sizden talepler evet. Vardır.
0: Olabilir.
2: Ben 4 tane ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyiciliğinizin aynası olayım.
0: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
2: Milli takıma hoca ol.
0: Oradan başlayayım ben.
2: Tamam hocam.
0: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak, zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş, daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum.
2: Öbür tarafa gelmeden Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz, yaşadık ama hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama evet, önemli olan nasıl ayağa kalktığınız.
0: Doğrudur.
2: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun çok net örneklerinden biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı, sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Abi 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
0: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
2: Evet. Hem de sizin rekorunuz kırılır hocam.
0: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Peki. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna, bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
1: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında bu Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa. Bu hatta sadece teknik direktörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
0: nasıl
1: Terim
0: baktığımı
1: başkan
0: anlattım
1: diye.
0: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
1: Tabii.
0: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
2: Evet.
0: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir.

0: Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
1: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam. Ne olursunuz? Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela ne bileyim ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun. Şu konuda yardımcı olun. Ne tavsiye edersiniz diye böyle
0: Şimdi
1: bir şey oldu mu hiç?
0: oraya şöyle cevap verir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin?
1: Tabii ki
0: Bilemez.
1: hayır.
0: Benden hiç duydunuz mu?
1: Hayır. Hiçbir zaman.
0: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
2: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
0: Evet.
2: Orası
0: Şimdi işin
2: eksik
0: o
2: kaldı.
0: tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var, yaptığımız doğrumuz var. Kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
1: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani
0: Bunu çok kişi
1: ben
0: söylüyor.
1: şöyle mesela
0: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
1: kimse üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin. Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
0: Arkadaşlar ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
3: Doğru,
0: Siz
3: haklısınız.
0: bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Bu restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
1: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu ya Dünya Kupası şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
0: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemlerde gördünüz neler yaptığımızı.
2: Yetkileriniz çok geniş o zaman.

0: Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
1: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandı. Zuhal abi benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa bizim futbolumuz o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
0: Evet.
1: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz
0: spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bizde de topu kesme ve ceza var. Şimdi o gün de dalmışız biz okullara sokmak için sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela
1: hocam
0: hala
1: siz,
0: okuldan içeri.
1: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum.
0: Evet.
1: İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
0: Şimdiki
1: altyapı bu dediniz.
0: Milli Eğitim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce Divan'ın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunu. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67. 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde.
2: Evet, evet,
0: 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'ndan attım.
2: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik Milli Takım yok. Oradan çıktı. Sonra Milli Takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyonda olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT ligi diyoruz.
2: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
1: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri 3'ten, biri 2'den.
1: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
1: Biraz haksızlık olmuyor
0: büyük mu? Büyük taltifler de alacaklar. Eleştirilecek. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
3: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
3: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen
3: anlıyorum
0: bitersin
3: hocam.
0: Ya. Hayaller bitmemeli hocam.
4: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon bitirmiş miyiz?
0: Estağfurullah bitti bitti.
4: Heh, pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size. Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya, bu kadar o, maçın içinde
3: evet,
0: birdenbire.
3: İkinciyi ben tahmin ediyorum
4: hocam,
3: ama.
4: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci yarısını
4: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
4: Onu diyorsunuz değil mi?
0: Yani yendiğimiz maçın
4: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
4: Bilbao mu?
0: Bilbao maçı.
3: Evet.
4: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle.
0: Şey ya, Burak atamadı.
4: Burak atamadı. Okan Buruk'un da
0: röportajı. Bülent Hoca esas var ya, 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
4: Peki, ben size çok yarım kalacak, çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için o maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
4: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. Ha. İkinci yarıdaki haz.
4: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
4: Tamam.
0: Yani.
3: 4 oluyordu aslında.
4: Yok, 4-5'e değil.
0: Oldu da.
4: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon, ben yanlışım.
3: Hocam.
4: Teşekkür ederim.
3: Şeyde peki, milli takımda hocam.
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok değil üzüldüm.
3: Mi? Evet.
0: Almanya.
3: Tabii. En yani iyi oynadığımız maçta
0: eksik oynadığımız tabii diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikalığı atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip, buna da evet dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman, sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Ya. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden, bütün kulübe alkışlayarak bizi.
3: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
3: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama
4: hiç maçtan golü göremediniz değil mi?
3: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
3: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda? Ne biz İsviçre şey, maçında.
0: Ha, ha.
3: Ondan sonra Hırvatistan'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ki ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
0: Keşke.
3: Hepimiz keşke koşturuyoruz dışarıya.
4: İşte
0: keşke dışarı çıksaydınız.
4: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki.
0: Sen Gültekin, Rıdvan.
3: Evet.
0: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
3: Sorumuzu biz izliyormuşum.
0: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
4: Evet.
3: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
0: Erken çıktık atacağız.
3: Evet.
4: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
0: Evet.
4: Akreditasyon kartı, evet, değil mi hocam?
1: Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Atletik Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
0: Ya.
1: Siz Bilbao'da, Atletik Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
0: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
1: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Bir Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Del Piero'nun elinde radyo. Dev ekrana maçı verdiler. Del Alpi de Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey hani bitsin.
0: Uğultu
1: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte
0: tabii
1: Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray, Atletik Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
0: Evet. Beraber kalsın.
4: Beraber kalsın.
1: İnanılmaz bir şeydi
3: Taksim'de
1: yani.
3: Bekliyoruz.
0: 44'te yedik golü. 45'te yedik. Evet.
1: Juventus'un.
0: Sen yapmaya hazırladın, gelmezdim.
3: Sizi diyor hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
0: Yayıncı kuruluş sizde miydi?
3: Efendim?
0: Yayıncı kuruluş kimdi?
3: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç, yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Yani, herkes onun coşkusunu yaşayacak.
0: Hocam, Taksim'e biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyon olunca.
1: Amorosolar, Tudorlar, Del Piero'lar.
0: Ne diyor Zidane'lar ya? Ne diyorsun sen? Müthiş bir takım.
1: Rezegeler, Peruziler.

0: Ya burada
1: Davids,
0: ki maçta
1: inanılmaz. Edward Davids'ler.
0: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7-7.30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gidemiyor.
2: Evet.
0: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
2: Evet.
0: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Ve o gün
2: hocam,
0: oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
2: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Delle Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz, Galatasaray maçı veriliyor, maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte acayip bir yük, kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
0: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
2: Tabii son düdükte hocam.
0: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
3: O son yedek kulübesi.
0: Efendim?
3: Yedek kulübesi, yedek herkes kulübesi kafayı vuruyor. Evet.
2: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tabii. Mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
0: O eski bizim hallerimiz.
2: Evet.
0: Eski. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
2: Ve Juventus yaşadı bunu.
0: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
2: Tek takım. Tabii, tabii.
0: İki çıkıyor.
2: Evet.
0: En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
3: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz. Öbür
0: yani telafi edilebilir.
3: Telafi edilebilir bir durum var yani.
0: Tabii.
3: Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi? Daha iyi. Burada mı oynamayı?
0: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
3: Son maça kadar
0: burada
3: sürüyor.
0: Bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
3: tabii
0: çıkma ihtimalin yok. Tek takım çıkıyor evet. Çünkü.
3: Son yani maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda.
0: Tabii.
3: Rakibini bile
0: tabii
3: belirleyebiliyorsun yani.
0: Evet.
4: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta.
0: Hı-hı.
4: Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmezsin, bir bilinmez olduğu için.
0: Tabii.
4: Yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
0: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik 1 galibiyet.
3: Evet. Evet.
0: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz.
4: Evet.
0: O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
3: Evet, gol arttı.
0: Gol de arttı.
3: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık.
0: Hayır.
3: Ben çıkayım kazanayım, 3 puanımı alayım sonra ne olacak belli
0: sonra
3: olmaz diyor.
0: O beraberlik hesapları biraz daha geçince hani birkaç galibiyetten sonra.
3: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige, sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor.
4: Paris
3: ya da birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint Germain kez aynı şekilde. Tabii.
4: Son maçta 22. Ya. Olup Şampiyonlar Ligi'ni.
3: Şu anda size göre en iyi, en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam Avrupa'da?
0: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi bir iki de
4: bayağı
0: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani Hepsi de

0: bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid oranın gediklisi.
1: Son derbiyi de kazandılar.
0: Evet biliyorum şeyi yendiler Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim burada hep bulunalım. Trabzon yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
1: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunun
0: Yani
1: adını
0: iyi
1: nasıl
0: bir
1: koyarız?
0: gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
1: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi
0: Var tabii ya.
1: var?
0: Benim her zaman
1: Gelir mi
0: hiç
1: Türkiye
0: eksik.
1: sizden sonra
0: Niye
1: bir daha?
0: gelmesin ya? Niye gelmesin?
2: İnşallah.
0: Gelmeli zaten. Gelmeli zaten. Gelmeli. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin iyi
3: İşte
0: sinyaller
3: Marsilya'yı
0: verdi.
3: da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
0: Onu diyor, onu
3: Evet,
0: diyorum işte
3: aynen. İlk
0: Beşiktaş'ın da
3: maç.
0: Marsilya'sa
3: Aynen.
0: hem Beşiktaş hem Fener gayet
3: Evet.
0: ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
2: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil. Şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir
0: Ya
2: hastalığımız var bizim.
0: yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Oraya
2: Ah,
0: bakalım.
2: güzel.
0: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya ne zaman biz bu raddeye geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
2: Tabii.
0: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım. Allah aşkına sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani
2: O
0: baskıladı.
2: duruma getirdi.
0: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmene bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veyahut öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
2: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da. Yani o da sizin
0: Ben
2: meslektaşınız
0: bunu
2: sonuçta.
0: zaten
2: Yani
0: genel olarak söylüyorum. İsmail veyahut Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir
2: şekli
0: kibarlığı var, bir
2: şemali var.
0: şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
2: Evet.
0: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımında oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var. 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi. Erkek kadın. Hepsini tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım. Yani mümkünse.
2: Tabii.
0: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz. Kaba oluyoruz işte sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fikstür çektiğimiz zaman Real Madrid çufu sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
2: Evet.
0: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski
4: hangi,
0: Real
4: hangi
0: değil.
4: Eski
0: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
4: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
0: Doğrudur, olabilir.
4: Ben öyle düşünüyorum.
0: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
4: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Veli Yiğit'in programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
0: Bana ona ait bir soru sordular. Evet.
4: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir geçiş süreci yaşadınız.
0: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak. Evet. Ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
4: Flo'dan
0: yedik. Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakibe hiçbir baskı yokken tek atta durursa, bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın, elimizi kaldıralım, ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. 1-0'dan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, 2-1 yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
2: Evet.
0: Şeyi söylüyorum, Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
4: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
0: suçmuş gibi.
4: Suçmuş gibi, aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira, aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
0: ama
4: için.
0: Ama müthiş oynuyor.
4: Ay, müthiş oynuyor.
0: Diyor herkes.
4: Ha, ama
0: hiç üçlü oynuyor, beşli oynuyor, öyle bir şey yok.
4: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
0: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktu. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
4: Üç tane stoper var, çok defansif.
0: İki de bek diyor, beş. Bir de altı numara var, altı ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, iki bek, iki açığı

0: içeri atarak görevini alır eder beş. Stoperlerden biri de oyuna zaten girer, 6 numarada girer. Sen yine 2 kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla 3 kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyuna iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için rakip. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payı, yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
1: Nasıl 5, oynadığın?
0: Nasıl oynadığın?
2: Bir kimlerle profil oynadığın?
0: Evet. Yani nasıl alışkanlıklarını tabii sahada eğer uygulayabiliyorsan orada. Peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son 5 dakika bitirmeye evet uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
1: Yarıyor.
0: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı kesecekseniz böyle kes. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi alasmalık diyelim istiyorsanız.
2: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı da kazandığınızda da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
0: Eyvallah.
2: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
0: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
2: Tabii.
0: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü, değişik.
3: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
0: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
2: Evet.
0: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
3: Lautaro Martinez, Thuram.
0: İhtiyaç İnter'in olduğu zaman sonbaşı dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
2: Evet.
0: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. Orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
3: İkinci bölge bile değil, üçüncü
0: değil
3: bölge.
0: Evet. Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
2: Vini Junior, Lama, Yamal.
0: O Junior o geliyor.
2: Şey yaşıyor, defansif açıdan evet diyorsunuz.
0: Bazı, Yamal bazen gelmiyor falan da evet, bunlara da ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek, bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı

0: yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası.
1: Biz buna uygun muyuz peki?
0: Tabii ki.
1: Geriden.
0: Tabii ki.
1: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
0: Ama herkes değil.
1: Temiz ayak.
0: Biz de bakalım, hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim, çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncuları varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalışınız ise mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Benim birinci şartımdır.
1: Bunu hep söylersiniz zaten yıllardır. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
0: Antrenmanda bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
2: Zor sormayın hocam.
0: Soracağım.
2: Eyvah.
0: Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
1: Hazırız hocam.
3: Eyvah.
2: Ben değilim.
1: Eyvah.
4: Biz mi soracağız?
2: Evet,
0: doğru. Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu alırdı? Ha, işte burada.
1: Evet.
0: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
1: Buyurun.
2: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
0: Kötü polis sen mi olurdun?
2: Belki de olabilir. Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
0: Peki sakin kim olurdu, iyi polis?
3: Benim olmayacağım kesin.
0: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
3: Anlarım.
0: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
1: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben.
0: Senin zaten programın da sakin.
1: Ben hani normal bir şey değil benimki. Evet.
4: Yani evet. Cemile'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer, futbolcular belki de bizim krizimizi...
0: Hayır ya, şey demek istiyorum.
1: Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray-Antalya maçındaki Fatih Terim olurdum herhalde devre arasındaki.
0: Ayıp ya, bırak buralara girme.
1: Değil mi ama?
0: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
4: Hocam yani bizim soyunma odasından...
2: Yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Üçümüz
1: forma giyer çıkardık hocam.
0: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
4: Ben çözebilirim.
2: Soğukkanlı konusunda. Ben de evet. Soğukkanlı olduğuma inanıyorum.
0: Yani Ertem biraz soğukkanlı.
1: Soğukkanlı olurdunuz ya, ben
2: sen,
1: olamam.
2: Sen evet.
4: Ertem'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
0: Hararet
4: bir,
0: de lazım orada ama.
4: Hararet
1: ben
4: lazım
1: hararetli
4: ama.
1: Ol. Yani benim
4: o harareti benim de birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil, yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet, daha böyle soğukkanlı ve sakin.
1: Bir soğukkanlı ve sakin, evet. Evet. Yani.
0: Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
2: Şöyle yapacağız hocam. Evet. Erten bir patlayacak.
0: Kafadan.
2: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak. Sakin ben geleceğim. Beyler.
4: Ben hem buraya ayar vereceğim, hem futbolculara ayar vereceğim. Ben de yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya, bir sakinleş. Ha. Dur hemen böyle parlama. Bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
2: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
0: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
2: Çıkmaz mı hocam pek tamam. O yüzden biz de
0: sahaya... Çok teşekkür ederim. Hocam, sağ olun.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
2: Biz de aynı şekilde hocam.
0: Gözümün önünde tabii... büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle olmaktan çok mutlu oldum. Bizim güzel de. Bir ne diyelim, nostalji oldu diyelim.
2: Sabah başladık hocam, akşam.
0: Evet.
4: Evet hocam. Ya.
2: Evet.
0: Bir dahaki seferi yemekli.
4: Yapalım hocam.
0: Teşekkür ederim. Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim, arada bir arayacağım seni.
4: Bekliyorum.
0: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın. Sağ olun. Herkese sevgilerimi
3: sağ
0: iletin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Öpüyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Allah sizlere sağlık saat versin.
0: Amin. Teşekkür sağ olun.
5: Kim ne dedi? Radyo Go.
6: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
7: 3-0 sicuramente ingiusto. Mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto. Io non ho veramente nulla da rimproverare, se non il primo tempo con l'Italia come atteggiamento. Quindi ci stiamo misurando in un livello veramente altissimo ogni tre giorni. Mi interessava la mentalità oggi e su questi ragazzi hanno dato tutto. Giocare la... Un po' il mio pensiero, giocare al Nations League A è un privilegio, i ragazzi la devono vivere come un privilegio, mi piacerebbe che non si vivesse come una colpa, e quindi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare e cercare di, se ce la facciamo, a competere con questo livello di avversari.
8: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi de böyle bir seviye.
9: Over het algemeen denk ik dat het om een gebalanceerde match ging. Op dit moment, op dit niveau, beter kan je geen fouten maken. Dat kan je gewoonweg niet permitteren. Enkel tijdens de match tegen Italië denk ik dat we een aantal fouten gemaakt hebben. En dat tijdens de eerste helft van de match. Wij analyseren wel degelijk na elke match. En ja, de voetballers treft hier geen schuld. Dat wil ik ook meegeven. En als je op dit niveau voetbalt, ja, dan zijn een aantal zaken... dat gebeurt gewoon, dat komt gewoon voor, dat hoort er gewoon bij.
10: Başka Belçika basınından soru var mı?
9: Zijn er nog andere vragen van de Belgische pers? Ja, des autres questions de la presse. Merci.
10: Yes, yes, it's okay.
11: Signor Montella, le volevo chiedere cosa è successo dal mondiale in poi. Oggi i giocatori hanno dato tutto, si vede che ha lo spogliatoio ancora in mano, ma cosa è successo dal mondiale in poi? È cambiato qualcosa? Magari troppa autostima, troppa sicurezza? E cosa pensa anche delle critiche dei tifosi in tribuna che volevano il suo esonero oggi? Grazie.
8: Ci vediamo. Hocam neler oldu Dünya Kupası sonrası? Futbolcularla birlikte bir reaksiyon göstermeniz gerekiyordu bu akşam. Gördük ki bir reaksiyon gösterebildiniz. Soyunma odası hala diri gözüküyor. Bugün itibariyle yine taraftarların tepkisi var. Taraftarların tepkisine istifanızı istedikleri için...

0: Ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle, çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden.
1: Olgucan Bey.
2: Geçmiş olsun öncelikle. Dünya Kupası öncesine göre taraftarla
0: Prendeva,
2: arasındaki bağın
0: Kapta,
2: biraz koptuğu
0: Demando,
2: gözüküyor.
0: Çamlı,
2: Kocaeli, Bursa'dan sonra
0: Şampiyonlar
2: burada da istifa sesleri yükseldi. Bu
0: Tifosi,
2: taraftarla
0: Dottor, Kocaeli,
2: arasındaki
0: Bursa,
2: kopukluğu
0: anche
2: nasıl
0: qui, i
2: düzeltecek hoca, neler
0: tifosi hanno
2: söyler?
0: chiesto le dimissioni. Secondo te c'è una rottura con i tifosi?
3: No, tifosi abbiamo alzato le aspettative, questo sicuramente, con gli ultimi 3 anni e quindi ci sta che siano insoddisfatti e mi dispiace. I tifosi possono esprimere il loro parere ogni volta che lo vogliono. Io non mi sento assolutamente, come dire, preoccupato in questo senso. So come funzionano le dinamiche del calcio. Dal canto mio posso dire che sono motivato. Sono totalmente concentrato sulle partite da preparare per aiutare i ragazzi a esprimersi ancora meglio di quanto stiano facendo.
0: Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik son 3 senemizle. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum.
1: Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey, son soruyu alalım ve
0: Hilmi
1: kapatalım.
4: Sever. Az önce bir eksiklerden bahsetmiştik. Eksiklere yeniler de eklendi. Barış Şehir Kulübesi'nde Arda da son dakikalarda sarı kart görerek ceza durumu düştü. İtalya maçında nasıl bir maç bekliyor? İşler biraz daha zorlaştı gibi gözüküyor.
3: Ma noi dobbiamo dispiace perché sono due giocatori che ci fanno comodo per le loro qualità e caratteristiche. Il calcio è così, giocando così ogni 3 giorni. Noi faremo la nostra preparazione alla partita come sempre con i calciatori che ci abbiamo a disposizione. E io non mi arrendo, no? Non mi arrendo e neanche i ragazzi si devono arrendere, non si devono demoralizzare oltremodo, perché anche per tanti di loro è la prima volta a questi livelli e quindi dobbiamo recuperare le energie e anche la fiducia, perché dopo una sconfitta dove magari potevi anche, essendo stata una partita poi in equilibrio, ci può stare un po' di sconforto, ma no, questo non deve avvenire perché abbiamo la responsabilità verso il nostro paese, verso noi stessi e verso la squadra.
0: Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımıza devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçları en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
1: toplantımızı tamamladık. Teşekkür ederim.
5: Teşekkürler.
0: Evet, teşekkürler.
6: Kim ne dedi?
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Fenerbahçe Kolej gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Riva'daki hakem yangınının sorumluları ne yapacak? Aykut Kocaman milli göreve mi? İsmail Kartal'ın sözleri ne anlatıyor? Fenerbahçe ne kazandı ve kolaj başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ile alakalı aksiyon almakta geç kaldı mı? Hacı Osmanoğlu'nun sorumluluğu ne? Aydın Cingöz'e sorduk.
8: Şimdi Ali Koç'la yapılan görüşmede Ali Koç'un anlattıkları dinleniyor. Özellikle benim bildiğim kadarıyla hakem Ali Turan'ın yaptığı şikayetle ilgili olarak konu gündeme geliyor ve federasyon tarafı Ali Turan'ı benim bildiğim kadarıyla edindiğim bilgiler, çünkü sordum ben ne konuşuldu o zaman bu buralarda diye, güvensiz, güvenilmeyecek bir adam olarak tanımlıyorlar. Devamında tabii İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Lituna kısmı başka ama kadrolaşma faaliyeti, Ahmet Şahin'in yaptıkları, yani bu kadrolaşma faaliyetindeki kritik isim olması veya bununla birlikte sınav soruları meselesi, Ferdi Karaduruk'la ilgili değerlendirmeleri, bunların hepsinin bugün dosyada en azından 5-6 madde varsa Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Ali Koç'un vurgularından çıkan 4-5 maddenin benzer şekilde olduğu çok açık. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle o dönemde yaptığı bir şey var. Neydi o? Gerek Ahmet Şahin gerekse Yunus Yıldırım 2015 Ocak ayında görevlerinden alınmışlardı, yollanmışlardı. Yani bu dernekleri lağvetmek için. Şimdi bu federasyonun hani oraya bir müdahale ettiği gerçeğine dair bir bulgudur. Buna katılıyorum. Ancak toplamda kadrolaşma faaliyetinin ya da klasman yükseltilen hakemlerle ilgili tartışmalar noktasında federasyon başkanının yanında duran, federasyon başkanından gücünü alan Ferhat Gündoğdu'nun aynı şiddette görevine devam ettiği ve kadrolaşma faaliyetleri çerçevesinde çeşitli hakemleri bertaraf ettiği, alttan gelen yani Ahmet Şahin'le birlikteki bilgi notunda da bu var savcılığın, burada özellikle kadrolaşma faaliyetinde etkili olduğu görülüyor. 2005'ten beri şikayetler meselesi, özellikle biliyorsun Futbol Federasyonu'yla savcılık arasında bahis soruşturmasından da itibaren aralarında bir diyalog vardı. Yani eşgüdümlü bir şekilde yürüyen çalışmalar vardı. Bu şikayetler nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili ayrıntılı bir açıklama olmadığı için tam olarak bu noktada ya evet buralarda şu çalışmalar yapılmış diyemiyoruz. Ancak konunun geldiği nokta itibariyle bugün savcılığın soruşturmaya konu olan bilgi notundaki bilgilerle Ali Koç'un anlattıkları arasındaki paralellik bize federasyonun bu işi çok da ya da İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu işi çok da ciddiye almadığına dair bir veri veriyor. Diğer yandan sadece bu konu değil. Tabii bu olay patlayınca çok insanla da ister istemez görüşüyoruz. Mesela bazı isimler, özellikle Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, yani o grup için federasyon başkanına ya bak burada sıkıntılar var, altına uyuyorlar ya da şöyle şöyle çalışmalar yapıyorlar diye bilgi verdiği, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun da işte bakacağım edeceğim diyerek konuyu değerlendirdiği ya da hani bakarız diyerek biraz konuyu uzattığı yönde değerlendirmeler
9: geçtirdi
8: var.
9: Aslında.
8: Soruşturmanın devamı tüm detayları göreceğiz. İfadeleri bekleyelim. Biraz soğukkanlı olmak gerekiyor. Ancak tekrar ediyorum, Ali Koç'un anlattıklarıyla savcılığın soruşturması arasındaki paralellik, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki sorunlar ve geliyorum diyen krize dair çok net bir önlem alamadığının bir göstergesi olarak söyleyebiliriz. Duruyor. Böyle duruyor yani.
6: Aykut Kocaman, A milli takımın yeni teknik direktörü olabilir mi? Bunu İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz yorumladı.
10: Abi ben anlamıyorum yani. Ya hak etmiyor demem asla tabii ki. Yani ama sürekli bir geçmişteki teknik direktörlere teslim oluyoruz. Yani Aykut Hoca çok uzun zamandır zaten, değil mi? Yani aktif olarak teknik direktörlük yapmıyor. Yapamaz diye söylemiyorum ama ya bizim birincisi milli takım teknik direktörüyle ilgili birilerini oraya gönderirken elimizdeki tek gerekçe şu: ya üst düzey futbolcu olacak işte ya da Galatasaray Fenerbahçe'de. Tamam, kabul ediyorum, bunlar önemlidir ama bu anlamda bizim daha fazla donanıma ihtiyacımız var ve milli takım şöyle bir yer değildir. Yani işte boştayken biraz milli takımda hoca zaman geçirsin, işte işler biraz onun adına iyi gittiğinde Galatasaray Fener'den bir teklif geldiğinde oraya gitsin. Öyle olmaması lazım. Milli takımda bir teknik direktörün ya 10 seneden aşağı çalışmaması lazım, biliyor musun? Anca bir sistem, bir planlama oturacak.
9: İspanya örneği var işte.
10: Ama öyledir bu işler. Yani biz hemen mesela Montella'yı yok ettik, yerle bir ettik. İyi olduğu için söylemiyorum ama yok yok. Daha iyisi yok. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bir yeri yıkmaya çalışıyorsunuz. Sonra baştan inşa edeceğim diyorsun. Bak, inşa etmek, verim almak minimum diyorum sana ya. 3-5 seneden aşağı bir şey halledemezsin. Bırak.

0: Elle mi? Montella'dan daha iyisini bulma şansın yok çünkü. Yok Türkiye'de şu an Montella'dan daha iyi teknik direktörlük yapacak şu an o planlamada yok. Niye yok biliyor musun? Montella'nın beğenirsin beğenmezsin. 2 seneyi devirmiş Montella sende değil mi? 2 senede 2 turnuvaya gitmiş. Şimdi 2 senede 3 sene mi özür dilerim 3 sene olacak. Evet. Yani 2 turnuvaya gitmiş, C'den A'ya gelmiş bir milli takım performansı var. Sen şurada 2 tane Fransa ve İtalya maçından sonra, Dünya Kupası'ndan sonra yerle bir ediyorsun. Aykut Hoca gelsin. Aykut Hoca bak kimi sayarsan say. Sergen Yalçın, Aykut. Montella'dan başarılı olma şansı yok. Net olma şansı yok.
1: Her şey başa mı döner diyorsun?
0: Başa dönecek çünkü. O da gelip yeniden inşa edecek ya. Ekibi yeniden inşa edecek. Genç milli takımlar, gelişim direktörü. Her şeyi yeniden inşa edecek. O bir de bir süreçle alakalı bir durumdur ya. Başa dönecek.
1: Montella da ısrarcı mı olunmalı?
0: Başka şansın olduğu için söylemiyorum.
1: Nerede biter kredisi peki Montella'nın?
0: Ya şöyle çok ciddi başarısızlık o. Mesela milli takımın İtalya'ya Fransa'ya kaybetmesinde çok ciddi bir anormallik yok. Evet orada oyunu eleştirebilirsin. Oyunla ilgili eleştiri yapabilirsin. Mesela Montella'yı nerede eleştiririm ben biliyor musun? Samet Akaydın'la gelecek inşa edilmez. Melih Kabasakal'la gelecek inşa edilmez. Bunlar Okan Koçuk'la gelecek inşa. Bunlar milli takımda falan yeri olmaması lazım. Ahmet Can Kaplan'la gelecek inşa edebilirsin. Orada eleştir. Orada yerden yere vur. Çünkü milli takım şöyle bir yer değildir. Kulüp takımı değildir. Milli takımda sürekli jenerasyon değişmek zorundadır. Sen Montella'yı de ki kardeşim nasıl oluyor da bir tane oyuncu bulamıyorsun? Bu milli takım sadece Süper Lig'den falan ibaret olmaması lazım. Ya da uluslararası Avrupa'dan ibaret olmaması lazım. Buralarda da tıpkı Lucescu'nun yaptığı gibi Lucescu gitti. Altınordu'dan getirdi. İstanbulspor'dan getirdi değil mi? İkinciliklerden oyuncuyu getirdi. Çağlar'ı getirdi. Zeki'yi getirdi. Montella'ya orada itiraz et. Lucescu yapmış. Lucescu itiraz etmemiş. Sen de getir. Samet Akaydın'la falan gelecek inşa etme de eyvallah. Ama onun dışında argümanın sadece şu. Dünya Kupası'nda erken elendik. Fransa ile İtalya'ya kaybettik. Aykut Hoca ile de muhtemelen kaybedeceksin. Kaybetmeme şansın yok ki. Çünkü o da bir süre isteyecek ya senden.
1: Tabii.
0: O yüzden düşüncenin yanlış olduğuna inanıyorum ben.
2: Ya Aykut Kocaman her zaman tartışma konusudur. Bu dönemde de ister istemez bu gündeme gelir. Niye hak etmesin Aykut Kocaman? Neden bunu hak etmesin? Yaptıkları var. Fenerbahçe'de yaptıkları var. Anadolu'nun birçok takımında yaptıkları var. Bu göreve Montella gelebiliyorsa eğer Aykut Kocaman gibi bir figürün gelmesinde bir sıkıntı yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu devam ederse Aykut Kocaman'ı getirmez. Aykut Kocaman da İbrahim Hacı Osmanoğlu ile çalışmaz. Sebebi 3 Temmuz kumpası meselesi. Evet. Yani bu ayrıntılara da dikkat etmek gerekiyor işin açıkçası. O yüzden Aykut Kocaman'ın liyakatıyla ilgili o görevi hak etmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama mevcut yönetimle Aykut Kocaman arasında bir çalışma olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Şimdi buradan diyebilirsin ki ya da diyebilirler ki arkadaş yakın zamanda da Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir kapışması vardı.
1: Aynı şey değil
2: diyebilirler ama aynı şey değil.
1: Değil.
2: Yani bir masa kurulacaksa bir uzlaşma masası olacaksa eğer burada Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu uzlaşması ki ben bu arada onu da söyleyeyim Buzo olmaz yani İbrahim Hacı Osmanoğlu gidiyor bence.
1: Ben
2: yani
1: de
2: bütün
1: öyle düşünüyorum.
2: Şu tablo İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanlığından ayrılma sürecini daha da hızlandırmış durumda bence.
1: Ama iddialar da var ya ben zaten işte devam edeceğim görevime istifa eden etsin diyormuş. Böyle iddialar
2: ya,
1: var yani.
2: Çok iddia olabilir. Her yerden herkes bir iddia ortaya koyuyor. Ben konuşmadım İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla ama federasyondaki bazı isimlerle konuştum. Bu soruşturmayla ilgili ne oluyor diye konuşurken bakıyorum. Yani ben devam edeceğim. Şimdi burada şöyle bir durum var abi. Senin getirdiğin adam MHK Başkanı şu an gözaltında. Bak daha önce de konuştuk tekrar söylüyorum. Ferhat Gündoğdu 2002'de 2022'de kadrolaşma faaliyetinin mimarıydı. Mimarlarından biriydi. Onu yapamadı. 2024'te geldi ve Türk hakemliğini yeni bir soluk kazandırma amacıyla çeşitli tavsiyeler yapıp yeni bir dönem başlattılar. O yeni döneminde sıkıntılı olduğu açık. Ve hatta hani bütün bunlar olmasaydı da bütün bu soruşturma gözaltı kararları olmasaydı diyelim ki Ferhat Gündoğdu sezon sonuna kadar devam etti. Federasyon başkanlığı seçimleri yapıldı. Başka bir isim geldi. Ferhat Gündoğdu'yla yollar ayrıldı. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin yani bu isimlerin Türk hakemliği üzerindeki etkisi devam edecekti. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu görevini sağlıklı bir şekilde devam ettirme koşulları ortadan yavaş yavaş kalkıyor ve bence tabloya bakarsak da bir okuma yaparsak git deniyor zaten İbrahim Hoca Osmanoğlu'na ve yanındaki bazı isimlerin bu görevden ayrılması meselesi de yani istifaları da orada da şey söyleyeyim yani orada bir işgüzarlık durumu da var yani dürüst olmak gerekir. İşte bazı iddialar var işte liyakatla ilgili yok baskılar onlar bunlar falan o da tuhaf bir mesele. Yani orada bir gruplaşma, federasyon içerisinde bir gruplaşma ve ayrılıklar olabilir. Ama yani şu dönemde bazılarının istifası da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yedek üyelerin istifası da bunu biraz daha hızlandırıyor gibi duruyor. Ancak konudan bağımsız şunu söylemek isterim. Yani bu istifalarla ilgili olarak Ural Aküz'üm Futbol Federasyonu yöneticisi istifa ettiği yönde haberler var. Bahis soruşturması da onun da adı geçiyor. Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı bulunması ve oynaması nedeniyle Ural Akyüz'üm en azından, çünkü listeler bu şekilde biliyorsun açıklandı ve federasyonda yönetici olan isimlerden bir tanesi. Ama burada bir soru var. Şimdi Ural Akyüz'üm etik olarak ben istifa ettim diyebilir. Millet abi burada doğru tavırı budur, bak hemen bu istifayı yaptı diyebilir. Soru şu: Ural Bey, ne yaptığınızı bilmiyor muydunuz siz? Evet. Geçmişinizi bilmiyor, ne yaşadığınızı bir... Gibi de böyle bir sahne
1: İnsan
2: vardı ya.
1: İnsan ne yaşadığını bilir.
2: Ne yaşadığınızı bilmiyor muydunuz yani? Siz bir bahis hesabı olduğunuzu, buralardan bahis yaptığınızı bilmiyor musunuz yani? Bugünü mü beklediniz? Liste açıklanınca mı gittiniz? Madem böyle, bu bir yıldır zaten bu mesele sürüyor. Soruşturma sürüyor.
1: Evet.
2: Bahis soruşturması sürüyor. Yani kendinizi ne kadar gizlediniz ki, gizlemeye ya da gizlemeye mi çalıştınız yani? Örtbas etmeye mi çalıştınız? Madem böyle, bu olay ilk gündeme geldiğinde ki federasyonun bu konuda ne kadar böyle biz ciddi izlediği de ortadaydı. Hakikaten de bu konuda bayağı da detaylı çalıştılar ettiler. Gidip deseydiniz ki ya böyle böyle, yani ben de geçmişte bu bahis hesabını oynadım. Çok basit bunun sonucunu çıkarmak. Bahis açarsın. 5 yıl geriye dönük bakılıyor ya. 5 yıl geriye dönük bakılıyor. En son bahsini ne zaman oynamışsın? 5 yılın içerisinde mi diye bir görebilirsin. Evet. Niye bugünü beklediniz? Neden?
1: Konunun sorunun başına dönersek, mevcut federasyon başkanıyla Aykut Hoca'nın çalışma şansının
2: olduğunu düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsun.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yönelik ziyaretinden hangi sonuçları aldı? Bunu İrfan 25 anlattı.
4: Mali Genel Kurul'da belli projeler için Fenerbahçe yetki aldı.
1: Yani evet,
4: projeler abi. İçerisinde Meydan 1907 Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak proje var. Stadın büyütülmesi projesi var. Sayın Aziz Yıldırım'ın aslında 2011 yılında yapmak istediği ama 3 Temmuz kumpası sürecinde bunu hayata geçiremediği Maltepe açıklarındaki o kayalık alanda Fenerbahçe Adası yapma projesi var. Fenerbahçe liman projeleri var. Yani şimdi bu projeler Mali Genel Kurul'da yetki istendi ve Mali Genel Kurul'da oy birliğiyle yetki alındı. Şimdi bununla ilgili görüşmeler, son detaylar, son izinler konusunda görüşmeler yapılıyor. Zaten stat büyütme konusunda Sayın Cumhurbaşkanı gerekli talimatı vermişti ve oradaki bakanlara hemen yani Fenerbahçe ile ilgili, yani bu çalışmalarla ilgili gerekli izinlerin verilmesi yönünde talimat vermişti. Şimdi burada stat büyütülmesini Kasım ayı içerisinde Fenerbahçe başlayacak. İlk plan o stat büyütülmesi konusundaki son detaylar konuşulmuştur büyük ihtimalle. Diğer taraftan yine Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılmasını planlanan ve kısa sürede hayata geçirecek Meydan 1907 projesiyle ilgili son detaylar, son konuşmalar, o projelerle hayata geçirmesi planlanan projelerle gerekli izinlerle ilgili görüşmeler yapılıyor. Onu söyleyeyim.
1: Yani Fenerbahçe'de tabii ki bir şampiyonluk hasreti var ama Sayın Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte bu projelerin tekrardan hayata geçirilmesi, kongre üyelerine sunulması, camiaya sunulmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle stat projesi, kapasitenin arttırılması. Ya gerçekten buradaki bu Aziz Başkan'ın bu projelere başlaması ve zaten kongrede şey de dedi, hani merak etmeyin, gitsem de bu projelerin ben arkasındayım, yanında duracağım dedi. Fenerbahçe camiası için önemli olduğunu düşünüyorum çok yani.
4: Bence de çok önemli, çünkü şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım göreve geldiğinde, ilk Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğunda Fenerbahçe'nin tapulu arazisi yoktu.
1: Evet.
4: Yani hep şunu söylüyorduk, rakiplerin işte araziler, şeyleri var, tesisleri var ama Fenerbahçe bu anlamda gerideydi. Önce ne yaptı? Stadı büyüttü. Ülker Spor Arena'yı yaptı. Topuk yaylası tesisleri, incek tesisleri, alınan araziler, derazi tesislerinin yenilenmesi. Şimdi 8 yıl içerisinde, Sayın Aziz Yıldırım 2018 yılında görev bıraktı ama 8 yıl içerisinde buna yeni tesis eklenmedi.
1: Eklenmedi, evet.
4: Dolayısıyla yeniden bir proje, tesisleşme hamlesi olması camiada bir heyecana da neden oldu. Yani hayal kurmak önemli, hayal etmek çok önemli. Ama bu hayalde kalmıyor. Sayın Aziz Yıldırım diyor ki ben bu projeleri gerçekleştireceğim. Şimdi stat büyütme. Fenerbahçe stadını ilk yapan kulüp. Zaten evet. Fenerbahçe stadını yaptı, diğer kulüplere öncülük yaptı. Ama Fenerbahçe kendi imkanlarıyla bu stadı yaptı. Evet. Yine kendi imkanlarıyla bu stadı yapacak. Diğerleri, rakipleri devlet desteğiyle bu stadları yaptılar. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım işte bak stadı yapıyor bir taraftan, stat büyütme çalışmalarına başlayacak. Diğer taraftan Meydan 1907 projesi, diğer projeler. Bunlarla beraber Fenerbahçe'nin sürekli gelir getirebilecek, Fenerbahçe'ye geleceğinde önemli gelirler sağlayacak projeler hayata geçiyor. Yani Fenerbahçe'nin kendi ayaklar üzerinde durması için gereken noktalar bunlar. Yani projeler.
1: Kesinlikle.
4: Bunlar. Çünkü bakıyorsun Fenerbahçe'de bütçeye bakıyorsunuz. Bütçeyi ne kadar açıkladı en son? 500 milyon euro civarında bütçe. Sayın Aziz'in ne dedi? Ben dedi bıraktım. Ben bu denk bütçeyle bırakacağım dedi. Ve dedi gelecek seneye yönelik Aralık ayından sonra bir ne loca satışı ne dedi bile satışı yapacağım dedi. Yani bunlar önemli. Bu bütçeyi oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin gelir getirecek. Ya sponsorluk gelirleriyle, sponsorluk gelirleriyle bir noktaya kadar sağlasın. Yeni projeler hayata geçmesi lazım. Mesela bir meydan 1907. Oradan ciddi bir gelir bekleniyor. Kov 1907 projesi. Çok ciddi bir gelir bekleniyor. Diğer taraftan borç rakamlarına bakıyorsun. Yüksek bir borç rakamı var. Dolayısıyla bu borcun azaltılması, finansal anlamda yönetilebilir duruma gelmesi için bu projelerin de hayata geçirilmesi gerekiyor. O yüzden camiada, Mali Genel Kurulu'nda ortaya konulan proje camiada büyük bir heyecan yarattı.
3: İsmail Kartal'ın deyimiyle Fenerbahçe'de hangi futbolcular henüz büyük takım oyununa tam olarak alışamadı? İbrahim Yavuz değerlendirdi.
0: Ya bence alışık oyuncuları saysak daha kolay çıkarız işin içinden. Kim var Fenerbahçe'de? İsmail Yüksek, Kerem. Sayar mısın? Ben sayamadım. Tıkandım şu an yani. Hadi Genduzi'yi de biraz kattım. Bak biraz o da. Kante. Canlı stadyum. Kante'yi katmam ki. Kante fiziksel olarak evet. Tamam. Maçın tamamında ama senin o anlattığın yüksek şiddetli baskı oyununu Kante'yle oynayamazsın abi yani. Tamam, o pozisyon anlamında, enerjiyi doğru kullanma anlamında önemli bir oyuncu ama bu yaşta bir oyuncudan bir kere mümkün değil o yüksek şiddetli oyunu alamazsın. Asensio'dan mı alacaksın? Lukaku'dan mı alacaksın? Greenwood'dan mı alacaksın?
1: Tabii,
0: bir kere
1: ya düşünce,
0: ya düşünce yanlış düşünce. Böyle olur mu böyle düşünceye?
1: Yani muhtemelen herhalde eldeki mevcut kadroda senin az önce saydın Greenwood'dan bunu bekliyor, Asensio'dan bunu bekliyor.
0: Alamayacaksın.
1: Karşılık alamıyor.
0: Alamayacaksın. Alamayacaksın şimdi. Alamayacağın bir şeyin peşinden niye gidiyorsun? Değiştiremeyeceksin. O yüzden sen onlara uygun bir oyun modeliyle oyna. Erken topu kazanma demiyorum. Bir kere bu böyle bir şey de değil zaten. Böyle hani şöyle olmuyor Muzaffer. Arkadaşlar ben İsmail Kartal göreve geldim ve erken top kazanacağız. Yok. O planlamayla alakalı bir durum bir. İki, oyuncuların atletik durumuyla alakalı bir durum. Senin zaten sezon başı 4 tane 5 tane oyuncun kas sakatlığından problem yaşamış. Yani aslında orada problem şu. Senin yüklenme antrenmanına cevap verememiş fiziksel olarak oyuncular var. Sen daha önce orayı hallet. Orayı hallet, ideal kadronu bul, normal tekrar yakarla, ondan sonra devam. Ona bir itirazım olmaz ya.
3: Futbol Federasyonu Başkanlığı için Fatih Terim'in, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı içinse Mustafa Kamil Abitoğlu'nun adı geçiyor. Peki Fenerbahçe'nin bu konudaki tavrı ne olur? Bunu İrfan 25 ve Aydın Cingöz'e sorduk.
4: Aziz Yıldırım'la bunu konuşmaktan sonra ne der? Yani önceden yani bununla ilgili yani
1: yarın tanıyan biri olarak belki yorum
4: şöyle neredesin? Söyleyeyim ya, şimdi önceden bir fikir belirtmek çok doğru olmaz. Evet. Ama diğer taraftan sadece Fatih Terim'in ismi geçmiyor, birçok isim geçiyor. Burada Federasyon Başkanlığı için aslında şimdiden kulisler başladığını söyleyebilirim. Mustafa Öreöğüt ismi geçiyor. Sayın Mustafa Öreöğüt'ün de Federasyon Başkanlığı için adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Yine Sayın Mecnun Doktayapmaz'ın da şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak, onun da Federasyon Başkanlığı ile ilgili girişimi olabilir. Onun da bir isteği olduğu yönünde bilgiler var. Dolayısıyla sadece Fatih Terim ismi geçmiyor. Ama Sayın Aziz'in buna nasıl bakar? Bununla ilgili dediğim gibi konuda konuşmadan önce bir fikir belirtmek çok doğru olmaz. Diğer taraftan Sayın Mustafa Kamil Abitoğlu için ise aslında Fenerbahçe camiasının çok ciddi bir tepkisi var. O da tabii işte onun jübilesinde Galatasaray'da işte hocanın omuzlarında jübilesini yapması biraz orada tepki var. Dolayısıyla işte Mustafa Kamil Abidoğlu'nun değil ama ben başka isimlerin olabileceğini düşünüyorum. Belki yabancı bir MHK hakemi de görebiliriz.
1: Peki abi sana şunu sormak isterim. Mevcut bu konular konuşuyorken sence yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kim olmalı? Sen adaylar şimdi geçen isimler üzerinden konuşsan nasıl bir yorum yaparsın buraya?
4: Valla şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir kere bu MHK zaten başkanı ve yönetimi zaten şu anda gözaltındalar.
1: Evet.
4: Bu artık bu süreçten sonra onların göreve devam etme gibi bir ihtimali söz konusu olamaz. Mevcut TFF yönetimi de bu kadar skandal yaşanırken kendi içerisinde bir denetleme görevi yapmayıp bu kadar işte WhatsApp yazışmalar ortada, işte hakemlere yapılan mobbingler ortada, evrakta sahtecilikler ortada, tüm bunlar yaşanırken bu konuda hiçbir haberlerin olmaması imkansız. Dolayısıyla bu kadar skandal yaşanırken bunlara göz yuman TFF yönetiminin de görevde kalmaması gerekiyor. Onların da istifa etmesi, TFF yönetiminin acilen istifa etmesi ve genel kurula gitmesi gerekiyor. Diğer taraftan kim olur? Yani Sayın Mustafa Öreöğüt'ün ismi her federasyon başkanlık seçimi olduğu zaman onun ismi sürekli geçiyor. Ben yine ön plan yani Federasyon Başkanlığı'nda Sayın Mustafa Öreöğüt isminin biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan MHK Başkanlığı için ise yani benim gönlümden geçen Fırat Aydınus. Onu söyleyeyim yani.
1: Evet, Fırat Hoca bence de oraya yakışır.
4: Bence Fırat Aydınus gibi ismin MHK Başkanı olmasının çok daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Ama tabii sadece MHK Başkanı değil, onun altındaki yönetim
1: tabii
4: kurulu üyesinin de
1: önemli.
4: Daha liyakatli, daha tecrübeli isimlerden oluşması gerekiyor.
2: Vallahi ben Kamil Abitoğlu'nun olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü mevcut federasyon MHK Başkanı'nın artık bence fiil olarak görevi bitmiştir. Vaziyet buyken Mustafa Kamil Abitoğlu'nun yani mevcut yönetimden birinin, MHK yönetimden birinin bu görevi devam ettireceğini açıkçası olması düşünmüyorum. Muhtemelen kendileri de bu tabloda o görevlerine devam etmek istemezler. Fenerbahçe'nin tavrı ne olur sorusuna gelince Kamil Abitoğlu'yla alakalı olarak denebilecek ne var? Yani geçmişi biraz daha böyle irdelemek gerekiyor. Yani itirazlar olabilir. Yani burada temel olarak şöyle bir durum var. Fenerbahçe prensip olarak ya da diğer kulüpler prensip olarak şöyle bir değerlendirme yaparlar. Ya arkadaş, bu insanların başkanı gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesi belli. Dolayısıyla kimse kalmadı mı ki siz böyle bir operasyon yapıyorsunuz diye itirazda bulunabilirler. Ya bu derenin altından daha çok su akar. Ben mevcut MHK yöneticilerin de kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yani orada bir değişime mutlaka gidilir. Fatih Terim'in federasyon başkanı olması meselesi, ben milli takım hocası olma ihtimali daha yüksek görenlerdenim. Ancak federasyon başkanı Fatih Terim olursa Aziz Yıldırım ya da Fenerbahçe ne der? Destekler mi? Destek vereceklerini pek düşünmüyorum.
1: Çok renkli olur, ancak, biliyor musun?
2: Ancak yani bence doğru soru şu olur. Fatih Terim'i kim istemez? Bence Fenerbahçe'den çok Galatasaray federasyon başkanı olsun istemez. Çünkü Fatih Terim'in federasyon başkanı olduğu bir noktada Galatasaray bence o noktada Fatih Terim'le karşı karşıya gelmek istemez. Çünkü federasyon başkanlığı meselesinde o koltukla kulüpler arasında zaman zaman krizler oluyor. Yani Fenerbahçe bu mantıkta olabilir der yani, ama Galatasaray'ın ben hayır diyeceğini düşünüyorum.
3: Galatasaraylı futbolcuların kendilerini kolay yere bıraktıklarına yönelik iddialara katılıyor mu? İbrahim Yavuz'a sorduk.
0: %100 var yani, çünkü sen benimle her gün antrenman yapıyorsun. 4 sene geçmiş, düşünebiliyor musun antrenman tekrarını? Yani tabii. Muhtemelen sahada yaptığını sen antrenmanda da yapıyorsun Muzaffer. Orada teknik direktör olarak benim sana itiraz etmem lazım. Ayakta kal demem lazım, değil mi? Orada bir onu en çok onunla zaman geçiren birinin ortadan kaldırması lazım. O çok bu işlere kafa yormamış. Çünkü onu da anlayabiliyorum. Çünkü onların derdi oyuncunun gelişiminden çok, problemi de hakemde aramak ya da federasyonda aramak olduğu için onlar o işe çok fazla kafa yormuyorlar diye düşünüyorum. Ama birinci sorumlu teknik direktörüdür bu tarz durumların.
1: Yani orada gerçekten şimdi kızmasın kimse, darılmasın, ama Galatasaraylılarda böyle bir alışkanlık var. Görüyoruz yani.
0: Ya ben hani Galatasaray, Fener hepsini bir tarafa bırakıyor. Kim olursa olsun. Abi kendini yere bırakan oyuncuya itiraz et teknik direktör olarak. İtiraz et. Çünkü bir yerden sonra alışkanlık haline gelir oyuncuda da. Tabii burada bizim maalesef hakemlerimiz de çanak tutuyor orada işte. Maalesef diyorum. Çünkü sen kolay faul çaldığında, bunlara müsaade ettiğinde gidiyorlar uluslararası organizasyonda, değil mi? Çok komik duruma düşüyorlar, gülünç duruma düşüyorlar. Bu hoş da bir şey değil yani.
1: Yani Fatih Terim bile orada maçı anlatır, yani yorumlarken o da orada eleştiride şimdi, bulundu aslında. Yani o hakemlerde yani? De izliyor maçı, analiz ediyorlar dedi Barış'ın pozisyonundan sonra. Yani orada bir problem var hakikaten yani. Dediğin kesinlikle gibi gülünç duruma düşülmesi meselesi can sıkıyor.
0: Selam, bu camia olarak ben Galatasaray Kulübü Başkanı olsam hemen Okan Hoca'yı ararım. Ya bunlara bir daha müsaade etmeyin yani. Siz teknik direktör olarak, çünkü bunlar şöyle bir durum olmuyor Muzaffer. Antrenmanda mücadele edip sahada bırakmıyorlar, maçta bırakmıyorlar. Antrenmanda da benzer davranışı yapıyorlar. İdare ya, müsaade etmeyeceksin abi teknik direktör olarak. Yasaklıyorum bunu diyeceksin. Mesela bazı teknik direktörler ne diyor? Benim antrenmanımda kayarak girmek yasak diyor. Değil mi? Bak bir değişim talep ediyor oyuncudan. Niye? Diyor ki lan şimdi kayarak girersen, topa müdahale edemezsen eksik bırakırsın. Çünkü bir daha kalkman,
1: sonra
0: devam etmen.
1: Sonra bunu alışkanlık haline geliyor.
0: Alışkanlık haline geliyor oyuncu. Biliyor kaymaması, düşmemesi gerektiğini. Şimdi aynı davranış bu yere atmayla da alakalı.
3: Milli ara İsmail Kartal'a nasıl geldi? İsmail Hoca'nın moral motivasyonu ne seviyede? Bunu İrfan 25 yanıtladı.
4: Milli ara hocaya çok iyi geldi. Mental anlamda hocayı çok iyi gördük biz sohbet toplantısında. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Şampiyonluğa Sayın Aziz Yıldırım ne demişti Mali Genel Kurulu'da? Ben bu takımı şampiyon yapacağım demişti. Bir kez daha vurguladı. Sayın İsmail Kartal'a bu sorduğunda ben de dedi bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum dedi. Ve bunun için buradayım dedi. Şampiyonlar Ligi mi, Süper Lig mi dedi. Şampiyonlar Ligi'de başarı Süper Lig şampiyonluğu mu diye sorduk. Orada Süper Lig şampiyonluğunun daha önemli olduğunu ve tamamen onaya odaklandın, ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği noktaya kadar gitmek istediğini söyledi. Milli arada da şu var. Milli arada hangi futbolcu önüne çıktı? Zaten çok fazla futbolcu yok, ama milli arada özellikle Ederson, Semedo, Ayşe Brown, Kante, Guendouzi, Asensio gibi isimlerin milli takımlara gitmeyişi ve burada kalması teknik eğitim çok büyük bir avantaj. Kante ve Guendouzi'ye milli ara çok iyi geldi. Niye? Çünkü Kante
1: dinlendiler.
4: Dinlenme imkanı buldular. Çünkü teknik direktörü İsmail Kartal'ın orta saha merkezde genel anlamda tüm maçlarda şans verdiği bir isim. Guendouzi sadece bir maçta yedek soyundurmuştu. Dolayısıyla Kante, Guendouzi iyi dinlendiler ve 6 günlük izinden de çok iyi dönmüşler tüm oyuncular. Kendileri için hazırlanan özel programı harfiyen uygulamışlar ve zinde dönmüşler. Şimdi çok iyi değerlendiren kim dersen şeyi Asensio olarak değerlendirebiliriz Milyara. Milyara da çünkü %100 hazır hale gelecek. Turan'la oynanacak hazırlık maçında ise Asensio ilk 11'de oynayacak. Artık Asensio'nun ilk 11'de oynayabilecek düzeye geldiğini söyleyebiliriz. Onun maç kondisyonu belki eksiği vardır. Onlar da işte Turan'la oynayacak hazırlık maçı da bunun da giderilmesi. İşte maç oynadıkça daha iyi performans ortaya koyması bekleniyor. Tabii genç oyuncular var. Milli arada ve Turan maçında Azerbaycan ekibiyle oynanacak maçta da genç oyunculara da şans tanıyacak. Zaten genç oyuncu bir kadro ile gidecek oraya. Tabii genç oyuncular için de önemli bir fırsat. Neden yani bir Yiğit Efe gibi bir oyuncu çıkmasın Fenerbahçe'de? Ben çünkü orada çok ciddi yetenekler var. Çok önemli isimler var. Önemli bu isimler de orada kendine şans bulmasını, şansını yakalayacaklar.
1: Lukaku'nun durumu ne abi? Ne zaman tam performansına erişmesini bekliyorsun?
4: Sayın Hazretim dediği gibi 3-4 hafta sonra dedi Lukaku'yu zaten dedi kimse tanıyamayacak dedi. Çok iyi performans ortaya koyması. Lukaku'dan beklentiler çok yüksek. Hatta Lukaku Belçika milli takımına gitmek istemiyor ilk başta. Burada kalıp bu milli arayı burada takımla birlikte geçirip ekstra çalışmalar yapıp milli ara sonrasında daha güçlü bir şekilde dönmek istiyor. Ancak Belçika milli takımı teknik direktörü Lukaku'yu arayarak kendisini bu takımda görmek istediğini belirtince milli takıma gidiyor. Lukaku'nun zaten Belçika milli takımı açıklanırken de Lukaku fotoğrafıyla beraber açıklanmıştı. Belçika milli takımı teknik direktörüne konuşmasından sonra Lukaku burada kalmayı milli takıma gitmeyi tercih etti. Ama son maçta oynamayınca acaba diğer maçlarda hiç süre almadı. İlk maçta da 11 dakika mı ne süre aldı. Dolayısıyla oynatılmayınca bir mutsuzluk, huzursuzluk var. Tekrar bu hani erken milli takımı bırakıp erken dönme imkanım olur mu düşüncesinde de Lukaku. Ama Lukaku'nun ben her maç üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Teknik heyette oyuncunun performansından memnun. Son maçta evet gol kaçırdı karşı karşıya ama orada yükselen bir performans olduğunu söylüyor teknik direktörü İsmail Kartal ve ona güvenini dile getiriyor.
1: Yani Lukaku konusunda tabii şöyle de bakmak gerekiyor. Şu anda Vedat Muriç'in performansı iyi bir performans. Yani Fenerbahçe'de bir golcü sıkıntısı var mı diye sorarsan bence yok. Çünkü Vedat zaten o yükü kaldırıyor. Lukaku için de birazcık daha sabırlı olmak herkes için daha sağlıklı bir durum diye düşünüyorum.
4: Yani. Evet yani Lukaku için aslında biraz fazla algı yapılıyor onu söyleyeyim. Yani Lukaku için kilolu diyorlar işte çok fazla ama kilosu yok adamın. Adam zaten bildiğimizde yani Lukaku nasıl biliyorsun her zaman aynı oyuncuydu. Yani. Ve hani fiziksel anlamda da herhangi bir kilo fazlalığı falan yok. Antrenman sonrası bile ekstra çalışmalar yapıyor, bireysel çalışmalarını yapıyor. Diğer taraftan tabii oyuncu Lukaku ile beraber bazı maçlarda Vedat Muriç'i de çift forvet olarak görebiliriz. Yani çift forvet olarak evet. Değerlendirebilir. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da böyle bir düşüncesi var. Bazı maçlarda da biz de Lukaku'yu çift forvet olarak Lukaku Vedat Muriç ikilisini evet. Çift forvet olarak değerlendirebilir görebiliriz ifadesini kullandı.
3: Fenerbahçe Kolej'de başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki Kolej'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim ne dedi? Radyo Gol.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
2: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
1: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız bir sürü konu var.
2: Evet.
1: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair... Ara ara bunu hatırlatacağım çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? Sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil aralara alacağım. Onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık. 1 tane gol attık. Toplamda da 8 tane gol yedik. İnanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar... Bir sorumlu arıyorlar, istifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım, sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
2: Şimdi Montella bası şu anda bası toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini düşünmüyorum.
1: Ha, düşünmüyorsun.
2: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor, üzerine konuşalım. Bugünün koşullarından da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla, Dünya Kupası'nda biz çok kötü maçlar çıkardık ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere ceza alanına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı. Ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi de benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan bir tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı. Ama önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde duracak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı kötü bir Dünya Kupası sonrası. Ben Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki, düşün, Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye bağırıyor. Tabii. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar orada ekranlardan da duyduk, istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü bu federasyonun gideceğini düşünürsek, en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler. O yüzden Montella son maçına, bence son maçı İtalya maçı olur. Oraya çıkmazsa, çıkarılmazsa benim için de sürpriz olmaz. Biraz hani ortamı sakinleştirmek, gazı almak için de bu gece bu operasyonda yapılabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferinde bu şekilde olduğunu söyleyeyim.
1: Edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman ya, sen tabii, bu meseleye
2: çünkü,
1: dair.
2: Evet, belli yani biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maçı biraz aslında hani şimdi zaten iki gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra, Bursa'dan oynanan İtalya maçından sonra da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman Montella ile yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya bu federasyon Montella'yı yiyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ya abi doğal olarak zaten bu konuları...
2: O da biliyor zaten. Başka bir federasyon gelse yine iyi olacak.
1: Tabii yani bu konuların konuşulması da normal. Çünkü mevcut milli takımla alakalı... Hep işte en iyi jenerasyon, en iyi jenerasyondan de evet yıllar sonra Dünya Kupası'na da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada, buradaki maçlar ortada. Yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında, başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik yani gördük ama Türkiye'de bu olmadı.
2: Hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi, güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca biz baskıyı göze aldık, kamuoyu tepkisini göze aldık. Senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin. Oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybolmuş durumda. O yüzden ya yollar ayrılır abi. Çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve 3 aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
1: Katılıyorum.
2: Söyledikleri o ortada. Dolayısıyla yani Montella üzerine ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki.
2: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
1: Seyir zevki açısından güzel maçtı.
2: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana söylüyorum. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan, kilolu Lukaku dediğimiz adam. Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani Abdülkerim sonuç itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
1: Yani şeyi de sorayım abi, sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim, aklıma geliyor, seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor.
2: Doğru zaten. Yani bugün mesela neden Denizgül'le başlamadın?
1: Neden?
2: Oyuna girdikten sonra da hatırla.
1: İyiydi, diriydi.
2: Diriydi. Yani zaten güçlü oyuncu, onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık, biliyor musun? Yani bu maç konuşma işi, hele de milli takım olunca. Şunu da söyleyeyim, yani bu milli takımın hakikaten, yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
2: Evet.
1: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı bence, ama değil.
2: Evet.
1: Keşke olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu doğal olarak, onu Digifutbol'da seninle beraber işleyemediğimiz için, Yasin Kol'un gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada, geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
2: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum. Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
1: İnşallah.
2: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın. Ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum. Göreceğiz. Savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un, niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Ben operasyonun adım adım, özellikle MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması, ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz. Geleceğiz. Orada bazı bölümler var. O detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK Başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK Başkanı'nın önünde, zaman zaman ise Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar, Federasyon MHK Başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle, yani bir hakem örneğin bir maç yönetmiş, 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik. Acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kollu'nun özellikle bu işte bu maçla işte bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu şeyin sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak bir çok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
1: Var.
2: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşular var, sağlık testleri var. Psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar ama burada doğal olarak soru şu oluyor. Bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
1: Tabii.
2: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç yani şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim. İddialardan bahsediyoruz. Bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol Federasyon MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK Başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten
1: evet.
2: hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor? Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon Başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon Başkanı'nın bileceği iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman Federasyon Başkanı'ndan gücü alan hatta MHK Başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor. O yüzden söylüyorum yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
1: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 3-4-3 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görev bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Set'ten. Yani bu sessizlik, tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
2: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş, yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu, Yasin Kol'la ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O Kerem ikinci Ersin. Dalga şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi, yani o da ayrı bir safa. Onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon başkanından doğal olarak bu şeyden sonra, soruşturmalardan sonra, verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi? Anlamlandırabiliyorum. Hı hı. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade alma süreci, savcının ifade alma süreci, savcılıktaki iddialar, yazışmalar, çalışmalar devam ediyor. Hakimin ne karar vereceği belli değilken kalkıp da önden herhangi bir açıklama yapmayı da doğru bulmaz. Bunu da bir mantığa bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
1: Yazılı bir açıklama
2: önce
1: yaptı.
2: Yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz. Soğukkanlılıkla bizden istenen belge, bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan.
1: Evet.
2: Ya da aynı zamanda ya da federasyon başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu olsan, sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
1: Evet.
2: İstifa eder miydin?
1: Etmezdim.
2: Niye?
1: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne çıkacak,
2: yani,
1: ne
2: Ferhat
1: olacak
2: Gündoğdu,
1: biraz beklerdim.
2: Çünkü,
1: acele etmezdim.
2: Şöyle
1: çünkü istifa
2: deniyor.
1: Direkt suçluyum ne? Gibi olur da biraz.
2: Ya bu şöyle de olabilir. De arkadaş, şimdi böyle bir durum var. Ben federasyonun da önünü açmak için, en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum,
1: evet,
2: kardeşim.
1: Onu demek istiyorum.
2: Ben istifa edecek bir şey yapmadım mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele federasyon başkanı istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa süre içerisinde, 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK başkanı özelinde şeyi fiili olarak bitmiştir. MHK başkanının.
1: Onu soracaktım.
2: Yani şimdi cuma günü, biz bugün cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra, belki sabaha karşı, belki yarın öğlen saatlerinde MHK başkanının tutuklu olarak mı yargılanacak? Adli kontrol şartıyla mı yargılanacak? Bunu biz göreceğiz ama şu haliyle MHK başkanının zaten, hele de bu yazışmalar ortaya çıkmışken, bunlar konuşulurken MHK başkanının o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir. Hatırlar. İstifa etse de etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazla ortaya çıkan mesele, orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum. Görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK başkanının burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
1: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de ederler.
2: Yani MHK başkanı bak. MHK başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon başkanı bir devam eder mi? Bunu da birazdan konuşuruz.
1: Tabii o birazdan oraya geliriz.
2: Bu ya da ne kadar devam eder? Ne kadar devam eder de konuşuruz birazdan.
1: Hepsini konuşuruz. Bir sürü konumuz var çünkü. Ama bir şeye de gelmek istiyorum abi. Onu da bir detaylarını konuşalım. Bu biliyorsun yani bu gözaltları başladığında Ali Tuna ismi bu operasyonun merkezinde olan isimlerinden birisiydi. Özellikle bu sınav...
2: Yani soruşturmaya temel olan bilirkişi raporu kendisi hakkında çıkarılmıştı.
1: Aynen öyle. Kendisinin sınav kağıdını istediği, kendisine sınav kağıdının verildiği ama sınav kağıdının kendisine ait olmadığını, suç duyurusunda bulunan kişiydi Ali Tuna. Bununla alakalı da yeni gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu verdikleri sınav kağıdıyla alakalı bir DNA testi istedi. Doğru mu?
2: Şöyle, federasyon DNA testleri dahil her şeyi, evet. Bütün çalışmaları

0: çalışmaları yaptıklarını, yapacaklarını ifade etmişti. Bu bilirkişi raporuna Ferhat Gündoğdu'nun avukatları itiraz edecekler ya da ettiler. Yani bu kağıdın kendisine ait olduğunu, işte federasyon kayıtlarından bu kağıt çıkarılarak DNA örnekleri de alınarak, varsa artık kaldıysa tabii, ne bir yıllık bir süreçten
1: Tabii.
0: yaklaşık ya da 2 yıllık bir süreçten
1: Enteresan bir konu.
0: bahsediyoruz.

0: yönünde Adli Tıp Kurumu'na bir itirazları olacak. O da bir süre sürecektir. Tahmin ediyorum tekrar bu konu gündeme gelecektir. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani sonuç itibariyle soruşturmalarda seninle ilgili bir suçlama varsa sen de bunlara karşı bir kanıt sunmaya çalışırsın. Dersin ki ya kardeşim bu böyle değil, böyle oldu, böyle oldu. Bakın burada bu var, bunu talep ediyorum. Senin de talep hakların var. Hukuki süreç olarak bu devam ediyor. Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Adli Tıp Kurumu'ndan o bilirkişi raporunun ki MHK tarafı yani Ferhat Gündoğdu tarafı bilirkişi raporunun eksik olduğu görüşünde. O yüzden bu raporun adli tıptan çıkması noktasında hareket edecekler. Orada da biz bunu göreceğiz. Yani adli tıp bu raporu ne zaman hazırlar, ne zaman verir, ona göre tekrar konuşuruz.
1: Peki şimdi Aydın abi, az önce konuştuğumuz konunun
0: Evet.
1: üzerinde birazcık şöyle kalmak istiyorum. Bu istifa meselesi hem Merkez Hakem Kurulu tarafında hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafında, evet, az önce söylediğimiz gibi insanlar günün sonunda soruşturmanın devamını bekliyorlar. Ama bunlar yaşanırken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda ardı arkası kesilmeyen istifalar geliyor. Dün de mesela dış ilişkilerden Türkiye Futbol
0: Yedek
1: Federasyonu'nda
0: üyeler
1: Ali
0: UY.
1: Karaca ve Çağrı Ersoy istifa etti.
0: Evet.
1: Bunları neye bağlıyorsun?
0: Ya burada neye bağlıyorum sorusu yani rahatsız olanlar vardır. Federasyon içerisinde çeşitli gruplar vardır. Dışarıdan böyle telkinler de olabilir. Ama günün sonunda buradaki istifalar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz da zayıflatma üzerine olan istifalar. Orada yedek üyeler arasında istifa edenler şu anda yedek üyeler. Onun dışında bir de işte bu kurullarda görev alan birçok isim var. Diğer yandan bir de Ural Akyüz'ün meselesi var. Ural Akyüz'ün meselesini konuşmuştuk. Yani şeyde kolaj programında da aktarmıştım. Ural Akyüz'ün bahis soruşturmasında adı geçen o açıklanan listede yer aldığı için Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı olması ve oynaması gerekçesiyle geriye dönük 5 yıllık raporlara bakılarak kondu. Mevcutta zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ural Aküzüm. Ural Aküzüm'ün bugüne kadar beklemesi de olacak iş değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onun, özür dilerim söyleyeyim, öyle devam et. Ural
1: Son
0: Aküzüm'ün
1: dakika.
0: istifasını o çerçevede değerlendiriyorum. Yoksa yani bu Ferhat şeye karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da bu MHK'de yaşanan duruma karşı bir istifa olarak değerlendirenlerden değilim. Ama geç kalınmış bir istifa, onu da söyleyeyim.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle
0: mahkemeye sevk edildiler.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi tahmin ediyorum saat kaç?
1: Saat
0: 00:41.
1: 1'e 20 var.
0: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerden değil mi? Görüntü de bu şekildeydi.
1: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar
0: Zor.
1: açıklanmaz diye düşünüyorum.
0: Zor.
1: Ama yarın belli ki
0: Ya
1: bunun üzerine
0: sabah
1: konuşacağız.
0: saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
1: Peki şimdi
0: Sorgulama sürer. En
1: bu
0: azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu. Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi, hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
0: Ya MHK başkan bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır MHK
1: Net.
0: başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. ona gidildi, buna gidildi diye federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
1: Tabii.

0: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim yani kesin tutuklanmadı. Sevk edildi
1: Sevk
0: tutuklanma
1: ediliyor.
0: talebiyle. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistlikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım, sayısız radyo programı yaptım, sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isim de böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapılına bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kudüs Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldiğinde olacaktır. Enteresandır. Böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkes de böyle bir gizemli halde oluyor. Ben bugün Kudüs Müftüoğlu ismi de geçiyor. Onu da aradım. Telefon açmadı, dönmedi de. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var, bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
1: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği ya da
0: Şimdi
1: geçici
0: buraya
1: olarak da deniliyor ama.
0: sadece hani yapısı gereği MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya.
1: Söyle abi.
0: Buraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Anca federasyon genel kuruluna gidip genel kurulun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
1: Olabiliyor mu, olamıyor mu
0: Belki böyle
1: bilmiyoruz.
0: düşünülüyordur ama mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
1: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı,
0: Evet.
1: atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merci değiliz ama
0: Okuyorum ben de bir taraftan.
1: oku tabii. Yani kolay kolay ben çok hani
0: Ya şimdi birinci
1: tutuklamanın
0: madde
1: dışında
0: zaten. Ya
1: bir
0: şimdi soruşturmaya
1: karar
0: gerek
1: verileceğini düşünmüyorum ya.
0: ne?
1: Tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Yani bir süre isteyecektir muhakkak
0: Ya şimdi
1: mahkeme yani. O da bir tedbir
0: şimdi
1: açısından tutuklama.
0: kulağımızın
1: Üstüne yatmayalım.
0: üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmıyla ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler, kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni yeni isimlerin gelebilmesi için de. Bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım. Ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Mart'ta, pardon, 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer bu hakemler, klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya, bu hakemler de tartışma konusu olacaktır.
1: Peki.
0: Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş.
0: Evet.
1: MHK başkanı ve üyelerinin Türk olması, yani
0: Yani
1: Anthony
0: MHK talimatında
1: Taylor
0: çünkü evet,
1: ihtimali
0: bu
1: zaten direkt dışarıda
0: tamam
1: kalıyor.
0: Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkanı olma şansı yok.
1: Üyeler de bu arada.
0: Üyeler de aynı şekilde. Ancak bir sonraki genel kurulda olağanüstü ya da
1: Değişirse
0: olağan
1: tüzük.
0: genel kurulda tüzeye bu madde konursa bu oylamaya sunulacaktır. O oylama sonucunda geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani ben tüzüğü dinlemiyorum getireceğim
1: Tabii
0: diyemezsin.
1: tabii yani.
0: O anayasaya aykırı suç işlemiş
1: Hani
0: olursun.
1: belki merak edenler
0: Geri
1: de
0: de döner
1: vardır.
0: zaten.
1: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık bakmış.
0: Sağ
1: Lisans
0: olsun.
1: mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş
0: Geçmiş.
1: olması
0: Yani
1: lazımmış.
0: hakemlikten
1: Evet.
0: emekli olması meselesi.
1: Yani bu tip detayları var. Öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her
0: Evet.
1: yerde bir kural var. Şimdi abi, dikkat çeken diğer konulardan birisi, ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun, ne hakem olarak ne VAR olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi,
0: Evet.
1: güzel hikaye. Böyle bir
0: Ya şimdi
1: gündem oldu.
0: eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
1: Tabii.
0: çok konuşulurdu. Bu arada ya bunu zaten kulüpler çıkıp açık açık basın toplantılarında yeri geldiğinde kulüp başkanları da söyledi yani. Birçok başkan da söyledi. Arka tarafta Ertuğrul Doğan bunu söylemiş. Ama şimdi burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki mesele de Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakimi bir daha bizim maçımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da Federasyon Başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
1: Olabilir, biliyor
0: Bu
1: musun?
0: hakem miydi? Dedi ya işte bu stadın
1: Şey,
0: ortaya sahayı
1: sandalye
0: koyarım.
1: koyarım.
0: Bir daha o buraya
1: Oturup
0: gelmesin diye.
1: kimdi acaba?
0: Özgür Yankaya ya.
1: Öyle miydi, emin
0: Özgür
1: misin?
0: Yankaya'ydı.
1: Dur bakacağım.
0: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
1: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici
0: Ya
1: yazışmalar.
0: bunu diyor Trabzon başkanı yolladı. Ya
1: Tabii.
0: o MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin, net bir şey söylemek istemem ama verilen imajın da bu olduğunu söylemek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu ha.
0: Ne açıdan?
1: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok
0: Abi
1: ya bu olay için söylemiyorum mesela
0: gizliliği olan
1: sadece. Genel
0: soruşturmalarda
1: anlamda söylüyorum yani.
0: ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
1: Yani çok böyle
0: Yani
1: insanların
0: şöyle
1: kişisel
0: gizlilik kararı
1: konuşması.
0: o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
1: Bu arada evet Özgür Yankaya'ymış.
0: Özgür Yankaya
1: Az yılların
0: bir daha bu
1: unutu.
0: gelirse ben bu
1: Çok
0: sahanın
1: iyi.
0: ortasına otururum
1: Çok iyi değil mi ama?
0: dediği ya gelmesin diyordu yani özetle.
1: Bugün de yine o kendisini
0: Ya
1: konuşuyoruz.
0: olur
1: Çok
0: yani
1: iyi.
0: bir sürü hakemle ilgili. Daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin. Bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedin mi? Bir
1: Evet
0: sürü
1: evet.
0: izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
1: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
0: Gelelim.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
0: Evet.
1: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da Kömürcüoğlu evet Cevdet özür dilerim kendisinden Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız bilginize sunarım diye.
0: Cevdet Bey'in yeni mi haberi olmuş? Bayağı kendi gündemine dahilmiş.
1: Evet
0: Yeni bir şey
1: şimdi
0: değil ki zaten bu.
1: diyor
0: Bu
1: ki
0: zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya.
1: evet abi.
0: Konu. Demek ki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu daha önce yayınlarda da konuştuk. Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım.
1: Peki.
0: 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler
1: Olabilir.
0: vardı. Oraya geldim. Önce merhaba hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu'ya. Sert bir hakem operasyonu yaptınız. Bu proje anlamak için sizin kafanızı anlamak önemli. Neden MHK başkanı oldunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu dur sen dur dedi ben yanıt vereceğim
1: Evet,
0: dedi.
1: hatırlıyorum.
0: 8 Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya. O da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı da
1: Evet.
0: oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemini ayırır ama eğitimci evet neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil. Önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi. Önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim. Sizi tanımıyorum. 8 Mart ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim? Hacı
1: İbrahim Hacı
0: Osmanoğlu.
1: Osmanoğlu.
0: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
1: Bir saniye abi. Bir tekrar
0: Yani bir
1: bulmam
0: liste
1: lazım onu.
0: yolluyor. Bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor. Diyor ki bunlar Fethullahçı bunları temizle.
1: Başkanım sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı, anlaşıldı başkanım diyor.
0: Talimatı aldım diyor. Ben diyor temizleyeceğim diyor. Tamam mı?
1: Kolay
0: Özeti bu.
1: gelsin. Sağ olun
0: Şimdi
1: başkanım.
0: geliyoruz oraya. Şimdi bu özellikle niye böyle düşünüyor? Şey sorusu önemli. İbrahim Hoca Osmanoğlu niye böyle düşünüyor sorusu önemli.
1: E tabii ki
0: Bir
1: de.
0: kere İbrahim Hoca Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken ki bu FETÖ'cü dediği isimler niye FETÖ'cü diyor? Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu
1: 3
0: değerlendirmeyi
1: maç.
0: yapıyor.
1: 3 maç. Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantepspor 2, Trabzonspor 1, Torku Konyaspor 2.
0: Bak bu bak
1: 3.
0: Trabzon
1: Bu liste. Liste
0: tamam
1: bu.
0: tamam şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim. Sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten Trabzonspor Galatasaray maçı. O
1: Evet.
0: maçta Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı. Ceza alanı içerisinde. Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Deneyir. Topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Cüneyt Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum, 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün yaptığı şeyin operasyonu etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre. Bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak, ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına kapattı. Evet. Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? Farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde, Allah var, bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili, birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1: O dönem.
0: O dönem. İşte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları, ya böyle başvuru olmaz, elde ne belge var ne bilgi var. Şimdi ben savcıya gideceğim, diyeceğim ki Muzaffer Fethullahçı siz bunu alın. Neye göre? Burada maç yönetti, bu kararı verdi, ben böyle olduğunu düşünüyorum. Savcı buna bakar mı? Bertaraf eder. Kovuşturmaya gerek yok diyerek bu şeyi ortadan kaldırmıştı o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. O hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav sorularının verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor. Ve Ferhat Gündoğdu ile ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak, oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. Şimdi bu tabloda elbet derler ki şeye, İbrahim Hoca Osmanoğlu'na, ya kardeşim bu talimatı veren sensin, bu yazışmalar tabii ortaya çıkmış, gel bize bir anlat derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince, ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
1: Küçük
0: gelir,
1: oynamaz.
0: Alır operasyonu yapar. Yaşandı bunlar, yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanlığı operasyon yaptılar. Fenerbahçe'ye operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı... Gelir, alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek.
1: Yaşandı.
0: Ergenekon operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu, onlarca, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz. Yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla 2 tane 3 tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.
3: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
0: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani kayıtlar da şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne pers dur size. Varmış işte. Savcı FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama işinize gelince Fenerbahçe şike yaptı diyorsunuz. Fenerbahçe bunu söyleyince falan diyorsunuz. Fenerbahçe o zaman sizle ilgili bugün gidip acil, bundan sonra bence Fenerbahçe bu lafı ağzına alan kim varsa gidip hızlıca savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. Bunlar devletin kanunlarına şey yaptıkları için, muhalefet ettikleri için, o tarafa bir paya verdikleri için yaparsa da kimse kusura bakmayacak. Devam ediyorum. Şey diyordu ya, ne onun adı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya işte niye Fenerbahçe ile uğraşsın? Onunla uğraşmıyor da bununla uğraşmıyor da niye Fenerbahçe ile uğraşsın FETÖ? Şimdi ben de soruyorum Sayın Hacı Osmanoğlu. Madem böyleyse sizle niye uğraşsın FETÖ? Yine söylüyorum, bak ben olguyla gidiyorum. FETÖ'nün uğraşması demek, öyle FETÖ'nün uğraşması az buz uğraşma olmuyor. Ergenekon, Balyoz, 3 Temmuz, 15 Temmuz. Ya yani bunlar öyle 2 tane 3 tane hakeme siz gidin de şuralarda şunu yapın diyerek olmaz. Ayrıca Türkiye'de bir kişinin bunlarla intisaklı olduğunun, yani bir terör örgütüne üyeliği meselesinin süreçleri var. Bir, bu örgütle bir eylem içerisinde olmuş mu? İki, baylo kullanmış mı? Bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. Zaten savcılıkta o gün gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı, böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü, talimat veriyorsunuz. Şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin 2 numarası Metin İyidil'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş, aynı dönemden asker arkadaşlar birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. Şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. Şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar FETÖ'cü, sen bunları at. Olur mu öyle şey? Olmaz.
1: Neye dayanarak?
0: Olmaz. FETÖ'cü. Burada bir FETÖ tartışması yapılacaksa doğru zeminde yapılmalı. Yani şimdi soru şu. Tekrar geliyorum. Sayın Başkan, yani siz öyle diyordunuz. Yani kimseyle uğraşmadı FETÖ de Fenerbahçe'yle niye uğraştı? Aziz Yıldırım ne diyor? Uydurmasınlar. Burada bunu yapmışlar diyordunuz. Şimdi sizle niye uğraşsınlar? Soralım. Niye uğraşsınlar?
1: Valla iyi sorular abi. Bu sorular iyi sorular ve buna daha önce muhatapları cevap verebilir. Yani başka kimse cevap veremez. Ya iyi soru bu.
0: Ya verir katılarak ya da vermez. Yani. Verir ya da vermez. Hayır, ama ben FETÖ'nün yani uzun yıllardır bu konuda çalışan bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani FETÖ böyle çok hani basite alınacak bir örgüt değil yani. FETÖ kafayı takarsa öyle takmıyor. Takmadı da zaten birçok insana. O yüzden böyle bir iki maç falan filan. Ya burada bir örgütlü eylem de göremiyoruz ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bak bu devlet birçok konuda çok keskin soruşturmalar ve araştırmalar yaptı. Keskin soruşturma, yani devletten FETÖ'cü olarak kaçma şansın yok. Seni buluyor zaten. Ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya, hakem Cengizhan Bey'di galiba. Hani benle ilgili
1: Cevdet
0: böyle bir şey
1: Kömüroğlu.
0: Var. Yeni gördüm, şeye gideceğim.
1: Cevdet Bey.
0: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
1: Çünkü burada, adam sonuçta suçlanıyor bir şeyle, yani ellerinde kendini kanıtlamak mesela, isteyecektir.
0: Şimdi buradan
1: abi
0: da yeni bir şey başlayacak yani.
1: Öyle değil
0: buradan
1: mi ama?
0: Buradan yeni bir konu başlayacak.
1: Sen şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür ya da ne bileyim.
0: Olmaz mı ya?
1: Terör sempatizanı desem ben kalkıp kendimi savunmak için seni şikayet ederim yani.
0: Tabii ki şikayet edersin.
1: Bana iftira atıyor derim
0: buna,
1: yani.
0: Tamam sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir süre oradan da şey gelir. Dava tabii gelir, iş karışır.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
0: Allah.
1: Ne oldu abi, bir şey mi diyecektin?
0: Yok ya, bir evra bakarken yanlışlıkla
1: Peki. Süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim. Birazcık izleyenlerimiz ne diyor? Onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş. Hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
0: Yok, ben sendeyim.
1: Ha, tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben. Tamam. İlk bir bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
0: Tabii ki.
1: Kenan, Hakan, Ferdi, Arda'yı çıkar. Nesi en iyi jenerasyon? Geri kalanlar sıradan futbolcular. Biraz da Orkun. Allah aşkına İsmail, Bartu, Abdülkerim, Oğuz, Kerem, İlhan'la ne oyunu bekliyoruz? Bu oyuncular futbolu bilmiyorlar demiş.
0: Evet.
1: Yine Ramazan Bey kendi tarzında net ve sert eleştiriler yapmış. Futbolu bilmiyorlar.
0: Tak tak.
1: Devam etmiş. Bu operasyonlar ayakkabı fabrikalarında yıllarda gizli toplantılar yapan Dursun'la Büyükekşi'ye neden gitmiyor? Şaibe'nin büyüğü geçmiş federasyondaydı. Yapının bir ayağı hala operasyonlar cimboma sıçramasın diye uğraşıyor diye bir yorum yapmış.
0: Bu çok tartışılan bir mesele. Niye Galatasaray'a evet. gitmiyor bilmem ne. Bir kere bunlar olgulara ve belgelere dayalı olarak oluşan şeylerdir. Bununla ilgili elde bir belge bilgi var mı?
1: Önümüze düşen yok. O yüzden kafana göre götüremiyorsun.
0: Bu tartışılır yani. Bu tartışılır.
1: Birazdan o konuyla alakalı zaten sana sorum olacak. Yine Ramazan Bey destekler için teşekkür edelim. O süper chat atmış. Bu saatten sonra kimse kendi isteğiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaz. Cumhurbaşkanı
0: ama şunu söyleyeyim.
1: Rica eder. O kişi de mecburen kabul eder.
0: Biraz
1: işaret
0: söyler
1: eder
0: misin?
1: Demiş. Cumhurbaşkanı rica eder. Parantez içinde işaret eder. O kişi de mecburen kabul eder demiş. Yani
0: ya Allah
1: Cumhurbaşkanı
0: aşkına,
1: belirler demek istiyor.
0: Yani bu çok konuşuluyor da yani... Bu kadar gündemin içerisinde şunu getirin belki başkanı.
1: Derdi o mudur?
0: Girmez abi işte.
1: Hayır derdi o mudur mesela?
0: Girmez.
1: Ne bileyim birazcık ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani mesela futbolda bir şey yaşanıyor. Hani dönüyor dönüşüyor. Bu tip ya yorumlar olanlar işte.
0: Çok
1: Cumhurbaşkanı
0: şey.
1: Erdoğan yani bir ülke yönetiyorsun ya sağında solunda her yerde savaş
0: şunu
1: ver.
0: Ama şunu söylemem. Şimdi Türkiye'de birçok konuda bir operasyon yapılıyor. Yani yargının yaptığı operasyonlar var. Bu döneme denk gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. Onda yani bu döneme gelmesi de toplam bir operasyonel faaliyetinde aynı zamanda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz, okuyabiliriz bunu da.
1: Devam ediyorum. Ramazan Bey benim camiamla aramı açacaksınız diye hakemlere bağıran Büyükekşi neden hakemler üzerinde manipülasyon yapmış olmuyor mesela? Bunlar neden soruşturulmuyor? Kasa hep cimbom. Bana göre yargı dahil tüm sistem cimboma çalışıyor demiş.
0: Şimdi Mehmet Büyükekşi dönemi biliyorsun çok tartışıldı ve konuşuldu.
1: Hala da.
0: Bir kere yani Mehmet Büyükekşi döneminde özellikle o dönemde hakem kararları doğal olarak çok tartışıldı ve konuşuldu. Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına tekrar aday olması ki 50 bin tane skandalı vardı. Tekrar aday ol denmesi de bence hataydı. Ve orada kaybetti zaten Mehmet Büyükekşi. Kazanan tarafta da İbrahim Hacı Osmanoğlu vardı. Mehmet Büyükekşi dönemi de tartışılır mı? Bu tamamen geriye yönelik bir soruşturma açılır mı? Ona bakmak lazım.
1: Peki.
0: Yani bu şöyle oluyor tabii. O yıllar niye araştırılmıyor? Neden bakılmıyor diye birçok soru da sorulur.
1: Peki.
0: Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar yani.
1: Pobo 83-82 şunu netleştirelim, bu Merkez Hakem Kurulu hangi fikir üstüne hakemleri yandaş ilan ediyor? Soru bu. Örneğin Galatasaray şampiyon olsun mu yoksa bahis baronlarının istekleri mi? Böyle bir soru sormuş. Ha şimdi abi işin içinde bahis vesaire olduğu için işte Yasin Kol üzerinden söylüyorum, insanların aklına gelen tek bir şey var, o da şike. Şimdi bir hakem bahis oynuyor deniliyorsa bana benim de aklıma bir tek o gelir. Bu hakem şike yaptı. Bir maçı manipüle etti.
0: Şimdi onun da bir
1: o akla geliyor yani.
0: Soruşturmada yani masaktan gelen raporlar doğrultusunda Yasin Kol'un hesap hareketlerinden yola çıkarak böyle bir şüphe uyanıyor ve böyle olabileceği yönde bir rapor hazırlanıp devamında Yasin Kol gözaltına alınıyor.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu var, onu da sormak istiyorum sana. Onu da konuşalım, sonra birkaç sorum daha var, sonra toparlarız. Yayın ihaleleri konusu Aydın abi. Neden bunu soruyorum sana? Şu yüzden soruyorum. Şimdi yayın ihalelerinden bende misin?
0: Sen değil mi? Sen değil mi?
1: Tamam. Şimdi yayın ihaleleri meselesinden Türk futbolu zaten muzdarip. Yani yayın ihaleleri düştü, yeni yayıncı kim olacak vesaire derken şu anda Türk futbolunda yaşanan bu olaylar doğal olarak...
0: Sen diyorsun ki yayın ihalesini kim yapar?
1: Kim yapar? Kim 300, alır?
0: 300-400 milyon euroluk bir dolarlık bir beklenti var.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu yapacağını düşünmüyorum yayın ihalesini.
1: Hı hı.
0: Kim alır? Yani ben beIN Sports'un güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama İbrahim
1: bu süreçte güçlendi mi? Daha kim? Da güçlendi mi beIN Sports?
0: Ya şimdi şey yapabilirler. Ya zaten böyle böyle bir durum var. Gelirler düştü. Bakın böyle bir durum evet. da var. Ama bu ihaleye girecek olanların elinde güçlendiren bir şey oldu. Çünkü diyecekler ki ya zaten böyle bir durum var kardeşim. Biz nasıl böyle bir tabloda zaten gelirler azalmışken, öyle olmuşken, böyle olmuşken sizi 300 istiyorsunuz da gelin 250 sıkışalım demeye çalışırlar. Yani bunu kullanırlar tabii. Kullanmaya çalışırlar.
1: Peki.
0: Yani onlar da kendi açısından meseleye böyle bakarlar.
1: Bir de şunu sormak isterim abi sana.
0: Tamam.
1: Bu süreçler başladığından beri iki tarafta Galatasaray'da, Fenerbahçe'de benim gördüğüm yani bu net bir okuma. Hiç kimse de inkar edemez diye düşünüyorum. İki tarafta birbirinin üstüne yıkmaya çalışıyor konuyu. Fenerbahçeliler işte bu süreç böyleymiş, yapı varmış. Galatasaray 4 yıl böyle şampiyon oldu diyor.
0: Tamam, olgulardan.
1: Galatasaray'da işte Ali Koç zamanla Ferhat Gündoğdu'yu destekledi. Biz istifa dedik, siz demediniz, diyemediniz. Yapı Fenerbahçe'yi destekliyor diyor.
0: Tamam şöyle.
1: Ne diyorsun?
0: Sen ona laf söylüyorsun, o da sana laf söylüyor. Biz burada olgulardan gideceğiz. Bir kere bak. Ya önce şu bir soruşturma bir tamamlansın. Hı-hı. Tamam mı? Akla kara ortaya çıksın. Ondan sonra daha sağlıklı zeminde biz bunları konuşalım ve tartışalım. Bu durumda işin de şeyi de rengi de tamamen mevcut örnekler üzerinden dediğin gibi şekilleniyor. Abi şunu söyleyeyim yani. Buradan şu anki haliyle yani. Buradan ne Fenerbahçe ne de Galatasaray suçlu çıkar. Şuradaki halde. Zaten soruşturma Fenerbahçe ile ilgili değil. Soruşturma Galatasaray ile ilgili değil. Soruşturma Beşiktaş ile ilgili değil. MHK ile ilgili. MHK'deki bazı yöneticilerle ilgili ve bazı hakemlerle ilgili. Mesele şu abi. Bu operasyonel faaliyette şuna bakacağız. Yarın MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla hakemler maçlarda manipülasyon ya da şike yapmışlar mı? Elde böyle bir veri var mı? Böyle bir sonuç varsa ona göre tartışacağız. Yani bir takımın lehine olabilecek şekilde kararlar verilmişse eğer ve bunlar da ispatlanacak durumdaysa o zaman tartışırız. Yani bugünden bütün bunlara ya şimdi bizim şimdi Ramazan Bey de yazmış. Şimdi tamamı farazi.
1: Galatasaray'a çalışıyor yani, diyor.
0: Öyle diyor. Evet. Fenerbahçeli de ya da Galatasaraylı diyor ki bunlar diyor size çalışıyor. Evet. İşte senin başkanın zamanında böyle dedi. O öyle dedi. Bu böyle dedi. Birkaç cümleyle bunlar anlatılabilir. Mevzu yani bu tarz durumlarda yapılacak iş olguya bakacaksın abi. Olgu neyse oradan hareket etmekte fayda var.
1: Peki. Bir süper chat daha gelmiş. Onu da ekrana getireyim, toparlayalım. Pobo 83-82 sormak istediğim şuydu. Merkez Hakem Kurulu neye varmak istiyordu? Yani bir hakem düzgün maç yerine ötüyorsa hedefleri neydi de bunu istemiyorlardı? Gücü elde tutmak mı? İyi bir soru.
0: Şimdi tabii öyle ama şöyle burada şu da var ha. Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi mağdur olan hakemler var. O hakemlerle ilgili olarak da bugün hakemlerle ilgili yapılan eleştiriler neyse onlar sadece Türkçe alırken aynı şeyler söyleniyor. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru. Yani bu lafların dağları yere göre Cüneyt Çakır'a da söyleniyor.
1: Fırat yarın Aydınus'ta. da söylenmeye devam edecek.
0: Başka bir şey. Burada mesele hakemlik camiasının hakemlerin tamamen değiştirilmesi ki Ferhat Gündoğdu da bir ifadesinde diyor ki 8 Mart'ta dahil olmak üzere hatta bu 2024'te de benzer şey oldu. Hı hı. Yani biz bunu yaptık da kulüplerin ve kamuoyunda desteği vardı diye. Kamuoyu desteğini ben bugün arasam tamam 2024 yılında bütün bu olaylar olurken kimler destek vermiş diye yayıncıların %90'ı bu hakemler gitsin yenileri gelsin gibi değerlendirmeler yapmışlardır.
1: Evet.
0: Ama kamuoyunun da evet burada işler iyiye gitsin gibi bir destek vermesi kadar doğal bir şey yok. Fakat Ferhat Gündoğdu'nun bunu ya ben zaten bu kamuoyu desteğini bunu alarak yaptım diyerek işin içerisinden kendini sıyırmaya çalışmasını anlamakla birlikte anlamsız bir tablo var. Şöyle ki birinci maddede olan yani siz bir insanın hakkını elde edilmiş bir kazanımını elinden alıyorsanız eğer bunun altyapısı hukuki geçerliliği olmak zorunda. Şimdi siz bu hakemler gitsin dediğinizde Ta ki size soru sorduğunda. Mesele şu. Onun çıkması lazım. Ferhat Gündoğdu çok sayıda, yani 2024'te tasfiye edilen haberler, hakemlerle ilgili şeye gidiyor, diyor ki tahkim kuruluna. Tahkim kurulu soruyor. Niye bu hakemleri istemiyorsun diye. Ferhat Gündoğdu diyor ki bunlar manipülasyon yapmıştır. Hı hı. Şimdi az önce Ramazan Bey de geçmişin işte açılmasının, tartışmasının gerektiğini söylüyor ya. Bence şifre burada. Bununla ilgili Ferhat Gündoğdu'ya sorulmalı. Siz tahkime örneğin Kaan Numanoğlu için işte başka bir sürü hakem var. İlk aklıma o gelen olduğu için söylüyorum. Niye böyle bir rapor sundunuz? Ve bu rapor tahkim kurulu tarafından 4'ü 3 kabul ediyor. 3'ü belge ve delil olmadan reddediyor olmadığı için. 4'ü tamam, evet burada haklıdır diyor. Şimdi o 4 üye ve MHK başkanı geçmişte bu hakemlerin hangi maçlarda manipülasyon yaptığını anlatmak zorundalar. Bu hakemler tabii dışarıda bırakıldıysa. Tabii. Anlatamıyorlarsa eğer, o zaman Ferhat Gündoğdu'ya diyecekler ki sen belge bilgi olmadan bu hakemlerin yerine, haklarını, hukuklarını korumadan kendi kadrolarını federasyon başkanının talimatıyla uydurma delillerle getirip bu insanları yerine koydun. Bunun da bir cezası var derler. Yani izleyenimiz sormuş ya niye bunu yapıyorlar diye. O nedeni bu.
1: Peki Ramazan Bey bir süper chat dağıtmış, onu da getireyim. Cimbomer düştüğünde bu Merkez Hakem Kurulu'nun offside'ımsılarla ittirdiğini hepimiz, hatta siz Aydın Cingöz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Barış Alper'in bir ayağına basıldı diye bu TFF MHK çıkıp doğru, korkudan aldı. Doğru söylüyor.
0: Doğru.
1: Mesela bu çok iyi yani bir konu yani. Şeyin, hakikaten doğru bir konu yani.
0: Yani bugün bu tartışmalar içerisinde biz MHK başkanını birkaç yerde gördük.
1: Tabii.
0: Bir tanesi Barış Alper'in pozisyonu. Ayağına basıldı. Yangını bir yaptı. Çıktı, çıkmak zorunda kaldı. Özür diledi ya da Galatasaray'dan.
1: Bunu bekliyordu, bilemiyorum.
0: Federasyon bir açıklama yaptı. Bunu da gündeme getirirler. Bu çok doğru. Yani şöyle. MHK başkanı Galatasaray Adana Demirspor maçında Adana Demirspor maçtan çekildi. Hakemin verdiği karardan ötürü çıkıp bir tane açıklama bile yapmadı.
1: Yapmadı.
0: Kamuoyu ne zaman bu konularla ilgili bir beklenti içerisindeyse hiçbir gün yapmadı. Şimdi bunu da kullanırlar, söylerler. Orada çıkıyorsun, burada çıkmıyorsun.
1: Tabii.
0: Ramazan Bey de Galatasaraylı, mesele Fenerbahçeli, diyor ki kardeşim bu adam bunları yaptı. Yeri geldi çıktı, konuşmadı, onu yapmadı, bunu yapmadı. Burada Galatasaray'ı kollamaya çalıştı gibi bir hava yaratıyor kendisi. Bu kollamaya çalıştı gibi bir değerlendirme yapmıyorum ben. Ama şunu biliyorum ben, onu söyleyeyim yani. Bu yıllardır bu yayınları yapıyoruz, konuşuyoruz. Bu bir güç meselesidir. Hakemler bence Galatasaray'dan daha fazla çekiniyorlar. Yarattığı kamuoyu baskısından ötürü, stadyumdaki baskıdan ötürü. Bu kadar net.
1: Zaten yeri geldiğinde de Fenerbahçe taraftarı kendi kulübünü eleştiriyor. Yani neden baskı yaratmıyorsunuz
0: şöyle,
1: diye.
0: Bu bir oyunsa eğer, o baskı altına alabiliyorsa hakem de hakemliğini yapacak. Sen gelecek baskı altında kalmayacak. Tabii, kardeşim. Kalmayacak. Gelecek gördüğü neyse onu çalacak. O düdüğü çalacak. Penaltı mı? Penaltı. Değil mi? Değil. Neyse.
1: Ama mevcut hakemlere baktığında göremiyorsun işte.
0: Var da var.
1: İşte.
0: Var da var. Şimdi Türkiye'de bu kadar çok yoğun tartışmanın temel nedenlerinden birine hakemlerin verdiği kararlar kardeşim. Konu budur.
1: Tabii öyle. İşte mevcut süreçte bize hakemlerin ne kadar kendilerinde olmadığını gösteriyor. Hep talimatla bir yani şeyler yapıyorlar. Belli yani.
0: Şöyle bir kere şunu da altını çizeyim. Az önce söyledik yani geçmişteki hakemler de çok tartışılıyordu. Şimdi bu hakemlere geldiğimiz zaman bu hakemler daha beter durumdalar.
1: Tabii
0: yani kötü kadrolaşma yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Kötü kadrolaşma. Çünkü zaten kendisi söyledi. Federasyon başkanının, MHK başkanının kendisi söyledi. Ya böyle bir senle de konuştuk o günlerde, hatırla. Tabii Trabzon canım. Fenerbahçe maçı için Oğuzhan Çakır'a atadı. Gökhan Dinç o günlerde bir röportaj verdi. Çıktı, tam maçtan önceydi. Ya dediler bu genç hakem. Oğuzhan Çakır da çok tartışılıyor, hatırla. Dedi ki ben de tecrübeli VAR'la yönettireceğim hakemi. Atilla Karaoğlan'ı verdi. Karaoğlan. O maçtaki bütün kararları da o verdi. Kendi söyledi yani. Şimdi siz hatta bu genç adamları ısrarla kamuoyunun önüne attınız. Çünkü şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü başkan diyor ki bunları temizle. Bunları yerine kim koyarsan koy. Koyduğun adamları da berbat ediyorlar. Özellikle maçlardaki kararlarıyla kamuoyunda ciddi infial yaratıyorlar. Bunun sorumlusu sizsiniz.
1: Peki. Radyo Go.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu hafta sonları, ben Berk Sayar. Parantezde buluştuk, sizlerle birlikteyiz ve gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Normal şartlarda saatler 12'yi gösterdiğinde 12-10 civarında yayına girip 14'e kadar sizlerle birlikteydik. Ama bugün özelinde Beşiktaş'ta olağan idari kurul var. İdari ve mali genel kurulu var ve görüşülen dosyalar, görüşülen raporlar, tüm mali gelir gider dengesi, bunların hepsinin ertelenmiş gelirlerden tutun mevcut ödenmesi gereken gelirlere, tüm orada mevcut ödenmesi gereken giderlere ve bunun yanında tüm gelir gider dengesine, her şeye değindikleri, tüm konuları ele aldıkları bir genel kurul mevcut ki idari ve genel kurul toplantısına gideceğiz. Beşiktaş tarafına döneceğiz. Onun haricinde gündeme ilişkin tabii haliyle bir kriz var Türk futbolunda. TFF Yönetim Kurulu 6 Ekim Salı günü saat 15'te Riva'da bulunan Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde olağanüstü toplantı kararı aldı. O toplantıdan ne çıkar acaba? Onu da merakla bekliyor olacağız. Tabii Salı gününe olması, o da ayrı düşündürücü. Haberi örneğin ilk okuduğumda, ilk gördüğümde saatler 15 yazdığında bugün 15'te toplanıyorlar herhalde diye böyle bir düşündüm. Tabii haliyle Belçika maçının ardından bu da biraz zor olurdu ama bir diğer tarafta aklıma ilk o geldi. Ya da en azından bir pazartesi günü beklenirdi ki burada Salı günü bir toplantı var TFF'de. Neyi düşünerek yapıldı onu da bilmiyorum. Eleştirmek için değil ama akla ilk gelenden yola çıkarak yorumlamak adına bu detayı da aktarmış oldum. Sizlerle paylaşmış oldum. Ve bir diğer tarafta TFF'den gelen bu karar sonrasında tabii Dursun Özbey'e de soruldu. Sayın Başkan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e Feriköy Mezarlığı'nda Ali Samiye'nin kabrini ziyareti sırasında açıklamalarda bulunduğu anlarda sorulan bir soruydu. TFF'nin tavrını bekliyoruz dedi Dursun Özbek ve aynı zamanda Cuma günü Kasımpaşa maçıyla ligler başlıyor. Ondan sonra Barcelona maçı var. Zorlu bir döneme giriyoruz ama Galatasaray bu zorlu dönemlerin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Yine öyle olacağını düşünüyorum dedi. Lig başlayacak ama ortada da MHK yok. O nasıl olacak demeye getirdi Dursun Özbek. Merak ettiklerimizi esasında o da dillendiren taraftaydı. Yine aynı zamanda birçok açıklama vardı. Orada erteleme bekliyor musunuz gibi bir soru vardı ki o da çok konuşulan detaylardan. Bu TFF'nin alacağı bir karar ama az önce ifade ettim. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu. Önemli hakemlerden MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış. İfadeleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil. Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok diyor Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada. Taze açıklamalar günün açıklamalarından, detaylarından biri. Ve bir diğer tarafta tabii taze açıklamalar, taze haberler dedik ya, Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanan, oyunu yarıda bırakan Osimhen'i hatırlayalım. Orada Osimhen'den üst üste olumlu haberler geliyor. Dönüş süresinin kısaldığı konuşuluyor. Nijeryalı oyuncunun milli arada ülkesine gitse de milli maçlara çıkmadığını hatırlıyoruz. Tedavi sürecinin de başarıyla yürütülmesi dönüşü kısalttı haberi var ona ilişkin. Bunu hatırlatalım. Kasımpaşa maçında golcü futbolcu yarım devrede olsa, hani ikinci devrede olsa oynayabilecek konumda deniyor iddiaya, habere göre. Bir diğer tarafta tüm bunlar konuşulurken Leroy Sané'ye dün yine Pendik maçında da ileri uçta başlayan isim, 3-3'lük maçta hatırlayalım, Pendik Galatasaray maçında, hazırlık maçında 3-0'dan 3-3'e getirdi Galatasaray orada süreci. Leroy Sané'ye bir ilgi olduğu haberleri bugün, Suudilerden ilgi olduğu haberleri bugün yine yansıyan detaylardan, başlıklardan birkaçıydı ve tabii Montella. Tüm buralardan, gündemden girdik konuya. Lig ertelensin mi, ertelenmesin mi kısmını yanıtladı Dursun Özbey'in ki bence böyle zamanlarda, böyle kriz anlarında hep kolayı konuşur olduk. Ligin ertelenmesini konuşur olduk. Zaten 3 haftalık milli arada neler konuşulduğunu, neler gördüğümüzü hatırlayın lütfen. Şöyle bir süzgeçten geçirin. Yani bu 3 haftalık milli ara ne kadar mutlu etti sizleri. Onun yanında bu milli araya denk gelen böyle bir süreç. Zaten bu milli ara olmasaymış ne yapacakmışızı düşündürdü. O da ayrı bir konu. Ama tüm bunlar ligin ertelenmesine giden noktada ben biraz kolaya gitmek gibi görüyorum. Bir diğer tarafta Dursun Özbey'in sorduğu soruyu da soruyoruz. Tabii MHK başkanı yok. En güvendiğiniz hakemlerden, sizin kurul olarak en güvendiğiniz, merkez hakem kurulu olarak en güvendiğiniz hakemlerden ya da TFF olarak en güvendiğiniz hakemlerden biri tutuklu ve en önemli detaylardan biri de onun orada konuşmalarının çıkması, yine aynı şekilde WhatsApp konuşmalarının çıkması. Bu ortamda ne kadar güvenilir olacak, nasıl sağlıklı bir süreç izlenebilecek, o da ayrı soru işareti, ayrı sorulası detaylardan biri. Milli takımımız konusunda 3-0 ile başladık, yine 3-0 mağlup olduk. Hem 3-0 ile başladığımız hem de 3-0 mağlup olduğumuzu hatırlatalım. 3 ayrı maçtan tabii Fransa maçını bekliyoruz son olarak milli takımımız özelinde. Orada da dün Belçika deplasmanından 3-0'la döndük. Ben Fransa dedim ama İtalya maçını bekliyoruz. Düzelteyim. Orada ilk maç Fransa maçıydı. 1-0'la mağlup olmuştuk. İtalya'ya 4-1. Belçika'ya 3-0. İtalya deplasmanında ne yapacağız? Tekrar döndük dolaştık, İtalya ile karşılaştık derken İtalya deplasmanında ne yapacağız? Ne olacak? Onu göreceğiz. Yine pazartesi günü oynanacak. 21.45'te başlayacak bir karşılaşma, o da, onu da hatırlatalım. Oralara da döneceğiz. Zaten hemen bir önceki programda Aydın Cingöz ve Muzaffer Canbedir'in anlatımıyla Digifutbol'dan daha fazlasına ulaşabileceğiniz içerikte çokça detaylandırıldı. Çokça dinlediniz. Şimdi bir Beşiktaş'a dönelim. Programı erken açma sebebimiz, asıl olan sebebe dönelim. Olağan idare İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleşiyor. Orada önemli konuşmalar var. Konuşmalarda hitap ediyor orada Beşiktaş'ta önde gelen isimler. Örneğin Genel Sekreter Uğur Fora orada hazır olanlara yine hitap etti. Akatlar projesinden bahsetti. Sadece bu da değildi. Kurumsallaşma ve dijital dönüşümden bahsettiği noktalar oldu. Oralara dönelim. Oradan yola çıkarak yine birçok açıklama, birçok detaya giriliyor. Gelir gider dengesine giriliyor. Kulüplerde, dört büyüklerde özellikle böyle önemli günlerde radyo gol frekanslarından sizlere detayları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün de o günlerden biri. Yarın seçim var. Öncesinde mali kurul konuşuluyor. Olağan idari ve mali kurul toplantısı yapılıyor. Beşiktaş'tayız.
1: İşgallerden tamamen arındırılması amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Beşiktaş Kaymakamlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Beşiktaş Belediyemiz ile koordinasyon içinde çalışıyoruz. Taşınmazdaki işgalci yapılara ilişkin hukuka aykırı yapı kayıt belgelerini iptal ettirdik. Israrlı takibimiz ve yaptığımız hukuki başvurular neticesinde bu sonucu aldık. Tabiri caizse burada tam sağ pres yapıyoruz. Beşiktaş'ın işgal edilmiş mallarını tek tek yeniden kulübümüze ve camiamıza kazandırmaya devam edeceğiz. Beşiktaş için yeni bir gelir kaynağımızı oluşturacak projelerden biri de 1903 Kafeko. Tüpra Stadyumumuzun altında yer alacak 1903 Kafe, İlk şubesini Kasım ayında hizmete açmayı planlıyoruz. 1903 Kafe Koyu yalnız bir kafe olarak değil, Beşiktaş'ın karakterini, semt kültürünü ve kulübümüzün asırlık hafızasını bir araya getiren özel bir yaşam markası olarak tasarlıyoruz. Değerli Beşiktaşlar, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm alanında yaptıklarımıza da kısaca değinmek istiyorum. Bilgi teknolojili altyapısını yeniledik. Kurumsal bilgi teknolojileri talep sistemini devreye aldık. Siber güvenlik altyapımızı en üst seviyeye çıkardık. Güvenlik duvarlarımızı yeniledik ve genişledik. Ve bilgi güvenliği yönetim sistemiyle ilgili denetim süreçlerini başarıyla tamamlayarak 27.001 belgesini almaya hak kazandık. Yenilenen kurumsal web sitemiz de tamamlandı. Şu an personelimiz tarafından test aşamasında. Çok yakında taraftarlarımızın kullanımına sunacağız. Sportif yapılanma ve elde ettiğimiz başarılara gelirsek, erkek basketbol takımımız geride bıraktığımız sezonu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde final oynayarak ikinci sırada tamamladı ve Euro Cup'tan Euro Lig'e yükselerek kulübümüze tarihi bir gurur yaşattı. Altyapımızda ve amatör branşlarda da büyük başarılara imza attık. Handbolda A takımımız Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını kazanırken Avrupa Kupası'na son 16 turuna yükseldi ve 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzemize kazandırdı. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız Euro Cup 3 Avrupa şampiyonluğunu kazanarak Süper Ligi maalesef Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Boksta 3 Avrupa üçüncülüğünün de içinde bulunduğu 37 altın, 15 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 68 madalya kazandık.

Evet, güreşte Nesrin Baş'ın U23 Dünya ve Büyükler Avrupa Şampiyonlukları gurur kaynağımız olurken serbest stil büyükler takımımız 1. lige yükseldi. Kürek branşında 2025 U15 Erkekler Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından 2026 U17 Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve U15 Erkekler Türkiye Kupası ikinciliği geldi. U17 Erkek Milli Takımının 10 sporcusundan 7'si altyapılarımızdan yetişmiş oyuncular. Masa tenisinde de Süper Lig üçüncülüğü, Türkiye Kupası ikinciliği, Ferdi Top 10 şampiyonluğu ve İslami dayanışma oyunlarında 2 altın madalya kazandık. Son olarak Tekvando 2025 Üniversite Yaz Oyunları Şampiyonluğu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Şampiyonluğu, U21 Dünya Şampiyonluğu ile U21 Avrupa İkinciliğini kazandık. Değerli Beşiktaşlılar, altyapı, spor okulları ve sporcu gelişimi konusunda da önemli adımlar attık. Amatör şubelerimizde oluşturduğumuz idari ve sportif yapının en önemli tamamlayıcı ayağı şüphesiz spor okulları. Hazırladığımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü çocuk koruma politikasını eğitim programımızın merkezine yerleştirdik. Altyapı ve vizyonumuzu üniversite işbirlikleriyle de güçlendiriyoruz. 9 Eylül Üniversitesi'nin ardından Ankara Üniversitesi ile imzaladığımız protokol kapsamında Gölbaşı ve Tandoğan kampüslerindeki spor tesislerimizde altyapımıza kattık. Futbol öz kaynak düzenimizin izleme ve gelişme sistemini tamamen yeniledik. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki müsabakaları yakından takip eden geniş bir scout ağı oluşturduk. Akademimiz bünyemizde atletik performans birimini kurduk. U7 ve U8 kategorilerini akademimize ekledik. Yarışmacı takım sayımızı 10'dan 12'ye çıkardık. Altyapı oyuncularımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla turnuva programlarımızı genişlettik. Geçtiğimiz sezon 70'i yurt içi, 30'u yurt dışı olmak üzere 100 turnuvaya katılırken bu sezon şimdiden 17 yurt dışı ve 10 yurt içi olmak üzere 27 turnuvaya katıldık. Değerli Beşiktaşlılar, sportif başarıyı kalıcı kılmanın en temel şartlarından biri de güçlü bir tesis altyapısına sahip olmaktır. Bu anlayışla Nevzat Demir tesisleri ile Fulya Hakkıyeten tesislerindeki bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Tüpraş Stadyum'da çatı yapımına, tamirine başladık. Sancaktepe'de ise Beşiktaş'ımızın uzun yıllardan sonra yepyeni bir tesis kazandırdık. Beşiktaş Futbol Akademisi 15 Temmuz tesislerinin açılışını gerçekleştirdik. Tesisin saha zeminini tamamen yeniledik. UEFA standartlarında müsabakalara uygun hale getirdik. Tüpraş Stadyumumuzun tribün atmosferini daha da güçlendirmek ve daha fazla Beşiktaşlıyı mabedimizde buluşturmak için kale arkasındaki tribün düzenini yeniden ele alıyoruz. Kara duvar projesine uygun koltuk seçimi ve teklif alma süreçleri tamamlandı. Tribünde daha sık ve bütünleşik bir yerleşim oluşacak. Stadyumumuzun coşkusunu ve enerjisini daha da arttırırken daha agresif bir tribün hedefliyoruz. Bütün bu hizmetlerin yanı sıra Beşiktaş'ımızın değerlerini yaşatmak adına çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin katkılarıyla merhum Hakkı Yeten'in anısına Tüpraş Stadyumumuzda geniş katılımlı bir spor hukuku sempozyumu gerçekleştirdik. İyiliğe Kanataç projesiyle Şırnak'tan Diyarbakır'a, Tunceli'den Elazığ'a ve Tekirdağ'a kadar farklı bölgelerdeki çocuklarımıza, gençlerimize ulaştık. Kitap, eğitim ve sosyal gelişim desteği sağladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Hatay'da depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Adıyamanlı çocuklarımızı Tüpraş Stadyumu'nda misafir ettik. Mart ayında 123. yıl logomuzu tasarladık. Beşiktaş ilçesini bayraklarla donattık. Kuruluş yıl dönümümüzün coşkusunu tüm semtimize ve camiamıza taşıdık. Yine Mart ayında stadyumumuzda Antre 1903'ün açılışını, Beşiktaş bir sonuç değil duruştur sergisini gerçekleştirdik. Ramazan ayında taraftarlarımız için iftar çadırımızı kurduk. Çocuklarımızı ve gençlerimizi stadyumumuzda ve Beşiktaş müzemizde ağırladık. Çocuğa, kadına ve dezavantajlı gruplara dokunan, destek olan onlarca organizasyon ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik.

0: çocuklarımızın ve gençlerimizin Beşiktaş'la bağını güçlendirmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Sicil kurulumuzla birlikte hayata geçirdiğimiz Gen Beşiktaş projesiyle 0-18 yaş arasındaki genç taraftarlarımızın kulübümüzle erken yaşta bir bağ kurmasını ve dijital dünyamızın bir parçası olmasını hedefledik. Değerli Beşiktaşlılar, bütün bu projeleri ve hedefleri tabii ki gecesini gündüzüne katan çalışanlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Her ne kadar profesyonel olsalar da hepsi amatör bir ruhla bu büyük camiaya hizmet ediyorlar. Bu vesileyle başkanım, yönetim kurulum ve şahsım adına tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum efendim. Değerli Beşiktaşlılar, yıllarca söz verilen ama bir türlü hayata geçmeyen çalışanlarımız için tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasını başlattık. Çalışanlarımızın çocuklarının eğitimine destek sağlayacak burs imkanlarını geliştirdik. Etik ilkeler yönetmeliğini hayata geçirerek yönetimden çalışanlara kadar kulübümüzün tüm paydaşları için ortak ve adil bir çalışma kültürü oluşmasını sağladık. Evet değerli Beşiktaşlar, güçlü bir Beşiktaş Türk sporu için güçlü bir gelecek demektir. Bu uzun yolda en büyük gücümüz Beşiktaş'ın ortak aklı, büyük taraftarımızın sevgisi ve bu asırlık camianın kulübüne sahip çıkma iradesidir. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerine saygılar sunuyorum. Yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim efendim. Hayırlı bir kongre geçmesini diliyorum.
1: Uğur Bey, teşekkür ederiz konuşmanız ve sunumunuz için. Şimdi faaliyet raporunun mali yönden değerlendirmek ve bilgi vermek bakımından Sayın Sayman Çağataş Abraş'ı sahneye davet ediyorum.

0: Değerli Beşiktaşlılar, bugünkü sunumumda biraz önce genel sekreterimizin ana hatlarıyla bahsedeceğim.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Go.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta olan idari ve mali genel kurul toplantısı sürüyor. Serdal Adalı konuşuyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'yı dinliyoruz.
1: Bizler sizlerin gösterdiği teveccühle 1,5 yılı aşkın bir süredir bu makamda görevliyiz. Bu 1,5 yıllık süre boyunca sizlerle buralarda hep bir arada olduk. Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. İşte çok şükür bugün o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz.

Bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra türbünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz.

ki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan, geldikleri takımlarda şampiyon olan, uluslararası

sonrası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra. Bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bundan hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır iyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro, yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün
yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi, bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcun 1/4'üne düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi, bu 1,5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi dikili taş projesiydi. Beşiktaş'ımız dikili taş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikili taş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikili taştan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşüldükten sonra kalan tutarı ise yine dikili taş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha

yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil, Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli Genel Kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, Dikiltaş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor, ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede Dikiltaş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikiltaş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikiltaş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar, projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan Dikiltaş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik. Ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine, bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak, Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız.

cami olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güreş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir diğer bir konumuzda bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı.
Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaşlıların, Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi, bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli genel kurul üyelerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurul olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır. Artık kendi içimizde bu gücümüzü toplayıp sahalarda, salonlarda, tribünlerde gösterme zamanıdır.

0: Artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah türbinlerde söylediğimiz gibi güzel günler göreceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı, çok daha güçlü, geleceğe çok daha güvenle bakan bir Beşiktaş göreceğimize inanıyorum. Değerli vaktiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.
1: Konuşmalarından dolayı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı'ya teşekkür ediyoruz. Ken olmayan ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Evet, gündemin 4. maddesini tamamladık. 5. maddeye devam ediyoruz. 5. maddemiz denetim kurulu raporunun okunması. Raporu okumak üzere denetim kurulu üyesi Sayın Özgür Şentürk'ü kürsüye davet ediyorum. Özlediği yerler mevcut. Sigarayı içenler, dışarı çıkanlar oluyor. Lütfen görevli arkadaşlar da yönlendirmeleri yaparsa, salonumuz şu an hazır onun için yeterli. Birazdan sayıyı vereceğim. Özellikle oylamalarda herkes yerini almasını rica edeceğim. Özgür Bey, buyurun lütfen.
2: Salondan çıkan kıymetli üyelerime şunu hatırlatmak isterim. Bugünkü İBRA ve aynı zamanda bütçeye el kaldırırken denetim kurulunun anlatacağı rapora göre el kaldıracaksınız. Bunu lütfen göz önünde bulundurun dışarı çıkarken.

0: Herkesi yerine davet ediyorum. Kıymetli üyeler, saat şu an 11.57. Gayet iyi gidiyoruz.
1: Çalışma usul ve esasları rehberi hazırlandı. Denetim kurulu iç görev dağılımı yönergesi hazırlandı. Standart çalışma dosyaları ve raporlama metodolojisi hazırlandı. Kalite güvence süreçleri tanımlandı. Risk esaslı yıllık denetim planı ve takip sistemi oluşturuldu. Bunun en önemli faydası bizler buraları bıraktığımızda bizden sonra gelecek olan olası denetim kurulu ekiplerine bir altyapı oluşturuldu. Bu dönemde özel amaçlı denetimler gerçekleştirdik. Bunlar içinde 22 Haziran 2025'te alınan yetkilerle ilgili bir denetim gerçekleşti. UEFA kadro maliyeti kuralı ile ilgili bir rapor hazırladık. Transfer süreçleri, BJK, Süleyman Seba kompleksi, Fuli AVM kiralama, Tüpraş Stadyumu ve Sancaktepe tesisleri ile ilgili yine özel amaçlı denetim raporları hazırladık. Konumuzun, yani bugünkü ana başlıkları, bir, finansal riskimiz oldukça kritik düzeyde. Gelir tablomuzda belirgin bir kötüleşme var. Bütçe süreci daha kurumsal hale getirilmeli. Bundan ne kastettiğimi anlatacağım. Finansal borç azaldı ama toplam risk maalesef azalmadı. Döviz borcu, kur riski arttı. Çağatay Bey sunumunda bahsetti. Doğru, anlattığı şeylerin olumlu etkisi var ama bizce yeterli değil. Sözleşmeler nakit akışını ciddi şekilde sınırlandırıyor. Sözleşme yükümlülüklerimiz. Dikili taş stratejik bir kaynak. Yani dikili taştan gelen kaynağı eğer kısa vadeli çözümler için kullanırsak o zaman uzun vadeye kaynak kalmaz. Hisse satışı iyileşmeye destek olmalı. Yani uzun vadeli iyileşmeye, temel sorunlara destek olmalı. Ve BJK Plaza kiralama süreci son derece takdir ettiğimiz bir süreç oldu. Bunun da bundan sonraki benzer şeylerde, kiralamalarda kullanılmasını bekliyoruz. Evet, yükümlülüklere geldiğimizde toplam yükümlülüklerimiz geçtiğimiz döneme göre 23.5 milyardan 27.5 milyara yükseldi. Burada %17 bir artış görüyorsunuz ancak enflasyon muhasebesine göre 2025 rakamı 23.5 milyar. Aslında burada gördüğümüz %17 artış enflasyonun üzerinde bir artış. Yani böyle baktığımızda yükümlülüklerimizde ciddi bir artış söz konusu. Öz kaynaklarımız 923 milyon. Varlıklarımızın yükümlülükleri karşılama oranı neredeyse birebir. Euro bazında yükümlülüklerimizde 518 milyon. Geçen yıl 401 milyon euroydu. Varlıklarımızda 433 milyon euroyken 535 milyon euroya çıktı. Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda teker teker okuyup zamanınızı almayacağım. Burada iki tane önemli kalem var. İlk satırda finansal borçlarımızın 4.2 milyardan 2.7 milyara düştüğünü görüyorsunuz. Banka borçlarında bir azalma olmuştur. Bu son derece olumlu bir gelişmedir ama hep vurguluyoruz. İleride değineceğim. Bir nakit akış problemimiz var. Yani bugün banka borçlarını kapadık ama yarın tekrar banka borcu alacaksak o zaman bugünkü kapanışın bize o kadar faydası olmayabilir. Bu nedenle nakit akışı çok iyi yönetmek gerekiyor. Ve ikinci satır, bu daha kritik olan, 3.7 milyardan 8.3 milyara çıkmış ticari borçlarımız. Bu da ağırlıkla yüksek bonservis yükümlülüklerinden kaynaklanıyor. Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda burada olumlu bir gelişme görüyoruz. Sol tarafa baktığınızda, yani kalın olan tarafa baktığınızda uzun vadeli yükümlülüklerin payının son iki dönemde %42'den %48'e çıktığını görüyorsunuz. Yani kısa vadeli borç farkısı azalmakta.

diyebiliriz. Bu bağlamda bu olumlu bir gelişmedir. Sağ tarafa baktığınızda da her bir alt borç kaleminin 3 yıl içinde gelişimini görüyorsunuz. Örneğin ilkine baktığınızda finansal borçlara gri olan 2024 5.2 milyardan 4 milyara daha sonra da 2.5 milyara düşmüş durumda. Bu Çağatay Bey de bahsetti. Sayın Başkan Serdar Adalı da bahsetti. Evet, finansal borçlarda bir azalma var. Hemen sağ tarafına baktığımızda burada da ticari borçlarda ve diğer borçlarda inanılmaz bir artış görüyoruz. Yani finansal riskte finansal borcumuz azaldı ama toplam riskimizde kayda değer bir azalma yok dememizin nedeni bu. Yani borcumuzda hala bir artış var. Bir sonraki slayda geldiğimizde likidite ve işletmenin sürekliliği, net işletme sermayesi denen bir kavram var. Bu kısa vadeli kaynaklarınızla, alacaklarınızla bir nevi kısa vadeli borçlarınızı karşılaştıran bir durum. Yani çok basitleştirmek gerekirse, yani kasanızda 1 milyar var ama hemen yarın ödemeniz gereken 2 milyar gibi bir durum var. Bu işte nette işletme sermayesi açığı çok kritik. Bunun ivedilikle düzelmesi gerekiyor. Yoksa bizim nakit akış baskısından kurtulmamız mümkün olmayacak. Finansal borçlara geldiğimizde bahsettik. Finansal borçlarda bir azalma var. TL'den dolara döndük. 53 milyon dolar ana para ve vade sonunda toplam 67 milyon dolar bir ödememiz olacak. Fakat şunu unutmayalım, biz banka borçlarını azaltırken sponsorluk gelirlerini ağırlıkla kullandık. Elbette bunu yapacağız. Yani sponsorluk gelirlerini banka borcunu kapatmakta kullandık. Bu olumlu bir şey ama şunu unutmayalım, sponsorluk gelirleri her yıl gelmiyor. Genelde bunu 2-3 yıllık yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu geliri kullandık. Bundan sonra bu şekilde gelecek gelir, bir iki sene sonra gelecek belki. Bu nedenle yine nakit akış üzerinde bir baskı yaratacaktır. Kur riski konusu, pardon, biraz hızlı gittim. Finansman gideri ve kur riski yönetimi. Şimdi biz yıllardır bu kürsüde finansman giderinin, faiz giderinin azalması gerektiğini savunuyoruz. O üzerimizde bir kamburdu. Faiz giderinin azalmış olması bu bağlamda iyi bir şey. Ama finansman gideriyle faiz gideri aynı şey değil. Finansman giderin içinde kur farkı da var. Dolayısıyla faiz azaldı demek yeterli olmuyor. Buna bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Kurda bir artış olduğunda sizin aslında banka borcuna karşılık ödediğiniz rakamda ciddi bir artış oluyor. Özür dilerim. Şimdi şu tabloya baktığınızda burada 53 milyon dolar bir yeniden yapılandırılan kredi ana paramız var. Sağ tarafta gördüğünüz tabloda TL olarak, yani bu kredi TL devam etseydi faiz giderimiz ne olurdu? Dövize döndüğümüzde faiz giderimiz ne olurdu değil, pardon, finansman giderimiz ne olurdu? Dövize döndük, finansman giderimiz ne olur gibi bir karşılaştırma yapmaya çalıştık. Şimdi bakın, TL olsaydı faiz giderimiz %41 civarı bir şey olacaktı. Ama dolara döndük, dolar faizimiz %9 diye bizim finansman giderimiz %41'den %9'a inmedi. Bakın, kurda yaklaşık %22,5 bir artış öngördük. O zaman finansman giderimiz %33-34 seviyesine geliyor. Dolayısıyla burada bir risk var. Kur daha fazla artsa TL krediden bile daha yüksek bir finansman giderine katlanabiliriz. Burada biraz daha detaylı anlatıyorum, pardon. Evet, ticari borçlarda ve peşin tahsil edilen gelirlerde ciddi bir artış var. Yani en önemli kalem bu. O yüzden bunu biraz daha detaylandırmak istedik. Yani ticari borçların dağılımına baktığınızda bu rakamın %61'i bonservis borçlarından, %12'si de futbolcu, teknik direktör ve antrenörlere olan borçlardan kaynaklanıyor.
Yani bizim ticari borçlardaki bu artışın yaklaşık %75'i bonservis ve futbolcu teknik kadro ücretleri. Şimdi bu sözleşme yükümlülükleri bugünkü en kritik sayfalardan bir tanesi bu. Sözleşme yükümlülüklerinden kastımız şu. Burada gördüğünüz rakam benim ilk slaytlarda söylediğim o 27 milyarın içine dahil değil. Muhasebe kuralı bunu direkt onun içine dahil edemiyorsunuz. Neyi kastediyorum? Bir oyuncunuz var. Oyuncuyla 5 yıllık kontratınız var. Oyuncuya 5 milyon euro ödeyeceksiniz senede. Sizin 25 milyon euroluk bir kontrat yükümlülüğünüz var demektir. Bu net. Bir de bunun üzerine vergi de geliyor. Şimdi böyle baktığımızda bizim son bir yılda kontrat yükümlülüğümüz 67 milyon euro atmış durumda. Ya yani bonservis yükümlülüğü 2 yılda 33 milyon eurodan 152 milyon euroya çıkmış durumda. Yani 4.6 kat artmış durumda. Yani evet, kadromuz daha iyi denebilir. Daha kaliteli bir kadromuz var denebilir, daha değerli denebilir. İşte yanılmıyorsam Çağatay Bey 267 milyon euroluk bir değerden bahsetti. Evet, çok güzel ama ya bu 267 milyon euronun karşılığında sizin bir 362 milyon euro kontrat yükümlülüğünüz var. Yani bunların hepsini hiç satmadan elimizde tuttuğumuzda bu 362 milyon euro ödememiz gerekiyor. Bir de şunu da vurgulamak isterim. Geçmişte bunu çok yaşadık ve mevcut yönetim de maalesef bunun sıkıntısını yaşıyor. Almış olduğunuz oyuncuları kontratlardan kurtulamıyorsunuz hemen. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yani biz bazı oyuncuları başka takımlara gönderiyoruz ama hala maaşlarının çok büyük bir kısmını biz ödüyoruz. Gönderdiğimiz kulüpler ödemiyor. O yüzden bu kontratlardan kurtulmak o kadar kolay değil. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve de bu sözleşme yükümlülüklerinin daha kritik önemli olan kısmı, hemen biz 1,5 yıl içinde 2026-2027'de neredeyse 237 milyon eurosunu bunu karşılamak durumundayız, ödemek durumundayız. Bu çok ciddi bir nakit baskısı yaratıyor kulüp üzerinde. Bir de bu 67 milyon eurodan bahsettim. Yani şuradan bahsediyorum. Bakın burada en yukarıda 67 milyon euro bir artış oldu son yılda. Bir karşılaştırma yapmak istedik. Biz bu sene UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu her maçı kazanarak elde etsek, tabii ki bunun manevi şeyi tartışılmaz. Yani çok büyük bir olay. İnşallah kazanırız kupayı. Ama bunun bize maddi olarak toplam geliri, şampiyon olduğumuzda her maçı kazansak 37 milyon euro. Ama biz sadece bu yıl 67 milyon euroluk ek yükümlülüğe girdik. Bonservislerden ve futbolcu ücretlerinden kaynaklı. Ve yine en önemli sayfalardan bir tanesi, nakit akış projeksiyonu. Biz bugünden geleceğe bir projeksiyon yapıyoruz. 300 milyon euro civarı bizim bir nakit akış nakit çıkışımız olacağını düşünüyoruz. Fakat buna karşılık normal faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelir 200 milyon euro civarı. Bu durumda biz 106 milyon euro bir nakit açığı yaşayacağız gibi görünüyor. Şimdi hisse satışı ve emlak konuttan gelenleri dahil ettiğimizde yine 56 milyon euro bir nakit açığı var. Hani bütçe çok önemli dedim ya. Bakın bugünün değişimden önce 8. maddesi, daha sonra 9. maddeye inen bütçe bugünkü en önemli gündem maddesi. Nereden çıkıyor diyeceksiniz belki, mesela ibra söz konusu. Bakınız, ibra dediğimiz elbette çok önemli ama ibra geçmişle ilgili. Bugün gelecekle ilgili tek gündem maddesi bütçe. Geçmiş gelecek, geçmişte kaldı, ona yapabileceğimiz bir şey yok ama bütçe çok kritik. Çoğu zaman bütçede salonda kimse kalmamış oluyor veya çok az insan kalmış oluyor. En önemli gündem maddesi olmasına rağmen. Hatta biz geçmişte alkışlar eşliğinde bütçenin onaylandığını 9 ay sonra maaş ödenemediği için bazı futbolcuları göndermek zorunda kaldığımızı gördük.

gelirleri arttırmak durumdayız. Yani dikili taş projesi, hisse satışı gibi şeyler bu 188 milyonun altında kalıyor. Sonradan biraz toparlamaya çalışıyoruz ama esas faaliyetlere odaklanmamız gerekiyor. Oralarda gelirleri arttırmamız, nakit akışımızı düzenlememiz gerekiyor. Faaliyet ve vergi öncesi kar. Burası da çok kritik. Biz %19 faaliyet ve vergi öncesinde eksideyiz. Halbuki buradaki hedefin %25 artılarda olması gerekiyor. Gelirlerin dağılımına baktığımızda, yani gelirlerde bir düşüş var ve bu düşüşün de en önemli kaynağı 564 milyon euro UEFA gelirlerinde bir kayıp var. UEFA gelirlerinde bu yıl daha olumlu ve gidiş olacağını öngörüyoruz. O yönde daha olumlu olacaktır. Ama bu da şunu gösteriyor. UEFA gelirlerine bağlarsanız gelirlerinizi sadece ona, bir terslik olursa o zaman gelirler anlamında çok ciddi bir risk yaşıyor olacaksınız. Maliyet ve faaliyet giderlerine baktığımızda gider dağılımında personel giderleri gördüğünüz üzere en yüksek kalem 9 milyar seviyesinde. Menajer kiralama ve bonservis benzerinde bir artış var. Normal, çünkü zaten çok daha fazla sözleşme imzaladıysanız, yeni oyuncu aldıysanız burada doğal olarak menajer giderlerinde de bir artış olacaktır. Gelirler 7.6 milyar TL'den TL'ye gerilerken diğer tarafta maalesef giderlerimiz 15.7 milyar TL'ye çıktı. Temel rasyolara baktığımızda ücretlerle hasılat oranı neredeyse birebir. Futbolcu ücretleri futbol AŞ'nin gelirinin 1.3 katı. Net yükümlülüklerimiz toplam hasılatımızın 3.5 katı. Ve toplam giderler de gelirlerin 1.40 katı. Bunlar alarm verici. Buralara çok konsantre olmamız, yani gelirleri arttıracak şeyler yaratmamız, ama bunları da yani bir seferlik gelirler gibi değil, genel faaliyet içinde gelirleri arttıracak bir yapı kurgulamamız gerekiyor. Şimdi UEFA finansal sürdürülebilirlik kriterleri çok kritik. Biz geçmişte 900 bin euro bir ceza aldık UEFA'dan bununla ilgili. Bir, vadesi geçmiş borcunuz bulunmaması gerekiyor. Futbol kazanç kuralı var. 3 yıllık kabul edebilir sapma, 5 milyon euro civarı. Bu iki kuralda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Fakat kadro maliyet oranı çok çok çok riskli. Daha evvel bir ceza aldığınızda UEFA'dan eğer bunun üzerine ikinci bir ceza, üçüncü bir ceza alırsanız o zaman cezalar katlanarak gidiyor. Burada bir ciddi bir risk görüyoruz. Yönetimimizin bu konuya ivedilikle öncelik vermesi gerekiyor. Ciddi bir ceza almamamız için UEFA'dan. Şimdi bütçe gerçekleşmeye baktığımızda özellikle gelirler tarafında olumlu bir gelişme var. Fakat burada bütçe yapısının biraz daha kurumsal hale gelmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kurumsal hale gelmekten kastımız şu. Beşiktaş ölçeğindeki kurumlarda bütçe çok alt kalem bazında, farklı faaliyet kolları bazında aylık, hatta üçer aylık takip edilir. Yani biz hepsini topladık, dip toplamda biz bütçeye geçtik veya geçemedik demek Beşiktaş ölçeğine çok uygun değil. Bütçeyi çok daha tarafta, yani bir tarafta örnek bir amatör bütçede eğer bütçenizin çok üzerine çıkıyorsanız, orada bir hata varsa ona konsantre olmak gerekiyor. Orada nerede hata var? Bu bütçeleri yapanlara hedef vermek gerekiyor. O hedefler tutmuyorsa ona göre yaptırımları olması gerekiyor. Ya bu bütçenin kurumsal hale gelmesi, Beşiktaş ölçeğine yakışır hale gelmesinden kastımız bu. Önemli bütçe sapmalarına baktığımızda futbolcu kiralama giderlerinde bir sapma var. Amortisman giderlerinde bir sapma var. Bu da

0: servis giderlerinin son derece artmasıyla ilgili. Faiz ve finansman giderleri, menajerlik giderleri en yüksek kalemler. ...22 Haziran 2025 olağanüstü genel kurul yetkilerinin kullanımı ile ilgili BJK plaza kiralaması, bunu başlarda da söyledim. Burada bağımsız değerleme, şeffaf şartname, resmi ilan ve rekabetçi teklif açısından çok ideal bir senaryo gördük. Bu ideal senaryonun ileride de devam etmesi, her türlü kulüp değerinin kiralanmasında bunun göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Dikiltaş projesi, tapu devri, resmi izin ve ruhsat süreçleri devam ediyor. Son rapordan bu yana yeni bir hukuki veya finansal değişiklik yok. BJK AŞ hisse satışı son satışlardan sonra kulübümüzün hisse payı %60.12'de. Tüzüğümüzde biliyorsunuz %51'in altına düşmeme şartı var. Orada da herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Bu tek seferlik kaynaklar, Dikilitaş ve hisse satışı gibi, eğer biz bunları normal faaliyetlerimizi, işte futbolcu ödemeleri, bonservis ödemeleri için karşılarsak, bunlar bittiğinde ne yapacağız? Bu önemli bir soru işareti. Elimizdeki kaynağın çok değerli olduğundan bahsediliyor. Ben uzun yıllar bankacılık yaptım. 94 krizini, 98'i, 2001'i, 2008'i yaşadım. Kurumları mali zorluğa götüren şey çoğu zaman nakit akış yönetimidir. Hayat çok kolay olmuyor. Yani mal varlıklarınızı istediğiniz zaman elden çıkaramıyorsunuz ve istediğiniz gibi çıkaramıyorsunuz. O nedenle bu kurumları yönetirken ya en kötüsü olursa mantığıyla yönetmemiz gerekiyor. Ya biz aldık, elimizdeki çok değerli ama biz bunu satarız, nasılsa elimize kaynak gelir deme şansımız her zaman olmayabilir. Hepiniz yaşamışsınızdır veya bir yakınınızdan duymuşsunuzdur. Örneğin evinizin değeri 10 milyon olduğunu düşünüyorsunuzdur ama satmak istediğinizde o evi 10 milyona satamayabilirsiniz. O yüzden evet, kadromuz daha değerli olabilir ama bunun karşılığında ciddi bir borcumuz var. Bu borcu yönetmek, bu nakit akışı yönetmek önemli.
1: Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenleniyor. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk hitap ediyor.
0: Yeni futbolcular alırken hep ileriye dönük olası riskleri hesap etmemiz gerekiyor. Bütün bunları yaparken futboldaki yapılanma, bir scout olması, scout'un başı olması, bir sportif direktör olması, hocayı sportif direktörün bulması, bunlar gerçekten kurumsal ve son derece olumlu adımlar. Dünya standardı, gelişmişliklerdeki standart da böyle. Fakat biz daha önce de benzer şeyler yaptık, sonra bunlardan vazgeçtik. Bunun kulübün artık bir politikası olması gerekiyor. Yönetimler değişse bile artık bu yapının değişmemesi gerekiyor. Yani artık sportif direktör hep olmalı bu kulüpte. Sportif direktörün de ismi değişebilir. Scout şefi hep olmalı, onun da ismi değişebilir. Ama bu kurumsal yapı devam ettirilmeli. Bir yönetim değişti, geldi, kendi teknik direktörünü kendi getirmesin. Sportif direktör gene getirsin onu. Ve her transfer scout şefinden geçsin ve öyle gelsin. Yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde yönetişim, BJK Plaza ihalesinin yapılış sürecindeki olumluluktan bahsettim. Bunun devam etmesini diliyoruz. Full AVM kiralamasında ancak rekabet koşullarının tam sınanmadığını düşünüyoruz. Kamuya açık bir duyuru oldu. En uygun ekonomik sonuca dair yeterli denetim kanıtı oluşmadı. Yani belki en uygun sonuç, en uygun şekilde kiralandı. Ama bunu tespit etmemiz mümkün değil. Ortada bir karşılaştırma şansı olmadığı için. BJK Süleyman Seba Kompleksi kira devri MS'ye. Burada evet kısa vadeli bir likidite sağlıyor. Fakat taşınmazın uzun vadeli ekonomik değerini sınırlama riski var şeklinde değerlendiriyoruz. Ve güncel risk profiline baktığımda bahsettik likidite riski, yani nakit yıkış yönetimi son derece önemli. Bakın geçmişte çok iyi dönemler yaşadık. Kulübümüz harika oynadı. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde müthiş şeyler yaptı. Çok başarılıydık. İki tane şampiyonluk aldık arka arkaya ama sonra birden düştük. Çünkü o zaman da kadro maliyetinin nakit akit etkisi düşünülmemişti. Yani çok önemli bir oyuncu aldık. Çok yüksek bir maaşla aldık. O zaman için korkunç bir rakamdı. Maaşını bir yıl ödeyebildik, öbür yıl ödeyemedik. Yani hayatta her zaman olumsuzu düşünmemiz gerekiyor. Denetim kurulu olarak da bizim de yapmamız gereken o. Yani bizim size riski en büyük şeffaflığıyla göstermemiz, aynı şekilde yönetim kuruluna da bunu anlatmamız gerekiyor ki bu risklere bugünden önlem alabilelim. Borçluluk, refinansman, negatif işletme sermayesi, transfer ve sözleşme yükümlülükleri, bu bahsettiğim 362 milyon euroluk yükümlülük, döviz riski kritik. Çağatay Bey de, Sayın Başkan da söyledi. Ya biz gayrimenkulü işte TL sözleşmemiz var ama biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkuller genelde döviz değerlendiriliyor. Fakat sözleşmemiz öyle değil. Yani piyasa koşulları çok kötüye giderse veya çok kötüye gitmek zorunda değil ama yani emlak piyasası son derece iyi gitmez ise o zaman siz kurdaki değişimi birebir yansıtamayabilirsiniz. Ama banka tarafında o riski almış durumdayız. Yani dolar borcumuz olduğu için kur değiştiği anda biz o kur farkını ödemek zorundayız. Ama emlak tarafında garanti bir şey yok. Ya geçmişte bu çok yaşandı. Yine tekrar ediyorum. Elinizdeki gayrimenkulü satmak istediğinizde piyasa o kadar canlı değil ise oluşan kur farkı da birebir yansıtma şansınız olmayabilir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sözleşme yönetimi, insan kaynağı, liyakat, bilgi sistemleri ve veri, orta yüksek, sürdürülebilirlik raporlaması orta düzeyde değerlendiriyoruz. Yönetim kurulunun öncelikli tavsiyeleri, mutlaka nakit akış planlaması yapılması gerekiyor. Bir bütçe sunulacak. Bu bütçeyi dinleyeceğiz. Bütçede gelir ve gider konuşulacak. Ama tekrar ediyorum, kurumlar mali zorluğa gelir ve gider yüzünden değil, nakit akış planlaması yüzünden düşer genelde. Burada bahsettiğimiz bu faaliyetlerden oluşabilecek 56 milyon euro eksiği nakit akışı nasıl karşılayacağımızı bize anlatması gerekiyor. Bütçeyi sunan kıymetli yöneticilerimizin, arkadaşlarımızın. Ve şöyle değil, dikili taştan bir para gelecek, hisseden gelecek. Evet, doğru, yani bunlar geldiğinde biz karşılayabiliyoruz ama bunlar bir seferlik kaynaklar. Bunu kalıcı hale nasıl getireceğiz? Şimdi Sayın Başkan Serdar Adalı söyledi, yani biz yeni gayrimenkuller kazandıracağız kulübe dedi. Bu çok güzel. Bunu yapabilirsek dikili taşta olduğu gibi tekrar gelir elde edebiliriz. Ama şimdi çok kısa vadeli bir nakit akış baskısı var üzerimizde. Yani biz dikili taştan gelen geliri bu kısa vadeli nakit akış baskısı için kullanırsak geriye yeni gayrimenkuller için bir para kalmıyor. O yüzden biz %25 civarı, %25 kesin bir şey değil. Yani biz denetim kurulu olarak böyle bir rakam öngördük, rasyon gördük ama %25'inin gelir gelmez bunun hemen bir gayrimenkule potansiyel bir şeye yatırılması lazım. Çünkü şöyle oluyor, siz gelen kaynağı bugün kullanıp acil bir sorun var, diğer taraflardan gelen kaynakları orayı kullanırız dediğinizde hep başınıza başka bir şey geliyor. Yani hep bir nakit akış baskısı yaşıyorsunuz kısa vadeli. O öngördüğünüz yatırımı yapamayabiliyorsunuz. Bu nedenle bunu bugünden nakit akış baskısı olmasına rağmen gelen kaynağın %25'ini veya ne öngörülüyorsa bir kısmını hemen bir yere park etmek gerekiyor. Bir yatırıma potansiyel getirecek, potansiyel gelir getirecek bir yatırıma park etmek gerekiyor. Faaliyet zararı ve %25 FAVÖK hedefi kritik. Borç ve döviz yönetimi, kur riskinden bahsettim. Biliyorsunuz ülkemizde kur uzun süredir ciddi şekilde artmıyor. TL değerli. Hatta çok konuşuluyor. Bazı sektörler ülkede çok zorluğa düştü. Fabrikalarını kapattı. Başka ülkelere gitti. Neden? Çünkü kurdan dolayı rekabet edemiyorlardı. Bu da neyi gösteriyor? Kurda bir potansiyel artış riski var. O da yükümlülüklerimizin büyük bir kısmı euro ve dolar bazlı olduğu için bizi ciddi bir şekilde riske sokabilir. Transfer disiplini son derece önemli. Transfer disiplininden kasıt iyi transfer yapmak değil sadece. Elbette hedef doğru oyuncuları almak, kâr edebileceğimiz oyuncuları almak. Ama bir de kendimize limitler koymamız gerekiyor. Yani biz şu kadar futbolcu ücreti limitini geçmeyeceğiz dememiz gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok. Yani 1,5 yıl önce 77 milyon euro civarıydı. Bugün 117 milyon euro bizim vergiler dahil, yanaklar dahil bir futbolcu ücretimiz var senelik. Burada kendimize sınırlar koymalıyız. UEFA uyumu çok kritik. Bahsettim. UEFA'dan ciddi ceza alma riski oluşabilir. Burayı çok iyi yönetmek gerekiyor. Tek seferlik kaynakları dikili taş gibi hisse satışı gibi bunları ileride gelir getirebilecek yerlere park etmek gerekiyor. Dikili taşta bahsettiğimiz %25 gibi. Şeffaf ve rekabetçi süreç son BJK Plaza'da yapılan son derece olumlu. Onun bundan sonra da devam etmesi ve kurumsal kontrol yapısı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımla.
2: İsimleri söyleyeceğim. Yiğit Kazım Yurteri, Aker Çıtak, Cem Muharrem Akça, Hürser Tekin Oktay. Bu dört kişinin disiplin yaptırımı görüşülecek. Kendilerinin şu an tedbirden kaynaklı genel kurula katılma hakkı yok. Ancak raporu okuttuktan sonra kendilerini salona alacağım. Hazırlarsa ve sözlü savunma haklarını kullandırtacağız. Akabinde de oylamaya geçeceğiz. Bilgilerinize. Evet, özellikle oylama sırasında görevlileri ve çocukları dışarı alacağız, kapıları kapatacağız ve hukuka uygun bir oylama yapacağız. Sizi salona bekliyoruz. Hazirun sayımız saat 12 itibariyle 1475.

0: Reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincisi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi. Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısında verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzüne kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oponk'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Oponk öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce...
1: Reklam...
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantezdeyiz. Parantez programında yaklaşık bir saat boyunca Serkan Çetiner'le gündemi konuşacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar tekrardan.
1: Hoş bulduk. Belki yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bir tarafta Beşiktaş'tan açıklamalar geldi. Bugünkü kurul sebebiyle seçim haftası, zaten hafta sonu, hatırlayalım lütfen. Serdal Adalı'dan MHK ve hakemler için net açıklamalar geldi. Yani bu işler güzel günlerin işareti. Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum. Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar güzel günler göreceğimizin işareti demiş Serdal Adalı yaptığı açıklamalarda. Bir diğer tarafta Serdal Adalı ligin en iyi takımını kurduklarını hatırlattı. Ama tabii gündeme ilişkin asıl olan tarafta da şunu söyledi. Lider olabilirdik dedi. Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik dedi. Tabii olabilirdik'in altını biraz da MHK ile doldurabilir mesela. Çünkü hatırlayalım lütfen. Artık biz Ferhat Gündoğdu ile ilgili kime gideceğiz bilmiyorum. Herhalde Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu almamız gerekecek dedi. Sonrasındaki hafta, bir buçuk hafta takriben, orayı takiben bir buçuk haftalık bir süreç geçti. Orada tüm başkanlarla görüştü Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle bir şey hatırlıyoruz ve bunun ardından da tabii bunlar acaba onunla bağlantılı bir operasyon mu, onu da sorguluyoruz. Tam da bu noktada herkesin takım başkanını, kiminin eski takım başkanı Ali Koç'u, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u, kiminin mevcut başkan Aziz Yıldırım, kiminin yine Beşiktaş tarafında Beşiktaşlı'nın Serdal Adalı'nın o açıklamalarını hatırlattığı ve işte onlar çabaladı, onların çabasıyla oldu bu işler dediği o noktada Serdal Adalı da kendi payına düşen kısmı esasında almaya çalıştı ya da hatırlatmaya çalıştı. Yaptığı açıklamalarda hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini camiadan çok duyduk diyor. Ve Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin geldiğimizden beri MHK'yi şikayet eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Nihayet bir bedeli oldu dedi. Beşiktaş'ın hakkının yemenin bir bedelinin olduğunu söyledi. Yeni bir dönemin beklediğini, Türk futboluna hayırlı olması gerektiğini söyledi bu gelişmelere ilişkin Serdal Adalı. Tabii şunu da yineledi. Adalet istiyoruz dedi. Adalet vurgusu yaptı. Daha da yukarıya çıkacağız dedi. Kadro yapısından bahsetti. Vizyonla yönetileceğiz dedi. Yine vaatlerden bahsetti. Hali hazırda rekor kırdıklarını, 17 oyuncunun, bu benim de dikkatimi çekti mesela, milli takıma giden oyuncular belli oldu haberlerini okuyorduk. Bundan 1,5 hafta önce, hatırlayın lütfen. 17 oyuncunun milli takımlara göndererek, 17 oyuncumuzu milli takımlarına göndererek rekor kırmış olduk. Beşiktaş tarihinde bir ülke rekoru oldu bu dedi. Yerini yeniden kazanacak dedi. Beşiktaş Avrupa'nın köklü takım Marsilya'yı iyi futbolla yendi dedi. Dünya futbolunda yerini yeniden kazanacağı bir döneme başladı Beşiktaş dedi. Ve tabii bunun yanında birçok noktaya da değindi. Gelir gider dengesine ilişkin kısımlar zaten en uzun kısımlar. Sizler de az önce bir kısmını dinlediniz. Bunları konuşacağız ama bir diğer tarafta bir kabir ziyaretinde, Ali Samiye'nin kabri başında Sayın Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Onun açıklamaları da ön plana çıktı. Önemliydi. Sayın Dursun Özbek, Cuma günü maç oynayacağız dedi özetle. Cuma günü bir Süper Lig maçımız var dedi. Kasımpaşa maçını hatırlattı ama ortada MHK başkanı yok. MHK diye bir şey yok dedi. Bir hafta sonra ligler başlayacak ama ortada MHK yok demeye getirdi konuyu. Ferhat Gündoğdu'ya böyle değindi. TFF'nin tavrını merak ediyoruz dedi. Ne diyecek TFF acaba dedi. Bir diğer tarafta MHK'nin federasyon başkanlığının önem verdiği, genellikle de derbi maçlarını yöneten hakemin ifadeleri değişip oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir. Artık tekrar benzer tartışmalara girmeden bu konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok diyor Dursun Özbek. Ara verilsin demiyor ama yani ara verilecekse ara verilir, verilmeyecekse verilmez. Bu ne kardeşim demeye getiriyor esasında. Dursun Özbek'te durumu tabii biz orada onu böyle bir tabirini aktarmaya çalışırken Fatih Terim'leştim gibi hissettim Serkan Çetiner, ama ben daha fazla bu haber okuma kısmına kendimi kaptırmadan Ata Demirer izlemiş biri olarak geldik buraya. Fatih Terim'in taklidini yapıyor, birden kopamıyor ya oradan. Galiba yani, onun etkisi var. İşin esprisi tabii, bugünü böyle yumuşatırsın anca Serkan Çetiner. Bunlarla yumuşatırsın anca. Öyle bir gün ki dünüyle, bugünüyle, yarınıyla. Salı günü de TFF bir olağanüstü olağanüstü toplantı gerçekleştirecek 15'te Riva'da TPF yönetim kurulu. Çok ilginç işler oluyor. Söz sende. Serkan Çetiner, gündem böyle. Ve tabii tüm bunların yanında dün yine hüsran. Fanatik gazetesinin manşeti yine bize hüsran. Bir diğer tarafta Montella'yı hedef alan bir farklı manşet. Diğer gazetelerde her yerde okuduğumuz manşetler. Yani ama istifa sesleri gelse de istifa yok. Tüm bunları konuşurken orada yine bir 3-0'lık Belçika mağlubiyeti. Fransa, İtalya maçını beklemeye koyulduk yine. Pazartesi günü oynanacak. Serkan Çetiner, tekrar hoş geldin. Gündemi böyle özetleyeyim.
1: Hoş bulduk.
0: Yenisiyle eskisiyle. Söz sende.
1: Evet, yani gündem birazcık Hacı Osmanoğlu'nun başkanlığında devam eden bir TFF. Hacı Osmanoğlu, TFF'nin ikinci adamının şu anda cezaevine gönderiliyor olması ve bunun herhangi bir istifaya dönüşmemesi. Yani demek ki Hacı Osmanoğlu alttaki kadroyu değiştirecek. Kendinde herhangi bir sıkıntı görmüyor. Yani kimsenin bir buradaki problemi üzerine aldığı yok. Dolayısıyla nasıl olacak ki bu iş, ben anlamadım yani. Hani Hacı Osmanoğlu'nun bu olaylarla bir bilgisi yok muydu? Tamam, yoksa madem öyle, bunun bilgisi olmaması da bir istifa sebebi. Var ve müdahale etmiyorsa o da bir istifa sebebi. Ya yani bunların hepsi totalde baktığın zaman iki tarafında da istifa etmesi gerektirdiği bir ortam var. Ama etmiyor. Yani nasıl olacak yani, şimdi senin daha bilgin yok, bir olayın içinde değilsin. Yeni getirmeye, herkesi teklif etmeye başlamış MHK'nin başkanlık şeyini. Yani yeni bir MHK başkanı aranıyor. Teklifler başlamış. Gelince, yenisi gelince bu işler kapanacak mı yani? Yani bunun bence tam anlamıyla değişmesi gerekiyor. Yani TFF'nin komple, topyekun değişmesi gerekiyor yani. Yoksa bu iş benim için bir operasyon değil. Gündemi oyalamak derim ben buna yani. İki tane adam alıyorsun, cezaevine atıyorsun. Ne oldu? Her şey çözüldü mü yani? Başkanların bu kadar herkesin ligler ertelensin diyeceği bir noktaya geldiği bir ortamda iki tane adamı cezaevine göndermek mi bütün sorunları çözecek yani? Ben inanmıyorum buna yani. Bu birazcık gündem oyalama olarak görürüm eğer böyleyse. Çünkü yani TFF çok garip bir şeyler yapıyor yani. Hani biraz savcılıktan da bağımsız. Şimdi hatırlarsan bu iddia muhabbetinde de vardı. Hani iddia oynayan, işte bahis yapan, bahis soruşturmasından önce savcılık diyor ki TFF'ye bekleyin diyor yani. Çok karışık isimler var. Bunlar belli olsun. Bazıları sadece account açmış, hiç oynamamış. Tespit edelim diyor. Ama o dönem hatırlarsan çok fazla eleştiren TFF bütün isimleri medyaya verdi. Niye? Çünkü konuyu değiştirmek için. Şimdi ben artık gerçekten böyle Pollyanna oyunların bir parçası mı olunuyor acaba? Bu kendi o gündemi değiştirmek için birilerini daha yakalım, biz konuşulmayalım noktasına mı geliyor? Ben bunlara şüphe ediyorum yani. Hani çünkü çok samimi gelmemeye başladı bana yani. Hani bir olay patladığı zaman onun failleri komple topyekun istifa eder. Sen de dersin ki bir operasyon oldu. Mesela bu İtalya'da yapılmıştı. Yani yer yerinden oynadı. Yani bir sürü insan cezaevine girdi. Bir takımlar küme düşürüldü. Puanlar silindi. Şampiyonluklar alındı. Hani abi bir tane şey yok ki. İki tane adama başkanlar da güzelleme yapıyor. Biz demiştik. Ya siz demiştiniz de şimdi o kapı açıldı artık. Bütün başkanlar da bizim bütün puan kayıplarımızı Ferhat Gündoğdu'ya yazın diyecekler. Kapı açıldı bir kere. Madem açtık bu kapıyı, iyice aralım o zaman yani. Bir adamın üzerinden gitmesin bu konu yani. Çünkü bir anlamı yok yani. Bir şeye gelmeyecek. O zaman herkes diyecek ki kara kedi belliydi, cezaevine girdi, rahatladık. Artık Türk futbolu çok beyaz, devam edecek. Bence öyle olmayacak. Bundan sonraki gelen adamın aynı başkanla aynı eleştirileri nasıl alacak? Zan altında bırakmayacağım. Ben şu anda mesela birkaç kişiye teklif yapılmış. Yani şu an var ya, kimse kabul etmez yani MHK'yi. Çünkü yani, o koltuk bir kere sabıkalı bir koltuk.
0: Bünyamin Gezer reddetti haberi var mesela.
1: Evet.
0: Doğru, eder yani. Doğru ve sağlıklı bir ortamda Fırat Aydınus isminin ön plana çıkmasını isterim ama bugün değil. Mesela bugün öyle gelmez. Bir şey olur ki bugün zaten gelmez ama gelmiş olmasını dahi istemem ben Fırat Hoca gibi birinin. Ya da farklı şimdi... yine aynı şekilde, aynı kalibrede, aynı kalitede görebileceğimiz bir isim olsa Fırat Hoca'dan haricinde. Ama belki onu da istemem. Şey neden? Var. Çünkü bugün harcanır abi böyle isimler. Böyle doğru bir doğru bir sistem yok burada. İstedikleri bir yer yok. Zaten Fırat Hoca da bunları söylüyordu son röportajında.
1: Ya bak şimdi Ferhat Gündoğdu kimle geldi abi? Ferhat Gündoğdu Hacı Osmanoğlu'yla gelmedi mi? Onu oraya getiren kim? Hacı Osmanoğlu. Şimdi sen Fırat Aydınus'u getireceksin ama yukarıdaki isim değişmeyecek. Ben bir kere yukarıdaki başkana da güvenemiyorum ki. Gelen adam olarak yani. Ben Fırat Aydınus olsam Hacı Osmanoğlu'na güvenebilir miyim? Baksana yani mevzuya. Adamın bir tane cezaevi, senin hiçbir şeyden sanki olay, yani sen hiçbir şeyde yoksun. Senin hiçbir olay, belki de yoktur ha. Hani onu da söyleyeyim yani. Adamın da günahını almayayım.
0: Peki salı günü yani. Salı günü ne bekliyorsun Serkan Çetiner? Salı günü olağanüstü toplantıdan ne karar çıkacak? Bu ligin kaderine ilişkin bir karar mı olacak? Yoksa diğer tarafta bir istifa edelim artık, bize de yol göründü kararları mı bekliyorsun?
1: Yani şimdi istifa olmayacağını ben birazcık yani hal ve hareketlerinden görüyorum başkan. Gidiyor fotoğraf çektiriyor işte, milletli hayranlarıyla fotoğraf çektiriyor. Yani ben burada bir istifa edecek olsaydı.
0: Ama onu kıramazsın yani. Serkan Çetiner. Yani ne halde olursa olsun bir bu tarz durumlarda yani bir cenaze toplantısı haricinde, cenaze haricinde, böyle bu tarz yerler haricinde bunları çok da...
1: Yok, olacak olsa olurdu. Ya olacak
0: fotoğraf çektiriyor olurdu. Diyorsun ya, fotoğraf çekiniyor diyorsun ya.
1: Yani yok orada... yok yani aleti yani şimdi istifa edecek adamın hani psikolojik olarak da böyle biraz kopuk olursun yani. Ben o aleti uriyetin...
0: Ya onu yani görmüyorum diyor.
1: Şey yok diyorum. Yok, aynen yok yani. O sadece yapıcı olmaya çalışıyor işte. Yani diyor ki ya ben tamam biz diyor hani yaptık da kardeşim bu kriminal bir şey değil diyor ya. Ben bırakmışım işleri diyor ikinci başkana diyor. O da diyor altta diyor at koşturmuş diyecek. E ne yapayım diyecek. Şimdi daha iyisini bulacağım diyecek. Bana bir şans versinler. Ben bu durumu düzelteceğim diyecek. Yani orada bir hamasi konuşma. İşte gelecek yani bunlar. Bana operasyon düzenlendi. Ben de bilmiyordum. Biliyorsun mazlum olmak ülkede hala prim veriliyor bu işlere. Ben de diyor bilmeyecektim. Ben diyecek haram lokma ağzından geçmedi. Delikanlılık diyecek. İşte vatan millet Sakarya diyecek. Ama onu gene bağlanacak. Kim gelecek? İkinci isme. Yani biz burada ikinci ismi konuşacağız. Kim gelecek diye. Yani bilirsin belki bir dönem Lale Orta gelmişti. Yani televizyondan bir anda hakemleri eleştiren koltuktan bir anda hakem atayan koltuğa geçilmişti. Böyle olacak yani. Yani ona benzer bir tam olacak yani. Bildiğimiz, gördüğümüz, televizyonlarda yorum yapan, hakem eleştiren bir isim alıp oraya koyacaklar ve düzen devam edecek yani. Benim görüşüm bu arada. Yani ama ligler ertelenecek, işte büyük operasyon çekilecek falan, bu işler olmayacak. Olacak olsa bir anda olur yani. Hani şafak operasyonuyla takara tukara her şey olurdu yani. Bir plan olurdu. Burada bir hiçbir şey yok yani. Burada bir iki isim takılmış. Diğerlerini de kuncuklamayacaklar ki belli. Yani oralara da çok da deşmeyelim diyecekler şimdi gider ayak. Milletin tadını kaçırmayalım diyecekler. Çünkü zaten insanların fazla keyif alabileceği herhangi bir ortam kalmadığı için onların elinden futbolu da almayalım diyecekler. Futbolu da alırsak gündeme dönerler diyecekler. Dolayısıyla bu iş körler sağlar, birbirini ağırlar mantığıyla devam edecek yani.
0: Peki. Ve tabii ben orada biraz da şöyle bir şey de bekliyorum esasında. Yani salı günü, pazartesi günün hemen ardından muhtemelen Montella'ya ilişkin. Yani İtalya deplasmanından bir galibiyet gelmesi ihtimaline yüze kaç ihtimal veriyorsun ya da nasıl bakıyoruz toplum olarak? Ha. O da var. Şimdi, onu biz orada okumadık mesela. Oradan bağlayayım konuyu. Bak onu okumadık evet. Hatta ben şunu dedim ya, niye salı gününe karar alındı diye. Hani pazartesi neden alınmadı diye.
1: Çünkü Montella Hoca kovulacak.
0: Ve bu da aynen öyle. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu değil, teknik direktörü konuşturacak bir süre.
1: Aynen öyle. Biz muhtemelen İtalya deplasmanından bir 4 daha yeriz.
0: Bak bunu yayında bir saat sorguladım, yeni buldum bunun cevabını mesela. Böyleyiz, biliyor musun? Yok. Ama keşke her şeyde de böyle günü gününe cevabı bulabilsek ya Serkan Çetiner. Neden bize bunu konuşturuyorlar? Neden bize bunu düşündürüyorlar? Neden diğer tarafa bakmamızı istemiyorlar? Gibi kısımları böyle aylar geçiyor sonrasında fark ediyoruz ya. Bir saat içinde fark etmek de güzel en azından. Güzel tarafından bakalım.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Geriden geldi. Geriden geldi düşüneceğim fikrim ama.
1: TFF'de şu anda işini hak etmeyen o kadar çok insan var ki en azından salı günü birinin işine son verilecek diye düşünüyorum yani.
0: Malumun yani, ilanı diyorsun yani.
1: Kesinlikle. Şimdi İtalya'ya olan olası bir mağlubiyette ben zaten mağlup olacağımızdan ziyade yani şu an bütün Türkiye'deki bütün herkes kadınlar voleybol maçıyla Türkiye milli maçı aynı gün aynı saatte yayınlansın, herkes kadınlar voleybol maçını izler.
0: Doğru.
1: Bak çok ciddiyim yani. Ya sen artık bu kadar para harcayıp ki o kadınlarımız da tarifeli uçakla gidip gelen hiç para harcamadığımız bir yerden bu kadar başarı geliyorken sen bu kadar paranın akıtıldığı, bu kadar kişisel zenginliğin hat safhada olduğu bir alanda insanları televizyonun başına dahi oturtturamıyorsan sizin zaten burada hani herhangi bir Ferhat Gündoğdu'sundan falan çık yani o işte. Sen zaten orada oturmayı hak etmiyorsun. Ne başkanından ne antrenörüne ne masasından komedisine kadar. Hiçbir şeyi hak etmiyorlar ya. Oranın komple temizlenmesi lazım. Bu temeldeki bu bizim çok güvendiğimiz, çok Türk işte milli duyguları çok yüksek futbolcularımıza dokunması gerekiyor. Bu iş kuru milliyetçilikle olmuyor aslanlar ya. Olmuyor yani. Bak ben Melisa Vargas'ın sizden daha milliyetçi olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? Kanının son damlasına kadar, verebileceği performans son damlasına kadar o coşkuyla, o şeyle o formanın hakkını veriyor. Siz veremiyorsunuz dostum. Siz prim pazarlıklarıyla, siz antrenörleri böyle kafa kola almakla, kendi kişisel egolarınızla çarpışmaktan başka hiçbir şey olmuyor. Yani. Ve ne yazık ki size bu seviyeyi de getiren bir yönetici ağı var ya. Her dediğinizi yapıyor. Ya ben anlamıyorum ya. Yani biz daha yazın ne yaşadık ki? Ya yazın yaşadığımızın zaten bugünün habercisiydi. Yazın sana bu milli takımı bir ümit verdi mi? Bak ben sana şöyle söyleyeyim, çok ağır olacak ama Montella Hoca, ben sana söyleyeyim, dünkü maçın ilk 11'ine baktım. Yani Fenerbahçe'nin de ikinci, yani bir İsmail Kartal bir iki mağlubiyet sorgulanacak. Montella Hoca oraya doğru bir fake atıyor yani. Niye? Çünkü yani Bertu'yu falan hani 11'de oynatmak falan, kadroyu birazcık Fenerbahçe ağırlıklı kurması.
0: Evet, dikkatimi çekti.
1: Ben bunu hissettim yani. Bak yani bunu hani belki de diyecek ne alakası var. Ben bunu hissettim arkadaş. Ben şu anda dört büyükler baktığında hepsi yeni hocası var. Birinin 4 yıllık hocası var. Montella Hoca'nın da yani Türkiye'den başka bir kariyeri yok. Ben bunu hissettim. Şimdi en orada Fenerbahçe'den kovulun, yani hoca değişikliği en yakın ne der, kim derse Fenerbahçe deriz. Baktığın zaman bu kadrodan çıkıp Fenerbahçe kadrosuna gireceğini düşünüyorum. Yani bunu ben dillendiriyorum yani. Biraz da yanladı gibi geliyor bana yani. Böyle bir durum var yani. Ha yani gerçekten dün çok komik bir futbol vardı yani sahada. Yani çok çok kötü ya. Ya bir şeyin hiçbir çalışması yok. Gelecek kaygısı yok. Montella Hoca'nın da mesela yani hani ya takımda bir gelecek adına bir hamle yaparsın ya. Ve inanırız yani senin bu yaptığın taktik teknik yani. Yok hiçbir şey yok yani. Öyle oynuyor. Artık Arda bile karar vermiş yani. Ben demiş burada alver yapabileceğim kimse yok. Bir taktik teknik hiçbir şey konuşulmuyor ki. Adam aldığını vuruyor çocuk yani. Haklı.
0: Peki.
1: En azından 30 metreden kim, deneyeyim diyor.
0: Ya Montella dedik, milli takım tarafına geçtik. Zaten konumuz milli arada hakikaten hem TFF hem de milli takım oldu. O yetmezmiş gibi bir de Türkiye Futbol Federasyonu Hakemler Derneği, şimdi tam olarak açılımını bilmiyorum ama oraları konuşur olduk. Belki de ilk defa bu kadar çok konuştuk oraları, o dernekleri. Bir diğer tarafta MHK'yi zaten konuşurduk hali hazırda ama böyle değinir geçerdik. Bu MHK'deki atamalara bir bakılsın, bak o öyle değil. Yapay zeka destekli değil, sistem destekli değil, oralarda neler var neler diyorduk. Ama şimdi o neler var nelerin ortaya çıkışını konuşur olduk. Ayrı ayrı. Milli ara gibi milli ara esasında baktığında, yani olumsuz anlamda bunu söylüyorum. Negatif anlamda bunu böyle detaylandırıyorum. Yani tam anlamıyla oraya odaklandık. Ama Montella tarafına geldin. Futbol tarafına geldin. Gider ayak şunu yapıyor, bunu yapıyor yorumlarını yaptın. Gider ayak bunları yapıyor. Bak şuralara giriyor. Şu oyuncuları oynatıyor. Bunları tercih ediyor dedin Serkan Çetiner. Montella gitti. Ne olacak abi? Onu da merak ediyorum mesela.
1: Ya Montella gitti.
0: Neyi konuşacağız? Kimi konuşacağız?
1: Ya bence Montella'dan önce başkanın gitmesi gerekiyor. Çünkü Montella'yı getiren...
2: Sence başkan... olacak mı salı günü öyle bir şey? Başkan ya da yönetim kurulu mu istifayı sorumluluğu alacak? Yoksa pazartesi günü değil de salı günü yapılması bu toplantının, her şeyi 21.45'te başlayacak, pazartesi günü oynanacak İtalya maçı sonrasında olması her şeyi açıklamıyor mu?
1: Kesinlikle. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Çok düşük, %1 ihtimal verdiğim bir İtalya galibiyetinde övgüler olacak. Bakın bize inanmıyordunuz işte. Bu seviyenin futbolunu biz oynuyoruz. O yapacağız edeceğiz ki bak %1'i konuşuyorum ben. %99'da hocamızı gönderdik. Yerine hoca bakıyoruz. Yerine çok iyi bir MHK başkanı bakıyoruz. Biz bu işe baş koyduk. Ezanlar inmeyecek, bayraklar düşünecek mandasıyla, milliyetçi konuşmalarla işi bitirecekler. Böyle konuşulacak yani.
2: Değil mi?
1: Yani ben sana söyleyeyim ya, yani salı gününün özeti bu olacak yani. Biz işte böyle işte bize bu hakkı şey verdi, halk verdi. Biz bunun sonuna kadar devam edeceğiz. Öncüsü olacağız. Biz görev sonuna kadar bu ülkenin temiz futboluna hizmet edeceğiz. Allah bizi düşürmesin bu yolda falan. Bak bunlara bak. Salı günü bunları dinleyeceksin yani. Benzer konuşmalar gelecek yani. Hocamızın da işine son verdik. Tazminatını da güzel de alacak. İtalya'da güzel bir hayatı olacak. Belki Türkiye'den de İsmail Hoca'nın ayağı kayarsa gelir gene görev yapar Fenerbahçe'de, çünkü en yakın.
2: Bir de neden bu kadar çok İtalyanları konuşuyoruz? İtalya futbolunu bu kadar geride anar ve konuşurken bu sıralar, özellikle son yıllarda. Ya da neden hep Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, milli takımda da, milli takımların işte tamam başarılı olur, başarısız olur, bak orada değilim. Yani Montella'nın başarılı dönemleri de vardı. Voleybolda çok büyük başarılar kazandık koçumuzla, ayrı konu. Ama neden hep biz Türkiye işte milli takımlarını böyle İtalyan hocalarla anar olduk son zamanlarda? Niye hep böyle bir İtalya'ya döndük? Niye yüzümüz yani, orada? Niye bir gözümüz orada bizim? Bunu da sorguluyorum biraz, kendimce. Bu biraz böyle farklı bir bakış ama. Yani.
1: İtalya Ligi para veremiyor belki. Sorun şu. İtalya Ligi benzer zaten Akdeniz ülkesi. Biraz da benzer yönlerimiz var. Futbola bakışları da benzer. Hatta şöyle söyleyeyim. Mafyatik insanların futbolun içinde olması, işte oradaki omertanın falan kanunlarının olması. Birazcık o İtalya futbolu bize yakın, hep yakın gelmiştir. O duygu birikimi de benzer, aynı duygusal insanlarız. Ama şu anki gerçek futbol coğrafyasına baktığın zaman İtalyanlar şu anda para veremiyorlar. Bu işe para harcayamıyorlar. İtalyan futbolu çok kötü yönetildiği için, ki bak Türkiye İtalya seviyesine bir kere gelsin, İtalya milli takımının ve futbol anlamında bir kere gelsin, ben şu ömrü hayatımda bir kere İtalyanların geldiği seviyeyi göreyim, en top seviyeyi, ben okey bir Türk olarak, Türk futbol olarak. Biz gelemeden onların düştüğü durumu görüyoruz ve biz gelemeden onların yaptığı hataları zaten yapıyoruz. Yani şu anda Rafael Leao'yu Milan satıyor, biz alıyoruz baktığın zaman yani. Yani 12 milyon euroya Galatasaray'a geldi yani. Yani İtalya'daki bütün satılması muhtemel oyuncuları Genduzzi Fenerbahçe'ye geldi yani. Hani overpay verip biz alıyoruz. Dolayısıyla İtalya'nın yıldız diyebileceğini, kafa çıkaran her topçusunu Türkiye'ye alabilir. Her antrenöründe Türkiye'ye alabilir. Yani Vincenzo Italiano kötü bir hoca mıydı? İtalya'dan geldi yani. Bu hoca Fiorentina'da iyi işler yaptı da geldi yani. Bologna'ya gitti. Bologna'dan da Beşiktaş'a geldi. Ve kariyerinin en iyi dönemlerinden birinde geldi yani. Dolayısıyla sen İtalya'dan şu anda satın alabilir bir gücün var, satın alma gücün var. Yani ekonomik olarak İtalyanlardan daha mı iyisin? Değilsin. Ama sen borçlanabiliyorsun. İtalyanlarda öyle bir şey yok. Onlar FIFA şeyine dikkat ediyorlar yani. Hani onların tribünleri daha çok para getiriyor. Daha ekonomileri düzgün. Yani ama devlet çok destek vermiyor. Yani Milan'a bir arazi vermiyor mesela. Milan'ın stadını yapmıyor. Anladın mı? Ama bizim bütün takımlarımızın hem arazi anlamında destek veriliyor devlet tarafından, hem stat konusunda destek veriliyor. Ya düşün, Inter'le Milan San Siro'yla Giuseppe Meazza aynı statta oynuyorlar. Ya o yokluktan adamlar bu başarıları yakalıyorlar. Bizde o bile yok. Yani hani, o yüzden hani bizim İtalyanlarla aramızda zaten bir fark var. Ne fark var? Kapatılamayacak kadar açık bir fark var yani. Sen de bunu parayla kapatıyorsun. Yani ne zamana kadar bu sürdürülebilir? Bunu konuşacağız yani. Hani yarın öbür gün Türkiye'nin durumu iyiye gitmezse ekonomik olarak, ki gitmiyor da zaten de. En sonunda da bu futbol kulüplerinin elini çektiği zaman devlet, göreceğiz yani ne olacağını. Yani bak Bulgaristan ligine dönersin. Onu söyleyeyim. Bak Romanya ligine falan dönersin yani. Çünkü bu paraları şu an ödüyorsun. Bugün başkan diyor 300 harcıyor, 200 geliyor diyor Beşiktaş. 100 milyonu sanki böyle hani bir ufak bir paraymış gibi konuşuyor. 100 milyon lira, euro çok büyük bir para yani. Kaldı ki bizim paramızın kaç birim üstünde bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla sen bu 100'ü bunları böyle iki tane sezon kötü git, 100 oluyor sana 300 milyon euro. Versin o zaman bir tane daha bir bankamız çiftlik. Şey Ziraat Bankası ya da şey Halk Bankası verebilecek mi 300 milyon euro? Veremeyecek. Onun bir kere oldu tarihte yani. Onun da ekmeğini yiyorlar yani. TL'ye döndüğü için devalüasyona geldi o TL. Borçlar küçüldü. Şey oldu yani bir anda bütün kulüplerin kafa kulüplerin evet, borçları bitti. Ama alttaki küçük kulüplerin suçu ne?
2: Bu arada dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Sabri Bey sormuş. Sabri Aydoğan demiş ki, belki ne oldu MHK başkanına? Haberim yok. Serbest mi kaldı yoksa tutuklandı efendim? Tutuklandı mı demiş. Haber verirsen memnun olurum demiş. Oradaki detayları aktardık programın girişinde ama tekrar tekrar verelim. Ferhat Gündoğdu için mesela, tutuklu yargılama kararı geldi. 7 şüphelinin tamamı da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ferhat Gündoğdu'yla beraber ve bunun üzerine açıklamalar ardı ardına geldi. Dursun Özbek tarafından, Serdal Adalı tarafından açıklamalar geldi. Bir diğer tarafta iki başkan adayının, düzeltiyorum, iki başkan figürünün konuşması Fenerbahçe tarafının neler düşündüğünü de merak ettiriyor bana. Biraz Yıldırım açıklamasında açıkçası bekliyorum. Çünkü o da hakemlerle ilgili ilk kez konuştu ve hemen ardından bu olay oldu. Orayı hatırlar mısın? Bak bir yere gideceğim Serkan Çetiner. Heyecan yaptım, bir şeyi hatırladım diye. Böyle adını soyadını karıştırdım abi senin. Özür dilerim. Ama hakikaten heyecan yaptım. Niye biliyor musun? Bir şey şu an kendi kendime. Bir aydınlanma yaşadım yayının içerisinde. Olay şu abi. Bir şeyi sorguluyorduk, hatırlıyor musun? Ya Aziz Yıldırım, Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan, Dursun Özbek, değerli başkanlar gittiler Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Hemen ardından Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması geldi. Bir böyle arkasına güven almış gibi bir hakem açıklaması geldi diyordum ben yayında sana. Bunu öyle soruyordum. Ne oldu acaba? Ne konuşuldu acaba diyordum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ilk defa hakemle ilgili kendisi konuştu bak. Hiç girmeyecekti bu konulara. Hiç girmiyordu da böyle sert açıklamalara. Böyle gitmezi kendisinden duyduk. Diğer tarafta Ertuğrul Doğan'dan zaten az önce söylediğim gibi açıklamanın geldiğini ve hem de bir maç öncesinde böyle kolay kolay görülmeyecek açıklamalar, yılda bir iki kez olur, ayağını denk alsın hakem, bu maç öncesinde puan kaybetmeye tahammülümüz yok açıklaması geldi özetle. Serdal Adalı'nın açıklamaları zaten yerli yerinde ve belliydi. O da orada da Beşiktaş tarafında da bir maçtan sonra Ahmet maçını hatırla, Diyarbakır deplasmanını, açıklama geldi. Yani Galatasaray tarafında da mutlaka öyle açıklamalar vardı. Şu an hatırımda yok. O yüzden sayamıyorum. Ama orada şunu konuşuyorduk biz. Ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra birden açıklama yapmayan dahi başkanlar arasında, hani diyoruz ya Aziz Yıldırım'dan görmeyiz çok bunları diye, birden böyle bir tavır değiştiriyor ya da hadi konuşayım diyor. Ne güç aldılar acaba, ya da bir güç aldılar arkalarına da böyle bir uyarı yapıp onu mu kullanıyorlar gibi şeyleri sorguluyordum kendi kendime. Çıkar yakında diyordum. Bak şu an hatırlıyorum, şu anda da olayı oraya götürüyorum. Biraz da belki gazetecilik üçgüdüsü ya da bilmiyorum, hepimizin aklına gelen bir şey, bilmiyorum. Orada Serkan Çetiner muhtemelen böyle bir operasyonun da sözü alınmış veya bu iddia, tamamen iddia ya da işte tahmin, herhangi bir bilgiye dayalı olarak konuşmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuktan sonra dört büyük kulübün başkanı bu tarz bir durumun hissiyatına girmiş olabilirler. Ne dersin?
1: Yani ya ben
2: çok mu itopik yoksa
1: evet. Çok itopik.
2: Ya ama yani, ardı ardına geliyor. Aziz Yıldırım ben konuşmaz, çıkıyor konuşuyor. İşte Ertuğrul Doğan böyle açıklamalar ya, bu yıl yapmadı. Çıkıyor yapıyor. Serdal Adalı zaten Cumhurbaşkanı'na çıkacağım dedi. Bak istediği oldu.
1: Abi bak şimdi ben sana bir hikaye anlatayım. Bak şimdi. Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu'ya bırakıyor. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'a bırakıyor. O Yasin Kol dediğin adam da FIFA'nın kurallarına uymayan, evet, yani hiçbir sınıfını geçemeyen bir insan. Şimdi bu insanın yönettiği bir Türk futbolu nereye kadar gidebilir? Aynı zaten 1,5 sene gidebildi. Anlatabildim mi? Yani burada Cumhurbaşkanı'na falan girmeye de gerek yok. Ya yani konunun tek şeyi muhatabı aslında işgüzarlık. Yani işgüzarlık sonucunda bir tane hakem atıyor, hakem kovduruyor. Hakem değiştiriyor. Ama bunları yapan bir hakem yani. Ve bunu yapan hakem liyakatlı bir, gelmiş bir hakem de değil. Yani ikincilik hakemi seviyesi bir adam. Dolayısıyla bu adamın yani bu adamdan ne bekliyorsun ki? Bu adamın hangi başarısı zaten olacak ki? Bekliyorduk yani. Ne bekliyorduk yani? Hani bu operasyonun temeldeki sorunu zaten yani Ferhat Gündoğdu işini yapmamış. Bir hakeme bırakmış. Daha doğrusu TFF Başkanı Ferhat Gündoğdu diyor. Yani bu biraz Bahçıvan'la aşçı arasında bir şey, konu yani. O ona, o ona yani. Öyle bir iş olur mu yani? Böyle bir durum. Yani zaten böyle yönetilen bir olayda istifanın tepeden başlaması gerekirken başlanmayıp ortadaki adamın cezaevine, diğer adamın ne olacağı belli değil hakemin. Oralara gitmesi. E bu hakemin biz bahis oynamasına kızıyoruz mesela. Diyor, aa nasıl yaptı? Ne cesaret. La adam TFF'yi yönetiyormuş. O oynamayacak da ben mi oynayacağım? Ya adam zaten bizim şu anda saygı duymam gereken kişi Yasin olmuş. TFF başkanının bütün yetkileriyle donatılmış adam yani. Aslında trajedinin başladığı yer burası yani. O yüzden yani Cumhurbaşkanı'na falan gitmeye gerek yok yani. Bu sistem zaten anca 1,5 yıl götürülmüş.
0: Gelen mesajlara buçuk... bakalım. Peki dinleyicilerimiz ne diyor? Belki yine siyasete bağladın diyor. Yani ben sadece gözlemimi söyledim. Siyasete bağlamadım. Herhangi bir şey bahsetmedim bir durumdan.
1: Yok, siyasetlik bir durum değil, yok. Ama değil zaten bu. İşin siyasete yani ihtiyacı kalmamış yani. Hani iş siyasete gelmemiş bile yani.
0: Kaldı ki siyaset yani olmadan da yani, siyasetin işin içerisinde olmadan da haberi olmadan da çok yapılacak bir olay değil bu, ayrı konu. O yüzden oraya bağlamak çok zor bir yer değil. Ama ben sadece kendi kendimi sorguladım. Dedim ki ya ben buna çok şaşırdım dedim yayında. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra dört büyük lider, yani dört büyük takımın başkanları hepsinden ayrı ayrı açıklamalar ya. Ya bu hepsinden ayrı ayrı açıklamalar bugüne dek görülmemiş şeylerdi yani.
1: İşte abi artık.
0: Sen diyeceksin ki tuz koktu hakemlerde, o yüzden açıklama yaptılar diyeceksin mesela.
1: Evet. Evet.
0: Ben öyle görmüyorum abi, zaten yapıyorlardı. Ama Aziz Başkan yapmıyordu, zaten yapıyorlardı. Ama maç önünde yapmıyordu Trabzon mesela. Yani bunların hepsi bir işaretti bence. Orada bir şeylerin konuşulduğunu, kaldı ki daha 3 gün öncesinde, 5 gün öncesinde Riva'da biz Cumhurbaşkanı'na çıkacağız artık yeterdi diyen, ona anlatacağız derdimizi bizi, o anlar sadece diyen bir Serdal Adalı. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında da bu konulara hiç girmeden ya tamam durayım kenarda dememiştir yani. Ya burada bir şey duymak istemişler.
1: Bu iş zaten şöyle yani, adamlar fahiş yönetimden ziyade fahiş atamaları görünce herkes ister istemez, dört büyük takım da bu yaz inanılmaz para harcadılar. Bak normal paralar harcamadılar. Dolayısıyla korkuyor insanlar. Yani hani bunun kendi başarısızlığını yani kendi, şimdi niçin transfer yapıyorlar o zaman? Şampiyon olmak için yapıyorlar. Ama senin karşındaki organizasyon çok kötü olduğu için kişisel olarak adamlar endişe ediyorlar. Ben bunu gideyim diyorlar. Bu işin en tepesine söyleyeyim. Yani biz çünkü biz kendi bireysel gelişimimizi tamamladık. Artık başarı istiyoruz taraftarlara, ama buna engel olabilecek kötü yapılanmış, hiç hazırlanmamış, organizasyon eksikliği olan, liyakattan uzak insanlara bu işi becerebileceğine inanmıyorlar. En başından tepedeki Hacı Osmanoğlu'ndan giriyorlar zaten. Konuyu Hacı Osmanoğlu'na indiregeyemiyorlar. Çok konuşmuşlar. Belli ki geçmemiş yani. Ben bunu neyden anlıyorum? Çünkü Anthony Taylor penaltı dediği nene pozisyonuna Yasin Gol diyor ki zaten kazandılar. Problem değil. Kapandı mevcut. Anladın mı? Evet. Şimdi ne anlatacaksın ki yani? Hani, o zaman Anthony Taylor'a para da vermeyin. Bak buralara böyle getirmeyin yabancılar. Dinlemiyorsanız etmiyorsanız. Eğer bir şeyden bahsediyorsak o zaman göz boyamaymış. Ben birçok yabancı insanın gelip burada yorum yapmalarını falan hakem eğitiyormuş. Ne eğitiyorsun ya? Hangi hakemi eğitmişsiniz ya? Siz önce bir Yasin Bolu'yu eğitseydiniz de bari, adam yönetiyormuş zaten de doğru yönetseymiş. Ama üzücü, bak komik yani, mizahı olmayan mizahı olur yani. Şu anda biz mizah tarafına bak geçiyorum çünkü artık gülüyorum yani. Hani bu kadar komedi bir durum olmaz ya. Bu kadar, bu seviyeyi el ayağa düşürmeyin ya.

0: Bir yakalar yapabiliyorsun. Peki. Yani o yüzden geçelim.
1: Mesajlara bakıyorum. Mesajlarla geçeceğiz. Berk, sana katılıyorum. Türkiye'de hiçbir olay tesadüf değildir demiş Yaşar Bey. Yurt dışından yazıyor. Ve Serkan Bey ayrı bir TV kanalındaki yorumcu. Ha, bu eski mesaj. Serkan Bey demiş. Orada da tabii şu anki yayından bahsediyor sandım. Yeni yayınımıza ilişkin, yani şu bugünkü bu yayına ilişkin, sadece sana katılıyorum kısmı, tesadüf değil hiçbir şey kısmı bugüne aitmiş. Peki Serkan Çetiner yayına ne zaman katılsa Yaşar Bey o zaman yorum yapıyormuş belli ki. Bir önceki yayından kalmış bu mesaj çünkü, bir önceki.
0: Yaşar abi bizi seviyor, izliyor.
1: Yani. Yaşar abi seviyor. Zaman zaman da sana çok karşı çıkıyor, onu da söyleyeyim Serkan Çetiner.
0: Geçen bir kere biliyorsun Yaşar abi denize girecekti.
1: Evet.
0: Ettik ona.
1: Doğru. Doğru bak değil mi? Denize gireceğim. Reklama gitmediniz. Denize gireceğim. Reklama gitmediniz deyip durdu.
0: Yaşar abi denizden çıktığını bu mesajıyla anladık.
1: Evet. İyi yani. O zaman o dakikalarda reklam biriminden kimse dinlemiyordu. Dinlese Uğurcan Uzundur Kanada selamlar. Ama yani o da dinlese niye reklam gecikiyor diye o da ayrıca yazabilirdi bize. İşin esprisi tabii, reklamları zamanında böyle çok da uzatmadan vermeye çalışıyoruz ama o gün öyle bir uzama durumu olmuştu.
0: Sıcağı sıcağına bir konu vardı o gün öyle.
1: Evet. Selamlar, saygılar diyelim. MHK'nin başına Fırat Aydınus geçmeli. Serkan Bey'in yorumunu alabilir miyiz? Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. İyi yayınlar demiş. Konuştuk aslında da.
0: Ya konuştuk evet. Yani. Dediğim gibi Fırat Hoca
1: zaten geçmez.
0: Akıllı adam şu an MHK'nın başına geçmez yani.
1: Evet. Yani. Küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın, ben küçültmeye doyamıyormuşum İtalya'yı. Öyle diyor dinleyicimiz. Peki. Küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın 4 yıldızı var. Montella İtalya'ya hayat verdi. Adamlar bizden aldıkları moral ve 11'le Fransa'ya kafa tuttu. Sevgiler saygılar, Manisa'dan Yenal ben demiş.
0: Küçültmeye doyamadık diyeceğim. Bak ne dedik cümlemde, ben ne dedim? Keşke
1: bana diyor, sana demiyor.
0: Seviyesine gelsek zaten okeyiz. Yani Türk futbolu İtalya'nın gelebileceği seviyeye gelsin. Türk futbolunun en üst seviyesi o seviye olur yani. Ama bu işin ekonomik tarafından dolayı İtalya şu anda Türkiye daha böyle aktif gözüküyor. Bak iyi demiyorum, aktif gözüküyor. İyi transferleri daha çok Türkiye'ye geliyor falan. Ama bu iş tabii tercih sebebi ne olursa olsun evet. İtalya'dır ya, Avrupa şehridir.
1: Belki iyi yayınlar kardeşim. Futbolu o kadar seven biri olarak dün akşamki maçı izlemedim. Bir karesini bile izlemedim. Osman Erdem ben demiş.
0: Doğru söylüyor. İzlenecek bir durum yok yani.
1: Yok.
0: İyi, bak hayatımdan hiçbir şey de değişmedi biliyor musun? Yani şöyle bir pozisyon vardı da keşke şu... Hiçbir şey değişmedi yani.
1: Ben hatta izindeyken izlemedim mesela hayatımda, biliyor musun? Ben hayatımda, bak, hayatımda öyle dedin ya, hayatımda dedin ya, ben de mesela bunu çok isterdim izlemedim diyebilmeyi ama işin dolayısıyla izlemek zorundasın abi, bakmak evet. Zorundasın. Şimdi yarın yayın yapacaksın, kaçır hadi orada bir yeri yayında. Serkan Çetiner çok sıkıştırmaz bizi o konularda, hoş ama yani bilmen gerekiyor. İşin esprisi bir yana ama izindeyken milli maçı mesela, yine aynı benzer sonucu aldığımız, 3 farklı mağlup olduğumuz milli maçı izlemedim abi. İzlemedim, niye izleyeyim çünkü? Yani zevk alamadığın bir şeyi kapat. O lüksün çok nadir ya. Oluyor. Voleybol olsa niye izleyeyim abi? Onu izlememişken.
0: Hayır. Film Sultanları'nın maçı olsa açıp izliyoruz yani.
1: O sinirle izlemezdim. Izliyoruz. Bak farkında mısın? Çok fevri bir cevap verdim abi aslında. Voleybol olsa niye izleyeyim abi dedim. O sinirle izlemezdim herhalde. Aynı gün aynı saatte olsa onu da izlemezdim herhalde.
0: Çok şey. Yani belki de Türk yani milli takımlar bu Dünya Kupası da çok etki etmiş olabilir de. Aynı evet. İnsanların aynı özürlerini dilemesini birazcık ben hani o da keyif almıyorum ya. Ben mesela açık söyleyeyim ya. Yani isim de vereceğim artık, dayanamıyorum da. Yani ya ben abi meritlemiyorum her mağlubiyetten sonra çıkıp özür dilemesini, bireysel hatalarının çok olduğu bir ortamda izlemek istemiyorum abi. Yani ne yapayım? Yani değişiyor mu? Değişmiyor. Aynı isimler milli takımda devam ediyor. Ve bu Uluslar Kupası'nı da büyütmeyin yani. Hazırlık maçlarının adını değiştirdiler. Ben bu hazırlık maçlarında en azından bir büyük takımlara karşı bir taktik değişimi, bir genç oyuncu, başka bir isim görsem oturup gene izleyeyim yani. Ama o da yok arkadaş. Yani ben izleyemiyorum yani. Hani bu aynı şey benim hani Galatasaray hazırlık maçlarında da ya. Ben Kaan Ayhan'ı niye izleyeyim abi? Ne gibi bir görüntü bende ulaşabilir? Ne olacağı belli yani. Kaç yıldır izliyoruz yani. Anladın mı? Aynı görüntü milli takımda da var işte yani. Aynı türevleri milli takımda da var yani. Apokerim'in orta sahadan geride kaldı. Abdülkerim'in orta sahada Lukaku işte koşmuştu, Apokerim geride kalmış. Ya biz bunu zaten yani bilmediğim bir şey mi? Şaşırdım mı? Hayır.

0: izliyor muydum?
1: Zaten diyorsun ki Galatasaray izlerken Abdülkerim Bardakçı'ya bir posta kızıyorum. Bir de burada mı kızayım aynı şeyleri? Burada mı görüyorum?
0: Burada mı kızayım arkadaş? Yani evet ya Bertu mesela.
1: Dillerine destan senin orada Abdülkerim'in durumu. Apokerim ya, deme abi bak beni de Apokerim dedirtiyorsun yayında. Sonra başka
0: ya,
1: bir yayın oluyor.
0: Ya, kolayıma geliyor
1: Abdülkerim, ya. Apokerim diyoruz olmuyor yani. Haber diline duymuyor. Bir yerde bir haber vereceğiz. Abdülkerim Bardakçı'nın işte bir hafta sahada olmaması, ceza sebebiyle olmaması gerekiyor diyordum bir ara. Apokerim dedim yanlışlıkla adama.
0: Bana kolay geliyor ya.
1: Peki abi.
0: Ya bir sekans ver mesela. İşte Deniz Gül bir şutu kaleciye şut çekiyor. Oradan Meri Demirel ona kızıyor. Bana niye atmadın diye. Ya yani pozisyonu görsen yani alakası yok yani orada dönüp ayağını 380 derece falan döndürmesi gerekiyor ki orada hani ortaya döndürsün topu. E şimdi 20 yaşında iyi bir santrafor potansiyeli olan bir çocuğa sen azarlıyorsun yani anladın mı? Ben bunları görmek istemiyorum yani.
1: Evet.
0: Hani pozisyon da şöyle olur yani 2'ye 1 gidersin de boş kaleye vermez ona kızarsın. Öyle bir pozisyon
1: bak,
0: da değil.
1: Yorum
0: yani,
1: geliyor bu yani. Arada yorum gibi yorum geldi ben söyleyeyim sana. Oynayan tek oyuncu Arda diyor. Gerisi boş diyor dinleyicimiz. Kıymetli dinleyicimiz.
0: Yazdığımız Arda da var. Artık zaten şut çekiyor. Dayanamıyor çocuk.
1: Yani. Çünkü yani, konuşacağımız çocuk, tek isim belki de ya. Onu hatırlatıyor evet. Bize. Bakın burada pozitif bir şey var diyor. Negatiften çıkın diyor. Pozitife doğru gelin diyor. Ben bir şeyden bahsedeceğim
0: ya,
1: size diyor.
0: Arda,
1: unutmuşsunuz Arda. Belli ki o kadar çok işte MHK'den girip milli takımdan çıkınca diyor. Unutmuşsunuz diyor. Ben sizi pozitife doğru çektim şu an diyor. Çok kıymetli. Çok teşekkürler.
0: Ya işte Arda'nın da bir teknik taktiğin içinde bir oy harmoninin içinde olabilmesini görmek istiyoruz. Onu da göremeyince otomatikman başı kesik tavuk gibi bir tane adamın etrafında 4 kişi var. Adam 4 kişinin içinden çıkıyor pozisyon görüyoruz alıyor. Yani onun eline ayağına bakmışız yani. Dolayısıyla burada da Montella'ya kızıyorsun işte. Ya bu çocuk böyle bir fırsat eline geçmiş yani. Sen bu çocuğu değerlendiremiyorsun. Ya bu burada yani çok büyük bir plan eksikliği var. Yani futbolu biliyorum diyor ya bir göster daha ya bir Arda'yı bir kullandığını görelim yani. O ya ben 11 tane Arda'mız yok. Dünyada zaten böyle bir şey de yok. Yani 11 tane Arda olunca iyi top oynayacaksın anlamına gelmiyor. Sen bir takım yapacaksın. Bunu sen Sametlerle falan da yaptın bir dönem yani. İlk geldiğinde işine saygından mı artık bilmiyorum. Yani ya kimsenin yüzüne bakmadığı Sametlerle, Mehmetlerle, Yunuslarla yaptın bunu hocam ya. O Adana Demirspor ruhuyla geldin yaptın ama bir yıl yaptın. Hani şu anda hiçbir şey yapmıyorsun ve sen belli ki o reflekslerin sadece o futbolcular üzerinde geçerliymiş. Üzerine bir tane adam koyduğunu gördük mü? Yani ben milli takıma kazandırdığı bir tane oyuncuyu görebildim mi ya? Yok abi maalesef ya çok üzücü değil mi ya? Bu takım mesela Fatih Terim geldi Karabük'ten yine Vedat İnceefe ikincilikten aldı getirdi koydu stoper oynattı ve taş gibi de top oynadı çocuk. Ya ben bunları görmek istiyorum artık. Diyorum ki yani bir hocamızın alt liglerden işte Zeki'yi İstanbulspor'dan yakalayıp getirip koyduğunu bir görelim yani ya da başka bir şey görelim. Yok. Menajerler mi artık izin vermiyor? Ben anlamıyorum. Milli takım hep aynı isimler ya. Hep aynı futbol, hep aynı isim. Ya gerçekten yorucu değil mi ya? Gelişimi hiç mi hissetmiyoruz ya? Hiç görmüyorum ya. Milli takım biraz gelişmez mi? Bak Dünya Kupası'ndan elendik. Gelişim yok diye. Şimdi bak Almanya'ya bak cayır cayır rejenerasyon arıyor. Şimdi Almanya'da Jürgen Klopp'a kim kızabiliyor? Adam doğru düzgün takım yani top oynayamıyor, gol atamıyor takım. Ama adam arayışta ben bunu görüyorum yani. Farklı isimlere şans veriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve no name isimlerle. Öyle hiç saneler maneler yok artık Almanya'da yani. Ama adam bir arayışta biliyor çünkü ben saneyle ben bir Dünya Kupası daha kazanamam diyor yani. Olmayacak diyor. Ve adam geldiğinde de bunları söylüyor yani şartlı şekilde yani. Eleştirilerinizin haddini bilin yoksa giderim diyor yani.
1: Evet.
0: Evet oynayacak, başarılı olacak ben biliyorum. Niye? Çünkü futbolun doğrularını yapıyor, görüyorum. Ama milli takımda bunu görüyor muyum? Yok. Milli takımda kaç tane genç adam gördük ya? Ya şu hazırlık maçlarında madem 4-5 yiyeceğiz ben Melih Demiral'ı zaten kazanacağımı yani ne kazanacağımı ne vereceğini biliyorum. Dünya Kupası'nı zaten bu oyuncularla kaybettim. Artık bir tane stoper göreyim genç bir stoper ya. Bir farklı bir isim göreyim yani. Onlarla 4 yiyeyim de en azından diyeyim ki bu insanlarla 4 yedik ama ileride biz bunlarla 4 atacağız. Ama ben Melih Demiral'la 4 yiyip ileride zaten 4 yiyeceğimi de biliyorum hocam. Sen gideceksin, yeni gelen de Merih Demiral'la geldiğinde aynı şeyi konuşulacak. Bu sadece Merih Demiral demem de bu arada şey olmasın yani. Bütün avaneleri yani. O bölge. Yani oradaki herkes, Apo Kerim de dahil yani. Vereceklerini vermiş ve doymuş oyuncular bu oyuncular artık. Ve çok peki para kazandıklarını düşünüyorum yani.
1: Birçok mesaj var. Birçok mesaj var. Mesajları tek tek okuyacağım. Tabii farklı farklı konular. Programın başından bu yana konuştuğumuz farklı farklı konulara ilişkin. 45 dakika olmuş Serkan Çetiner. 15 dakika gibi geldi bana. Çünkü yani konudan konuya geçtik ve dinleyicilerimizin katkısı da sanki programı bekliyor gibi, böyle bu dakikaları bekliyor gibi, bu konuları bekliyor gibi haliyle, gündemin de etkisiyle ardı ardına kesilmiyor. Berk Bey iyi günler. Serkan Bey'e bir sorum olacak. Benim Yasin Kol... Sorum olacak benim. Yasin Kol peki neden maç bitiminde alındı? Maçtan sonra mı haber geldi? Çok enteresan değil mi? Bunun için ne söylemek ister acaba? İyi yayınlar demiş.
0: Ben ne zaman alındı derken şey nasıl alındı yani, şey mi? Gözaltına alınma olayını mı diyor?
1: Ben de anlamadım. Ben maç bitiminde alındı.
0: Hangi maç bitirdi? Maç yoktu ki. İki gün, dün değil mi? Dün ya da önce, evet, iki gün gördüm.
1: Anlamadım. Biraz daha açarsa. Biraz daha açarsa. Berk selam. Madem maçı izlemediniz ben sana skoru söyleyeyim. Belçika 3 Arda 0 demiş. Ya Berk yani... demiştin. Evet. Ya yani o kadar, öyle de demeyelim yani. Şimdi, milli takımı yani. Milli takımı da şimdi orada skor olarak dahi bir şey aktarırken yok sayma da. Evet, Arda oynadı sadece. Söyleyeyim. Onu da tamam, oradan ben de yaklaştım.
0: Dün mesela Arda... dan hariç de. Mesela Kalede Uğurcan Çakır olmasaydı 3 de olmazdı maç. Daha fazla olurdu. Onu söyleyeyim. Altay olsaydı daha fazla olurdu. Çünkü Altay'ı da hani isimsel olarak şey yapmıyorum. Altay'da çok formsuz gelmiş ya. Çok bitik yani. Yani o seviyeye yani bilmiyorum ben mesela, işte anlatabildim mi? Yani bir tane oyuncu yok. Şeyin, Uğurcan Çakır'ın arkasına koyacağım bir tane genç bir oyuncu koymamız lazım. Deniz de olabilir bu arada. Konyaspor'un kalecisi de olabilir. Olabilirdi yani ama denemedik yani. Ama onu söyleyeyim dün izlemeyenler için, skor daha farklı da olurdu. Ha, gol de atabilirdik bu arada yani. Arda Güler tek başına gerçekten solo yani. Alıyor, ayağından topu aldırtmıyor. Yani bir tane kötü hareketi yok. Ve ben üzülüyorum bak, bu çocuğu bir daha yani ne bileyim yani bu seviyeyi bir daha yakalayabilecek miyiz yani? İşte solda mesela Kenan var, sağda Arda var. Kenan'ın ve Arda'nın, yani Kenan'ın eksikliğinden bazıları şey yapıyor, işte Hakan Çalhanoğlu ve Kenan yok. Abi alakası yok ya. Milli takım bir kere yani bir omurga oluşturması gerekiyor. Biz hala o omurgayı oluşturamadık. Yani hiç oynamayan Salih vardı hatırlarsanız. İtalyano yüzüne bak, top oynattı. Vay be Salih iyi futbolcuymuş dedik. Milli takımda ilk 11 oynadı Uluslar Ligi. Ya o zaman Montelli Hoca'ya soruyorum ya hocam.
1: Ya bu arada
0: Salih'i evet, alıp oynatması mı gerekiyordu senin bu oyuncuyu milli takımda oynatman için? Yani Vincenzo İtalyano'ya mı ihtiyacımız var bizim? Senin Salih'i ilk 11'de oynatman için.
1: Bu arada
0: ve sen hala Orkun'a Serkan bir pozisyon Çetiner bulamadın.
1: Serkan Çetiner hazırlık maçıydı. Şimdi baktım. Trabzonspor'un Drogheda ile oynadığı maçı Yasin Kol yönetiyor. Tabii hazırlık maçının hakemi ne kadar da bilmemek biraz doğal orada. Ama
0: ben onu kaçırdım baktım, evet yani. Ama yani şey birinin bir şey söylemesinden dolayı değildir ya bu. Hukukun işleyişiyle alakalı bir durum yani, orada işte savcıya gidiyor, savcı okuyor, bunu evet, gözaltı almasına gerek duyuyor falan, bu işleyişsel bir şeydir.
1: Gerçi yoksa... ben kendi kendimi düzelteyim Serkan Çetiner Bey. Doğal dedim bilmemek ama doğal değil. Bilmemiz gerekiyor medya mensupları olarak ama şunu söyleyeyim. Şu sebeple bilmemiz gerekiyor en çok da. Bir hazırlık maçının sonrasında burada Rams Park'ta son hazırlık maçının sonrasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakemler iyi niyetli değil bunu çok belli ediyorlar dedi. O gün bugündür bence hazırlık maçlarında dahi hakem nerede olmalı gözümüz bizim. Okan Hoca öyle diyor çünkü. Okan Hoca'yı kırmayalım o konularda. Yaptım mı yine yapacağımı? Kapatalım konuyu abi, evet, geçelim.
0: Kapat. Beyin yaptın ya. Hazırlık maçı.
1: İyi gittik oraya.
0: Okan Hoca'nın kırmızı kartına gittik.
1: Abi ve nereden nereye? beyin yakmaktan ziyade biraz Okan hocam yapma hocam. Aman hocam niye hocam?
0: Sen bunu yapıyorsun. Bak senin karşına Erman Toroğlu'yla Ahmet Çakar oturtsalar var ya acayip beyin yakarsınız.
1: Abi böyle. Ahmet Hoca geldi zaten. Ahmet Hoca Radyo Gol'e geldiğinde zaten karşılıklı böyle programımız oldu ama tabii yani. Evet. Ahmet Çakar karşısında da çok fazla konuşamıyorsun böyle. Seninle konuştuğum gibi rahat da olmuyor rahat Serkan olur. Abi. Seninle zaten programın samimiyeti oradan geliyor. Onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Seninle doğru. Normal hayatta da günlük hayatta da abi kardeş ilişkimizin olduğu için yani böyle sohbetimizi evet. İletişimimizi o da orada o rahatlığı veriyor tabii. Diğer tarafta şimdi Ahmet Hoca'nın ne tepki vereceğini bilemiyorsun abi. Ne diyorsun sen? Yaktın yine beynimi diyecek. Ben orada ikincisini söyleyemeyeceğim mesela daha. O öteye gidemeyecek. Yok. Gevezeliği tuttu bak yine Berkin abi. Kapatayım konuyu. Mesajlar var. Hı-hı.
0: Evet dinleyelim.
1: Söz sende abi. Bir şey diyordun galiba. Peki.
0: Yok ben mesajları yenildim.
1: Serkan sen nasıl bir Galatasaray amigosuysan bir tane Galatasaraylı oyuncu üzerinden örnek vermiyorsun arada sıkıştırıyorsun demiş yarım ağızla demiş.
0: Yok bu mesajı hazırlayan arkadaşa Allah'tan böyle bir mesaj bak benim de bilinçaltıma girmişsiniz. Apo Kerim'e örnek hemen araya koydum yani. Hani dedim ki şimdi ben Melih Demirel'den bahsediyorum ama buna avaneleri de dahil yanındaki dedim. Apo Kerim'de koydum. Yani bu amigo lafını kendisine iade ediyorum o anlamda. Çünkü sen o mesajı hazırlayacaksın diye ben düzeltme yapıyorum. Benim aklımda bir amigoluk yok yani merak etme. Ben hiçbir Galatasaray futbolcuyu milli takımın üzerinde görmem zaten. Öyle bir şey görsem inan burada olmazdım yani.
1: Güzel kardeşim hakemler zaten Okan Hoca'yı kırmıyor pek. Sen merak etme demiş. Güzel yayın. Keyifle dinliyorum. Daha iyi günlerde neşeli yayınlar da olur. Ben zaten bu milli takımı 2030 gibi prime öngörüyorum demiş. Başka bir çerçevede görüyorum demiş. Sevgiler saygılar dilemiş.
0: Ya bence abi. Evet. Yani iyi bir hoca olursa bence de. Jenerasyon aslında iyi bir jenerasyon. Sadece takım yapabilmesi önemli yani. Hani futbolculardan ne alıp ne alamayacağını bilen. Mesela bir Vincenzo Italiano gibi bir hocamız olsaydı yine İtalyanlardan örnek verelim. Neyse.
1: Yine abi oraya.
0: Hani, takım olduğunu yani taktik diziliş sahada bir şeylerin mücadelesi inanış falan böyle bir ya birazcık da gazı kaçmışlık var yani. İzliyorsun futbolcuları baygınlık var yani. Hadi abi bitir de gidelim takımlarımıza der gibi bir şey var yani. Hani, öylesine oynuyor.
1: Bunun üzerine çok bir maçımız değil. Daha var farkındasın değil mi? Bir de bunları konuşurken.
0: Bitmiyor arkadaş. Abi. Yani İtalya 4 diyoruz bir de orada oynayacakmışız yani. Bize ızdırap oldu.
1: Ve bir haber Barış Alper ve Arda Güler orada ayrılıyor kamptan. Kart cezalısı evet. Çünkü her ikisi de.
0: Evet. Kurtuldular.
1: Kurtuluyor abi. Yani Barış şeyi konuşuyoruz orada. Ya Arda'yı konuşuyoruz. Barış'ın tamam hadi her neyse de. Evet.
0: Yani şu Uluslar Ligi de saçma bir şey. Biz deyince A torbaya çıktık diye mutlu olduk. Ben kurban olayım C torbaya. Yani. C torbasında en azından hani bir Liechtenstein'e 2-3 gol izliyorduk yani. Hani kurban olayım yani. 1-2 tane böyle bir sistem ama bütün güçleri bir yere topluyorsun. Onlarla birbirleriyle maç yaptırıyorsun. Yani saçma bir sistem yani. Tamam çok iyi takımlara bu dokunmuyor da bizimki gibi böyle hani aslında B olan B segment bir arabayı A segmentlerle mücadele ettiriyorsun sonra da keyif almıyorsun. Alınmaz abi normal yani. Yani şimdi Montella'nın hocanın şeyi o hani diyor ya biz bu seviyenin takımı değiliz bu seviyedeki takımlarla oynayıp tecrübe sağlıyoruz. Hocam senin her hafta farklı bir milli takım tercihin var oyuncu tercihin var yani. Senin bir hangi oyuncuya biz bir tecrübe sağlıyoruz? Allah aşkına bir de baktığın zaman her takımda milyon eurolar alan, milyon euro değerinde olan bir milli takım değerlemesi var. Bu oyuncuların artık tecrübeye ihtiyacı mı var? Kurban olayım ya. Hangi oyuncuya tecrübe? Uğurcan Çakır'ın tecrübeye mi ihtiyacı var İtalyanlarla oynarken? Ya da Apo Kerim'in tecrübeye mi ihtiyacı var? Son 16'ya kalmış bu takımın. Geçen sene şampiyonlar değil mi? Bir tecrübe ise senin tecrübeye ihtiyacın var. O zaman şöyle çıkacağım diyeceğim ki benim bu takımlarla oynarken bir tecrübeye ihtiyacım var. Çünkü ben Adana Spor seviyesinden buraları görmedim. İlk defa görüyorum. Dünya Kupası'nı da görmedim. İlk defa görüyorum. O yüzden bana şans verin demen gerekiyor yani. Ama futbolcuların öyle bir durumu yok.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Arda'yı övecek bir şey yok. Dünyada hiçbir hoca bu kadar toplu oynayan bir oyuncuyu 90 dakika sabrederek oyunda tutmaz ama Montella 3 maçtır sabrediyor
0: yani.
1: Demiş.
0: Arda çaresizlikten oynuyor arkadaşlar. Yok Apo, yani Barış Alper'e veriyor, alamıyor arkadaş. Barış Alper sırtı dönük top oynayamıyor yani. Dolayısıyla çaresizlikten oluyor yani.
1: Belki Kerim Bardakçı diyebilirsin demiş. Ya yok, ben Abdülkerim diyorum. Serkan Çetin

0: sürekli tabiri değiştiriyor orada. Abdülkerim, Abdülkerim. Yusuf Bey der ki Fenerbahçe basket maçı daha zevkliydi der. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi der. Bu nasıl bir tabir abi? Benim babam, benim rahmetli babam kebap ustasıydı. 55 yıllık bir ustaydı. Az terlemedik onun yanında ocak başında. Onu söyleyeyim. Yazın özellikle çok zor olur Serkan Çetinler. Bak konuyu nereye getirirler. Ben yemek demedim. Ben kebap demedim.
1: Sen yemeğe yine girdin.
0: Kebap. Abi ben demedim ki, dinleyicimiz getiriyor diyor. Yusuf Bey bak 11.84 13.28'de 15-20 dakika önce yazmış. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi yazmış. Geldi şimdi buradan çıkınca kebapçıya gitme Serkan Çetinler.
1: Ya öyle deyince benim de böyle sürekli bir yıllarda böyle Adana sokumuz diye şey, sana bir sokum yapayım diyen bir adam var. Yani benim aksanımı da bozuyor. Kafama böyle başka şeyler, sürekli milletin ağzına dürüm sokuyor falan böyle. Gerçekten yani bir şey de var yani.
0: Abi o Çukurova'da galiba. Onu hatırlıyorum şey, sanki de. Şimdi bir baktım tekrardan. Hatırlıyorum. Evet, evet, tamam.
1: Gel o sana kimdi? Bir sokum yapayım.
0: O Mehmet. Ciğerci Mehmet abi. Tamam, biliyorum onu.
1: Evet. Vallahi yemin ediyorum yani şey yani ha. Yani Nusret'ten sonra yeni bir trend geliyor yani.
0: Tabii, Adana'ya mı, Adana'ya mı gidiyoruz abi? Ne yapıyoruz yani şimdi?
1: Yani Adana'ya gidilir mi? Yemek için ben kilometre yapma taraftarı değilim. Hiçbir zaman öyle bir damak tadım olmadı yani. Hani gidenlere de saygı duyuyorum. Ama yani ne bileyim yani, hadi Erzurum'a gidelim işte şey yemeye. Neydi? O yatık döner var ya, adını unuttum.
0: Cağ kebabı abi, yatık dönerden. Bak şu an abi Erzurumlar sana kızıyor ama sakin olun. Serkan Çetiner'le aranızı bozmayın lütfen. Tamam, ben aracı oluyorum abi. Ben aranızdaki o problemi düzeltiyorum. Bak abi, o yatık kebap, yatık döner denmez ona yani. O Erzurumlar kızdı şu an sana, ben söyleyeyim sana. Ama yapmayın Serkan abi bizden. Yani Serkan abi yabancı değil. Yapmayın lütfen.
1: Bir dakika yani.
0: Bak aranızı buluyorum abi. Daha yazmadılar, başlamadılar linçlemeye, söyleyeyim sana. Yatık kebap ne abi? Yatık döner ne? Ya tamam da abi. Sen her şeyi göründüğü gibi mi konuşuyorsun abi mesela? Adı var can kebabı dersin ona.
1: Ya tamam, şimdi ben Hollanda'nın adını unuttum. Portakal dedim. Öyle düşündün yani. Orada bir tepki alacak bir şey.
0: Şimdi Kayseri'de iş yapıyorsun abi. Kayseri'de iş insanısın. Serkan Çetiner'in kimliğine gelelim. Serkan evet. Çetiner Kayseri'de iş insanısın. Kayserilisin diyelim mesela. Pastırmaya çıktı. Pastırmaya çıktı. Bir başka bir şey dedi. Ya alınacaksın abi tabii yani. Tutup beklemiş et dedi yani. Ne öyle denir mi abi ona? Ya da ne bileyim, çürümüş et dedi. Denir mi öyle şey? Çürümüş mü et?
1: Beni Erzurumlarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun.
0: Abi geldin bile, linç ediyorlar şu an seni.
1: Evet. Yani gerçekten
0: radyoda şu an telefonları susturamıyoruz abi. Hepsinin fişini çektim.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cağ kebabının dili olsa sana mesaj atar. Allah razı olsun. Yani. Gerçekten onu bu kadar koruyan kimse yoktur yani. Ama bence yemeklerimizi koruyalım yani. Her şeyi
0: abi koruyoruz bak. Çünkü. Ama yani böyle olmazsa çıkamıyoruz. Konulardan da çıkamıyoruz böyle olmayınca. Hafta sonları bunu yapabiliyoruz neyse ki. Bu da güzel oluyor. Cağ kebabına gittik. Ama hep Yusuf Bey'in suçu. Ben girmedim yemeğe. Çünkü karnım tok abi. Ben şu an öyle karnım biraz acıkınca, böyle zil çalınca karnımda. Oralarda tutamıyorum kendimi. Onun da mesajını vereyim. Şöyle bir en azından bilgisini. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi diyor. Bizi oraya götürüyor. Peki.
1: Evet.
0: Dedik. Ve Serkan Çetiner en son ne demişti? Adana işi... sokum dürüm demişti ciğerci Mehmet Bey.
1: Sokum dürüm bence. Bence ciğerci Mehmet.
0: Bak o da onun da şimdi reels'larını izliyorum. Söyleyeyim. Bak tabla sesi geliyor, görüyor musun? Sana teyze olsun. Domates dürüm. Domates dürüm. Tablacıdır diyor. Dürüm salatası budur diyor. Serkan Çetiner de diyor ki bu ne abi böyle sürekli karşıma çıkıyor diyor. Serkan Çetiner'in damak tadına uymuyor demek ki bu işler.
1: Yo, yerim. Ama çok işte soğan yiyemiyorum mesela. Çünkü diri soğan yiyemiyorum. Mide hassas.
0: Doğru.
1: O yüzden bana çok da acı ve diri soğan bizde sıkıntı. Sarımsak soğan.
0: Zor abi, bende de öyle.
1: Mide şey yapıyor.
0: Hemen dönüyoruz tekrardan mesajlara. Hey Hollanda'dan Gökhan ben demiş. Hey diye girmiş konuya. Selamlar, hey diyelim bizler de size. Selam diyelim hey yerine. Ben bizden örnek vermesin arkadaş demiş. Yemek kültürü yok bari ülkelere saldırmayın demiş.
1: Bizden örnek. Ha ben Hollanda evet. Portakal dedim ya. Arkadaş ne alıngan ya gerçekten.
0: Abi evet.
1: Hiçbir şey diyememem lazım ya. Gerçekten bak Hollanda'dan bizden örnek vermesin. Tamam laleler diyeyim ya o zaman. Hollanda'nın laleleri ünlü ya yani. Hollanda'nın lalesi. Şimdi
0: bu arada yani Gökhan Bey, sizde Gökhan Bey bir ay önce yazmış en son, biliyor musun? Ayın 10'unda yazmış, Ağustos'ta hemen bir ay.
1: Bir şey söyleyeceğim. Türkçe konuşup da bizden örnek vermesin cümlesi, Hollandalılaşma mı var burada, bir onu da şey yapalım.
0: Asimile mi var diyorsun değil mi öyle? Üzülür.
1: Bir de asimilasyon var belli. Peki. Oldu bizden örnek vermesin diye.
0: Ya bu arada Gökhan Bey, biraz hayata böyle pozitif bakalım ya. Neden biliyor musunuz? Şimdi dedim ya, bir ay önce yazmışsınız en son, şimdi yine yazıyorsunuz. Bir ay önce de konuya girdiğiniz mesaj şöyle. Sizde biraz sorun var galiba, beyninizle diliniz organize çalışmıyor. Yani
1: kim yazmış
0: yani? Birine, ne bileyim, birisi konuşuyormuş 13.10'da, 12.09.2026, 13.10'da bir ay aşağı yukarı, o 20 gün
1: önce. Genel Hollandalı arkadaşımız.
0: Hollandalı Gökhan abimiz yazmış mesela, öyle diyelim.
1: Gökhan abi çok ciddi alıyorsun.
0: Yapmayın Gökhan abi, evet peki.
1: Keyif al. Dinlerken keyif al.
0: Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Ne lalesi demiş, göz lalesi mi demiş, peki efendim. Burada kabahat, evet soranlar var, Gökhan Bey değil, yok farklı bir dinleyicimiz. Burada kabahat Arda da, sağına soluna bir baksana, Mbappe var, Vinicius var, bunlarla oynayamıyorsun. Arkadaş doğru düzgün pas atsana demiş. Arda'yı da eleştirir duruma geldik, iyi mi? Özcan Bey diyor.
1: Ya şimdi düzen olmazsa işte sahada herkesi eleştirirsin yani. Messi bile koy. Yani milli takıma şu an Messi'yi koy. Defansa yardım etmiyor diye eleştirirsin.
0: Evet. Son 10 dakikadır radyoda yayınınızın reytingi artıyordur. Bunu söylerim ama yemin de ederim ispatlayamam Berk demiş. Son 10 dakikada konuştuğumuz şeyi çok beğenmiş ki böyle yazıyor bak dinleyicimiz.
1: Bir dürüm, Adana sokum dürümünden dolayı.
0: Abi Adana'dan, kebaptan, hakikaten onlardan doğru.
1: Cağ kebabına hakaret et.
0: Abi öyle yaptı. Şey Erzurumlar dedi, yazmadı. Bak ona şaşırdım ben de. Ben o kadar orayı gazladım ama olmadı. Kopamadık oradan. Berk Trabzon hazırlık maçını yönetti Yasin Kol. Ondan sonra alındı. Onu söylüyoruz demiş. Evet evet. Baktım ben de. Teşekkürler.
1: Trabzon'a Dorche'de yenildi galiba değil mi? Hazırlık
0: evet. 1-0 mağlup olmuştu o maçta. Öyle hatırlıyorum.
1: Evet. Galatasaray'da evet. İlk yarı 3-0. Gerçekten Galatasaray'ın yedekleri göz kamaştırıyor performansı.
0: Abi orayı da konuşmak lazım. Yani sonradan giriyorlar ve mesela girer girmez katkı yapanlar var. Tamam iyi güzel ama yani bu Galatasaray'da hazırlık maçlarında
1: sonradan
0: hiç üzgünüm.
1: Sonradan girenler paf takım. Doğru. 3-3 yapan paf takım.
0: 2 Arda girdi
1: İlk
0: mesela.
1: 11'de oynayanları açtım. Tamamen Almanya'nın gurbet sporu komple ilk 11'deydi. Kaan, İlkay, Sané, işte Galatasaray'ın yedekleri ilk 11'deydi. 3 yediler. Yani benlikten. PAF takımdan oyuncular gelince de 3-3 bitti. Buradan da yedek oyuncularımızın futbol seviyesinin nasıl bir seviyede olduğunu görüyoruz. Ama Okan Hoca'ya anlatamıyoruz. Anlatamadık. Kaan Ayhan 2 yılda Galatasaray'da. 2 yılda Pendik Spor maçlarında, hazırlık maçlarında Kaan'ı izlersiniz.
0: Evet. Abi İtalya maçında kalenin önünde Arda tek başına 6 futbolcuyu durduruyordu demiş. Galatasaray'a geçtik. Ben yine milli takım mesajlarıyla devam ediyorum ama. Sağına soluna bakıyordu. Bizim demeyelim öyle. Bizimkiler yoktu demiş. Bir şey yazmış orada ama Arda'nın yaptığını diğer futbolcular zaten birçok maçta biz galip geleceğiz demiş.
1: Doğru söylüyor. Özellikle oldu. Kerem'e çıkarttığı o pas, evet. 6 pastan. Yani zaten çocuk artık abisi olduğu için ve suratını saklamak için artık formasını kafasına geçirdi yani. Oradaki surat ifadesini evet. Artık kameralar çekmesin diye. Daha ben ne yapayım dedi bence formasını kafasına.
0: Kasımpaşa'dan çekti. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz yazıyor. Abi iyi yayınlar, ben Kasımpaşa'dan Niyazi Dinler, Erzurumluyum. Cağ kebabı candır demiş. Serkan abi Erzurum'a yolun düşerse ona güzel bir cağ kebabı yediririm demiş. Tadını unutamazsın demiş. Ya Serkan Çetiner'in yolu düşecek. Sen orada olacaksın. Kasımpaşa'da değil de Erzurum'da denk geleceksin. Abi bunu bekleyeceğine gelsene İstanbul'da şuraya götüreyim seni de. Daha kolay ya. Ya da Serkan abiyle beraber, hep beraber üçümüz gidelim. Bak ben de pay çıkartayım kendime. Şiş bir 6-7 şiş yeriz herhalde orada. İşin esprisi
1: yok,
0: selam.
1: Yok, 6 şiş yemiyorum. 2 şiş ya da 2 şiş de bana yetiyor ya.
0: Yani. Abi yapma sen de. Yapma sen de Serkan abi ya.
1: Manda yoğurdu güzel oluyor, onu seviyorum. Peki. Manda veriyorlar. Gittiğim tecrübelerimi aktarıyorum yani.
0: Peki abi.
1: 6-7 şiş çok değil mi Berk'cim? Yarım kilo et değil mi 6-7 şiş?
0: Abi yarım kilo etmez o ya. Şişinde 70 gram oluyor onun. 5 şişten hesapla yani.
1: Öyle ya.
0: 350-400-500 gram yersin. 6 şiş de hadi.
1: Sen, etsin. 70 grama kadar hesapladıysan sen bunu bir ticaretine girmeyi düşünmüşsündür yani.
0: Abi keşke ticaretine girseydik. Keşke ticaretine girseydik. Daha çok mideyi düşündük abi, ticareti düşünmekten ziyade.
1: Ufak ticaretler yapabilirsin yani. Bak mesela en çok YouTube'da dinlenen isimlerden bir tanesi döner dükkanı batırdı daha önce. Bence
0: diyorsun. Dene yani. Abi sen yani, sen eğer olursan burada bir yatırımcı, benim ticari aklım çalışır, onu söyleyeyim Serkan Çetinler. Bak onu yayında konuşmayalım o zaman, ben bunu abi bir cepte tutayım sana.
1: Gastronomi sıkıntılı.
0: Abi ama hemen kaçıyorsun bak, görüyorsun değil mi? Hemen kaçıyorsun. Ya, gördüm ya, ne dedin az önce, ticarete gir dedin, yatırımcı bulamıyoruz dedim ben de şimdi dinleyicilerimizin önünde. Bu, değerli Hazirun'un önünde mesela diyor ya, işte öyle deniyor ya, değerli Hazirun'un önünde ben Galatasaray'da, Beşiktaş'ta çok kullanılır abi genel kurullarda. Değil çok değerli.
1: Radyoda tanışıp cağ kebabı işine giriyoruz gerçekten.
0: Abi çok iyi.
1: Garip değil mi? Eşya yapalım tabiatına abi, aykırı değil mi?
0: Abi eşyayı da tabiatı da düşünmem ben öyle bir durumda. Girelim abi oraya.
1: Giriyoruz. O zaman tamam. Cağ kebabımızın ismi ne olsun? Kardeşler cağ kebap isim.
0: Abi çok çok orijinal. O çok orijinal. O kaldıramayız onu. O aşırı yani. O çok düşünülmüş üzerinde bir isim. Onu biz şey yapalım. Tekrar konuşalım onu.
1: İsmini mi konuşacağız?
0: İsmini konuşalım abi. İsmi çok. İsmini biz onu bir ara bir masaya yatıralım. Onu yayında böyle yayını meşgul etmekten ziyade abi onu biz bir konuşalım abi onu. Onu yapalım
1: daha
0: yani.
1: Daha da kısa cağ kebap.
0: Olur abi.
1: Nasıl?
0: Tertemiz. Futbolda. Tertemiz abi. Evet. Bak öneriler geliyor. Abi Şekerpınar'da var. Erzurum cağ kebabı Gebze tarafında olabilir. Neden olmasın ama Serkan abiye söyle, cağ kebabı 7-8 tane yiyebilir demiş. Çünkü döner gibi kesmiyor. Bir de Erzurum yayık ayranı demiş. Bak 6-7 dedim. Erzurumlu 7-8 dedi. Sen 2 tane diyorsun. Hangimiz daha yakınız abi cağ kebabı kültürüne?
1: Ben 7-8 tane cağ kebabı yani ancak bir kamera koyup karşıma yeme challenge yapıyorlar ya, o da çok çıkıyor artık karşımıza.
0: Abi çok çıkıyor.
1: Yani beynimizi uyuşturdu artık.
0: Geçen onlardan biri 12 porsiyon köfteydi. Onlardan biri 12 porsiyon köfteydi. Biz 1,5 yiyince çok yiyoruz sanıyoruz abi. Geçen Edirne'deydim abi 4 gün önce. Ben bir yedim, üzerine bir de az aldım. Oranın azı da tabii yarım değilmiş. Yarımın biraz üstü. Yani 3 çeyrek gibi düşün mesela. Tam değil.
1: Mesela sen
0: abi çok yediğimi düşündüm.
1: Uzun evet. Sen bu işin ekmeğini yersin mesela. Evet. Ya zaten ekonomi kötü, esnafa gidiyorlar, bir de esnafın bütün dolabını bitiriyorlar. Hani bir dönem yaka mikrofonuyla Anadolu'yu gezip böyle yemek programları vardı. Böyle milletin rızkını yiyorlardı. Bu da benzer bir şey başladı yani. Esnafa gidip abi ben 15 kilo et yiyorum, bana verin reklamınızı yapayım deyip adamın 15 kilo etini yiyorlar.
0: Abi yani niye benlik değil? Ben orada keyif hiç almam. Ben yemek yerken mesela ben konuşmayı sevmem abi yemek yerken. Yemek yiyorken ben yiyeceğim orada. İşte ya bu da böyleymiş, bunun tadı da böyle. Aa bak hakikaten burada ben bunu hatırladım.
1: Sen peki böyle iki tepsi tatlı falan yiyebilir misin? Böyle?
0: Abi yok, hayatta yapamam öyle bir şeyi. Yani. Sonra glikozdan hastanede açarız gözümüzü muhtemelen.
1: Bir de çocuklar zargana gibiler 3 kilo 3 tepsi baklava yiyor falan yani, böyle ilginç. Yani.
0: Abi adını unuttum, yapanlar var ya, 12 porsiyon köfte ne demek Serkan Çetiner? Bu arada efendim radyoyu yeni açanlar varsa... biz futbol gündemini çokça konuştuk bir saat boyunca. Dersi kaynattığımızı düşünebilirsiniz özür dileyerek. Rahatsız oluyorsanız da hemen burada konuyu kapatacağız yavaş yavaş. Ama burada bir yani dinleyicimizin kebapçı demesiyle oralara girmiş olduk.
1: Evet.
0: Evet.
1: Birazcık da fenomenleri konuştuk.
0: Abi zargana diyordun.
1: Zargana gibi çocuklar ya, bütün lokanta yiyorlar ya. Komisinden garsonla her şeyi yiyen adamlar var ya.
0: Var abi var.
1: İzleneceğim diye. O da kötü abi.
0: Adını unuttum. Yani. Adını unuttum. Daha geçen gün denk geldim. Ya geçen gün İstanbul'da Gaziantep sokağı var. Güngören'de. Köy içinde abi. Bilen bilir. Yani işi köftesinden beyranına, beyranından lahmacununa, lahmacunun Urfa usulü, Antep usulü fark etmez. Nohut dürüm diye bir şey vardır orada Gaziantep'te. Ciğer dürüm vardır. Hepsi abi envai çeşit. Antep'ten, Gaziantep'ten gelen baklavaların i̇şte, satıldığı yerler.
1: Nohut dürüm ne ya?
0: Abi o oranın kültürüymüş işte bu işte biraz
1: galiba içine,
0: aynen çok ilginç. O biraz öğrenci işi. O biraz öğrenci işi ama orada şey diye. Evet.
1: Hep bu ülkenin sorunlarının temel sebebi bu.
0: Aynen öyle doğru. Birçok şey var ama tabii orada ben işi köfteye abi dikkat kesilmeni öneririm. Aynı zamanda Antep usulü lahmacuna. Yani tüm hepsine orada her şeyi bulabilirsin abi, onu söyleyeyim. Gaziantep'ten abi, özel baklava geliyor. Orada yapılmıyor bak, Gaziantep'ten geliyor. Direkt Gaziantep'ten her gün işte ya otogarda kargoyla ya başka bir şeyle.
1: Bir yerde gördüm, bir sabah gidiyorsun, böyle bir sandviç, yağlı bir sandviç ekmeğinin içine börek koyuyorlar. Onu yiyorlar abi. Ve bu bölgenin hangi olduğunu bilmiyorum da nerenin olduğunu. Dinleyicilerimiz varsa yaz. Yani
0: abi sandviç de değil, o poğaça bu arada. Ben hatırlıyorum
1: poğaça,
0: o videoyu.
1: Poğaça ekmeğinin içine, poğaçanın içine yani börek koyuyorlar. Yağlı yağlı yerken adamla benim midem ağrıyor ya. Gerçekten.
0: Onlar yiyor, benim onlar yiyor, benim damarım tıkanıyor o anda diyorsun yani.
1: Ben
0: abi Üsküp yöresine ait o. Üsküp yöresine aitmiş o. Osman Gazi'de, Bursa'da, Selamet Zeki Bey Sokak 6A72 tarafında çekilmiş bir videoymuş. Hemen bulduk. Yani sandviç gibi ekmek ama poğaça, dediğin gibi, evet. Arada çok az bir işte arada çok az bir peynir var yani. O da işte içindeki böreğin, su böreğinin peyniri. O peyniri ne kadar peynir olarak tüketiyorsunuz
1: arasında. Hayır, damar tıkanıklığına birebir.
0: Evet. Abi o neymiş biliyor musun? Kabaca poğaça arası börekmiş. Öyle deniyormuş adına. Kabaca poğaça arası börek. Üsküp yöresine aitmiş.
1: Abi, ben anlamıyorum. Bunlardan uzak durmak lazım.
0: Abi diyor ki dinleyicimiz.
1: Karbonhidrat zararlı vücuda.
0: Doğru. Sen yap programı Berk'cim. Berk Sicimoğlu deriz sana demiş. Berk Sicimoğlu deriz.
1: Evet, Ayhan Sicimoğlu.
0: Ya, bu kadar olur abi. Ben Ata Demirel'le Ayhan Sicimoğlu'nun programını dinledim sabah, biliyor musun, gelirken yolda.
1: Öyle mi?
0: Onlar da çok
1: güzel. Ben de sabah Eşkıya'yı izledim bir kere daha. Canım sıkıldı.
0: Abi sen nereye, ben nereye? Ben yemek diyorum, sen Eşkıya diyorsun.
1: Nereye? Ata Demirel. Yok, Eşkıya da güzel film yani. Böyle arada
0: katılıyorum. Katılıyorum.
1: 90'ların havasını alıyorum yani. Keyif alıyorum ben böyle. Mesela Muhsin Bey var. Onu izledim. Bir kere daha. Hep izlerim bunları yani. Çok güzel. Sinemanın kült filmleri bunlar.
0: Evet.
1: Yeraltı güzel. Günümüz ortamlarını çok güzel anlatıyor.
0: Kültüre de girdik. Çok güzel bir şekilde abi. Senin son verdiğin öneriden sonra bu da güzel oldu. Hatırlıyorum bir önceki önerini. Onun yani, yanında Ayhan Sicimoğlu'ndan Ata Demirer'e, oradan da biraz böyle bir, bu arada Ata Demirer dedik, filmler dedik, Ata Demirer pervaneleri çekiyor Ayvalık'ta, çok keyifli, çok kıymetli pervanelerin çekiminde Ata Demirer Ayvalık'ta.
1: Ya Ata Demirer'e bir eleştirim var ama ya.
0: Nedir abi?
1: Ya millet mesela, ya gündem mesela çok şey yanıyor yani, herkesin, milletin canı yanmış. Ata Demirer bir ara böyle şeye giriyor, bir video geliyor önüme, Ata Demirer teknede ahtapotlu pilav yapıyor. Ya abi yani milletin, yani affedersin ama yani
0: abi affedersin de
1: şeyle çalışırken.
0: Peki tamam.
1: Yani canlı hiyerarşik şekilde mücadele ederken orada Ata Demirel ahtapotlu pilav yapıyor falan. Yani
0: abi,
1: o yani birazcık tamam, ben yaşantısı da keyifli bir
0: yaşam. Ben biliyorum ahtapotlu pilav yaptığı şeyi. Hatta diyor ki ahtapotun suyunu diyor pilava ekleyelim diyor. O da çoğu insanca eleştiriliyor. Tamam, acı olur, acı olur diyorlar bir de. Ama abi insanlar da acı olur demeye yazıyor, geliyor oraya. Acı olur yazmaya geliyor oraya. Mesela ata sen ülke ya, böyleyken niye böyle yapıyorsun demiyor ki. Onun da bir kitlesi var demek ki ama.
1: Yok, tepki çeker yani. Birazcık da yerine, zamanına göre paylaşım yapacaksın. Eğer halka mal olmuş bir sanatçıysa. Sen yap, ben yapayım ya. Bizim kitlemiz öyle. O Ata Demirel yaptığı zaman orada o, ya konunun yani şey kasapet derdinde, koyuncan derdindeye giriyor yani. O zaman da antipatik geliyorsun yani. Diğer yaptığın işler de antipatik gelir yani bu arada.
0: Anladın
1: mı yani? O biraz şey yani. Ufak bir parantez açtım sadece.
0: Ya ben Ata Demirer abi eleştirtmem. Ben herkesi eleştiririm. Ata Demirer'i eleştirtmem yayınımda. Ben söyleyeyim Serkan Çetiner. Benim sanatçı olarak gördüğüm, yani başa yazdığım şu an mevcudiyette. Mevcudiyette diyorum, bak dikkat çekin.
1: Ya ben
0: başa yazdığım isim abi.
1: Duygu, ya ben hislerimi anlatıyorum yani. Yani orada benim eleştirim şöyle yani. Hani,
0: o da gerekiyor
1: bize. Eleştiri büyütür abi zaten.
0: Büyütür tabii de yani.
1: Yani yeri ve zamanı değil diyorum yani. Bence yani başka şeyler de var. Başka sanatçıların da şeyleri var ama hani ya birazcık duyar önemli. Yani komşun açken sen tok yatmak falan, hani bunlar da bir kriter yani hayatta. Bunların da içinde seni de mutsuzluğa sevk eden şeyler. Yani zaten
0: ne oldu abi? O gün canın ahtapot suyundan yapılmış pilav mı çekti? Niye bu kadar içerledin onu peki?
1: ben o günden bahsetmiyorum canım. Bir şey dönem vardı böyle, bir Türkiye'nin bir sıkıntılı bir döneminde ahbaptı galiba. Öyle bir şey olaylarında, dolandırılma falan olaylarında mıydı? Hatırlamıyorum ama yani bayağı bir sıkıntılı bir şeydi. Atı denenin videosu gündem olmuştu.
0: Doğru.
1: Deyip geçelim.
0: Atı abimiz öyle bir abimiz diyelim. Videoları keyifli. Peki, selamlar saygılar diyeyim ama ben çok severim. Hatta son işte bu hafta gittiğimde Bozcaada'ya gittim. Orada işte birkaç kişiyle böyle sohbetine denk geldiğimde, haliyle oranın yerlisi, abi bir gün önce çıktı, inanır mısın buradaydı dedi. Atademir'in konusu geçtiğinde ortamda. Sonrasında bir Ayvalık'a gittim. Abi bir saat önce şu karşıdaki balıkçıdaydı dedi mesela biri, Atademirerici. Onu takip ettim sonra. Abi aramadık da, bak aramadık da o kadar denk gelir. Atademireri çok severim abi, benim yani çok sevdiğim bir isim. Aşırı severim, saygı duyarım Ata abiye. Ama diğer tarafta, hatta bir gün Bolcaada'da denk geldik. Abi kitabımı size getirmek istiyorum, sizin de tarihe ilginiz var, şöyle videolarınızı biliyorum, çok bilinmiyor aslında bu yönünüz vesaire gibi gibi konuşup. Sonra da Bostancı'daki işte bundan 7 ay önce 8 ay önceki bir gösterisine, Atademirer Gazinosu adında şarkılı gösterisine, sahnesine gittiğimde hemen bir kitabımı takdim etmiştim. Sağ olsun kırmamıştı. Görüşmüştük kuliste ama şimdi çok da hani tanımak ve aynı zamanda sohbet etmek istediğim bir insan. Hatta derler ya, seninle de bir masa kurulacak diye böyle. O öyle insanlardan yani. Seninle de böyle bir masada oturmak isterim, hayalim odur diye. Benim için öyle bir insan Atademirer. Ayrı konu. Ama bir baktım abi, şeytan sofrasındayım Ayvalık'ta tepede, aşağıda balıkçıda diyorlar, şeytan sofrasındayım Ayvalık'ta tepede, story paylaşacağım, hikaye atacağım. Atademirer bir buçuk saat önce benim olduğum yerden yine aynı şekilde bir fotoğraf atmış. Hep bir kovaladık ama denk gelemedik. Çok da severim yani, benim öyle yayında dinleyicilerimiz bilir, çok severim, çok hayranıyımdır dediğim çok nadir insanlardan biri yani At abi. Çünkü öyle kültür, sanat, film kültürü olan da bir insan çok fazla değilim. O yüzden biraz belki de öyle düşünüyorum ama bu arada şu taklidi geldi aklıma. Hakan Altun'la ilgili. Onunla aynı konservatuvarda okudular diye biliyorum.
2: Yani meşhur olacaktı. Meşhur olacaktı yani.
3: Nasıldı işte, değil mi? Belli oluyor işte.
4: Belliydi yani o zaman. Hakan'ı da belliydi. Hakan'ı da 100 yıldır tonu değişmiyor. Okulda bile Hakan'la sen belli. Ya yere düşüyor. Halı sahada.
0: Hakan Altun'la karşılıklı böyle hemen böyle bir esprileştikleri bir yayında. Hakan Altun'un sesi de hakikaten Serkan Çetiner 100 yıldır değişmiyor. Yani orada ne haber Ata diye telefonum, böyle taklit ediyor ya.
1: Telefonun başında çaresini bekliyorum'un ekmeğini uzun yıllar bu kadar yedi. Uzun yiyen şarkının abi abimiz yani. Gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Ama renkli yani. Ben Baba şarkıları falan da onlar toplanıp yapmışlardı.
0: Abi Dem Baba
1: var yani.
0: Dem Baba ne diyorsun ya yani orada?
1: Müslüm Gürses'in Dem Baba, Dem Baba diye.
0: Abi bak şimdi onu açtıracaksın bana. Beni oraya götüreceksin. Zafer Algöz orada aynı şekilde Beşiktaş'ta. Dem Baba. Zaman zaman seninle kendimizi Dem Baba'da buluyoruz Serkan Çetiner'e ya. Bak onu söyleyeyim ben sana.
1: Dönüyoruz, dolaşıyoruz Dem Baba'ya.
0: Abi gidiyoruz. Nereden geliyor bu Dem Baba aşkı bize? Ben bilmiyorum. Beşiktaşlı da değilsin ki. Beşiktaşlı da değilim ki. Ama oluyor abi. Güzel şeylerin peşinden gitmek gerekir hayatta.
1: Futbolu, bu da güzel şey. Futbolu aşığı. Futbolu
0: doğru
1: aşkı.
0: Abi. Doğru. Güzel şeylerin peşinden gitmek gerekir hayatta. Güzel olanın peşinden gidiyoruz renkleri sorgulamadan. Sorgulamayalım renkleri Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle, Galatasaray'ıyla diyelim. Güzel bir not bırakalım o zaman güne. Efendim bu güzel anlamlı sözü söyleyebilmek için yarım saattir kıvranıyoruz, geveliyoruz. Tüm amacımız bu güzel sözü söyleyip öyle bitirmekti yayını.
1: Bir saattir bu cümleye uygun.
0: Aynen öyle. Bunu buraya nasıl gelecek diye ben, ya Serkan abi kıvranıyor, ben kıvranıyorum. Hadi abi gir artık. Abi ne zaman geleceğiz oraya diyorum. Saat 14.05. Daha yeni geldik oralara. İşin esprisi tabii. Ama buralara da girmek istedik. Abi bu tutuldu, ben sana söyleyeyim. Çünkü mesajlardan anlıyorum. Tabii online anlamda, şimdi dinleyicimiz dedi ya, reytinginin çıktığını ispatlayamam ama yemin edebilirim diye. Online'den baktığımda da teşekkür ediyorum ilgiye bu konuda. Bu yemek konusundaki ilgiye online dinlenmeye baktığımda. Mehmet Ali Yücesoy der ki nohut dürüm yemediğinizden belli. Yiyip yiyebileceğiniz en güzel şey Adana Urfa dahil. Kemikli et suyunda haşlanan nohutlardan yapılır demiş. Peki Serkan Çetiner pek oralı düşünmüyor. Onu geçiyorum. Serkan Hoca'ya kalsak su böreği de gömemeyeceğiz demiş Aykut Bey. Serkan Hoca oldu bak, görüyor musun abi? Serkan Çetiner Serkan Hoca oldu abi. O da dikkat çekiyor, söyleyeyim sana.
1: Neydi o bir tane Canan Karatay Hoca?
0: Canan Hoca tabii. Canan Hoca'ya kalsa tek lahmacunu yiyebiliyoruz. Ayrı konu. Mehmet Kandemir der ki selamlar saygılar. Hayırlı güzel sağlıklı hayatlar bu arada Canan Hoca'ya da. Sağlıklı bir ömrü olsun diyelim, dileyelim. Mehmet Kandemir der ki bence programın adını Berksayar'la her şeye doğru yapın demiş. Peki.
1: Berksayar'la her şeye doğru.
0: Her şeye doğru.
1: Yani o ama
0: her şey doğru mu her şeye doğru mu mesela?
1: Berksayar'la imsak vakti gibi hani.
0: Abi aynen niye doğru değil mi sonu mesela? Ya yani öyle bir şey de var.
1: Doğru doğru sanki yani iftara doğru hani.
0: Peki tamam. Doğrudan yanayız en azından orada peki güzel teşekkür ederim. Güzel.
1: İftara doğru.
0: Salih Bey der ki.
1: Öyle bir şey olabilir ha.
0: Abi yok yani ben uzman olmadığım alanda olmam konuşmam abi ben yani çok dikkat ettiğim şeydir o bilmediğim şey ya bilmiyorum der geçerim yani yapmadığım şeyi yapamam der geçerim. İnanmam lazım abi benim kendime. Salih Bey der ki simit poğaça onun adı Bayrampaşa'da da öyle yerler var demiş. Bayrampaşalıyım Bayrampaşa'da öyle yerleri görmedim. Söyleyin Salih Bey adres verin ya şu mahalle deyin. 11 tane mahallesi var Bayrampaşa'nın. Cevatpaşa'dan başta Terazidere'ye kadar şurada şu vardı bana. Orada gidip yiyeceğim onu. Bak Bayrampaşalı'ya denk geldin Salih Bey. Yani o yüzden ben görmedim yani söyleyin lütfen merak ettim. Abi börek değil börek demiş. Atakan ben İstanbul'dan demiş. Kim dedi börek diye? Sen mi dedin ben mi dedim abi? Ben demem diye biliyorum.
1: Ben demiş olabilirim.
0: Börek diyen börek. De var Atakan Bey evet. Sarıkaya. Börek de öyle börek İzmir, oluyor.
1: İzmirliler ona börek der.
0: Diyorsun. Peki. Hepsini bırak. Börek. Abi doğru. Gevrek der. Öyle şeyler var değil mi? Gevrek der. Simit simide simit denmez diye.
1: Çiğdem.
0: Çiğdem. Tabii çiğdem tabii. Anladı. Aynen öyle.
1: İzmirliler de bu farklı olma şeyi var ama.
0: Var var. Yok değil
1: gerçek
0: abi.
1: İzmirliler
0: şimdi Erzurumlulardan sonra bir de İzmirliler oynama Serkan Çetner. Hepsini yani hepsini bırak Sivas'ta yiyeceksin abi demiş. Sivas'ta köfte yiyeceksin demiş.
1: Bak Sivas köftesi yedim mi?
0: Nerede
1: yedim herhalde ya. Ben de Sivaslıyım. Sivas yani anne baba Sivas İzmir'de de yaşamışım. Bursa'da da yaşadım. İstanbul'da da yaşıyorum. Bayağı ben de şeyim yani. Kütük Tunceli Nazimiye şey Kütük şey. Doğum yeri Tunceli Nazimiye. Ben aslında bir Türkiye'de şeyim yani. Hani geze geze her yeri görmüşüm.
0: Az önce İzmirli oldum.
1: Bak İzmir'de 8 yıl falan yaşadım. Bursa'da da öyle.
0: Bursa 5 evlerde ha. Bursa 5 evlerde bir 15 yıl yaşadın. 10 yıl.
1: Evet.
0: Doğru mu? Doğru mu hatırlıyorsun?
1: Yani, evet evet. Anadolu Lisesi'ni orada liseyi orada okumuştum.
0: Evet.
1: Yani yani bayağı gezmişim yani.
0: Montella istifa etti mi ya demiş Yasin Bey. Montella'yı konuştuk istifa yeah. etmedi.
1: Vallahi,
0: Salı günü saatler 15'i gösterdiğinde evet bir toplantı olacak.
1: İstifa etti burada börek mi konuşurduk?
0: Aynen öyle. Tam da böyle.
1: Biz burada yemek konuşuyorsak bir iki şey evet. değişmemiştik.
0: Bu arada yani. Programın saati geçti ama biz zamandan çalıyoruz yani onu söyleyeyim. Yavaş yavaş kapatacağız. Evet. Dinleyicilerimize aktarayım. Gel sen Sakarya'ya ben sana bedava yaparım demiş dinleyicimiz.
1: Bak Sakarya ben şeyi çok seviyorum. Oradaki köfte, ne köfteli köftesi oluyor Sakarya'nın meşhur köftesi.
0: Islama köfte abi o.
1: Islama köfte abi. Abi Islama o köfte. Sosla o
0: başka bir şey.
1: İnanılmaz ya. Yani.
0: Abi başka bir şey.
1: Nasıl tutturuyorsun ya?
0: Gerçekten. Ah bir Sakarya çıksa da lige sürekli Sakarya, gitmeye sebebimiz olsa oraya.
1: Mesela gerçek ıslama köfteyi şurada yiyeceksin diyorlar ya. Ben Sakarya'da standart yani random bir yere girip yediğim bütün ıslama köfteler bana güzel geliyor yani. Nasıl bir damak tadım varsa benim de. Yani hiç yok yani.
0: Abi
1: her
0: Sakarya'da...
1: Her güzel geliyor yani. Sakarya'nın bütün ıslama köftelerini yerim ben demek.
0: Şimdi normalde böyle şeyleri tarif ederken sen yerinde yememişsin. Orada sağ tarafta bir cami var. Caminin ara sokağından gireceksin. İşhanı var. İşhanı'nın orada diyorlar ya. Belki benim vereceğim örnek öyle bir örnek olmayacak ama Sakarya'da en bilinen yer Çark Caddesi'nde. Adını bilmiyorum. Mavi bir dükkandı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Bursa'nın...
1: Evet, ben de oradaydım. Evet. Ben çok yerdeyim.
0: Çark Caddesi'nde cami vardı sol tarafta. Yanında küçük bir kahveci hatta çok da nostaljik güzel bir kahveciydi. Türk kahvesi içmiştik. Karşısında çaprazında da bir mavi dükkan vardı. Köşe bir dükkandı yani. Hem sokağı hem de caddeyi gören bir dükkan. Orada yemiştim ıslama köfteyi. Bambaşka bir şeydi abi ama adını unuttum bak oranın.
1: Ben mesela Sakarya Otel işte hafta sonu böyle güzel bir doğa oteli var orada. İsim vermeyeyim de. Belki sana ileride sponsor olur. Çok güzel bir doğa oteli vardı. Oraya giderdik. Giderken bir yerdim dışarıda. Bak her şey evet. dahil ha otel. Bir de çıkarken yerdim. Yani ona böyle bir midede yer bırakırdım yani ıslama köfteye. O güzel abi çünkü.
0: Abi bu arada bak Sakarya'dan bir dinleyicimiz yazdı. Diyor ki Sakarya'ya Serkan Bey'le beraber gelin Berk Bey diyor. Kimdir o? Hemen bakalım. Sev yufka mantı. Sev yufka mantı. Aa, Necmettin abi. Necmettin abiye selamlar. Tatangalardan. Gelin bir gün diyor. Bak, Necmettin abimi hatırladım. Şimdi aile fotoğrafı olduğu için o ön planda değildi. Onun suratını zor seçtim. Gelin bir gün misafir edeyim sizi burada. Ne var yani? Bir gidelim yiyelim demiş. Bir daha gidersiniz
1: Allah
0: demiş.
1: Allah razı olsun.
0: Bu arada onun sev yufka mantısında da 10 adet alana 2 adet bedava içli köfte dağıtıyormuş. Veriyormuş. Bu şekilde bir pazarlama taktiği geliştirmiş. Doğal katkısız içli köfte de yapıyormuş. Elemeyi. Peki, selamlar olsun. Montella istifa etti mi diye soran dinleyici, kınıyorum. Mevzu yemek tatlı abi. Montella ne alaka demiş. Peki, tamam. Biz açmışız abi çizmeyi. Özür dileyim ben. Böyle tepki veren dinleyicilerimiz adına da. Abi, kurban olayım, yemek konusunu kapatın. Acımdan öldüm demiş. Bence futbola dönün demiş. Yoksa ben sizi yiyeceğim demiş.
1: Futbola acı.
0: Abi, bu arada program bitti. Program bitti. Ben programı saatinden çalıyorum. Özür diliyorum ayrıca. Bu yemek konusu gevezeliğini uzattığımız ve biraz da böyle hani bu konuda bazılarına da öyle gelir ya, biraz boş yapmak, amiyane tabirle yaptığımız için, yaptığım için daha doğrusu, Serkan abinin anlattığı her şey altına imzamı attığım şeyler, kendi adıma konuşayım. Diyelim ve abi şimdi bak, mesela diyor ki Nazimiye'de zülfet yedin mi diyor. Ya da farklı bir şeyden
1: yok,
0: daha bahsetmiş.
1: Nazimiye'de ben doğdum.
0: Yine gittik oraya Murat Bey.
1: Orada doğdum. Orada hiç görmedim.
0: Peki.
1: Çok küçük yaşta babamın görev yaptığından mütevellit. Tunceli Nazimiye'de doğum yerim. Ama hiç gitmedim.
0: Bayrampaşa'da Yeni Doğan'da bak, adresini atıyorum sana demiş Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'da nerede abi orası dedim ya. Poğaçanın içine börek koyan. Bayrampaşa,
1: poğaçanın
0: Yeni Doğan.
1: İçine börek koyan yeri öğrenme Berk'im.
0: Abi evet.
1: Bence.
0: Peki, öğrenmedim.
1: Sana
0: abi.
1: Sıkıntı.
0: Ben yani, abi, ben zaten oraya çok da uygun bir yapıda değilim. Yani tamam, belki boy moy var ama yani kilo da var abi. Yok değil bizde. Anladın mı? Öyle bir şey var. Poğaçanın içine. Peki, teşekkür ederim. Ben biraz gaza geldim. Ben bilmiyorum Bayrampaşa'lıyım. Neredeymiş orası dedim. Yeni Doğan bana biraz uzak kalıyor. O yüzden bilmiyormuşuz herhalde. Peki, Yeni Doğan da merkeze. Teşekkür ediyorum. Serkan Çetner, eklemek istediğin ne var diye
1: ben
0: sorayım
1: teşekkür
0: ben.
1: Teşekkür ederim. Eklemek istediğim şu an için bir şey yok. Gündemimiz gayet boş. O yüzden çok futbola giremedik. O yüzden
0: gündemimiz aslında çok dolu da, haberleri aktardık, yani, detayları verdik.
1: Yani konuşmak
0: istediğimiz 3 saattir yayındayım. 3,5 saat.
1: Evet. Yani konuşmak istediğimiz şeyler değil. Hep kötü şeyler. Hı-hı. İnşallah bir gün net bir şekilde futbol, keyifli bir şekilde futbol konuşuruz. Zaten ligler de başlayacak. Önümüzdeki hafta daha dolu bir futbol konuşacağımızı düşünüyorum deyip
0: umarım.
1: Teşekkürler ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Emin Serkan Çetiner hesabından Instagram'da ve Twitter'da takip edebilirsiniz Serkan Çetiner'i, hatırlatalım. Emin Serkan Çetiner'den takip edebilirsiniz diyelim. Çok teşekkür edeyim abi, sağ ol var ol. Ağzına
1: sağlık.
0: Teşekkür
1: ederim. Arkadaşlar.
0: Sağ ol var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. 1,5 saatlik yayın. 20 dakikalık bölümü. Son kısmı tabii bağlantı özelinde 1,5 saatlik yayın. Son kısmı da tabii biraz gevezeliğimin tuttuğu bir kısım ama yani orada kim suçlu? Sinan Bey miydi? Yazdı bize bir mesaj. Oradan gittik. Köftelere oradan gittik. Kebaplara. Bizim programımızı manipüle edebilmek de bu kadar kolay. Bak, Yusuf Bey, düzeltiyorum. O mesajdan sonra da hiçbir şey yazmayıp kaybolmuş. Sıra kadem basmış. Peki. Emre Eyüpoğlu ben demiş. Emre Eyüpoğlu der ki, Edo'da cağ kebap ısmarlayayım size demiş. Sağ olun, var olun. Düşünceniz yeter, kıymetli fikriniz yeter. Bak hemen nasıl kıymetli fikir oluyor, görüyor musun? Ya ben de çok böyle gevezeliği bırakın da ben de çok böyle oynuyorum, biliyor musun aslında? Yani böyle bu konularda, yemek konularında. Yani dinleyicimiz beni burada eleştirse, gel orada kıymetli fikrinize teşekkür ediyorum. Eleştiri, yüceltir, öyle bir şey demem etmem. Şimdi orada diyor ki, Edo'da sana cağ kebap ısmarlayayım diyor. Ben ne diyorum ama? Kıymetli fikriniz yeter, sağ olun, var olun diyorum. Olmayacak işler benim yaptığım işlerde. Bayrampaşa'da çok meşhurdur Üsküp. Simit poğaça demiş. Simit içine poğaça yapıyorlar demiş. Peki, ben bilmiyorum ama diyorum ya, bilmemem iyiymiş ya. Hani güzel bir konu, tamam, iyi, güzel, hoş ama bilmemem iyiymiş, onu söyleyeyim size yani. Ben de Bayrampaşalıyım, ona rağmen bilmiyorum orayı. Bilmemem iyiymiş çünkü ekmek içine ekmek yiyorsun. Tamam, lezzet olarak o benim dediğim gibi bir şey değil, daha güzel bir şey ama yani benim yememem iyi olmuş, onu söylemeye çalışıyorum. Berk kardeşim selamlar. Bugünkü yayın için çok teşekkür ediyorum. Güldürdün yüzümü demiş. Rica ederim. Ne demek? Hemen hızlıca detaylandırmaya da devam edeceğiz tabii. Program içerisinde Beşiktaş'ta Serdal Adal'ın açıklamalarıyla başlamıştık. Onu sizlere hatırlatmıştık. Orada idari, mali ve idari genel kurul sürüyor. Yarın bir seçim olacak. Hafta sonu seçimi bekliyoruz ve bir diğer tarafta tüm bunları konuşurken gündeme ilişkin ne detay varsa sizlere aktardık. MHK'ye ilişkin, TFF'ye ilişkin. Tüm bunların yanında tabii Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları oldu. Cuma günü maçımız var dedi. Özet geçeyim. Cuma günü maçımız var ama MHK başkanı yok ortada dedi. İşte o açıklamaları yaptığı yer Zincirli Kuyu'ydu. Orada kabir ziyaretinde, Ali Sami Yen'in kabrini ziyaretinde konuştu Sayın Dursun Özbek ve tüm bunlara ilişkin o konuşmaları yaparken biraz da artık biz şunu bekliyoruz dedi. TFF'nin nasıl bir tepki vereceğini bekliyoruz dedi. Bu arada ben Zincirli Kuyu dedim ama özür dilerim. Feriköy Mezarlığı kabri başında onu andı. Ali Sami Yen'i analım. Bir diğer tarafta bunları konuşurken, bunları değerlendirirken Serdal Adan'ın açıklamaları da yine benzer nitelikteydi. İşte orada MHK'ye ilişkin bizim liderliğimiz gecikmiş oldu. Daha önce lider olabilirdik. Vari konuşmalarda, o tarz konuşmalarda bulundu. Böyle vari diyerek, tarz diyerek geçmeyeceğiz. O açıklamaları yaptı diyerek 2-3 cümleyle geçmeyeceğiz orayı. Serdal Adal'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz efendim. Serdal Adal neler söyledi onu dinleyeceğiz. Bir nebze biraz. Hemen ardından da Dijifutbol'da Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir. Aydın abi ve kıymetli kardeşim Muzaffer Can Bedir'in dünkü yayını var. O yayını sizlerle buluşturuyor olacağız. Montella Belçika maçı sonrasında neler söyledi onu dinliyor olacağız. Kim ne dedi formatında bunlar olacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde Göksel'in Çağrısı Araç sizlerle buluşacak. Ama hemen öncesinde de yayınımızda bu detaylarımız olacak diye hatırlatmış olalım. Şöyle bir baktığımda programa, plana programa şu şekilde bir baktığımda hızlıca Gazi Osman Paşa karayollarına gelin demiş. Büryan ısmarlayalım demiş. Biliyorum orayı. Önünden de çok geçiyorum bu arada söyleyeyim. Hemen o aşağıda meydandaki Karpuzcu'nun caminin sırasında sol tarafta kalıyor değil mi? Bir ilerisinde de nalbur var hatta. Hemen yanında daha doğrusu. Selamlar. Hatta dikkatimi çekmişti. Burada da hiç büryancı bulmadık diye, görmedik diye. Daha çok Fatih Kadınlar Pazarı'nın orada olur. Yani adı öyle geçen bu itfaiye tarafını hatırlayın lütfen. Fatih'te itfaiyenin orada bulunur. Belki son zamanda yaşanan olaylara farkındalık olsun diye Emre Tilev dün sabahki yayını Sela ile kapadı demiş. Sela ile de açtı. Ben yayını baştan sona dinledim. Çok da güzel yaptı Ahmet Bey. Yani Türk futbolu özelinde. Türk futbolunun selası artık dedi. İyi yayınlar Berk. Makara faslınız çok güzel. Format güzel. Böyle devam edin lütfen. Teşekkürler demiş. Onur Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ama yani şunu söyleyeyim. Bu her zaman da olacak bir şey değil. Böyle nadir. İşte 3 saatlik program yapmışızdır. Son 18 dakikada da gevezeliğe vurup hadi uzatalım biraz da onu konuşalım demişizdir. Olur ama yani haber beklenen yerde, haber zamanında bu biraz zor. İşte zaman zaman kaçıyoruz, oralara gidiyoruz. Zaten biz gitmesek siz götürüyorsunuz. Yarın bir kebap deyin, nasıl manipüle ettiğinizi görün yayını. Bak kebap dedi dinleyicimiz, manipüle etti bizi. Doğru kardeşim, benim de telefoncu dükkanım var. Karpuzcu'nun 100 metre aşağısında beklerim demiş Mehmet Bey. Mehmet Bey gördüm galiba ben orayı. Teşekkür ediyorum. İnşallah diyelim. Sağ olun, var olun. Gazi Osman Paşa karayollarına selamlar. Mehmet Bey'e selamlar diyelim. Türk futbolu ölmüştür deyip Sela açmıştı demiş. Sela çalmıştı demeyelim de Sela açmıştı demiş. Öyle kapatmıştı yayını demiş. Bu saatten sonra hem gözümüzü hem midemizi doyuracak tek yemek Montella'dır Berk demiş. İstifa etmeli artık demiş. Ceyhun Kanat çokça konuştuğumuz konuya değmiş. Ceyhun Bey selamlar size, sağ olun var olun. Gazi Osman Paşa'ya karayollarına selamlar. Ceyhun Bey'e selamlar. Mehmet Bey'e selamlar. Birçok dinleyicimize selamlar. Dinleyici mesajlarıyla ilerlediğimiz bu anlarda. Necmettin abi sağ ol var ol. Selamlar saygılar. Kolaylıklar dilerim Necmettin abiye. Bir diğer tarafta Salih Bey'in mesajı için teşekkürlerimi ileteyim. Gelen mesajlarda Serkan Karataş teşekkürlerimi ileteyim. Sayerberk Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın lütfen. Sayerberk Instagram hesabından da takip ederseniz memnun olurum diye ekleyeyim buraya ben. Sayerberk Instagram'dan takip edin lütfen diye ekleyeyim. Belki programın adını ne zaman değiştiriyorsun demiş. Değiştiririz. Peki. Ertuğrul Bey mesajınız için teşekkür ederim. Nurullah Bey'in mesajını görüyoruz. Onun için teşekkür edelim. Bir diğer tarafta Cengiz Sercan'ın mesajını gördüm. Emre Eyüboğlu'nun mesajını yeniden görüyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum ben de. Özcan Bey her daim yazan dinleyicilerimizden. Özcan Bey'e selamlar. Hollanda'dan Gökhan Bey'i az önce okumuştuk. Ona da selamlar. Onur Baysoy mesajını okuduk. Keyifle dinliyorum sizi. Çok güzel yayın. İnanır mısın demiş Yenal Bey. İnanırım. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz öyle diyorsanız inanırım. Kendimden dolayı inanmam yani. Ben teşekkür edeyim size. Teveccühünüz. Burak Bey, teşekkürler mesajınız için. Yasin Bey'in mesajı. Teşekkürler Yasin Bey. Osman Bey, Osman Erdem'in mesajı. Okuyamadığım bir mesaj daha var. İbrahim Özhan bize mesajını iletmiş. Ona ayrı teşekkürlerimi ileteyim. Murat Bey'in mesajı. Berk kardeşim, bir yayında hem gündemi konuşup hem de bizi böyle çok güzel noktalara götürmen çok keyifli gerçekten. Bunu hep yapın demiş. Yapabildiğimiz zamanlarda yapıyoruz gündem özelinde. Teşekkürlerimizi iletiyoruz.

0: Beşiktaş'ta kongrede, genel kurulda, idari ve mali genel kurulda Serdal Adalı konuştu. Önce Sayın Başkan Serdal Adalı'nın o açıklamalarını hatırlayalım. Sonrasında programımız bitecek. Sona erdiğinde hemen bir bölümü sizlerle buluşacak Serdal Adalı'nın açıklamalarının. Montella'nın dünkü Belçika maçı sonrasında yaptığı basın toplantısı ve DigiFootball YouTube kanalında, lütfen oraya da abone olun, Aydın Cingöz ve Muzaffer Canbedir'in yayını sizlerle olacak. Serdal Adalı'nın açıklamasına gidiyoruz. Yarın görüşünceye de hoşça kalın diyeceğim. Instagram Sayarberk'ten takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram Sayarberk'ten yazabilir, eleştirilerinizi dile getirebilir. Burada yazıp da ulaşamadığınız herhangi bir konuda ulaşabilirsiniz diyeyim. Instagram Sayarberk'ten mutlaka takipleşelim diye de ekleyeyim son kısma. Serdal Adalı'nın bugün genel kuruldaki açıklamalarına gidiyoruz.
1: Değerli genel kurul üyeleri, kıymetli hazırın, saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim, bizleri dijital mecralardan takip eden büyük Beşiktaş ailesi, değerli Beşiktaşlılar, olağan idari ve mali genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizlerin gösterdiği teveccühle 1,5 yılı aşkın bir süredir bu makamla görevliyiz. Bu 1,5 yıllık süre boyunca sizlerle buralarda hep bir arada olduk. Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. İşte çok şükür bugün o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz.

Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra türbünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin

0: ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaş.
1: Sayın Başkan Serdal Adalı'nın sabah yaptığı açıklamaları dinliyorduk, konuşuyorduk. Programı da hemen ardından sona erdireceğiz. Sona erecek demiştik ama tabii MHK'de konuştuğumuz konuların üzerine bir gelişme daha yaşandı. Orada yayını devam ettiriyoruz. Yayını sonlandırmıyoruz. Zira Umut Eken'le konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Tecrübeli gazetecilerden meslek büyüğüm Umut Eken bizlerle birlikte olacak. Ne üzerine? Şöyle. Türkiye Futbol Federasyonu yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin açıklamalar devam etmektedir dedi. Çalışmalar, düzeltiyorum, devam etmektedir dedi ve orada 6-7-8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir dedi. Yani burada bir çalışma daha var. Yeni MHK Başkanı belirleme süreci devam ediyor ama 6-7 Ekim'de de oynanacak, 6-7-8 Ekim'de de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var ama oraya da işte bu isimler hakem atamalarını yapacak, bu isimler hakem atamaları üzerinde bazı şeylere karar verecek diyerek bir açıklama yapıp kamuoyunu bilgilendirmiş oldular. Haliyle yakın bir dönemde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları akla dahi gelmiyordu. Örneğin bugün Dursun Özbey'in açıklaması, cuma günü oynanacak maçımız var, MHK belli değil dedi. Tüm bunların üzerine bir açıklama geldi. Yani ilk etapta düşünülen cuma günüydü ama öncesi de var tabii. Henüz daha dört büyüklerden oynayacak takımlar, 6-7-8 Ekim'de oynayacak takımlar olmadığı için çok da gündemimiz değildi diye belki gitmedi aklımız oraya. MHK tarafından yapılan açıklama böyleydi. Biraz da orayı açacak, parantez açacak olursam ama Umut Eken neler söyler? Oraları çok yakından takip ediyor. MHK'yi, kurulları, TFF'yi, disiplin kurulunu çok yakından takip eden isimlerden biri. Zira Tahir Kum gibi, Ömer Faruk abi gibi diğer tarafta Umut Eken buraları çok yakından bilir ve tozunu yutmuş bir isim. Umut Eken'i merak ederim, neler düşünür diye sormak isterim. Umut Eken, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar belki. Selam.
1: Bu açıklamayı nasıl okuyorsun ve aynı zamanda gündeme ilişkin yeni bir gelişme?
2: Tabii TFF'nin yaptığı şey çok yerinde. Genelle ilişkin de bir açıklama yapabilirlerdi. Hani bugünkü adli kararlarla ilgili. Ama orayı biraz pas geçmişler. Çok soru işareti olduğu için ve bence asparagas döndüğü için bence böyle bir açıklama yapma zorunluluğundayız. İşte şöyle bir soru işareti oluyor. Atamaları kim yapacak, kim verecek? Zaten yapıldı. Halihazırda yoğun gündemde pas geçildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de zaten 30 Eylül'de çarşamba günü biliyorsun operasyon salı sabahı gerçekleşmişti. Çarşamba günü kamuoyuna duyuruldu. Alt liglerde, ikinci, üçüncü liglerde maçlar var. Merkez hakem, oraya da klasman hakemleri gidiyor. Merkez hakem kurulu zaten onun atamalarını yaptı. Ve orada çok da teferruatlı atamalar oluyor. Maç sayısı, giden hakem sayısı daha fazla biliyorsun. Yapıldı ama orada tabii bir şu olabilir. Zaten taslak hazırdı. Operasyona rağmen, çünkü hakemleri biz, hani hakemler böyle bir algımız var. Biz sanıyoruz ki Süper Lig'deki hakemler perşembe günü belli oluyor. Hayır. Salı günü, en geç çarşamba günü öğlene kadar falan genelde temayül bu. Zaten hakemler belli oluyor. Hakemlere tebligatlar yapılıyor FES sisteminden ve hakemler sonrasında geri dönüş yaparak maçı aldıklarının onayını veriyorlar. Zaten atamalar yapılmış oluyor. Biz kamuoyunda perşembe günü falan öğreniyoruz bunu. Çünkü seyahati var. Şimdi Süper Lig'de de öyle olacak. Önümüzdeki cuma günü Süper Lig yeniden başlıyor. Bu maçların hakemi, cuma günü başlanacak Galatasaray maçının hakemi falan en önde cuma günü olduğu için salı günü, çarşamba günü öğlene kadar falan belli oluyor ki hakemlerden, çünkü çalıştıkları kurumlardan idari izin alanlar var. Özel şirkette çalışıyorsa iznini ayarlayanlar var. Seyahat programını ayarlayanlar. Bu yüzden böyle bir süre tanınıyor onlara. Tebligatlar yapılıyor. Hakemler de onaylıyorlar. Dediğim gibi bu ama soru işaretlerini gidermeye yönelik bir açıklama olmuş. Halihazırda zaten
1: ama tabii orada da çok büyük bir adım değil yani bu. Yani idare edebilmek, olanı döndürebilmek.
2: Tabii sistemi... Türkiye Kupası, evet. Tabii Türkiye Kupası'nı atamak her zaman daha kolaydır. Çünkü genelde hani maç verilmediğiniz, işte torpilli olmayan diyelim, kenarda kıyıda köşede kalmış, yüzüne bakılmayan hakemlerin görevlen bu aşamada, en azından Türkiye Kupası'nın bu aşamasında, ilk turlarında o tür hakemler daha çok hani hem performansları görülmesi açısından, iyi niyetli de bakalım bir taraftan, performansların görülmesi açısından hem idman dinamiği, maç idmanı yapmalar açısından görevlendirmeler yapılır. Daha kolay atamalardır ama neticede onlar da hepsi de resmi atama. Yani bir derbideki atama ne kadar önemliyse. Bu maçtaki atama da öyle. Aynı prosedürler uygulanıyor. O soru işareti kaldırılmış. Çünkü şöyle başka başka şeyler de var. İşte MHK başkanı kim olacak? Ben de dün paylaştım. İsim vermeden iki tane isme MHK başkanlığını düşünür müsünüz diye bir taraftan tüm senaryoları, bugün yaşadığımız senaryoyu da gözeterek TFF yönetimi teklif götürmüş. Onlar kabul etmemişler. İsmi geçenler var. Ben Anthony Taylor'a ulaşmaya çalışıyorum. İki tane İngiltere'den mail geldi. Biri avukatı, biri de kitap Impossible Job yazarının kitabı, gazeteci dostumuz. Onlara mail attım. Ulaşmaya çalıştım, konuşmaya çalıştım, şey yaptım. O sus pus şu anda, ki normaldir yani. Bir şey söylemesi de beklenemez. Onun olacağını falan söylüyorlar, ediyorlar ama bunların hepsi tabii teyide muhtaç. Anthony Taylor da niye MHK başkanı olsun bu dönemde? Salı günü TFF'nin yapacağı toplantı çok önemli. Ondan sonra biraz daha bir şeyleri görmüş oluruz, netleşmiş oluruz.
1: Peki neden salı günü? Acaba Montella tarafına ilişkin de mi bir karar gelecek?
2: Her şeyi bence TFF, az önce bir hakem dostumuzla, eski bir hakem dostumuzla konuşuyordum. Onu söyleyeyim. Futbol Federasyonu salı günü bir fotoğraf çekmek isteyebilir. Hasar tespiti yapmak isteyebilir. O yüzden. Çünkü biliyorsun hala.
1: Bu arada bir haber daha var. Onu da aktarayım. Sıcak haber. Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci resmen başlatıldı. Hatırlatalım. Evet. Böldüm. Bunu kapattıktan sonra orayı da geçeriz istersen. Umut
2: enteresan bir süreç orası da. Evet. Hasar tespiti yapmak isteyebilir TFF. Çünkü Uluslar Ligi'nde maalesef, çok üzgün dilerek söylüyorum, hem konuşmuyoruz hem gündemimizden düştü ama çok da kötü başladık. Aslında futbolun teknik kısmını konuşmamız gereken, kararlarını konuşmamız gereken çok şey var ama maalesef bu tatsız gündem onu çok gölgeledi. Dediğin gibi tespitin çok doğru. Futbol Federasyonu milli takımla da ilgili radikal karar alacak mı, almayacak mı, kamuoyunun geri dönüşleri, tepkileri nasıl olacak, onları da görmek istemiş olabilir. Ki zaten ama takvim olarak da zaten salı günü yapmaları çok normal. Hafta sonuna geldik. Pazartesi milli maç var. Milli maç öncesi TFF yönetiminin olağanüstü toplantı yapması çok hoş karşılanmayabilir. İyi durmaz ama TFF yönetiminde bölünmeler, parçalanmalar var. Çok tatsız bir durum var. Orada eğer yani bir devam kararı vesaire çıkarsa istifası cebinde olanlar var. Bir kısmını ben de paylaştım. 4-5-6 tane yöneticinin istifası söz konusu olabilir. Ki bir bilgi, yani bunu insanlar da biliyordu, görmüştür ama arada gündemde kayboldu. Milli takımlar sorumlusu ve TFF 1. Başkan Vekili Mevlüt Yakmaz dün akşam Belçika maçına gitmedi mesela. Belçika'ya gitmedi. 1-2-3-4 tane yerden birden teyit ettik. Maalesef TFF içerisinde manipüle etmeye çalışan, yalan söyleyen, açıkça söylüyorum bunu, kişiler oldu. Mecnun Yakmaz Belçika'da dediler ama resmi verilerle de bu ispatlanabilir bir şey. Mecnun Yakmaz gitmedi ki bu çok bence önemli bir fotoğraf bu anlamda, bu gündemde.
1: Peki Umut Eken'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz. Umut Eken toparlayacak olduğun noktada gündeme ilişkin bu sıcak, bu esasında çok gündemli, çok maddeli, çok başlıklı gündeme ilişkin aktaracakları neler, sendeki haberler, ekstra neler?
2: Herkese önerim bahis şike soruşturmasından bu yana ben bu işin içinde olmuş bir insan olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın manipüle edildiğine inanan, kanaat eden bir kişiyim. Yaptığım haberler nedeniyle 4 ay 20 gün hapis yattım ama haberlerin hiçbir tanesi iddianameme girmedi. Bir anlamda teyit edilmiş, doğrulanmış oldu. Bu mevzuları çok yazıyordum. Hala masumiyet karinesine inanıyorum. Hüküm giyene kadar herkes masumdur. Ferhat Gündoğdu da masumdur, diğerleri de masumdur. Adli süreçte bunu lütfen kimse... Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray filan, o sığlıklar başladı. Özellikle Yasin Kol. Ben Yasin Kol'dan sonra hakemlerle ilgili kelimelerimde çok seçerek kullanıyorum. Hakemlerle ilgili başka bir şeyler olup olmayacağını çok merak ediyorum. Yasin Kol da orada bir duruyor. Çünkü karıştıranlar var. Yasin Kol şu anda gözaltına alındı. Henüz emniyet, savcılık ifadesi alınmadı. Mahkemeye sevk edilmedi. Kuvvetle muhtemel pazartesi sevk edilecek. Ondan çıkacak. Onun görüşmelerinin, telefon, dijital materyallerinden çıkacak şeyler çok önemli olabilir. Herkes çok dikkatli, sağlıklı haberler yapılsın. İtibar suikastine girişmesin kimse. Ben bunu uğramış, itibar suikastine uğramış bir insan olarak söylüyorum. Maddi somut deliller olmadan kimseye hiçbir suçlamada bulunmayın ama geldiğimiz bu noktada savcılık eliyle ortaya çıkan verilerde çok tartışmalı yani. Hakemlik dünyasının yeni baştan, sil baştan belki elden geçmesi lazım. Belki de Türk futbolunun yeni baştan bir dibe vuruştan sonra
1: tekrar... Buna inanıyor musun peki? Böyle bir şey mi olacak bunun sonucunda?
2: Tam anlamıyla bir temizlik olacağına hiçbir zaman inanmıyorum. Maalesef adam kayırma. Sadece hakemlik dünyasında değil, futbolcu, teknik adamda, altyapılarda, başka yerlerde adam kayırma, torpil, adaletsiz uygulamalar olacaktır. Olmaya devam edecektir. Ama en azından bugünkü tabloda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı şey şu: Türk hakemliğinin yeniden adil bir düzene, adil bir sistematiğe, organizasyona kavuşması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi bir hamle, tarihi bir operasyon yaptı. Bugünden sonra şunu biliyoruz ki kim olursa olsun, bugünküler, yarın gelecek olanlar, Merkez Hakem Kurulu başkanları, kurul üyeleri vesaire, hakemlere aynı muameleleri asla yapamayacaklar. Dava konusu olduğu için yazamadığım bir sürü var. Kadın hakem adayları, yaşadıkları, ettikleri ama maalesef toplumsal baskıdan korktukları, ailelerinin öğrenmesini istemedikleri için çıkıp konuşamıyorlar, edemiyorlar, anlatıyorlar. Halihazırda şu anda TFF'ye gitmiş bazı şikayetler var. Kadınlarla ilgili durum daha da vahim, daha da üzücü. Kadın hakemler olmak isteyenler, yükselmeye çalışanlar, önü kesilenler. Daha kötüsü, herkes, hem de bu dünyanın içerisindesin. Futbolu çok uzun zamandır evet, takip ediyorsun. Yani yazan çocuklar, bak bu arenaya kadar gelemeyen, yani o kadar pırıl pırıl insanlar var ki, hakemler var ki, kendini geliştirmiş, hem fiziksel anlamda kural kitabını yalayıp yutmuş, talimatlara uygulamış, bahis hareketi yok, kendini yabancı dil konusunda geliştirmiş, idealleri vesaireleri var ama bu haksız ortamda, bu adaletsiz ortamda yükselme basamakları, tırmanma imkanları olmamış. Asıl bizim Türk futbolu olarak kaybımız bu. Lütfen, bence herkes bunun, ya o bizim hakem bizi kollamış, onun hakemi onu kollamış, bak bizim şampiyonluk çalınmış, ona gitmiş, o düşmüş, bu düşmüş gibi bakmayın. Zaten bu olayların büyük bir kısmı hakemlik dünyasında yıllardır vardı ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yani yine kelimelerimi seçerek söyleyeyim ama hakemin ses kaydını almak, alenen yazışmak, daha geldiğiniz gibi daha 3 gün 4 gün olmuş göreve hakem kellesi almak, hiç sebepsiz yere, dinlemeden, etmeden, yani olacak şey değil. Bir mesela 8 Mart operasyonu var, tarihi gerçekler ortaya çıkıyor. Aykut Hoca'nın lafıydı değil mi? Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak, doğru, gibi bir huyu vardır diye. Ferhat Gündoğdu demin paylaşmıştı. Çıkmış yayıncı kuruluşa, demiş ki benim kararımdı, listeyi de ben yaptım, bu hakemleri şey yaptım, ben böyle uygun gördüm, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak ben bu hakemleri hakemlikten uzaklaştırdım. Ki tahkim kuruluyla geri döndüler biliyorsun. Bugün çıktı, emniyet ifadesinde diyor ki TFF yönetim kurulunun kararıydı. Hangisine inanın? Gerçekleri saptırdınız, kamuoyuna doğru bilgi vermediniz, daha başka neler var? Bahis şike soruşturması. Güven veriyor mu insanlara? Türkiye Futbol Federasyonu bahis şike soruşturmasını sağlıklı şekilde yürüttüğüne inanıyor muyuz? Savcılık tarafından yalanlanır hale geldi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Kamuoyuna VAR odası inceleme, orada da beni yalanlamaya çalışırken söylüyorlar o haberle ilgili bana, özel diyalog söylemeyeyim, haberimi geri çektirmeye çalıştılar, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Savcılık yalanladı Türkiye Futbol Federasyonu, VAR odasında inceleme yapıldı falan filan diye. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis şike soruşturmasını adaletle, haklı bir şekilde yürüttüğünü görebiliyor muyuz? İşte kulüpler açıklama yapmaya başladı. Dernek üyesi başka, yönetim kurulu üyesi başka, başka o gün daha ilk akşamdan. Zorbay Küçük'ün bahis hesabının kendisinin olmadığı, Ersin Destanoğlu'nun kendisinin olmadığı, Necip Uysal'ın kendisinin olmadığı ortaya çıktı. Savcılık eliyle, savcılar suç duyurusunda bulundular, aklandılar, tedbirleri kalktı. Çok bu kaotik ortamı bu duruma getiren Türkiye Futbol Federasyonu, beyaz bir sayfa da açacaksa, temizleyecekse de Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, adli makamlara çok ciddi destek olmak zorundalar. Savcılık geçen gün açıklama yaptı. Koordineli çalışmamız gerektiği yönünde spor suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Sayın Osman Sağlam imzasıyla giden 8 Aralık 2025'teki yazıyı paylaştılar. Kamuoyuna yansıdı, en azından öyle biliyoruz. O günden bugüne TFF koordineli gitti mi, son açıklamadan biliyoruz ki, başsavcının açıklamasından biliyoruz ki bu bahis sevklerini yaparken de başsavcılığa bilgi vermemişler. Çok tatsız bir durum. Hepsinden önemlisi, bekleyeyim, çok uzattım biliyorum.
1: Esaflı.
2: Belki en sıkıntı verici şey şu: her şeyi bir kenara bırakalım. Soruşturmaları, operasyonları, adli süreçleri falan. Türkiye Futbol Federasyonu tarihte hiç olmadığı kadar bir merkez hakem kurulu başkanının arkasında kaldı. Kurulun demiyorum. Çünkü biliyorsun 1,5 yıl önce bu merkez hakem kurulunun başkan vekili Ahmet Şahin ve PİMİK diğer üyesi Yunus Yıldırım'ın istifaları hayata geçirildi. İstifa mektupları işleme kondu. Merkez hakem kurulunun arkasında durmadı federasyon ama bu merkez hakem kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hiçbir federasyon yönetiminin yapmadığı kadar, tarihte hiç eşi benzerini görmediğimiz kadar arkasında durdu. Ya Serdal Adalı dedi ki Futbol Federasyonu yönetimi Ferhat Gündoğdu'yu görevden almıyor değil, alamıyor dedi. Demek ki bunun şifrelerini varmış. Cemal Ersen'in haberinden bunu öğreniyoruz. İstifa dilekçesini almamışlar.
1: Peki.
2: Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkacağım dedi Serdal Adalı. Sayın Cumhurbaşkanı da 4 kulüp başkanını kabul etti.
1: Senin buradaki bakış açına çok güvenirim abi. Çok da takdir ederim. Yani bu konularda Aydın Cingöz'ün ve senin gazeteciliğin, bu tarz böyle analizlerin birbirini yapboz parçalarını tamamlaman hep dikkatimi çekmiştir abi. O yüzden ben şunu bugün yayında söyledim. Sen de öyle düşünüyor musun? Sana sormak isterim. Sayın Aziz Yıldırım çok fazla konuşmazdı. İlk defa konuştu. Ne zaman konuştu? Sayın Cumhurbaşkanı ile Serdal Adalı'nın Cumhurbaşkanı'na çıkacağız dediği ve 1,5 hafta sonrasında hep beraber çıktıkları, Sayın Cumhurbaşkanı'na gittikleri o günün ardından rahat rahat konuştu mesela Sayın Aziz Yıldırım. Çok net eleştirdi ilk defa. Ertuğrul Doğan tarafından gelirdi ama maç öncesi ayağınıza denk alın tarzında bir açıklama gelmezdi Trabzon'dan. Bakın puan kaybına tahammülümüz yok denmezdi. Galatasaray tarafında zira öyle. Fenerbahçe tarafında böyle. Serdal Adalı tarafı zaten yine o gün de konuştular çıkıp. Ahmet tarafında Diyarbakır deplasmanında Ahmet Spor maçında, öyle söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi orada Beşiktaşların dahi ya oynayamadık hakem demeyin dediği noktada onların da hakem konuştuğunu gördük. Tüm bunları o açıklamaya bağlıyorum ya da o görüşmeye bağlıyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşmeye bağlıyorum. Ki o gün çok sorgulamıştım kendimce. Ya ne oldu da birden görüşünce acaba güç mü buldular kendilerinde de ardı ardına hepsi hakem konuşur oldu dedim. Sen öyle bir bakış açısına sahip misin? Ya da biraz ütopik mi buluyorsun söylediğim detayları?
2: Ya ben şöyle bakıyorum, orada dışarı sızan bir şeyi gözüyle bakıyorum. Mesela Futbol Federasyonu ile ilgili mevzuları gündeme getirmeye başladıklarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi olduğu ileri sürülüyor. Kulüpler tarafından da yalanlanmadı. Çok basit. Siz seçtiniz. çok basit. Hep söylüyorlar işte. Ben bunu anlamıyorum. Bunları artık alenen konuşmakta fayda var. Sakıncalı bir durum da yok. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorlar ki ya eskiden siyaset müdahale ediyor, futbol siyasetin gölgesinde diyenler, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu da doğru değil. Ya Sayın Cumhurbaşkanı müdahale etmeli. Ya Sayın Cumhurbaşkanı neden müdahale etmeli? Anladın mı? O zaman da öyle diyordunuz, şimdi böyle diyorsunuz. Ya bir kere futbol alemindeki, futbol dünyasındaki insanların tutarlı davranması lazım. Senin soruna gelince,
1: evet.
2: Yani cesaret almaya gerek, ihtiyaç duymazlar. Zaten bunu kamuoyunun önünde de
1: cesaretten
2: yapmazlar.
1: Kastım bir şeylerin olacağını önden bilmek gibi. Ne dersin?
2: Yani olabilir ama zaten hala hazırda şöyle bakmak lazım, belki yine biraz hafızamızı, senin dediğin gibi zincirin halkalarını birbirine eklemek evet. lazım. Zaten tam bir yıl önce ben bununla da ilgili haberler yaptığım için, yazdığım, çizdiğim için, bir yıl önce eski hakemlerin, eski TFF çalışanlarının, MHK çalışanlarının gidip savcılığa ifade suç duyurusunda bulunduğu bilgisi vardı bizde, biliyorsun. Bu iş, bak biraz daha özeti var mı vaktimiz?
1: Biraz daha var. 3-4 dakika kadar daha var.
2: 2-3 dakikada özetleyeyim.
1: Ben çünkü 2 saatlik program dedim ama tamam, böyle son dakikalarla 3,5 saate giriyorum. Estağfurullah, hiç problem değil.
2: Tamam.
1: Söz sende abi.
2: Bu işe şöyle bakmak lazım. Bu işe şöyle bakmak lazım Berke.
1: Evet.
2: Bak, Eylül'de, geçen sene Eylül'de hakemler, eski hakemler, TFF çalışanları, gözlemciler, eski hepsinin başının sıfatına eski koyalım. Eski MHK çalışanı gidip suç duyurusunda bulundular. Bir soruşturma dosyası başladı. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu Ekim ayında bahis şike soruşturması başlattığını duyurdu. Savcılık bunu ihbar kabul ettiğini duyurdu. Ki ben inanıyorum ki savcılık çok önce ta 2024 Nisan mıydı? Yeni nazilli Ankara Spor maçıyla ilgili kovuşturma bence inceleme araştırma yani gidiyordu ve federasyon birden bu soruşturma başlayınca eski hakemlerin suç duyuruları başlayınca bahis şike operasyonunu başlattı. Hı hı. Ardından savcılığın çok yerinde operasyonları başladı. Zaten görüyoruz işte bir sürü bir yılı bulacak Ekim ayısında. Bunları böyle okumak lazım. Anlatabiliyor muyum? Aslında bahis şike operasyonu hiç hayatımızda yokken zaten suç duyuruları, şikayetler başlamıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun merkezinde olduğu bir suç duyurusu tufanı vardı. Öyle söyleyelim. Bir hakem gitti, iki hakem gitti, üç hakem gitti. Halil İbrahim Atabay, Tugay Kağan Numanoğlu, Burak Şeker gitti. Ali Tuna keza evrakında sahtecilik yaptığı iddiasıyla gitti. Peşinden başka kişiler gitti. O günün koşullarında 17, 20, 22, 25 denilen rakamlar var. Gözlemciler gitti. Oraya bakmak lazım. Ve sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun eylemine bakmak lazım. Türkiye Futbol Federasyonu çok yanlış bir iletişim yaptı. Bağlıyorum. Kusura bakma lütfen.
1: Estağfurullah.
2: Türkiye Futbol Federasyonu bu soruşturmayı bir hakem skandalı olarak lanse etti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ben yönetim içerisinden manipüle edildiğini, hatta açıkça söyleyeyim kandırıldığını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıktı dedi ki 571 hakemin 371'inin bahis hesabı var, 152 tanesi bahis oynuyor. Bunu bir Türk futbolunda genel bahis şike soruşturması olarak lanse etmediler. Bunu bir hakem skandalı olarak lanse ettiler. Bak, İbrahim Hacı Osmanoğlu diyebilirdi ki tüm profesyonel liglerde şu kadar futbolcuda bahis tespit ettik. Ne dedi? Şu kadar hakemde bahis tespit ettik dedi. Bu kadar yöneticide ettik demedi. Bu kadar teknik adamda ettik demedi. Bu kadar başkanda ettik demedi. Bu kadar profesyonel çalışanda ettik demedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella'ya yardımcı yaptığı antrenörde bahis eylemi çıktı. Kapısının önünü süpürsün diyordu İbrahim Hacı Osmanoğlu. Çok yanlış, manipüle edilmiş bir iletişim yöntemiydi. Ve ben bugünlerin bunların üzerinin kapatılması adına Türkiye Futbol Federasyonu içerisinden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Mecnut Yakmaz'ın manipüle edildiğini, yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Bugün gelinen noktanın müsebbibi Türkiye Futbol Federasyonu içerisindeki bazı kişilerdir. Bu tablo daha başka olabilirdi. Bugün Türk futbolu krize sokulmayabilirdi. Merkez Hakem Kurulu'yla Ferhat Gündoğdu'yla ya da kimlerse iddianamede göreceğiz hepsini işte iddiaları da göreceğiz. Zaten basına yansıyanların tutanaklardan gördüğümüz var. Bir kısmını ben de paylaştım. Kimlerse o zaman tedbir alınabilirdi ve gerçekten bu insanlar kriminal kişilerse daha fazla suç işlemelerinin önüne geçilebilirdi. İddia ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnut Yakmaz başta olmak üzere bazı kişiler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi içerisinde kişiler tarafından yanlış yönlendirildi. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu sakın yanlış anlaşılmasını savunmuyorum. Aksine çok eleştiriyorum. Bunları bilmek zorundaydı. Onun sorumluluğundaydı. O Merkez Hakem Kurulu'nu o atadı. O kişileri o seçti. Mecnut Yakmaz bunları bilmek zorundaydı. Kendilerine söylenenlere inanmak zorunda değildiler. Araştırmalı, incelemeliydiler. Gerçeği öğrenmeliydiler.
1: Peki.
2: Tarihi bir manipülasyon var Türk futbolunda diyorum.
1: Ve
2: yaşandı ama gerçekler ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Adli süreci çıkıyor, takip edelim görelim.
1: Çıkıyor gibi gözüküyor dediğin noktayı pazartesi günü seninle şimdiden sözleşerek tekrardan konuşmak isterim. Açıkçası 16 yayınında Umut Eken detaylandırmak isterim. Uygun olursa abi şimdiden sözünü almış olayım. Çünkü pazartesi günü de çok şey konuşacağız gibi duruyor. Salı günü olması toplantının senin de dikkatini çekti az önce abi. Yani bunlar öncesinde de haliyle birçok kapıyı aralayacaktır bizlere. Birçok şeyi daha net anlayabileceğiz gibi duruyor sanki pazartesiye kadar gelişmelere öyle bakıldığında. Müzik. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı şey yoksa.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ağzına sağlık.
2: Radyo Gol ailesine selamlar.
1: Sağ ol, var ol. Umut Eken'le konuştuk. Umut Eken'le değerlendirdik bu süreci ve onunla konuşurken de onunla değerlendirirken de sizlerin mesajları da 0212-273-1010'dan mesajlar gelmeye devam etmiş ama ben süremi çok aştım. 55 dakika kadar aştım aşağı yukarı. 50 dakika kadar. O yüzden programın sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Aydın Cingöz ve Muzaffer Can

0: Bedir'in Kim Ne Dedi formatında Dijifutbol YouTube kanalındaki yayını sizlerle olacak. Saat 11'den bu yana yaklaşık 4 saattir yayındayız. Bir kısmı gevezelik ki gündemi konuştuğumuzu zannedip, bittiğini zannedip tam da orada yemek kısmına girdik Serkan Çetiner'le derken tam yayından çıkıyorduk ki bir haber. Haberin üzerine onu konuştuk. Umut Eken oraları çok yakından takip eden bir isim ki bilen biliyor. Çok oralarla alakalı olan bir isim, ilgili olan bir gazeteci. Tahir Kum, Umut Eken gibi isimler bu dönemlerde buraları çok yakından takip eden isimler ve sık sık bağlantı yaptığımız yine meslek büyüklerim, hatırlatayım. Ataşehir'den Fatih, MHK TFF atıyor ama neden görevden alamıyor? Böyle şey olur mu demiş, sorar mısın demiş. Geç yazdınız efendim, onu söyleyeyim. Ama konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz Umut Eken'le. Saatler 16 civarını gösterdiğinde Can Genç sizlerle olacak hafta sonunda. Can Genç'le hafta sonu programında Can Genç sizlerle birlikte olacak, eşlik edecek diyeyim. Oradaki o akışı da düzelteyim, hatırlatayım tekrardan size. Programın sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Reklamların hemen ardından Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in Dijifutbol yayını sizlerle olacak. Instagram Cyberberk'ten takip edin. Oradan da yazın lütfen. Oradan da aynı zamanda iletişime geçebileceğimizi hatırlatayım. Hoşçakalın.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
1: Bir taksi. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Reklam bitti.
3: Radyo Go.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Go.
2: Reklam.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori 1.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti. Radyo Go.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklam bitti.
6: Kim ne dedi?
7: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
8: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
7: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız bir sürü konu var.
8: Evet.
7: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair ara ara bunu hatırlatacağım. Çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? Sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil aralara alacağım, onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu, yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık, 1 tane gol attık, toplamda da 8 tane gol yedik. İnanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar bir sorumlu arıyorlar, istifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım, sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
8: Şimdi Montella bası şu anda bası toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini düşünmüyorum.
7: Ha, düşünmüyorsun.
8: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor, üzerine konuşalım. Bugünün koşullarından evet. Da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla, Dünya Kupası'nda biz çok kötü maçlar çıkardık ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere ceza alanına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı. Ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan bir tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı. Ama önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde durulacak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı kötü bir, evet, Dünya Kupası sonrası. Ben Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki düşün. Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye bağırıyor. Tabii. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar ekranlardan da duyduk, istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü evet, bu federasyonun gideceğini düşünürsek, en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler. O yüzden Montella son maçına, bence son maçı İtalya maçı olur. Oraya çıkmazsa, çıkarılmazsa benim için de sürpriz olmaz. Biraz hani ortamı sakinleştirmek, gazı almak için de bu gece bu operasyonda yapılabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferin de bu şekilde olduğunu söyleyeyim.
7: Edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman ya sen tabii, bu meseleye
8: çünkü,
7: dair.
8: Evet, belli yani biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maçı biraz aslında hani şimdi zaten iki gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra Bursa'dan oynanan İtalya maçından sonra da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman bir Montella ile yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu federasyon Montella'yı yiyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
7: Ya abi doğal olarak zaten bu
8: konu. O da biliyor zaten. Başka bir federasyon gelse yine iyi olacak.
7: Tabii yani bu konuların konuşulması da normal. Çünkü mevcut milli takımla alakalı hep işte en iyi jenerasyon, en iyi jenerasyondan de evet yıllar sonra Dünya Kupası'na da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada, buradaki maçlar ortada. Yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında, başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik yani gördük ama Türkiye'de bu olmadı.
8: Hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi. Güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca biz baskıyı göze aldık. Kamuoyu tepkisini göze aldık. Senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin. Oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybolmuş durumda. O yüzden ya yollar ayrılır abi. Çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve 3 aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
7: Katılıyorum.
8: Söyledikleri ortada. Dolayısıyla yani Montella üzerine ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
7: Peki.
8: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
7: Seyir zevki açısından güzel maç.
8: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana söylüyorum. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan, kilolu Lukaku dediğimiz adam. Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani Abdülkerim sonuç itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
7: Yani şeyi de sorayım abi, sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim, aklıma geliyor, seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor.
8: Doğru zaten. Yani bugün mesela neden Deniz Gül'le başlamadın?
7: Neden?
8: Oyuna girdikten sonra da hatırla.
7: İyiydi, diriydi.
8: Diriydi. Yani zaten güçlü oyuncu, onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık, biliyor musun? Yani bu maç konuşma işi, hele de milli takım olunca. Şunu da söyleyeyim yani, bu milli takımın hakikaten. Yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
7: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
8: Evet.
7: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı bence, ama değil.
8: Evet.
7: Keşke olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu doğal olarak, onu DigiFootball'da seninle beraber işleyemediğimiz için, Yasin Kol'un gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada, geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
8: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum. Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
7: İnşallah.
8: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın. Ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum. Göreceğiz, savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un, niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim, tekrar söylüyorum, ben operasyonun adım adım, özellikle MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması, ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz. Geleceğiz. Orada bazı bölümler var. O detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK Başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK Başkanı'nın önünde, zaman zaman ise Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar, federasyon MHK başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle, yani bir hakem örneğin bir maç yönetmiş. 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik, acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kollu'nun özellikle bu işte bu maçla, işte bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması, özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa, hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu şeyin, sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak bir çok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla, yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
7: Var.
8: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece, çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde, orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşullar var, sağlık testleri var, psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar. Ama burada doğal olarak soru şu oluyor: bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı, yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
7: Tabii.
8: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç. Yani şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim, iddialardan bahsediyoruz, bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol Federasyon MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK Başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor? Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon Başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon Başkanı'nın bileceği iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman Federasyon Başkanı'ndan gücü alan, hatta MHK Başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum, yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor. O yüzden söylüyorum, yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya, dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
7: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 3-4-3 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF ile TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görev bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Seten. Yani bu sessizlik, tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
8: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş, yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu, Yasin Kol'la ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O Kerem ikinci Ersin. Dalga şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi, muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi, yani o da ayrı bir safa. Onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon Başkanı'ndan doğal olarak bu şeyden sonra, soruşturmalardan sonra, verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi? Anlamlandırabiliyorum. Hı hı. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade alma süreci, savcının ifade alma süreci, savcılıktaki iddialar, yazışmalar, çalışmalar devam ediyor. Hakimin ne karar vereceği belli değilken kalkıp da önden herhangi bir açıklama yapmayı da doğru bulmaz. Bunu da bir mantığa bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
7: Yazılı bir açıklama
8: önce
7: yaptı.
8: Yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz. Soğukkanlılıkla bizden istenen belge, bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan,
7: evet,
8: ya da aynı zamanda ya da federasyon başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu olsan, sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
7: Evet.
8: İstifa eder miydin?
7: Etmezdim.
8: Niye?
7: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne çıkacak,
8: yani,
7: ne
8: Ferhat
7: olacak
8: Gündoğdu,
7: biraz beklerdim. Çünkü acele etmezdim.
8: Şöyle
7: çünkü
8: deniyor.
7: İstifa direkt suçluyum ne? Gibi olur da biraz.
8: Ya bu şöyle de olabilir.
7: De olur.
8: Arkadaş şimdi böyle bir durum var. Ben federasyonun da önünü açmak için, en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum
7: evet,
8: kardeşim.
7: Onu demek istiyorum.
8: Ben istifa edecek bir şey yapmadım mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele, federasyon başkanı istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa süre içerisinde, 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK başkanı özelinde şeyi fiili olarak bitmiştir. MHK başkanının.
7: Onu soracaktım.
8: Yani şimdi
7: devam
8: cuma günü, biz bugün cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra, belki sabaha karşı, belki yarın öğlen saatlerinde MHK başkanının tutuklu olarak mı yargılanacak, adli kontrol şartıyla mı yargılanacak, bunu biz göreceğiz ama şu haliyle MHK başkanının zaten, hele de bu yazışmalar ortaya çıkmışken, bunlar konuşulurken MHK başkanının o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir. Hatırlar. İstifa etse de etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazla ortaya çıkan mesele, orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum. Görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK başkanının burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
7: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de ederler.
8: Yani MHK başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon başkanı bilmiyorum. Devam eder mi? Bunu da birazdan konuşuruz.
7: Tabii o birazdan oraya geliriz.
8: Bu ya da ne kadar devam eder? Ne kadar devam eder de konuşuruz birazdan.
7: Hepsini konuşuruz. Bir sürü konumuz var çünkü. Ama bir şeye de gelmek istiyorum abi. Onu da bir detaylarını konuşalım. Bu biliyorsun yani bu gözaltıları başladığında Ali Tuna ismi bu operasyonun merkezinde olan isimlerinden birisiydi. Özellikle bu sınav.
8: Yani soruşturmaya temel olan bilirkişi raporu kendisi hakkında çıkarılmıştı.
7: Aynen öyle. Kendisinin sınav kağıdını istediği, kendisine sınav kağıdının verildiği ama sınav kağıdının kendisine ait olmadığını, suç duyurusunda bulunan kişiydi Ali Tuna. Bununla alakalı da yeni gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu verdikleri sınav kağıdıyla alakalı bir DNA testi istedi, doğru mu?
8: Şöyle, federasyon DNA testleri dahil her şeyi,
7: evet,
8: bütün çalışmaları yaptıklarını, yapacaklarını ifade etmişti. Bu bilirkişi raporuna Ferhat Gündoğdu'nun avukatları itiraz edecekler ya da ettiler. Yani bu kağıdın kendisine ait olduğunu, işte federasyon kayıtlarından bu kağıt çıkarılarak, DNA örnekleri de alınarak, varsa artık kaldıysa tabii, ne bir yıllık bir süreçten, aynen, yaklaşık ya da iki yıllık
7: enteresan
8: bir süreçten
7: bir
8: bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii sonuç itibariyle bu yazı kendisine aittir iddiasıyla bilirkişinin, adli bir yeminli bir bilirkişinin verdiği raporun yeterli olmadığı, eksik olduğu yönünde Adli Tıp Kurumu'na bir itirazları olacak. O da bir süre sürecektir. Tahmin ediyorum tekrar bu konu gündeme gelecektir. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani sonuç itibariyle soruşturmalarda seninle ilgili bir suçlama varsa sen de bunlara karşı bir kanıt sunmaya çalışırsın. Dersin ki ya kardeşim bu böyle.

0: yani Ferhat Gündoğdu tarafı bilirkişi raporunun eksik olduğu görüşünde. O yüzden bu raporun adli tıptan çıkması noktasında hareket edecekler. Orada da biz bunu göreceğiz. Yani adli tıp bu raporu ne zaman hazırlar, ne zaman verir, ona göre tekrar konuşuruz.
1: Peki şimdi Aydın abi, az önce konuştuğumuz konunun
0: Evet.
1: üzerinde birazcık şöyle kalmak istiyorum. Bu istifa meselesi hem Merkez Hakem Kurulu tarafında hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafında, evet, az önce söylediğimiz gibi insanlar günün sonunda soruşturmanın devamını bekliyorlar. Ama bunlar yaşanırken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda ardı arkası kesilmeyen istifalar geliyor. Dün de mesela dış ilişkilerden Türkiye Futbol Federasyonu'nda
0: Yedek üyeler
1: Ali
0: UY.
1: Karaca ve Çağrı Ersoy istifa etti.
0: Evet.
1: Bunları neye bağlıyorsun?
0: Ya burada neye bağlıyorum sorusu, yani rahatsız olanlar vardır. Federasyon içerisinde çeşitli gruplar vardır. Dışarıdan böyle telkinler de olabilir. Ama günün sonunda buradaki istifalar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz da zayıflatma üzerine olan istifalar. Orada yedek üyeler arasında istifa edenler şu anda yedek üyeler. Onun dışında bir de işte bu kurullarda görev alan birçok isim var. Diğer yandan bir de Ural Akyüz'ün meselesi var. Ural Akyüz'ün meselesini konuşmuştuk. Yani şeyde kolaj programında da aktarmıştım. Ural Akyüz'ün bahis soruşturmasında adı geçen, o açıklanan listede yer aldığı için Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı olması ve oynaması gerekçesiyle geriye dönük 5 yıllık raporlara bakılarak kondu. Mevcutta zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ural Aküzüm. Ural Aküzüm'ün bugüne kadar beklemesi de olacak iş değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onun, özür dilerim, söyleyeyim, öyle devam et. Ural
1: Son
0: Aküzüm'ün
1: dakika.
0: istifasını o çerçevede değerlendiriyorum. Yoksa yani bu Ferhat şeye karşı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da bu MHK'de yaşanan duruma karşı bir istifa olarak değerlendirenlerden değilim. Ama geç kalınmış bir istifa, onu da söyleyeyim.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti. Reklam.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
0: Evet. Şimdi tahmin ediyorum saat kaç?
1: Saat
0: 00:41.
1: 1'e 20 var.
0: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerdendim. Görüntü de bu şekildeydi.
1: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar açıklanmaz
0: Zor.
1: Diye düşünüyorum.
0: Zor.
1: Ama yarın belli ki bunun
0: ya sabah,
1: üzerine konuşacağız.
0: Sabah saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
1: Peki şimdi
0: sorgulama sürer.
1: Peki şimdi
0: en azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu.

0: Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi. Hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
1: Ya MHK başkan bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır MHK
0: Net.
1: başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. Ona gidildi, buna gidildi diye federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
0: Tabii.
1: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim yani kesin tutuklanmadı. Sevk edildi
0: Sevk
1: tutuklanma
0: ediliyor.
1: talebiyle. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistlikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım, sayısız radyo programı yaptım, sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isim de böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapılına bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kudüs Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldi ne olacaktır? Enteresandır. Böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkes de böyle bir gizemli halde oluyor. Ben bugün Kudüs Müftüoğlu ismi de geçiyor. Onu da aradım. Telefon açmadı, dönmedi de. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var, bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
0: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği ya da
1: Şimdi
0: geçici
1: buraya
0: olarak da deniliyor ama.
1: sadece hani yapısı gereği MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya.
0: Söyle abi.
1: Buraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Ancak Federasyon Genel Kurulu'na gidip genel kurulun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
0: Olabiliyor mu, olamıyor mu
1: Belki böyle
0: bilmiyoruz.
1: düşünülüyordur ama mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
0: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı,
1: Evet.
0: atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merci değiliz ama
1: Okuyorum ben de bir taraftan.
0: oku tabii. Yani kolay kolay ben çok hani
1: Ya şimdi birinci
0: tutuklamanın
1: madde
0: dışında
1: zaten.
0: bir
1: Şimdi soruşturmaya
0: karar
1: gerek
0: vereceğini düşünmüyorum ya.
1: ne?
0: tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Yani bir süre isteyecektir muhakkak.
1: Ya şimdi
0: mahkemeye. O da bir tedbir
1: şimdi
0: açısından.
1: Şimdi kulağımızın
0: üstüne yatmayalım.
1: Üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmıyla ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler, kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni isimlerin gelebilmesi için de. Bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım. Ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer bu hakemler, klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya, o hakemler de tartışma konusu olacaktır. Peki. Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
0: Peki, şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş.
1: Evet.
0: MHK başkanı ve üyelerinin Türk olması yani.
1: Yani MHK talimatında çünkü
0: ihtimali bu, zaten direkt dışarıda kalıyor.
1: Tamam, Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkanı olma şansı yok.
0: Üyeler de bu arada.
1: Üyeler de aynı şekilde. Ancak bir sonraki genel kurulda olağanüstü
0: değişirse
1: ya da
0: olağan tüzük.
1: Genel kurulda tüzüğe bu madde konursa bu oylamaya sunulacaktır. O oylama sonucunda geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani ben tüzüğü dinemiyorum getireceğim diyemezsin.
0: Tabii yani.
1: O anayasaya aykırı suç işlemiş olur.
0: Belki merak edenler yerde de vardır.
1: Zaten.
0: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık bakmış. Lisans sağ mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş olması
1: yani
0: lazımmış.
1: Hakemlikten emekli olması meselesi.
0: Yani bu tip detayları var, öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her yerde bir kural var. Şimdi abi, dikkat çeken diğer konulardan birisi ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun ne hakem olarak ne VAR olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi.
1: Evet.
0: Güzel hikaye. Böyle bir
1: ya şimdi eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
0: tabii
1: çok konuşulurdu. Bu arada ya bunu zaten kulüpler çıkıp açık basın toplantılarında yeri geldiğinde kulüp başkanları da söyledi yani. Birçok başkan da söyledi. Arka tarafta Ertuğrul Doğan bunu söylemiş. Ama şimdi burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya. Bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki meselede Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakemi bir daha bizim maçımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da Federasyon Başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
0: Olabilir, biliyor musun?
1: Bu hakem miydi? Dedi ya işte Bu stadın
0: şey,
1: ortaya sahip
0: koyarım,
1: bir de o buraya gelmesin diye.
0: Kimdi acaba?
1: Özgür Yankaya ya.
0: Öyle miydi?
1: Özgür Yankaya'ydı.
0: Dur bakacağım.
1: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
0: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici
1: Ya
0: yazışmalar.
1: bunu diyor Trabzon başkanı yolladı. Ya
0: Tabii.
1: o MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin net bir şey söylemek istemem ama verilen imajın da bu olduğunu söylemek lazım.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu ha.
1: Ne açıdan?
0: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok
1: Abi
0: ya bu olay için söylemiyorum mesela
1: gizliliği olan
0: sadece. Genel anlamda
1: soruşturmalarda
0: söylüyorum yani.
1: ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
0: Yani çok böyle
1: Yani
0: insanların
1: şöyle bir
0: kişisel
1: gizlilik kararı
0: konuşması.
1: o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
0: Bu arada evet Özgür Yankaya'ymış.
1: Özgür Yankaya
0: Az
1: bir daha
0: yılların
1: bu gelirse ben bu
0: çok
1: sahanın
0: iyi.
1: ortasına otururum
0: Çok iyi değil mi ama?
1: dediği ya gelmesin diyordu yani özetle.
0: Bugün de yine o kendisini
1: Ya
0: konuşuyoruz.
1: olur
0: Çok iyi.
1: yani bir sürü hakemle ilgili daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin. Bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedin mi? Bir
0: Evet
1: sürü
0: evet.
1: izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
0: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
1: Gelelim.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
1: Evet.
0: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da Kömürcüoğlu evet. Cevdet özür dilerim kendisinden. Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor. Bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bilginize sunarım diye.
1: Cevdet Bey'in yeni mi haberi olmuş? Bayağı kendi gündemine hakimmiş.
0: Evet
1: Yeni bir
0: şimdi
1: şey değil ki zaten bu.
0: Diyor
1: Bu
0: ki
1: zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya.
0: evet abi.
1: Konu. Demek ki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu daha önce yayınlarda da konuştuk. Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım.
0: Peki.
1: 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler
0: Olabilir.
1: vardı. Oraya geldim. Önce merhaba, hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu'ya. Sert bir hakem operasyonu yaptınız. Bu proje anlamak için sizin kafanızı anlamak önemli. Neden MHK başkanı oldunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu dur, sen dur dedi, ben yanıt vereceğim
0: Evet,
1: dedi.
0: hatırlıyorum.
1: 8 Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya. O da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı da
0: Evet.
1: oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemini ayırır ama eğitimci evet, neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil. Önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi. Önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim. Sizi tanımıyorum. 8 Mart ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev, seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim? Hacı
0: İbrahim Hacı
1: Osmanoğlu.
0: Osmanoğlu.
1: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hoca Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
0: Bir saniye abi. Bir tekrar
1: Yani bir
0: bulmam
1: liste
0: lazım onu.
1: yolluyor, bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor. Diyor ki bunlar Fethullahçı, bunları temizle.
0: Başkanım, sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı, anlaşıldı başkanım diyor.
1: Talimatı aldım diyor. Ben diyor temizleyeceğim diyor. Tamam mı?
0: Kolay
1: Özeti bu.
0: gelsin. Sağ olun
1: Şimdi
0: başkanım.
1: geliyoruz oraya. Şimdi bu özellikle niye böyle düşünüyor? Şey sorusu önemli. İbrahim Hoca Osmanoğlu niye böyle düşünüyor sorusu önemli.
0: Tabii ki
1: Bir
0: de.
1: kere İbrahim Hoca Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken ki bu FETÖ'cü dediği isimler niye FETÖ'cü diyor? Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu
0: 3
1: değerlendirmeyi
0: maç.
1: yapıyor.
0: 3 maç. Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantepspor 2, Trabzonspor 1, Torku Konyaspor 2.
1: Bak bu bak 3. Trabzon
0: bu evet. Liste. Liste
1: tamam,
0: bu.
1: Tamam. Şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim. Sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten Trabzonspor

0: Galatasaray maçı. O
1: Evet.
0: maçta, Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı. Ceza alanı içerisinde. Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Denayer topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Cüneyt Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum, 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün yaptığı şeyin
1: Operasyonun
0: etkili olduğunu
1: faydası.
0: düşünüyorum. Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre. Bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak, ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına kapattı.
1: Evet.
0: Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? Farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde Allah var. Bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili, birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1: O dönem.
0: O dönem. İşte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları, ya böyle başvuru olmaz. Elde ne belge var ne bilgi var. Şimdi ben savcıya gideceğim, diyeceğim ki Muzaffer Fethullahçı siz bunu alın. Neye göre? Burada maç yönetti, bu kararı verdi. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Savcı buna bakar mı? Bertaraf
1: Bakmasın.
0: eder. Kovuşturmaya gerek yok diyerek bu şeyi ortadan kaldırmış o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. O hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav sorularının verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor. Ve Ferhat Gündoğdu'yla ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. Şimdi bu tabloda elbet derler ki şeye İbrahim Hoca Osmanoğlu'na, ya kardeşim bu talimatı veren sensin, bu
1: Tabii.
0: yazışmalar ortaya çıkmış, gel bize bir anlat derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince, ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
1: Küçük
0: Gelir
1: oynamaz.
0: alır operasyonu yapar. Yaşandı mı bunlar, yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanlığı operasyon yaptılar. Fenerbahçe operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı gelir alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek. Ergenekon
1: Yaşandı.
0: operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu. Onlarca 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz. Yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla iki tane üç tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
2: Kim ne dedi? Reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Kim ne dedi?
9: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani kayıtlarda şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne pers turşusu. Varmış işte savcı FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama işinize gelince Fenerbahçe şike yaptı diyorsunuz. Fenerbahçe bunu söyleyince falan diyorsunuz. Fenerbahçe o zaman sizle ilgili bugün gidip acil bundan sonra bence Fenerbahçe bu lafı ağzına alan kim varsa gidip hızlıca savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. Bunlar devletin kanunlarına şey yaptıkları için, muhalefet ettikleri için, o tarafa bir paya verdikleri için yaparsa da kimse kusura bakmayacak. Devam ediyorum. Şey diyordu ya, ne onun adı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya işte niye Fenerbahçe ile uğraşsın? Onunla uğraşmıyor da bununla uğraşmıyor da niye Fenerbahçe ile uğraşsın FETÖ? Şimdi ben de soruyorum Sayın Hacı Osmanoğlu. Madem böyleyse sizle niye uğraşsın FETÖ? Yine söylüyorum bak ben olguyla gidiyorum. FETÖ'nün uğraşması demek öyle FETÖ'nün uğraşması az buz uğraşma olmuyor. Ergenekon, Balyoz, 3 Temmuz, 15 Temmuz. Ya yani bunlar öyle 2 tane 3 tane hakeme siz gidin de şuralarda şunu yapın diyerek olmaz. Ayrıca Türkiye'de bir kişinin bunlarla intisaklı olduğunun yani bir terör örgütüne üyeliği meselesinin süreçleri var. Bir, bu örgütle bir eylem içerisinde olmuş mu? İki, baylo kullanmış mı? Bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. Zaten savcılık da o gün gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı, böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü, talimat veriyorsunuz. Şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin 2 numarası Metin İyidil'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş, aynı dönemden asker arkadaşlar birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. Şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. Şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar FETÖ'cü sen bunları at. Olur mu öyle şey? Olmaz.
10: Neye dayanarak FETÖ'cü?
9: Olmaz. Burada bir FETÖ tartışması yapılacaksa doğru zeminde yapılmalı. Yani şimdi soru şu. Tekrar geliyorum. Sayın Başkan, yani siz öyle diyordunuz. Yani kimseyle uğraşmadı FETÖ de Fenerbahçe'yle niye uğraştı? Aziz Yıldırım'la niye uğraştı? Uydurmasınlar. Burada bunu yapmışlar diyordunuz. Şimdi sizle niye uğraşsınlar? Soralım. Niye uğraşsınlar?
10: Vallahi iyi sorular abi. Bu sorular iyi sorular ve buna daha önce muhatapları cevap verebilir. Yani başka kimse cevap veremez. Ya iyi soru bu.
9: Ya verir katılarak ya da vermez. Yani. Verir ya da vermez. Hayır, ama ben FETÖ'nün yani uzun yıllardan bu

0: onda çalışan bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani FETÖ böyle çok hani basite alınacak bir örgüt değil yani.
1: Tabii ki
0: FETÖ
1: abi,
0: kafayı
1: olur mu
0: takarsa
1: ya?
0: öyle takmıyor. Takmadı da zaten birçok insana. O yüzden böyle bir iki maç falan filan. Ya yani burada bir örgütlü eylem de göremiyoruz ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bak, bu devlet birçok konuda çok keskin soruşturmalar ve araştırmalar yaptı. Keskin soruşturma, yani devletten FETÖ'cü olarak kaçma şansın yok. Seni buluyor zaten. Ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya, hakem Cengiz Han Bey'di galiba. Hani benimle ilgili böyle bir
1: Cevdet
0: şey var.
1: Kömüroğlu.
0: Yeni gördüm, şeye gideceğim.
1: Cevdet Bey.
0: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
1: Çünkü
0: Burada
1: adam sonuçta
0: ayrıca
1: suçlanıyor bir şeyle, yani kendini
0: ellerinde
1: kanıtlamak
0: mesela, şimdi
1: isteyecektir abi.
0: buradan da yeni bir şey başlayacak yani.
1: Öyle değil mi
0: Buradan yeni
1: ama?
0: bir konu
1: Sen
0: başlayacak.
1: şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür ya da
0: Ya
1: ne bileyim
0: olmaz mı ya?
1: terör
0: Olmaz mı?
1: sempatizörü
0: Olmaz mı?
1: desem, ben kalkıp kendimi savunmak için
0: Ya
1: seni
0: bu
1: şikayet ederim
0: tabii
1: yani.
0: ki şikayet edersin.
1: Beni, bana iftira atıyor derim yani.
0: Buna tamam, sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir süre oradan da şey gelir.
1: Çıkar
0: Dava
1: tabii.
0: gelir, iş karışır.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
0: Allah.
1: Ne oldu abi, bir şey mi diyecektin?
0: Yok ya, bir evre bakarken yanlışlıkla.
1: Ha, peki. Süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim.
0: Getir abi.
1: Birazcık izleyenlerimiz ne diyor, onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş. Hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper
0: Devam edelim.
1: chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
0: Yo, ben sendeyim.
1: Ha tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben.
0: Tamam.
1: Bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
0: Tabii ki.
1: Kenan, Hakan, Ferdi, Arda'yı çıkar. Nesi en iyi jenerasyon? Geri kalanlar sıradan futbolcular. Biraz da Orkun. Allah aşkına İsmail, Bartu, Abdülkerim, Oğuz, Kerem, İlhan'la ne oyunu bekliyoruz? Bu oyuncular futbolu bilmiyorlar demiş.
0: Evet.
1: Yine Ramazan Bey kendi tarzında net ve
0: Aynen.
1: sert
0: Tak
1: eleştiriler
0: tak.
1: yapmış. Futbolu bilmiyorlar.
0: Tak tak.
1: Devam etmiş. Bu operasyonlar ayakkabı fabrikalarında yıllarda gizli toplantılar yapan Dursun'la Büyükekşi'ye neden gitmiyor? Şaibenin büyüğü geçmiş federasyondaydı. Yapının bir ayağı hala operasyonlar cimboma sıçramasın diye uğraşıyor diye bir yorum yapmış.
0: Bu çok tartışılan bir mesele. Niye Galatasaray'a
1: Evet.
0: gitmiyor bilmem ne. Bir kere bunlar olgulara ve belgelere dayalı olarak oluşan şeylerdir. Bununla ilgili elde bir belge bilgi var mı?
1: Önümüze düşen yok. O yüzden kafana
0: Bu
1: göre
0: tartışılır
1: götüremiyorsun.
0: yani. Bu
1: Tabii.
0: tartışılır.
1: Birazdan o konuyla alakalı zaten sana sorum olacak. Yine Ramazan
0: Tamam.
1: Bey destekler için teşekkür edelim. O süper chat atmış. Bu saatten sonra kimse kendi isteğiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaz.
0: Ama şunu
1: Cumhurbaşkanı
0: söyleyeyim.
1: rica eder. O kişi de mecburen kabul eder.
0: Bir daha
1: İşaret
0: söyler
1: eder
0: misin?
1: demiş. Cumhurbaşkanı rica eder. Parantez içinde işaret eder. O kişi de mecburen kabul eder demiş. Yani
0: Ya Allah aşkına,
1: Cumhurbaşkanı belirler demek istiyor.
0: yani bu çok konuşuluyor da yani kadar gündemin içerisinde şunu getirin belki başkanı girmez
1: Derdi o
0: abi.
1: mudur, değil mi?
0: Girmez abi işte.
1: Hayır, derdi o mudur mesela?
0: Girmez.
1: Ne bileyim, birazcık ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani mesela futbolda bir şey yaşanıyor. Hani dönüyor dönüşüyor. Bu tip
0: Ya
1: yorumlar olanlar işte
0: çok çok şey.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani bir ülke yönetiyorsun ya, sağında solunda her
0: Ya
1: yerde savaş var.
0: ama şunu söylemem, şimdi Türkiye'de birçok konuda bir operasyon yapılıyor. Yani yargının yaptığı operasyonlar var. Bu döneme denk gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. Onda yani bu döneme gelmesi de toplam bir operasyon faaliyetinde aynı zamanda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz, okuyabiliriz bunu da.
1: Devam ediyorum. Ramazan Bey, benim camiamla aramı açacaksınız diye hakemlere bağıran Büyükekşi neden hakemler üzerinde manipülasyon yapmış olmuyor mesela? Bunlar neden soruşturulmuyor? Kasa hep cimbom. Bana göre yargı dahil tüm sistem cimboma çalışıyor demiş.
0: Şimdi Mehmet Büyükekşi dönemi biliyorsun çok tartışıldı ve konuşuldu.
1: Hala da
0: Bir kere
1: konuşuluyor.
0: yani Mehmet Büyükekşi döneminde özellikle o dönemde hakem kararları doğal olarak çok tartışıldı ve konuşuldu. Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına tekrar aday olması, ki 50 bin tane skandalı vardı. Tekrar aday ol denmesi de bence hataydı. Ve orada kaybetti zaten Mehmet Büyükekşi. Kazanan tarafta da İbrahim Hacı Osmanoğlu vardı. Mehmet Büyükekşi dönemi de tartışılır mı? Bu tamamen geriye yönelik bir soruşturma açılır mı? Ona bakmak lazım.
1: Peki.
0: Yani bu şöyle oluyor tabii. O yıllar niye araştırılmıyor, neden bakılmıyor diye birçok soru da sorulur.
1: Peki.
0: Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar yani.
1: Pobo 83-82 şunu netleştirelim. Bu Merkez Hakem Kurulu hangi fikir üstünde hakemleri yandaş ilan ediyor? Soru bu. Örneğin Galatasaray şampiyon olsun mu? Yoksa bahis baronlarının istekleri mi? Böyle bir soru sormuş. Ha şimdi abi işin içinde bahis vesaire olduğu için işte Yasin Kol üzerinden söylüyorum. İnsanların aklına gelen tek bir şey var, o da şike. Şimdi bir hakem bahis oynuyor deniliyorsa bana, benim de aklıma bir tek o gelir. Bu hakem şike yaptı. Bir maçı manipüle
0: Şimdi
1: etti.
0: onun da bir
1: O akla
0: yani
1: geliyor yani.
0: soruşturmada yani Masak'tan gelen raporlar da olsun, Yasin Kol'un hesap hareketlerinden yola çıkarak böyle bir şüphe uyanıyor ve böyle olabileceği yönde bir rapor hazırlanıp devamında Yasin Kol gözaltına alınıyor.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu var. Onu da sormak istiyorum sana. Onu
0: Sor.
1: da konuşalım. Sonra birkaç sorum daha var. Sonra toparlarız. Yayın ihaleleri konusu. Aydın abi, neden
0: Evet.
1: bunu soruyorum sana? Şu yüzden soruyorum. Şimdi yayın ihalelerinden bende misin?
0: Sen değil mi? Sen değil mi?
1: Tamam. Şimdi yayın ihaleleri meselesinden Türk futbolu zaten muzdarip. Yani yayın ihaleleri düştü, yeni yayıncı kim olacak vesaire derken şu anda Türk futbolunda yaşanan bu olaylar
0: Yani
1: doğal
0: sen diyorsun ki
1: olarak
0: yayın ihalesini kim yapar?
1: kim yapar, kim
0: 300,
1: alır?
0: 300, 300, 400 milyon euroluk bir dolarlık bir beklenti var.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Hacı Osman onu yapacağını düşünmüyorum yayın ihalesini. Kim alır? Yani ben beIN Sports'un güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama
1: Bu
0: İbrahim Hacı
1: süreçte güçlendi mi? Daha da
0: kim?
1: güçlendi mi beIN Sports?
0: Ya şimdi şey yapabilirler ya, zaten böyle böyle bir durum var. Gelirler düştü, bakın böyle bir durum da
1: Evet.
0: var. Ama bu ihaleye girecek olanların elinde güçlendiren bir şey oldu. Çünkü diyecekler ki ya zaten böyle bir durum var kardeşim, biz nasıl böyle bir tabloda zaten gelirler azalmışken, öyle olmuşken, böyle olmuşken sizi 300 istiyorsunuz da gelin 200 el sıkışalım demeye çalışırlar. Yani bunu kullanırlar tabii, kullanmaya çalışırlar.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Reklam bitti.
8: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
9: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün çok özel bir programla sizlerle beraberiz ki stüdyo konuğumuz var, Berkay Çakır bizlerle beraber. Telefon konuklarımız olacak. Esasında birazcık şu anda mevcut gündemi değerlendirdiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Berkay hoş geldin.
10: Hoş bulduk Can.
9: Açıkçası tabii ki önce yani nereden başlamalı bilmiyorum. 3 ana maddemiz var. Onu da söyleyelim. Bütün dinleyicilerimizin de tabii ki malumu yani teknik direktör durumu, Türk Milli Takımı'nın teknik direktör durumu, Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı konular ve aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu ile alakalı konularımız var. Dilersen istersen birazcık daha böyle saha içinden saha dışına doğru bir akışla gidelim istiyorum. Çünkü yaklaşık 40-45 dakika seninle zaten sohbet ederiz. Ondan sonra da hem Yunus'la hem de Gökberk'le sohbet edeceğiz ki zaman zaman sen zaman zaman da ben sorarız onlara. Onlarda da mutlaka yeni bilgiler olur ki öyle bir süreç ki, öyle bir dinamik bir süreç ki, sürekli aslında önümüze yeni bir iddia geliyor. Yani şu anda bilerek ben şu anda bugünü ve bu saati söyleyeceğim, neden o konuya değerlendirmediniz diyenler olacaktır tekrar yayınlarında. En azından bu şekilde bize bazen eleştiri geliyor. O yüzden de şu anda 3 Ekim'deyiz, akşamüstü saat 4 sularında bu yayına aslında başlamış olduk. Elimizdeki veriler ışığında konuşacağız. Tabii ki yayın sırasında da farklı bir veri gelirse elimize, onu da değerlendiririz. Yani birazcık ona doğru yol alırız demiş olayım. Berkay, tekrardan hoş geldin. Açıkçası neler söylemek istiyorsun? Vincenzo Montella diyeceğim, 3 nokta diyeceğim ve sonrasında sana bırakacağım yani.
3: Yani şimdi her şeyden önce gerçekten dün yaşananlar ya da bir süredir yaşananlar bizim canımızı çok sıktı. Yani ülke futbolu, hatta tüm ülke gündemi açısından çok sıkıcı günler yaşıyoruz. Ben şimdi şöyle kendim için şöyle bir akış geliştirdim. Çünkü sabahtan beri düşünüyorum. Normalde yorum yaptığımız saha içi işte taktiksel analizlerimiz olsun, işte diğer yan olaylar olsun, bugün çok daha farklı bir gün. O yüzden öncelikle hayata dair bir yerden başlamak istiyorum.
9: Olur, seve seve.
3: Bugünlerde. Şimdi biz şunu unutuyoruz. Yani sadece Türk halkı olarak değil, dünyada da insanlar bunu unutuyor. Birilerine bazı güçler veriliyor ve bu güçlerin karşılığında da bizim sanki kurtarıcımız rolüne büründürmeye çalışıyoruz insanları ama yani şu an global ekonomide zaten her gün herkes, bütün emekçiler, bütün çalışanlar kendisi zaten kendini kurtarıyor. Yani bugün yollarda giden taksici abilerimiz, kardeşlerimiz, işte kuryelerimiz, en çok da onlardan mesaj alıyoruz. Zaten 12 saat çalışıp kendini bir şekilde kurtarmaya çalışıyor.
9: Doğru.
3: Ve bunun karşılığında işte vergileri, sigortaları, odur, sendikaları ve bir sürü yan kendi gelirlerinden bir yerlere bir paralar ödeniyor. Şimdi burada mesela örnek olarak işte bir sendikaya dahil oluyorsunuz. Maaşınızdan yüzde bir pay veriyorsunuz ama sendika başkanı makam aracıyla geziyor. Ve sizin dertlerinizden çok günlük hayatındaki yaşantısına bakıyor. Şimdi buradan bunu söylediğim zaman şuraya geleceğim. Size bir isimden bahsetmek istiyorum. Necla Güngör Kırağası. Kim, tanır mısınız? Yani bence çoğu insan bu ismi bilmeyecektir. Şu an mevcut Amirli Kadın futbol takımının teknik direktörü. Bu insan hem futbol takımı, yani kadın milli takımının teknik direktörlüğünü yaparken aynı anda da liselere gidiyor, ilkokullarına gidiyor. Türkiye'de kadın futbolunun gelişmesi için bir sürü emek harcıyor ve özellikle toplumumuzdaki kadınların sporla birlikte topluma karışabilmesi için çok önemli görevler alıyor. Federasyon tarafından açıklanmamasına rağmen kendisinin maaşı senelik euro bazında baktığımız zaman yani 3 aşağı 5 yukarı 30 bin euro gibi bir şeye denk geliyor. Şimdi buradan Montella hocaya geleceğim.
9: Tamam.
3: Biz Montella hocaya 2.2 milyon euro ödüyoruz senelik ve 2028'in 31 Temmuz'una kadar bu maaşı vermeye devam edeceğiz. Yani yaklaşık arada 73 kart gibi fark var. Yani Necla Hanım bir gün 73 gün çalıştığı maaşıyla Montella bir gün oturarak kazanıyor. Yani bir sene boyunca Montella'nın kazandığı parayı Necla Hanım 73 yıl boyunca çalışarak kazanması gerekiyor. Yani bu kadar emek verilen yerde emek verilmeyen kazançlara burada bir saygısızlık var. Neden bunu karşılaştırıyorum? İkisi de, birisi erkek, birisi kadın milli futbol takımının teknik direktörü. Şimdi tabii ki de bunun nedenleri var. Şimdi Montella'nın maaşını kim veriyor? Federasyon.
9: Tabii, Türkiye Futbol Federasyonu.
3: Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerini nasıl kazanıyor bir bakalım. Yayın ihalesinden %12'lik bir pay alıyor.
9: Tamam.
3: Milli takımın oynadığı maçlarının yayın gelirleri, sponsorluklar, isim hakları, maç günü gelirleri, tescil, lisans, vize ve ceza gelirleri ve transferlerden aldıkları komisyonlar, spor, toto ve bahis payları. Yani bizim bütün bu ana gelirlere baktığımız zaman taraf tamamı taraftarla birlikte var olan şeyler.
9: Tabii
3: yani
9: ki.
3: Bu ülkede futbol devam edecekse taraftarla birlikte devam edecek. Dünyanın her yerinde olduğu
9: gibi. Yüz yüz.
3: Şimdi normalde futbol kulüpleri ikiye ayrılır. Vakıflar ve şirket kulüpleri olarak. Şirket kulüpleri kar amacı güder. Vakıflar da belli başlı toplulukların işte belki yüzlerce yıllık, bazen şehir takımları, bir şekilde bir sürü insanı birlikte geliştirdiği sosyal örgütlerdir.
9: Evet.
3: Şimdi bizim milli takımdan beklentimizin ya da milli takımın kendisinden beklendiği bir noktada bir kar etme amacı var mıdır?
10: Olamaz da.
3: Olamaz. Çünkü bu takım bizim milli duygularımızın, bizim ülkemizin evlatlarının en iyi olanlarından seçilen ve
10: seçilmesi gereken diyelim
3: hatta. Seçilmesi gereken ve bizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmesi gereken insanlardan oluşuyor.
10: Doğru.
3: Şimdi konuyu tekrar Montella'ya çeviriyorum. Sağda bir gün bunlar olur, bazen senelerce düzelemeyen, yani yıllarca galibiyet alamadığımız işte İngiltere gibi hani bir sürü ekip var. Hiçbir zaman da Türk milli takımı bu yüzden var olmadı. Dünyanın en iyi takımı olmak için var olmadı. Ama her zaman yüreğinde, yani göğsünün önünde, kalbinin üstünde Türk milli bayrağını taşıdığı noktada bunu en iyi şekilde temsil etmek için toplandı.
10: Doğru.
3: Şimdi ben herhangi bir şu anda futbol eleştirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim ağrıma giden bir konu var.
10: Yani sadece teknik taktik eleştirmeyi bu evrede doğru bulmuyorsun.
3: Şu evrede doğru bulmuyorum. Benim en çok ağrıma giden konu şu. Maç bitti ve bir basın toplantısı yapıldı. Bir önceki basın toplantısı ve bir önceki ve bir önceki ve bir önceki. Yani Dünya Kupası'ndan beri olan bütün basın toplantılarında.
10: Maç önü maç sonu dahil olmak
3: üzere. Dahil olmak üzere. Montella'nın benim meslektaşlarıma karşı, yani basın mensubu arkadaşlara karşı çok üstten bir tavrı var.
10: Evet.
3: Yani jestlerinde, mimiklerinde, söylemlerinde aşırı umursamaz, kendini çok yukarıda gören ve sanki
10: dünyaları ben yaratmışım.
3: Evet, yani diyor ki futbolu en iyi ben bilirim diyor. Futbolu ben çok iyi bilirim diyor. Evet. Şimdi zaten bir insanın bir şeyi çok iyi bilirim dediği zaman bunun zaten ne kadar kötü bir sıkışma olduğunu biliriz.
10: Evet.
3: Şimdi oradan bir hızlı hızlı konu başlıklarını atacağım ortaya, sonra toplayıp tekrar hepsine döneriz.
10: Tamam.
3: Şimdi Montella bu cesareti nereden alıyor? Eğer kontratından alıyorsa, yani beni zaten 2028 31 Temmuz'una kadar tutmanız gerekiyor, yoksa paramı verin gidin modundaysa, ki öyle görünüyor.
10: Şu anda öyle gözüküyor en azından.
3: O zaman hemen şu anda anlaşma yapılmalı. Montella'nın sözleşmesi feshedilmeli. Eğer kendisi de, yani Türkiye çok büyük bir ülke ve yıllardır da bu ülke üzerinden para kazanan bir teknik direktör.
10: Doğru.
3: Eğer derse ki benim maaşımın tamamını ödeyeceksiniz. O zaman maaşının tamamı ödenir ve bir daha Türkiye'de asla takım çalıştırmamalıdır. Yani bizim futbol kulüplerimizin ve spor kamuoyunun taraftarların, çünkü bu oyun taraftar için varsa %100 görevi budur. Dersiniz ki ben yollamıyorum, yani hemen yarın, hemen şu anda yollamıyorum, bu saatten sonra bu kamuyu zarara uğratmaktır, Türk milli takımın geleceğiyle oynamaktır, Türk halkının da umutlarına bir dem vurmaktır.
10: Yani %100. Yani çok kısa bir örnekle arada gireceğim. Dün oynanan Belçika maçı öncesinde kendi aramızda da sohbet ediyoruz. Yayınlarda da söylüyorum. Yani ilk defa ümidim olmadan, inanmadan ve insanlara ümit vermem gereken bir mesleği yaptığım için ve burada maç sunduğum için en azından ilk defa kendim ümitsiz bir müsabakayı takip etmeye geldim ve nitekim zaten yanılmadım bu konuda. Ama yanıldığımızda birçok konu oluyor, hata yaptığımda birçok konu oluyor, ama dün ilk defa o hissiyatla gelemedim ben buraya. Ve bu çok acı bir durum. Lütfen Berkay Ahmet, arada yani bunu
3: demek. Zaten büyük ihtimalle herkesin kafasında da aşağı yukarı ya da kalbinde bu hisler var. Eğer göndermiyorsanız da siz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu, yani bu milletin federasyonunu, yani futbolu yönetmekle görevli olan ekip olarak milli takımla milli duyguları besleyen bu halk arasında bir köprüyü yıkmış oluyorsunuz. Çünkü bu insanlar bu hocayı istemiyor. Yani biz burada %60-70'den bahsetmiyoruz.
10: Şu anda %99,9 hatta belki.
3: Türk halkına, emekçi basın mensuplarına, futbolcular hariç herkese, yani sadece kendi seçtiği ve sürekli seçtiği aynı futbolcular hariç herkese saygısızlık yapıyor.
10: %100.
3: Şimdi burada bir eleştirimde şuraya gelecek. Şimdi sana bir örnek vermek istiyorum. Sen işte bir misafirliğe gittin diyelim.
10: Peki.
3: Ailenin reisi anne olur baba olur, çok önemli değil. İşte diğer aile mensuplarına nasıl davranıyorsan misafir gelen insan da aynen o şekilde davranır.
10: Bu şüphesiz.
3: Çok gelir geçer.
10: Adam muaşeret budur.
3: Evet, budur. Yani sen kendi insanına nasıl davranıyorsan dışarıdan gelen adam da aynı şekilde senin insanına davranmayı kendi hak görür. Şimdi siz İtalya maçında daha maç bitmeden sadece istifa çağrısı yapıldı diye stadı terk ederseniz, yarın da basın toplantısında istifa çağrısı ya da istifa edecek misiniz diye sadece soran basın mensubuna aynı şekilde aşağılayıcı, küçümseyen bir bakış atar. Bugün Instagram'da gördüm. Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlar Instagram hesabına yorumları kapatmış. Şimdi
10: skandal.
3: Şimdi bizim halkımızla

0: Türkiye vatandaşı olan herkesle milli takımı, yani Türk milli takımının arasındaki bu bağı koparmak isteyenlere ben buradan dur demek istiyorum. Ve herkesin de yapması gereken şey bu. Yani
1: %100.
0: Bu iş burada durmalı.
1: %100. Yani gerçekten bu iş burada durmalı dediğin şey çok çok doğru ki ya tahmin söyleyeceğim. Burada tabii ki belli şeyleri bilemiyoruz ama yani şu anda Türkiye Futbol Federasyonu da kendi derdinde, Merkez Hakem Kurulu'ndaki belli kişiler de kendi derdinde. Montella bu süreçte esasında belki de birçok kriz, birçok kaos olmasaydı doğrudan belki yollanabilirken acaba herkes şu an kendi derdinde olduğu için mi bu süreç uzuyor diyorum. Tahminim de şu, onu söyleyeyim. Yani 3 günde yeni bir teknik adamla işe çıkmak, maçın başına çıkmak birazcık sıkıntılı olabileceği için belki de pazartesi, salı gününü mü beklememiz
0: yani
1: lazım?
0: Daha
1: yani?
0: Daha ne olabilir? Yani bizim mesela şu anda emin değilim U21 teknik direktörü.
1: Egemen Korkmaz.
0: Hemen bugün ya da Türkiye'deki herhangi bir teknik direktörü çağırın.
1: Gelir.
0: Yarın o maça çıkar. Çünkü bizim zaten bu takımın oluşma amacı bu değil miydi?
1: Doğru.
0: Yani kimse hayır demez buna. Gel, çık ve herkes göğsünü gere gere gururla bu işi yapar. Tek gururla yapmayan kişi şu anda işi yapan kişi.
1: Gerçekten öyle. Ve ya çok üsttencil bir tavır var. Üstüne üstlük yani bir açıklama var mesela. Ben ona inanamamıştım. 3 günde bir maç oynama temposuna alışamadık biz diye bir açıklama var. Yani salak yerine koymak gibi bir şey. Sonuçta hocam yani 3 yıldır siz takımın başındasınız. 3 günde bir maç oynama temposuna alıştıracak kişi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı mı?
0: Ya
1: sizsiniz
0: inanılmaz,
1: abi.
0: İnanılmaz.
1: Sizsiniz abi yani.
0: Ya dün yine açıklamalardan bir tanesi de şuydu. Tecrübe kazanıyoruz deniyor.
1: Ya gerçekten alay ediyorlar yani.
0: Yani gerçekten bu milletin aklıyla oynamaktır, başka bir şey değil. Hani ne olabilir, daha ne yapılabilir bilmiyorum. Hani daha ne konuşulabilirdi, daha ne, herkes de bunun farkında. Hı hı. Yani siz tamamen şu an kendinizi izole etmiş bir şekilde her yerden skandallar patlıyor. Sağdan, hı hı, soldan, yani bütün alt komitelerden skandallar patlıyor. Yani sadece bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı da değil. Geçen sene bu bahis yapan işte personeller, işte oyuncular,
1: o konuya da gireriz bu arada, o konuda konuşuruz.
0: Listesi sızdırıldı ve Adalet Bakanlığı şunu söylüyor: daha soruşturma evresindeyken siz bunu nasıl sızdırırsınız? Yani siz o zaman kendinizi bu ülkenin adalet merciinden yüksekte görüyorsunuz. Siz o kadar alelen yapmışsınız ki bazı şeyleri, kendinizi i̇şte, o kadar yüksekte görmüşsünüz ki ya bunlar gün yüzüne çıkıyor zaten. Hani böyle bir izolasyon, böyle bir hani gücü almış ve o koltukta kalmak ve sanki hani o yukarıdan bakma tavrı zaten bulaşıcıdır. Kibir bulaşıcıdır. Cesaret bulaşıcıdır.
1: Doğru.
0: Bu duygular hep bulaşıcıdır. Yani siz yani bir sürü şey söyleyecek. Biraz hızlı hızlı geçtim. Yavaş yavaş. Yani mesela örnek not aldım. Ben bugün çalışarak da geldim. Hani çünkü kronolojik olarak çok fazla olay
1: çok
0: var.
1: Konu var. O yüzden kopmamaya çalışıyoruz. Evet. Yani Merkez Hakem Kurulu'nu da konuşacağız. Evet. Merak etmeyin. Bütün dinleyicilerimiz tabii ki orayı da merak ediyorlar ama belli bir olay örgüsüyle yani Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu konusu aslında birbirine entegre bir konu. İlk başta o konu başlığı üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Onun üzerine Merkez Hakem Kurulu konularına gireceğiz. Gündem konularına, hatta bahis soruşturmasına kadar belli şeyleri konuşacağız ama Vincenzo Montella ile alakalı ben pazartesi veya salı günü her ne olursa olsun bir hamle bekliyorum. Yani tabii ki pazartesi günü de muhtemelen kaybedeceğiz İtalya'ya. Böyle gözüküyor çünkü öyle bir inanç kalmadı. Sahada oyuncu grubunun da bir inancını görmek de bence çok çok mümkün kılmıyor. Bu arada Arda ve Barış'ın da kamptan ayrıldığını söyleyelim.
0: Cezaları sebebiyle.
1: Tamam. Onlar da olmayacak İtalya maçında. Valla Berkay şunu sorayım. Yani şimdi o zaman tabii ki adaylar üzerinden de gidebiliriz ama dilersen notlarından devam edebilirsin. Ama dilersen de konu başlığını o tarafa doğru da çekebiliriz. Nasıl istersen.
0: Tamam, biraz daha. Yani aday tamam. Şu an benim hiç gerçekten yeni futbol milli takımı teknik direktörü kim olacakla alakalı bir görüşüm yok. Çünkü benim öncelikli görüşüm liyakatın ve hani kimin neden nerede olduğunun hepimiz tarafından anlaşılması. Yani öncelikle bu bir anlaşılsın. Yani biz oraya birini oturttuğumuz an hangi motivasyonla oturacak? Kimi temsil ettiğini anlayacak. Yani biz sizin kariyer planlamanızda bir basamak değiliz.
1: Tabii milli takım öyle bir şey değil yani. Milli takım çok, her şeyin üzerinde olması gerekiyor.
0: Evet. Yani bir oraya yani. Oturacak ya da oturtulacak ya da herhangi, yani bu konuyla alakalı yani çünkü bu bir kar etmesi güden ya da

0: bir öyle bir kulüp takımı değil.
1: Doğru.
0: Oraya kim oturacaksa, yani bu futbol federasyonu olur, milli takımlar olur, basket milli takımı olur, o olur. Yani bu ülkede herhangi bir kuruma, milli bir kuruma kim oturacaksa önce neden oturduğunu anlaması gerekiyor. Sendika başkanı da, belediye başkanı da, o da bu da oranın bir kariyer planlaması olmadığını, bu

0: hizmet güden ya da bu milli duygularla hareket etmesi gereken kişi olduğunu bence önce anlamalıyız.
1: %100. %100 katılırım. Yani aday konusunda konuşuruz belki. Yani çok net bir adayım yok dedin ama yani o zaman şöyle sorayım. Yani herkes aslında şu anda bütün dinleyicilerimizden de birçok mesaj var ama genel olarak anladığım kanı şu. Herkes sahanın içinden gelen ve orayı bilen, aynı zamanda yönetici vasfı olup bir aurası olan, yani bir liderlik vasfı olan bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istiyor. Böyle bir profili çiziyor. Zaman zaman isimler çıkıyor ortaya ki Fatih Terim ismini çok fazla kişi söyledi. Yani Fatih Terim'e insanlar o görevi çok yakıştırıyorlar. Ha, bu arada dün yayında çok ilginçtir, onu da söyleyeyim. Yani herhangi bir bayağı şaşırdığım bir konu oldu. Çok koyu Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasını istedi abi.
0: Yani şimdi
1: yani durum buna geldi yani. İş evet. Buna geldi. Hani ben takım taraftarlığı noktasında her zaman hani çok kaotik bir chat kutumuz vardı. Şu anda öyle bir durum da kalmadı.
0: Takımlar üstü bir konu çünkü evet. Bu zaten. Yani ben tekrar şunu söyleyeceğim. Çok pardon. Şeyi tam unuttum tam.
1: Tamam. Bazen olur, bana da oluyor ara sıra konuşurken.
0: Çünkü çok hararetli bir yerdeyiz.
1: Gerçekten öyle. Yani Türkiye Futbol Federasyonu diyorduk.
0: Konuşmamın en başında şunu söylemek istiyorum. Bizim zaten federasyon olarak, milli takım olarak ya da atıyorum halk olarak, küçücük bir grup olarak kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Sadece hizmet etmek ya da bazı duygularla gelecek birisine ihtiyacımız var. Biz zaten...
1: Yerli gerekir ama değil mi?
0: Yani zaten bir yabancıdan bunu... Yani yerli bir bu kadar insan içerisinde bulamayıp yabancıdan bunu buluyorsak bence bizde sıkıntı da başlar.
1: Doğru.
0: Yani artık bir kurtarıcı değil. Biz zaten yerimizi, yurdumuzu, dünyada nerede olduğumuzu, işte dünyada ekonomik olarak kaçıncı sırada olduğumuzu, alım gücünde nerede olduğumuzu, oyuncularımızın değerlerini, kimin sahada ne verdiğini zaten herkes görüyor ve anlıyor. Bize sadece bunu isteyen, bunu bir kariyer basamağı olarak görmeyen, bunu gururla, onurla taşıyacak insanlara ihtiyacımız var. Ülkenin her görevinde. Yani
1: %100.
0: Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.
1: Gerçekten böyle bir duruma geldik. Yani normal şartlarda Berkay, özellikle yani Berkay'la beraber yaptığımız yayınlarda saha dışına çok çok az girdiğimiz gün olmuştur. Yani herhalde sayısız yayın yaptık. 100 kere, 150 evet. kere beraber yayın yapmışızdır. Genelde teknik taktik konuştuğumuz yayınlar yapıyoruz ki yani futbolu konuşmayı seven iki insan olarak zaten sosyal hayatımızda birbirimizi de zaten gören insanlarız ama bunun haricinde o kadar konular üstü bir kaos, bir süreç yaşıyoruz ki burada futbolun işte Belçika maçı içinde üçlü çıktık, dörtlü çıktık, ikiliye döndük, bir şey oldu. Konuşabileceğimiz bir alan kalmadı. Yani zaten şu sorgulanır hale geldi. Şimdi tam yayına girmeden sana da sordum. O konuya da gireriz demiştim ama yani ligler ertelenmeli mi ve ne olmalı? Yani ne olacak, bir de ne öngörüyorsun? Genel olarak orayı da sorayım Berkay. Yani.
0: Bence MHK konusuyla ilgili bir aydınlatma yapalım ki peki, herkesin peki. kafasında da neden ertelenmeli ya da neden ertelenmemeli.
1: Bu arada o şeyi de açıklayalım. Yani Merkez Hakem Kurulu'ndaki durumu, 7 tane kişi sonuçta bu konuyla alakalı belli. Gözaltına alınmıştı. Evet. Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar'ın tutuklanmasına karar verildi. Kararının verildiğini söyleyelim.
0: Şüpheli,
1: tutuklu yargılanmasına karar verildi. Sebahattin Şirin ile Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını da vurgulayalım. Berkay sendeyiz.
0: Yani nereden başlayalım? Yani MHK ile başlayalım o zaman.
1: Peki.
0: Tekrar o zaman MHK'nın neden orada olduğu, yani neden bizim Merkez Hakem Kurulumuz var? Şimdi buradan başlayayım. Yani TFF'nin birkaç tane alt kuruluşu var. Yani alt komisyon gibi diyebiliriz bunlara. İşte hukuk kurulu var, doping sağlık kurulu var, temsilciler kurulu var ve Merkez Hakem Kurulu diye bir kurulu var. Bunu
1: ama birbirinden ayrı gibi ama ilişkili gibi diyoruz.
0: Ayrı kuruluşlar ama TFF altında. Yani bunların bir üst kurulu TFF. Yani buradaki görevlileri işte atayan.
1: Atama yetkisine sahip
0: kurul. Atama yetkisine, denetleme yetkisine, yürütme yetkisine sahip ana kuruluş Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi biz MHK'ya neden ihtiyaç duyuyoruz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı işte eleştirilerden bağımsız kalması. Yani hakemlik de aynı hakimlik gibi yargı kurulu olduğu için, yani maç içerisinde

0: Türkiye'deki bir numaralı yargı kuruluşu hakemlik. Doğru. Ve mesela devlette de yargının işte bağımsızlığıyla alakalı ne kadar önemli olduğu sürekli konuşulur.
1: Evet.
0: Bu daha bağımsız bir kuruluş olsun diye, yani oradaki yöneticiler doğrudan buralara müdahale etsin ama yani kendi atamalarını yapsınlar, hakemleri denetlesinler, işte sınavlarını yapsınlar, işte notları verilsin, odur budur derken böyle bir kuruluş var. Ama bunun denetleme yetkisi, denetleme görevi Türkiye Futbol Federasyonu, o da kendini işte bilmem kaçıncı yasadan, yani kanunla oluşturulmuş Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alıyor. Şimdi tutuklu başkan Ferhat Gündoğdu,
1: Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar.
0: Şimdi denetleme yetkisi ve denetleme yetkisi dedik. Geç bu aralar sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan Burak Yılmaz'ın Gaziantep Spor'dan istifa basın toplantısını hatırlayalım.
1: Tabii.
0: Ferhat Gündoğdu ile alakalı şöyle özet geçeceğim. Burak Yılmaz'ı arıyorlar. Burak Yılmaz'ın kendi beyanı da
1: Fuat Göktaş arıyor bu arada. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye futbol bilmeyenler olabilir. Evet. Onu da en azından kim olduğunu söyleyelim. Fuat Göktaş'ın, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun altındaki ikinci adam olarak söyleyebiliriz. Yani as başkanlık rolündeki ikinci kişi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun en yetkili ikinci yöneticisinden bahsediyoruz.
0: Doğrudan,
1: Ferhat Göktaş.
0: Doğrudan,
1: Fuat Göktaş, özür dilerim.
0: Doğrudan bir arama alıyor ve deniliyor ki listede Burak Yılmaz diye bir listede Burak Yılmaz var. Sizi ben sildiriyorum diye. Aba altından sopa gösteriyor. Burak Yılmaz da çok sinirlendiğini söylüyor. Sonra telefon kapanıyor. Tekrar aranıyor. İşte Erzurum'da bir Iğdır'dan bir başka bir Burak Yılmaz'mış diyor. Burak Yılmaz da bunu şöyle yorumluyor. Bana aba altından sopa gösterdiler. Ben de asla böyle bir şey yapmadığımı emin olduğum için ters çıktım. Ve onun üstüne işte öyle değilmiş çekildi. Ve ondan sonra her maç Gaziantep Spor. Yani o sırada teknik...
1: Tabiri caizse doğradılar.
0: Doğradılar. Kendi beyanı kelime olarak bu şekilde. Şimdi siz bahis soruşturmasında geçen bir teknik direktörün doğrudan... Şimdi siz bir yargı merci değilsiniz. Adalet Bakanlığı'na bağlı, savcı, yani soruşturmaya dahil bir kurum değilsiniz. Yani ya da sizin bunu yapmaya yetkiniz yok. Sizin herhangi bir insanı herhangi bir dosyadan silmeye yetkiniz yok.
1: %100.
0: Burak Yılmaz'ı dosyadan sildirdiğini söyleyen kişi doğrudan suç işlemiştir. Şimdi bu suçun da devlet aklı, bakın burada hiç iktidar odur budur değil konu. Devlet aklı bunları görür. Şimdi burada deniliyor ki şimdi burada bir suç olduğu belli. Sen kimsin bunu siliyorsun? Hangi yetkiye dayanarak? Şimdi ne oldu şu anda? Bir sürü şimdi bu o kadar alelen sanki bizi böyle alıştıra bunları yaptıklarına dair sürekli beyanlar. Şimdi Burak Yılmaz bu beyanı yaptığında kimse duymadı mı? Dün Türkiye kamuoyunun gözü önünde bu açıklama yapıldı.
1: Herkes duydu.
0: Bu soruşturma devam ederken siz kendinizi o kadar üstten gördünüz ki yapmaya devam ettiniz bunları. Ve bu soruşturma içerisinde de bir sürü konuşma kayıtlarınız, yani devlet aklı şunu yapar. Yeteri kadar delil oluştuğu zaman dosya savcıdan artık bir operasyona dönüşür.
1: Doğru.
0: Şimdi asla ve asla normal şartlar altında böyle bir şey olmadan bu buna dönüşmez. Şimdi siz bu artık belli ki sürekli işte yayınlanan işte o konuşmalar bu konuşmalar derken bir sürü konu var ortada ve siz tutuklu yargılanmak üzerine cezaevine gönderiliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Şimdi bu sırada bu suç işlenirken Futbol Federasyonu tarafından, ikinci başkan tarafından yapıldı ve siz bu bir başkan olarak da denetleme yetkisine sahipken ve gözünün önünde herkesin olurken hiçbir şey yapmadıysanız Türk Ceza Kanunu 89. maddeye göre siz denetleme ve bu suça göz göre göre devam ettiğiniz için siz de suçlu sayılıyorsunuz. Çünkü kanunlar bunu söylüyor. Ceza kanunu bunu söylüyor. Siz bir kurumun başındayken göz göre göre suç işlenmeye devam ettiniz.
1: Yardım ve yataklık yapıyorsanız belki de.
0: Tam olarak ona girmiyor. Hiç önemli değil. Siz de suçlusunuz. Şimdi sizin ikinci başkanınız tarafından yıllar önce bu yaşandı. Bugün Merkez Hakem Kurulu ve altında bir sürü insan içeri tutuklu yargılanmak üzere içeri alınıyor. Ama kamuoyuna hiçbir açıklama yapmıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Siz burada neden varsınız? Çünkü siz burada futbolu yönetmek üzere varken kamuoyunun, yani futbol ne dedik biz, taraftar. Taraftar sayesinde var. Siz kamuoyunu bilgilendirmek, bilgilendirseniz bile şu an kimse inanmayacak artık zaten. Yani Futbol Federasyonu kendine faal olarak iptal etmiştir. Resettir yani.
1: Şöyle bir son dakika haberimiz var. Onu paylaşalım. TFF demiş. Yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulacağını açıkladı.
0: Kimi ikna edeceksiniz?
1: Şöyle bir bilgi geldi. En azından son dakikayı aktarmış olayım. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir diye bir açıklama var. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyelerinden Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu ki eski hakemdir bilirsin. Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. 6-7 8 Ekim'de oynanacak Türkiye Kupası maçlarında. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuna paylaşılacaktır diye bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması var. Şimdi, onu söyleyeyim.
0: Benim görüşüm şudur. Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu meşrutiyetini kaybetmiştir. Aynı zamanda oynanacak önümüzdeki maçlarda yapılacak en küçük hatalar ya da yoruma açık herhangi bir şey kimseyi mutlu etmeyecektir. Çok büyük faali infiale neden olur. Türk o yüzden de ligler geçici olarak benim fikrimce ertelenmeli.
1: %100 ertelenmeli. Yani şu anda belli şeylerin belli kaos çözülmeden şu anda
0: kimseyi ikna edemezsiniz.
1: Sportif gerçekliğinin olmadığı bir sonuca çıkıyor iş. Yani Jorge Jesus söylemişti zamanında işte Türkiye'de bir sportif gerçeklik, bu ligin sportif gerçekliği yok diye aslında o gün yüksek bir çıkışı vardı ama eğer oynatılırsa, ben de çok kısa bir yorum ekleyeyim. Eğer oynanırsa bu belli kaos çözülmeden ve bu kadar kafalarda soru işareti varsa o zaman o söylem bana sorarsanız doğru çıkıyor mantıken.
0: Evet, yani doğru çıkıyor abi yani. Yapmanız gereken şimdi Jorge Jesus sportif gerçekliği kalmamıştır dediğinde siz bunu gerçeğe yaparsanız insanları polarize, kutuplaştırmış olacaksınız. Bak, yani burada Galatasaraylı işte dört baş sürekli şikayet edebilir insanlar. Ama şu anda sizin alelen kayıtlarınız, suçlarınız ortada, her yerde dönüyor. Kimseyi ikna edemezsiniz ve insanları kutuplaştırırsınız. Yarın Fenerbahçe aleyhine veya lehine, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş fark etmez. İlk hatada insanlar birbirleriyle kavga etmeye başlayacak.
1: Evet.
0: Ve futbol sadece futbol değildir, sosyaldir. Yani
1: %100.
0: Bugün biz 6 tane arkadaş toplanalım. Fenerbahçe ya da Galatasaray lehine aleyhine hiç fark etmez. Yapılan ilk anda birbirimizle tartışma, bu federasyon odur budur. Çünkü sizin artık bir gerçekliğiniz kalmamıştır. Acilen herkesin istifa edip yeniden oluşturulana kadar futbol liglerinin
1: durması gerekiyor. %100 katılırım. Bu arada bir dinleyicimiz şöyle bir ricada bulunmuş. Şöyle bakıyorum. İlk mesajları okuyacağım da can tutuklananları bir kez daha aktarabilir misin yayında denmiş. Ben de tabii ki aktarmış olayım. Hakem soruşturması kapsamında Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Soracak olanlar vardı. 7 kişiydi normalde. Ne oldu diğer 2 kişiye? 2 kişinin durumu nedir diye bir soru gelecek olursa da Ahmet Şahin ki hakem atamalarıyla alakalı gerçekten güçlü bir isim olduğunu biliyoruz. En azından benim aldığım istihbaratlar sonucunda Ahmet Şahin'in hakikaten çok ciddi bir rolü olduğunu biliyoruz ki bu 5 tutuklanan isimden bir tanesi değil. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şirin, bu iki kişi de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını da eklemiş olalım.
0: Şimdi şeyi de bilmiyoruz. Şimdi bu yapılan yolsuzluklar, suçlar neden yapıldı? Yani bir takımın lehine mi yapıldı, bir takımın aleyhine mi yapıldı, yoksa bahisle alakalı mıydı? Bunlar da henüz yok. Şimdi bunlar belli olmadan siz buna devam edemezsiniz. Yani bu Galatasaray olur, Fener olur, hiç önemli değil.
1: Bunları konu takım değil bu arada. Hani hakikaten dinleyicilerimize bunu bir kez daha söyleyelim. Evet. Konumuz takım değil. Yani biz burada hani herkesin tabii ki tuttuğu bir takım var ama şu anda konular üstü bir konu işliyoruz ve zaten olağanüstü bir program durumundayız. Yani olağanüstü bir durum kaynaklı olarak bir program yapıyoruz. Futbol programı değil, birazcık daha çözüm programı, birazcık daha esasında futbolun kirli olduğuna dair bir program ve bu kirlerin temizlenmesi için yapılan bir program olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
0: Ya siz Yani liglerin devam etmesi için gereken çözüm de şudur benim görüşüm. Lav edeceksiniz federasyonun bütün görevlerini. Bir kayyum atanacak. Orada hiç kimse hiçbir şeye dokunmamalı bu saatten sonra. Hiçbir delil karartma odur bu. Hiçbir şeye dokunmadan dışarıdan hiçbir hakem hiçbir şey olmadan dışarıdan bir yerden ithal edersiniz. Bir süre devam edersiniz. Ama bu kayyum şekli olur. Şu anda kimin kim tarafından ne yapıldı, neden yapıldı, bu bir bahis işi miydi, sportif bir başarı için mi yapıldı, yoksa kendi taraflarında güç devşirmek için mi, yani bir daha böyle bir klikleşme için mi, yani bir organizasyon için mi yapıldı, bunlar belli olmadan biz buna devam edemeyiz, hiçbir gerçekliği yok.
1: Ne demeyiz yani, gerçekten Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının yapılacağı, işte vekaleten kişileri zaten demin okuduk, açıkladık son dakika gelişmesi olarak, ya Türkiye Kupası maçları dahi nasıl oynanabilir ki? Şu anda şu ortamda bu kadar adaletsiz ve bu kadar sıkıntılı bir ortamda, ya sonuçta suçlu bulunan insanların ortamında bu nasıl oynanabilir abi? Bana ya hiç mantıklı gelmiyor. Tabii ki mesela ben de yani Türk evladı olarak, Türk vatandaşı olarak, ülkesini seven birisi olarak abi, yani tabii ki Türkiye Ligi'ni izlemekten çok haz alıyorum. Ben de futbolun oynanmasından çok haz alıyorum. Zaten yani işe dönüşmüş artık. O kadar sevmişim ki nasıl satayım. Yani, işe dönüşmüş ve ben bu ligin oynanmaması gerektiğini söylüyorum. Sen, ne kadar acı bir şey bu ya.
0: Ligler oynanmadığı zaman sen program yapamıyorsun.
1: Ben bir iş yapamıyorum.
0: Bir sürü insan bununla alakalı iş yapmasına rağmen bunu. Çünkü seviyoruz. Yani çünkü evet. Biz bunu sevdiğimiz için buradayız.
1: Öyle. Ya %100 öyle ve yani ya gerçekten inanamıyorum. Ya bana şunu sorsalardı, sallıyorum 18 yaşında. Ya tamam futbol programı yapacaksın deseler, tamam kendim belki hayal edebilirdim ama bir futbol programı içerisinde 2 saat boyunca saha içine dair hiçbir şey konuşmadığım bir program yapacaksın deselerdi bana 18 yaşındayken. Yani 12-13 sene evvelden bahsediyorum. Mümkün değil derdim, yani yapmam derdim. Zaten bana karşı yani şey derdim, yani benim konum o değil derdim. Ama nasıl konuşalım?
0: Ne hakem, yani taktik konuştuk, işte takım boyları onlar. Biz bunları konuşurken bu bizim aklımızla alay etmektir.
1: Evet. Ya kesinlikle öyle yani. Ve yani mesela genel olarak tabii ki dinleyicilerimiz hakem muhabbetlerini ve sağ dışı muhabbetlerinden tabii ki çok fazla şey dinlemekten hoşlanıyorlar ama bu işin uzmanı değildik. Biz de bu işin uzmanı olmak durumunda kaldık.
0: Evet, yani
1: gerçekten böyle
0: ceza kanunu araştırdım. Kim
1: notlar acayip yani bu arada.
0: Hangi komisyon nerede, kime bağlı, bir sürü işte nereden ne gelir. Ben bunu araştırmak zorunda değilim. Ben taktik 11 futbolu izlemeyi seviyorum ve evet. Beni getirdikleri hale bak.
1: Değil mi? Ya inanılmaz şaka gibi bir şey yani hakikaten. Bakıyorum, selamünaleyküm demiş bir dinleyicimiz. Yayınlar şimdi tutuklanan hakemler var yayında diyorsunuz. Bu bahis soruşturması mı yoksa takımın aleyhine mi diye diyorsunuz. Bunların yapısını öğrenip de Ali Koç demiş Rize'de verilme. Ya onlar tabii ki tam olarak açıklanmadı. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz ama ya şu anda şey durumunda değiliz. Bak dinleyicimiz çok uzun bir mesaj atmış. Hatta ismini de okuyalım. Hüseyin Bey yani uğraşmış, uzun bir mesaj atmış. Sayın Ali Koç'un dediklerinin Ali Koç'un çok üzerine gelindiğini, Ali Koç'u iyi doğradılar diye aslında bir sonuç çıkarmış. Herkes tabii ki belli bir takım taraftarı kendi açısından da bakmakta özgür, taraftar bu şekilde bakmalı da zaten. Taraftar kendi başına zaten bu açıklamaları bizlere de yazmalı. Ama şu anda konu öyle bir konu ki işte Galatasaray şöyle yaptılar, Fenerbahçe'yi böyle yaptılar konusu altın, değil şu anda.
0: Biz eğer dersek işte Dursun Özbek onu söyledi, Ali Koç'u orada yaptı.
1: Çıkamayız işin içinden de zaten.
0: O zaman bütün bu işlenen bütün suçları altını boşaltmış oluyoruz. Yani iş yine biz bir Galatasaraylı, bir Fenerli birbirimizle tartışmaya döneceğiz.
1: Evet ve buna dönmemesi gerekiyor şu anda. Yani konu bir takıma işte ha bu yapıldı mı, bu Galatasaray yapıldı. Bu yapıldı mı, bu Fener'e yapıldı. İşte bu
0: en büyük
1: Beşiktaş'ı kolladı ya da Trabzon'a, işte adam da Trabzon'u kolladı. Konu bu değil şu anda.
0: Yani
1: konu
0: sosyal medyada da çok bu ittiriliyor evet. Ve bence şu anki süreçte en büyük tehdit, tehlike konunun buraya gelmesi.
1: Evet yani ve bu oradaki bu kötü, yani kötü niyetli diyeceğim evet. Çünkü ya görevi kötüye kullanan insanlardan bahsediyoruz evet, burada ve
0: sosyal medyanın da elinde olan, yani bunlar evet. Yapılıyor.
1: Görevi kötüye kullanan insanların tek çıkış noktası bu demeye evet, çalışıyorum. Doğru. Yani konuyu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kavgası, işte benim bu hakkımı verdiler, bu benim hakkımı yediler, işte orada çalmadı düdüğü gibi konuya getirirsek bu insanlar haklı çıkacak ama o çıkmaması gerekiyor. O yüzden de böyle olması gerekiyor. O yüzden de takımlara karşı şey yapmamamız gerekiyor. Yani kendi rakip takım taraftarıyla şu anda kavga etme günü değil.
0: Ve biz bunu bugün çözemezsek eğer yerine gelecek insanın aynısını yapmaya yer bırakacağız. Bugün ona yapılan yarın buna yapılır. Ama biz bunu bugün çözmek zorundayız.
1: Kesinlikle. Ve bugün biz bu işi çözmeden, ya bak Türkiye Kupası dahil diyorum, hani beni de eleştirecek olanlar vardır. Herhangi bir futbolda Türkiye'de müsabaka oynatmak böyle bir konjonktürde şu anda mümkün olmamalı. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Yani sizin sonuçta, senin çok güzel örneğin var Berkay. Yani sahadaki kararları veren birinci otorite hakemler konusunda başındaki adam tutuklanıyorsa, birçok insan bu konuda gözaltına alınıyorsa, geçtiğimiz sezon Türkiye'nin en majör maçlarından, yani derbilerinden diyorum, 4 derbi yöneten adam gözaltına alınıyorsa, abi nasıl oynanacak ya? Nasıl oynanacak yani abi? Ya bilmiyorum yani, birazcık şey yani, ben de çok doluyum çünkü ya ben yayınlarda zaten hani bu tip yayınlar yapmaktan da hoşlanan birisi de değilim, ama nasıl futbol konuşalım ki abi? Ya o yüzden de çok öfkeliyim. Kimse kusura bakmasın yani, ben yani bu yayınları yapmaktan da keyif almıyorum yani, açıkça söyleyeyim. Ya tabii ki seninle her zaman sabaha kadar sohbet etmekle şey falan, ama almıyorum abicim keyif bu yayın yapmaktan.
0: Hayatında beni hiç böyle görmemişsindir.
1: Sen yani de beni böyle görmemişsindir. Ben radyoda bas bas bağırdığım bir durum. Yani gollerde bağırıyorum sadece, işte sallıyorum. İşte Victor Osimhen diye bağırıyorum. Oradan Vedat Vuriş diye bağırıyorum vesaire.
0: Sana çok kısa bir anekdot vereceğim. Biz seneye böyle mi başladık? Yemek futbolcu eşleştirmeleri yapıyorduk.
1: Tabii ya, gırgır işte, yapıyorduk ya abi.
0: Gırgır şamata, biz bundan keyif almak istiyoruz. Ama mahvettiler ya. Biz en sevdiğimiz iş bu.
1: Evet abi, mahvettiler yani. Gönül rahatlığıyla oturup iki tane arkadaşınla oturup şurada maç izleyemeyeceğimiz ve oynanmaması gerektiğini söylediğimiz bir hale geldi iş yani. Ne kadar acı abi. Ne kadar acı ya. Ya bu insanlar ülkemizdeki çocuklara örnek olan, kaç tane insanın idolü olan insanlar bunlar. İleride olmak isteyen bir dolu çocuk var. Futbolcu olmak istiyor, yönetici olmak istiyor, teknik direktör olmak istiyor. Herkes bunu hayal ediyor ama çok kirli ya. Evet. Çok kirli yani şu anda. Nasıl oynansın abi? Ya gerçekten çok söylenecek şey var. Gerçekten kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Kelimelerimi seçmeye çalışıyorum derken de, hatta bir araya gitmemiz de gerekiyormuş. Çok kısa. Bak çok kısa bir araya gidelim. Bir reklama gidelim. Reklamımız da var. Bir nefeslenelim. Çünkü gerçekten birazcık da sakin geçmeye ihtiyacımız.
0: Yayıncı sorumluluğu olarak da bizim şeyimiz biraz böyle şeyimiz yükselecek.
1: Evet, tansiyon yükselecek. Kusura bakmayın tansiyonum yükseldiği için. Bir 2-3 dakika sonra geleceğiz. Biraz reklamımız var. Verelim gelelim, olur mu?
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berkay Çakır'la sohbet ediyorduk. Stüdyo konuğumuz Berkay Çakır'la sohbet ediyorduk ama Yunus Aydın'la da sohbet edeceğiz. Bugünkü akışımızda programımızın bu bölümünde Yunus Aydın'la konuşacağımız bir evre olacak. Berkay soracak, ben soracağım. Bazen aralara gireceğiz, bazen bazı detaylara değineceğiz ama Yunus, dilersen öncelikle hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi günler.
0: Çok çok teşekkür ederim. Ben biraz hararetliydim deminki arada. Sonuç olarak gerçekten çok çok sinirliyim belli şeylerden dolayı. Yani futbolumuzdan mahrum kalma ihtimaline dahil çok sinirliyim ki oynanmaması gerektiğini savunan taraftayım. Bu konuyu soracağım ama Merkez Hakem Kurulu'nda şu anda neler oluyor? Son güncel gelişmeler neler? Ne olması gerekiyor? Bu insanlar bu kadar acaba hani sıkıntılı işlere girmişken nasıl bir şekilde bir çözümü var bu işin? Kim eleştirilmeli? Konuya neresinden bakılmalı Yunus? Bu şekilde sorarak başlayayım, sonra Berkay'ın da illaki soruları olacaktır.
1: Ya tabii ki şimdi ilk başta bu konuda irade gösteren her kimse elbette Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten Türk futbolu adeta bir çöküş aşamasındayken başrolleri bence yani hakemlerdi. Hep söylüyorduk burada, yani yıllardır konuşuyoruz. Bir numarada hakemlerin niyetini her zaman sorguladım. Yani hiçbir zamanda hiçbirinin niyetine de güvenmedim. Bugün de geldiğimiz noktada bu. Yani dünyanın hiçbir yerinde geçen sene yaşanan, yani üç büyük takımın kendi arasında oynadığı derbi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray derbilerinin dördü Yasin Kol'a verilmiş. Trabzon'da niye verilemiyor? Bu olaylarda niye Trabzon'da da adılmıyor diye düşünen varsa, Yasin Kol Trabzon bölgesi hakemi olduğu için
0: o yüzden verilemiyor.
1: Oraya veremiyorlar. Ya verebilseler oraya da verecekler yani.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani hani burada Trabzonspor'a bir saygısızlık değil yani. Neden sürekli üç büyüklerin adı geçiyor diye düşünülen varsa, Yasin Kol Trabzon bölgesi hakemi olduğu için. Şimdi diğer tarafta şöyle bir durum var. Yani ben senelerdir burada Yasin Kol her dergi hakemi atandığında hakem konuşuyoruz ve anlatıyordum. Yani Yasin Kol büyük ekstremde klasman düşmüş bir hakemdi. Tekrar getirildi. Nereye getirildi? İşte Hacı Osmanoğlu döneminde memleketli kontenjanından, o da Trabzonlu, ben de hani alayım yukarı çıkartayım mantığıyla getirildi. Bugün de geldiği nokta şu an gözaltına alınmış durumda. Benim tahminim yani şu an ülkemizde işte benzeri operasyonlara da baktığı zaman uzun tutuklu, uzun gözaltılar genelde tutuklanmayla sonuçlanıyor.
0: Doğru.
1: Bu hani Yasin Kol'da aslında bence bunun muadili bir süreç olacak. Hani Ferhat Gündoğdu'da da hani ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün, hani artık dördüncü gün son gözaltı süresine adliyeye sevki yapıldı ve sonrasında da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sonrasında tutuklandı. Aynı şekilde Yunus Yıldırım için de aynısı geçerli. Yani o kadar realiteden, o kadar gerçeklikten uzaklar ki, milli takımın kaybettiği gece bizi kim alabilir diye bir paylaşım yapıyorlar.
0: Değil mi ya? Ya inanılır gibi değil.
2: Nereden tutsak yakalayamıyoruz. Yani her bir beyan daha da üste koyuyor.
1: Yani aynı şekilde yani bunu size aldılar. Şimdi siz nasıl çıkabilirsiniz onu düşünün bu saatten sonra. Hani yani MHK'nın yani yapması gereken şey, yani bu konuda zaten bu arada istifa etmediler. Yani işin kötüsü istifa etmediler bu süreçte. Yani görevlerden istifa edebilirler de hala da yani bir dizayn etme çabalarındalar. Ya o kadar kötü insanlardan oluşmuş ki. Ya bugün bakıyorsun yani hani ben artık beyefendinin adını bile anmayalım. Yani beyefendi demeyeyim ki, telefonunda çocuklara yönelik videolar bulunuyor.
0: İnanılır yani, gibi değil.
1: Nasıl insanlara emanet yani Türk futbolu?
0: Yardımcı hakeme yaptığı o konuşma ortaya çıktı ya, yani mobbing mesela, korkunç yani.
1: Yani karşısına almış hakemi, babasıyla alakalı konuşuyor, adama hakaretler ediyor. Yani gerçekten yani çok çok kötü. Tabii bu suçtan da ayrıca tutuklandı Ferhat Gündoğdu.
0: Yani zaten olması gereken oldu yani bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani burada yani senelerdir duyduğumuz bir yalan var. Hiçbirimizin inanmadı. Nedir? Hakemleri atıyor, yapay zeka atıyor. Hiçbirimiz hiç zaman inanmadık.
0: Hadi canım ya derim.
1: Aynen öyle. Bugün videolarda gördük. Bugün çıkan ses kayıtlarında gördük. Avara kadar Yasin Kol'a yaptırmışlar ya.
2: Yani mesela çok da kendi kendini atıyor. Yani kendi kendini ve varını, her şeyini kendi atıyor. Diğer hakemleri de kendi. Yani akıl tutulması bu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ya şöyle yani bir kere şimdi 6 derginin 4'ünde Yasin Kol yönetti dedik de, herhalde bunlardan birkaçında kendi istediği için kendi yönetmiştir.
0: artık ben de bundan şüpheleniyorum yani %100. Yani, kendi ben bu maçı yöneteyim, ben maçı yönetmeyeyim deme herhalde yetkisinde artık kendisi.
1: Kesinlikle. Ya şey ya ikinci merkez hakem kurulu başkanı gibi.
0: Gerçekten öyle yani. Gerçekten öyle
1: iyi benziyor. Yasin Kol'la tersleşen gözlemciye maç verilmiyor. Ya, aleni bir şekilde Yasin Kol hakkında olumsuz rapor vermeyeceksiniz diye tapya okuduk işte. Diğer taraftan bakıyorsun, hakem Ersun ifadesi var. Ya Burak Doğan bu arada bu sesi çok büyük gazetecilik yapıyor. Ya bütün ifadeleri tek tek ortaya çıkarıyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu bana elimde NTS kayıtlarım var dedi. Biz şimdi bu işi nereden birleştirebiliriz? Yunus Yıldırım, o da tutuklandı. Eski hakem aynı zamanda.
0: Doğru.
1: Kendisi bu süreci başlatan yan hakemden, beyefendinin adını unuttum. Ya bu süreci
0: Ali Tuna.
1: Ya Ali Tuna kendisi bu konuda ifade veriyor. Kendisi sınav kağıtları değiştirilen kişi. Ali Tuna sınav kağıtlarını değiştirmesiyle alakalı bir sorgulama yaptığı süreçte Yunus Yıldırım bu işi halledebilmek için bir kişinin ETS kayıtlarını istiyor. Ali Tuna da emniyet mensubu. Ya ben bunları yapamam diyor. Ya bunlar diyor hani usulsüz işte beyefendi işinin yani bütün hani uyması gereken yani
0: kural kitabına göre hareket eden ender isimlerden diyelim.
1: Aynen öyle. Yani namuslu ender isimlerden birisi bu süreçte.
2: Yunus hemen böleceğim seni. Evet. Yani bir emniyet mensubundan yan olarak yani hakemlik profesyonel değil. Otel kayıtları karşılığında görev verme pazarlığı yapıyor Yunus Yıldırım. Yani bu yani rüşvet, görevi kötüye kullanma, kamu görev ve özellikle emniyet görevlisine karşı yani bu cesareti nasıl yorumlarız? Yani böyle bir cesaret nasıl yapılabilir?
1: Yani gerçekten şöyle ya, en basiti şöyle örnekleyeyim. Ya bizi kim alabilir diye paylaşım yaptılar dedim ya az önce.
0: Evet.
1: Ya, o kadar gerçeklikten uzaklaşmışlar. Yani çünkü şimdi Serdar Dal mesela diyordu ki bu operasyonla bir iki gün önce. Ferhat Gündoğdu'nu orada görevden alamıyorlar. Daha önce Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar hakeza. Yani o zaman burada hakikaten bu insanlar bir yerlerden ki bence bu işin sonu oraya da uzanacak. Ya bu idare aynı şekilde devam ederse gerçekten buralarda görevlendirilmişler ama işte devletin en üst meclisi buraya el attığı zaman tabii ki o güçler tek tek ortadan kalkıyor. Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu ne olmadığıyla alakalı bütün kulüplerin zaman zaman Ali Koç'un çok net açıklamaları vardı. İşte Serdar Dal'ın çok yakın zamanda aynı şekilde vardı. Yani kendilerini çok yukarıda görmüşler. Az önce hani örneklediğimiz yani mesela şimdi otel kayıtları diyorsun bu konuda hafta içinde mesela Cihan abiyle yaptığımız yayında belki de Göksel'le yaptığımız yayınlarda da anlattım. Paralel olarak aynı zamanda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında da bir soruşturma vardı. Hı hı. Ve burada bu hafta içerisinde MK operasyonuyla aynı gün aynı sabah Antalya'nın çok ünlü otellerinin çok ünlü turizm şirketlerinin sahipleri de gözaltına alındı. Bu futbol kamuoyunun dışında kalıyor birazcık daha ama aynı dosyaları geçen çok fazla isim var. Hani bu nedenle hakemler hangi yollarla kıstırıldı, hangi yollarla elleri kolları bağlandı bunları duyacağız. Biz ilk defa Türk futbol tarihinde ilk defa bir hakem gözaltısı gördük. Zorbay Küçük gözaltı değildi.
0: Doğru.
1: Zorbay Küçük'ün durumu farklı. Zorbay Küçük ifadeye çağrıldı. Şu an Yasin Kol çok daha farklı. Trabzon bölgede maçı yönettikten sonra
0: ve apar topar bak o da çok şey yani sabahı beklenmeden maç bitiminde apar topar.
1: Kesinlikle ve yani aslında ya belki de değil öyle hani maçın bitmesini beklemişler aslında.
0: İnanır gibi değil.
1: Ve burada da aslında bence Merkez Hekim Kurulu'nun bu kadar hazırlıksız yakalanması sebeplerinden biri de milli maçtan sonraki sabah bir operasyon beklemiyorlardı bence.
0: Bence de. Ya zaten
1: Lütfen.
0: Yani
2: orada ben bir araya gireceğim. Şimdi burada konu sadece hukuki olmayabiliyor. Bu kadar fazla sosyal olarak insanı ilgilendiren bir konuda. Yani ligler zaten hali hazırda devam ederken bunu yapmak zordu. Şu an Türk Yargı yani Türk Adalet Bakanlığı ve bu yargı merci olarak savcılar bir süre verdiler bence. Yani siz bunu yani bu iş burada bitmeyecek. Siz bunu
0: bu belki birinci fazı sadece.
2: Biz bunu temizleyeceğiz ama toplumsal olarak infiale neden olmasın diye önden bir gösterme ve ligler başlayana kadar ya da başlatmamak üzerine size o bir süre verildi bence onlara. Yani milli takım arasında olmasının sebebi buydu.
1: süre konusunda şöyle düşünüyorum. Yani katılmakla beraber hani bir ekleme yapayım. Hani senin söylediğini desteklemek açısından. Şimdi bence şöyle bir durum var. Türkiye Futbol Federasyonu'yla, yani çünkü aslında TFF'de her ne kadar özel bir yapı gibi gözükse de aslında en başa hesap verme konusu olarak devlete bağlı.
2: Doğru.
1: Şimdi TFF ile bence bu işi yürüten savcılar arasında da net bir resleşme var.
2: Orada şöyle bir resleşme başlamıştı. Geçen yıl bahis oynayan futbolcuların daha soruşturma devam ederken kapalı bir dosyadayken konu Futbol Federasyonu tarafından bu isimlerin sızdırılmasında başladı konu Adalet Bakanlığı'yla. Orada dediler ki siz bu soruşturmaya nasıl böyle bizden habersiz zarar verirsiniz. Oradan itibaren bu iş yokuş aşağı devam etti zaten.
1: Şu anda bence muadili bir şey oluyor bu arada. Yani aslında baktığın zaman Merkez Hakem Kurulu operasyonu yapıldıktan sadece 15 saat sonra Türkiye Futbol Federasyonu bahisten dolayı PFDK'ya sevk edilen isimleri açıkladı. Evet, şimdi karşılıklı. Bu isimlerle alakalı herhangi bir gözaltı var mı? PFDK'nın sevk etti. Başkanlar nezdinde bile açıklamalar var. Şimdi durduk yere bir günde Ertuğrul Doğan'ın bahis oynadığını öğrenseydik yer yerinden oynayabilirdi. Ama bu kamuoyu oluşmadı. Neden? Çünkü çok daha ortalığı gelen bir başka operasyon var.
0: Zamanlaması da çok manidar geldi bana
2: karşılıklı
0: açıkçası.
2: Karşılıklı resleşme.
1: Bence hiç böyle bir plan yoktu. Bence hiç bu dönemde bahisle alakalı PFDK sevklerini açıklama yönelik bir karar yoktu. Yani bunu tamamen, ya daha önce İbrahim Hacı Osman'ın şu açıklaması var. Yani ben Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştüm. Çok değişmeyelim bu dosyada da FIFA takip ediyor gibi bir açıklaması var. Bu nasıl bir açıklama?
0: O benim gördüğüm, yani hayatımda gördüğüm en trajikomik açıklama olabilir. Yani karşınızda çocuk mu var?
1: Yani
0: çocuk mu kandırıyorsunuz ya, yani?
1: Hani aba altından işte yani sopa göstermeler, çakma kaba dayılıklar. Ya yani bunlarla Türk futbolu bir yere kadar gidiyor. Yani devamı gelmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bakıyorsun burada şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı bunun altında elbette kalmadı. Bir gün sonra bu PFDK sevklerinden sadece bir gün sonra Yasin Kol'u gözaltına aldılar. Farklı bir hamle var mı? Şu an TFF bir hamle daha yapabildi mi? Yapamadı.
0: Yapamadı.
1: Yani hani burada bir yere kadar bence TFF'de gidebilir. Yani TFF'nin gündeminde şu an için belki istifa yok. Ama hani zaten görevden el çekti, affını isteme gibi şeyler bence milli takım sürecinden sonra bir sonraki milli araya kadar bence birçok aksiyon alınacaktır bu konuyla alakalı.
0: %100.
1: Yani burada artık yani bugün Ferhat Gündoğdu serbest bırakılmış olsaydı da artık fiilen başkanlıkları zaten bitti. Özellikle bunu Ferhat Gündoğdu için söylüyorum. Bu saatten sonra artık ne bir MYK'dan bahsedebiliriz. Yani şu an yerine gelecek isimlerle alakalı da. Yani ya birçok kişi işte Bünyamin Hoca'ya gidilmiş mesela. Bünyamin Gezer kabul etmemiş.
0: Aynen.
1: Aynı şekilde daha önce Ahmet Çakar'a aynı şekilde Erman Toloğlu'na da gidildi. Kabul etmediğini birebir kendi ağızlarından duymuştuk. Yani şimdi az önce söylediğim gibi hakemleri öyle bir gellerden yakalıyorlar ki ya işte sürekli mesela işte HTS kayıtları var. Bu HTS kayıtlarını nereden elde ediyorsunuz?
0: Çok acayip.
1: Yani hani sizin buna ne yetkiniz var ne bilirsiniz? İşte hakem olmak isteyen polisleri baskılayarak yani bütün her yeri ellerinin altına almaya çalışmışlar ve bir yerde patlıyor. Yani nasıl patlıyor? İşte az önce söylediğimiz yan hakem hocamız, yani o dönemde şu anki Adalet Bakanımız Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir şekilde ulaşabiliyor kendisine. Ulaştıktan sonra bu süreç başlıyor. Ya bu dosya neden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında? Çünkü şöyle bir süreç var. O dönemde İstanbul'da çok ciddi bir dosya yoğunluğu olduğu için Antalya'da başlatalım diyorlar. Antalya'da başlıyor. Sonrasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yetkisizlik kararı verdikten sonra dosyayı tekrar İstanbul'a yolluyor. Ve zaten süreç hızla ilerlemeye devam ediyor.
2: Ben de bir araya gireceğim seni desteklemek amaçlı. Şimdi siz yani federasyona buradan yine sesleneceğim. Siz kendinizi bu ülkenin yargı merciiyle eş görürseniz bu iş zaten çoktan feshedilmiş bir konu. Zaten federasyonun kuruluş ve görevleri hakkında 58-94 sayılı kanunu zaten yürütmek üzerine bu merci aday, yani sizin çok üstünüzde olan bir norma oturduğunuz yerden kafa tutuyorsunuz. Yani bu hiç normal bir durum değil ki. Bugünlerde hani Adalet Bakanlığı, yani özellikle Akın Gürley'in de bir sürü konuya el atmasıyla birlikte bazı mercilerin de kendini Türk adaletiyle kıyaslayanların biraz önü kapandı gibi bu aralar.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi MYK burada idari ceza ya verilebilir TFF tarafından. Sonuçta bir idari ceza vardır, bir de adli ceza vardır. Ya burada zaten bu arada MYK bir hakemin hakemliğini bitirmek istiyorsa 45 gün hak mağlubiyeti verdiği anda zaten hakemliği düşer. TFF'nin içerisinde böyle bir düzen var ki bence hani çok da doğru değildi. Ama yani zaten MYK istediği gibi asabilir, kesebilir, birinin hakemliğini bitirebilir. Yani net bir şekilde bu güç onlara verilmiş. Ama diğer tarafta yani dediğin gibi bir adli, adeta sanki bir mahkeme gibi kendileri orada bir düzen kurmuşlar. Hakemleri tehdit ediyorlar. Yasin Kola yüksek puan vermeyen gözlemci maç kazanamıyor, maç alamıyor. Yani Yasin Kol İstanbul'a gelmişken aynı gün bir avar bir varda maç yönetiyor. Yani İstanbul'a gelmişken buradan da hani taksimetre çalışsın. Hani parayı alalım.
0: İnanılmaz. Gibi. Gerçekten yani, öyle yani.
1: Yok yani 24 saatte 3 maç yönetmiş. Bir maç normal. Trabzon, özür diliyorum, Fenerbahçe maçı.
0: Yok, sinirden gülüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Neden gülüyorsun diyen dinleyiciler olacaktır. Hani yani, trajikomik bir hikaye yani gerçekten. Lütfen Yunus, devam edebilirsin abi.
1: Kesinlikle yani bir Fenerbahçe maçını yönetiyor, geliyor. Sonrasında Sarıyer maçının var hakemi. Ondan sonra akşamüstü de aynı gün içerisinde yine TFF 1. Lig'deki bir maçta daha var. Yani para kazanmak için o kadar her tuşa basıyorlar ki. Yani bilmiyorum. Biz Fenerbahçe maçı yöneten birisinin sadece 18-19 saat sonra avar olması alışkınlık şey var olabilir. Ama avar değil yani. İlk biz, ben hatırlamıyorum TFF 1. Lig'de, Süper Lig'de maç hakemi olan birisinin bir gün sonra vardı değil avarda olduğunu.
2: Ya bu biraz aslında şu demek, para değil burada konu. Bizim elimiz sizin üstünüzde, yani hakemleri köşeye sıkıştırmanın ve psikolojik baskın, yani mobbingin bir diğer türlü hali. Yani ben her an ve benim adamlarım her an yanınızda ve ensenizde demek. Yani sembolik olarak bu aslında.
1: Yani ben ya hem dediğin gibi
0: bence ikisi birden dediğin... bu arada. Bence ikisi birden.
1: Parayı, bence parada da varlar. Yani bence para olayı da varlar. Yani tek başına tekerlerini almaya çalışmışlar bütün sistemi. Yani orada da ben varım, burada da varım. Dediğin gibi her yeri yönetirim. Yani apalakasız bir maçın yardımcı var hakemine karar veriyor. Yasin Kol, işte okuduğumuz tapelerde. Yani sonrasında nasıl yan hakem mesela gidecek de Yasin Kol'la paralel olmayan bir karar verecek? Nasıl var hakem Yasin Kol'u rahat rahat VAR'a çağıracak? Ha şimdi şunlar elbette dizayn edilebilir. Bence zaten yapay zeka olayının saçmalığı tam olarak buradaydı. Şimdi bir hakemle bir hakemin arası bozuktur. Olabilir. Ya olabilir bu. E şimdi inadına VAR'a çağırır, görür çağırmaz vesaire. Yani hakemin aslında zarar verici birbirine işler yapabilirler.
2: Peki bir soru daha soracağım. AVAR olan bir hakem, yani AVAR dediğimiz asistan var. Hı hı. Şimdi bu kadar Merkez Hakem Kurulu içerisinde atamalara kadar etkin olan bir hakem, VAR'a o oda içerisinde müdahale etmeme şansı var mı?
1: Bence mümkün değil.
2: Yani o sadece AVAR demek değil. Yani bütün kararlara da aynı zamanda orada işte parmakla işte şu bu denilecek noktaya getirilmiş. Ve bu çok korkutucu bir durumda. Diğer yanı şu. Yani biz işte bir sportif bir amaçla mı yoksa işte bahis mi o mu derken, şimdi bütün bu bilgiler bir araya gelip biz bir beyin fırtınası yaptığımız zaman bu kadar maddiyatla alakalı yüksek hedefleri olan insanların bu bahis olayında olmama şansını düşük görüyorum açıkçası.
1: Zaten hani şu anki Yasin Kol'un stek nedenlerinden birisinde de zaten para giriş çıkışlarının, yurt dışı yönü çıkışların kaçak bahise yönelik olduğu yönünde 72-58'den zaten hani gözaltına gerekçesi var. Ama şimdi tabii 72-58 dediğin gibi ilk aşama gözaltına alınmadan. Eğer burada kendi yönettiği maçlar üzerinde bahis varsa 72-58'den değil 62-22'den, yani orada da sanırım 56. madde kendi maç sonucunu etkilemek. Ki burada doğru baktığın zaman da örnek veriyorum, Ederson'un kırmızı kartı mesela. Şimdi Ederson kırmızı kart görmeyi bence orada hak etti bu arada, ama hani en herkesin hatırlayacağı pozisyon olduğu için söylüyorum. Yani bir kaleciye kırmızı kart göstermek, hakem istedikten sonra bunu yapabilir. Şimdi biz Yasin Kol'un kaçak bahis oynadığını da ispatlarsa mahkeme ya da Yasin Kol kendisi itiraf ederse, bir hakemin bahis oynaması, kaçak bahis oynaması ya gerçekten akıl alacak şey değil.
0: Yani gerçekten öyle. Yani nasıl bu ligin sportif gerçekliği kalır o zaman, bu da kanıtlanırsa çok şüpheliyim yani. Bu, neler olacağına dair.
2: Tek başına yapılacak işler değil. Yani hadi ben kendi başıma işte şu maçta şunu yapacağım denilecek değil. Nasıl ki onlar birilerini sıkıştırıyorsa birileri tarafından da sıkıştırılmış olmalı. Yani bu sadece bireysel bir bahis oyunuyla da kısıtlı değil. Organize olmak zorunda böyle bir yapılanma.
0: Çok
1: katılıyorum. Yani biz bu olay olduğunda galiba ya da 10-15 dakika sonra hatırlamıyorum ya, Göksel'inle mesela yayındaydık. Yani ben hani şunu söyleyeyim ya, bunu nasıl tek başına Ferhat Gündoğdu yapmış olabilir yani? Ya bunun sağ içinde hakem ve hakemleri olmalı.
2: Evet.
1: Yani sonuçta bir kere şöyle bir durum var. Siz yazılı sınav sonuçlarını değiştiriyorsunuz. Yani tamam, bir hakem almıyorsunuz. Okey, tamam. Hadi diyelim asla onaylanacak bir şey değil de. Birisini almıyorsunuz. Onun yerine birini alıyorsunuz. Yani doğru. Sonuçta bu hakemden ne istiyorsunuz yerine aldığınız hakemden?
0: Sizin menfaatinize uyan şey, yani sizin o andaki menfaatinize uyan şeyleri herhalde yapmasından dolayı o hakem tercih ediliyor diye anlıyoruz
2: burada. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Lise öğrencisi bile şunu bilir. Sınavına girer, işte hoca bana taktı, işte sınavımın aslında değeri bu değil diye mahkeme açma yolunu lise öğrencisi bile biliyor. Siz adamın sınav kağıdını değiştirip bunu nasıl sonuçlanmıyor, yani bugün olmasa yarın nasıl gün yüzüne çıkmayacağını düşünürsünüz.
0: Bu yani, gerçekten akıl tutulmaz.
2: Yani ilkokul çocuğu bile biliyor bunu.
1: Ya bir de şöyle, yani bunu o an 3 kişi sınava giriyor. Yaptıkları kişi de tek emniyet mensubu olan kişi.
0: İnanılmaz yani.
1: Kafaları da çalışmıyor. Yani hani Türk hakemliğini bunlar yönetiyor işte.
2: Gerçekten dalga geçer gibi.
0: Peki yani biraz da çözüm soracağım. Yani tamam, hepimiz çok şikayetçiyiz ve gerçekten hani bazen sinirlerimi ben bile yönetmekte çok zorlandığım bir yayın içerisindeyim şu anda, ama yani şu anda Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı tasarruf ne olmalı? Çözüm kimdir? Yani ben şu şekilde ifade edebilirim kendi adıma. Halkın güvenebileceği artık kim varsa o kişiye gidilmeli gibi bir bakış açısındayım, ama her ikinize de soruyorum. Yani önce Yunus sana sorayım, sonra Berkay'a da soracağım. Genel olarak Merkez Hakem Kurulu'ndaki şu anda ivedilikle yapılması gereken çözüm nedir diye soruyorum. Ve bir kişi varsa, işaret edebileceğim birisi varsa da o kişiyi de duymak isterim abi.
1: Ya şöyle, şimdi işaret edeceğimiz kimse bence bu göreve gelmek istemez. Yani hani çünkü gerçekten ateşten gömlek giyiyorsun. Yani hani asla kendini ifade edemeyeceğin, çok iyi yönetsen bile sana bağlı olmayan, bütün güven sisteminin yok olduğu, yani hani başından sonuna kadar hiçbir şekilde güveni yeniden dizayn edemeyeceğin bir sistem. Ha, bana kalırsa kim gelmeli? Mesela biz hepimiz tanıyoruz da işte Radyo Goller'e yıllarca program attı. Ya bence Fırat Hoca, Fırat Aydınus bu iş için bir numaralı insan.
0: Bana sorarsan da öyle bu arada.
1: Ama hani Fırat Hoca bu görevi kabul eder mi? Yani şu an bu görevi kabul eder mi yani?
0: Ki şöyle.
2: Bu TFF altında kim kabul edecekse o da zaten hani bizim güvenebileceğimiz insan değil zaten. Hani.
0: O da doğru.
2: Yani eşyanın tabiatına aykırı. Yani çok güvenilir görebileceğimiz bir insan bu insanlarla zaten yola çıkmak istemez.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Peki o zaman soruyu şöyle sorayım tekrardan. Yüzden, yani Merkez Hakem Kurulu'ndan çıkıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında ülkenin futbolunu yönetecek bir numara kim olmalı diye soruyorum ki ona bağlı olarak o soruyu da sormuş olayım.
1: Bunu Berkay cevaplasın. İlk az önce
0: tamam, hadi Berkay cevaplasın. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına gelmesi gereken kişi hangi profilde, nasıl birisi olmalıdır?
2: Ben tekrar söylüyorum, bizim bir kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Sadece görevini gerçekten hakkaniyetiyle, dürüstlüğüyle, elinden geldiğince iyi niyetli kim yapacaksa olsun. Ben burada şunu söylemek istemiyorum, fanatiklik yapmak istemiyorum. İşte Fatih Terim diyeceğim, o bir şey diyecek, bu değil. Hatta istiyorsanız gidelim bağımsız bir firmaya verelim bunu. Denetçi, yani burada kime verirsek verelim, biz buraya Ahmet'i de koysak, Veli'yi de koysak 3-5 bağımsız kuruluşla biz bu sistemi denetlemek zorundayız. Yani tek başına biz bir insan eline bu kadar insanın duygu yükünü, işte bazı insanlar bahis oynuyor, işte parasını yatırıyor, bazı insanlar sabah işte 10 yaşında çocuk kaybettiği zaman kendi takımı yarın sabah derse mutsuz gidiyor. Bu kadar ince iplik üzerinde giden bir sektörde, bir piyasada, yani bu o alanda biz bir insan eline vereceksek eğer, bunu sürekli denetlemek zorundayız.
0: Kim olursa olsun denetlemeli.
2: Evet, yani burada bugün o gelir, biz bir kurtarıcı aramamalıyız. Biz bir sistem kurmalıyız.
0: %100. Peki bir de Yunus'a döneyim. Yani Yunus, sen ne diyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki bir numara kim olmalı? Berkay'ın önerisine katılır mısın? Veyahut da farklı bir pencereden mi yaklaşırsın konuya? Nasıl bakarsın?
1: Yani, tabii ki düzenliğin kesinlikle bir sistem, isme bağlı olmayan bir sistem olması gerekiyor. Yani bunda en fikirim. Hani hakemlerle alakalı, hani az önce sorduğun soruya bence en yakın hızlı çözüm şu olabilir diye düşünüyorum. Yani bir kere şu an mevcutta bulunan en iyi olduğunu düşünüyoruz. Halil Umut Beler olabilir, Mehmet Türkmen, yani hepsine diyeceksin ki dağılın. Hepsini görevine son vereceksin. Yani ve şu an Dünya Kupası'nda işte Yeşil Burun Adaları'ndan Somali'den bir sürü iyi hakem gördük.
0: Evet.
1: Yani dün İbrahim Setien'in yorumuydu. Bu çok da beğendim. Yani desteklemek için referans göstererek onu da söyleyeyim.
0: Selamlarımızı da, sevgilerimizi iletelim. Hem İbrahim Setien'e hem de Doğa'ya da. Doğa'yı da çok severim. Doğa da benim çocukluk arkadaşımdı, Doğa Setien. Ona da sevgilerimi ileteyim. Lütfen abi devam edebilirsin.
1: Yani şöyle, gerçekten oradaki hakemleri getirip yani çok da rahat ekonomilerini karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Hani güncel şu an hakemlere verilen paralar da dahil olmak üzere yetecektir. Yani onlara bu paraları verip onlara yönettireceğiz maçları. Yani daimi.
0: Yani Yunanistan'daki sistem gibi mi? Full. Aynen öyle. Şu anda dışarıdan hakem gelmesi lazım.
2: Ben hani hemen senden önce şunu söylemiştim. TFF meşrutiyetini kaybetmiştir. Hemen lav edilmelidir. Yerine kayyum olarak geçici bir grup atanılabilir, bir komisyon atanabilir ve dışarıdan, aynı senin gibi düşünüyorum. Şu an hiçbir TFF'de hiçbir organizasyon, hiçbir adım atılmamalı yargı süreci bitene kadar. Eğer biz ligleri devam ettirmek istiyorsak dışarıdan bir ekibi getirelim ve yönettirelim. Bu kadar. Başka yani
0: çözüm yok,
2: çözüm yok bence de. Yani federasyon binasına dair kimsenin girmemesi, herhangi bir delilin karartma şüphesi sebebiyle anında bugün mühürlenip bütün yargı süreci bitene kadar da Türkiye Futbol Federasyonu diye bir şey olmaması gerekiyor.
1: Ya çünkü dediğim gibi delil karartmak zaten şimdi bir numarada tutuklanma gerekçesi delil karartmak. Şu an Ferhat Gündoğdu ya da birçok hakemin tutuklanmalarındaki sebeplerden birisi de bu. Yani şimdi bu kadar eleştirirken tabii ki hani masumiyet kalibesini de korumak lazım. Yani tutuklanmak hani ihtiyati bir tedbir. Evet. Tutuklandığı direkt suçlu değil ama hani çok kuvvetli şüpheler var ortada. Konuşmalar var, tapeler var ve bunların evet yani bir şekilde yok edilme ihtimali var. Biz Merkez Hakem Kurulu operasyonu olduğu anlarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde, yönetim ofislerinde MASAK aramalarını gördük. Yani şimdi MASAK neye bakıyor abi MASAK? Paraya bakıyor.
0: Doğru.
1: Demek ki burada idari suçlardan bir fazlası var. Ya MASAK neden arama yapsın yoksa?
0: Şüphesiz tabii ki yani. %100.
1: Ya burada hani burada az önce Berkay'ın söylediği gibi delillerin karartılması da karartılmaması da çok önemli. Ya bu konuda ben TFF'ye kayyum atanır mı? Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun istifasında dahi ben hani olağanüstü bir seçim olacağını düşünüyorum. Hı. Ama tabii ki burada Ankara ile arası iyi olan, takımlarla arası iyi olan bir isim gelmesi lazım. Çünkü bazı şeyleri doğru analiz etmek lazım. İbrahim Hoca Osmanoğlu tabii ki Ankara ile arası iyi olan bir isim. Kötü olan bir isim değil. Hı. Ama şunu unutmamak lazım. Her ne olursa olsun TFF'nin başına gelirken Ankara'nın ismi birinci aday değildi.
0: Evet, bu doğru.
1: Mehmet Büyükekşi'ydi.
0: Doğru.
1: Yani hani biz bugün gelinen noktada hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'na tabii ki hani Ankara ile arası iyi değil diyemeyiz. Hı hı. Ama Ankara'nın desteklediği bir numaralı aday değildi.
0: %100. Yani bunu ben de biliyorum abi.
1: Ben bunu Türkiye Basketbol Federasyon seçimlerinden de örnek verebilirim. Bizzat yerinde takip etmiştim. Hidayet Türkoğlu ile Harun Erdoğan, ikisinin de Ankara ile arası iyi.
0: Evet,
1: yani doğru. İkisi de Cumhurbaşkanı'nın uçağına binebiliyorlar. İkisi de aynı şekilde aynı ideolojiye sahip olabilir ama Hidayet Türkoğlu'nu desteklediler. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mehmet Büyükekşi durumu da böyleydi. Hı. İbrahim Hacı Osmanoğlu biraz tepkilerle aslında kazandı. Ya bugün gelinen noktada belki kendisine de hesap sorulacak olabilir. Affı istenecek olabilir. Çünkü Türk futbolu tamamen bir batağa batmış durumda. Hı. Diğer tarafta da aday olarak ya ben kayyum olayının çok gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Yani çünkü Türk futbolu bahsettiğimiz kadar aslında özel bir yapıda elbette değil. Ama buraya dediğim gibi doğru bağlantılar, hızlı aksiyon alabilen, bu süreci, bu temizlenmeyi destekleyebilecek kulüplerle de arası bir ismin getirilmesi lazım. Ya bu isimler gerçekten çok ender. Her zaman Türk futbolunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığı tabi Göksel Gümüş'ten gerçekliği vardır. Şimdi her zaman ağırlığı vardır. Yani Mustafa Ergöğüt olabilir.
3: Çok ki konuşuluyor, konuşuluyor.
1: Çok fazla adı geçiyor. Çok çok fazla adı geçiyor. Hani gerçekten çok düzgün, dürüst birisi olduğu söyleniyor. Aynı şekilde ya birçok kulüple Ankara ile arasının iyi olduğu söyleniyor. Ama elbette Ahmet Nurçebi ben yakınından biliyorum. İstiyor. Ya daha önce Beşiktaş'ta başkan adaylıktan kaybettikten sonra da istemişti. Önce şu an en yakın isim Mustafa Ergöğüt.
2: Araya gireceğim. Çok hızlı bir şey söyleyeceğim. Neden tamamen durdurulması gerektiğiyle alakalı. Şimdi biz şu an yapının yani bu şeyin organizasyonun içerisinde kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Genelde böyle organizasyonlardaki sıkıntı şudur. Yeni birisi gelir ama daha personeli daha işte yani bunun çaycısından tutun diğerine kadar tanıyamadığı için de bu bir şekilde örümcek ağı gibi devam eder. Yani o karanlık bulaşıcı bir şekilde devam eder. Şimdi tam olarak federasyon içindeki herkesin yani sonuçta siz bunu kapattığın zaman herkes bir şekilde bazı itiraflarda bulunacak. Ama eğer siz bunu kapatmazsanız bir şekilde bu süreç uzayacak ve aslında tam olarak temizlenmeyecek. Yani bir kirliliği tam olarak temizlemek için bir durdurmak lazım. Eğer tam olarak kapatırsanız...
3: Ya kervan yolda düzülür olamaz yani.
2: Olamaz çünkü devam edecek. Yeni gelen insanları da ona bir şekilde sıkıştırılıp yani bu sistematik bir şekilde bir kötülük. Eğer siz bunu bir şekilde durdurursanız şu anda herkes... itiraflarda bulunacak ve yargı süreci çok daha hızlanacak çünkü o sırada işi olmayacak. Çünkü herkes yanındaki odada ne konuşulduğunu mecburen söylemek zorunda kalacak. Ama hemen biz yönetim olarak 8 tane adam atayalım ve işte biz bu işe yeniden başlayalım dediğin zaman bu içerideki personellerin yani bu örgütlü bir kötülük, örgütlü bir çalışma. Kimin ne olduğu tam olarak çıkmadan buna devam edilmemelidir.
3: Doğru. %100 katılırım abi ben sana. Biraz da aslında kısıtlı vaktimiz olduğu için Montella kısmına da geleceğim. Aslında soruyu da şöyle sormak istiyorum. Yunus Aydın'a soruyorum bu sorumu. Yunus şimdi tabii ki malum yani hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu kadar eleştiriliyor. Bizler de eleştiriyoruz. Hem Merkez Hakem Kurulu'ndaki kaos durumu yani gün hani dakikalar geçtikçe belki yeni yeni bilgiler alıyoruz. Acayip acayip durumlar var. Ama bütün bu şartlar altında da çok başarısız bir milli takım ve Uluslar Ligi'nde 3-0 yapan milli takım var. Montella'nın koltuğu sallanıyor diyor herkes. Montella'nın açıklamaları gerçekten bizleri halkı futbol severleri çileden çıkarıyor. Basın toplantılarında, maç önlerinde. Yani herkes şu anda kendi derdine düşmüşken Montella süreci böyle birazcık daha uzun sürer mi yoksa pazartesi gününden sonra Montella ile yollarda ayrılır mı diye sormak istiyorum ve kim gelmeli diye sormak istiyorum.
1: Yani TFF'de zaten bence bir numaralı problem şu an aslında karar verici mekanizmanın tamamen devre dışında kalmış olması. Yani şu an biz senelerdir aslında Büyükekşi döneminde de milli takımlar sorumlusu olarak daha önceki dönemlerde Yıldırım Demirören olabilir ya fark etmez bütün yöneticilerde biz milli takımlar sorumlusunun kim olduğunu biliyorduk.
3: Doğru.
1: Şu an kim abi milli takım sorumlusu bilmiyoruz. Yok.
3: Yok.
1: Ortada biri yok yani. Ha belki hani resmiyette var. İstifa etti bilmiyoruz. İşte dün mesela Ulal Bey, Ulal Akızım istifa etti. İşte bahis oluşturmasına adı geçenler istifa ediyorlar vesaire. Yani bu konuda TFF kendi içindeki yangını söndüremediği için kendisi inanılmaz bir skandalla uğraştığı için bu konuda ya belki Belçika maçı sonrasında gidip bir konuşma yapılması gerekiyor. İşte belki gidip Montella ile bir iletişim kurulması gerekiyor ya da bir kamuoyuna bir bilgilendirme gerekiyor. Ama ya bunu yapacak kişiler de kendini kurtarma peşinde zaten. Ya tutuklanacaklar mı, istifaları mı gerekecek, yönetimde kalacaklar mı? Hiçbir şey bilmiyorlar. Normalde ya bu yaşanan skandal 3 maçta atabilmişiz bir tane gol.
3: Doğru.
1: Yani berbat bir senaryo. Yediğimiz golün adli hesabı yok. Puan almayı zaten hayal dahi edemiyoruz. Ya bir aksiyon alınması lazım ama bu alınabilecek aksiyonu ya alacak irade, alacak futbol federasyonunun ya şu an biz Montella'yı hadi gönderelim deseler ya bunu en az 10-15 tane telefon açmadan bu kararı veremezler. Çünkü ortada tamamen güven ortamı kalktı. Yani şu an kendilerinin geleceklerinin ne olacağını bilmiyorlar ki. Salı günü basın toplantısı var mesela. Salı 12'de Riva'da basın toplantısı. Belki istifa edecekler.
3: Ki öyle olmasın yani, lazım.
1: Yani istifa hani bence etmeleri de lazım aynen ama istifa etmezlerse de 7 tane yöneticinin istifa edip mesela TFF'yi zaten kendileri düşürecekleri söyleniyor mesela Fatih Altaylı'nın haberine göre.
3: Bu da bir senaryo. Yani, bu da bir senaryo. Bu da olabilir.
1: yani bence hani TFF'nin içinde 7 tane hani istifa edecek kişi varsa, yönetim düşünebiliyorlarsa bence doğrusu da bu. Ama yani dediğim gibi bu içerideki mekanizma o kadar aksamış durumda ki belki Sporting de yani TFF için her şey şanssız da gidiyor. Yani çünkü içeride

0: temizleme olmasıyla alakalı. Çok destekliyorum çünkü şöyle bir durum var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu gelir gelmez 2 ay sonra TRT Spor'da çıktığı yerde hakemler bana operasyon yapıyor dedi.
1: Hatırlıyorum. Hatta o yüzden belli başlı hakemleri yani kendini daha önemli tuttuğunu söylemişti hatta. Yani daha
0: yansın kolu abi işte. Hı,
1: aynen işte onu söylemeye çalıştım. Onu çok güzel söyledin.
0: Yani sen Mehmet Büyükekşi döneminde klasman düşen, TFF 1'de maç yöneten hakemi gidip ne yaparsan Süper Lig'de 6 hakemin 4'ünü yönetebilir hale getirirsen Türk futbolunun gel bu. Mehmet Büyükekşi dönemi de bence çok kötüydü.
1: Korkunç bir dönemdi ama bu şu anda yaşanan daha da büyük skandal bana sorarsın.
0: Yani mesela Ahmet Tülçevi için herkes Beşiktaş tarihinin en kötü başkanı zannediyordu Hasan Arat gelene kadar. Hani bizde resmen böyle bir dönem yaşanıyor. Yani bu suyun bir şekilde durulması lazım ve bunun içine bir irade, bir operasyon, yani operasyonlar silsilesi gerekiyordu. Yani şu an işte birçok hakemin ifadesini görüyoruz. Yani tanık sıfatıyla giden, müşteki ya da şüpheli olarak değil, sadece tanık olarak giden, bilgi vermek için giden Deniz Ateş Bitler gibi, Tugay Kaan Numanoğlu gibi birçok hakem var. Bu isimlerin de verecekleri bilgiler önemli. Hali hazırda gözaltına alınan isimlerden, etkin pişmanlıktan faydalanıp ifade verecek isimlerin de tutumları çok çok önemli. Ya buna göre operasyon genişleyecektir. Ama dediğim gibi yani sonuna kadar gidilmesi lazım. Ve burada belki bahis soruşturması birçok kişi için hayal kırıklığı oldu. Yani sonuna kadar gidilmedi. Ama burada Akın Gürley'in koyduğu irade o kadar yüksek bir yerden başladı ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın. Ya daha 2 gün önce bu ülkenin en büyük 3 kulübünden birinin kimisine göre en büyüğünün başkanı Serdal Adalı Ferhat Gündoğdu'ya galiba dokunulamıyor dedikten 2 gün geçmeden gözaltına alındı.
1: Gerçekten öyle.
0: İlk taşı çok yukarıdan çektiler. Bence devamı gelecektir diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen gelecek ve biz şu anda birinci fazını yaşıyoruz. İkinci, üçüncü fazı olacak bu işin diye yorumlayabilirim kendi adıma. Yunus Aydın çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani her zaman da söylediğim gibi senin normalde futbola dair, saha içine dair programlar yapmaktan çok daha fazla keyif alıyorum. Kendi adıma bu tarz programları keşke hiç yapmaz olsa, yani yapmayacak durumda olsak, keşke şu anda çok daha temiz bir iklimde olsaydık ama gerçekten sağ ol var ol, her zaman konuşmak çok keyifli abi seninle. Ben de
0: çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Berkay ve çok çok selamlar.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Çok selamlar.
0: Çok selamlar. Yani şunu ekleyeyim. Hani birçok kişi milli araya girdiğimiz zaman ne konuşacağız diye hani tedirgin oluyordu. Bu Türkiye'de hiç böyle bir problem yok yani.
1: Gerçekten hiç öyle.
0: Gündem eksik olmuyor.
1: Gerçekten gündem hiç eksik olmuyor yani.
0: Yani keşke sadece futbolu konuşabilsek ama daha uzun bir süre zor gözüküyor. Bir ay sonra milli ara var biliyorsun yeniden. Bu milli ara bittikten sonra. Doğru. Ama bu dönemde de bence bu sular çok fazla dolu olacağı benzemiyor. Yine konuşuruz.
1: Peki. Peki Yunus, çok çok sağ ol, var ol abi tekrar. Evet, Yunus Aydın'la beraberdik ki Berkay Çakır'a da ben de ayrıca hem de Yunus Aydın'a teşekkür etmiş olayım ki Berkay bugün programımızın bu saatine kadar bize eşlik etti. Son bölümünde Gökberk Özbudak'la yayınımızı sürdüreceğiz. Kısa bir araya gideceğim ama Berkay bir kez daha sağ ol, var ol.
2: Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok kötü bir yayındı. Yani ama yine de bence insanların duygularına tercüman olduğumuzu düşünüyorum. Yani
1: doğru.
2: Biz de bu yüzden varız bence, insanlar neden dinliyor, işte kim ne düşünüyor, karşılıklı bir enerji atıyoruz yani maçlarda da aynı şekilde. Yani inşallah bugünlerde bir şekilde iyiye gider diyorum. Geçer demek istemiyorum çünkü.
1: Yani geçmesin yani. İyiye gitsin ya da temizlensin yani. Derdimiz bu. Hakikaten derdimiz bu. Hani futbol hadi oynansın, her şeyi unutacağız gibi bir düşüncede değiliz. Belli bu kirli düzen temizlenmeli. Ondan sonra yola devam edilmeli diye temennimizi sunuyoruz. Peki bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yaklaşık 5 dakika sonra Gökberk Özbudak'la beraber Montella ve Milli Takım Endeksinde, yani Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı konuyu kapattık. Montella ve Milli Takım üzerinden son bölümü konuşacağız. Onu da bir kez daha dinleyicilerimize aktarmış olalım.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek. Radyo Go.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
6: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
5: Arsenal 1886

0: 1956 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
1: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
0: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi. Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, tabii ki kaldığımız yerden devam edelim. Yani birçok konuyu konuştuk. Merkez Hakem Kurulu'nu, tabii ki bahis soruşturmasını, saha dışındaki bütün konuları konuştuk. Saha içi çok fazla konuşmayacağımızı zaten söyledik ama biraz da konuşalım. Yani sonuçta Türkiye'nin şu anda hazır Uluslar Ligi gibi Uluslar Ligi'ne devam eden bir tablosu var. Vincenzo Montella çok eleştiriliyor. Berkay Çakır'la beraber stüdyodayız. Gökberk Özbudak telefonumuzun diğer ucunda. Gökberk, hoş geldin.
3: Hoş buldum.
2: Öncelikle abi sana şunu sormak istiyorum. Yani Vincenzo Montella Türk insanıyla alay mı ediyor? Maç önü, maç sonu açıklamalarıyla beraber veyahut da sahada gösterdikleriyle beraber biz bunun neresinden yorumlamalıyız? Konuyu neresinden almalıyız? Yani bizimle dalga mı geçiliyor Gökberk? Açıkçası sormak istiyorum sana.
3: Ya şöyle, adam sonuçta istifa etmez. Adamın bir kontratı var. Onu bırakıp gitmez yani. Sonuçta bir Türk bir hoca değil. Buraya para kazanmaya gelmiş biri. O yüzden kovun beni diyor bence artık. Hani
2: kovacak merceği peki şu anda kendi derdini mi düşünüyor sadece? Yani ondan mı kovmuyor yoksa gerçekten beğeniyor mu?
3: Ya şöyle, bence kovacak merci yakında istifa edecek ya da görevden alınacak, ikisinden biri. O yüzden o kararı da onlar veremiyor olabilirler şu an.
2: Peki yani sağ içine dönecek olursak gözlemlerin neler? Yani Vincenzo Montella'yı biz haddinden fazla mı eleştiriyoruz yoksa sence de eleştirilmeli mi diye sorayım.
3: Ya şöyle, bence biz Avrupa Şampiyonası'nda bence takımımızın kadrosuna göre çok başarılı olduğumuz için takımımızı olduğundan daha iyi görmeye başladık. Bence yani Türkiye hiçbir zaman İtalya'ya önde basacak, öyle hücum oynayabilecek seviyede bir takım değil. İtalya maçındaki hezimetin bir sebebi bu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kadro tercihi de var tabii bunda. O ayrı bir konu.
2: %100.
3: Ama zaten bence biz A liginde oynayabilecek bir takım değiliz.
2: Yani altın jenerasyon değil miyiz biz?
3: Bence değiliz. Bir de üstüne şu an takımda çok eksik de var. Kenan yok. Orkun yok. Orkun bir var, bir yok yani.
2: Hakan yok.
3: Hakan yok, Kenan yok. Zaten bence takımın en iyi 5 oyuncusundan ikisi 3 hiç oynamıyor. Üstüne hocanın yanlış tercihleri var. Yine de onlar da olsa bence biz, tamam İtalya gerçekten iyi durumda değil, kötü durumda ama bence biz zaten şu an Belçika ile Fransa ile oynayabilecek bir takım değiliz yani.
2: Yani Dünya Kupası bunu net bir şekilde gösterdi mi diyemeliyiz? Yani Paraguay ve Avustralya maçları.
3: Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı kabul etmiyorum. O direkt hocaya yazar. Çünkü biz bence çok zayıf bir gruptaydık. O gruptan da çıkmanın en kötü üçüncü olursun yani. Üçüncü olup çıkarsın.
2: Çıkmayanı dövüyorlar gibi bir tablo var Dünya Kupası'nın organizasyonunda.
3: Çıkmadık. O direkt hocaya yazar. Onu kabul etmiyorum ama yani A liginde ne yapabilirdin? Hani İtalya'ya yenilmeyebilirdin. Yenebilirdin belki. Düzgün bir oyun planıyla. Ama zaten bence Belçika ile Fransa'ya yenilecektin yani. Hocan kim olursa olsun yenilecektin.
2: Ya bu maçlar üzerinden aslında çok da fazla mana aramamalı mıyız? Yani
3: şöyle, bence başarısız zaten. Hani ben Dünya Kupası'nda kovardım. Yani burada kalması bile bence suç.
2: Doğru. Ki Ekvador yani mesela ben gruptan çıktı. Yani ve inanılmaz bir eleme oynadı ama elendikten sonra son 16'da mı 32'de mi direkt hocayı kovdular mesela.
3: Ya zaten başarısız olup da hocasını kovmayan bizim dışımızda bir ülke var mı bilmiyorum ben.
2: Yok, hepsi kovdu.
3: Yani bence doğrusu da budur zaten. Hani sen bu kadar başarısız olmuşken Dünya Kupası'nda hocanı neden tutuyorsun? Hani yapılanma mı yapıyor ki? Ne yapıyor ki? Yani bizim bilmediğimiz bir şey mi var Montella? Ya bilmiyorum. Bazı şey olur, hani başarısız da olsa ya bu adam bir yapılanma yapıyor, bu adamla bir oyun kuruluyor, bununla devam edelim dersin de öyle bir hoca da değil bence yani.
2: Peki yani aslında biraz da çözüm sormak istiyorum Gökberk. Yani ne olmalı? Şimdi birçok teknik direktör adayı konuşuluyor. Yani tabii ki resmi olarak istifa etmedi kendisi ama birçok kişi konuşuluyor. Yani sana göre Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi daha önce Türkiye milli takımını çalıştırmış daha tecrübeli bir insana mı gidilmeli? Veyahut da yerli olarak örnekleri sayıyorum. Yabancı herhalde demeyeceksindir diye tahmin ediyorum ama yerli olarak Arda Turan gibi, Fatih Tekke gibi üzerine daha da fazla koymasını beklediğimiz bir teknik adama mı gidilmeli? Ne tarz bir profile gidilmeli? Milli takımın ihtiyacı nedir? Kadro seçimlerinde daha radikal bir şeyler mi yapılmalı? Ya da ne yapılmalı diye sorayım abi.
3: Ya burada bence şeyin karar verilmesi lazım. Yani biz gündelik başarılarla devam mı edeceğiz? O zaman kazanacak bir hocaya gidelim, Fatih Terim'e gidelim, Şenol Güneş'e gidelim. Ya da biz bir oyun mu kuracağız? Yani bu çocuklar hepsi genç aslında, iyi oyuncularımızın bizim. Ya bu çocuklarla üstüne oyun kurulacak bir jenerasyon mu bu? O zaman öyle bir hocaya, yabancıya da karşı değilim o arada yani. Böyle bir şey yapılacaksa.
2: Ya teknik direktörün pasaportu olmaz düşüncesinde misin normal şartlarda?
3: Evet, yani bence iyi hoca kötü hoca vardır.
2: Peki yani işte doğrusu nedir sana göre? Yani şu anda mevcut eldeki malzemeye göre olması gereken nedir?
3: Ya bence bizim bir kere bir nokta santraforumuz yok. Olanlar da işte Enes Ünal ve Deniz Gül, yani sen bunlara ne kadar güvenip yola çıkarsın soru işareti. Türkiye bence sadece geçiş hücumu oynayabilecek bir kadroya sahip, ne yazık ki santraforumuz olmadığı için söylüyorum bunu. Bence hani bunu bir oyun üstüne gidilip kendinden daha iyi takımlara karşı sıkıntı yaratmaya bakabilirsin ki bence biz Avrupa Şampiyonası'nda da bunu yaptık yani.
2: Doğru. Yani Montella o gün için doğru profil miydi peki o zaman? Öyle sorayım.
3: Evet ya, yani Montella bence zaten set oyunu oynatabilecek bir hoca değil. O yüzden kendisini zaten hiçbir zaman büyük takımlara uygun bir hoca olarak da görmedim. Yarın ben her türlü Montella devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ama yarın bir hoca getirilecekse de bence geçiş hücumunu iyi oynatabilecek bir hocanın getirilmesi gerekiyor.
2: Peki ülkemizde yani bu kişiyi kim olarak işaret edersin? Geçiş hücumlarını iyi oynatan bir teknik adam. Mesela İlhan Palut mudur bu isim mesela?
3: Ya yani bence seviyesi yetmez. O yüzden hani ben yine yabancı getirmekten yana olurum.
2: Bak bu çok mesela popüler bir görüş değil şu anda, yani halkımızda genelde şöyle bir şey var. Bu kadar kaotik bir süreç varken ülkemizde tabii ki hem Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı Ferhat Gündoğdu'nun durumu malum, TFF her dakika eleştiriliyor. Birazcık benim birazcık hani bizim ülkemizde şöyle bir durum var, dinleyicilerimizde özellikle. Yani yerli gelsin, o benim oyuncumdan daha iyi anlar, hadi koçum yürü koçum daha çok çalışır gibi bir bakış açısı var. Bu bakış açısında o zaman değilsin diye mi anlamalıyız?
3: Ya zaten o yüzden başta şunu söyledim. Biz neye karar vereceğiz? Hadi hemen kazanalım diyorsak bence de yerli gelsin. Getirin Fatih Terim'i ya da Şenol Güneş'i. Ya da işte Fatih Tekke'yi, fark etmez. Bir oyun kurulmaz ama işte kazanırsın maçları yani. Hadi oğlum yaparsın oğlum. Bir gazla. Bunu da iyi yapıyoruz biz yani yaptığımızda. Maçları kazanmaya başlarsın ama ya 2 sene sonra yine aynı yere geliriz bence.
2: Peki Berke Özer konusundaki iletişimle alakalı sorular sormak istiyorum. Yani şu anda Uğurcan'ın mesela olmadığı İtalya maçından örnek verelim. Uğurcan'ın olduğu tabii ki Belçika maçında da sıkıntı vardı ama kaleci konusunda, mesela kadro seçimleri konusuna gelmek istiyorum. Berke Özer süreci sana göre doğru mu yönetildi, yanlış mı yönetildi? Burada Berke mi kabahatli mi, yoksa herkes mi kabahatli mi? Buradaki iletişim nasıl sürdürülmeliydi diye sorayım.
3: Şöyle, bence iki taraf da kabahatli. Berke'nin yaptığı doğru değil. Ama bunu da yönetmeyi bilmek lazım. Şimdi senin elinde Uğurcan dışında bence bir kaleci yok. Yani diğerlerin hiçbiri bu milli takımda kaleci olacak seviyede insanlar değiller. Senin bir kere bir şekilde özür diletirsin Berke'ye, bir şey dersin. Hani Berke'yi senin kazanman lazım.
2: Peki bunu kazanacak kişi teknik direktör müdür, yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkilileri midir? Kimdir bunu?
3: Bence hep birlikte. Yani burada hem teknik direktörün sorumluluğu var, hem federasyonun sorumluluğu var.
2: Yani %100 katılırım ki birçok yayında da ben de bu konunun altını çizmiştim. Peki milli takım havuzunda radikal bir değişiklik gerekir mi? Yani Türkiye'deki birçok oyuncu havuzunu biliyoruz. Yani belli mevkilerde de gerçekten değerli oyuncularımız var. Ama belli mevkilerde senin de söylediğin gibi mesela nokta santrafor, 9 numara ya da işte pivot santrafor diye adlandırabiliriz. Orada eksik var. Yani milli takım havuzunda radikal değişiklikler gerekmekte midir? Onu da sorayım.
3: Ya şimdi şu anki havuz bence zaten problemli, alınan havuzdan bahsediyorum. Bazı oyuncular resmen hani hocanın keyfi için alınıyor bence. Hangi oyuncular olduğumu bence herkes farkındadır. Yani bu oyuncuların zaten milli takımın görmemesi bile gerekiyor. Aday kadroda dahil olmaması gerekiyor yani.
2: %100. Bak bir dinleyicimiz çok güzel bir eleştiri yapmış. Radyo Gol ailesi neden hiç Aykut Kocaman'ı konuşmuyor diyor. Aykut Kocaman milli takım için doğru bir profil olur mu? Sonuç olarak savunmayı birazcık daha daha keskin hatlarıyla yaptırabilen ve Fenerbahçe'de de zamanında çok başarılı olmuş belli konularda bir antrenördür. Eleştirilebilir oyun tarzıyla alakalı ama milli takım teknik direktörlüğü konusunda Aykut Kocaman ismine nasıl bakarsın?
3: Ya şöyle biraz deneme yanılma gibi olur bence. Şunun nedenini de söyleyeyim. Yıllardır hiç Aykut Kocaman'ı izlemedik. Yani şu anki seviyesi ne, şu anki oyuna bakışı ne, ne oynatacak fikrimiz yok. Denenebilir mi? Denenebilir. Yani ben karşı çıkmam. Ama bence şey olur, zar olur yani. Kimse bilmiyor çünkü ne oynatacağını.
2: 6 yıldır aktif, aktüel evet. olarak mesleğini yapmadan birisinden bahsediyoruz yani, diye.
3: Bu yüzden biraz kapalı kutu.
2: Peki yani Aykut Kocaman Montella'dan daha başarılı olur kesin diyebiliyor muyuz?
3: Yok diyemem. Yani çünkü sonuçta evet adam başarısız şu an. Dünya Kupası'nda çok başarısızdı. Ama Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldu. Bence Türkiye gidebileceği yere gitti yani orada.
2: Katılırım. Peki Montella ile nasıl veda edilmeli diye sormalıyım o zaman sana. Yani daha dostane bir şekilde hani teşekkür edilip bir şekilde konu kapatılmalı mıdır? Yoksa gerçekten Montella'ya bir daha görüşmemek üzere hoşça kal mı demek doğru şöyle, bir
3: zaten
2: bakıştır?
3: Zaten bence bir daha görüşülmemeli de kötü ayrılmaya da gerek yok. Yani başarısız olduğu için yolları ayırırsın. Olur biter.
2: Peki yani biraz da aslında sağ dışında da bazı şeyleri sormak istiyorum. Yani şu an mevcut çok kaotik bir süreç ilerleniyor. Hakemleri tam olarak sormayacağım. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Onun dışında bu tarz 7 tane isim gözaltına alınmıştı. 5 kişi tutuklandı. 2 kişi adli belli kontroller sonrasında yurt dışı yasağıyla beraber kendileri serbest bırakıldı. Ancak bu tip bir kaos var şu anda Türk futbolunda. Bahis soruşturması Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da dahil olduğu çok fazla yöneticinin ismi ortaya çıktı. Yani bu tip bir kaos olduğu bir durumda tabii ki biz de futbolu çok nadir konuşabiliyoruz. Saha için çok nadir konuşabiliyoruz ama bu tip bir kaosun olduğu bu evrede liglerin oynatılması ne kadar sağlıklıdır? Yani kervan yolda düzülür bir şekilde halledilir diye mi bakılmalıdır? Yoksa gerçekten ligler durdurulmalı mıdır diye sormak isterim abi sana.
3: Ya şimdi bir haftamız var. Bu bir hafta içinde federasyon gidecekse, Merkez Hakem Kurulu değişecekse oynatılabilir. Hı hı. Ama ben zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Ya Merkez Hakem Kurulu zaten gitmek zorunda da.
2: %100.
3: Federasyonun hemen gider mi gitmez mi onu bilmiyorum. Yani bu belirsizlikler olacaksa eğer haftaya da bence en azından bir haftada oynanılmaması gerekiyor.
2: Yani sen de bizimle aynı görüştesin hem Berkay hem bana göre genel olarak şu anda aktif olarak liglerin sürmemesi gerektiğini yani bu kirli düzen temizlenmeden maçların oynatılmaması gerektiği tarafındasın doğru muyum?
3: Ya şöyle kirli düzen bence yine çok temizlenmez de.
2: Katılırım bu arada yani öyle gözüküyor doğru söylüyorsun.
3: Yani bu ne yazık ki ülkemizde liyakat her alanda sıkıntılı o yüzden hani. Ferhat Gündoğdu gidince de bu kirli düzen düzelir mi? Çok büyük soru işareti. Ama yani en azından artık suçluluğu belli olduğunu düşündüğümüz yani tamam tutuklandı kesin bir yargı var mı bilmiyorum. Varsa söylersin. Ama yani şu durumdayken evet kesinlikle en azından bir hafta oynanmaması gerekiyor. Ki federasyon ve Merkez Hakem Kurulu bir değişsin önce.
2: %100. Gerçekten katılırım. Peki yani şunu söylemiş bak abi sen de altyapıları gerçekten özellikle Fenerbahçe altyapısını çok net takip eden birisisin. Zeminlerle alakalı milli takımın oynadığı hem Kocaeli hem Bursa'da taraftar çok eleştirildi. Yani takıma çok net destek verilemiyor. Bu takımların gerçek kulüp taraftarları gerçekten çok çok iyi atmosferler yaratan taraftarlar. Milli takımın net kendine ait bir stadı olmalı mıdır yoksa Anadolu'da sürekli gezen bir milli takım mı devam etmelidir diye sorayım ve zeminler hakkında, altyapılar hakkında neler düşünüyorsun onu da sormak isterim. Manisa'dan Yenal Bey yazmış.
3: Şöyle bir kere ben gezmesine okeyim milli takımın. Yani özellikle bence Anadolu'da daha iyi tribünler oluyor İstanbul'dan. Ama o zaman bu zeminler düzeltilecek yani. Milli takım bu zeminlerde maç yapmaması gerekiyor. Oynasın Bursa'da milli takım, Kocaeli'de de oynasın. İkisinin de kulüp olarak da şehir olarak da taraftarları çok iyi.
2: Doğru.
3: Ama o zaman Türkiye burada oynayacaksa bu zeminlerin düzeltilmesi gerekiyor. Böyle olmaz yani.
2: Altyapılarda durum nasıl? Zeminler konusunda.
3: Yani ya şöyle, ben daha çok Fenerbahçe izlediğim için dere ağzında oynuyor. Yani zeminde bir problem yok ama gittiği deplasmanlarda nasıldır bilmiyorum. Çok iyi olduğunu zannetmiyorum.
2: Peki yani genel olarak şu anda biraz daha U18, U17, U16 oyuncularının havuzuna daha çok hakimsin ve milli takıma böyle yakıştırdığın uzun vadede ya da böyle potansiyel gördüğün birileri var mı ve neden diye sorayım.
3: Ya şöyle, gelecek için soruyorsan şu an olmaz.
2: Şu an değil, şu an için soruyorum. Gelecek için soruyorum.
3: Gelecekte Fenerbahçe'de U19 takımında 3 tane çocuk çok iyiler yani. Emin Eren Sayar, Alaaddin Ekici, Efe Fettahoğlu. Üçü de çok iyiler. Ha, böyle devam etmeleri de gerekiyor yani. Şu an hazır değiller. Bir tek ben Alaaddin'in A takımla oynayacak seviyede olduğunu düşünüyorum. As oynamasa da. Yani yedekten gelebilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten hani konuşmalarımızda da bazen sana söylemiştim.
2: Evet, evet.
3: U16'da da Galip Efe diye bir çocuk var. Çok iyi. Yani onun tavanı bence Alaaddin'den de yüksek ama o da daha 16 yaşında. Ya bu yaşlardan daha çocuklara çok ilgi göstermemesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz rahat bırakmak lazım çocukları ama bir bak hani kulüplerin kendi altyapılarına da bir bakması gerekiyor. Yani ellerinde gerçekten iyi çocuklar var ve hiç şans verilmiyor bu çocuklara.
2: Gerçekten öyle. Peki, yani birçok konu var aslında konuşabileceğimiz ama bugünlük de artık yayının artık son dilimine geldik. Gökberk, çok teşekkür ederiz. Son cümlelerin varsa alayım, ondan sonra da teşekkürümü edeyim.
3: Evet, teşekkür ederim Can. İyi yayınlar diliyorum sana.
2: Tamam, konuşuruz abi. Çok sağ ol, var ol tekrardan.
3: İyi günler.
2: Evet, Gökberk Özbudak bizlerle beraberdi. Biz de Berkay Çakır'la aslında bugün beraber yayında bayağı bir sohbet ettik. Berkay, valla senden de bir son cümleler alayım. Yani şöyle sorarak bitirelim yayını. Bugün 3 Ekim saat yaklaşık 6'ya doğru geldik.
4: 5 sene sonra Türk futbolunu nerede görüyorsun?
2: Güzel soruymuş. Hadi bu soruyu yanıtını alayım.
4: Yok, ben sana sormuş buldum. Sen
2: tamam, ben söyleyeyim. Abi ben 5 sene sonra da aynı şeylerin konuşulacağına inanıyorum. Sanki. Yani acı olan şey bu yani. Bak, evet. Bir şeyler yapılıyor. Bir şeyler temizlenmeye çalışılıyor. Bence bu güzel. Ama 5 sene sonra da aynı şeyleri tartışacağımızı
4: evet,
2: düşünüyorum.
4: Yani zaten bunu şu yüzden biraz da sordum. İşte bu araştırmalarımı yaparken gelmeden önce bir baktım yani işte bu federasyon hakkında ya da Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakkında kimler ne demiş işte gibi bir yerden. Sonra bir de geçmiş federasyon başkanı ve Merkez Hakem işte Lale Ortalar, onlar bunlar. Aslında aynı şeyler de söylenmiş.
2: Yani, değil mi? Tarih kendini tekerrür ediyor gibi.
4: Yani aynı olarak. Suçlar var mıdır yok mudur bunu bilemeyiz ama ortada bazen de bir suç yokken suçlayınca da ortada suç olunca suçun kendisini kaçırmış oluyoruz. O yüzden herkesin şapkasını önüne koyması gereken bir futbol iklimimiz olduğunu düşünüyorum.
2: Vallahi güzel dedin. Peki yani çözümlerimi ben en son söylemek isterim. Bence yani bütün tabii ki hem Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesi hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun değişmesi hem de milli takımın teknik direktörünün değişmesi gerekiyor. Yani normal şartlarda tek bir sabite yani parıldayan tek bir şey varsa o dursun ve onun üzerine bir şey inşa edelim diyebileceğimiz bir yerden her zaman ele alırım ama şu anda herhangi bir şeyin değişmeme şansı yok. Bu kadar kaotik bir durumda, futbolu dahi konuşamadığımız bu ortamda hepsinin değişmesi gerekiyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına bence eski bir belki sahanın içinden gelen yönetici vasfı olan birisinin gelmesi gerekiyor. Buraya doğrudan bir isim işaret etmeyeceğim ama sahanın içinden gelmesi çok önemli ve karizma ve aura da çok önemli. Yabancı dil ve UEFA ile ilişkiler çok önemli. O yüzden lütfen ve lütfen gerçekten bakın, basketbolda da voleybolda da bu böyle, futbolda da böyle bir profil varsa da ki var. İsim bilerek vermek istemiyorum. İşte sen buna destek veriyorsun, buna destek veriyorsun gibi bir şeyden de ziyade bu tarz bir şey olması gerektiğini inanıyorum çözüm olarak. Merkez Hakem Kurulu'nun başında Fırat Hoca'yı tanıdığım için ben çok yakıştırıyorum. Bunu söylemekte pek bir beis görmüyorum. Çünkü farklı bir hakemle hayatımda, yani o mertebe mürettebeye gelebilecek herhangi bir o seviyede bir insanla daha önce hayatımda hiç sohbet etmem ve tanışmadığım için bilemiyorum, ama ben güvenmek istediğim bir merkez hakem kurulu başkanı istediğim için ve şahsi olarak tanıdığım için Fırat Hoca'yı çok uygun buluyorum. Milli takımın başına normal şartlarda Gökberk'e katılırım. Yani milli takım hocasının ya da herhangi bir teknik direktörün pasaportu olmaz, ama bugünkü kaotik ortamda Türk gerekiyor. Bugünkü kaotik ortamda bizim ülkemizi, vatanımızı bizim kadar seven birisi gerekiyor. Yani kim olur? Birçok aday var ama yani bugünden daha mı iyi olur? Bence olur. Çünkü şu anda birazcık daha sarılma vakti. Yani ya ben Gökberk kadar karamsar değilim. Bence iyi bir jenerasyonumuz var. Belli mevkilerde çok ciddi eksikliklerimiz var ama oraya da Gökberk'in söylediği şey çok doğru. Geçişi de çok iyi oynayabilen. Çünkü biz dünyanın en iyi oyuncu havuzuna sahip değiliz. Bizden mertebe olarak daha iyi takımlar da var ve sizden daha iyi takımlara karşı sizin geçiş hücumlarıyla oynamanız da gerekir. O yüzden de bunu da çok iyi etüde ettirebilen bir teknik adam. Yani tek A planına aşık olmayan bir teknik adam olması gerektiğine inanıyorum. Bu tecrübeli bir isim de olabilir. Belki yani işte Fatih Tekke gibi, işte onun haricinde Arda Turan gibi birisi de olabilir ki ben en çok da Arda Turan isterim ama Arda Turan şu anda çok da realistik bir pencereden bakamıyorum çünkü Şampiyonlar Ligi oynuyor ve hani 5 büyük ligde kafaya oynayan bir takıma bence gidecek Arda Turan. O yüzden yani ben Arda Turan'ı yakıştırıyorum teknik direktör olarak, ama mesela Aykut Kocaman diyenler var.
4: Belki daha sonra olacak.
2: Olabilir. Arda Turan bir gün milli takımı çalıştıracak
4: ama. Şu an kariyerinde bir yapılanma şeyinde olduğu için şu anda çok isteyeceğini ben de düşünmüyorum, ama sana bir pencere daha açmak istiyorum. Lütfen. Bugün konuştuk işte MK işte Ferhat
2: Gündoğdu.
4: Mesela bazen bazı konuların sembolleri vardır. İşte mesela bazı işte devrimlerin işte olsunun işte bazı sembol isimler bazen çok önemlidir. Bu bence bu sürecin ışığını yakan, işte meşalesini yakanlardan bir tanesi de bugün konuşuyoruz yıllar önceki konuyu. Burak Yılmaz'dı.
2: %100.
4: Şimdi bazen siz şahıslardan daha çok sembolleri bir yere getirirseniz aslında bazı sistemlere de biz karşıyız ve karşınızdayız demiş oluyorsun. Yani
2: Burak Yılmaz çok enteresan olur.
4: Aba altından su gösteriyorlar bana bu federasyon ve özellikle bir yerde teknik direktörken bunu söylemiş ve süreç buraya gelmiş bir isim şu an milli takımın teknik direktörü olursa belki de bütün bu düzene de biz baş kaldırdık ve temizleyeceğiz kamuoyuna, kamuoyu desteğini de alarak iyi bir hareket olabileceği taraf.
2: Harika bir öneriymiş. Ya saha içiyle alakalı Burak Yılmaz'ın ben Gaziantep'te oynattığı oyunu takdir etmekle beraber ben hala da milli takım seviyesinde bir antrenör olduğunu düşünmüyorum ama şu anda gerçekten semboller daha önemli söylediğin gibi. O yüzden de fena bir fikir olmayabilir geçişte oynatan hoca çünkü yani neden olmasın.
4: Ve zaten bir de
2: ama olamaz yani şu anda.
4: Ve en garip kısımlarından bir tanesi de yani. Türkiye'nin gelmiş en iyi forvetlerinden bir tanesi.
2: Değil mi?
4: Ve
2: belki 9 numarayı da bulur.
4: Ve Türkiye'de şu an forvet yani milli takımın forveti yok. Yani,
2: çıksa oynar diyoruz değil mi abi?
4: Yani çıksa oynar da diyorum aslında ama biraz daha benim daha duygusal bir tarafımda. Bence şunu söylemiştim ben hafta içinde, çok da uzatmak istemiyorum ama Türkiye milli takımın şu anda bir forvete sahip olmamasının nedenlerinden bir tanesi de Montella'dır. Evet. Eğer bugün işte mesela Bertu Yıldırım örneğinden gideceğim. Siz bir senedir bizim işte milli takımın forveti yok deyip Kerem Aktürkoğlu'nu ya da Barış Alper'i oraya devşirmek yerine Bertu'yu oynatmış olsaydınız, Bertu bugün Başakşehir'de değil belki Avrupa'nın bir kulübünde ya da Türkiye'nin 3 kulübünden bir işte 4 büyük kulübünden bir tanesinin as forveti olacak.
2: Olacaktı.
4: O zaman senin forvetin, yani sen oyuncuna sahip çıkmazsan bu sefer oyuncun olmuyor. Yani
2: bak çok belki formsuz ama Serdar Dursun bile belki iş yapardı
4: geçen
2: yani.
4: Geçen bu da konuşuldu.
2: Yapardı abi yani atıyordu adam yani.
4: Bazen de diyoruz işte şey açıklaması yaptı ya, forvet yok düzenli oynayan. Sen eğer bir tane forvete inat... Bugün sen Deniz Gül'ü milli takımda oynatmasaydın Galatasaray'a Deniz Gül gelecek miydi? Gelmeyecekti. O zaman sen de biraz bu ülke futboluna emek vermek zorundasın. Forvet yok diye bir şeyin içinden çıkamazsın bu şekilde.
2: Evet. Sen üretmen lazım.
4: Evet. Sen üreteceksin. Önce olacaksın o zaman.
2: O zaman üreten adam gelmeli diye.
4: O zaman ben Burak Yılmaz valla kalbimden geçiyor.
2: Yani ben çok beğendim.
4: Bir yerden baktım ya, ve sembolik
2: aktif,
4: bir yerden.
2: Aktif olarak Türkiye Futbol Federasyonu devam ederse Burak Yılmaz'ın gelme ihtimalini imkansız görüyorum. Evet, ama evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek rakibinin Burak Yılmaz'ı getirmesi çok sert bir duruş olur.
4: Güzel bir duruş olur bence.
2: Peki. Berkay çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Dileriz futbolu çok daha fazla konuşabileceğimiz.
4: Umut dolu biraz bir sona doğru kapamak gibi oldu yani.
2: Evet biraz da öyle oldu ama o da yani sonuçta tutamadık kendimizi. Evet, yani yapmak zorunda kaldık. Yine oldu ya.
4: Çıkıyor, evet.
2: Peki hadi biz gittik, görüşürüz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi. Radyo Go.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gunde L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçı ile ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor, öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var, pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı, gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalar dedik. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olaytan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olaytan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyano elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asistle oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibine üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olaytan. O yüzden olay oldu mesela. Veya da geçen seneki Černý bilmiyorum herkes seviyor muydu ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte olay tam dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca. Ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani bir öyle bir teknik direktör. Onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım Italiano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Reis dedi ki abi ne olur buna Vlahović örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşamadı belki ama Vlahović inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahović'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Çerni'yi savunma arkasına koşturması. Yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahović orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıla'ya yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün 24. dakikaya ayak dışıyla Çerni'yi topla buluşturduğu an var. Orkun'un ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonda orada harika bir kilit pas var. Yani Vlahović'in o pasın hemen öncesinde yapmış olduğu şey de kontrolü çok elit. Ama o pozisyonun başına gidelim mesela. Yine sırtı dönük topu aldı. Bu kez Murillo'yu oynadı. Sırtı dönük top aldı. Bek'in alan katması adına topu saklayabilirdi. Ama olgun pasla onu oynadıktan hemen sonra topu geri alıp Orkun'a kusursuz bir pas verdi. Kaçtı o ayrı. Anlatabiliyor muyum? İşte Vincenzo Hoca'nın dediği gibi top ayağındayken herkes... Yani oyun kurucu. Bunu daha önceki takımlarında da yapıyordu. Yani onu da söylemek lazım. Bu onun genel bir felsefesi. Eksiklikler yok mu? Var. Yani mesela ilk 20 dakikadan sonra Beşiktaş ritmini kaybetti maçta. Ya da arkada hani ben gol olacağını biliyordum. Hani o sol bek sol stoper arası orada bir sıkıntı vardı. Bir gol yiyecekti orada. Ama yani bunun esas sebebi bence biraz profil sıkıntısı da var. Yani oyuncu profili sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum. Ama oyun şablonu açısından da şunu söylemek lazım. Hani yine kendi sözüne atıfla söyleyeyim. Diyor ki bekleyen çok geride duran bir takım hoşuma gitmiyor diyor. Devamında rakibin sürekli topa sahip olmasına izin vermek istemediğini, savunma çizgisinin cesaretle öne çıkmasını, takımın blok halinde yükselmesini, top kaybedildiğinde de mümkün olduğunca hızlı geri kazanılmasını savunuyor. Yani onun futbolunda savunma eşittir geriye çekilmek değil, topu yeniden kazanmak için öne gitmek. Ama bu da işte oyuncu profilinin kalitesine, niteliğine göre bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Bence dün akşam bunun küçük bir örneğini gördük. Şimdi bambaşka yerlerde çok daha baskın geldiği için Beşiktaş'ta o hissedilmemiş olabilir. Ama hocanın genel olarak böyle bir anlayışı var diyebiliriz. Bu anlayışa uygun arka profil var mı derseniz bence yok. Peki bu hocanın değişme niyeti var mı derseniz yok, o hiç yok. O hiç yok çünkü 2020'de Spezia oyuncusuna... İşte o sözü söyle, her futbolcu top ayağındayken oyun kurucudur diyordu. 2025'te hangi gazeteydi ya? Orada İtalyanlı'nın sözlüğü gibi böyle ana kavram duruyordu. Tutti registi diyor. İtalyanca söyleyeyim. kendisi efendim futbolculuk döneminde oyun kurucuyu oyundan düşürülünce takımında başka bölgelerden oyun kuracak alternatifler üretemediğini gözlemliyor. O yüzden o tutti registi, yani herkesin oyun kurabilen oyuncular olmasını istiyor. Bir yazıda şey gördüm, o da hoşuma gitti. Yani Italiano'nun futbolculara rol değil sorumluluk verdiği ifadesi. O çok hoşuma gitti. Onun için çok değiştiğini göremezsiniz. Yani rakip yarı sahada baskı, yüksek savunma çizgisi, top kaybı sonrası karşı pres, rakibe haliyle rahat pas imkanı vermeme, oyunu rakip yarı sahaya taşımak. Bu prensiplere sahip. Ve şey diyor, sadece taktik teknik yetmez diyor. Cesaret lazım, kalp lazım, psikoloji ve insan yönetimi de gerekiyor. ki bizi izleyenler bilir. Biz bir antrenörü değerlendirirken bu parametrelere muhakkak bakarız. Hatırladım, Republika. O röportajda bir cümle daha var İtalyano'ya ait. Oraya diyorlar ki senin sırrın ne diye soruyorlar. Cevabı şey, İtalyanca veriyor da. Peşimden gelmelerini sağlayabiliyorum diyor. Yani bu ne demek? İşte aslında milleti maça götüren şey bu. İşte futbolcuların vücut dilindeki o güzellik bu. Veya demin ne dedim? Taktik için tahta var ama asıl mesele kafasının içine girmek oyuncunun. Onu kendi tarafına çekmek, duygusal olarak onu uyarmak. Buna işaret ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada yeri gelmişken bir referansı da verelim. Yani bu referans çünkü çok güçlü ve Italiano'nun felsefesini anlamak için güzel bir referans. Çünkü konuşan kişi abi Arrigo Sacchi. Boru değil yani, af buyurun. Diyor ki 2025'te Bologna üzerine yazdığı analizde Italiano futbolunu pres, cesaret ve kolektiflik üzerinden tarif ediyor. Sacchi'nin özellikle vurguladığı nokta Italiano'nun oyuncularını sürekli olarak zihinsel ve taktiksel olarak tetikte tutması. İşte o yüzden önemli peşimden koşmalarını sağladığım kısmı, ama bir ilginç olan şey daha var, adamın değişmemesi. Kulüp değişti, lig değişti, oyuncular değişti, haliyle rakipler değişti ama fikir değişmedi. Fikir ne? Kendi antrenörlük tezinde anlattığına göre topa sahip olma oyunu.

0: Onun da üç temel prensibi var. Biri konsolidasyon. Yani topu dikine oynamak için acele etmemek, topun güvenliğini sağlamak, sabırla boşluk aramak. Topla kat etme. Alan bulduğunda topla ileri kat ederek rakip oyuncuları üzerine çekmek ve onları pozisyon almaya zorlamak. Yani provoke etmek diyorlar. Doğrudan hücum. Top geri kazanıldığında rakip kaleye en hızlı şekilde agresif ve dikine hücum etmek. Bu yaklaşım bir risk kültürünü de destekliyor. Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak. Tam olarak hocanın bahsettiği unsurlar bunlar. Özetler elbette çok daha detaylı anlatıyor ama şimdi konsolidasyon kısmına baktığımızda topu dikine oynamak için acele etmiyor dedik. Topun güvenliğini sağlıyor dedik. Sabırla boşluk arıyor dedik. Mesela Fenerbahçe maçına bak onu görürsün. Vlahovic'in ağlara gönderdiği top öncesi Beşiktaş'ın en geriden nasıl sabırla pas yaptığını, o pasla birlikte Fenerbahçe'nin dengesi nasıl bozduğunu Fenerbahçe'nin gördük. Yani tezini sahaya sürdü orada İtalyano. Gelelim topla mesafe kat etmeye. Olayta'nın kullanımını anlattı. Buna kanatlar da dahil aslında. Yani Beşiktaş oyuncuları alanı bulduğu anda topla mesafe kat etmekten çekinmiyorlar ve bunu iyi seviyede yapıyorlar. Beşiktaş'ın bulduğu ilk golde İlhan'ın topla mesafe kat edip Olaytan'ı görmesi, topsuz oyunu hemen ardından boşlukta topu alıp yaptığı vuruş bence bunun göstergesi. Olaytan'ın zaten ligin başından beri top alıp gittiği anlar bunun göstergesi. Yine Marsilya maçına geri döneyim Poku'ya yaptığı asistle düşmesine rağmen kalktı, boşluğu topla geçti, aldı at pasını verdi Poku'ya. Yani hocanın bir diğer ilkesini aslında bir kez daha sahaya yansıttığının göstergesi. Doğrudan hücum kısmına da zaten kanatların topu alır almaz paralel olarak rakip kaleye doğru yöneldiğini biz maç boyunca gördük. Bunları söyleyebiliriz. Ama şöyle toparlayayım güzel insanlar. Şimdi derler ya Roma bir günde kurulmadı ki. Hani Beşiktaş da öyle. Hani hala eksikliklere sahip ama bu eksiklikleri hızla kapatan bir takım. Aynı zamanda bir antites takımı. Bakın Beşiktaş Avrupa Ligi'nde zorluk seviyesi yüksek maçlara da çıkacak. Ama o maçlarda da rakiplere pürüz çıkarma ihtimali yüksek bir takım. Çünkü koşan, mesafe kat eden ve dikey oynama alışkanlığı kazanan bir ekip. O yüzden dün Marsilya'nın hocası dedi zor bir takım diye Beşiktaş'ın. Maçtan sonra söyledi bunu. Ve bu oyunların oynanmasını sağlayan en önemli husus da demek ki sezon başı. O yüklemeler. Yani yakından takip edenler bilirler. Hazırlık maçları, antrenmanlarla ilgili pek çok şeyi takip etmeye çalışırız biz. O açıdan ona sığınarak şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş takımı kademeli olarak bu hale geldi. Bir sihirli değnek hikayesi değil bu yani. Öncelikle takımın kondisyon öznesinin oturtulması gerekiyordu. Belli ki bu önceliklendirilmiş. Bakın Marsilya ne kadar zor durumda olmuş olursa olsun bir Fransız takımı, bir dinamik takımdan bahsediyoruz ve ilk 20 dakika sonrasında bir düşüş var okey ama bunu oradaki düşüşün sebebi bence biraz geriden oyun kurmada yaşanan zorluklar falan. Daha fazla koşan, daha fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaş'tı. Ve şu an gerçekten iyi seviyede. Yani Beşiktaş'la beraber lig için konuşuyorum. Şu anda konuştuğumuz zaman şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'la koşarsanız kaybedersiniz. Yani kondisyonunun göstergesi. Duran topu da son söyleyeyim. Çok önemli. Yani Erzurum maçında Emirhan attı. Marsilya maçında Mourinho topu ağlarla buluştu. Zaten onu da ikinci santrafor gibi kullanıyor biliyorsunuz hoca. Ama tam bir takım mı? Hayır. Tabii ki değil. Yani Beşiktaş'ta şu an bak yöneticilerin demeçleriyle kibre sürüklenirse tablo anında terse de dönebilir. Çünkü bizde yöneticiler böyle hatalara düşerler. Affedersiniz çabuk gaza gelme gibi bir huy vardır. Gelişen ve gelişmesi için de nitelikli oyuncu dönüşümüne ve derinliğe ihtiyaç duyan bir takım Beşiktaş, tamam? Hani biz bugün yaşanan heyecanın sebepleri üzerine hocasının felsefesiyle beraber anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Daha fazlası değil yani. Bu takımın step by step felsefesiyle geliştiğini de akıldan çıkarmamak lazım. Şu an müthiş bir enerji görüyoruz ve bu enerjiyi açığa çıkaran bir sinerji var. Bunu yapan da bizzat teknik direktör. Yani bakınca diyorsun ki ya bu adam Beşiktaş'a ilk geldiğinde İtalyanlar sosyal medyada nasıl Türkiye'ye kaptırdık diye boşuna söylenmemiş. Hani başka sözü hacet yok. Umarım hoca yalnız bırakılmaz. Çünkü desteğe ihtiyacı olacak. Öyle günler de gelebilir. O zamanki reaksiyon da geleceği belirleyecek.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilir. Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: 3-0 sicuramente ingiusto, mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto, io non ho veramente nulla da rimproverare, se non il primo tempo con l'Italia come atteggiamento. Quindi ci stiamo misurando in un livello veramente altissimo ogni tre giorni. Mi interessava la mentalità oggi, e su questi ragazzi hanno dato tutto. Giocare un po' il mio pensiero, giocare a Nations League A è un privilegio, i ragazzi la devono vivere come un privilegio, e mi piacerebbe che non si vivesse come una colpa. E quindi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, e cercare di se ce la facciamo, a competere con questo livello di avversari.
4: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi de böyle bir seviye.
5: Over het algemeen denk ik dat het om een gebalanceerde match ging. Op dit moment, op dit niveau, beter kan je geen fouten maken. Dat kan je gewoonweg niet permitteren. Enkel tijdens de match tegen Italië denk ik dat we een aantal fouten gemaakt hebben. En dat tijdens de eerste helft van de match. Wij analyseren wel degelijk na elke match. En ja, de voetballers treft hier geen schuld. Dat wil ik ook meegeven. En als je op dit niveau voetbalt, ja, dan zijn een aantal zaken... dat gebeurt gewoon. Dat komt gewoon voor. Dat hoort er gewoon bij.
6: Başka Belçika basınından soru var mı?
5: Zijn er nog andere vragen van de Belgische pers? Ja, des autres questions de la presse. Merci.
7: Italien, ça va? In Italien is okay?
6: Yes, yes, it's okay.
8: Signor Montella, le volevo chiedere cosa è successo dal mondiale in poi. Oggi i giocatori hanno dato tutto, si vede che ha lo spogliatoio ancora in mano, ma cosa è successo dal mondiale in poi? È cambiato qualcosa? Magari troppa autostima, troppa sicurezza? E cosa pensa anche delle critiche dei tifosi in tribuna che volevano il suo esonero oggi? Grazie.
4: Ci vediamo. Hocam neler oldu Dünya Kupası sonrası? Futbolcularla birlikte bir reaksiyon göstermeniz gerekiyordu bu akşam. Gördük ki bir reaksiyon gösterebildiniz. Soyunma odası hala diri gözüküyor. Bugün itibariyle yine taraftarların tepkisi var. Taraftarların tepkisine istifanızı istedikleri için ne demek istersiniz?
3: Ma nella seconda domanda già c'era la risposta che ha dato lei nella prima considerazione. La squadra è unita, la squadra ci sta provando, la squadra sta giocando un livello di partita non al completo, e sappiamo quanto sono importante come valore, come temperamento Hagan e Kenan, oltre a Orkun che non stava nelle condizioni di poter giocare queste partite, e quindi è cambiato questo, il livello degli avversari. Per quanto riguarda l'esonero, io sono motivato, per me è un privilegio giocare, aver portato anche la Turchia per la prima volta sia ai mondiali dopo 24 anni sia con questi calciatori, tra l'altro sia in Nations League A. Ci stiamo misurando, sono partite anche preparatorie per capire il livello che ci piacerebbe ambire, che probabilmente adesso non siamo pronti, e non è una colpa di nessuna, tantomeno dei calciatori.
4: Yani ikinci sorunuzu aslında birinci söylediğinizle kendiniz cevap verdiniz. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi, biliyorsunuz onlar eksik.
3: Oltre Muldur che era un giocatore comunque giocato a metà delle partite titolare.
4: Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde Hani belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi bu kendisi de. Ya ben şu andaki eleştirileri tabii ki de hani çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık, gelecekteki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için.
5: Ja, wat is er gebeurd na de Wereldcup? U had een reactie moeten geven nadien, maar wat is daar effectief gebeurd? De supporters die willen uw ontslag. Wat wil u hierover kwijt? Wat wil u hierover zeggen? Wel, uw tweede vraag beantwoordde eigenlijk al de eerste. Uiteraard moet ik dit meegeven. Een aantal spelers die zijn afwezig en dat speelt mee. Spelers zoals Kenan, Hakan, Orkun, Mert, die zijn afwezig en dat voelen we op het veld. Ik hoor wel wat wordt gezegd, maar daar wil ik toch niet te veel naar luisteren. Na 24 jaar staan we met dit team op het veld. En uiteraard is het aan ons om ons spel te evalueren en op termijn ook te verbeteren.
6: Bundan sonrasını Türkçe-İtalyanca olarak devam edeceğiz. Hilmi Bey, buyurun.
7: Hilmi Serhan'da Ajansı. Aslında dün de benzer bir soru sormuştuk. Tam sanki bir şeyler olacak gibi, hatta Van Bommel de aynı şeyi söylemişti. Bir şeyler olacak gibi oluyor ama olmuyor. Yani o yine aynı şey, benzer durum oldu. Sanki tam maçı ortak olduk, bir şeyler olacak, yine olmadı. Hocaya göre bunun sebepleri neler? Bir de bir kırılganlık da var. Yani bir yerde takım kırılıyor ve toparlayamıyor. Hoca ne demek ister?
3: Io credo che la, ripeto, che la squadra sia unita, che si sia impegnata, che ci abbia provato e abbia giocato una partita alla pari. Ha creato anche la squadra perché ha creato tante opportunità, le ha anche concesse ovviamente quando giochi aperto. Abbiamo toccato 40 volte la palla nell'area avversaria e non siamo riusciti a segnare. E gli avversari hanno toccato la palla 26 volte nell'area avversaria e hanno fatto 3 gol. Quindi il calcio poi tradotto a questi livelli ancora di più è determinante l'episodio che non arriva a casa, ma arriva a caso, ma arriva anche per capacità, insomma. Quindi io la leggo un po' così, e, ripeto, non rimprovero veramente niente ai ragazzi, mi hanno portato a essere fino ad oggi un allenatore migliore. Mi auguro che anche io gli abbia dato qualcosa anche nell'autostima, nell'organizzazione di gioco, perché anche oggi si è visto, altrimenti contro una squadra del genere che ha giocato i quarti di finale qualche mese fa non te la giocavi alla pari, ma questo non deve essere un rimprovero, anzi dobbiamo essere orgogliosi di questo e che siamo qui e viverla in questi termini qua. Lo sport è così, a volte gli avversari sono superiori e va accettato, insomma. Anche se oggi i ragazzi nel compito della partita non sono stati inferiori, magari nei dettagli e nelle decisioni finali sì, ma io sono soddisfatto dei ragazzi, dell'approccio dei ragazzi.
4: Ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda. Ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden.
6: Olgucan Bey.
9: Geçmiş olsun öncelikle. Dünya Kupası öncesine göre taraftarla arasındaki bağım biraz...

0: koptuğu gözüküyor. Kocaeli, Bursa'dan sonra burada da istifa sesleri yükseldi. Bu taraftarla arasındaki kopukluğu nasıl düzeltecek hoca, neler söyler?
1: No, tifosi, abbiamo alzato le aspettative, questo sicuramente, con gli ultimi tre anni e quindi ci sta che siano insoddisfatti, e mi dispiace.

0: come funzionano le dinamiche del calcio. Dal canto mio posso dire che sono motivato, sono totalmente concentrato sulle partite da preparare per aiutare i ragazzi a esprimersi ancora meglio di quanto stiano facendo.
1: Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik son 3 senemizle. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum.
2: Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey, son soruyu alalım ve kapatalım.
3: Hilmi Sever. Az önce bir eksiklerden bahsetmiştik. Eksiklere yeniler de eklendi. Barış Yedek Kulübesi'nde Arda da son dakikalarda sarı kart görerek ceza durumu düştü. İtalya maçında nasıl bir maç bekliyor? İşler biraz daha zorlaştı gibi gözüküyor.
0: Ma noi dobbiamo dispiace perché sono due giocatori che ci fanno comodo per le loro qualità e caratteristiche. Il calcio è così, giocando così ogni 3 giorni. Noi faremo la nostra preparazione alla partita come sempre con i calciatori che ci abbiamo a disposizione. E io non mi arrendo, no? Non mi arrendo e neanche i ragazzi si devono arrendere, non si devono demoralizzare oltremodo, perché anche per tanti di loro è la prima volta a questi livelli, e quindi dobbiamo recuperare le energie e anche la fiducia, perché dopo una sconfitta dove magari potevi anche, essendo stata una partita poi in equilibrio, ci può stare un po' di sconforto, ma no, questo non deve avvenire perché abbiamo la responsabilità verso il nostro paese, verso noi stessi e verso la squadra.
1: Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımıza devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçlara en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler. Ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
2: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
1: Evet, teşekkürler.
4: Kim ne dedi?
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
6: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta olan idari ve mali genel kurul toplantısı sürüyor. Serdal Adalı konuşuyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'yı dinliyoruz.
7: Bizler sizlerin gösterdiği teveccühle 1,5 yılı aşkın bir süredir bu makamda görevliyiz. Bu 1,5 yıllık süre boyunca sizlerle buralarda hep bir arada olduk. Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. İşte çok şükür bugün o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna

oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz.

Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra türbünlerde kenetlenmiş takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın
finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan,
geldikleri takımlarda şampiyon olan, uluslararası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bundan hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır İyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yap

0: yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro, yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi, bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcu 1/4'üne düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi bu 1,5 yılda.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi Dikili Taş projesiydi. Beşiktaş'ımız Dikili Taş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla

vadelendirdi. Dikili taş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikili taştan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşürdükten sonra kalan tutarı ise yine dikili taş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil, Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dikili taş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede dikili taş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikili taş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikili taş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar, projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan dikili taş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak
hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine, bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak. Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Cami olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güneş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık.
sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen

toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir diğer bir konumuzda, bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimize kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi, bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli genel kurul üyelerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurulu olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır. Artık kendi içimizde bu gücümüzü toplayıp sahalarda, salonlarda, tribünlerde gösterme zamanıdır.

0: Artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah türbinlerde söylediğimiz gibi güzel günler göreceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı, çok daha güçlü, geleceğe çok daha güvenle bakan bir Beşiktaş göreceğimize inanıyorum. Değerli vaktiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.
1: Konuşmalarından dolayı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı'ya teşekkür ediyoruz. Ken olmayan ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Evet, gündemin 4. maddesini tamamladık. 5. maddeyle devam ediyoruz. 5. maddemiz denetim kurulu raporunun okunması. Raporu okumak üzere denetim kurulu üyesi Sayın Özgür Şentürk'ü kürsüye davet ediyorum. Özlediği yerler mevcut. Sigara içenler, dışarı çıkanlar oluyor. Lütfen görevli arkadaşlar da yönlendirmeleri yaparsa, salonumuz şu an hazır onun için yeterli. Birazdan sayıyı vereceğim. Özellikle oylamalarda herkes yerini almasını rica edeceğim. Özgür Bey, buyurun lütfen.
2: Salondan çıkan kıymetli üyelerime şunu hatırlatmak isterim. Bugünkü İBRA ve aynı zamanda bütçeye el kaldırırken denetim kurulunun anlatacağı rapora göre el kaldıracaksınız. Bunu lütfen göz önünde bulundurun dışarı çıkarken.

0: Herkesi yerine davet ediyorum. Kıymetli üyeler, saat şu an 11.57. Gayet iyi gidiyoruz. Çalışma usul ve esasları rehberi hazırlandı. Denetim kurulu iç görev dağılımı yönergesi hazırlandı. Standart çalışma dosyaları ve raporlama metodolojisi hazırlandı. Kalite güvence süreçleri tanımlandı. Risk esaslı yıllık denetim planı ve takip sistemi oluşturuldu. Bunun en önemli faydası bizler buraları bıraktığımızda bizden sonra gelecek olan olası denetim kurulu ekiplerine bir altyapı oluşturuldu. Bu dönemde özel amaçlı denetimler gerçekleştirdik. Bunlar içinde 22 Haziran 2025'te alınan yetkilerle ilgili bir denetim gerçekleşti. UEFA kadro maliyeti kuralıyla ilgili bir rapor hazırladık. Transfer süreçleri, BJK, Süleyman Seba konteksi, Fuli AVM kiralama, Tüpraş Stadyumu ve Sancaktepe tesisleri ile ilgili yine özel amaçlı denetim raporları hazırladık. Konumuzun, yani bugünkü ana başlıkları, bir finansal riskimiz oldukça kritik düzeyde. Gelir tablomuzda belirgin bir kötüleşme var. Bütçe süreci daha kurumsal hale getirilmeli. Bundan ne kastettiğimi anlatacağım. Finansal borç azaldı ama toplam risk maalesef azalmadı. Döviz borcu, kur riski arttı. Çağatay Bey sunumunda bahsetti. Doğru, anlattığı şeylerin olumlu etkisi var ama bizce yeterli değil. Sözleşmeler nakit akışını ciddi şekilde sınırlandırıyor. Sözleşme yükümlülüklerimiz. Dikili taş stratejik bir kaynak. Yani dikili taştan gelen kaynağı eğer kısa vadeli çözümler için kullanırsak o zaman uzun vadeye kaynak kalmaz. Hisse satışı iyileşmeye destek olmalı. Yani uzun vadeli iyileşmeye, temel sorunlara destek olmalı. Ve BJK plaza kiralama süreci son derece takdir ettiğimiz bir süreç oldu. Bunun da bundan sonraki benzer şeylerde, kiralamalarda kullanılmasını bekliyoruz. Evet, yükümlülüklere geldiğimizde toplam yükümlülüklerimiz geçtiğimiz döneme göre 23.5 milyardan 27.5 milyara yükseldi.
1: Ben Sayar'la parantez, reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProEz ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Burada %17 bir artış görüyorsunuz ancak enflasyon muhasebesine göre 2025 rakamı 23.5 milyar. Aslında burada gördüğümüz %17 artış enflasyon üzerinde bir artış. Yani böyle baktığımızda yükümlülüklerimizde ciddi bir artış söz konusu. Öz kaynaklarımız 923 milyon. Varlıklarımızın yükümlülükleri karşılama oranı neredeyse birebir. Euro bazında yükümlülüklerimizde 518 milyon. Geçen yıl 401 milyon euroydu. Varlıklarımızda 433 milyon euroyken 535 milyon euroya çıktı. Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda teker teker okuyup zamanınızı almayacağım. Burada iki tane önemli kalem var. İlk satırda finansal borçlarımızın 4.2 milyardan 2.7 milyara düştüğünü görüyorsunuz. Banka borçlarında bir azalma olmuştur. Bu son derece olumlu bir gelişmedir ama hep vurguluyoruz. İleride değineceğim. Bir nakit akış problemimiz var. Yani bugün banka borçlarını kapadık ama yarın tekrar banka borcu alacaksak o zaman bugünkü kapanışın bize o kadar faydası olmayabilir. Bu nedenle de ki akışı çok iyi yönetmek gerekiyor. Ve ikinci satır, bu daha kritik olan, 3.7 milyardan 8.3 milyara çıkmış ticari borçlarımız. Bu da ağırlıkla yüksek bonservis yükümlülüklerinden kaynaklanıyor. Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda burada olumlu bir gelişme görüyoruz. Sol tarafa baktığınızda, yani kalın olan tarafa baktığınızda, uzun vadeli yükümlülüklerin payının son iki dönemde %42'den %48'e çıktığını görüyorsunuz. Yani kısa vadeli borç farkısı azaldı, azalmakta diyebiliriz. Bu bağlamda bu bir olumlu bir gelişmedir. Sağ tarafa baktığınızda da her bir alt borç kaleminin 3 yıl içinde gelişimini görüyorsunuz. Örneğin ilkine baktığınızda finansal borçlara, gri olan 2024 5.2 milyardan 4 milyara, daha sonra da 2.5 milyara düşmüş durumda. Bu Çağatay Bey de bahsetti. Sayın Başkan Serdar Adalı da bahsetti. Evet, finansal borçlarda bir azalma var. Hemen sağ tarafına baktığımızda burada da ticari borçlarda ve diğer borçlarda inanılmaz bir artış görüyoruz. Yani finansal riskte finansal borcumuz azaldı ama toplam riskimizde kayda değer bir azalma yok dememizin nedeni bu. Yani borcumuzda hala bir artış var. Bir sonraki slayda geldiğimizde likidite ve işletmenin sürekliliği, net işletme sermayesi denen bir kavram var. Bu kısa vadeli kaynaklarınızla, alacaklarınızla bir nevi kısa vadeli borçlarınızı karşılaştıran bir durum. Yani çok basitleştirmek gerekirse, yani kasanızda 1 milyar var ama hemen yarın ödemeniz gereken 2 milyar gibi bir durum var. Bu işte nette işletme sermayesi açığı çok kritik. Bunun ivedilikle düzelmesi gerekiyor, yoksa bizim nakit akış baskısından kurtulmamız mümkün olmayacak. Finansal borçlara geldiğimizde bahsettik. Finansal borçlarda bir azalma var. TL'den dolara döndük. 53 milyon dolar ana para ve vade sonunda toplam 67 milyon dolar bir ödememiz olacak. Fakat şunu unutmayalım. Biz banka borçlarını azaltırken sponsorluk gelirlerini ağırlıkla kullandık. Elbette bunu yapacağız. Yani sponsorluk gelirlerini banka borcunu kapatmakta kullandık. Bu olumlu bir şey ama şunu unutmayalım. Sponsorluk gelirleri her yıl gelmiyor. Genelde bunu 2-3 yıllık yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu geliri kullandık. Bundan sonra bu şekilde gelecek gelir bir iki sene sonra gelecek belki. Bu nedenle yine nakit akışı üzerinde bir baskı yaratacaktır. Kur riski konusu, pardon biraz hızlı gittim. Finansman gideri ve kur riski yönetimi. Şimdi biz yıllardır bu kürsüde finansman giderinin, faiz giderinin azalması gerektiğini savunuyoruz. O üzerimizde bir kamburdu. Faiz giderinin azalmış olması bu bağlamda iyi bir şey. Ama finansman gideriyle faiz gideri aynı şey değil. Finansman giderinin içinde kur farkı da var. Dolayısıyla faiz azaldı demek yeterli olmuyor. Buna bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Kurda bir artış olduğunda sizin aslında banka borcuna karşılık ödediğiniz rakamda ciddi bir artış oluyor. Özür dilerim. Şimdi şu tabloya baktığınızda burada 53 milyon dolar bir yeniden yapılandırılan kredi ana paramız var. Sağ tarafta gördüğünüz tabloda TL olarak, yani bu kredi TL devam etseydi faiz giderimiz ne olurdu? Dövize döndüğümüzde faiz giderimiz ne olur değil, pardon, finansman giderimiz ne olurdu? Dövize döndük, finansman giderimiz ne olur gibi bir karşılaştırma yapmaya çalıştık. Şimdi bakın, TL olsaydı faiz giderimiz %41 civarı bir şey olacaktı. Ama dolara döndük, dolar faizimiz %9 diye bizim finansman giderimiz %41'den %9'a inmedi. Bakın, kurda yaklaşık %22,5 bir artış öngördük. O zaman finansman giderimiz %33-34 seviyesine geliyor. Dolayısıyla burada bir risk var. kur daha fazla artsa TL krediden bile daha yüksek bir finansman giderine katlanabiliriz. Burada biraz daha detaylı anlatıyorum, pardon. Evet, ticari borçlarda ve peşin tahsil edilen gelirlerde ciddi bir artış var. Yani en önemli kalem bu. O yüzden bunu biraz daha detaylandırmak istedik. Yani ticari borçların dağılımına baktığınızda bu rakamın %61'i bonservis borçlarından, %12'si de futbolcu, teknik direktör ve antrenörlere olan borçlardan kaynaklanıyor. Yani bizim ticari borçlardaki bu artışın yaklaşık %75'i bonservis ve futbolcu teknik kadro ücretleri. Şimdi bu sözleşme yükümlülükleri bugünkü en kritik sayfalardan bir tanesi bu. Sözleşme yükümlülüklerinden kastımız şu. Burada gördüğünüz rakam benim ilk slaytlarda söylediğim o 27 milyarın içine dahil değil. Muhasebe kuralı bunu direkt onun içine dahil edemiyorsunuz. Neyi kastediyorum? Bir oyuncunuz var. Oyuncuyla 5 yıllık kontratınız var. Oyuncuya 5 milyon euro ödeyeceksiniz senede. Sizin 25 milyon euroluk bir kontrat yükümlülüğünüz var demektir. Bu net. Bir de bunun üzerine vergi de geliyor. Şimdi böyle baktığımızda bizim son bir yılda kontrat yükümlülüğümüz 67 milyon euro atmış durumda. Yani bonservis yükümlülüğü 2 yılda 33 milyon eurodan 152 milyon euroya çıkmış durumda. Yani 4.6 kat artmış durumda. Yani evet, kadromuz daha iyi denebilir, daha kaliteli bir kadromuz var denebilir, daha değerli denebilir. İşte yanılmıyorsam Çağatay Bey 267 milyon euroluk bir değerden bahsetti. Evet, çok güzel ama ya bu 267 milyon euronun karşılığında sizin bir 362 milyon euro kontrat yükümlülüğünüz var. Yani bunların hepsini hiç satmadan elimizde tuttuğumuzda bu 362 milyon euro ödememiz gerekiyor. Bir de şunu da vurgulamak isterim. Geçmişte bunu çok yaşadık ve mevcut yönetim de maalesef bunun sıkıntısını yaşıyor. Almış olduğunuz oyuncuları kontratlardan kurtulamıyorsunuz hemen. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yani biz bazı oyuncuları başka takımlara gönderiyoruz ama hala maaşlarının çok büyük bir kısmını biz ödüyoruz. Gönderdiğimiz kulüpler ödemiyor. O yüzden bu kontratlardan kurtulmak o kadar kolay değil. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve de bu sözleşme yükümlülüklerinin daha kritik önemli olan kısmı, hemen biz 1,5 yıl içinde 2026-2027'de neredeyse 237 milyon eurosunu bunu karşılamak durumundayız, ödemek durumundayız. Bu çok ciddi bir nakit baskısı yaratıyor kulüp üzerinde. Bir de bu 67 milyon eurodan bahsettim. Yani şuradan bahsediyorum. Bakın burada en yukarıda 67 milyon euro bir artış oldu son yılda. Bir karşılaştırma yapmak istedik. Biz bu sene UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu her maçı kazanarak elde etsek, tabii ki bunun manevi şeyi tartışılmaz. Yani çok büyük bir olay. İnşallah kazanırız kupayı. Ama bunun bize maddi olarak toplam geliri, şampiyon olduğumuzda her maçı kazansak 37 milyon euro. Ama biz sadece bu yıl 67 milyon euroluk ek yükümlülüğe girdik. Bonservislerden ve futbolcu ücretlerinden kaynaklı. Ve yine en önemli sayfalardan bir tanesi, nakit akış projeksiyonu. Biz bugünden geleceğe bir projeksiyon yapıyoruz. 300 milyon euro civarı bizim bir nakit çıkışımız olacağını düşünüyoruz. Fakat buna karşılık normal faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelir 200 milyon euro civarı. Bu durumda biz 106 milyon euro bir nakit açığı yaşayacağız gibi görünüyor. Şimdi hisse satışı ve emlak konuttan gelenleri dahil ettiğimizde yine 56 milyon euro bir nakit açığı var. Hani bütçe çok önemli dedim ya. Bakın bugünün değişimden önce 8. maddesi, daha sonra 9. maddeye inen bütçe bugünkü en önemli gündem maddesi. nereden çıkıyor diyeceksiniz belki, mesela ibra söz konusu. Bakınız, ibra dediğimiz elbette çok önemli ama ibra geçmişle ilgili. Bugün gelecekle ilgili tek gündem maddesi bütçe. Geçmiş gelecek, geçmişte kaldı, ona yapabileceğimiz bir şey yok ama bütçe çok kritik. Çoğu zaman bütçede salonda kimse kalmamış oluyor veya çok az insan kalmış oluyor en önemli gündem maddesi olmasına rağmen. Hatta biz geçmişte alkışlar eşliğinde bütçenin onaylandığını 9 ay sonra maaş ödenemediği için bazı futbolcuları göndermek zorunda kaldığımızı gördük. Gelir tablosuna baktığımızda satışların maliyetinin hasılata göre 188 milyon euro olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Ben 1 liraya satıyorum, 2 liraya alıyorum demek, çok özetle. Daha başlangıç noktasında zarardayım demek. O yüzden bu gelir tablosu yapısını, normal faaliyetlerimizden olan gelirleri arttırmak durumdayız. Yani dikili taş projesi, hisse satışı gibi şeyler bu 188 milyonun altında kalıyor. Sonradan biraz toparlamaya çalışıyoruz ama esas faaliyetlere odaklanmamız gerekiyor. Oralarda gelirleri arttırmamız, nakit akışımızı düzenlememiz gerekiyor. Faaliyet ve vergi öncesi kar. Burası da çok kritik. Biz %19 faaliyet ve vergi öncesinde eksideyiz. Halbuki buradaki hedefin %25 artılarda olması gerekiyor. Gelirlerin dağılımına baktığımızda, yani gelirlerde bir düşüş var ve bu düşüşün de en önemli kaynağı 564 milyon euro UEFA gelirlerinde bir kayıp var. UEFA gelirlerinde bu yıl daha olumlu bir gidiş olacağını öngörüyoruz. O yönde daha olumlu olacaktır. Ama bu da şunu gösteriyor. UEFA gelirlerine bağlarsanız gelirlerinizi sadece ona, bir terslik olursa o zaman gelirler anlamında çok ciddi bir risk yaşıyor olacaksınız. Maliyet ve faaliyet giderlerine baktığımızda gider dağılımında personel giderleri gördüğünüz üzere en yüksek kalem 9 milyar seviyesinde. Menajer kiralama ve bonservis benzerinde bir artış var. Normal, çünkü zaten çok daha fazla sözleşme imzaladıysanız, yeni oyuncu aldıysanız burada doğal olarak menajer giderlerinde de bir artış olacaktır. Gelirler 7.6 milyar TL'den TL'ye gerilerken diğer tarafta maalesef giderlerimiz 15.7 milyar TL'ye çıktı. Temel rasyolara baktığımızda ücretlerle hasılat oranı neredeyse birebir. Futbolcu ücretleri futbol AŞ'nin gelirinin 1.3 katı. Net yükümlülüklerimiz toplam hasılatımızın 3.5 katı. Ve toplam giderler de gelirlerin 1.40 katı. Bunlar alarm verici. Buralara çok konsantre olmamız, yani gelirleri arttıracak şeyler yaratmamız ama bunları da

900 bin euro bir ceza aldık UEFA'dan bununla ilgili. Bir, vadesi geçmiş borcunuz bulunmaması gerekiyor. Futbol kazanç kuralı var. 3 yıllık kabul edebilir sapma, 5 milyon euro civarı. Bu iki kuralda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Fakat kadro maliyet oranı çok çok çok riskli. Daha evvel bir ceza aldığınızda UEFA'dan eğer bunun üzerine ikinci bir ceza, üçüncü bir ceza alırsanız o zaman cezalar katlanarak gidiyor. Burada ciddi bir risk görüyoruz. Yönetimimizin bu konuya ivedilikle öncelik vermesi gerekiyor. Ciddi bir ceza almamamız için UEFA'dan. Şimdi bütçe gerçekleşmeye baktığımızda özellikle gelirler tarafında olumlu bir gelişme var. Fakat burada bütçe yapısının biraz daha kurumsal hale gelmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kurumsal hale gelmekten kastımız şu: Beşiktaş ölçeğindeki kurumlarda bütçe çok alt kalem bazında, farklı faaliyet kolları bazında aylık hatta üçer aylık takip edilir. Yani biz hepsini topladık, dip toplamda biz bütçeye geçtik veya geçemedik demek Beşiktaş ölçeğine çok uygun değil. Bütçeyi çok daha tedavi, yani bir tarafta örnek bir amatör bütçede eğer bütçenizin çok üzerine çıkıyorsanız orada bir hata varsa ona konsantre olmak gerekiyor. Orada nerede hata var? Bu bütçeleri yapanlara hedef vermek gerekiyor. O hedefler tutmuyorsa ona göre yaptırımları olması gerekiyor. Ya bu bütçenin kurumsal hale gelmesi, Beşiktaş ölçeğine yakışır hale gelmesinden kastımız bu. Önemli bütçe sapmalarına baktığımızda futbolcu kiralama giderlerinde bir sapma var. Amortisman giderlerinde bir sapma var. Bu da bonservis giderlerinin son derece artmasıyla ilgili. Faiz ve finansman giderleri, menajerlik giderleri en yüksek kalemler. ...22 Haziran 2025... olağanüstü genel kurul yetkilerinin kullanımı ile ilgili BJK plaza kiralaması, bunu başlarda da söyledim. Burada bağımsız değerleme, şeffaf şartname, resmi ilan ve rekabetçi teklif açısından çok ideal bir senaryo gördük. Bu ideal senaryonun ileride de devam etmesi, her türlü kulüp değerinin kiralanmasında bunun göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Dikil taş projesi, tapu devri, resmi izin ve ruhsat süreçleri devam ediyor. Son rapordan bu yana yeni bir hukuki veya finansal değişiklik yok. BJK AŞ hisse satışı son satışlardan sonra kulübümüzün hisse payı %60.12'de. Tüzüğümüzde biliyorsunuz %51'in altına düşmeme şartı var. Orada da herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Bu tek seferlik kaynaklar, dikil taş ve hisse satışı gibi, eğer biz bunları normal faaliyetlerimizi, işte futbolcu ödemeleri, bonservis ödemeleri için karşılarsak, bunlar bittiğinde ne yapacağız? Bu önemli bir soru işareti. Elimizdeki kaynağın çok değerli olduğundan bahsediliyor. Ben uzun yıllar bankacılık yaptım. 94 krizini, 98'i, 2001'i, 2008'i yaşadım. Kurumları mali zorluğa götüren şey çoğu zaman nakit akış yönetimidir. Hayat çok kolay olmuyor. Yani mal varlıklarınızı istediğiniz zaman elden çıkaramıyorsunuz ve istediğiniz gibi çıkaramıyorsunuz. O nedenle bu kurumları yönetirken ya en kötüsü olursa mantığıyla yönetmemiz gerekiyor. Ya biz aldık, elimizdeki çok değerli ama biz bunu satarız, nasılsa elimize kaynak gelir deme şansımız her zaman olmayabilir. Hepiniz yaşamışsınızdır veya bir yakınınızdan duymuşsunuzdur. Örneğin evinizin değeri 10 milyon olduğunu düşünüyorsunuzdur ama satmak istediğinizde o evi 10 milyona satamayabilirsiniz. O yüzden evet, kadromuz daha değerli olabilir ama bunun karşılığında ciddi bir borcumuz var.

0: borcu yönetmek, bu nakit akışı yönetmek önemli.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenleniyor. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk hitap ediyor.
0: Yeni futbolcular alırken hep ileriye dönük olası riskleri hesap etmemiz gerekiyor. Ya bütün bunları yaparken futboldaki yapılanma, bir scout olması, scout'un başı olması, bir sportif direktör olması, hocayı sportif direktörün bulması, bunlar gerçekten kurumsal ve son derece olumlu adımlar. Dünya standardı, gelişmişliklerdeki standart da böyle. Fakat biz daha önce de benzer şeyler yaptık, sonra bunlardan vazgeçtik. Bunun kulübün artık bir politikası olması gerekiyor. Yönetimler değişse bile artık bu yapının değişmemesi gerekiyor. Yani artık sportif direktör hep olmalı bu kulüpte. Sportif direktörün de ismi değişebilir. Scout şefi hep olmalı, onun da ismi değişebilir. Ama bu kurumsal yapı devam ettirilmeli. Bir yönetim değişti, geldi, kendi teknik direktörünü kendi getirmesin. Sportif direktör gene getirsin onu. Ve her transfer scout şefinden gelsin ve öyle gelsin. Yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde yönetişim, BJK Plaza ihalesinin yapılış sürecindeki olumluluktan bahsettim. Bunun devam etmesini diliyoruz. Fully AVM kiralamasında ancak rekabet koşullarının tam sınanmadığını düşünüyoruz. Kamuya açık bir duyuru oldu. En uygun ekonomik sonuca dair yeterli denetim kanıtı oluşmadı. Yani belki en uygun sonuç, en uygun şekilde kiralandı. Ama bunu tespit etmemiz mümkün değil. Ortada bir karşılaştırma şansı olmadığı için. BJK Süleyman Seba Kompleksi kira devri MSE'ye. Burada evet kısa vadeli bir likitte sağlıyor. Fakat taşınmazın uzun vadeli ekonomik değerini sınırlama riski var şeklinde değerlendiriyoruz. Ve güncel risk profiline baktığımda bahsettik, likidite riski, yani nakit yakış yönetimi son derece önemli. Bakın geçmişte çok iyi dönemler yaşadık. Kulübümüz harika oynadı. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde müthiş şeyler yaptı. Çok başarılıydık. İki tane şampiyonluk aldık arka arkaya ama sonra birden düştük. Çünkü o zaman da kadro maliyetinin nakit akit etkisi düşünülmemişti. Yani çok önemli bir oyuncu aldık. Çok yüksek bir maaşla aldık. O zaman için korkunç bir rakamdı. Maaşını bir yıl ödeyebildik, öbür yıl ödeyemedik. Yani hayatta her zaman olumsuzu düşünmemiz gerekiyor. Denetim kurulu olarak da bizim de yapmamız gereken o. Yani bizim size riski en büyük şeffaflığıyla göstermemiz, aynı şekilde yönetim kuruluna da bunu anlatmamız gerekiyor ki bu riskleri bugünden önlem alabilelim. Borçluluk, refinansman, negatif işletme sermayesi, transfer ve sözleşme yükümlülükleri, bu bahsettiğim 362 milyon euroluk yükümlülük, döviz riski kritik. Çağatay Bey de, Sayın Başkan da söyledi. Ya biz gayrimenkulü, işte TL sözleşmemiz var ama biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkuller genelde döviz değerlendiriliyor. Fakat sözleşmemiz öyle değil. Yani piyasa koşulları çok kötüye giderse veya çok kötüye gitmek zorunda değil ama yani emlak piyasası son derece iyi gitmez ise o zaman siz kurdaki değişimi birebir yansıtamayabilirsiniz. Ama banka tarafında o riski almış durumdayız. Yani dolar borcumuz olduğu için kur değiştiği anda biz o kur farkını ödemek zorundayız. Ama emlak tarafında garanti bir şey yok. Ya geçmişte bu çok yaşandı. Yine tekrar ediyorum. Elinizdeki gayrimenkulü satmak istediğinizde piyasa o kadar canlı değil ise oluşan kur farkı da birebir yansıtma şansınız olmayabilir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sözleşme yönetimi, insan kaynağı, liyakat, bilgi sistemleri ve veri, orta yüksek, sürdürülebilirlik raporlaması orta düzeyde değerlendiriyoruz. Yönetim kurulunun öncelikli tavsiyeleri, mutlaka nakit akış planlaması yapılması gerekiyor. Bir bütçe sunulacak. Bu bütçeyi dinleyeceğiz. Bütçede gelir ve gider konuşulacak. Ama tekrar ediyorum, kurumlar mali zorluğa gelir ve gider yüzünden değil, nakit akış planlaması yüzünden düşer genelde. Burada bahsettiğimiz bu faaliyetlerden oluşabilecek 56 milyon euro eksi nakit akışı nasıl karşılayacağımızı bize anlatması gerekiyor. Bütçeyi sunan kıymetli yöneticilerimizin, arkadaşlarımızın. Ve şöyle değil, dikili taştan bir para gelecek, hisseden gelecek. Evet, doğru, yani bunlar geldiğinde biz karşılayabiliyoruz ama bunlar bir seferlik kaynaklar. Bunu kalıcı hale nasıl getireceğiz? Şimdi Sayın Başkan Serdar Adalı söyledi, yani biz yeni gayrimenkuller kazandıracağız kulübe dedi. Bu çok güzel. Bunu yapabilirsek dikili taşta olduğu gibi tekrar gelir elde edebiliriz. Ama şimdi çok kısa vadeli bir nakit akış baskısı var üzerimizde. Yani biz dikili taştan gelen geliri bu kısa vadeli nakit akış baskısı için kullanırsak geriye yeni gayrimenkuller için bir para kalmıyor. O yüzden biz %25 civarı, %25 kesin bir şey değil. Yani biz denetim kurulu olarak böyle bir rakam öngördük, rasyon gördük ama %25'inin gelir gelmez bunun hemen bir gayrimenkule, potansiyel bir şeye yatırılması lazım. Çünkü şöyle oluyor, siz gelen kaynağı bugün kullanıp acil bir sorun var, diğer taraflardan gelen kaynakları oraya kullanırız dediğinizde hep başınıza başka bir şey geliyor. Yani hep bir nakit akış baskısı yaşıyorsunuz kısa vadeli. O öngördüğünüz yatırımı yapamayabiliyorsunuz. Bu nedenle bunu bugünden nakit akış baskısı olmasına rağmen gelen kaynağın %25'ini veya ne öngörülüyorsa bir kısmını hemen bir yere park etmek gerekiyor. Bir yatırıma, potansiyel getirecek, potansiyel gelir getirecek bir yatırıma park etmek gerekiyor. Faaliyet zararı ve %25 FAVÖK hedefi kritik. Borç ve döviz yönetimi, kur riskinden bahsettim. Biliyorsunuz ülkemizde kur uzun süredir ciddi şekilde artmıyor. TL değerli. Hatta çok konuşuluyor. Bazı sektörler ülkede çok zorluğa düştü. Fabrikalarını kapattı. Başka ülkelere gitti. Neden? Çünkü kurdan dolayı rekabet edemiyorlardı. Bu da neyi gösteriyor? Kurda bir potansiyel artış riski var. O da yükümlülüklerimizin büyük bir kısmı euro ve dolar bazlı olduğu için bizi ciddi bir şekilde riske sokabilir. Transfer disiplini son derece önemli. Transfer disiplininden kasıt iyi transfer yapmak değil sadece. Elbette hedef doğru oyuncuları almak, kâr edebileceğimiz oyuncuları almak. Ama bir de kendimize limitler koymamız gerekiyor. Yani biz şu kadar futbolcu ücreti limitini geçmeyeceğiz dememiz gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok. Yani 1,5 yıl önce 77 milyon euro civarıydı. Bugün 117 milyon euro bizim vergiler dahil, yanaklar dahil bir futbolcu ücretimiz var senelik. Burada kendimize sınırlar koymalıyız. UEFA uyumu çok kritik. Bahsettim. UEFA'dan ciddi ceza alma riski oluşabilir. Burayı çok iyi yönetmek gerekiyor. Tek seferlik kaynakları, dikili taş gibi, hisse satışı gibi, bunları ileride gelir getirebilecek yerlere park etmek gerekiyor. Dikili taşta bahsettiğimiz %25 gibi. Şeffaf ve rekabetçi süreç, son BJK Plaza'da yapılan son derece olumlu, onun bundan sonra da devam etmesi ve kurumsal kontrol yapısı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımla.
4: Bunları söyleyeceğim. Yiğit Kazım Yurteri, Aker Çıtak, Cem Muharrem Akça, Hürser Tekin Oktay. Bu dört kişinin disiplin yaptırımı görüşülecek. Kendilerinin şu an tedbirden kaynaklı genel kurula katılma hakkı yok. Ancak raporu okuttuktan sonra kendilerini salona alacağım, hazırlarsa, ve sözlü savunma haklarını kullandırtacağız. Akabinde de oylamaya geçeceğiz, bilgilerinize. Evet, özellikle oylama sırasında görevlileri ve çocukları dışarı alacağız, kapıları kapatacağız ve hukuka uygun bir oylama yapacağız. Sizi salona bekliyoruz. Hazirun sayımız saat 12 itibariyle 1475.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantezdeyiz. Parantez programında yaklaşık bir saat boyunca Serkan Çetiner'le gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar tekrardan.
5: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Bir tarafta Beşiktaş'tan açıklamalar geldi. Bugünkü kurul sebebiyle seçim haftası, zaten hafta sonu, hatırlayalım lütfen. Serdal Adalı'dan MHK ve hakemler için net açıklamalar geldi. Yani bu işler güzel günlerin işareti. Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum. Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar güzel günler göreceğimizin işareti demiş Serdal Adalı yaptığı açıklamalarda. Bir diğer tarafta Serdal Adalı ligin en iyi takımını kurduklarını hatırlattı. Ama tabii gündeme ilişkin asıl olan tarafta da şunu söyledi. Lider olabilirdik dedi. Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik dedi. Tabii olabilirdik'in altını biraz da MHK ile doldurabilir mesela. Çünkü hatırlayalım lütfen. Artık biz Ferhat Gündoğdu ile ilgili kime gideceğiz bilmiyorum. Herhalde Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu almamız gerekecek dedi. Sonrasındaki hafta, bir buçuk hafta takriben, orayı takiben bir buçuk haftalık bir süreç geçti. Orada tüm başkanlarla görüştü Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle bir şey hatırlıyoruz ve bunun ardından da tabii bunlar acaba onunla bağlantılı bir operasyon mu, onu da sorguluyoruz. Tam da bu noktada herkesin takım başkanını, kiminin eski takım başkanı Ali Koç'u, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u, kiminin mevcut başkan Aziz Yıldırım'ı, kiminin yine Beşiktaş tarafında Beşiktaşlı'nın Serdal Adalı'nın o açıklamalarını hatırlattığı ve işte onlar çabaladı, onların çabasıyla oldu bu işler dediği, o noktada Serdal Adalı da kendi payına düşen kısmı esasında almaya çalıştı ya da hatırlatmaya çalıştı. Yaptığı açıklamalarda hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini camiadan çok duyduk diyor. Ve Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin, geldiğimizden beri MHK'yi şikayet eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Nihayet bir bedeli oldu dedi. Beşiktaş'ın hakkının yemenin bir bedelinin olduğunu söyledi. Yeni bir dönemin beklediğini, Türk futboluna hayırlı olması gerektiğini söyledi bu gelişmelere ilişkin Serdal Adalı. Tabii şunu da yineledi. Adalet istiyoruz dedi. Adalet vurgusu yaptı. Daha da yukarıya çıkacağız dedi. Kadro yapısından bahsetti. Vizyonla yönetileceğiz dedi. Yine vaatlerden bahsetti. Hali hazırda rekor kırdıklarını, 17 oyuncunun, bu benim de dikkatimi çekti mesela, milli takıma giden oyuncular belli oldu haberlerini okuyorduk. Bundan bir buçuk hafta önce, hatırlayın lütfen. 17 oyuncunun milli takımlara göndererek, 17 oyuncumuzu milli takımlarına göndererek rekor kırmış olduk. Beşiktaş tarihinde bir ülke rekoru oldu bu dedi. Yerini yeniden kazanacak dedi. Beşiktaş Avrupa'nın köklü takım Marsilya'yı iyi futbolla yendi dedi. Dünya futbolunda yerini yeniden kazanacağı bir döneme başladı Beşiktaş dedi. Ve tabii bunun yanında birçok noktaya da değindi. Gelir gider dengesine ilişkin kısımlar zaten en uzun kısımlar. Sizler de az önce bir kısmını dinlediniz. Bunları konuşacağız ama bir diğer tarafta bir kabir ziyaretinde, Ali Samiye'nin kabri başında Sayın Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Onun açıklamaları da ön plana çıktı. Önemliydi. Sayın Dursun Özbek, Cuma günü maç oynayacağız dedi özetle. Cuma günü bir Süper Lig maçımız var dedi. Kasımpaşa maçını hatırlattı ama ortada MHK başkanı yok. MHK diye bir şey yok dedi. Bir hafta sonra ligler başlayacak ama ortada MHK yok demeye getirdi konuyu. Ferhat Gündoğdu'ya böyle değindi. TFF'nin tavrını merak ediyoruz dedi. Ne diyecek TFF acaba dedi. Bir diğer tarafta MHK'nin federasyon başkanlığının önem verdiği, genellikle de derbi maçlarını yöneten hakemin ifadeleri haberleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir. Artık tekrar benzer tartışmalara girmeden bu konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok diyor Dursun Özbek. Ara verilsin demiyor ama yani ara verilecekse ara verilir, verilmeyecekse verilmez. Bu ne kardeşim demeye getiriyor esasında. Dursun Özbek de durumu tabii biz orada onu böyle bir tabirini aktarmaya çalışırken Fatih Terim'le içtim gibi hissettim Serkan Çetiner, ama ben daha fazla bu haber okuma kısmına kendimi kaptırmadan Ata Demirer izlemiş biri olarak geldik buraya. Fatih Terim'in taklidini yapıyor, birden kopamıyor ya oradan. Galiba onun etkisi var. İşin esprisi tabii, bugünü böyle yumuşatırsın anca Serkan Çetiner, bunlarla yumuşatırsın anca. Öyle bir gün ki dünüyle bugünüyle yarınıyla, salı günü de TFF bir olağanüstü toplantı gerçekleştirecek 15'te Riva'da. TPF yönetim kurulu. Çok ilginç işler oluyor. Söz sende. Serkan Çetiner, gündem böyle. Ve tabii tüm bunların yanında dün yine hüsran. Fanatik gazetesinin manşeti yine bize hüsran. Bir diğer tarafta Montella'yı hedef alan bir farklı manşet. Diğer gazetelerde her yerde okuduğumuz manşetler. Yani ama istifa sesleri gelse de istifa yok. Tüm bunları konuşurken orada yine bir 3-0'lık Belçika mağlubiyeti. Fransa İtalya maçını beklemeye koyulduk yine. Pazartesi günü oynanacak. Serkan Çetiner, tekrar hoş geldin. Gündemi böyle özetleyeyim.
5: Hoş bulduk.
3: Yenisiyle eskisiyle. Söz sende.
5: Evet, yani gündem birazcık Hacı Osmanoğlu'nun başkanlığında devam eden bir TFF. Hacı Osmanoğlu TFF'nin ikinci adamının şu anda cezaevine gönderiliyor olması ve bunun herhangi bir istifaya dönüşmemesi, yani demek ki Hacı Osmanoğlu alttaki kadroyu değiştirecek, kendinde herhangi bir sıkıntı görmüyor. Yani kimsenin bir buradaki problemi üzerine aldığı yok. Dolayısıyla nasıl olacak ki bu iş, ben anlamadım yani. Hani Hacı Osmanoğlu'nun bu olaylarla bir bilgisi yok muydu? Tamam, yoksa madem öyle, bunun bilgisi olmaması da bir istifa sebebi. Var ve müdahale etmiyorsa o da bir istifa sebebi. Yani bunların hepsi totalde baktığı zaman iki tarafında da istifa etmesi gerektirdiği bir ortam var. Ama etmiyor. Yani nasıl olacak? Yani şimdi senin daha bilgin yok. Bir olayın içinde değilsin. Yeni getirmeye, herkesi teklif etmeye başlamış meğer ki başkanlık şeyini. Yani yeni bir MHK başkanı aranıyor. Teklifler başlamış. Gelince, yenisi gelince bu işler kapanacak mı yani? Yani bunun bence tam anlamıyla değişmesi gerekiyor. Yani TFF'nin komple topyekun değişmesi gerekiyor yani. Yoksa bu iş benim için bir operasyon değil. Gündemi oyalamak derim ben buna yani. İki tane adam alıyorsun, cezaevine atıyorsun. Ne oldu? Her şey çözüldü mü yani? Başkanların bu kadar herkesin ligler ertelensin diyeceği bir noktaya geldiği bir ortamda iki tane adamı cezaevine göndermek mi bütün sorunları çözecek yani? Ben inanmıyorum bunu yani. Bu birazcık gündem oyalama olarak görürüm eğer böyleyse. Çünkü yani TFF çok garip bir şeyler yapıyor yani. Hani biraz savcılıktan da bağımsız. Şimdi hatırlarsan bu iddia muhabbetinde de vardı. Hani iddia oynayan, işte bahis yapan, bahis soruşturmasından önce savcılık diyor ki TFF'ye bekleyin diyor yani. Çok karışık isimler var. Bunlar belli olsun. Bazıları sadece account açmış, hiç oynamamış. Tespit edelim diyor. Ama o dönem hatırlarsan çok fazla eleştiren TFF bütün isimleri medyaya verdi. Niye? Çünkü konuyu değiştirmek için. Şimdi ben artık gerçekten böyle Pollyanna oyunların bir parçası mı olunuyor acaba? Bu kendi o gündemi değiştirmek için birilerini daha yakalım, biz konuşulmayalım noktasına mı geliyor? Ben bunlara şüphe ediyorum yani. Hani çünkü çok samimi gelmemeye başladı bana yani. Hani bir olay patladığı zaman onun failleri komple topyekun istifa eder. Sen de dersin ki bir operasyon oldu. Mesela bu İtalya'da yapılmıştı. Yani yer yerinden oynadı. Yani bir sürü insan cezaevine girdi. Bir takımlar küme düşürüldü. Puanlar silindi. Şampiyonluklar alındı. Hani abi bir tane şey yok ki. İki tane adama başkanlar da güzelleme yapıyor. Biz demiştik. Ya siz demiştiniz de Şimdi o kapı açıldı artık. Bütün başkanlar da bizim bütün puan kayıplarımızı Ferhat Gündoğdu'ya yazın diyecekler. Kapı açıldı bir kere. Madem açtık bu kapıyı, iyice aradın o zaman yani. Bir adamın üzerinden gitmesin bu konuya. Çünkü bir anlamı yok yani. Bir şeye gelmeyecek. O zaman herkes diyecek ki kara kedi belliydi, cezaevine girdi, rahatladık. Artık Türk futbolu çok beyaz, devam edecek. Bence öyle olmayacak. Bundan sonraki gelen adamın aynı başkanla aynı eleştirileri nasıl alacak? Zan altında bırakmayacağım. Ben şu anda mesela birkaç kişiye teklif yapılmış. Yani şu an var ya, kimse kabul etmez yani MHK. Çünkü o koltuk bir kere sabıkalı bir koltuk.
6: Bünyamin Gezer reddetti haberi var mesela.
5: Evet.
6: Doğru, yani. Doğru ve sağlıklı bir ortamda Fırat Aydınus isminin ön plana çıkmasını isterim ama bugün değil. Mesela bugün öyle gelmez. Bir şey olur ki bugün zaten gelmez ama gelmiş olmasını dahi istemem ben Fırat Hoca gibi birinin. Ya da farklı ya şimdi, yine aynı şekilde aynı kalibrede aynı kalitede görebileceğimiz bir isim olsa Fırat Hoca'dan haricinde. Ama onu da istemem. Neden? Şey. Çünkü bugün harcanır abi böyle isimler. Böyle doğru bir sistem yok burada. İstedikleri bir yer yok. Zaten Fırat Hoca da bunları söylüyordu son röportajında.
5: Ya bak şimdi Ferhat Gündoğdu kimle geldi abi? Ferhat Gündoğdu Hacı Osmanoğlu ile gelmedi mi? Onu oraya getiren kim? Hacı Osmanoğlu. Şimdi sen Fırat Aydınus'u getireceksin ama yukarıdaki isim değişmeyecek.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
5: Ben bir kere yukarıdaki başkana da güvenemiyorum ki. Gelen adam olarak yani. Ben Fırat Aydınus olsam Hacı Osmanoğlu'na güvenebilir miyim? Baksana yani mevzuya. Adamın bir tane cezaevi, senin hiçbir şeyden sanki olay, yani sen hiçbir şeyde yoksun. Senin hiçbir olay belki de yoktur ha. Hani onu da söyleyeyim yani. Adamın da günahını almayayım.
6: Peki salı günü yani. Salı günü ne bekliyorsun Serkan Çetiner? Salı günü olağanüstü toplantıdan ne karar çıkacak? Bu ligin kaderine ilişkin bir karar mı olacak? Yoksa diğer tarafta bir istifa edelim artık. Bize de yol göründü kararları mı bekliyorsun?
5: Yani şimdi istifa olmayacağını ben birazcık yani hal ve hareketlerinden görüyorum başkan. Gidiyor fotoğraf çektiriyor işte milletle hayranlarıyla fotoğraf çektiriyor. Yani ben burada bir istifa
6: olsaydı. Ama onu kıramazsın yani. Serkan Çetiner. Yani ne halde olursa olsun bir bu tarz durumlarda yani bir cenaze toplantısı haricinde, cenaze haricinde böyle bu tarz yerler haricinde bunları çok
5: yok,
6: da...
5: Yok olacak olsa olurdu. Ya olacak.
6: Fotoğraf çektiriyor olurdu. Diyorsun ya, fotoğraf çekiniyor diyorsun ya.
5: Yok orada... yok yani aleti yani şimdi istifa edecek adamın hani... psikolojik olarak da böyle biraz kopuk olursun yani. Ben bu aleti hürriyetin
6: ya onu yani görmüyorum
5: diyor. Şey yok diyorum. Yok aynen yok yani. O sadece yapıcı olmaya çalışıyor işte. Yani diyor ki ya ben tamam biz diyor hani yaptık da kardeşim bu kriminal bir şey değil diyor. Ya ben bırakmışım işleri diyor ikinci başkana evet. Diyor. O da diyor atla diyor at koşturmuş diyecek. E ne yapayım diyecek. Şimdi daha iyisini bulacağım diyecek. Bana bir şans versinler. Ben bu durumu düzelteceğim diyecek. Orada bir hamasi konuşma işte gelecek yani bunlar. Bana operasyon düzenlendi. Ben de bilmiyordum. Biliyorsun mazlum olmak ülkede hala film veriliyor bu işlere. Ben de diyor bilmeyecektim. Ben diyecek aram lokma ağzımdan geçmedi. Delikanlılık diyecek. İşte vatan millet Sakarya diyecek. Ama onu gene bağlanacak kim gelecek ikinci isme yani biz burada ikinci ismi konuşacağız kim gelecek diye yani bilirsin belki bir dönem Lale Orta gelmişti yani, televizyondan bir anda hakemleri eleştiren koltuktan bir anda hakem atayan koltuğa geçilmişti böyle olacak yani hani ona benzer bir tam olacak yani bildiğimiz gördüğümüz televizyonlarda yorum yapan hakem eleştiren bir ismi alıp oraya koyacaklar ve düzen devam edecek yani. Benim görüşüm bu arada. Yani ama ligler ertelenecek, işte büyük operasyon çekilecek falan bu işler olmayacak. Olacak olsa bir anda olur yani. Hani şafak operasyonuyla takara tukara her şey olurdu yani. Bir plan olurdu. Burada bir hiçbir şey yok yani. Burada bir iki isim takılmış. Aa, diğerlerini de kuncuklamayacaklar ki belli. Yani oralara da çok da deşmeyelim diyecekler şimdi giderek. milletin tadını kaçırmayalım diyecekler. Çünkü zaten insanların fazla keyif alabileceği herhangi bir ortam kalmadığı için onların elinden futbolu da almayalım diyecekler. Futbolu da alırsak gündeme dönerler diyecekler. Dolayısıyla bu iş körler sağlar, birbirini ağırlar mantığıyla devam edecek yani.
6: Peki. Ve tabii ben orada biraz da şöyle bir şey de bekliyorum esasında. Yani salı günü, pazartesi günün hemen ardından muhtemelen Montella'ya ilişkin. Yani İtalya deplasmanından bir galibiyet gelmesi ihtimaline yüzde kaç ihtimal veriyorsun ya da nasıl bakıyoruz toplum olarak? O da var. Onu biz orada okumadık mesela. Oradan bağlayayım konuyu. Bak onu okumadık, evet. Hatta ben şunu dedim ya, niye salı gününe karar alındı diye. Hani pazartesi neden alınmadı diye.
5: Çünkü Montella Hoca kovulacak.
6: Ve bu da aynen öyle. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu değil, teknik direktörü konuşturacak bir süre.
5: Aynen öyle. Biz muhtemelen İtalya deplasmanından bir 4 daha yeriz.
6: Bak bunu yayında bir saat sorguladım, yeni buldum bunun cevabını mesela. Böyleyiz, yok, biliyor musun? Yok. Ama keşke zaten. keşke her şeyde de böyle günü gününe cevabı bulabilsek ya. Serkan Çetin, neden bize bunu konuşturuyorlar? Neden bize bunu düşündürüyorlar? Neden diğer tarafa bakmamızı istemiyorlar? Gibi kısımları böyle aylar geçiyor, sonrasında fark ediyoruz ya. Bir saat içinde fark etmek de güzel en azından. O güzel tarafından bakalım.
5: Şöyle söyleyeyim.
6: Geriden geldi düşüncem, fikrim ama.
5: TFF'de şu anda işini hak etmeyen o kadar çok insan var ki. Evet. En azından salı günü birinin işine son verilecek diye düşünüyorum yani.
6: Malumun yani, ilanı diyorsun yani.
5: Kesinlikle. Şimdi İtalya'ya olan olası bir mağlubiyette. Ben zaten mağlup olacağımızdan ziyade yani şu an bütün Türkiye'deki bütün herkes kadınlar voleybol maçıyla Türkiye milli maçı aynı gün aynı saat yayınlansın, herkes kadınlar voleybol maçını izler.
6: Doğru.
5: Bak çok ciddiyim yani. Ya sen artık bu kadar para harcayıp ki o kadınlarımız da tarifeli uçakla gidip gelen, hiç para harcamadığımız bir yerden bu kadar başarı geliyorken, sen bu kadar paranın akıtıldığı, bu kadar kişisel zenginliğin hat safhada olduğu bir alanda insanları televizyonun başına dahi oturtturamıyorsan, sizin zaten burada hani herhangi bir Ferhat Gündoğdu'sundan falan çık yani o işte. Sen zaten orada oturmayı hak etmiyorsun. Ne başkanından, ne antrenörüne, ne masasından komitesine kadar. Hiçbir şeyi hak etmiyorlar ya. Oranın komple temizlenmesi lazım. Bu temeldeki bu bizim çok güvendiğimiz, çok Türk işte milli duyguları çok yüksek futbolcularımıza dokunması gerekiyor. Bu iş kuru milliyetçilikte olmuyor aslanlar ya. Olmuyor yani. Bak ben Melisa Vargas'ın sizden daha milliyetçi olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? Kanının son damlasına kadar verebileceği performans, son damlasına kadar o coşkuyla, o şeyle o formanın hakkını veriyor. Siz veremiyorsunuz dostum. Siz prim pazarlıklarıyla, siz antrenörleri böyle kafa kola almakla, kendi kişisel egolarınızla çarpışmaktan başka hiçbir şey olmuyor. Yani. Ve ne yazık ki size bu seviyeyle getiren bir yönetici ağı var ya. Yani. Her dediğinizi yapıyor mesela. Ya ben anlamıyorum ya. Yani biz daha yazın ne yaşadık ki? Ya yazın yaşadığımızın zaten bugünün habercisiydi. Yazın sana bu milli takımı bir ümit verdi mi? Bak ben sana şöyle söyleyeyim, çok ağır olacak ama Montella Hoca, ben sana söyleyeyim, dünkü maçın ilk 11'ine baktım. Yani Fenerbahçe'nin de ikinci, yani bir İsmail Kartal bir iki mağlubiyet sorgulanacak. Montella Hoca oraya doğru bir fake atıyor yani. Niye? Çünkü yani Bertu'yu falan hani 11'de oynatmak falan, kadroyu birazcık Fenerbahçe ağırlıklı kurması.
6: Evet, birazcık kesimi çekti.
5: Ben bunu hissettim yani. Bak yani bunu hani belki de diyecek ne alakası var. Ben bunu hissettim arkadaş. Ben bunu, ben şu anda dört büyükler baktığında hepsi yeni hocası var. Birinin 4 yıllık hocası var. Montella Hoca'nın da yani Türkiye'den başka bir kariyeri yok. Ben bunu hissettim. Şimdi en orada Fenerbahçe'den kovulun, yani hoca değişikliği en yakın ne der, kim dersen Fenerbahçe deriz. Baktığın zaman bu kadrodan çıkıp Fenerbahçe kadrosuna gireceğini düşünüyorum. Yani bunu ben dillendiriyorum yani. Biraz da yanladı gibi geliyor bana yani. Böyle bir durum var yani. Ha, yani gerçekten dün çok komik bir futbol vardı yani sahada. Yani çok çok kötü ya. Ya bir şeyin hiçbir çalışması yok. Gelecek kaygısı yok. Montella Hoca'nın da mesela yani hani ya takımda bir gelecek adına bir hamle yaparsın ya. Ve inanırız yani senin bu yaptığın taktik teknik yani. Yok, hiçbir şey yok yani. Öyle oynuyor. Artık Arda bile karar vermiş yani. Ben demiş burada alver yapabileceğim kimse yok. Taktik teknik hiçbir şey konuşulmuyor ki. Adam aldığını vuruyor çocuk yani. Haklı.
6: Peki.
5: En azından 30 metreden deneyeyim diyor.
6: Ya Montella dedik, milli takım tarafına geçtik. Zaten konumuz milli arada hakikaten hem TFF hem de milli takım oldu. O yetmezmiş gibi bir de Türkiye Futbol Federasyonu Hakemler Derneği, şimdi tam olarak açılımını bilmiyorum ama oraları konuşur olduk. Belki de ilk defa bu kadar çok konuştuk oraları, o dernekleri. Bir diğer tarafta MHK'yi zaten konuşurduk hali hazırda ama böyle de inir geçerdik. Bu MHK'deki atamalara bir bakılsın bak, o öyle değil. Yapay zeka destekli değil, sistem destekli değil, oralarda neler var neler diyorduk. Ama şimdi o neler var nelerin ortaya çıkışını konuşur olduk. Ayrı ayrı. Milli ara gibi milli ara esasında baktığında, yani olumsuz anlamda bunu söylüyorum. Negatif anlamda bunu böyle detaylandırıyorum. Yani tam anlamıyla oraya odaklandık. Ama Montella tarafına geldin. Futbol tarafına geldin. Gider ayak şunu yapıyor bunu yapıyor yorumlarını yaptın. Gider ayak bunları yapıyor bak şuralara giriyor şu oyuncuları oynatıyor bunları tercih ediyor dedin Serkan Çetiner. Montella gitti. Ne olacak abi? Onu da merak ediyorum mesela.
5: Ya Montella gitti.
6: Neyi konuşacağız? Ne kimi konuşacağız?
5: Ya bence Montella'dan önce başkanın gitmesi gerekiyor. Çünkü Montella'yı getiren...
6: Sence başkan... olacak mı salı günü öyle bir şey? Başkan ya da yönetim kurulu mu istifayı sorumluluğu alacak? Yoksa pazartesi günü değil de salı günü yapılması bu toplantının, her şeyi 21.45'te başlayacak, pazartesi günü oynanacak İtalya maçı sonrasında olması her şeyi açıklamıyor mu?
5: Kesinlikle. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Çok düşük %1 ihtimal verdiğim bir İtalya galibiyetinde övgüler olacak. Bakın bize inanmıyordunuz işte. Bu seviyenin futbolunu biz oynuyoruz. O yapacağız edeceğiz ki bak %1'i konuşuyorum ben. %99'da hocamızı gönderdik. Yerine hoca bakıyoruz. Yerine çok iyi bir MHK başkanı bakıyoruz. Biz bu işe baş koyduk. Ezanlar inmeyecek, bayraklar düşünecek mandasıyla, milliyetçi konuşmalarla işi bitirecekler. Böyle konuşulacak yani.
6: Değil mi?
5: Ben sana söyleyeyim ya, salı gününün özeti bu olacak yani. Biz işte böyle işte bize bu hakkı şey verdi, halk verdi. Biz bunun sonuna kadar devam edeceğiz. Öncüsü olacağız. Biz görev sonuna kadar bu ülkenin temiz futboluna hizmet edeceğiz. Allah bizi düşürmesin bu yolda falan. Abi bak bunlara bak. Salı günü bunları dinleyeceksin yani. Benzer konuşmalar gelecek yani. Hocamızın da işine son verdik. Tazminatını da güzel de alacak. İtalya'da güzel bir hayat olacak. Belki Türkiye'den de İsmail Hoca'nın ayağı kayarsa gelir gene görev yapar Fenerbahçe'de, çünkü en yakın.
6: Bir de neden bu kadar çok İtalyanları konuşuyoruz? İtalya futbolunu bu kadar geride anar ve konuşurken bu sıralar, özellikle son yıllarda, ya da neden hep Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da milli takımda da, milli takımların işte tamam başarılı olur başarısız olur, bak orada değilim yani, Montella'nın başarılı dönemleri de vardı, voleybolda çok büyük başarılar kazandık koçumuzla, ayrı konu, ama neden hep biz Türkiye işte milli takımlarını böyle İtalyan hocalarla anar olduk son zamanlarda? Niye hep böyle bir İtalya'ya döndük? Niye yüzümüz yani, orada? Niye bir gözümüz orada bizim? Bunu da sorguluyorum biraz, kendimce. Bu biraz böyle farklı bir bakış ama. Yani.
5: İtalya Ligi para veremiyor belki. Sorun şu. İtalya Ligi benzer zaten Akdeniz ülkesi. Biraz da benzer yönlerimiz var. Futbola bakışları da benzer. Hatta şöyle söyleyeyim. Mafyatik insanların futbolun içinde olması, işte oradaki Omerta'nın falan kanunlarının olması. Birazcık o İtalya futbolu bize yakın, hep yakın gelmiştir. O duygu birikimi de benzer, aynı duygusal insanlarız. Ama şu anki gerçek futbol coğrafyasına baktığın zaman İtalyanlar şu anda para veremiyorlar. Bu işe para harcayamıyorlar. İtalyan futbolu çok kötü yönetildiği için, ki bak Türkiye İtalya seviyesine bir kere gelsin, İtalya milli takımının ve futbol anlamında bir kere gelsin, ben şu ömrü hayatımda bir kere İtalyanların geldiği seviyeyi göreyim, en top seviyeyi, ben okey bir Türk olarak, Türk futbol olarak. Biz gelemeden onların düştüğü durumu görüyoruz ve biz gelemeden onların yaptığı hataları zaten yapıyoruz. Yani şu anda Rafael Leao'yu Milan satıyor, biz alıyoruz baktığın zaman yani. Yani 12 milyon euroya Galatasaray'a geldi yani. Yani İtalya'daki bütün satılması muhtemel oyuncuları Genduzzi Fenerbahçe'ye geldi yani. Hani overpay verip biz alıyoruz. Dolayısıyla İtalya'nın yıldız diyebileceğini kafa çıkaran her topçusunu Türkiye'ye alabilir. Her antrenöründe Türkiye'ye alabilir. Yani Vincenzo Italiano kötü bir hoca mıydı? İtalya'dan geldi yani. Bu hoca Fiorentina'da iyi işler yaptı da geldi yani. Bologna'ya gitti. Bologna'dan da Beşiktaş'a geldi. Ve kariyerinin en iyi dönemlerinden birinde geldi yani. Dolayısıyla sen İtalya'dan şu anda satın alabilir bir gücün var. Satın alma gücün var. Yani ekonomik olarak İtalyanlardan daha mı iyisin? Değilsin. Ama sen borçlanabiliyorsun. İtalyanlarda öyle bir şey yok. Onlar da onlar FIFA şeyine dikkat ediyorlar yani. Hani onların tribünleri daha çok para getiriyor. Daha ekonomileri düzgün. Yani ama devlet çok destek vermiyor. Yani Milan'a bir arazi vermiyor mesela. Milan'ın stadını yapmıyor. Anladın mı? Ama bizim bütün takımlarımızın hem arazi anlamında destek veriliyor devlet tarafından. Hem stat konusunda destek veriliyor. Ya düşün, Inter'le Milan ya, San Siro ile Giuseppe Meazza aynı statta oynuyorlar. Ya o yokluktan adamlar bu başarıları yakalıyorlar. Bizde o bile yok. Yani hani, o yüzden hani bizim İtalyanlarla aramızda zaten bir fark var. Ne fark var? Kapatılamayacak kadar açık bir fark var yani. Sen de bunu parayla kapatıyorsun. Yani ne zamana kadar bu sürdürülebilir? Bunu konuşacağız yani. Hani yarın öbür gün Türkiye'nin durumu iyiye gitmezse ekonomik olarak, ki gitmiyor da zaten de. En sonunda da bu futbol kulüplerinin elini çektiği zaman devlet, göreceğiz yani ne olacağını. Yani bak, Bulgaristan ligine dönersin, onu söyleyeyim. Bak Romanya ligine falan dönersin yani. Çünkü bu paraları şu an ödüyorsun. Bugün başkan diyor 300 harcıyor, 200 geliyor diyor Beşiktaş. 100 milyonu sanki böyle hani bir ufak bir paraymış gibi konuşuyor. 100 milyon lira, euro çok büyük bir para yani. Kaldı ki bizim paramızın kaç birim üstünde bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla sen bu yüzü bunları böyle iki tane sezon kötü git, 100 oluyor sana 300 milyon euro. Versin o zaman bir tane daha bir bankamız, çiftlik gibi şey, Ziraat Bankası ya da şey Halk Bankası verebilecek mi 300 milyon euro? Veremeyecek. Onu bir kere oldu tarihte yani. Onun da ekmeğini yiyorlar yani. TL'ye döndüğü için devalüasyona geldi o TL. Borçlar küçüldü. Şey oldu yani, bir anda bütün kulüplerin kafa kulüplerin, evet, borçları bitti, ama alttaki küçük kulüplerin suçu ne?
6: Bu arada dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Sabri Bey sormuş. Sabri Aydoğan demiş ki, Berk ne oldu MHK başkanına? Haberim yok, serbest mi kaldı yoksa tutuklandı efendim. Tutuklandı mı demiş. Haber verirsen memnun olurum demiş. Oradaki detayları aktardık programın girişinde ama tekrar verelim. Ferhat Gündoğdu için mesela, tutuklu yargılama kararı geldi. 7 şüphelinin tamamı da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ferhat Gündoğdu ile beraber ve bunun üzerine açıklamalar ardı ardına geldi. Dursun Özbek tarafından, Serdal Adalı tarafından açıklamalar geldi. Bir diğer tarafta iki başkan adayı iki başkan figürünün konuşması Fenerbahçe tarafının neler düşündüğünü de merak ettiriyor bana. Biraz Yıldırım açıklamasında açıkçası bekliyorum. Çünkü o da hakemlerle ilgili ilk kez konuştu ve hemen ardından bu olay oldu. Orayı hatırlar mısın? Bak bir yere gideceğim Serkan Çetiner. Heyecan yaptım, bir şeyi hatırladım diye. Böyle adını soyadını karıştırdım abi senin. Özür dilerim. Ama hakikaten heyecan yaptım. Niye biliyor musun? Bir şey şu an kendi kendime. Bir aydınlanma yaşadım yayının içerisinde. Olay şu abi. Bir şeyi sorguluyorduk, hatırlıyor musun? Ya Aziz Yıldırım, Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan, Dursun Özbek, değerli başkanlar gittiler Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Hemen ardından Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması geldi. Bir böyle arkasına güven almış gibi bir hakem açıklaması geldi diyordum ben yayında sana. Bunu öyle soruyordum. Ne oldu acaba? Ne konuşuldu acaba diyordum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ilk defa hakemle ilgili kendisi konuştu bak. Hiç girmeyecekti bu konulara. Hiç girmiyordu da böyle sert açıklamalara. Böyle gitmesi kendisinden duyduk. Diğer tarafta Ertuğrul Doğan'dan zaten az önce söylediğim gibi açıklamanın geldiğini ve hem de bir maç öncesinde böyle kolay kolay görülmeyecek açıklamalar, yılda bir iki kez olur, ayağını denk alsın hakem, bu maç öncesinde puan kaybetmeye tahammülümüz yok açıklaması geldi özetle. Serdal Adalı'nın açıklamaları zaten yerli yerinde ve belliydi. O da orada da Beşiktaş tarafında da bir maçtan sonra Ahmet maçını hatırla, Diyarbakır deplasmanının açıklama geldi. Yani Galatasaray tarafında da mutlaka öyle açıklamalar vardı. Şu an hatırımda yok. O yüzden sayamıyorum. Ama orada şunu konuşuyorduk biz. Ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra birden açıklama yapmayan dahi başkanlar arasında, hani diyoruz ya Aziz Yıldırım'dan görmeyiz çok bunları diye, birden böyle bir tavır değiştiriyor ya da hadi konuşayım diyor. ne güç aldılar acaba, ya da bir güç aldılar arkalarına da böyle bir uyarı yapıp onu mu kullanıyorlar gibi şeyleri sorguluyordum kendi kendime. Çıkar yakında diyordum. Bak şu an hatırlıyorum, şu anda da olayı oraya götürüyorum. Biraz da belki gazetecilik içgüdüsü ya da bilmiyorum, hepimizin aklına gelen bir şey, bilmiyorum. Orada Serkan Çetiner muhtemelen böyle bir operasyonun da sözü alınmış veya bu iddia, tamamen iddia ya da işte tahmin, herhangi bir bilgiye dayalı olarak konuşmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuktan sonra dört büyük kulübün başkanı bu tarz bir durumun hissiyatına girmiş olabilirler. Ne dersin?
5: Yani ya ben
6: çok
5: şimdi,
6: mu itopik yoksa
5: evet. Çok itopik.
6: Ya ama yani, ardı ardına ben, geliyor. Aziz Yıldırım ben konuşmaz, çıkıyor konuşuyor. İşte Ertuğrul Doğan böyle açıklamalar ya, bu yıl yapmadı, şimdi, çıkıyor yapıyor. Serdal Adalı zaten Cumhurbaşkanı'na çıkacağım dedi. Bak istediği oldu.
5: Abi bak şimdi ben sana bir hikaye anlatayım. Bak şimdi. Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu'ya bırakıyor. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'a bırakıyor. O Yasin Kol dediğin adam da FIFA'nın kurallarına uymayan, evet, yani hiçbir sınıfını geçemeyen bir insan. Şimdi bu insanın yönettiği bir Türk futbolu nereye kadar gidebilir? Aynı zaten 1,5 sene gidebildi. Anlatabildim mi? Yani burada Cumhurbaşkanı'na falan girmeye de gerek yok. Yani konunun tek şeyi muhatabı aslında işgüzarlık. Yani işgüzarlık sonucunda bir tane hakem atıyor, hakem kovduruyor. Hakem değiştiriyor. Ama bunları yapan bir hakem yani. Sana. Ve buna yapan hakem liyakatlı bir, gelmiş bir hakem de değil. Yani ikincilik hakemi seviyesi bir adam. Dolayısıyla bu adamın yani bu adamdan ne bekliyorsun ki? Bu adamın hangi başarısı zaten olacak ki? Bekliyorduk yani. Ne bekliyorduk yani? Yani bu operasyonun temeldeki korunu zaten Ferhat Gündoğdu işini yapmamış. Bir hakeme bırakmış. Daha doğrusu TFF Başkanı Ferhat Gündoğdu ya, yani bu biraz Bahçıvan'la aşçı arasında bir şey, konu yani. O ona yani. Öyle bir iş olur mu yani? Böyle bir durum. Yani zaten böyle yönetilen bir olayda istifanın tepeden başlaması gerekirken başlanmayıp ortadaki adamın cezaevine, diğer adamın ne olacağı belli değil hakemin, oralara gitmesi. Bu hakemin biz bahis oynamasına kızıyoruz mesela. Diyor, aa nasıl yaptı da cesaret. La adam TFF'yi yönetiyormuş. O oynamayacak da ben mi oynayacağım ya? Adam zaten bizim şu anda saygı duymam gereken kişi Yasin olmuş. TFF başkanının bütün yetkileriyle donatılmış adam yani. Aslında trajedinin başladığı yer burası yani.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
5: O yüzden Cumhurbaşkanı'na falan gitmeye gerek yok yani. Bu sistem zaten anca 1,5 yıl götürülmüş.
6: Gelen mesajlara bakalım. Peki dinleyicilerimiz ne diyor? Berk yine siyasete bağladın diyor. Yani ben sadece gözlemimi söyledim. Siyasete bağlamadım. Herhangi bir şey bahsetmedim bir durumdan.
5: Ya siyaset bir durum değil, yok. Ama değil zaten bu. İşin siyasete yani ihtiyacı kalmamış yani. Hani iş siyasete gelmemiş bile yani.
6: Kaldı ki siyaset yani olmadan da, siyasetin işin içerisinde olmadan da, haberi olmadan da çok yapılacak bir olay değil bu, ayrı konu. O yüzden oraya bağlamak çok zor bir yer değil. Ama ben sadece kendi kendimi sorguladım. Dedim ki ya ben buna çok şaşırdım dedim yayında. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra dört büyük lider, yani dört büyük takımın başkanları hepsinden ayrı ayrı açıklamalar ya. Ya bu hepsinden ayrı ayrı açıklamalar bugüne dek görülmemiş şeylerdi yani.
5: İşte abi artık.
6: Sen diyeceksin ki tuz koktu hakemlerde, o yüzden açıklama yaptılar diyeceksin mesela.
5: Evet.
6: Ben öyle görmüyorum abi, zaten yapıyorlardı. Ama Aziz Başkan yapmıyordu, zaten yapıyorlardı. Ama maç önünde yapmıyordu Trabzon mesela. Yani bunların hepsi bir işaretti bence. Orada bir şeylerin konuşulduğunu, kaldı ki daha 3 gün öncesinde, 5 gün öncesinde Riva'da biz Cumhurbaşkanı'na çıkacağız artık yeterdi diyen, ona anlatacağız derdimizi bizi, o anlar sadece diyen bir Serdal Adalı. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında da bu konulara hiç girmeden ya tamam durayım kenarda dememiştir yani. Ya şimdi burada bir şey duymak istemişler mi?
5: Bu iş zaten şöyle yani, adamlar fahiş yönetimden ziyade fahiş atamaları görünce herkes ister istemez, dört büyük takım da bu yaz inanılmaz para harcadılar. Bak normal paralar harcamadılar. Dolayısıyla korkuyor insanlar. Yani hani bunun kendi başarısızlığını, yani kendi, şimdi niçin transfer yapıyorlar o zaman? Kim bulmak için yapıyorlar. Ama senin karşındaki organizasyon çok kötü olduğu için kişisel olarak adamlar endişe ediyorlar. Ben bunu gideyim diyorlar. Bu işin en tepesine söyleyeyim. Yani biz çünkü biz kendi bireysel gelişimimizi tamamladık. Artık başarı istiyoruz taraftarlara, ama buna engel olabilecek kötü yapılanmış, hiç hazırlanmamış, organizasyon eksikliği olan, liyakattan uzak insanlara bu işi becerebileceğine inanmıyorlar. En başından tepedeki Hacı Osmanoğlu'ndan giriyorlar zaten. Onu Hacı Osmanoğlu'na indiregeyemiyorlar. Çok konuşmuşlar. Belli ki geçmemiş yani. Ben bunu neyden anlıyorum? Çünkü Anthony Taylor penaltı dediği nene pozisyonla şey Yasin Gol diyor ki zaten kazandılar, problem değil, kapandı mevzu. Anladın mı? Evet. Şimdi ne anlatacaksın ki yani? O zaman Anthony Taylor'a para da vermeyin. Bak buralara böyle getirmeyin yabancılar, dinlemiyorsanız etmiyorsanız. Eğer bir şeyden bahsediyorsak o zaman göz boyamaymış. Ben birçok yabancı insanın gelip burada yorum yapmalarını falan hakeme eğitiyormuş. Neye eğitiyorsun ya? Hangi hakeme eğitmişsiniz ya? Siz önce bir Yasin Bolu'ya eğitseydiniz de bari, adam yönetiyormuş zaten de doğru yönetseymiş. Ama üzücü, bak komik yani, izah olmayan mizah olur yani. Şu anda biz mizah tarafına bak geçiyorum çünkü artık gülüyorum yani. Yani bu kadar komedi bir durum olmaz ya. Bu kadar, bu seviyeyi el ayağa düşürmeyin ya. Biz neleri gördük ya, Şeniz Erzik'le falan vardı ya, bu seviyeleri nerelere getirdiler ya. Ve bu yani hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaya başladı. O daha da üzüyor insan yani. Ama ancak mizah yapabiliyorsun, onu da belli seviyeye kadar yapabiliyorsun. Yani o yüzden geçelim.
6: Mesajlara bakıyorum. Mesajlarla geçeceğiz. Berk, sana katılıyorum. Türkiye'de hiçbir olay tesadüf değildir demiş Yaşar Bey, yurt dışından yazıyor. Ve Serkan Bey ayrı bir TV kanalındaki yorumcu, ha bu eski mesaj, Serkan Bey demiş, orada da tabi şu anki yayından bahsediyor sandım. Yeni yayınımıza ilişkin, yani şu bugünkü bu yayına ilişkin, sadece sana katılıyorum kısmı, tesadüf değil hiçbir şey kısmı bugüne aitmiş. Peki Serkan Çetiner yayına ne zaman katılsa Yaşar Bey o zaman yorum yapıyormuş belli ki. Bir önceki yayından kalmış bu mesaj çünkü, bir önceki.
5: Yaşar abi bizi seviyor, izliyor.
6: Yani. Yaşar abi seviyor. Zaman zaman da sana çok karşı çıkıyor, onu da söyleyeyim Serkan Çetinler.
5: Geçen bir kere biliyorsun Yaşar abi denize girecekti.
6: Evet.
5: Gittik ona.
6: Doğru. Doğru bak değil mi? Denize gireceğim. Reklama gitmediniz. Denize gireceğim. Reklama gitmediniz deyip durdu.
5: Yaşar abi denizden çıktığını bu mesajıyla anladık.
6: Evet. İyi yani. O zaman o dakikalarda reklam biriminden kimse dinlemiyordu. Dinlese Uğurcan Uzundurukan'a da selamlar. Ama yani o da dinlese niye reklam gecikiyor diye, o da ayrıca yazabilirdi bize. İşin esprisi tabii, reklamları zamanında böyle çok da uzatmadan vermeye çalışıyoruz ama o gün öyle bir uzama durumu olmuştu.
5: Sıcağına bir konu vardı o gün öyle.
6: Evet. Selam. Selamlar, saygılar diyelim. MHK'nin başına Fırat Aydınus geçmeli. Serkan Bey'in yorumunu alabilir miyiz? Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. İyi yayınlar demiş. Konuştuk aslında da.
5: Ya konuştuk evet. Yani. Dediğim gibi Fırat
6: Hoca zaten
5: geçmez. Akıllı adam şu an MHK'nın başına geçmez yani.
6: Evet. Küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın, ben küçültmeye doyamıyormuşum İtalya'yı, öyle diyor dinleyicimiz. Peki, küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın 4 yıldızı var. Montella İtalya'ya hayat verdi. Adamlar bizden aldıkları moral ve 11'le Fransa'ya kafa tuttu. Sevgiler saygılar, Manisa'dan Yenal ben demiş.
5: Küçültmeye doyamadık diyeceğim. Bak ne dedik cümlemde, ben ne dedim? Keşke
6: bana diyor, sana demiyor.
5: Seviyesine gelsin ki zaten okeyiz. Yani Türk futbolu İtalya'nın gelebileceği seviyeye gelsin. Türk futbolunun en üst seviyesi o seviye olur yani. Ama bu işin ekonomik tarafından dolayı İtalya şu anda, Türkiye daha böyle aktif gözüküyor. Bak iyi demiyorum, aktif gözüküyor. İyi transferleri daha çok Türkiye'ye geliyor falan. Ama bu iş tabii tercih sebebi ne olursa olsun evet. İtalya'dır ya, Avrupa şehridir.
6: Belki iyi yayınlar kardeşim. Futbolu o kadar seven biri olarak dün akşamki maçı izlemedim. Bir karesini bile izlemedim. Osman Erdem ben demiş.
5: Doğru söylüyor. İzlenecek bir durum yok yani. Yok. Bak hayatımdan hiçbir şey de değişmedi biliyor musun? Yani şöyle bir pozisyon vardı da keşke şu, hiçbir şey değişmedi yani.
6: Ben izindeyken izlemedim mesela biliyor musun? Ben hayatımda öyle dedin ya, hayatımda dedin ya, ben de mesela bunu çok isterdim. İzlemedim diyebilmeyi ama işin dolayısıyla izlemek zorundasın abi, bakmak evet. zorundasın. Şimdi yarın yayın yapacaksın. Kaçır hadi orada bir yeri yayında. Serkan Çetin'e çok sıkıştırmaz bizi o konularda. Hoş ama yani bilmen gerekiyor. İşin esprisi bir yana ama izindeyken milli maçı mesela, yine aynı benzer sonucu aldığımız, 3 farklı mağlup olduğumuz milli maçı izlemedim abi. İzlemedim. Niye izleyeyim çünkü? Yani zevk alamadığın bir şeyi kapat. O lüksün çok nadir ya. Oluyor. Voleybol olsa niye izleyeyim abi? Onu izlememişken.
5: Hayır. Filin sultanlarının maçı olsa açıp izliyoruz yani.
6: O sinirle izlemezdim. İzliyoruz. Bak farkında mısın? Çok fevri bir cevap verdim abi aslında. Voleybol olsa niye izleyeyim abi dedim. O sinirle izlemezdim herhalde. Aynı gün aynı saatte olsa onu da izlemezdim herhalde.
5: Yani belki de Türk yani milli takımla bu Dünya Kupası da çok etki etmiş olabilir de. Aynı evet. insanların aynı özürlerini dilemesini birazcık ben hani o keyif almıyorum ya. Benden mesela açık söyleyeyim ya. Yani isim de vereceğim artık, dayanamıyorum da. Yani ya ben abi Merit Demir'in her mağlubiyetten sonra çıkıp özür dilemesini, bireysel hatalarının çok olduğu bir ortamda izlemek istemiyorum abi. Yani ne yapayım? Yani değişiyor mu? Değişmiyor. Aynı isimler milli takımda devam ediyor. Ve bu Uluslar Kupası'nı da büyütmeyin yani. Hazırlık maçlarının adını değiştirdiler. Ben bu hazırlık maçlarında en azından bir büyük takımlara karşı bir taktik değişimi, bir genç oyuncu, başka bir isim görsem oturup gene izleyeyim yani. Ama o da yok arkadaş. Yani ben izleyemiyorum yani. Hani bu aynı şey benim hani Galatasaray hazırlık maçlarında da ya. Ben Kaan Ayhan'ı niye izleyeyim abi? Ne gibi bir görüntü bende ulaşabilir? Ne olacağı belli yani. Kaç yıldır izliyoruz yani. Anladın mı? Aynı görüntü milli takımda da var işte yani. Aynı türevleri milli takımda da var yani. Apokerim'in orta sahadan geride kaldı. Abdülkerim'in orta sahada Lukaku işte koşmuştu, Apokerim geride kalmış. Ya biz bunu zaten yani bilmediğim bir şey mi? Şaşırdım mı? Hayır. Bilmiyor muydum?
6: Zaten diyorsun ki Galatasaray'ı izlerken Abdülkerim Bardakçı'ya bir posta kızıyorum. Bir de burada mı kızayım? Aynı şeyleri burada mı görüyorum?
5: Burada mı kızayım arkadaş? Yani evet ya, Bertu mesela.
6: Dillerine destan senin orada Abdülkerim'in durumu. Apokerim ya, deme abi. Bak beni de Apokerim dedirtiyorsun yayında. Sonra başka
5: ya,
6: bir yayın oluyor.
5: Ya, kolayıma geliyor
6: Abdülkerim,
5: ya.
6: Apokerim diyoruz, olmuyor yani. Haber diline duymuyor. Bir yerde bir haber vereceğiz. Abdülkerim Bardakçı'nın işte bir hafta sahada olmaması, ceza sebebiyle olmaması gerekiyor diyordum bir ara. Apokerim dedim yanlışlıkla adama.
5: Bana kolay geliyor ya. Peki abi. Ya bir sekans var mesela. İşte Deniz Gül bir şutu kaleciye şut çekiyor. Oradan Meri Demirel ona kızıyor. Bana niye atmadın diye. Ya pozisyonu görsen yani alakası yok yani, orada dönüp ayağını 380 derece falan döndürmesi gerekiyor ki orada hani ortaya döndürsün topu. Şimdi 20 yaşında iyi bir santrafor potansiyeli olan bir çocuğa sen azarlıyorsun yani, anladın mı? Ben bunları görmek istemiyorum yani. Evet. Hani pozisyon da şöyle olur yani, 2'ye 1 gidersin de boş kaleye vermez, ona kızarsın. Öyle bir pozisyon
6: bak,
5: da değil yani.
6: Yorum geliyor bu arada, yorum gibi yorum geldi, ben söyleyeyim sana. Oynayan tek oyuncu Arda diyor. Gerisi boş diyor dinleyicimiz. Kıymetli dinleyicimiz.
5: Yazdığımız Arda da artık zaten şut çekiyor. Dayanamıyor çocuk.
6: Yani konuşacağımız tek isim belki de ya. Onu hatırlatıyor evet. bize. Bakın burada pozitif bir şey var diyor. Negatiften çıkın diyor. Pozitife doğru gelin diyor. Ben bir şeyden bahsedeceğim size diyor. Arda, unutmuşsunuz Arda. Belli ki o kadar çok işte MHK'den girip milli takımdan çıkınca diyor. Unutmuşsunuz diyor. Ben sizi pozitife doğru çektim şu an diyor. Çok kıymetli. Çok teşekkürler.
5: Ya işte Arda'nın da bir teknik taktiğin içinde bir o harmoninin içinde olabilmesini görmek istiyoruz. Onu da göremeyince otomatikman başı kesik tavuk gibi bir tane adamın etrafında 4 kişi var. Adam 4 kişinin içinden çıkıyor, pozisyon görüyor, alıyor. Yani onun eline ayağına bakmışız yani. Dolayısıyla burada da Montella'ya kızıyorsun işte. Ya bu çocuk ya böyle bir fırsat eline geçmiş yani. Sen bu çocuğu değerlendiremiyorsun. Ya bu burada yani çok büyük bir plan eksikliği var. Yani futbolu biliyorum diyor ya, bir göster daha ya, bir Arda'yı bir kullandığını görelim yani. O ya ben 10-11 tane Arda'mız yok. Dünyada zaten böyle bir şey de yok. Yani 11 tane Arda olunca iyi top oynayacaksın anlamına gelmiyor. Sen bir takım yapacaksın. Bunu sen Sametlerle falan da yaptın bir dönem yani. İlk geldiğinde işine saygından mı artık bilmiyorum. Yani ya kimsenin yüzüne bakmadığı Sametlerle, Mehmetlerle, Yunuslarla yaptın bunu hocam ya. O Adana Demirspor ruhuyla geldin yaptın ama bir yıl yaptın. Yani şu anda hiçbir şey yapmıyorsun ve sen belli ki o reflekslerin sadece o futbolcuda üzerinde geçerliymiş. Üzerine bir tane adam koyduğunu gördük mü? Yani ben milli takıma kazandırdığı bir tane oyuncuyu görebildim mi ya? Yok abi, maalesef ya, çok üzücü değil mi ya? Bu takım mesela Fatih Terim geldi, Karabük'ten yine Vedat İnceefe ikincilikten aldı getirdi koydu, stoper oynattı ve taş gibi de top oynadı çocuk. Ya ben bunları görmek istiyorum artık. Diyorum ki yani bir hocamızın alt liglerden işte Zeki'yi İstanbul Spor'dan yakalayıp getirip koyduğunu bir görelim yani, ya da başka bir şey görelim. Yok. Menajerler mi artık izin vermiyor? Ben anlamıyorum. Milli takım hep aynı isimler ya. Hep aynı futbol, hep aynı isim. Ya gerçekten yorucu değil mi ya? Gelişimi hiç mi hissetmiyoruz ya? Hiç görmüyorum ya. Milli takım biraz gelişmez mi? Bak Dünya Kupası'ndan elendik, gelişim yok diye. Şimdi bak Almanya'ya bak, cayır cayır rejenerasyon arıyor. Şimdi Almanya'da Jürgen Klopp'a kim kızabiliyor? Adam doğru düzgün takım, yani top oynayamıyor, gol atamıyor takım. Ama adam arayışta, ben bunu görüyorum yani. Farklı isimlere şans veriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve no name isimlerle. Öyle hiç saneler maneler yok artık Almanya'da yani. Ama adam bir arayışta, biliyor çünkü ben saneyle ben bir Dünya Kupası daha kazanamam diyor yani.

0: futbolun doğrularını yapıyor. Görüyorum. Ama milli takımda bunu görüyor muyum? Yok. Milli takımda kaç tane genç adam gördük ya? Ya şu hazırlık maçlarında madem 4-5 yiyeceğiz, ben Melih Demiral'ın zaten kazanacağını, yani ne kazanacağımı, ne vereceğini biliyorum. Dünya Kupası'nı zaten bu oyuncularla kaybettim. Artık bir tane stoper göreyim, genç bir stoper ya. Bir farklı bir isim göreyim yani. Onlarla 4 yiyin de en azından diyeyim ki bu insanlarla 4 yedik ama ileride biz bunlarla 4 atacağız. Ama ben Melih Demiral'la 4 yiyip ileride zaten 4 yiyeceğimi de biliyorum hocam. Sen gideceksin, yeni gelen de Melih Demiral'la geldiğinde aynı şeyi konuşulacak. Bu sadece Melih Demiral demem de bu arada şey olmasın yani. Bütün avaneleri yani. O bölge. Yani oradaki herkes, Apo Kerim de dahil ya. Vereceklerini vermiş ve doymuş oyuncular bu oyuncular artık. Ve çok peki, para kazandıklarını düşünüyorum yani.
1: Birçok mesaj var. Birçok mesaj var. Mesajları tek tek okuyacağım. Tabii farklı farklı konular. Programın başından bu yana konuştuğumuz farklı farklı konulara ilişkin. 45 dakika olmuş Serkan Çetiner. 15 dakika gibi geldi bana. Çünkü yani konudan konuya geçtik ve dinleyicilerimizin katkısı da sanki programı bekliyor gibi, böyle bu dakikaları bekliyor gibi, bu konuları bekliyor gibi haliyle, gündemin de etkisiyle ardı ardına kesilmiyor. Berk Bey iyi günler. Serkan Bey'e bir sorum olacak. Benim Yasin Kol... Sorum olacak benim. Yasin Kol peki neden maç bitiminde alındı? Maçtan sonra mı haber geldi? Çok enteresan değil mi? Bunun için ne söylemek ister acaba? İyi yayınlar demiş.
0: Ben ne zaman alındı derken şey nasıl alındı yani, şey mi? Gözaltına alınma olayı mı diyor?
1: Ben de anlamadım. Soruyu maç bitiminde alındı.
0: Hangi maç bitirdi? Maç yoktu ki. İki günü, dün değil mi? Dün ya da önce, evet. Dün gün
1: gördüm. Anlamadım. Biraz daha açarsa. Biraz daha açarsa. Berk selam. Madem ya, maçı ya izlemediniz, ben sana skoru söyleyeyim. Belçika 3 Arda 0 demiş. Ya Berk yani... demiştin. Evet. Ya yani o kadar öyle de demeyelim yani. Milli takımı da şimdi orada skor olarak dahi bir şey aktarırken yok saymı da. Evet, Arda oynadı sadece. Söyleyeyim. Onu de tamam, oradan ben de yaklaştım.
0: Ya, dün mesela Arda hariç. Yani mesela Kalede Uğurcan Çakır olmasaydı 3 de olmazdı maç. Daha fazla olurdu. Onu söyleyeyim. Altay olsaydı daha fazla olurdu. Çünkü Altay da hani isimsel olarak şey yapmıyorum. Altay da çok formsuz gelmiş ya. Çok dikik yani. Yani. O seviyeye yani bilmiyorum ben. Mesela işte anlatabildim mi? Yani bir tane oyuncu yok. Şeyin, Uğurcan Çakır'ın arkasına koyacağım bir tane genç bir oyuncu koymamız lazım. Deniz de olabilir bu arada. Konya Spor'un kalecisi de olabilir. Olabilirdi yani ama denemedik yani. Ama onu söyleyeyim, dün izlemeyenler için skor daha farklı da olurdu. Ha, gol de atabilirdik bu arada yani. Arda Güler tek başına gerçekten solo yani. Alıyor, ayağından topu aldırtmıyor. Yani bir tane kötü hareketi yok. Ve ben üzülüyorum bak, bu çocuğu bir daha yani ne bileyim yani bu seviyeyi bir daha yakalayabilecek miyiz yani? İşte solda mesela Kenan var. Sağda Arda var. Kenan'ın ve Arda'nın, Kenan'ın eksikliğinden bazıları şey yapıyor. İşte Hakan Çağlanoğlu ve Kenan yok. Abi alakası yok ya. Milli takım bir kere yani bir omurga oluşturması gerekiyor. Biz hala o omurgayı oluşturamadık. Yani hiç oynamayan Salih vardı hatırlarsanız. İtalyan'ın yüzüne bak, top oynattı. Vay be, Salih iyi futbolcuymuş dedik. Milli takımda ilk 11 oynadı. Uluslar Ligi'nde. Ya o zaman Montelli Hoca'ya soruyorum ya hocam.
1: Ya bu arada
0: Salih'i evet, alıp oynatması mı gerekiyordu senin bu oyuncuyu milli takımda oynatman için? Yani Vicenzo İtalyano'ya mı ihtiyacımız var bizim? Senin Salih'i ilk 11'de oynatman için.
1: Bu arada
0: ve sen hala Orkun'a Serkan bir pozisyon Çetiner bulamadın.
1: Serkan Çetiner hazırlık maçıydı, şimdi baktım. Trabzonspor'un Drogheda ile oynadığı maçı Yasin Kol yönetiyor. Tabi hazırlık maçının hakemine kadar da bilmemek biraz doğal orada. Ama
0: ben onu kaçırdım. Evet yani. Ama yani şey birinin bir şey söylemesinden dolayı değildir ya bu. Hukukun işleyişiyle alakalı bir durum yani orada. İşte savcıya gidiyor, savcı okuyor, evet, bunu gözaltı almasına gerek duyuyor falan, bu işleyişsel bir şeydir.
1: Gerçi ben kendi kendimi düzelteyim Serkan Çetiner Bey. Doğal dedim bilmemek, ama doğal değil. Bilmemiz gerekiyor medya mensupları olarak, ama şunu söyleyeyim. Şu sebeple bilmemiz gerekiyor en çok da. Bir hazırlık maçının sonrasında burada Rams Park'ta son hazırlık maçının sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakemler iyi niyetli değil, bunu çok belli ediyorlar dedi. O gün bugündür bence hazırlık maçlarında dahi hakemlerde olmalı gözümüz bizim. Okan Hoca öyle diyor çünkü. Okan Hoca'yı kırmayalım o konularda. Yaptın mı yine yapacağımı?

0: kapatalım konuyu abi, evet. Geçelim.
1: Kapat. Beyin yaptın yine. Hazırlık maçı.
0: Yine gittik oraya.
1: Okan Hoca'nın kırmızı kartına gittik.
0: Abi ve nereden nereye? Beyin yakmaktan ziyade biraz Okan hocam yapma hocam, aman hocam, niye hocam?
1: Sen bunu yapıyorsun. Bak senin karşına Erman Toroğlu'yla Ahmet Çakar'ı oturtsalar var ya, acayip beyin yakarsınız.
0: Abi böyle. Ahmet Hoca geldi zaten. Ahmet Hoca Radyo Gol'e geldiğinde zaten karşılıklı böyle programımız oldu ama tabii yani evet. Ahmet Çakar karşısında da çok fazla konuşamıyorsun böyle. Seninle konuştuğum gibi rahat da olmuyor Serkan abi. Seninle zaten programın samimiyeti oradan geliyor. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Seninle doğru. Normal hayatta da günlük hayatta da abi kardeş ilişkimizin olduğu için yani böyle sohbetimizi, evet. İletişimimizi o da orada o rahatlığı veriyor tabii. Diğer tarafta şimdi Ahmet Hoca'nın ne tepki vereceğini bilemiyorsun abi. Ne diyorsun sen? Yaktın yine beynimi diyecek. Ben orada ikincisini söyleyemeyeceğim mesela da. O öteye gidemeyecek. Yok. Gevezeliği tuttu bak yine Berkin abi. Kapatayım konuyu. Mesajlar var.
1: Evet, dinleyelim.
0: Söz sende abi. Bir şey diyordun galiba. Peki.
1: Yok ben mesajları yenildim.
0: Serkan sen nasıl bir Galatasaray amigosuysan bir tane Galatasaraylı oyuncu üzerinden örnek vermiyorsun, arada sıkıştırıyorsun demiş, yarım ağızla demiş.
1: Yok ya, bu mesajı hazırlayan arkadaşa Allah'tan böyle bir mesaj, bak benim de bilinçaltıma girmişsiniz. Apo Kerim'e örnek hemen araya koydum yani. Hani dedim ki şimdi ben Melih Demirel'den bahsediyorum ama buna avaneleri de dahil yanındaki dedim. Apo Kerim'de koydum. Yani bu amigo lafını kendisine iade ediyorum o anlamda. Çünkü sen o mesajı hazırlayacaksın diye ben düzeltme yapıyorum. Benim aklımda bir amigoluk yok yani, merak etme. Ben hiçbir Galatasaray futbolcuyu milli takımın üzerinde görmem zaten. Öyle bir şey görsem inan burada olmazdım yani.
0: Güzel kardeşim, hakemler zaten Okan Hoca'yı kırmıyor pek. Sen merak etme demiş.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Güzel yayın, keyifle dinliyorum. Daha iyi günlerde neşeli yayınlar da olur. Ben zaten bu milli takımı 2030 gibi prime öngörüyorum demiş. Başka bir çerçevede görüyorum demiş. Sevgiler, saygılar dilemiş.
1: Ya bence evet. Ya iyi bir oyuncu olursa bence de. Jenerasyon aslında iyi bir jenerasyon. Sadece takım yapabilmesi önemli yani. Hani futbolculardan ne alıp ne alamayacağını bilen. Mesela bir Vincenzo Italiano gibi bir hocamız olsaydı, yine İtalyanlardan örnek verelim.
0: Yani,
1: bir takım olduğunu, yani taktik diziliş, sahada bir şeylerin mücadelesi, inanış falan, böyle bir ya birazcık da gazı kaçmışlık var yani. İzliyorsun futbolcuları, baygınlık var yani. Hadi abi bitir de gidelim takımlarımıza der gibi bir şey var yani hani. Öylesine oynuyor.
0: Bunun üzerine çok bir maçımız daha var, farkındasın değil mi? Bir de bunları konuşurken.
1: Bitmiyor arkadaş abi. Yani İtalya 4 diyoruz, bir de orada oynayacakmışız yani. Bize ızdırap oldu.
0: Ve bir yani haber işte Barış Alper ve Arda Güler orada ayrılıyor kamptan. Kart cezalısı evet. Çünkü her ikisi de.
1: Evet. Kurtuldular.
0: Kurtuluyor abi ya, Barış şeyi konuşuyoruz orada. Ya Arda'yı konuşuyoruz. Barış'ın ben tamam hadi her neyse de. Evet.
1: Şu Uluslar Ligi de saçma bir şey. Biz deyince A torbaya çıktık diye mutlu olduk. Ben kurban olayım C torbaya yani. C torbasında en azından hani bir Liechtenstein'e 2-3 gol izliyorduk yani. Yani. Kurban olayım yani. Bir iki tane böyle bir sistem ama bütün güçleri bir yere topluyorsun. Onlarla birbirleriyle maç yaptırıyorsun. Yani, saçma bir sistem yani. Tamam, çok iyi takımlara bu dokunmuyor da bizimki gibi böyle hani aslında B segment bir arabayı A segmentlerle mücadele ettiriyorsun, sonra da keyif almıyorsun. Alınmaz abi, normal yani. Yani şimdi Montella'nın hocanın şeyi o hani, diyor ya biz bu seviyenin takımı değiliz, bu seviyedeki takımlarla oynayıp tecrübe sağlıyoruz. Hocam senin her hafta farklı bir milli takım tercihin var, oyuncu tercihin var yani. Senin bir hangi oyuncuya biz bir tecrübe sağlıyoruz Allah aşkına? Bir de baktığın zaman her takımda milyon eurolar alan, milyon euro değerinde olan bir milli takım değerlemesi var. bu oyuncuların artık tecrübeye ihtiyacı mı var kurban olayım ya? Hangi oyuncuya tecrübe? Uğurcan Çakır'ın tecrübeye mi ihtiyacı var İtalya'yla oynarken? Ya da Apo Kerim'in tecrübeye mi ihtiyacı var? Son 16'ya kalmış bu takımın. Geçen sene şampiyonlar değil mi? Bir tecrübe ise senin tecrübeye ihtiyacın var. O zaman şöyle çıkacağım diyeceğim ki benim bu takımlarla oynarken bir tecrübeye ihtiyacım var. Çünkü ben Adana Spor seviyesinden buraları görmedim. İlk defa görüyorum. Dünya Kupası'nı da görmedim. İlk defa görüyorum. O yüzden bana şans verin demen gerekiyor yani. Ama futbolcuların öyle bir durumu yok.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Arda'yı övecek bir şey yok. Dünyada hiçbir hoca bu kadar toplu oynayan bir oyuncuyu 90 dakika sabrederek oyunda tutmaz ama Montella 3 maçtır sabrediyor demiş.
1: Ya. Arda çaresizlikten oynuyor arkadaşlar. Yok Apo, yani Barış Alper'e veriyor alamıyor arkadaş. Barış Alper sırtı dönük top oynayamıyor yani. Dolayısıyla çaresizlikten oluyor yani.
0: Belki Kerim Bardakçı diyebilirsin demiş. Ya yok, ben Abdülkerim diyorum. Serkan Çetiner sürekli tabiri değiştiriyor. Abdülkerim. Yusuf Bey der ki Fenerbahçe basket maçı daha zevkliydi der. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi der. Bu nasıl bir tabir abi? Benim babam, benim rahmetli babam kebap ustasıydı. 55 yıllık bir ustaydı. Az terlemedik onun yanında ocak başında. Onu söyleyeyim. Yazın özellikle çok zor olur Serkan Çetiner. Bak konuyu nereye getirirler. Ben yemek demedim. Ben kebap demedim.
1: Sen yemeğe gene girdin. Kebap
0: abi, ben demedim ki ya. Dinleyicimiz getiriyor diyor. Yusuf Bey bak 11.84 13.28'de 15-20 dakika önce yazmış. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi yazmış. Geldi şimdi buradan çıkınca kebapçıya gitme Serkan Çetiner.
1: Ya öyle deyince benim de böyle sürekli bir yıllarda böyle Adana sokumuz diye şey sana bir sokum yapayım diyen bir adam var. Yani benim aksanımı da bozuyor. Kafama böyle başka şeyler sürekli milletin ağzına dürüm sokuyor falan böyle. Gerçekten yani bir şey de var yani.
0: Abi o Çukurova'da galiba onu hatırlıyorum iş. Sanki de şimdi bir baktım tekrardan hatırlıyorum evet tamam.
1: Gel o sana kimdi? Bir sokum yapayım. O,
0: Mehmet ciğerci Mehmet abi tamam biliyorum onu.
1: Evet. Vallahi yemin ediyorum yani şey yani ha yani Nusret'ten sonra yeni bir trend geliyor yani.
0: Tabii, Adana'ya mı gidiyoruz abi ne yapıyoruz yani şimdi?
1: Yani Adana'ya gidilir mi yemek için ben... Kilometre yapma taraftarı değil. Hiçbir zaman öyle bir damak tadım olmadı yani. Hani gidenlere de saygı duyuyorum. Ama yani ne bileyim yani hadi Erzurum'a gidelim işte şey yemeye. Neydi? O yatık döner var ya adını unuttum.
0: Cağ kebabı abi yatık döner. Bak şu an abi Erzurumlar sana kızıyor. Ama sakin olun. Serkan Çetiner'le aranızı bozmayın lütfen. Tamam ben aracı oluyorum abi. Ben aranızdaki o problemi düzeltiyorum. Bak abi o yatık kebap yatık döner denmez ona yani. O Erzurumlar kızdı şu an sana ben söyleyeyim sana. Ama yapmayın Serkan abi bizden. Yani Serkan abi yabancı değil. Yapmayın.
1: Bir dakika yani.
0: Bak aranızı buluyorum abi. Daha yazmadılar, başlamadılar linçlemeye söyleyeyim sana. Yatık kebap ne abi? Yatık döner ne? Ya tamam da abi. Sen her şeyi göründüğü gibi mi konuşuyorsun abi mesela? Adı var can kebabı dersin ona.
1: Ya tamam şimdi ben Hollanda'nın adını unuttum. Portakal dedim. Öyle düşündün yani. Orada bir tepki alacak bir şey.
0: Şimdi Kayseri'de iş yapıyorsun abi. Kayseri'de iş insanısın. Serkan Çetiner'in kimliğine gelelim. Serkan evet. Çetiner Kayseri'de iş insanısın. Kayserilisin diyelim mesela. Pastırmaya çıktı. Pastırmaya çıktı. Bir başka bir şey dedi. Yani alınacaksın abi tabii yani. Tutup beklemiş et ya. Dedi yani. Ne öyle denir mi abi ona ya da ne bileyim çürümüş et dedi. Denir mi öyle şey? Çürümüş mü?
1: Yani
0: et?
1: Beni Erzurumlarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun.
0: Abi geldin bile linç ediyorlar şu an seni.
1: Yani gerçekten
0: radyoda şu an telefonları susturamıyoruz abi. Hepsinin fişini çektim.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cağ kebabının dili olsa sana mesaj atar. Allah razı olsun. Gerçekten onu bu kadar koruyan kimse yoktur yani. Ama bence yemeklerimizi koruyalım ya. Her şeyi
0: abi koruyoruz bak. Ama böyle olmazsa çıkamıyoruz. Konulardan da çıkamıyoruz böyle olmayınca. Hafta sonları bunu yapabiliyoruz neyse ki. Bu da güzel oluyor. Cağ kebabına gittik. Ama hep Yusuf Bey'in suçu. Ben girmedim yemeğe. Çünkü karnım tok abi. Ben şu an öyle karnım biraz acıkınca böyle zil çalınca karnımda. Oralarda tutamıyorum kendimi. Onun da mesajını vereyim. Şöyle bir en azından bilgisini. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi diyor. Bizi oraya götürüyor. Peki. Evet. Dedik. Ve Serkan Çetiner en son ne demişti? Adana işi... Sokum dürüm demişti ciğerci Mehmet Bey.
1: Sokum dürüm yani.
0: Bak o da onun da şimdi reels'larını izliyorum. Bak tabla sesi geliyor görüyor musun? Sana söylüyorum. tablacıdır diyor. Dürüm salatası budur diyor. Serkan Çetiner de diyor ki bu ne abi böyle sürekli karşıma çıkıyor diyor. Serkan Çetiner'in damak tadına uymuyor demek ki bu işler.
1: Yo yerim yani ama çok işte soğan yemiyorum mesela. Çünkü diri soğan yemiyorum. Mide hassas.
0: Doğru.
1: O yüzden diyorsun. Bana çok da acı ve diri soğan bizde sıkıntı. Sarımsak soğan.
0: Zor abi bende de öyle.
1: Mide şey yapıyor.
0: Hemen dönüyoruz tekrardan mesajlara. Hey Hollanda'dan Gökhan ben demiş. Hey diye girmiş konuya. Selamlar. Hey diyelim bizler de size. Selam diyelim hey yerine. Ben bizden örnek vermesin arkadaş demiş. Yemek kültürü yok bari ülkelere saldırmayın demiş.
1: Bizden örnek. Ha ben Hollanda evet. Portakal dedim ya. Arkadaş ne olumdan ya gerçekten.
0: Abi evet.
1: Hiçbir şey diyemem lazım ya. Gerçekten bak Hollanda'dan bizden örnek vermesin. Tamam laleler diyeyim ya. O zaman Hollanda'nın laleleri ünlü ya yani. Hollanda'nın lalesi.
0: Bu arada ya yani Gökhan Bey sizde Gökhan Bey bir ay önce yazmış en son biliyor musun? Ayın 10'unda yazmış Ağustos'ta hemen bir
1: ay. Bir şey söyleyeceğim. Türkçe konuşup da bizden örnek vermesin cümlesi Hollandalılaşma mı var burada bir onu da şey yapalım.
0: Asimile mi var diyorsun değil mi öyle?
1: Asimilasyon var belli peki. Oldu bizden örnek vermesin diye.
0: Ya bu arada Gökhan Bey biraz hayata böyle pozitif bakalım ya. Neden biliyor musunuz? Şimdi dedim ya bir ay önce yazmışsınız en son şimdi yine yazıyorsunuz. Bir ay önce de konuya girdiğiniz mesaj şöyle. Sizde biraz sorun var galiba beyninizle diliniz organize çalışmıyor. Yani birine ne bileyim birisi konuşuyormuş 13.10'da 12.09.2026 13.10'da bir ay aşağı yukarı o 20 gün
1: önce. Genel Hollandalı arkadaşımız.
0: Hollandalı Gökhan abimiz yazmış mesela öyle diyelim.
1: Gökhan abi çok ciddi alıyorsun.
0: Yapmayın Gökhan abi evet peki.
1: Keyif al.
0: Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Ne lalesi demiş göz lalesi mi demiş peki efendim burada kabahat şey evet soranlar var Gökhan Bey değil yok farklı bir deneyicimiz burada kabahat Arda da sağına soluna bir baksana Mbappe var Vinicius var bunlarla oynayamıyorsun arkadaş doğru düzgün pas atsana demiş Arda'yı da eleştirir duruma geldik iyi mi Özcan Bey diyor
1: ya şimdi düzen olmazsa işte sahada herkesi eleştirirsin yani. Messi bile koy yani milli takıma şu an Messi'yi koy defansa yardım etmiyor diye eleştirirsin.
0: Evet. Son 10 dakikadır radyoda yayınınızın reytingi artıyordur. Bunu söylerim ama yemin de ederim ispatlayamam Berk demiş. Son 10 dakikada konuştuğumuz şeyi çok beğenmiş ki böyle yazıyor bak dinleyicimiz.
1: Dürüm Adana sokum dürümünden dolayı.
0: Abi Adana'dan kebaptan hakikaten onlardan doğru.
1: Cağ kebabına hakaret etmişim.
0: Abi öyle yaptım. Şey Erzurumlar yazmadı bak ona şaşırdım ben de. Ben o kadar orayı gazladım ama olmadı. Kopamadık oradan. Berk Trabzon hazırlık maçını yönetti Yasin Kol. Ondan sonra alındı onu söylüyoruz demiş. Evet baktım ben de teşekkürler.
1: Trabzon'a Dorche'de yenildi galiba değil mi? Aslında?
0: Evet 1-0 mağlup olmuştu o maçta öyle hatırlıyorum.
1: Evet Galatasaray'da evet. İlk yarı 3-0. Gerçekten Galatasaray'ın yedekleri göz kamaştırıyor performansı.
0: Abi orayı da konuşmak lazım. Yani sonradan giriyorlar ve mesela girer girmez katkı yapanlar var. Tamam iyi güzel ama yani bu Galatasaray'da hazırlık maçlarında
1: sonradan
0: hiç üzgünüm.
1: Sonradan girenler paf takım. Sonradan
0: doğru.
1: Girenler paf takım.
0: Doğru.
1: 3-3 yapan paf takım.
0: 2 Arda girdi mesela.
1: 11'de oynayanları açtım. Tamamen şey Almanya'nın gurbet sporu komple ilk 11'deydi. Kaan, İlkay, Sané, İşte Galatasaray'ın yedekleri ilk 11'deydi. 3 yediler. Yani benlikten. PAF takımdan oyuncular gidince de 3-3 bitti. Buradan da yedek oyuncularımızın futbol seviyesinin nasıl bir seviyede olduğunu görüyoruz. Ama Okan Hoca'ya anlatamıyoruz. Anlatamadık. Kaan Ayhan 2 yılda Galatasaray'da. 2 yılda Pendik Spor maçlarında, hazırlık maçlarında Kaan'ı izlersiniz.
0: Evet. Abi İtalya maçında kalenin önünde Arda tek başına 6 futbolcuyu durduruyordu demiş. Galatasaray'a geçtik. Ben yine milli takım mesajlarıyla devam ediyorum ama sağına soluna bakıyordu. Bizim demeyelim öyle. Bizimkiler yoktu demiş. Bir şey yazmış orada ama Arda'nın yaptığını diğer futbolcular zaten birçok maçta biz galip geleceğiz demiş.
1: Doğru söylüyor. Yani Kerem'e çıkarttığı o pas evet. 6 pastan yani zaten çocuk artık abisi olduğu için ve suratını saklamak için artık formasını kafasına geçirdi yani. Oradaki surat ifadesini evet. Artık kameralar çekmesin diye. Daha ben ne yapayım dedi bence formasını kafasına.
0: Kasımpaşa'dan Fenerbahçeli bir dinleyicimiz yazıyor. Abi iyi yayınlar ben Kasımpaşa'dan Niyazi Dinler Erzurumluyum. Cağ kebabı candır demiş. Serkan abi Erzurum'a yolun düşerse ona güzel bir cağ kebabı yediririm demiş. Tadını unutamazsın demiş. Ya Serkan Çetiner'in yolu düşecek. Sen orada olacaksın. Kasımpaşa'da değil de Erzurum'da denk geleceksin. Abi bunu bekleyeceğine gelsene İstanbul'da şuraya götüreyim seni de. Daha kolay ya. Ya da Serkan abiyle beraber hep beraber üçümüz gidelim. Bak ben de pay çıkartayım kendime. Şiş şiş bir 6-7 şiş yeriz herhalde orada. İşin esprisi
1: yok yok, o 6 şiş yemiyorum. 2 şiş ya da 2 şiş de bana yetiyor
0: yani. Abi yapma sen de. Yapma sen de Serkan abi ya.
1: Manda yoğurdu güzel oluyor, onu seviyorum. Peki. Manda veriyorlar. Gittiğim tecrübelerimi aktarıyorum yani.
0: Peki abi.
1: 6-7 şiş çok değil mi Berk'cim? Yarım kilo et değil mi 6-7 şiş?
0: Abi yarım kilo etmez o ya. Şişinde 70 gram oluyor onun. 5 şişten hesapla yani.
1: Öyle.
0: 350, 400, 500 sen gram yersin. 6 şiş de hadi.
1: Sen 70 grama kadar hesapladıysan sen bunu bir ticaretine girmeyi düşünmüşsündür yani.
0: Abi keşke ticaretine girseydik. Keşke ticaretine girseydik. Daha çok mideyi düşündük abi, ticareti düşünmekten ziyade.
1: Ufak ticaretler yapabilirsin yani. Bak mesela en çok YouTube'da dinlenen isimlerden bir tanesi döner dükkanı batırdı daha önce. Bence
0: diyorsun. Gene yani. Abi sen yani, sen eğer olursan burada bir yatırımcı, benim ticari aklım çalışır, onu söyleyeyim Serkan Çetiner. Bak onu yayında konuşmayalım o zaman, ben bunu abi bir cepte tutayım sana.
1: Gastronomi sıkıntılı.
0: Abi ama hemen kaçıyorsun bak, görüyorsun değil mi? Hemen kaçıyorsun.
1: Ya,
0: ya ne dedin az önce, ticarete gir dedin, yatırımcı bulamıyoruz dedim ben de şimdi dinleyicilerimizin önünde. Bu değerli Hazirun'un önünde mesela diyor ya, işte öyle deniyor ya, değerli Hazirun'un önünde ben Galatasaray'da, Beşiktaş'ta çok kullanılır abi genel kurullarda. Çok daha
1: ben, evet. Radyoda tanışıp cağ kebabı işine giriyoruz gerçekten.
0: Abi çok iyi.
1: Garip değil mi? Eşya tabiatına aykırı değil mi?
0: Abi eşyayı da tabiatı da düşünmem ben öyle bir durumda. Girelim abi oraya.
1: Giriyoruz. O zaman tamam. Cağ kebabımızın ismi ne olsun? Kardeşler cağ kebap isim.
0: Abi çok çok orijinal. O çok orijinal. O kaldıramayız onu. O aşırı yani. O çok düşünülmüş üzerinde bir isim. Onu biz şey yapalım. Tekrar konuşalım onu.
1: Şey, ismini mi konuşacağız?
0: İsmini konuşalım abi. İsmi çok. İsmini biz onu bir ara bir masaya yatıralım. Onu yayında böyle yayını meşgul etmekten ziyade abi onu biz bir konuşalım abi onu. Onu yapalım yani.
1: Kısa cağ kebap.
0: Olur abi.
1: Nasıl?
0: Tertemiz. Futbolla. Tertemiz abi. Evet. Bak öneriler geliyor. Abi Şekerpınar'da var. Erzurum cağ kebabı Gebze tarafında olabilir. Neden olmasın ama Serkan abiye söyle, cağ kebabı 7-8 tane yiyebilir demiş. Çünkü döner gibi kesmiyor. Bir de Erzurum yayık ayranı demiş. Bak 6-7 dedim. Erzurumlu 7-8 dedi. Sen 2 tane diyorsun. Hangimiz daha yakınız abi cağ kebabı kültürüne?
1: Ben 7-8 tane cağ kebabı yani ancak bir kamera koyup karşıma yeme challenge yapıyorlar ya, o da çok çıkıyor artık karşımıza.
0: Abi çok çıkıyor.
1: Yani beynimizi uyuşturdu artık.
0: Geçen onlardan biri 12 porsiyon köfteydi. Onlardan biri 12 porsiyon köfteydi. Biz 1,5 yiyince çok yiyoruz sanıyoruz abi. Geçen Edirne'deydim abi 4 gün önce. Ben bir yedim, üzerine bir de az aldım. Oranın azı da tabii yarım değilmiş. Yarımın biraz üstü. Yani 3 çeyrek gibi düşün mesela. Tam değil.
1: Mesela sen
0: çok yediğimi düşündüm.
1: Uzun evet. Sen bu işi ekmeğini yersin mesela. Evet. Ya zaten ekonomi kötü, esnafa gidiyorlar, bir de esnafın bütün dolabını bitiriyorlar. Hani bir dönem yaka mikrofonuyla Anadolu'yu gezip böyle yemek programları vardı. Böyle milletin rızkını yiyorlardı. Bu da benzer bir şey başladı yani. Esnafa gidip abi ben 15 kilo et yiyorum, bana verin reklamınızı yapayım deyip adamın 15 kilo etini yiyorlar.
0: Abi yani niye benlik değil? Ben orada keyif hiç almam. Ben yemek yerken mesela ben konuşmayı sevmem abi yemek yerken. Yemek yiyorken ben yiyeceğim orada. İşte ya bu da böyleymiş, bunun tadı da böyle. Aa bak hakikaten burada ben bunu hatırladım.
1: Sen peki böyle iki tepsi tatlı falan yiyebilir misin? Böyle?
0: Abi yok, hayatta yapamam öyle bir şeyi. Aynen. Sonra glikozdan hastanede açarız gözümüzü muhtemelen.
1: Bir de çocuklar zargana gibiler 3 kilo 3 tepsi baklava yiyor falan yani, böyle ilginç. Yani.
0: Abi adını unuttum, yapanlar var ya 12 porsiyon köfte ne demek Serkan Çetiner? Bu arada efendim geçen radyoyu yeni açanlar varsa... Radyoyu yeni açanlar varsa, biz futbol gündemini çokça konuştuk bir saat boyunca. Dersi kaynattığımızı düşünebilirsiniz özür dileyerek. Rahatsız oluyorsanız da hemen burada konuyu kapatacağız yavaş yavaş. Ama burada bir yani dinleyicimizin kebapçı demesiyle oralara girmiş olduk.
1: Evet.
0: Evet.
1: Birazcık da fenomenleri konuştuk.
0: Abi zargana diyordun.
1: Zargana gibi çocuklar ya, bütün lokanta yiyorlar ya. Komisinden garsonla her şeyi yiyen adamlar var ya.
0: Var abi var.
1: İzleneceğim diye. O da kötü abi.
0: Adını unuttum. Yani. Adını unuttum. Daha geçen gün denk geldim. Ya geçen gün İstanbul'da Gaziantep sokağı var. Güngören'de. Köy içinde abi. Bilen bilir. Yani işi köftesinden beyranına, beyranından lahmacununa, lahmacunun Urfa usulü, Antep usulü fark etmez. Nohut dürüm diye bir şey vardır orada Gaziantep'te. Ciğer dürüm vardır. Hepsi abi envai çeşit. Antep'ten, Gaziantep'ten gelen baklavaların satıldığı yerler.
1: Nohut dürüm ne ya?
0: Abi o oranın kültürüymüş işte. Bu işte biraz
1: galiba içinde,
0: aynen çok ilginç.
1: Sarıp,
0: o biraz öğrenci işi. O biraz öğrenci işi ama orada şey diye.
1: Evet. Hep bu ülkenin sorunlarının temel sebebi bu.
0: Aynen öyle, doğru. Bir çok şey var ama tabii orada ben işi köfteye abi dikkat kesilmeni öneririm. Aynı zamanda Antep usulü lahmacuna. Yani tüm hepsine orada her şeyi bulabilirsin abi, onu söyleyeyim. Gaziantep'ten abi, özel baklava geliyor. Orada yapılmıyor bak, Gaziantep'ten geliyor. Direkt Gaziantep'ten her gün işte ya otogarda kargo ya başka bir şeyle.
1: Bir yerde gördüm, bir sabah gidiyorsun, böyle bir sandviç, yağlı bir sandviç ekmeğinin içine börek koyuyorlar. Onu yiyorlar abi. Ve bu bölgenin hangi olduğunu bilmiyorum da nerenin olduğunu. Dinleyicilerimiz varsa yazsın. Yani
0: abi sandviç de değil, o poğaça içine, bu arada. Ben hatırlıyorum
1: poğaça,
0: o videoyu.
1: Poğaça. Ekmeğinin içine, poğaçanın içine yani börek koyuyorlar. Yağlı yerken adamla benim midem ağrıyor ya. Gerçekten.
0: Onlar yiyor, benim onlar yiyor, benim damarım tıkanıyor o anda diyorsun yani. Abi Üsküp yöresine ait o. Üsküp yöresine aitmiş o. Osman Gazi'de Bursa'da Selamet Zeki Bey Sokak 6A 7-2 tarafında çekilmiş bir videoymuş. Hemen bulduk. Yani sandviç gibi ekmek ama poğaça dediğin gibi, evet. Arada çok az bir işte peynir var yani. O da işte içindeki böreğin, su böreğinin peyniri. O peyniri ne kadar peynir olarak tüketiyorsunuz
1: aslında. Hayır, damar tıkanıklığına birebir.
0: Evet. Abi o neymiş biliyor musun? Kabaca poğaça arası börekmiş. Öyle deniyormuş adına. Kabaca poğaça arası börek. Üsküp yöresine aitmiş.
1: Makedonya. Abi ben anlamıyorum. Bunlardan uzak durmak
0: lazım. Abi diyor ki dinleyicimiz.
1: Karbonhidrat zararlı vücuda.
0: Doğru. Sen yap programı Berk'cim. Berk Sicimoğlu deriz sana demiş. Berk Sicimoğlu dedi.
1: Ayhan Sicimoğlu.
0: Ya bu kadar olur abi. Ben Atademirel'le Ayhan Sicimoğlu'nun programını dinledim sabah, biliyor musun, gelirken yolda.
1: Öyle
0: mi? Onlar da çok
1: güzel. Ben de sabah Eşkıya'yı izledim bir kere daha. Canım sıkıldı.
0: Abi sen nereye, ben nereye? Ben yemek diyorum, sen Eşkıya diyorsun. Atademirel.
1: Eşkıya da güzel film yani. Böyle arada
0: katılıyorum.
1: 90'ların havasını alıyorum yani. Keyif alıyorum ben böyle.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
1: Mesela Muhsin Bey var. Onu izledim. Bir kere daha. Hep izlerim bunları yani. Çok güzel. Sinemanın kült filmleri bunlar.
0: Evet.
1: Sinemasının. Yeraltı güzel. Günümüz ortamlarını çok güzel anlatıyor.
0: Kültüre de girdik çok güzel bir şekilde abi. Senin son verdiğin öneriden sonra bu da güzel oldu. Hatırlıyorum bir önceki önerini.
1: Evet.
0: Onun yani, yanında. Ayhan Sicimoğlu'ndan Atademirel'e, oradan da biraz böyle bir... Bu arada Atademirel dedik. Filmler sinema dedik. Atademirel pervaneleri çekiyor Ayvalık'ta. Çok keyifli, çok kıymetli. Pervanelerin çekiminde Atademirel. Ayvalık'ta.
1: Ya Atademir'de bir eleştirim var ama ya.
0: Nedir abi?
1: Ya millet mesela, ya gündem mesela çok şey yanıyor yani. Herkesin, milletin canı yanmış. Atademir bir ara böyle şeye giriyor. Bir video geliyor önüme. Atademir teknede ahtapotlu pilav yapıyor. Ya abi yani milletin, yani affedersin ama yani
0: abi affedersin de.
1: Canlı şeyle çalışırken.
0: Peki tamam.
1: Yani canlı hiyerarşik şekilde mücadele ederken orada Atademir ahtapotlu pilav yapıyor falan yani.
0: Abi,
1: o yani, birazcık tamam, ben yaşantısı da keyifli bir.
0: Ben biliyorum ahtapotlu pilav yaptığı şeyi. Hatta diyor ki ahtapotun suyunu diyor pilava ekleyelim diyor. O da çoğu insanca eleştiriliyor. Acı olur, acı olur diyorlar bir de. Ama abi insanlar da acı olur demeye yazıyor, geliyor oraya. Acı olur yazmaya geliyor oraya. Mesela ata sen ülke ya, böyleyken niye böyle yapıyorsun demiyor ki. Onun da bir kitlesi var demek ki ama.
1: Yok abi, tepki çeker yani.
0: Ben
1: birazcık da yerine, zamanına göre paylaşım yapacaksın. Eğer havada mal olmuş bir sanatçıysa. Sen yap, ben yapayım ya. Yani. Bizim kitlemiz öyle. O Atatürk Demirel yaptığı zaman orada o, ya konunun yani şey kasapet derdinde, koyuncan derdindeye giriyor yani. O zaman da antipatik geliyorsun yani. Diğer yaptığın işler de antipatik gelir yani bu arada. Anladın mı yani? O biraz şey yani. Ufak bir parantez açtım sadece.
0: Ya ben Atademir'i abi eleştirtmem. Ben herkesi eleştiririm. Atademir'i eleştirtmem yayınımda. Ben söyleyeyim Serkan Çetiner. Benim sanatçı olarak gördüğüm, yani başa yazdığım şu an mevcudiyette. Mevcudiyette diyorum bak, dikkat çekin.
1: Ya ben
0: başa yazdığım isim
1: var. Duygu, ya ben yani hislerimi anlatıyorum yani. Ben, yani orada benim eleştirim şöyle yani. Hani,
0: o da gerekiyor bize.
1: Eleştiri, ya eleştiri büyütür abi zaten. Eleştiriden
0: büyütür tabii de yani.
1: Yani yeri ve zamanı değil diyorum yani. Bence yani başka şeyler de var. Başka sanatçıların da şeyleri var ama hani ya birazcık duyar önemli. Yani komşun açken sen tok yapmak falan, hani bunlar da bir kriter yani hayatta. Bunların da içinde seni de mutsuzluğa sevk eden şeyler. Yani zaten...
0: Ne oldu abi? O gün Canan Ahtapotlu Ahtapot suyundan yapılmış pilav mı çekti? Niye bu kadar içerledin onu peki?
1: Ben o günden bahsetmiyorum canım. Bir şey dönem vardı böyle, bir Türkiye'nin bir sıkıntılı bir döneminde ahbaptı galiba. Öyle bir şey olaylarında, dolandırılma falan olaylarında mıydı? Hatırlamıyorum ama yani bayağı bir sıkıntılı bir şeyde Atı Demir'in videosu gündem olmuştu.
0: Doğru.
1: Deyip geçelim.
0: Atı abimiz öyle bir abimiz diyelim.
1: Videoları keyifli.
0: Peki, selamlar saygılar diyeyim ama ben çok severim. Hatta son işte bu hafta gittiğimde Bozcaada'ya gittim. Orada işte birkaç kişiyle böyle sohbetine denk geldiğimde, haliyle oranın yerlisi. Abi bir gün önce çıktı, inanır mısın buradaydı dedi. Atademir'in konusu geçtiğinde ortamda. Sonrasında bir Ayvalık'a gittim. Abi bir saat önce şu karşıdaki balıkçıdaydı dedi mesela biri, Atademir'in. Onu takip ettim sonra. Abi aramadık da, bak aramadık da o kadar denk gelir. Atademir'i çok severim abi, benim yani çok sevdiğim bir isim. Aşırı severim, saygı duyarım At abiye. Ama diğer tarafta, hatta bir gün Bozcaada'da denk geldik. Abi kitabımı size getirmek istiyorum, sizin de tarihe ilginiz var, şöyle videolarınızı biliyorum, çok bilinmiyor aslında bu yönünüz vesaire gibi gibi konuşup. Sonra da Bostancı'daki işte bundan 7 ay önce 8 ay önceki bir gösterisine, Atademirer Gazinosu adında şarkılı gösterisine, sahnesine gittiğimde hemen bir kitabımı takdim etmiştim. Sağ olsun kırmamıştı. Görüşmüştük kuliste ama şimdi çok da hani tanımak ve aynı zamanda sohbet etmek istediğim bir insan. Hatta derler ya, seninle de bir masa kurulacak diye böyle. O öyle insanlardan yani. Seninle de böyle bir masada oturmak isterim, hayalim odur diye. Benim için öyle bir insan Atademirer. Ayrı konu. Ama bir baktım abi, şeytan sofrasındayım Ayvalık'ta tepede. Aşağıda balıkçıda diyorlar. Şeytan sofrasındayım Ayvalık'ta tepede. Story paylaşacağım, hikaye atacağım. Atademirer bir buçuk saat önce benim olduğum yerden yine aynı şekilde bir fotoğraf atmış. Hep bir kovaladık ama denk gelemedik. Çok da severim ya. Benim öyle yayında dinleyicilerimiz bilir, çok severim, çok hayranıyımdır dediğim çok nadir insanlardan biri yani At abi. Çünkü öyle kültür, sanat, film kültürü olan da bir insan çok fazla değilim. O yüzden biraz belki de öyle düşünüyorum ama bu arada şu taklidi geldi aklıma. Hakan Altun'la ilgili. Onunla aynı konservatuvarda okudular diye biliyorum.
4: Yani meşhur olacaktı. Meşhur olacaktı ya, yani.
5: Nasıldı işte, değil mi? Belli ya, oluyor işte.
6: Belliydi
5: işte,
6: yani o zaman.
7: Hakan'ı da belliydi. Hakan'ı da 100 yıldır tonu değişmiyor. Okulda bile Hakan da sen belli. Ya yere düşüyor. Halı sahada.
0: Hakan Altun'la karşılıklı böyle hemen böyle bir esprileştikleri bir yayında. Hakan Altun'un sesi de hakikaten Serkan Çetiner 100 yıldır değişmiyor. Yani orada ne haber Ata diye telefonum, böyle tak dedi ya.
1: Telefonun evet, başında çağrısını bekliyorumun ekmeğini uzun yıllar bu kadar yedi, uzun yiyen yani şarkının abi abimiz yani. Gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Ama renkli yani. Dem Baba şarkıları falan da onlar toplanıp yapmışlardı.
0: Abi Dem Baba
1: ortamları var yani.
0: Dem Baba ne diyorsun Müslüm, yani orada?
1: Müslüm Gürses'in Dem Baba, Dem Baba diye.
0: Abi bak şimdi onu açtıracaksın bana. Beni oraya götüreceksin. Zafer Algöz orada aynı şekilde. Beşiktaş'ta.
8: Dem Baba, Dem Baba.
0: Zaman zaman seninle kendimizi Dembaba'da buluyoruz Serkan Çetiner ya. Bak onu söyleyeyim ben sana.
1: Dönüyoruz, dolaşıyoruz Dembaba'ya.
0: Abi nereden geliyor bu Dembaba aşkı bize? Ben bilmiyorum. Beşiktaşlı da değilsin ki. Beşiktaşlı da değilim ki. Ama oluyor abi. Güzel şeylerin peşinden gitmek gerekir hayatta.
1: Futbol, futbolu
0: bu da güzel şey.
1: Futbol aşığı.
0: Doğru abi. Doğru. Güzel şeylerin peşinden gitmek gerekir hayatta. Güzel olanın peşinden giriyoruz renkleri sorgulamadan. Sorgulamayalım renkleri. Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle, Galatasaray'ıyla diyelim. Güzel bir not bırakalım o zaman güne. Efendim bu güzel anlamlı sözü söyleyebilmek için yarım saattir kıvranıyoruz, geveliyoruz. Tüm amacımız bu güzel sözü söyleyip öyle bitirmekti yayını.
1: Bir saattir bu cümleye uygun.
0: Aynen öyle. Bunu buraya nasıl gelecek diye ben, ya Serkan abi kıvranıyor, ben kıvranıyorum. Hadi abi gir artık. Abi ne zaman geleceğiz oraya diyorum. Saat 14.05. Daha yeni geldik oralara. İşin esprisi tabii. Ama buralara da girmek istedik. Abi bu tutuldu, ben sana söyleyeyim. Çünkü mesajlardan anlıyorum. Tabii online anlamda, şimdi dinleyicimiz dedi ya, reytinginin çıktığını ispatlayamam ama yemin edebilirim diye. Online'dan baktığımda da teşekkür ediyorum ilgiye bu konuda. Bu yemek konusundaki ilgiye online dinlenmeye baktığımda. Mehmet Ali Yücesoy der ki nohut dürüm yemediğinizden belli, yiyip yiyebileceğiniz en güzel şey Adana Urfa dahil. Kemikle et suyunda haşlanan nohutlardan yapılır demiş. Peki Serkan Çetiner pek oralı düşünmüyor. Onu geçiyorum. Serkan Hoca'ya kalsak su böreği de gömemeyeceğiz demiş Aykut Bey. Serkan Hoca oldu bak, görüyor musun abi? Serkan Çetiner Serkan Hoca oldu abi. O da dikkat çekiyor, söyleyeyim sana.
1: Neydi oldu yani, Canan Karatay Hoca'ya?
0: Canan Hoca tabii. Canan Hoca'ya kalsa tek lahmacun yiyebiliyoruz. Ayrı konu. Mehmet Kandemir der ki selamlar saygılar. Hayırlı güzel sağlıklı hayatlar bu arada Canan Hoca'ya da. Sağlıklı bir ömrü olsun diyelim, dileyelim. Mehmet Kandemir der ki bence programın adını Berksayar'la Her Şeye Doğru yapın demiş. Peki.
1: Berksayar'la Her Şeye Doğru.
0: Her Şeye Doğru.
1: Yani o ama
0: Her Şey Doğru mu, Her Şeye Doğru mu mesela?
1: Berksayar'la imsak vakti gibi hani.
0: Abi aynen, niye doğru değil mi sonu mesela? Ya evet, öyle bir
1: doğru,
0: şey de var.
1: Doğru, doğru sanki her iki tara doğru. Hani.
0: Peki tamam. Doğrudan yanayız en azından orada. Peki güzel, teşekkür ederim.
1: Berksayar'la iki tara doğru.
0: Salih Bey der ki
1: öyle bir şey olabilir ha.
0: Abi yok yani, ben uzman olmadığım alanda olmam, konuşmam abi. Ben yani çok dikkat ettiğim şeydir o, bilmediğim şeyi ya bilmiyorum der geçerim ya, yapmadığım şeyi yapamam der geçerim. İnanmam lazım abi benim kendime. Salih Bey der ki simit poğaça onun adı, Bayrampaşa'da da öyle yerler var demiş. Bayrampaşalıyım, Bayrampaşa'da öyle yerleri görmedim. Söyleyin Salih Bey, adres verin ya, şu mahalle deyin. 11 tane mahallesi var Bayrampaşa'nın. Cevatpaşa'dan başla Terazidere'ye kadar, şurada şu vardı bana, orada gidip yiyeceğim onu. Bak Bayrampaşalı'ya denk geldin Salih Bey. Yani o yüzden ben görmedim yani, söyleyin lütfen, merak ettim. Abi börek değil börek demiş Atakan, ben İstanbul'dan demiş. Kim dedi börek diye, sen mi dedin ben mi dedim abi, ben demem diye biliyorum.
1: Ben demiş olabilirim.
0: Börek diyen börek de var Atakan Bey, börek. Sarıkaya. Börek de öyle börek oluyor diyor.
1: İzmirliler ona börek
0: der. Diyorsun. Peki. Hepsini bırak. Öyle. Abi doğru. Gevrek der. Öyle şeyler var değil mi? Gevrek der. Simit simide simit denmez diye.
1: Çiğdem.
0: Tabii tabii. Aynen öyle.
1: İzmirliler de bu farklı olma şeyi var ama.
0: Var var. Yok diye.
1: Gerçek İzmirliler.
0: Şimdi Erzurumlulardan sonra bir de İzmirliler oynama Serkan Çetiner. Hepsini yani, hepsini bırak, Sivas'ta yiyeceksin abi demiş. Sivas'ta köfte yiyeceksin demiş.
1: Bak Sivas köftesi yedim mi? Mert yedim oldum herhalde ya. Ben de Sivaslıyım. Sivas, yani anne baba Sivas. İzmir'de de yaşamışım. Bursa'da da yaşadım. İstanbul'da da yaşıyorum. Ben de şeyim yani. Kütük Tunceli Nazimiye. Şey, Kütük şey. Doğum yeri Tunceli Nazimiye. Ben aslında bir Türkiye'de şeyim yani. Hani geze geze her yeri görmüşüm.
0: Az önce İzmirli oldum.
1: Bak İzmir'de 8 yıl falan yaşadım. Bursa'da da öyle.
0: Bursa 5 evlerde, ha. Bursa 5 evlerde bir 15 yıl yaşadın, 10 yıl.
1: Evet.
0: Doğru mu? Doğru mu hatırlıyorsun?
1: Yani, evet evet. Anadolu Lisesi'ni orada, liseyi orada okumuştum.
0: Evet.
1: Yani bayağı gezmişim yani.
0: Montella istifa etti mi ya demiş Yasin Bey. Montella'yı konuştuk, istifa yani, etmedi.
1: Vallahi,
0: Salı günü saatler 15'i gösterdiğinde evet bir toplantı olacak.
1: Biz burada börek mi konuşuyorduk?
0: Aynen öyle. Tam da böyle.
1: Biz burada yemek konuşuyorsak bir iki şey evet. Değişmemiştik.
0: Bu arada programın saati geçti ama biz zamandan çalıyoruz yani, onu söyleyeyim. Yavaş yavaş kapatacağız. Evet. Dinleyicilerimize aktarayım. Gel sen Sakarya'ya, ben sana bedava yaparım demiş dinleyicimiz.
1: Bak Sakarya, ben şeyi çok seviyorum. Oradaki köfte, ne köfteli köftesi oluyor Sakarya'nın meşhur köftesi.
0: Islama köfte abi o.
1: Islama köfte abi. Islama köfte. Abi o sosla o
0: başka bir şey.
1: İnanılmaz yani.
0: Abi o başka bir şey.
1: Nasıl tutturuyorsun ya?
0: Gerçekten. Ah, bir Sakarya çıksa da lige sürekli gitmeye sebebimiz olsa oraya.
1: Mesela gerçek ıslama köfteyi şurada yiyeceksin diyorlar ya. Ben Sakarya'da standart yani random bir yere girip yediğim bütün ıslama köfteler bana güzel geliyor yani. Nasıl bir damak tadım varsa benim de. Yani hiç yok yani.
0: Abi her Sakarya'da
1: güzel geliyor yani. Sakarya'nın bütün ıslama köftelerini yerim ben demek.
0: Şimdi normalde böyle şeyleri tarif ederken sen yerinde yememişsin. Orada sağ tarafta bir cami var. Caminin ara sokağından gireceksin. İşhanı var, işhanı orada diyorlar ya. Belki benim vereceğim örnek öyle bir örnek olmayacak ama Sakarya'da en bilinen yer Çark Caddesi'nde. Adını bilmiyorum. Mavi bir dükkandı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Bursa'nın...
1: Evet, ben de oradaydım. Evet. Ben çok yerdeyim.
0: Çark Caddesi'nde cami vardı sol tarafta. Yanında küçük bir kahveci, hatta çok da nostaljik güzel bir kahveciydi. Türk kahvesi içmiştik. Karşısında çaprazında da bir mavi dükkan vardı. Köşe bir dükkandı yani. Hem sokağı hem de caddeyi gören bir dükkan. Orada yemiştim ıslama köfteyi. Bambaşka bir şeydi abi. Ama adını unuttum bak oranın.
1: Ben mesela Sakarya Otel, işte hafta sonu böyle güzel bir doğa oteli var orada. İsim vermeyeyim de. Belki sana ileride sponsor olur. Çok güzel bir doğa oteli vardı. Oraya giderdik. Giderken bir yerdim. Dışarıda bak her şey evet. Dahil ha otel. Bir de çıkarken yerdim. Yani ona böyle bir midede yer bırakırdım yani ıslama köfteye. O güzel abi çünkü.
0: Abi bu arada bak Sakarya'dan bir dinleyicimiz yazdı. Diyor ki Sakarya'ya Serkan Bey'le beraber gelin Berk Bey diyor. Kimdir o? Hemen bakalım. Sev yufka mantı. Sev yufka mantı. Aa, Necmettin abi. Necmettin abiye selamlar. Tatangalardan. Gelin bir gün diyor. Bak Necmettin abimi hatırladım. Şimdi aile fotoğrafı olduğu için o ön planda değildi. Onun suratını zor seçtim. Gelin bir gün misafir edeyim sizi burada. Ne var yani? Bir gidelim yiyelim demiş. Bir daha gidersiniz
1: Allah
0: demiş.
1: Allah razı olsun.
0: Bu arada onun sev yufka mantısında da 10 adet alana 2 adet bedava içli köfte dağıtıyormuş. Veriyormuş. Bu şekilde bir pazarlama taktiği geliştirmiş. Doğal katkısız içli köfte de yapıyormuş. Elemeyi. Peki selamlar olsun. Montella istifa etti mi diye soran dinleyici kınıyorum. Mevzu yemek tatlı abi. Montella ne alaka demiş. Peki tamam. Biz açmışız abi çizmeyi. Özür dileyim ben. Böyle tepki veren dinleyicilerimiz adına da. Abi kurban olayım yemek konusunu kapatın. Acımdan öldüm demiş. Bence futbola dönün demiş. Yoksa ben sizi futbol yiyeceğim acısı, demiş.
1: Futbola acısı.
0: Abi bu arada program bitti. Program bitti. Ben programı saatinden çalıyorum. Özür diliyorum ayrıca. Bu yemek konusu gevezeliğini uzattığımız ve biraz da böyle hani bu konuda bazılarına da öyle gelir ya. Biraz boş yapmak amiyane tabirle yaptığımız için. Yaptığım için daha doğrusu Serkan abinin anlattığı her şey. Altına imzamı attığım şeyler. Kendi adıma konuşayım. Diyelim ve abi şimdi bak mesela diyor ki Nazimiye'de Zülfet yedin mi diyor. Ya da farklı bir şeyden daha bahsetmiş.
1: Nazimiye'de ben doğdum.
0: Yine gittik oraya Murat Bey.
1: Orada doğdum. Orada hiç görmedim.
0: Peki.
1: Küçük yaşta babamın görev yaptığı Dan Tevellit Tunceli Nazimiye'de doğum yerim. Ama hiç gitmedim.
0: Bayrampaşa'da Yeni Doğan'da bak adresini atıyorum sana demiş Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'da nerede abi orası dedim ya. Poğaçanın içine börek koyan. Bayrampaşa Yeni Doğan.
1: İçine börek koyan yeri öğrenme Berk'cim.
0: Abi evet.
1: Bence.
0: Peki öğrenmedim.
1: Sana sıkıntı.
0: Ben yani... ben zaten oraya çok da uygun bir yapıda değilim. Yani tamam belki boy moy var ama yani kilo da var abi. Yok değil bizde. Anladın mı? Öyle bir şey var. Poğaçanın içine peki teşekkür ederim. Ben biraz gaza geldim. Ben bilmiyorum Bayrampaşalıyım. Neredeymiş orası dedim. Yeni Doğan bana biraz uzak kalıyor. O yüzden bilmiyormuşuz herhalde. Peki Yeni Doğan da merkeze. Teşekkür ediyorum. Serkan Çetner eklemek istediğin ne var diye
1: ben
0: sorayım
1: ben. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim şu an için bir şey yok. Gündemimiz gayet boş. O yüzden çok futbola giremedik. O yüzden de
0: gündemimiz aslında çok dolu da haberleri aktardık, yani, detayları verdik.
1: Yani konuşmak istediğim
0: 3 saattir yayındayım. 3,5 saat.
1: Evet. Yani konuşmak istediğimiz şeyler değil, hep kötü şeyler. Hı hı. İnşallah bir gün net bir şekilde futbol, keyifli bir şekilde futbol konuşuruz. Zaten liglerde başlayacak. Önümüzdeki hafta daha dolu bir futbol konuşacağımızı düşünüyorum deyip
0: umarım.
1: Teşekkürler ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Emin Serkan Çetiner hesabından Instagram'da ve Twitter'da takip edebilirsiniz Serkan Çetiner'i hatırlatalım. Emin Serkan Çetiner'den takip edebilirsiniz diyelim. Çok teşekkür edeyim abi sağ ol var ol. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Yayınlar.
0: Sağ ol var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. 1,5 saatlik yayın. 20 dakikalık bölümü son kısmı. Tabi bağlantı özelinde 1,5 saatlik yayın. Son kısmı da tabi biraz gevezeliğimin tuttuğu bir kısım ama yani orada kim suçlu? Sinan Bey miydi? Yazdı bize bir mesaj. Oradan gittik. Köfteleri oradan gittik. Kebaplara. Bizim programımızı manipüle edebilmek de bu kadar kolay. Bak Yusuf Bey düzeltiyorum. O mesajdan sonra da hiçbir şey yazmayıp kaybolmuş. Sıra kadem basmış. Peki. Emre Eyüpoğlu ben demiş. Emre Eyüpoğlu der ki Edo'da cağ kebap ısmarlayayım size demiş. Sağ olun var olun. Düşünceniz yeter, kıymetli fikriniz yeter. Bak hemen nasıl kıymetli fikir oluyor görüyor musun? Ya ben de çok böyle gevezeliği bırakın da ben de çok böyle oynuyorum biliyor musun aslında yani böyle bu konularda yemek konularında. Yani dinleyicimiz beni burada eleştirse gel orada kıymetli fikrinize teşekkür ediyorum. Eleştiri yüceltir öyle bir şey demem etmem. Şimdi orada diyor ki Edo da sana cağ kebap ısmarlayayım diyor. Ben ne diyorum ama kıymetli fikriniz yeter sağ olun var olun diyorum. Olmayacak işler benim yaptığım işlerde. Bayrampaşa'da çok meşhurdur Üsküp. Simit poğaça demiş. Simit içine poğaça yapıyorlar demiş. Peki ben bilmiyorum ama diyorum ya bilmemem iyiymiş ya. Hani güzel bir konu tamam iyi güzel hoş ama bilmemem iyiymiş onu söyleyeyim size yani. Ben de Bayrampaşalıyım ona rağmen bilmiyorum orayı bilmemem iyiymiş. Çünkü ekmek içine ekmek yiyorsun. Tamam lezzet olarak o benim dediğim gibi bir şey değil daha güzel bir şey ama yani benim yememem iyi olmuş onu söylemeye çalışıyorum. Berk kardeşim selamlar. Bugünkü yayın için çok teşekkür ediyorum. Güldürdün yüzümü demiş. Rica ederim. Ne demek? Hemen hızlıca detaylandırmaya da devam edeceğiz tabii. Program içerisinde Beşiktaş'ta Serdal Adal'ın açıklamalarıyla başlamıştık. Onu sizlere hatırlatmıştık. Orada idari, mali ve idari genel kurul sürüyor. Yarın bir seçim olacak. Hafta sonu seçimi bekliyoruz ve bir diğer tarafta tüm bunları konuşurken gündeme ilişkin ne detay varsa sizlere aktardık. MHK'ye ilişkin, TFF'ye ilişkin. Tüm bunların yanında tabii Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları oldu. Cuma günü maçımız var dedi. Özet geçeyim. Cuma günü maçımız var ama MHK başkanı yok ortada dedi. İşte o açıklamaları yaptığı yer Zincirlikuyu'ydu. Orada kabir ziyaretinde Ali Sami Yen'in kabrini ziyaretinde konuştu Sayın Dursun Özbek ve tüm bunlara ilişkin o konuşmaları yaparken biraz da artık biz şunu bekliyoruz dedi. TFF'nin nasıl bir tepki vereceğini bekliyoruz dedi. Bu arada ben Zincirlikuyu dedim ama özür dilerim. Feriköy Mezarlığı kabri başında onu andı. Ali Sami Yen'i analım. Bir diğer tarafta bunları konuşurken, bunları değerlendirirken Serdal Adan'ın açıklamaları da yine benzer nitelikteydi. İşte orada MHK'ye ilişkin bizim liderliğimiz gecikmiş oldu. Daha önce lider olabilirdik. Vari konuşmalarda, o tarz konuşmalarda bulundu. Böyle vari diyerek, tarz diyerek geçmeyeceğiz. O açıklamaları yaptı diyerek 2-3 cümleyle geçmeyeceğiz orayı. Serdal Adal'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz efendim. Serdal Adal neler söyledi onu dinleyeceğiz. Bir nebze biraz. Hemen ardından da Dijifutbol'da Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir. Aydın abi ve kıymetli kardeşim Muzaffer Can Bedir'in dünkü yayını var. O yayını sizlerle buluşturuyor olacağız. Montella-Belçika maçı sonrasında neler söyledi onu dinliyor olacağız. Kim ne dedi formatında bunlar olacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde Göksel'in çağrısı araç sizlerle buluşacak. Ama hemen öncesinde de yayınımızda bu detaylarımız olacak diye hatırlatmış olalım. Şöyle bir baktığımda. Programa, plana programa şu şekilde bir baktığımda hızlıca Gazi Osman Paşa karayollarına gelin demiş. Büryan ısmarlayalım demiş. Biliyorum orayı. Önünden de çok geçiyorum bu arada söyleyeyim. Hemen o aşağıda meydandaki Karpuzcu'nun caminin sırasında sol tarafta kalıyor değil mi? Bir ilerisinde de nalbur var hatta. Hemen yanında daha doğrusu. Selamlar. Hatta dikkatimi çekmişti. Burada da hiç büryancı bulmadık diye, görmedik diye. Daha çok Fatih Kadınlar Pazarı'nın orada olur. Yani adı öyle geçen bu itfaiye tarafını hatırlayın lütfen. Fatih'te itfaiyenin orada bulunur. Belki son zamanda yaşanan olaylara farkındalık olsun diye Emre Tilev dün sabahki yayını Sela ile kapadı demiş. Sela ile de açtı. Ben yayını baştan sona dinledim. Çok da güzel yaptı Ahmet Bey. Yani Türk futbolu özelinde Türk futbolunun selası artık dedi. İyi yayınlar Berk.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Makara faslınız çok güzel, format güzel. Böyle devam edin lütfen. Teşekkürler demiş. Onur Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ama yani şunu söyleyeyim. Bu her zaman da olacak bir şey değil. Böyle nadir. İşte 3 saatlik program yapmışızdır. Son 18 dakikada da gevezeliğe vurup hadi uzatalım biraz da onu konuşalım demişizdir olur ama Yani haber beklenen yerde, haber zamanında bu biraz zor. İşte zaman zaman kaçıyoruz, oralara gidiyoruz. Zaten biz gitmesek siz götürüyorsunuz. Yarın bir kebap deyin, nasıl manipüle ettiğinizi görün yayını. Bak kebap dedi dinleyicimiz, manipüle etti bizi. Doğru kardeşim, benim de telefoncu dükkanım var. Karpuzcunun 100 metre aşağısında beklerim demiş Mehmet Bey. Mehmet Bey gördüm galiba ben orayı. Teşekkür ediyorum. İnşallah diyelim. Sağ olun, var olun. Gazi Osman Paşa Karayolları'na selamlar. Mehmet Bey'e selamlar diyelim. Türk futbolu ölmüştür deyip Sela açmıştı demiş. Sela çalmıştı demeyelim de Sela açmıştı demiş. Öyle kapatmıştı yayını demiş. Bu saatten sonra hem gözümüzü hem midemizi doyuracak tek yemek Montella'dır Berk demiş. İstifa etmeli artık demiş. Ceyhun Kanat çokça konuştuğumuz konuya değinmiş. Ceyhun Bey selamlar size, sağ olun, var olun. Gazi Osman Paşa'ya karayollarına selamlar. Ceyhun Bey'e selamlar. Mehmet Bey'e selamlar. Birçok dinleyicimize selamlar. Dinleyici mesajlarıyla ilerlediğimiz bu anlarda. Necmettin abi sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar, kolaylıklar dilerim Necmettin abiye. Bir diğer tarafta Salih Bey'in mesajı için teşekkürlerimi ileteyim. Gelen mesajlarda Serkan Karataş, teşekkürlerimi ileteyim. Sayarberk Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın lütfen. Sayarberk Instagram hesabından da takip ederseniz memnun olurum diye ekleyeyim buraya ben. Sayarberk Instagram'dan takip edin lütfen diye ekleyeyim. Berk, programının adını ne zaman değiştiriyorsun demiş. Değiştiririz. Peki. Ertuğrul Bey, mesajınız için teşekkür ederim. Nurullah Bey'in mesajını görüyoruz. Onun için teşekkür edelim. Bir diğer tarafta Cengiz Sercan'ın mesajını gördüm. Emre Eyüboğlu'nun mesajını yeniden görüyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum ben de. Özcan Bey, her daim yazan dinleyicilerimizden. Özcan Bey'e selamlar. Hollanda'dan Gökhan Bey, az önce okumuştuk, ona da selamlar. Onur Baysoy mesajını okuduk. Keyifle dinliyorum sizi. Çok güzel yayın, inanır mısın demiş Yenal Bey. İnanırım. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz öyle diyorsanız inanırım. Kendimden dolayı inanmam yani. Ben teşekkür edeyim size. Teveccühünüz. Burak Bey, teşekkürler mesajınız için. Yasin Bey'in mesajı. Teşekkürler Yasin Bey. Osman Bey, Osman Erdem'in mesajı. Okuyamadığım bir mesaj daha var. İbrahim Özhan bize mesajını iletmiş. Ona ayrı teşekkürlerimi ileteyim. Murat Bey'in mesajı. Berk kardeşim, bir yayında hem gündemi konuşup hem de bizi böyle çok güzel noktalara götürmen çok keyifli gerçekten. Bunu hep yapın demiş. Yapabildiğimiz zamanlarda yapıyoruz. Gündem özelinde. Teşekkürlerimizi iletelim. Benim adaşım yazmış. Berk Bey yazmış. Teşekkürler Berk Bey. Sağ olun. Uzun bir mesaj. Çok böyle övgü barındırıyor. Bir de övgüyle meşgul etmeyelim yayın saatimizi. Diyelim ve bugün Beşiktaş'ta kongrede, genel kurulda, idari ve mali genel kurulda Serdal Adalı konuştu. Önce Sayın Başkan Serdal Adalı'nın o açıklamalarını hatırlayalım. Sonrasında programımız bitecek. Sona erdiğinde hemen bir bölümü sizlerle buluşacak Serdal Adalı'nın açıklamalarının. Montella'nın dünkü Belçika maçı sonrasında yaptığı basın toplantısı ve DigiFutbol YouTube kanalında, lütfen oraya da abone olun. Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in yayını sizlerle olacak. Serdal Adalı'nın açıklamasına gidiyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Instagram Sayarberk'ten takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram Sayarberk'ten yazabilir, eleştirilerinizi dile getirebilir. Burada yazıp da ulaşamadığınız herhangi bir konuda ulaşabilirsiniz diyeyim. Instagram Sayarberk'ten mutlaka takipleşelim diye de ekleyeyim son kısma. Serdal Adalı'nın bugün genel kuruldaki açıklamalarına gidiyoruz.
5: Değerli genel kurul üyeleri, kıymetli hazırın, saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim, bizleri dijital mecralardan takip eden büyük Beşiktaş ailesi, değerli Beşiktaşlılar, olağan idari ve mali genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizlerin gösterdiği teveccühle 1,5 yılı aşkın bir süredir bu makamda görevliyiz. Bu 1,5 yıllık süre boyunca sizlerle buralarda hep bir arada olduk. Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. İşte çok şükür bugün o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz.

0: Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra tribünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurulu üyeleri, değerli Beşiktaş.
1: Sayın Başkan Serdal Adalı'nın sabah yaptığı açıklamaları dinliyorduk, konuşuyorduk. Programı da hemen ardından sona erdireceğiz, sona erecek demiştik ama tabii MHK'de konuştuğumuz konuların üzerine bir gelişme daha yaşandı. Orada yayını devam ettiriyoruz, yayını sonlandırmıyoruz. Zira Umut Eken'le konuşacağız, onunla değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Tecrübeli gazetecilerden meslek büyüğü Umut Eken bizlerle birlikte olacak. Ne üzerine? Şöyle, Türkiye Futbol Federasyonu yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin açıklamalar devam etmektedir dedi. Çalışmalar, düzeltiyorum, devam etmektedir dedi ve orada 6-7-8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir dedi. Yani burada bir çalışma daha var. Yeni MHK Başkanı belirleme süreci devam ediyor ama 6-7 Ekim'de de oynanacak, 6-7-8 Ekim'de de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var ama oraya da işte bu isimler hakem atamalarını yapacak, bu isimler hakem atamaları üzerinde bazı şeylere karar verecek diyerek bir açıklama yapıp kamuoyunu bilgilendirmiş oldular. Haliyle yakın bir dönemde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları akla dahi gelmiyordu. Örneğin bugün Dursun Özbey'in açıklaması, cuma günü oynanacak maçımız var, MHK belli değil dedi. Tüm bunların üzerine bir açıklama geldi. Yani ilk etapta düşünülen cuma günüydü ama öncesi de var tabii. Henüz daha dört büyüklerden oynayacak takımlar, 6-7-8 Ekim'de oynayacak takımlar olmadığı için çok da gündemimiz değildi diye belki gitmedi aklımız oraya. MHK tarafından yapılan açıklama böyleydi. Biraz da orayı açacak, parantez açacak olursam ama Umut Eken neler söyler? Oraları çok yakından takip ediyor. MHK'yi, kurulları, TFF'yi, disiplin kurulunu çok yakından takip eden isimlerden biri. Zira Tahir Kum gibi, Ömer Faruk abi gibi diğer tarafta Umut Eken buraları çok yakından bilir ve tozunu yutmuş bir isim. Umut Eken'i merak ederim, neler düşünür diye sormak isterim. Umut Eken, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berk. Selam.

0: Bu açıklamayı nasıl okuyorsun ve aynı zamanda gündeme ilişkin yeni bir gelişme.
1: Tabii TFF'nin yaptığı şey çok yerinde. Genelle ilişkin de bir açıklama yapabilirlerdi. Hani bugünkü adli kararlarla ilgili. Ama orayı biraz pas geçmişler. Çok soru işareti olduğu için ve bence asparagas döndüğü için bence böyle bir açıklama yapma zorunluluğundayız. İşte şöyle bir soru işareti oluyor. Atamaları kim yapacak, kim verecek?

0: maçlar var. Merkez hakem oraya da klasman hakemleri gidiyor. Merkez hakem kurulu zaten onun atamalarını yaptı ve orada çok da teferruatlı atamalar oluyor. Maç sayısı, giden hakem sayısı daha fazla biliyorsun. Yapıldı ama orada tabii bir şu olabilir. Zaten taslak hazırdı. Operasyona rağmen, çünkü hakemleri biz, hani hakemler böyle bir algımız var. Biz sanıyoruz ki Süper Lig'deki hakemler perşembe günü belli oluyor. Hayır. Salı günü, en geç çarşamba günü öğlene kadar falan genelde temayül bu. Zaten hakemler belli oluyor. Hakemlere tebligatlar yapılıyor FES sisteminden ve hakemler sonrasında geri dönüş yaparak maçı aldıklarının onayını veriyorlar. Zaten atamalar yapılmış oluyor. Biz kamuoyunda perşembe günü falan öğreniyoruz bunu. Çünkü seyahati var. Şimdi Süper Lig'de de öyle olacak. Önümüzdeki cuma günü Süper Lig yeniden başlıyor. Bu maçların hakemi cuma günü başlanacak, Galatasaray maçının hakemi falan en önde cuma günü olduğu için salı günü, çarşamba günü öğlene kadar falan belli oluyor ki hakemlerden, çünkü çalıştıkları kurumlardan idari izin alanlar var. Özel şirkette çalışıyorsa iznini ayarlayanlar var. Seyahat programını ayarlayanlar. Bu yüzden böyle bir süre tanınıyor onlara. Tebligatlar yapılıyor. Hakem nerede onaylıyorlar. Dediğim gibi bu ama soru işaretlerini gidermeye yönelik bir açıklama olmuş. Halihazırda zaten
1: ama tabii orada da çok büyük bir adım değil yani bu. Yani idare edebilmek, olanı döndürebilmek.
0: Tabii sistemi, Türkiye Kupası, evet. Tabii Türkiye Kupası'nı atamak her zaman daha kolaydır. Çünkü genelde hani maç verilmediğiniz, işte torpilli olmayan diyelim, kenarda kıyıda köşede kalmış, yüzüne bakılmayan hakemlerin görevlen bu aşamada, en azından Türkiye Kupası'nın bu aşamasında, ilk turlarında o tür hakemler daha çok hani hem performansları görülmesi açısından, iyi niyetli de bakalım bir taraftan, performansların görülmesi açısından hem idman dinamiği, maç idmanı yapmalar açısından görevlendirmeler yapılır. Daha kolay atamalardır ama neticede onlar da hepsi de resmi atama. Yani bir derbideki atama ne kadar önemliyse bu maçtaki atama da öyle. Aynı prosedürler uygulanıyor. O soru işareti kaldırılmış. Çünkü şöyle başka şeyler de var. İşte MHK başkanı kim olacak? Ben de dün paylaştım. İsim vermeden iki tane isme MHK başkanlığını düşünür müsünüz diye, bir taraftan tüm senaryoları, bugün yaşadığımız senaryoyu da gözeterek TFF yönetimi teklif götürmüş. Onlar kabul etmemişler. İsmi geçenler var. Ben Anthony Taylor'a ulaşmaya çalışıyorum. İki tane İngiltere'den mail geldi. Biri avukatı, biri de kitap Impossible Job yazarının kitabı, gazeteci dostumuz. Onlara mail attım. Ulaşmaya çalıştım. Konuşmaya çalıştım. Şey yaptım. O sus pus şu anda, ki normaldir yani. Bir şey söylemesi de beklenemez. Onun olacağını falan söylüyorlar, ediyorlar ama bunların hepsi tabii teyide muhtaç. Anthony Taylor da niye MHK başkanı olsun bu dönemde? Salı günü TFF'nin yapacağı toplantı çok önemli. Ondan sonra biraz daha bir şeyleri görmüş oluruz, netleşmiş oluruz.
1: Peki neden salı günü? Acaba Montella tarafına ilişkin de mi bir karar gelecek?
0: Her şey bence TFF, az önce bir hakem dostumuzla, eski bir hakem dostumuzla konuşuyordum. Onu söyleyeyim. Yani Futbol Federasyonu salı günü bir fotoğraf çekmek isteyebilir. Hasar tespiti yapmak isteyebilir. Hı hı. O yüzden, çünkü biliyorsun hala.
1: Bu arada bir haber daha var, onu da aktarayım. Sıcak haber: Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci resmen başlatıldı. Hatırlatalım. Evet. Böldüm. Bunu kapattıktan sonra oraya da geçeriz istersen Umut.
0: Enteresan bir süreç orası da. Evet. Hasar tespiti yapmak isteyebilir TFF. Çünkü Uluslar Ligi'nde maalesef, çok üzgün dilerek söylüyorum, hem konuşmuyoruz hem gündemimizden düştü ama çok da kötü başladık. Aslında futbolun teknik kısmını konuşmamız gereken, kararların konuşmamız gereken çok şey var ama maalesef bu tatsız gündem onu çok gölgeledi. Dediğin gibi tespitin çok doğru. Futbol Federasyonu milli takımla da ilgili radikal karar alacak mı, almayacak mı, kamuoyunun geri dönüşleri, tepkileri nasıl olacak, onları da görmek istemiş olabilir. Ki zaten ama takvim olarak da zaten salı günü yapmaları çok normal. Hafta sonuna geldik. Pazartesi milli maç var. Milli maç öncesi TFF yönetiminin olağanüstü toplantı yapması çok hoş karşılanmayabilir. İyi durmaz ama TFF yönetiminde bölünmeler, parçalanmalar var. Çok tatsız bir durum var. Orada eğer yani bir devam kararı vesaire çıkarsa istifası cebinde olanlar var. Bir kısmını ben de paylaştım. 4-5-6 tane yöneticinin istifası söz konusu olabilir. Ki bir bilgi, yani bunu insanlar da biliyordu, görmüştür ama arada gündemde kayboldu. Milli takımlar sorumlusu ve TFF 1. Başkan Vekili Mevlüt Yakmaz dün akşam Belçika maçına gitmedi mesela. Belçika'ya gitmedi. 1-2-3-4 tane yerden birden teyit ettik. Maalesef TFF içerisinde manipüle etmeye çalışan, yalan söyleyen, açıkça söylüyorum bunu, kişiler oldu. Mevlüt Yakmaz Belçika'da dediler ama resmi verilerle de bu ispatlanabilir bir şey. Mevlüt Yakmaz gitmedi, ki bu çok bence

0: önemli bir fotoğraf bu anlamda bu gündemde.
1: Peki Umut Eken'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz. Umut Eken toparlayacak olduğun noktada gündeme ilişkin bu sıcak, bu esasında çok gündemli, çok maddeli, çok başlıklı gündeme ilişkin aktaracakları neler, sendeki haberler ekstra
0: herkese
1: neler?
0: Herkese önerim bahis şike soruşturmasından bu yana ben bu işin içinde olmuş bir insan olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın manipüle edildiğine inanan, kanaat eden bir kişiyim. Yaptığım haberler nedeniyle.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
0: 4 ay 20 gün hapis yattım o, ama haberlerin hiçbir tanesi iddianameme girmedi. Bir anlamda teyit edilmiş, doğrulanmış oldu. Bu mevzuları çok yazıyordum. Hala masumiyet karinesine inanıyorum. Hüküm giyene kadar herkes masumdur. Ferhat Gündoğdu da masumdur, diğerleri de masumdur. Adli süreçte bunu lütfen kimse... Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray filan o sığlıklar başladı. Özellikle Yasin Kol. Ben Yasin Kol'dan sonra hakemlerle ilgili cümle kelimelerimi de çok seçerek kullanıyorum. Hakemlerle ilgili başka bir şeyler olup olmayacağını çok merak ediyorum. Yasin Kol da orada bir duruyor. Çünkü karıştıranlar var. Yasin Kol şu anda gözaltına alındı. Henüz emniyet savcılık ifadesi alınmadı. Mahkemeye sevk edilmedi. Kuvvetle muhtemel pazartesi sevk edilecek. Ondan çıkacak. Onun görüşmelerinin telefon dijital materyallerinden çıkacak şeyler çok önemli olabilir. Herkes çok dikkatli, sağlıklı haberler yapılsın. İtibar suikastine girişmesin kimse. Ben bunu uğramış, itibar suikastine uğramış bir insan olarak söylüyorum. Maddi somut deliller olmadan kimseye hiçbir suçlamada bulunmayın, ama geldiğimiz bu noktada savcılık eliyle ortaya çıkan verilerde çok tartışmalı. Yani hakemlik dünyasının yeni baştan, sil baştan belki elden geçmesi lazım. Belki de Türk futbolunun yeni baştan bir dibe vuruştan sonra
1: tekrar... Buna inanıyor musun peki? Böyle bir şey mi olacak bunun sonucunda?
0: Tam anlamıyla bir temizlik olacağına hiçbir zaman inanmıyorum. Maalesef adam kayırma, sadece hakemlik dünyasında değil, futbolcu, teknik adamda, altyapılarda, başka yerlerde adam kayırma, torpil, adaletsiz uygulamalar olacaktır. Olmaya devam edecektir. Ama en azından bugünkü tabloda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı şey şu: Türk hakemliğinin yeniden adil bir düzene, adil bir sistematiğe, organizasyona kavuşması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi bir hamle, tarihi bir operasyon yaptı. Bugünden sonra şunu biliyoruz ki kim olursa olsun, bugünküler, yarın gelecek olanlar, Merkez Hakem Kurulu başkanları, kurul üyeleri vesaire, hakemlere aynı muameleleri asla yapamayacaklar. Dava konusu olduğu için yazamadığım bir sürü var. Kadın hakem adayları, yaşadıkları, ettikleri, ama maalesef toplumsal baskıdan korktukları, ailelerinin öğrenmesini istemedikleri için çıkıp konuşamıyorlar, edemiyorlar, anlatıyorlar. Halihazırda şu anda TFF'ye gitmiş, bazı şikayetler var. Kadınlarla ilgili durum daha da vahim, daha da üzücü. Kadın hakemler olmak isteyenler, yükselmeye çalışanlar, önü kesilenler, daha kötüsü herkes, sen de bu dünyanın içerisindesin. Futbolu çok uzun zamandır evet, takip ediyorsun. Yani yazan çocuklar, bak bu arenaya kadar gelemeyen, yani o kadar pırıl pırıl insanlar var ki, hakemler var ki, kendini geliştirmiş, hem fiziksel anlamda kural kitabını yalayıp yutmuş, talimatlara uygulamış, bahis hareketi yok, kendini yabancı dil konusunda geliştirmiş, idealleri vesaireleri var, ama bu haksız ortamda, bu adaletsiz ortamda yükselme basamakları, tırmanma imkanları olmamış. Asıl bizim Türk futbol olarak kaybımız bu. Lütfen bence herkes bunun, ya o bizim hakem bizi kollamış, onun hakemi onu kollamış, bak bizim şampiyonluk çalınmış, ona gitmiş, o düşmüş, bu düşmüş gibi bakmayın. Zaten bu olayların büyük bir kısmı hakemlik dünyasında yıllardır vardı, ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yani yine kelimelerimi seçerek söyleyeyim, ama hakemin ses kaydını almak, alenen yazışmak, daha geldiğiniz gibi daha 3 gün 4 gün olmuş göreve hakem kellesi almak, hiç sebepsiz yere, dinlemeden etmeden, yani olacak şey değil. Bir mesela 8 Mart operasyonu var. Tarihi gerçekler ortaya çıkıyor. Aykut Hoca'nın lafıydı değil mi? Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak doğru gibi bir huyu vardır diye. Ferhat Gündoğdu demin paylaşmıştı. Çıkmış yayıncı kuruluşa demiş ki benim kararımdı. Listeyi de ben yaptım. Bu hakemlere şey yaptım. Ben böyle uygun gördüm. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak ben bu hakemleri hakemlikten uzaklaştırdım. Ki tahkim kuruluyla geri döndüler biliyorsun. Bugün çıktı emniyet ifadesinde diyor ki TFF yönetim kurulu kararıydı. Hangisine inanın? Gerçekleri saptırdınız, kamuoyuna doğru bilgi vermediniz, daha başka neler var? Bahis şike soruşturması. Güven veriyor mu insanlara? Türkiye Futbol Federasyonu bahis şike soruşturmasını sağlıklı şekilde yürüttüğüne inanıyor muyuz? Savcılık tarafından yalanlanır hale geldi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Kamuoyuna var odası inceleme, orada da beni yalanlamaya çalışırken söylüyorlar o haberle ilgili bana özel diyalog söylemeyeyim, haberimi geri çektirmeye çalıştılar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Savcılık yalanladı Türkiye Futbol Federasyonu, var odasında inceleme yapıldı falan filan diye. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis şike soruşturmasını adaletle, haklı bir şekilde yürüttüğünü görebiliyor muyuz? İşte kulüpler açıklama yapmaya başladı. Dernek üyesi başka, yönetim kurulu üyesi başka, başka o gün daha ilk akşamdan. Zorbay Küçük'ün bahis hesabının kendisinin olmadığı, Ersin Destanoğlu'nun kendisinin olmadığı, Necip Uysal'ın kendisinin olmadığı ortaya çıktı. Savcılık eliyle, savcılar suç duyurusunda bulundular, aklandılar, tedbirleri kalktı. Çok bu kaotik ortamı bu duruma getiren Türkiye Futbol Federasyonu beyaz bir sayfada açacaksa, temizleyecekse de Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, adli makamlara çok ciddi destek olmak zorundalar. Savcılık geçen gün açıklama yaptı. Koordineli çalışmamız gerektiği yönünde spor suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Sayın Osman Sağlam imzasıyla giden 8 Aralık 2025'teki yazıyı paylaştılar. Kamuoyuna yansıdı en azından öyle biliyoruz. O günden bugüne TFF koordineli gitti mi son açıklamadan biliyoruz ki başsavcının açıklamasından biliyoruz ki bu bahis sevklerini yaparken de başsavcılığa bilgi vermemişler. Çok tatsız bir durum. Hepsinden önemlisi bekleyeyim çok uzattım biliyorum. En sıkıntı verici şey şu, her şeyi bir kenara bırakalım, soruşturmaları, operasyonları, adli süreçleri falan. Türkiye Futbol Federasyonu tarihte hiç olmadığı kadar bir merkez hakem kurulu başkanının arkasında kaldı. Kurulun demiyorum. Çünkü biliyorsun 1,5 yıl önce bu merkez hakem kurulunun başkan vekili Ahmet Şahin ve PİMİK diğer üyesi Yunus Yıldırım'ın istifaları hayata geçirildi. İstifa mektupları işleme kondu. Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında durmadı federasyon ama bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hiçbir federasyon yönetiminin yapmadığı kadar, tarihte hiç eşi benzerini görmediğimiz kadar arkasında durdu. Ya Serdal Adalı dedi ki Futbol Federasyonu yönetimi Ferhat Gündoğdu'yu görevden almıyor değil, alamıyor dedi. Demek ki bunun şifrelerini varmış. Cemal Ersen'in haberinden bunu öğreniyoruz. İstifa dilekçesini almamışlar.
1: Peki.
0: Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkacağım dedi Serdal Adalı. Sayın Cumhurbaşkanı da 4 kulüp başkanını kabul etti.
1: Senin buradaki bakış açına çok güvenirim abi. Çok da takdir ederim. Yani bu konularda Aydın Cingöz'ün ve senin gazeteciliğin bu tarz böyle analizlerin birbirini yapboz parçalarını tamamlaman hep dikkatimi çekmiştir abi. O yüzden ben şunu bugün yayında söyledim. Sen de öyle düşünüyor musun? Sana sormak isterim. Sayın Az Yıldırım çok fazla konuşmazdı. İlk defa konuştu. Ne zaman konuştu? Sayın Cumhurbaşkanı ile Serdal Adalı'nın Cumhurbaşkanı'na çıkacağız dediği ve 1,5 hafta sonrasında hep beraber çıktıkları, Sayın Cumhurbaşkanı'na gittikleri o günün ardından rahat rahat konuştu mesela Sayın Aziz Yıldırım. Çok net eleştirdi ilk defa. Ertuğrul Doğan tarafından gelirdi ama maç öncesi ayağınıza denk alın tarzında bir açıklama gelmezdi Trabzon'dan. Bakın puan kaybına tahammülümüz yok denmezdi. Galatasaray tarafında zira öyle. Fenerbahçe tarafında böyle. Serdal Adalı tarafı zaten yine o günde konuştular çıkıp. Ahmet tarafında Diyarbakır deplasmanında Ahmet Spor maçında öyle söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi orada Beşiktaş'ların dahi ya oynayamadık hakem demeyin dediği noktada onların da hakem konuştuğunu gördük. Tüm bunları o açıklamaya bağlıyorum ya da o görüşmeye bağlıyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşmeye bağlıyorum ki o gün çok sorgulamıştım kendimce. Ya ne oldu da birden görüşünce acaba güç mü buldular kendilerinde de ardı ardına hepsi hakem konuşur oldu dedim. Sen öyle bir bakış açısına sahip misin? Ya da biraz ütopik mi buluyorsun söylediğim detayları?
0: Ya ben şöyle bakıyorum, orada dışarı sızan bir şeyi gözüyle bakıyorum. Mesela Futbol Federasyonu ile ilgili mevzuları gündeme getirmeye başladıklarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi olduğu ileri sürülüyor. Kulüpler tarafından da yalanlanmadı. Çok basit. Siz seçtiniz. çok basit. Hep söylüyorlar işte. Ben bunu anlamıyorum. Bunlar artık alenen konuşmakta fayda var. Sakıncalı bir durum da yok. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorlar ki ya eskiden siyaset müdahale ediyor, futbol siyasetin gölgesinde diyenler, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu da doğru değil. Ya Sayın Cumhurbaşkanı müdahale etmeli. Ya Sayın Cumhurbaşkanı neden müdahale etmeli? Anladın mı? O zaman da öyle diyordunuz, şimdi böyle diyorsunuz. Ya bir kere futbol alemindeki, futbol dünyasındaki insanların tutarlı davranması lazım. Senin soruna gelince, evet. Yani cesaret almaya gerek, ihtiyaç duymazlar. Zaten bunu kamuoyunun önünde de
1: cesaretten yapmazlar. Cesaretten kastım bir şeylerin olacağını önden bilmek gibi. Ne dersin?
0: Yani olabilir, olabilir ama zaten hala hazırda şöyle bakmak lazım, belki yine biraz hafızamızı, senin dediğin gibi zincirin halkalarını birbirine eklemek lazım. Zaten tam bir yıl önce ben bununla da ilgili haberler yaptığım için, yazdığım, çizdiğim için, bir yıl önce eski hakemlerin, eski TFF çalışanlarının, MHK çalışanlarının gidip savcılığa ifade suç duyurusunda bulunduğu bilgisi vardı bizde, biliyorsun. Bu iş, bak biraz daha özeti var mı vaktimiz?
1: Biraz daha var. 3-4 dakika kadar daha var.
0: 2-3 dakikada özetleyeyim.
1: Ben çünkü 2 saatlik program dedim ama böyle son dakikalarla 3,5 saate giriyorum. Estağfurullah, hiç problem değil. Söz sende abi.
0: Bu işe şöyle bakmak lazım. Bu işe şöyle bakmak lazım Berke.
1: Evet.
0: Bak, Eylül'de, geçen sene Eylül'de hakemler, eski hakemler, TFF çalışanları, gözlemciler, eski hepsinin başının sıfatına eski koyalım. Eski MHK çalışanı gidip suç duyurusunda bulundular. Bir soruşturma dosyası başladı. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu Ekim ayında bahis şike soruşturması başlattığını duyurdu. Savcılık bunu ihbar kabul ettiğini duyurdu. Ki ben inanıyorum ki savcılık çok önce, ta 2024 Nisan'ı mıydı, yeni nazilli Ankara Spor maçıyla ilgili kovuşturma, bence inceleme, araştırma yani gidiyordu ve federasyon birden bu soruşturma başlayınca, eski hakemlerin suç duyuruları başlayınca bahis şike operasyonunu başlattı. Ardından savcılığın çok yerinde operasyonları başladı. Zaten görüyoruz işte, bir sürü hepsi, bir yılı bulacak Ekim ayısında. Bunları böyle okumak lazım. Anlatabiliyor muyum? Aslında bahis şike operasyonu hiç hayatımızda yokken zaten suç duyuruları, şikayetler başlamıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun merkezinde olduğu bir suç duyurusu tufanı vardı. Öyle söyleyelim. Bir hakem gitti, iki hakem gitti, üç hakem gitti. Halil İbrahim Atabay, Tugay Kaan Numanoğlu, Burak Şeker gitti. Ali Tuna keza evrakında sahtecilik yaptığı iddiasıyla gitti. Peşinden başka kişiler gitti. O günün koşullarında 17, 20, 22, 25 denilen rakamlar var. Gözlemciler gitti. Oraya bakmak lazım. Ve sonra Türkiye Futbol Federasyonu eylemine bakmak lazım. Türkiye Futbol Federasyonu çok yanlış bir iletişim yaptı. Bağlıyorum. Kusura bakma lütfen. Türkiye Futbol Federasyonu bu soruşturmayı bir hakem skandalı olarak lanse etti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ben yönetim içerisinden manipüle edildiğini, hatta açıkça söyleyeyim kandırıldığını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıktı, dedi ki 571 hakemin 371'inin bahis hesabı var, 152 tanesi bahis oynuyor. Bunu bir Türk futbolunda genel bahis şike soruşturması olarak lanse etmediler. Bunu bir hakem skandalı olarak lanse ettiler. Bak, İbrahim Hacı Osmanoğlu diyebilirdi ki tüm profesyonel liglerde şu kadar futbolcuda bahis tespit ettik. Ne dedi? Şu kadar hakemde bahis tespit ettik dedi. Bu kadar yöneticide ettik demedi. Bu kadar teknik adamda ettik demedi. Bu kadar başkanda ettik demedi. Bu kadar profesyonel çalışanda ettik demedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Monte'ye yardımcı yaptığı antrenörde bahis eylemi çıktı. Kapısının önünü süpürsün diyordu İbrahim Hacı Osmanoğlu. Çok yanlış manipüle edilmiş bir iletişim yöntemiydi. Ve ben bugünlerin bunların üzerinin kapatılması adına Türkiye Futbol Federasyonu içerisinden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Mevlüt Yakmaz'ın manipüle edildiğini, yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Bugün gelinen noktanın müsebbibi Türkiye Futbol Federasyonu içerisindeki bazı kişilerdir. Bu tablo daha başka olabilirdi. Bugün Türk futbolu krize sokulmayabilirdi. Merkez Hakem Kurulu'yla Ferhat Gündoğdu ya da kimlerse iddianamede göreceğiz hepsini işte, iddiaları da göreceğiz. Zaten basına yansıyanların tutanaklardan gördüğümüz var. Bir kısmını ben de paylaştım. Kimlerse o zaman tedbir alınabilirdi ve gerçekten bu insanlar kriminal kişilerse daha fazla suç işlemelerinin önüne geçilebilirdi. İddia ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnun Yakmaz başta olmak üzere bazı kişiler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi içerisinde kişiler tarafından yanlış yönlendirildi. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu sakın yanlış anlaşılmasını savunmuyorum. Aksine çok eleştiriyorum. Bunları bilmek zorundaydı. Onun sorumluluğundaydı. O evet. Merkez Hakem Kurulu'nu o atadı. O kişileri o seçti. Mecnun Yakmaz bunları bilmek zorundaydı. Kendilerine söylenenlere inanmak zorunda değildiler. Araştırmalı, incelemeliydiler. Gerçeği öğrenmeliydiler.
1: Peki.
0: Tarihi bir manipülasyon var Türk futbolunda diyorum.
1: Ve
0: yaşandı ama gerçekler ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Adli süreci çıkıyor, takip edelim görelim.
1: Çıkıyor gibi gözüküyor dediğin noktayı pazartesi günü seninle şimdiden sözleşerek tekrardan konuşmak isterim. Açıkçası 16 yayınında Umut Eken detaylandırmak tamam. isterim. Uygun tamam. olursa biçimden sözünü almış olayım. Çünkü pazartesi günü de çok şey konuşacağız gibi duruyor. Salı günü olması toplantının senin de dikkatini çekti az önce abi. Yani bunlar öncesinde de haliyle birçok kapıyı aralayacaktır bizlere. Birçok şeyi daha net anlayabileceğiz gibi duruyor sanki pazartesiye kadar gelişmelere aynı bakıldığında. Işte. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin
0: farklı
1: şey yoksa.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Gol ailesine selamlar.
1: Selamlar. Sağ ol, var ol. Umut Eken'le konuştuk. Umut Eken'le değerlendirdik bu süreci ve onunla konuşurken de onunla değerlendirirken de sizlerin mesajları da 0212 273 10'dan mesajlar gelmeye devam etmiş ama ben süremi çok aştım. 55 dakika kadar aştım aşağı yukarı. 50 dakika kadar. O yüzden programın sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in Kim Ne Dedi formatında Digifutbol YouTube kanalındaki yayını sizlerle olacak. Saat 11'den bu yana yaklaşık 4 saattir yayındayız. Bir kısmı gevezelik ki gündemi konuştuğumuzu zannedip bittiğini zannedip tam da orada yemek kısmına girdik Serkan Çetiner'le derken tam yayından çıkıyorduk ki bir haber. Haberin üzerine onu konuştuk. Umut Eken oraları çok yakından takip eden bir isim ki bilen biliyor. Çok oralarla alakalı olan bir isim. İlgili olan bir gazeteci. Tahir Kum, Umut Eken gibi isimler bu dönemlerde buraları çok yakından takip eden isimler ve sık sık bağlantı yaptığımız yine meslek büyüklerim, hatırlatayım. Ataşehir'den Fatih, MHK TFF atıyor ama neden görevden alamıyor? Böyle şey olur mu demiş, sorar mısın demiş. Geç yazdınız efendim, onu söyleyeyim. Ama konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz Umut Eken'le. Saatler 16 civarını gösterdiğinde Can Genç sizlerle olacak hafta sonunda. Can Genç'le hafta sonu programında Can Genç sizlerle birlikte olacak, eşlik edecek diyeyim. Oradaki o akışı da düzelteyim, hatırlatayım tekrardan size. Programın sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Reklamların hemen ardından Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in Digifutbol yayını sizlerle olacak. Instagram Sayerberk'ten takip edin. Oradan da yazın lütfen. Oradan da aynı zamanda iletişime geçebileceğimizi hatırlatayım. Hoşçakalın.
2: Berk Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Digifutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
5: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız çok. Bir sürü konu var.
6: Evet.
5: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair ara ara bunu hatırlatacağım çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil aralara alacağım. Onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık. 1 tane gol attık. Toplamda da 8 tane gol yedik. İnanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar bir sorumlu arıyorlar. İstifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım. Sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
6: Şimdi Montella'sı şu anda basın toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini düşünmüyorum.
5: Ha, düşünmüyorsun.
6: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor, üzerine konuşalım. Bugünün koşullarından evet. da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla Dünya Kupası'nda biz çok kötü maçlar çıkardık ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere cezalarına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı. Ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi de benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan 1 tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı ama önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde durulacak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı kötü bir evet. Dünya Kupası sonrası. Ben Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki düşün. Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye bağırıyor. Tabii. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar orada ekranlardan da duyduk, istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü evet. bu federasyonun gideceğini düşünürsek, en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler. O yüzden Montella son maçına bence son maçı İtalya maçı olur. Oraya çıkmazsa, çıkarılmazsa benim için de sürpriz olmaz. Biraz hani ortamı sakinleştirmek, gazı almak için de bu gece bu operasyonda yapılabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferin de bu şekilde olduğunu söyleyeyim.
5: Edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman ya, sen tabii, bu meseleye
6: çünkü,
5: dair.
6: Evet. Belli yani biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maç biraz aslında hani şimdi zaten iki gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra, Bursa'dan oynanan İtalya maçından sonra da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman Montella ile yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu federasyon Montella'yı yollar. Onu söylemeye çalışıyorum.
5: Ya abi doğal olarak zaten bu
6: konuları... O da biliyor zaten. Başka bir federasyon gelse yine yollayacak.
5: Tabii yani bu konuların konuşulması da normal. Çünkü mevcut milli takımla alakalı... Hep işte en iyi jenerasyon dendi. Evet, yıllar sonra Dünya Kupası'nda da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada, buradaki maçlar ortada. Yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında. Başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik gördük yani, ama Türkiye'de bu olmadı.
6: Hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi, güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca biz baskıyı göze aldık, kamuoyu tepkisini göze aldık. Senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin. Oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybolmuş durumda. O yüzden ya yollar ayrılır abi. Çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve 3 aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
5: Katılıyorum.
6: Söyledikleri ortada. Dolayısıyla yani Montella üzerine ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
5: Peki.
6: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
5: Seyir zevki açısından güzel maçtı.
6: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana söylüyorum. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan, kilolu Lukaku dediğimiz adam. Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani Abdülkerim sonuç itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
5: Yani şeyi de sorayım abi, sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim, aklıma geliyor, seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor.
6: Doğru zaten. Yani bugün mesela neden Deniz Gül'le başlamadın?
5: Neden?
6: Oyuna girdikten sonra da hatırla.
5: Diriydi.
6: Yani zaten güçlü oyuncu, onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık, biliyor musun? Yani bu maç konuşma işi, hele de milli takım olunca, şunu da söyleyeyim yani, bu milli takımın hakikaten, yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
5: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
6: Evet.
5: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı bence, ama değil.
6: Evet.
5: Keşke olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu, doğal olarak onu Digifutbol'da seninle beraber işleyemediğimiz için, Yasin Kol'un gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada, geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
6: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum.
5: Tamamlandı.
6: Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulundu. 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
5: İnşallah.
6: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum. Göreceğiz. Savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un, niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Ben operasyonun adım adım, özellikle MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması, ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz. Geleceğiz. Orada bazı bölümler var. O detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce Doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK başkanının önünde, zaman zamansa Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar federasyon MHK başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle yani bir hakem örneğin bir maç yönetmiş. 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik. Acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kollu'nun özellikle bu işte bu maçla işte bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu şeyin sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak bir çok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
5: Var.
6: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşular var, sağlık testleri var. Psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar. Ama burada doğal olarak soru şu oluyor. Bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
5: Tabii.
6: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç yani şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim. İddialardan bahsediyoruz. Bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol Federasyon MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK Başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten
5: evet.
6: hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor? Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon Başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon Başkanı'nın bileceği iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman Federasyon Başkanı'ndan gücü alan hatta MHK Başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor. O yüzden söylüyorum. Yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya, dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
5: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 3-4-3 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF ile TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görevi bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Seten. Yani bu sessizlik tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
6: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu Yasin Kol ile ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O Kerem ikinci Ersin. Dalga şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi yani o da ayrı bir safa. Onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol ile ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon başkanından doğal olarak bu şeyden sonra soruşturmalardan sonra verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi? Anlamlandırabiliyorum. Hı hı. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade alma süreci, savcının ifade alma süreci, savcılıktaki iddialar, yazışmalar, çalışmalar devam ediyor. Hakimin ne karar vereceği belli değilken kalkıp da önden herhangi bir açıklama yapmayı da doğru bulmaz. Bunu da bir mantığa bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
5: Yazılı
6: iki
5: bir
6: gün önce
5: yaptı.
6: Yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz. Soğukkanlılıkla bizden istenen belge, bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan.
5: Evet.
6: Ya da aynı zamanda ya da federasyon başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu olsan sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
5: Evet.
6: İstifa eder miydin?
5: Etmezdim.
6: Niye?
5: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne çıkacak,
6: yani,
5: ne
6: Ferhat
5: olacak
6: Gündoğdu,
5: biraz beklerdim. Çünkü acele etmezdim.
6: Şöyle
5: çünkü
6: deniyor.
5: İstifa direkt suçluyum ne? Gibi olur da biraz.
6: Ya bu şöyle de olabilir. Arkadaşım böyle bir durum var. Ben federasyonun da önünü açmak için en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum
5: evet,
6: kardeşim.
5: Onu demek istiyorum.
6: Ben istifa edecek bir şey yapmadım mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele federasyon başkanı istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa süre içerisinde 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK Başkanı özelinde şeyi fiili olarak bitmiştir. MHK Başkanı'nın.
5: Onu soracaktım.
6: Yani şimdi Cuma günü biz bugün Cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra belki sabaha karşı belki yarın öğlen saatlerinde MHK Başkanı'nın tutuklu olarak mı yargılanacak? Adli kontrol şartıyla mı yargılanacak? Bunu biz göreceğiz ama şu haliyle MHK Başkanı'nın zaten herhalde bu yazışmalar ortaya çıkmışken bunlar konuşulurken MHK Başkanı'nın o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir. İstifa etse de etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazda ortaya çıkan mesele, orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK Başkanı'nın, Federasyon Başkanı'nın talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde, federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum. Görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK Başkanı'nın burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
5: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de ederler.
6: Yani MHK Başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon Başkanı devam eder mi? Bunu da birazdan konuşuruz.
5: Tabii birazdan oraya geliriz.
6: Bu ya da önce... ne kadar devam eder? Ne kadar devam eder de konuşuruz
5: birazdan. Hepsini konuşuruz. Bir sürü konumuz var çünkü. Ama bir şeye de gelmek istiyorum abi. Onu da bir detaylarını konuşalım. Bu biliyorsun yani bu gözaltları başladığında Ali Tuna ismi bu operasyonun merkezinde olan isimlerinden birisiydi. Özellikle bu sınav...
6: Yani soruşturmaya temel olan bilirkişi raporu kendisi hakkında çıkarılmıştı.
5: Aynen öyle. Kendisinin sınav kağıdını istediği, kendisine sınav kağıdının verildiği ama sınav kağıdının kendisine ait olmadığını suç duyurusunda bulunan kişiydi Ali Tuna. Bununla alakalı da yeni gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu verdikleri sınav kağıdıyla alakalı bir DNA testi istedi, doğru mu?
6: Şöyle, federasyon DNA testleri dahil her şeyi,
5: evet,
6: bütün çalışmaları yaptıklarını, yapacaklarını ifade etmişti. Bu bilirkişi raporuna Ferhat Gündoğdu'nun avukatları itiraz edecekler ya da ettiler. Yani bu kağıdın kendisine ait olduğunu, işte federasyon kayıtlarından bu kağıt çıkarılarak DNA örnekleri de alınarak, varsa artık kaldıysa tabii, ne bir yıllık bir süreçten yaklaşık ya da iki yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii sonuç itibariyle bu yazı kendisine aittir iddiasıyla bilirkişinin adli bir yeminli bir bilirkişinin verdiği raporun yeterli olmadığı, eksik olduğu yönünde Adli Tıp Kurumu'na bir itirazları olacak. O da bir süre sürecektir. Tahmin ediyorum tekrar bu konu gündeme gelecektir. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani sonuç itibariyle soruşturmalarda seninle ilgili bir suçlama varsa sen de bunlara karşı bir kanıt sunmaya çalışırsın. Dersin ki ya kardeşim bu böyle değil, böyle oldu, böyle oldu. Bakın burada bu var, bunu talep ediyorum. Senin de talep hakların var. Hukuki süreç olarak bu devam ediyor. Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Adli Tıp Kurumu'ndan o bilirkişi raporunun, ki MHK tarafı yani Ferhat Gündoğdu tarafı bilirkişi raporunun eksik olduğu görüşünde. O yüzden bu raporun adli tıptan çıkması noktasında hareket edecekler. Orada da biz bunu göreceğiz. Yani adli tıp bu raporu ne zaman hazırlar, ne zaman verir, ona göre tekrar konuşuruz.
5: Peki şimdi Aydın abi, az önce konuştuğumuz konunun, evet, üzerinde birazcık şöyle kalmak istiyorum. Bu istifa meselesi hem Merkez Hakem Kurulu tarafında hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafında, evet, az önce söylediğimiz gibi insanlar günün sonunda soruşturmanın devamını bekliyorlar. Ama bunlar yaşanırken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda ardı arkası kesilmeyen istifalar geliyor. Dün de mesela dış ilişkilerden Türkiye Futbol Federasyonu'nda
6: yedek üyeler
5: Ali Karaca ve Çağrı Ersoy istifa etti. Evet. Bunları neye bağlıyorsun?
6: Ya burada neye bağlıyorum sorusu, yani rahatsız olanlar vardır. Federasyon içerisinde çeşitli gruplar vardır. Dışarıdan böyle telkinler de olabilir. Ama günün sonunda buradaki istifalar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz da zayıflatma üzerine olan istifalar. Orada yedek üyeler arasında istifa edenler şu anda yedek üyeler. Onun dışında bir de işte bu kurullarda görev alan birçok isim var. Diğer yandan bir de Ural Aküz'ün meselesi var. Ural Aküz'ün meselesini konuşmuştuk. Yani şeyde kolaj programında da aktarmıştım. Ural Aküz'üm bahis soruşturmasında adı geçen, o açıklanan listede yer aldığı için Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı olması ve oynaması gerekçesiyle geriye dönük 5 yıllık raporlara bakılarak kondu. Mevcutta zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ural Aküz'üm. Ural Aküz'ümün bugüne kadar beklemesi de olacak iş değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onun, özür dilerim söyleyeyim, öyle devam et. Ural Aküz'ümün istifasını o çerçevede değerlendiriyorum. Yoksa Yani bu Ferhat şeye karşı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da bu MHK'de yaşanan duruma karşı bir istifa olarak değerlendirenlerden değilim. Ama geç kalınmış bir istifa, onu da söyleyeyim.
4: Kim ne dedi?
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
6: Evet. Şimdi tahmin ediyorum saat kaç?
5: Saat
6: 00:41.
5: 1'e 20 var.
6: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerdendim. Görüntü de bu şekildeydi.
5: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar açıklanmaz diye düşünüyorum.
6: Zor.
5: Ama yarın belli ki bunun üzerine konuşacağız.
6: Sabah saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
5: Peki şimdi
6: sorgulama sürer.
5: Peki şimdi
6: en azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
5: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu. Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi, hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
6: Ya MHK başkan, bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır. Evet. MHK başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. Ona gidildi, buna gidildi diye federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
5: Tabii.
6: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim, yani kesin tutuklanmadı. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir, yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım, sayısız radyo programı yaptım, sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isimle böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapılına bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kudüs Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldiğinde olacaktır. Enteresandır, böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkeste böyle bir gizemli halde oluyor. Ben bugün Kudüs Müftüoğlu ismi de geçiyor. Onu da aradım. Telefon açmadı, dönmedi de. Hı hı. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var, bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
5: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği ya da geçici buraya olarak da denilir
6: sadece,
5: ama.
6: Sadece hani yapısı gereği, MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya. Buraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Ancak Federasyon Genel Kurulu'na gidip genel kurulun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
5: Olabiliyor mu olamıyor mu?
6: Belki böyle düşünülüyordur ama mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
5: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, evet, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu... Biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merciği değiliz ama...
6: Okuyorum ben de bir taraftan.
5: Oku tabii. Yani kolay kolay ben çok... Hani ya tutuklamanın şimdi dışında maddesi, bir ya. Şimdi karar gerek... verileceğini düşünmüyorum yani.
6: Ne?
5: Tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Yani bir süre isteyecektir muhakkak
6: ya şimdi
5: mahkemeye. O da bir tedbir
6: şimdi
5: açısından.
6: Şimdi kulağımızın üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmıyla ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler, kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni isimlerin gelebilmesi için de. Bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım. Ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer bu hakemler, klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya, o hakemler de tartışma konusu olacaktır. Peki. Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
5: Peki şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş. Evet. MHK başkanı ve üyelerinin Türk olması yani
6: MHK talimatında çünkü
5: ihtimali bu, zaten direkt dışarıda kalıyor.
6: Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkanı olma şansı yok.
5: Üyeler de bu arada.
6: Üyeler de aynı şekilde. Ancak bir sonraki genel kurulda olağanüstü değişirse ya da olağan tüzük. Genel kurulda tüzüğe bu madde konursa Bu oylamaya sunulacaktır. O oylama sonucunda geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani biz, ben tüzüğü dinlemiyorum getireceğim diyemezsin.
5: Tabii yani.
6: O anayasaya aykırı suç işlemiş olur.
5: Belki merak edenler
6: geri
5: de vardır.
6: Döner zaten.
5: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık, bakmış. Lisans mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş olması
6: yani
5: lazımmış.
6: Hakemlik.
5: Evet.
6: Den emekli olması meselesi.
5: Yani bu tip detayları var, öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her evet. yerde bir kural var. Şimdi abi dikkat çeken diğer konulardan birisi, ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun ne hakem olarak ne VAR olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi.
6: Evet.
5: Güzel hikaye. Böyle bir
6: ya şimdi eskiden
5: oldu.
6: Eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
5: tabii.
6: Çok

0: Burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya, bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki meselede Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakimi bir daha bizim maçımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da Federasyon Başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
1: Olabilir biliyor
0: Bu
1: musun?
0: hakem miydi? Dedi ya işte bu stadın
1: Şey
0: ortaya sahayı
1: sandalye
0: koyarım.
1: koyarım.
0: Bir de oraya
1: Oturun.
0: gelmesin diye.
1: Kimdi acaba?
0: Özgür Yankaya ya.
1: Öyle miydi emin
0: Özgür
1: misin?
0: Yankaya'ydı.
1: Dur bakacağım.
0: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
1: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici
0: Ya
1: yazışmalar.
0: bunu diyor Trabzon başkanı yolladı.
1: Tabii.
0: O MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin net bir şey söylemek istemem ama verilen imajın da bu olduğunu söylemek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu ha.
0: Ne açıdan?
1: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok
0: Abi
1: ya bu olay için söylemiyorum mesela
0: gizliliği olan
1: sadece. Genel anlamda
0: soruşturmalarda
1: söylüyorum yani.
0: ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruluyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
1: Yani çok böyle
0: Yani
1: insanların
0: şöyle
1: kişisel
0: gizlilik kararı
1: konuşması.
0: o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
1: Bu arada evet Özgür
0: Özgür
1: Yankaya'ymış.
0: Yankaya
1: Aziz
0: bir daha
1: Yıldırım'ın
0: bu gelirse ben bu
1: çok
0: sahanın
1: iyi
0: ortasına otururum
1: çok iyi değil mi
0: dediği
1: o?
0: ya gelmesin diyordu yani özetle.
1: Bugün de yine kendisini
0: Ya
1: konuşuyoruz.
0: olur
1: Çok iyi.
0: yani bir sürü hakemle ilgili. Daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin. Bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedi mi? Bir
1: Evet
0: sürü
1: evet.
0: izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
1: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
0: Gelelim.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
0: Evet.
1: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da Kömürcüoğlu evet. Cevdet özür dilerim kendisinden. Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor. Bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bilginize sunarım diye.
0: Cevdet Bey'in yeni mi haber olmuş? Bayağı kendi gündemine de hakimmiş.
1: Evet
0: Yeni bir şey
1: şimdi
0: değil ki zaten bu.
1: diyor
0: Bu
1: ki
0: zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya.
1: evet abi.
0: Konu. Demek ki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu daha önce

0: yayınlarda da konuştuk.
1: Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım.
2: Peki.
1: 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler
2: Olabilir.
1: vardı. Oraya geldim. Önce merhaba, hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu'ya. Sert bir hakem operasyonu yaptınız. Bu projeyi anlamak için sizin kafanızı anlamak önemli. Neden MHK başkanı oldunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu dur sen dur dedi ben yanıt vereceğim
2: Evet,
1: dedi.
2: hatırlıyorum.
1: 8 Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya. O da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı da
2: Evet.
1: oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemini ayırır ama eğitimci evet neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil. Önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi. Önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim. Sizi tanımıyorum. 8 Mart'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim? Hacı
2: İbrahim Hacı
1: Osmanoğlu.
2: Osmanoğlu.
1: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hoca Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
2: Bir saniye abi. Bir tekrar
1: Yani bir
2: bulmam
1: liste
2: lazım onu.
1: yolluyor. Bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor. Diyor ki bunlar Fethullahçı bunları temizle.
2: Başkanım sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı, anlaşıldı başkanım diyor.
1: Talimatı aldım diyor, ben diyor temizleyeceğim diyor, tamam mı?
2: Kolay özeti gelsin,
1: bu. Sağ Şimdi olun. Geliyoruz oraya. Şimdi bu özellikle niye böyle düşünüyor şey sorusu önemli. İbrahim Hoca Osmanoğlu niye böyle düşünüyor sorusu önemli.
2: Tabii ki de.
1: Bir kere İbrahim Hoca Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken ki bu FETÖ'cü dediği isimler niye FETÖ'cü diyor. Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu değerlendirmeyi yapıyor.
2: 3 maç Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantep Spor 2, Trabzonspor 1, Torku Konya Spor 2.
1: Bak bu bak, Trabzon.
2: Bu evet. Liste. Liste tamam, bu.
1: Tamam, şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim, sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten Trabzonspor Galatasaray maçı. Evet. O maçta Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı ceza alanı içerisinde. Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Denayer topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Cüneyt Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün yaptığı şeyin etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre. Bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına kapattı. Evet. Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? Farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde Allah var. Bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
2: O dönem.
1: O dönem. İşte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları ya böyle başvuru olmaz. Elde ne belge var ne bilgi var. Şimdi ben savcıya gideceğim diyeceğim ki Muzaffer Fethullahçı siz bunu alın. Neye göre? Burada maç yönetti bu kararı verdi ben böyle olduğunu düşünüyorum. Savcı buna bakar mı? Bertaraf eder. Kovuşturmaya gerek yok diyerek bu şeyi ortadan kaldırmıştı o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. O hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav sorularının verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor. Ve Ferhat Gündoğdu ile ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. Şimdi bu tabloda elbet derler ki İbrahim Hoca Osmanoğlu'na ya kardeşim bu talimatı veren sensin bu yazışmalar ortaya çıkmış gel bize bir anda derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
2: Nasıl?
1: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
2: Küçük Cenin oynamaz.
1: Alır operasyonu yapar. Yaşandı bunlar, yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanlığı operasyon yaptılar. Fenerbahçe operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı gelir alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek.
2: Yaşandı.
1: Ergenekon operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu. Onlarca 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz. Yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla 2 tane 3 tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
0: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Kim ne dedi?
1: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani kayıtlar da şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne pers dur size. Varmış işte savcı FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama işinize gelince Fenerbahçe şike yaptı diyorsunuz. Fenerbahçe bunu söyleyince falan diyorsunuz. Fenerbahçe o zaman sizle ilgili bugün gidip acil bundan sonra bence Fenerbahçe bu lafı ağzına alan kim varsa gidip hızlıca dava, savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. Bunlar devletin kanunlarına şey yaptıkları için, muhalefet ettikleri için, o tarafa bir paya verdikleri için yaparsa da kimse kusura bakmayacak. Devam ediyorum. Şey diyordu ya, ne onun adı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya işte niye Fenerbahçe ile uğraşsın? Onunla uğraşmıyor da bununla uğraşmıyor da niye Fenerbahçe ile uğraşsın FETÖ? Şimdi ben de soruyorum Sayın Hacı Osmanoğlu. Madem böyleyse sizle niye uğraşsın FETÖ? Yine söylüyorum bak ben olguyla gidiyorum. FETÖ'nün uğraşması demek öyle FETÖ'nün uğraşması az buz uğraşma olmuyor. Ergenekon, Balyoz, 3 Temmuz, 15 Temmuz. Ya yani bunlar öyle iki tane üç tane hakeme siz gidin de şuralarda şunu yapın diyerek olmaz. Ayrıca Türkiye'de bir kişinin bunlarla intisaklı olduğunun yani bir terör örgütüne üyeliği meselesinin süreçleri var. Bir, bu örgütle bir eylem içerisinde olmuş mu? İki, baylo kullanmış mı? Bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. Zaten savcılık da o gün gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı, böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü, talimat veriyorsunuz. Şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin iki numarası Metin İyidil'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş, aynı dönemden asker arkadaşlar birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. Şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. Şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar FETÖ'cü sen bunları at. Olur mu öyle şey? Olmaz.
2: Neye dayanarak
1: olmaz.
2: FETÖ'cü?
1: Burada bir FETÖ tartışması yapılacaksa doğru zeminde yapılmalı. Yani şimdi soru şu. Tekrar geliyorum. Sayın Başkan, yani siz öyle diyordunuz. Yani kimseyle uğraşmadı FETÖ de Fenerbahçe'yle niye uğraştı? Aziz Yıldırım ne diyor? Uydurmasınlar. Burada bunu yapmışlar diyordunuz. Şimdi sizle niye uğraşsınlar? Soralım. Niye uğraşsınlar?
2: Vallahi iyi sorular abi. Bu sorular iyi sorular ve buna daha önce muhatapları cevap verebilir. Yani başka kimse cevap veremez. Ya iyi soru bu.
1: Ya verir katılarak ya da vermez. Yani. Verir ya da vermez. Hayır, ama ben FETÖ'nün yani uzun yıllardır bu konuda çalışan bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani FETÖ böyle çok basit anlayacak bir örgüt değil yani. FETÖ
2: ki,
1: kafayı takarsa öyle takmıyor. Takmadı da zaten birçok insana. O yüzden böyle bir iki maç falan filan. Ya burada bir örgütlü eylem de göremiyoruz ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bak bu devlet birçok konuda çok keskin soruşturmalar ve araştırmalar yaptı. keskin soruşturma. Yani devletten FETÖ'cü olarak kaçma şansın yok. Seni buluyor zaten. Ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya, hakem Cengiz Han Bey'di galiba. Hani benle ilgili
2: Cevdet
1: böyle bir şey
2: Kömüroğlu.
1: Var.
2: Cevdet Kömüroğlu.
1: Yeni gördüm, şeye gideceğim.
2: Cevdet Bey.
1: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
2: Çünkü burada, adam sonuçta
1: ayrıca,
2: suçlanıyor
1: ellerinde,
2: bir şeyle yani.
1: Ellerinde
2: kendini kanıtlamak isteyecektir.
1: Şimdi buradan
2: abi
1: da yeni bir şey başlayacak yani.
2: Öyle değil
1: buradan
2: mi ama?
1: Buradan yeni bir konu başlayacak.
2: Sen şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür ya da ne bileyim.
1: Olmaz mı ya?
2: Terör sempazıdır desem ben kalkıp kendimi savunmak için seni şikayet ederim yani.
1: Tabii ki şikayet edersin.
2: Bana iftira atıyor derim
1: buna,
2: yani.
1: Tamam sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir süre oradan da şey gelir. Dava gelir, iş karışır.
2: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
1: Allah.
2: Ne oldu abi, bir şey mi diyecektin?
1: Yok ya, bir evra bakarken yanlışlıkla.
2: Ha peki. Süper chatler var, onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim.
1: Getir
2: birazcık
1: abi.
2: İzleyenlerimiz ne diyor onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş, hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
1: Yok, ben sendeyim.
2: Ha tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben.
1: Tamam.
2: İlk bir bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
1: Tabii ki.
2: Kenan, Hakan, Ferdi, Arda'yı çıkar. Nesi en iyi jenerasyon? Geri kalanlar sıradan futbolcular. Biraz da Orkun. Allah aşkına İsmail, Bartu, Abdülkerim, Oğuz, Kerem, İlhan'la ne oyunu bekliyoruz? Bu oyuncular futbolu bilmiyorlar demiş.
1: Evet.
2: Yine Ramazan Bey kendi tarzında net ve sert eleştiriler yapmış. Futbolu bilmiyorlar.
1: Tak tak.
2: Devam etmiş. Bu operasyonlar ayakkabı fabrikalarında yıllarda gizli toplantılar yapan Dursun'la Büyükekşi'ye neden gitmiyor? Şaibe'nin büyüğü geçmiş federasyondaydı. Yapının bir ayağı hala operasyonlar cimboma sıçramasın diye uğraşıyor diye bir yorum yapmış.
1: Bu çok tartışılan bir mesele. Niye Galatasaray'a evet gitmiyor bilmem ne. Bir kere bunlar olgulara ve belgelere dayalı olarak oluşan şeylerdir. Bununla ilgili elde bir belge bilgi var mı?
2: Önümüze düşen yok. O yüzden kafana göre götüremiyorsun.
1: Bu tartışılır yani. Bu tartışılır.
2: Birazdan o konuyla alakalı zaten sana sorum olacak. Yine Ramazan tamam Bey destekler için teşekkür edelim. O süper chat atmış. Bu saatten sonra kimse kendi isteğiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaz. Cumhurbaşkanı
1: ama şunu söyleyeyim,
2: rica eder. O kişi de mecburen kabul eder.
1: Biraz
2: İşaret
1: söyler
2: eder
1: misin
2: demiş. Cumhurbaşkanı rica eder. Parantez içinde işaret eder. O kişi de mecburen kabul eder demiş. Yani
1: ya Allah
2: Cumhurbaşkanı
1: aşkına, ben,
2: belirler demek
1: ben,
2: istiyor.
1: Yani bu çok konuşuluyor da yani kadar gündemin içerisinde şunu getirin belki başkanı.
2: Girmez derdi abi o mudur?
1: Girmez,
2: değil mi?
1: Girmez abi işte.
2: Hayır, derdi o mudur mesela?
1: Girmez.
2: Ne bileyim, birazcık ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani mesela futbolda bir şey yaşanıyor. Hani dönüyor dönüşüyor. Bu tip ya yorumlar olan olur. İşte
1: çok
2: Cumhurbaşkanı
1: şey.
2: Erdoğan yani bir ülke yönetiyorsun ya, sağında solunda her yani ya
1: ama
2: savaş
1: şunu ama şunu söylemem. Şimdi Türkiye'de birçok konuda bir operasyon yapılıyor. Yani yargının yaptığı operasyonlar var. Bu döneme denk gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. Onda yani bu döneme gelmesi de toplam bir operasyon faaliyetinde aynı zamanda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz, okuyabiliriz bunu da.
2: Devam ediyorum. Ramazan Bey, benim camiamla aramı açacaksınız diye hakemlere bağıran Büyükekşi neden hakemler üzerinde manipülasyon yapmış olmuyor mesela? Bunlar neden soruşturulmuyor? Kasa hep cimbom. Bana göre yargı dahil tüm sistem cimboma çalışıyor demiş.
1: Şimdi Mehmet Büyükekşi dönemi biliyorsun çok tartışıldı ve konuşuldu.
2: Hala da.
1: Bir kere yani Mehmet Büyükekşi döneminde özellikle o dönemde hakem kararları doğal olarak çok tartışıldı ve konuşuldu. Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına tekrar aday olması ki 50 bin tane skandalı vardı. Tekrar aday ol denmesi de bence hataydı. Ve orada kaybetti zaten Mehmet Büyükekşi. Kazanan tarafta da İbrahim Hacı Osmanoğlu vardı. Mehmet Büyükekşi dönemi de tartışılır mı? Bu tamamen geriye yönelik bir soruşturma açılır mı? Ona bakmak lazım.
2: Peki.
1: Yani bu şöyle oluyor tabii. O yıllar niye araştırılmıyor? Neden bakılmıyor diye birçok soru da sorulur.
2: Peki.
1: Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar yani.
2: Pobo 83-82, şunu netleştirelim, bu Merkez Hakem Kurulu hangi fikir üstüne hakemleri yandaş ilan ediyor? Soru bu. Örneğin Galatasaray şampiyon olsun mu yoksa bahis baronlarının istekleri mi? Böyle bir soru sormuş. Ha şimdi abi işin içinde bahis vesaire olduğu için işte Yasin Kol üzerinden söylüyorum. İnsanların aklına gelen tek bir şey var, o da şike. Şimdi bir hakem bahis oynuyor deniliyorsa bana, benim de aklıma bir tek o gelir. Bu hakem şike yaptı. Bir maçı manipüle etti. Şimdi
1: onun da bir
2: o akla geliyor yani.
1: Soruşturmada yani masaktan gelen raporlar da olsun, Yasin Kol'un hesap hareketlerinden yola çıkarak böyle bir şüphe uyanıyor ve böyle olabileceği yönde bir rapor hazırlanıp devamında Yasin Kol gözaltına alınıyor.
2: Peki. Şimdi bir diğer konu var. Onu da sormak istiyorum sana. Onu da konuşalım. Sonra birkaç sorum daha var. Sonra toparlarız. Yayın ihaleleri konusu. Aydın abi. Neden bunu soruyorum sana? Şu yüzden soruyorum. Şimdi yayın ihalelerinden bende misin?
1: Sen değil mi?
2: Tamam. Şimdi yayın ihaleleri meselesinden Türk futbolu zaten muzdarip. Yani yayın ihaleleri düştü, yeni yayıncı kim olacak vesaire derken şu anda Türk futbolunda yaşanan bu olaylar doğal olarak...
1: Sen diyorsun ki yayın ihalesini kim yapar?
2: Kim yapar? Kim 300, alır?
1: 300-400 milyon euroluk bir dolarlık bir beklenti var.
2: Evet.
1: Yani İbrahim Hacı Osman onu yapacağını düşünmüyorum yayın ihalesini.
2: Hı hı.
1: Kim alır? Yani ben beIN Sports'un güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama İbrahim
2: bu süreçte güçlendi mi? Daha kim? Da güçlendi mi beIN Sports?
1: Ya şimdi şey yapabilirler. Ya zaten böyle bir durum var. Gelirler düştü. Bakın böyle bir durum da var. Ama bu ihaleye girecek olanların elinde güçlendiren bir şey oldu. Çünkü diyecekler ki ya zaten böyle bir durum var kardeşim. Biz nasıl böyle bir tabloda zaten gelirler azalmışken, öyle olmuşken, böyle olmuşken sizi 300 istiyorsunuz da gelin 250 sıkışalım demeye çalışırlar. Yani bunu kullanırlar tabii. Kullanmaya çalışırlar.
2: Peki.
1: Yani onlar da kendi açısından meseleye böyle bakarlar.
2: Bir de şunu sormak isterim abi sana. Tamam. Bu süreçler başladığından beri iki tarafta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de benim gördüğüm, yani bu net bir okuma, hiç kimse de inkar edemez diye düşünüyorum. İki tarafta birbirinin üstüne yıkmaya çalışıyor konuyu. Fenerbahçeliler işte bu süreç böyleymiş, yapı varmış, Galatasaray 4 yıl böyle şampiyon oldu diyor.
1: Tamam, olgulardan.
2: Galatasaray'da işte Ali Koç zamanla Ferhat Gündoğdu'yu destekledi, biz istifa dedik, siz demediniz diyemediniz. Yapı Fenerbahçe'yi destekliyor diyor.
1: Tamam, şöyle.
2: Ne diyorsun?
1: Sen
2: bu
1: ona laf söylüyorsun, şey. O da sana laf söylüyor. Biz burada olgulardan gideceğiz. Bir kere bak. Ya önce şu bir soruşturma bir tamamlansın. Hı-hı. Tamam mı? Akla kara ortaya çıksın. Ondan sonra daha sağlıklı zeminde biz bunları konuşalım ve tartışalım. Bu durumda işin de şeyi de rengi de tamamen mevcut örnekler üzerinden dediğin gibi şekilleniyor. Abi şunu söyleyeyim yani. Buradan şu anki haliyle yani buradan ne Fenerbahçe ne de Galatasaray suçlu çıkar. Şuradaki halde. Zaten soruşturma Fenerbahçe ile ilgili değil. Soruşturma Galatasaray ile ilgili değil. Soruşturma Beşiktaş ile ilgili değil. MHK ile ilgili. MHK'deki bazı yöneticilerle ilgili ve bazı hakemlerle ilgili. Mesele şu abi. Bu operasyonel faaliyette şuna bakacağız. Yarın MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla hakemler maçlarda manipülasyon ya da şike yapmışlar mı? Elde böyle bir veri var mı? Böyle bir sonuç varsa ona göre tartışacağız. Yani bir takımın lehine olabilecek şekilde kararlar verilmişse eğer ve bunlar da ispatlanacak durumdaysa o zaman tartışırız. Yani bugünden bütün bunlara ya şimdi bizim şimdi Ramazan Bey de yazmış. Şimdi tamamı farazi.
2: Galatasaray'a çalışıyor yani, diyor.
1: Öyle diyor. Fenerbahçeli'de ya da Galatasaray'da diyor ki bunlar diyor size çalışıyor. İşte senin başkanın zamanında böyle dedi. O öyle dedi. Bu böyle dedi. Birkaç cümleyle bunlar anlatılabilir. Mevzu yani bu tarz durumlarda yapılacak iş. Olguya bakacaksın abi. Olgu neyse oradan hareket etmekte fayda var.
2: Peki. Bir süper chat daha gelmiş. Onu da ekrana getireyim. Toparlayalım. Pobo 83-82 sormak istediğim şuydu. Merkez Hakem Kurulu neye varmak istiyordu? Yani bir hakem düzgün maç yerine ötüyorsa hedefleri neydi de bunu istemiyorlardı? Gücü elde tutmak mı? İyi bir soru.
1: Şimdi tabii öyle ama şöyle burada şu da var ha. Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi mağdur olan hakemler var. O hakemlerle ilgili olarak da bugün hakemlerle ilgili yapılan eleştiriler neyse onlar sadece Türkçe alırken aynı şeyler söyleniyor. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Yani bu lafların dağları yere göre Cüneyt Çakır'a da söyleniyor.
2: Fırat yarın Aydın da söylenmeye devam edecek.
1: Yarın da söylenmeye devam edecek. Başka bir şey. Burada mesele hakemlik camiasının hakemlerin tamamen değiştirilmesi ki Ferhat Gündoğdu da ifadesinde diyor ki 8 Mart'ta dahil olmak üzere, hatta bu 2024'te de benzer şey oldu. Hı hı. Yani biz bunu yaptık da kulüplerin ve kamuoyunda desteği vardı diye. Kamuoyu desteğini ben bugün arasam, tamam, 2024 yılında bütün bu olaylar olurken kimler destek vermiş diye, yayıncıların %90'ı bu hakemler gitsin, yenileri gelsin gibi değerlendirmeler yapmışlardır.
2: Evet.
1: Ama kamuoyunun da evet burada işler iyiye gitsin gibi bir destek vermesi kadar doğal bir şey yok. Fakat Ferhat Gündoğdu'nun bunu, ya ben zaten bu kamuoyu desteğini bunu alarak yaptım diyerek işin içerisinden kendini sıyırmaya çalışmasını anlamakla birlikte anlamsız bir tablo var. Şöyle ki, birinci maddede olan, yani siz bir insanın hakkını, elde edilmiş bir kazanımını elinden alıyorsanız eğer, bunun altyapısı hukuki geçerliliği olmak zorunda. Şimdi siz bu hakemler gitsin dediğinizde, takim size soru sorduğunda, mesele şu, onun çıkması lazım. Ferhat Gündoğdu çok sayıda, yani 2024'te tasfiye edilen haberler, hakemlerle ilgili şeye gidiyor, diyor ki takim kuruluna. Takim kurulu soruyor, niye bu hakemleri istemiyorsun diye. Ferhat Gündoğdu diyor ki bunlar manipülasyon yapmıştır. Şimdi az önce Ramazan Bey de geçmişin işte açılmasının, tartışmasının gerektiğini söylüyor ya. Bence şifre burada. Bununla ilgili Ferhat Gündoğdu'ya sorulmalı. Siz tahkime örneğin Kaan Numanoğlu için işte başka bir sürü hakem var. İlk aklıma o gelen olduğu için söylüyorum. Niye böyle bir rapor sundunuz? Ve bu rapor tahkim kurulu tarafından 4'ü 3 kabul ediyor. 3'ü belge ve delil olmadan reddediyor olmadığı için. 4'ü tamam, evet burada haklıdır diyor. Şimdi o 4 üye ve MHK başkanı geçmişte bu hakemlerin hangi maçlarda manipülasyon yaptığını anlatmak zorundalar. Bu hakemler tabii dışarıda bırakıldıysa.
2: Tabii.
1: Anlatamıyorlarsa eğer, o zaman Ferhat Gündoğdu'ya diyecekler ki sen belge bilgi olmadan bu hakemlerin yerine, haklarını, hukuklarını korumadan kendi kadrolarını federasyon başkanının talimatıyla uydurma delillerle getirip bu insanları yerine koydun. Bunun da bir cezası var derler. Yani izleyenimiz sormuş ya, niye bunu yapıyorlar diye. O nedeni bu.
2: Peki, Ramazan Bey bir süper chat dağıtmış, onu da getireyim. Cimbomer düştüğünde bu Merkez Hakem Kurulu'nun offside'ımsılarla ittirdiğini hepimiz, hatta siz Aydın Cingöz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Barış Alper'in bir ayağına basıldı diye bu TFF MHK çıkıp doğru, korkudan aldı. Doğru söylüyor.
1: Doğru.
2: Mesela bu çok iyi yani bir konu yani. Şeyin, hakikaten doğru bir konu yani.
1: Yani bugün bu tartışmalar içerisinde biz MHK başkanını birkaç yerde gördük.
2: Tabii.
1: Bir tanesi Barış Alper'in pozisyonu.
2: Ayağına basıldı.
1: Yanlığını bir yaptı.
2: Çıkmak zorunda kaldı.
1: Özür diledi Galatasaray'dan.
2: Bunu bekliyordu, bilemiyorum.
1: Federasyon bir açıklama yaptı. Bunu da gündeme getirirler. Bu çok doğru. Yani şöyle. MHK başkanı Galatasaray-Adana Demirspor maçında Adana Demirspor maçtan çekildi. Hakemin verdiği karardan ötürü çıkıp bir tane açıklama bile yapmadı.
2: Yapmadı.
1: Kamuoyu ne zaman bu konularla ilgili bir beklenti içerisindeyse hiçbir gün yapmadı. Şimdi bunu da kullanırlar, söylerler. Orada çıkıyorsun, burada çıkmıyorsun.
2: Tabii.
1: Ramazan Bey de Galatasaraylı, mesele Fenerbahçeli diyor ki kardeşim bu adam bunları yaptı. Yeri geldi çıktı, konuşmadı, onu yapmadı, bunu yapmadı. Burada Galatasaray'ı kollamaya çalıştı gibi bir hava yaratıyor kendisi. Bu kollamaya çalıştı gibi bir değerlendirme yapmıyorum ben. Ama şunu biliyorum ben, onu söyleyeyim yani. Bu yıllardır bu yayınları yapıyoruz, konuşuyoruz. Bu bir güç meselesidir. Hakemler bence Galatasaray'dan daha fazla çekiniyorlar. Yarattığı kamuoyu baskısından ötürü, stadyumdaki baskıdan ötürü, bu kadar net.
2: Zaten yeri geldiğinde de Fenerbahçe taraftarı kendi kulübünü eleştiriyor. Yani neden baskı yaratmıyorsunuz
1: şöyle,
2: diye.
1: Bu bir oyunsa eğer, o baskı altına alabiliyorsa hakem de hakemliğini yapacak.
2: Sen
1: gelecek
2: de
1: baskı altında kalmayacak.
2: Tabii,
1: kardeşim. Gelecek gördüğü neyse onu çalacak. O düdüğü çalacak. Penaltı mı? Penaltı. Değil mi? Değil.
2: Ama
1: neyse.
2: Ama mevcut hakemine baktığında göremiyorsun işte.
1: Var da var.
2: Işte.
1: Var da var. Şimdi Türkiye'de bu kadar çok yoğun tartışmanın temel nedenlerinden birine hakemlerin verdiği kararlar kardeşim. Konu budur.
2: Tabii öyle. İşte mevcut süreçte bize hakemlerin ne kadar kendilerinde olmadığını gösteriyor. Hep talimatla bir
1: yani
2: şeyler yapıyorlar. Belli yani.
1: Şöyle bir kere şunu da altını çizeyim. Az önce söyledik yani, geçmişteki hakemler de çok tartışılıyordu. Şimdi bu hakemlere geldiğimiz zaman bu hakemler daha beter durumdalar.
2: Tabii
1: yani kötü kadrolaşma yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Kötü kadrolaşma. Çünkü zaten kendisi söyledi. Federasyon başkanının, MHK başkanının kendisi söyledi ya, böyle bir Senle de konuştuk o günlerde, hatırla. Trabzon Fenerbahçe maçı için Oğuzhan Çakır'a atadı. Gökhan Dinç o günlerde bir röportaj verdi. Çıktı, tam maçtan önceydi. Ya dediler, bu genç hakem. Oğuzhan Çakır da çok tartışılıyor, hatırla. Dedi ki, ben de tecrübeli VAR'la yönetireceğim hakemi. Atilla Karaoğlan'ı verdi. Karaoğlan. O maçtaki bütün kararları da o verdi.
2: O verdi.
1: Kendi söyledi yani. Şimdi siz hatta bu genç adamları ısrarla kamuoyunun önüne attınız. Çünkü şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü başkan diyor ki bunları temizle. Bunları yerine kim koyarsan koy. Koyduğun adamları da berbat ediyorlar. Özellikle maçlardaki kararlarıyla kamuoyunda ciddi infial yaratıyorlar. Bunun sorumlusu sizsiniz.
2: Peki. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin ya da eksik bıraktığımızı düşündüğün bir şey? Bence her şeyi konuştuk.
1: Konuştuk diye düşünüyorum ya. Yani şu an özür dilerim. Şöyle bir tekrar bakalım istersen. Şey var mı diye. Bir yeni bir gelişme var mı?
2: Şu an bir şey yok.
1: Şeyle ilgili. Mahkemeye sevk edilmiş ama onunla ilgili bir şey yok. Tamam, peki.
2: Ya abi zaten o muhtemelen sabaha karşı.
1: Sabaha karşı, evet, ben de öyle.
2: Ben yarın plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin gibi geliyor bana.
1: Efendim?
2: Yarına diyorum plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin herhalde.
1: Abi duruma göre yani şimdi mahkemenin vereceği kararı göreceğiz. Durumu göreceğiz.
2: Akşam konuşuruz. Yapalım bari. Uyuyalım. Konuşuruz. Biraz uyuyalım. Hafta sonu uyuyalım. Biraz uyuyalım. Abi ağzına sağlık.
1: Benim 11'de yayınım var sabah.
2: Senin problemi şu an. O beni ilgilendirmiyor.
1: İzleyenlerimize teşekkürler.
2: Teşekkür edelim.
1: Kusurumuz olduysa affola. Sağ olsunlar, var olsunlar.
2: Herkese çok teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz.
1: İyi geceler.
2: Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Kim ne dedi?
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
6: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarınızsınız tabii ki. Bugün çok özel bir programla sizlerle beraberiz ki stüdyo konuğumuz var, Berkay Çakır bizlerle beraber. Telefon konuklarımız olacak. Esasında birazcık şu anda mevcut gündemi değerlendirdiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Berkay hoş geldin.
7: Hoş bulduk Can.
6: Açıkçası tabii ki önce yani nereden başlamalı bilmiyorum. 3 ana maddemiz var. Onu da söyleyelim. Bütün dinleyicilerimizin de tabii ki malumu yani teknik direktör durumu, Türk Milli Takımı'nın teknik direktör durumu, Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı konular, aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu ile alakalı konularımız var. Dilersen birazcık daha böyle saha içinden saha dışına doğru bir akışla gidelim istiyorum. Çünkü yaklaşık 40-45 dakika seninle zaten sohbet ederiz. Ondan sonra da hem Yunus'la hem de Gökberk'le sohbet edeceğiz ki zaman zaman sen, zaman zaman da ben sorarız onlara. Onlarda da mutlaka yeni bilgiler olur ki öyle bir süreç ki, öyle bir dinamik bir süreç ki sürekli aslında önümüze yeni bir iddia geliyor. Yani şu anda bilerek ben şu anda bu günü ve bu saati söyleyeceğim. Neden o konuya değerlendirmediniz diyenler olacaktır tekrar yayınlarında, en azından bu şekilde bize bazen eleştiri geliyor. O yüzden de şu anda 3 Ekim'deyiz. Akşamüstü saat 4 sularında bu yayına aslında başlamış olduk. Elimizdeki veriler ışığında konuşacağız. Tabii ki yayın sırasında da farklı bir veri gelirse elimize, onu da değerlendiririz. Yani birazcık ona doğru yol alırız demiş olayım. Berkay tekrardan hoş geldin. Açıkçası neler söylemek istiyorsun? Vincenzo Montella diyeceğim, 3 nokta diyeceğim ve sonrasında sana bırakacağım yani.
7: Yani şimdi her şeyden önce gerçekten dün yaşananlar ya da bir süredir yaşananlar bizim canımızı çok sıktı. Yani ülke futbolu, hatta tüm ülke gündemi açısından çok sıkıcı günler yaşıyoruz. Ben şimdi şöyle kendim için şöyle bir akış geliştirdim. Çünkü sabahtan beri düşünüyorum, normalde yorum yaptığımız saha içi işte taktiksel analizlerimiz olsun, işte diğer yan olaylar olsun. Bugün çok daha farklı bir gün. O yüzden öncelikle hayata dair bir yerden başlamak istiyorum.
6: Olur, seve seve.
7: Bugünlerde. Şimdi biz şunu unutuyoruz. Yani sadece Türk halkı olarak değil, dünyada da insanlar bunu unutuyor. Birilerine bazı güçler veriliyor ve bu güçlerin karşılığında da bizim sanki kurtarıcımız rolüne büründürmeye çalışıyoruz insanları ama yani şu an global ekonomide zaten her gün herkes, bütün emekçiler, bütün çalışanlar kendisi zaten kendini kurtarıyor. Yani bugün yollarda giden taksici abilerimiz, kardeşlerimiz, işte kuryelerimiz, en çok da onlardan mesaj alıyoruz. Zaten 12 saat çalışıp kendini bir şekilde kurtarmaya çalışıyor.
8: Doğru.
7: Ve bunun karşılığında işte vergileri, sigortaları, odur, sendikaları ve bir sürü yan kendi gelirlerinden bir yerlere bir paralar ödeniyor. Şimdi burada mesela örnek olarak işte bir sendikaya dahil oluyorsunuz. Maaşınızdan yüzde bir pay veriyorsunuz ama sendika başkanı makam aracıyla geziyor. Ve sizin dertlerinizden çok günlük hayatındaki yaşantısına bakıyor. Şimdi buradan bunu söylediğim zaman şuraya geleceğim. Size bir isimden bahsetmek istiyorum. Necla Güngör Kırağası. Kim, tanır mısınız? Yani bence çoğu insan bu ismi bilmeyecektir. Şu an mevcut Amirli Kadın futbol takımının teknik direktörü. Bu insan hem futbol takımı, yani kadın milli takımının teknik direktörlüğünü yaparken aynı anda da liselere gidiyor, ilkokullarına gidiyor. Türkiye'de kadın futbolunun gelişmesi için bir sürü emek harcıyor ve özellikle toplumumuzdaki kadınların sporla birlikte topluma karışabilmesi için çok önemli görevler alıyor. Federasyon tarafından açıklanmamasına rağmen kendisinin maaşı senelik euro bazında baktığımız zaman yani 3 aşağı 5 yukarı 30 bin euro gibi bir şeye denk geliyor. Şimdi buradan Montella Hoca'ya geleceğim.
8: Tamam.
7: Biz Montella Hoca'ya 2.2 milyon euro ödüyoruz senelik ve 2028'in 31 Temmuz'una kadar bu maaşı vermeye devam edeceğiz. Yani yaklaşık arada 73 kart gibi fark var. Yani Necla Hanım bir gün 73 gün çalıştığı maaşıyla Montella bir gün oturarak kazanıyor. Yani bir sene boyunca Montella'nın kazandığı parayı Necla Hanım 73 yıl boyunca çalışarak kazanması gerekiyor. Yani bu kadar emek verilen yerde emek verilmeyen kazançlara burada bir saygısızlık var. Neden bunu karşılaştırıyorum? İkisi de, birisi erkek, birisi kadın milli futbol takımının teknik direktörü. Şimdi tabii ki de bunun nedenleri var. Şimdi Montella'nın maaşını kim veriyor? Federasyon.
8: Tabii, Türkiye Futbol Federasyonu.
7: Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerini nasıl kazanıyor bir bakalım. Yayın ihalesinden %12'lik bir pay alıyor.
8: Tamam.
7: Milli takımın oynadığı maçlarının yayın gelirleri, sponsorluklar, isim hakları, maç günü gelirleri, tescil, lisans, vize ve ceza gelirleri ve transferlerden aldıkları komisyonlar, spor, toto ve bahis payları. Yani bizim bütün bu ana gelirlere baktığımız zaman taraf tamamı taraftarla birlikte var olan şeyler.
8: Tabii.
7: Yani bu ülkede futbol devam edecekse taraftarla birlikte devam edecek. Dünyanın her yerinde olduğu gibi
8: %100.
7: Şimdi normalde futbol kulüpleri ikiye ayrılır. Vakıflar ve şirket kulüpleri olarak. Şirket kulüpleri kar amacı güder. Vakıflar da belli başlı toplulukların işte belki yüzlerce yıllık, bazen şehir takımları, bir şekilde bir sürü insanı birlikte geliştirdiği sosyal örgütlerdir.
8: Evet.
7: Şimdi bizim milli takımdan beklentimizin ya da milli takımın kendisinden beklendiği bir noktada bir kar etme amacı var mıdır?
8: Olamaz da.
7: Olamaz. Çünkü bu takım bizim milli duygularımızın, bizim ülkemizin evlatlarının en iyi olanlarından seçilen ve
8: seçilmesi gereken
7: ve bizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmesi gereken insanlardan oluşur.
8: Doğru.
7: Şimdi konuyu tekrar Montella'ya çeviriyorum. Sağda bir gün bunlar olur, bazen senelerce düzelemeyen, yani yıllarca galibiyet alamadığımız işte İngiltere gibi hani bir sürü ekip var. Hiçbir zaman da Türk milli takımı bu yüzden var olmadı. Dünyanın en iyi takımı olmak için var olmadı. Ama her zaman yüreğinde, yani göğsünün önünde, kalbinin üstünde Türk milli bayrağını taşıdığı noktada bunu en iyi şekilde temsil etmek için toplandı.
8: Doğru.
7: Şimdi ben herhangi bir şu anda futbol eleştirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim ağrıma giden bir konu var.
8: Yani sadece teknik taktik eleştirmeyi bu evrede doğru bulmuyorsun.
7: Şu evrede doğru bulmuyorum. Benim en çok ağrıma giden konu şu. Maç bitti ve bir basın toplantısı yapıldı. Bir önceki basın toplantısı ve bir önceki ve bir önceki ve bir önceki. Yani Dünya Kupası'ndan beri olan bütün basın toplantılarında.
8: Maç önü maç sonu dahil olmak üzere.
7: Montella'nın benim meslektaşlarıma karşı, yani basın mensubu arkadaşlara karşı çok üstten bir tavrı var.
8: Evet.
7: Yani jestlerinde, mimiklerinde, söylemlerinde aşırı umursamaz, kendini çok yukarıda gören ve sanki
8: dünyaları ben yaratmışım.
7: Evet, yani diyor ki futbolu en iyi ben bilirim diyor. Futbolu ben çok iyi bilirim diyor. Yani. Şimdi zaten bir insanın bir şeyi çok iyi bilirim dediği zaman bunun zaten ne kadar kötü bir sıkışma olduğunu biliriz.
8: Evet.
7: Şimdi oradan bir hızlı konu başlıklarını atacağım ortaya, sonra toplayıp tekrar hepsine döneriz.
8: Tamam.
7: Şimdi Montello bu cesareti nereden alıyor? Eğer kontratından alıyorsa, yani beni zaten 2028 31 Temmuz'una kadar tutmanız gerekiyor, yoksa paramı verin gidin modundaysa, ki öyle görünüyor.
8: Şu anda öyle gözüküyor en azından.
7: O zaman hemen şu anda anlaşma yapılmalı. Montella'nın sözleşmesi feshedilmeli. Eğer kendisi de, yani Türkiye çok büyük bir ülke ve yıllardır da bu ülke üzerinden para kazanan bir teknik direktör.
8: Doğru.
7: Eğer derse ki benim maaşımın tamamını ödeyeceksiniz. Hı-hı. O zaman maaşının tamamı ödenir ve bir daha Türkiye'de asla takım çalıştırmamalıdır. Yani hı-hı, bizim futbol kulüplerimizin ve spor kamuoyunun taraftarların, çünkü bu oyun taraftar için varsa %100 görevi budur. Dersiniz ki ben yollamıyorum, yani hemen yarın, hemen şu anda yollamıyorum, bu saatten sonra bu kamuyu zarara uğratmaktır, Türk milli takımın geleceğiyle oynamaktır, hı-hı, Türk halkının da umutlarına bir dem vurmaktır.
8: Yani yani çok kısa bir örnekle arada gireceğim. Dün oynanan Belçika maçı öncesinde kendi aramızda da sohbet ediyoruz, yayınlarda da söylüyorum, yani ilk defa ümidim olmadan, inanmadan ve insanlara ümit vermem gereken bir mesleği yaptığım için ve burada maç sunduğum için, en azından ilk defa kendim ümitsiz bir müsabakayı takip etmeye geldim ve nitekim zaten yanılmadım bu konuda, ama yanıldığımızda birçok konu oluyor, hata yaptığımda birçok konu oluyor, ama dün ilk defa o hissiyatla gelemedim ben buraya. Ve bu çok acı bir durum. Lütfen Berkay Ahmet, arada yani bunu
7: derdini zaten büyük ister. İhtimalle herkesin kafasında da aşağı yukarı ya da kalbinde bu hisler var. Hı. Eğer göndermiyorsanız da siz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu, yani bu milletin federasyonunu, yani futbolu yönetmekle görevli olan, hı hı, ekip olarak milli takımla milli duyguları besleyen bu halk arasında bir köprüyü yıkmış oluyorsunuz. Çünkü, hı hı, bu insanlar bu hocayı istemiyor. Yani, hı-hı, biz burada %60-70'den bahsetmiyoruz.
8: Şu anda %99,9 hatta belki.
7: Türk halkına, emekçi basın mensuplarına, futbolcular hariç herkese, yani sadece kendi seçtiği ve sürekli seçtiği aynı futbolcular hariç herkese saygısızlık yapıyor.
8: %100.
7: Şimdi burada bir eleştirimde şuraya gelecek. Şimdi sana bir örnek vermek istiyorum. Hı-hı. Sen İşte bir misafirliğe gittin diyelim.
8: Peki.
7: Ailenin reisi anne olur, baba olur, çok önemli değil. Hı hı. İşte diğer aile mensuplarına nasıl davranıyorsan misafir gelen insan da aynen o şekilde davranır.
8: Bu şüphesiz.
7: Çok gelir
8: geçer. Adam muhaşeret budur.
7: Evet, budur. Yani sen kendi insanına nasıl davranıyorsan dışarıdan gelen adam da aynı şekilde senin insanına davranmayı kendi hak görür. Hı. Şimdi siz İtalya maçında daha maç bitmeden sadece istifa çağrısı yapıldı diye, hı hı, stadı terk ederseniz, yarın da basın toplantısında istifa çağrısı ya da istifa edecek misiniz diye sadece soran basın mensubuna, hı hı, aynı şekilde aşağılayıcı, küçümseyen bir bakış atar. Bugün Instagram'da gördüm, hı hı, Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlar Instagram hesabına yorumları kapatmış. Şimdi
8: skandal.
7: Şimdi bizim halkımızla, yani Türkiye vatandaşı olan herkesle milli takımı, yani Türk milli takımının arasındaki bu bağı koparmak isteyenlere ben buradan dur demek istiyorum. Ve herkesin de yapması gereken şey bu. Yani %100. Bu iş burada durmalı.
8: %100. Yani gerçekten bu iş burada durmalı dediğin şey çok çok doğru, ki ya tahmin söyleyeceğim, burada tabii ki belli şeyleri bilemiyoruz, ama yani şu anda Türkiye Futbol Federasyonu da kendi derdinde, Merkez Hakem Kurulu'ndaki belli kişiler de kendi derdinde, Montella bu süreçte esasında belki de birçok kriz, birçok kaos olmasaydı doğrudan belki yollanabilirken, acaba herkes şu an kendi derdinde olduğu için mi bu süreç uzuyor diyorum. Tahminim de şu, onu söyleyeyim. Yani 3 günde yeni bir teknik adamla işe çıkmak, maçın başına çıkmak birazcık sıkıntılı olabileceği için belki de pazartesi, salı gününü mü beklememiz
7: yani
8: lazım?
7: Daha yani daha ne olabilir? Yani bizim mesela şu anda emin değilim U21 teknik direktörü.
8: Egemen Korkmaz.
7: Hemen bugün ya da Türkiye'deki herhangi bir teknik direktörü, hı-hı, çağırın, gelir. Yarın o maça çıkar. Çünkü bizim zaten bu takımın oluşma amacı bu değil miydi?
8: Doğru.
7: Yani kimse hayır demez buna. Gel, çık ve herkes göğsünü gere gere gururla bu işi yapar. Tek gururla yapmayan kişi şu anda işi yapan kişi.
8: Gerçekten öyle. Ve ya çok üsttencil bir tavır var. Üstüne üstlük, yani bir açıklama var mesela, ben ona inanamamıştım. 3 günde bir maç oynama temposuna alışamadık biz diye bir açıklama var. Yani salak yerine koymak gibi bir şey. Sonuçta hocam, yani 3 yıldır siz takımın başındasınız. 3 günde bir maç oynama temposuna alıştıracak kişi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı mı? Ya sizsiniz abi. İnanılmaz. Sizsiniz abi yani.
7: Ya dün yine açıklamalardan bir tanesi de şuydu. Tecrübe kazanıyoruz deniyor.
8: Ya gerçekten alay ediyorlar yani.
7: Yani gerçekten bu milletin aklıyla oynamaktır, başka bir şey değil. Hani ne olabilir, daha ne yapılabilir bilmiyorum. Hani daha ne konuşulabilirdi, daha ne, herkes de bunun farkında. Yani siz tamamen şu an kendinizi izole etmiş bir şekilde, her yerden skandallar patlıyor. Sağdan soldan, yani bütün alt komitelerden skandallar patlıyor. Yani sadece bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı da değil. Geçen sene bu bahis yapan işte personeller, işte oyuncular,
8: o konuya da gireriz bu arada, o konuda konuşuruz.
7: Listesi sızdırıldı ve Adalet Bakanlığı şunu söylüyor: daha soruşturma evresindeyken siz bunu nasıl sızdırırsınız? Yani siz o zaman kendinizi bu ülkenin adalet merciinden yüksekte görüyorsunuz. Siz o kadar alelen yapmışsınız ki bazı şeyleri, kendinizi i̇şte o kadar yüksekte görmüşsünüz ki, ya bunlar gün yüzüne çıkıyor zaten. Hani böyle bir izolasyon, böyle bir hani gücü almış ve o koltukta kalmak ve sanki hani o yukarıdan bakma tavrı zaten bulaşıcıdır. Kibir bulaşıcıdır. Cesaret bulaşıcıdır. Doğru. O duygular hep bulaşıcıdır. Yani siz, yani bir sürü şey söyleyecek. Biraz hızlı hızlı geçtim. Yavaş yavaş. Yani mesela örnek not aldım. Ben bugün çalışarak da geldim. Hani çünkü kronolojik olarak çok fazla olay
8: çok
7: var.
8: Konu var. O yüzden kopmamaya çalışıyoruz. Evet. Yani Merkez Hakem Kurulu'nu da konuşacağız. Evet. Merak etmeyin. Bütün dinleyicilerimiz tabii ki orayı da merak ediyorlar ama belli bir olay örgüsüyle, yani Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu konusu aslında birbirine entegre bir konu. İlk başta o konu başlığı üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Onun üzerine Merkez Hakem Kurulu konularına gireceğiz. Gündem konularına, hatta bahis soruşturmasına kadar belli şeyleri konuşacağız ama Vincenzo Montella ile alakalı ben pazartesi veya salı günü, her ne olursa olsun, bir hamle bekliyorum. Yani tabii ki pazartesi günü de muhtemelen kaybedeceğiz İtalya'ya. Böyle gözüküyor çünkü öyle bir inanç kalmadı. Sahada oyuncu grubunun da bir inancını görmek de bence çok çok mümkün kılmıyor. Bu arada Arda ve Barış'ın da kamptan ayrıldığını söyleyelim.
7: Cezaları sebebiyle.
8: Onlar da olmayacak İtalya maçında. Valla Berkay, şunu sorayım. Yani şimdi o zaman tabii ki adaylar üzerinden de gidebiliriz ama dilersen notlarından devam edebilirsin. Ama dilersen de konu başlığını o tarafa doğru da çekebiliriz. Nasıl istersen.
7: Tamam, biraz daha. Yani aday tamam. Şu an benim hiç gerçekten yeni futbol milli takımı teknik direktörü kim olacakla alakalı bir görüşüm yok. Çünkü benim öncelikli görüşüm liyakatın ve hani kimin neden nerede olduğunun hepimiz tarafından anlaşılması. Yani öncelikle bu bir anlaşılsın. Yani biz oraya birini oturttuğumuz an hangi motivasyonla oturacak? Kimi temsil ettiğini anlayacak. Yani biz sizin kariyer planlamanızda bir basamak değiliz.
8: Tabii milli takım öyle bir şey değil yani. Milli takım çok, her şeyin üzerinde olması gerekiyor.
7: Evet. Yani bir oraya oturacak ya da oturtulacak ya da herhangi, yani bu konuyla alakalı yani çünkü bu bir kar etmesi güden ya da bir öyle bir kulüp takımı değil. Doğru. Oraya kim oturacaksa, yani bu futbol federasyonu olur, milli takımlar olur, basket milli takımı olur, o olur. Yani bu ülkede herhangi bir kuruma, milli bir kuruma kim oturacaksa önce neden oturduğunu anlaması gerekiyor. Sendika başkanı da, belediye başkanı da, o da bu da oranın bir kariyer planlaması olmadığını, bunun bu halkın bir hizmet güden ya da bu milli duygularla hareket etmesi gereken kişi olduğunu bence önce anlamalıyız.
8: %100. %100 katılırım yani. Aday konusunda konuşuruz belki, yani çok net bir adayım yok dedin ama yani o zaman şöyle sorayım. Yani herkes aslında şu anda, bütün dinleyicilerimizden de birçok mesaj var ama genel olarak anladığım kanı şu. Herkes sahanın içinden gelen ve orayı bilen, aynı zamanda yönetici vasfı olup bir aurası olan, yani bir liderlik vasfı olan bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istiyor. Böyle bir profili çiziyor. Zaman zaman isimler çıkıyor ortaya ki Fatih Terim ismini çok fazla kişi söyledi. Yani Fatih Terim'e insanlar o görevi çok yakıştırıyorlar. Ha, bu arada dün yayında çok ilginçtir, onu da söyleyeyim. Yani herhangi bir bayağı şaşırdığım bir konu oldu. Çok koyu Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasını istedi abi.
7: Yani şimdi
8: yani durum buna geldi yani. İş evet. Buna geldi. Hani ben takım taraftarlığı noktasında her zaman hani çok kaotik bir chat kutumuz vardı. Şu anda öyle bir durum da kalmadı.
7: Takımlar üstü bir konu çünkü evet. Zaten. Yani ben tekrar şunu söyleyeceğim. Çok pardon. Şeyi tam unuttum tam.
8: Tamam. Bazen olur, bana da oluyor ara sıra konuşurken.
7: Çünkü çok hararetli bir yerdeyiz.
8: Gerçekten öyle. Yani Türkiye Futbol Federasyonu diyorduk.
7: Konuşmamın en başında şunu söylemek istiyorum. Bizim zaten federasyon olarak, milli takım olarak ya da atıyorum halk olarak küçücük bir grup olarak kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Sadece hizmet etmek ya da bazı duygularla gelecek birisine ihtiyacımız var. Biz zaten
8: yerli gerekir ama değil mi?
7: Yani zaten bir yabancıdan bunu, yani yerli bir bu kadar insan içerisinde bulamayıp bir yabancıdan bunu buluyorsak bence bizde sıkıntı da başlar.
8: Doğru.
7: Yani artık bir kurtarıcı değil. Biz zaten yerimizi, yurdumuzu, dünyada nerede olduğumuzu, işte dünyada ekonomik olarak kaçıncı sırada olduğumuzu, alım gücünde nerede olduğumuzu, oyuncularımızın değerlerini, kimin sahada ne verdiğini zaten herkes görüyor ve anlıyor. Bize sadece bunu isteyen, bunu bir kariyer basamağı olarak görmeyen, bunu gururla, onurla taşıyacak insanlara ihtiyacımız var. Ülkenin her görevinde. Yani
8: %100.
7: Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.
8: Gerçekten böyle bir duruma geldik. Yani normal şartlarda Berkay, özellikle yani Berkay'la beraber yaptığımız yayınlarda saha dışına çok çok az girdiğimiz gün olmuştur. Yani herhalde sayısız yayın yaptık. 100 kere, 150 kere beraber yayın yapmışızdır. Genelde teknik taktik konuştuğumuz yayınlar yapıyoruz ki yani futbolu konuşmayı seven iki insan olarak zaten sosyal hayatımızda birbirimizi de zaten gören insanlarız ama.
5: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
8: Bunun haricinde o kadar konular üstü bir kaos, bir süreç yaşıyoruz ki burada futbolun işte Belçika maçında üçlü çıktık, dörtlü çıktık, ikiliye döndük, bir şey oldu. Konuşabileceğimiz bir alan kalmadı. Yani zaten şu sorgulanır hale geldi. Şimdi tam yayına girmeden sana da sordum, o konuya da gireriz demiştim ama yani ligler ertelenmeli mi ve ne olmalı, yani ne olacak, bir de ne öngörüyorsun genel olarak, orayı da sorayım Berkay. Yani.
7: Bence MHK konusuyla ilgili bir aydınlatma yapalım ki peki, herkesin kafasında da neden ertelenmeli ya da neden ertelenmemeli.
8: Bu arada o şeyi de açıklayalım, yani Merkez Hakem Kurulu'ndaki durumu, 7 tane kişi sonuçta bu konuyla alakalı belli gözaltına alınmıştı. Evet. Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar'ın tutuklanmasına karar verildi. Kararının verildiğini söyleyelim.
7: Şüpheli, tutuklu yargılanmaya
8: tutuklu yargılanmasına karar verildi. Sebahattin Şirin ile Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını da vurgulayalım. Berkay sendeyiz.
7: Yani nereden başlayalım? Yani MHK ile başlayalım o zaman.
8: Peki.
7: Tekrar o zaman MHK'nın neden orada olduğu, yani neden bizim Merkez Hakem Kurulumuz var? Şimdi burada amaçım. Yani TFF'nin birkaç tane alt kuruluşu var. Yani alt komisyon gibi diyebiliriz bunlara. İşte hukuk kurulu var, doping sağlık kurulu var, temsilciler kurulu var ve Merkez Hakem Kurulu diye bir kurulu var. Bunu
8: ama birbirinden ayrı gibi, ama ilişkili gibi diyoruz.
7: Ayrı kuruluşlar ama TFF altında. Yani bunların bir üst kurulu TFF. Yani buradaki görevlileri işte atayan,
8: atama yetkisine sahip
7: kurul. Atama yetkisine, denetleme yetkisine, yürütme yetkisine sahip ana kuruluş Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi biz MHK'ya neden ihtiyaç duyuyoruz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı işte eleştirilerden bağımsız kalması. Yani hakemlik de aynı hakimlik gibi Yargı kurulu olduğu için, yani maç içerisindeki bir numaralı yargı kuruluşu hakemlik. Doğru. Ve mesela devlette de yargının işte bağımsızlığıyla alakalı ne kadar önemli olduğu sürekli konuşulur.
8: Evet.
7: Bu daha bağımsız bir kuruluş olsun diye, yani oradaki yöneticiler doğrudan buralara müdahale etsin ama yani kendi atamalarını yapsınlar, hakemleri denetlesinler, işte sınavlarını yapsınlar, işte notları verilsin, odur budur derken böyle bir kuruluş var. Ama bunun denetleme yetkisi, denetleme görevi TEF, Türkiye Futbol Federasyonu, o da kendini işte bilmem kaçıncı yasadan, yani kanunla oluşturulmuş Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alıyor. Şimdi tutuklu Başkan Ferhat Gündoğdu,
8: Emre Kosif, Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım ve Ali Can Sağlar.
7: Şimdi denetleme yetkisi ve denetleme yetkisi dedik. Geç bu aralar sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan Burak Yılmaz'ın Gaziantep Spor'dan istifa basın toplantısını hatırlayalım.
8: Tabii.
7: Ferhat Gündoğdu ile alakalı şöyle özet geçeceğim. Burak Yılmaz'ı arıyorlar. Burak Yılmaz'ın kendi beyanı da
8: Fuat Göktaş arıyor bu arada. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye futbol bilmeyenler olabilir. Evet. Onu da en azından kim olduğunu söyleyelim. Fuat Göktaş'ın, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun altındaki ikinci adam olarak söyleyebiliriz. Yani as başkanlık rolündeki ikinci kişi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun

0: Göktaş. Fuat Göktaş, özür dilerim.
1: Doğrudan bir arama alıyor ve deniliyor ki listede Burak Yılmaz diye bir listede Burak Yılmaz var, sizi ben sildiriyorum diye. Hı-hı. Aba altından sopa gösteriyor. Burak Yılmaz da çok sinirlendiğini söylüyor. Sonra telefon kapanıyor. Tekrar aranıyor. İşte Erzurum'da bir Iğdır'dan bir başka bir Burak Yılmaz'mış diyor. Burak Yılmaz da bunu şöyle yorumluyor. Bana aba altından sopa gösterdiler. Ben de asla böyle bir şey yapmadığımı emin olduğum için ters çıktım. Hı-hı. Ve onun üstüne işte öyle değilmiş çekildi ve ondan sonra her maç Gaziantepspor, yani o sırada teknik
0: tabiri caizse doğradılar.
1: Kendi beyanı kelime olarak bu şekilde. Hı-hı. Şimdi siz bahis soruşturmasında geçen bir teknik direktörün, hı-hı, doğrudan, şimdi siz bir yargı merci değilsiniz. Adalet Bakanlığı'na bağlı, savcı, yani soruşturmaya dahil, hı-hı, bir kurum değilsiniz. Yani ya da sizin bunu yapmaya yetkiniz yok. Hı-hı. Sizin herhangi bir insanı herhangi bir dosyadan silmeye yetkiniz yok.
0: %100.
1: Burak Yılmaz'ı dosyadan sildirdiğini söyleyen kişi doğrudan suç işlemiştir. Hı-hı. Şimdi bu suçunda devlet aklı, bakın burada hiç iktidar odur budur değil konu. Devlet aklı bunları görür.
0: %100.
1: Şimdi burada deniliyor ki, şimdi burada bir suç olduğu belli. Sen kimsin bunu siliyorsun? Hangi yetkiye dayanarak? Şimdi ne oldu şu anda? Bir sürü, şimdi bu o kadar alelen sanki bizi böyle alıştıra bunları yaptıklarına dair sürekli beyanlar. Şimdi Burak Yılmaz bu beyanı yaptığında kimse duymadı mı? Dün Türkiye kamuoyunun gözü önünde bu açıklama yapıldı.
0: Herkes duydu.
1: Bu soruşturma devam ederken siz kendinizi o kadar üstten gördünüz ki yapmaya devam ettiniz bunları. Ve bu soruşturma içerisinde de bir sürü konuşma kayıtlarınız, yani devlet aklı şunu yapar. Yeteri kadar delil oluştuğu zaman, hı hı, dosya savcıdan artık bir operasyona dönüşür.
0: Doğru.
1: Şimdi asla ve asla normal şartlar altında böyle bir şey olmadan buna dönüşmez. Şimdi siz bu artık belli ki sürekli işte yayınlanan işte o konuşmalar, bu konuşmalar derken bir sürü konu var ortada ve siz tutuklu yargılanmak üzerine cezaevine gönderiliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Şimdi bu sırada bu suç işlenirken Futbol Federasyonu tarafından, ikinci başkan tarafından yapıldı ve siz bu bir başkan olarak da denetleme yetkisine sahipken ve gözünü önünde herkesin olurken hiçbir şey yapmadıysanız Türk Ceza Kanunu 89. maddeye göre siz denetleme ve bu suça göz göre göre devam ettiğiniz için siz de suçlu sayılıyorsunuz. Çünkü kanunlar bunu söylüyor. Ceza kanunu bunu söylüyor. Siz bir kurumun başındayken göz göre göre suç işlenmeye devam ettiniz.
0: Yardım ve yataklık yapıyorsanız belki de.
1: Tam olarak ona girmiyor. Hiç önemli değil. Siz de suçlusunuz. Şimdi sizin ikinci başkanınız tarafından yıllar önce bu yaşandı. Bugün Merkez Hakem Kurulu ve altında bir sürü insan içeri tutuklu yargılanmak üzere içeri alınıyor. Ama kamuoyuna hiçbir açıklama yapmıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Siz burada neden varsınız? Çünkü siz burada futbolu yönetmek üzere varken kamuoyunun, yani futbol ne dedik biz, taraftar. Taraftar sayesinde var. Siz kamuoyunu bilgilendirmek, bilgilendirseniz bile şu an kimse inanmayacak artık zaten. Yani Futbol Federasyonu kendini faal olarak iptal etmiştir. Resettir yani.
0: Şöyle bir son dakika haberimiz var. Onu paylaşalım. TFF demiş, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulacağını açıkladı.
1: Kimi ikna edeceksiniz?
0: Şöyle bir bilgi geldi, en azından son dakikayı aktarmış olayım. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir diye bir açıklama var. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyelerinden Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitol ki eski hakemdir, hı hı, bilirsin. Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. 6-7 8 Ekim'de oynanacak Türkiye Kupası maçlarında. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuna paylaşılacaktır diye bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması var. Şimdi, onu söyleyeyim.
1: Benim görüşüm şudur. Hı hı. Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu meşrutiyetini kaybetmiştir. Aynı zamanda oynanacak önümüzdeki maçlarda yapılacak en küçük hatalar ya da yoruma açık herhangi bir şey kimseyi

0: mutlu etmeyecektir. Çok büyük faali infiale neden olur. Türk o yüzden de ligler geçici olarak benim fikrimce ertelenmeli. %100
1: ertelenmeli. Yani şu anda belli şeylerin, belli kaos çözülmeden şu anda
0: kimseyi ikna edemezsiniz.
1: Sportif gerçekliğinin olmadığı bir sonuca çıkıyor iş. Yani Jorge Jesus söylemişti zamanında, işte Türkiye'de bir sportif gerçeklik, bu ligin sportif gerçekliği yok diye. Aslında o gün yüksek bir çıkışı vardı ama eğer oynatılırsa, ben de çok kısa bir yorum ekleyeyim. Eğer oynanırsa bu belli kaos çözülmeden ve bu kadar kafalarda soru işareti varsa, o zaman o söylem, ben bana sorarsanız doğru çıkıyor mantıken.
0: Evet, yani doğru çıkıyor abi yani. Gereken, şimdi Jorge Jesus sportif gerçekliği kalmamıştır dediğinde, siz bunu gerçeğe yaparsanız insanları polarize, kutuplaştırmış olacaksınız. Bak, yani burada Galatasaraylı işte dört baş sürekli şikayet edebilir insanlar. Ama şu anda sizin alelen kayıtlarınız, suçlarınız ortada, her yerde dönüyor. Kimseyi ikna edemezsiniz ve insanları kutuplaştırırsınız. Yarın Fenerbahçe aleyhine veya lehine, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş fark etmez. İlk hatada insanlar birbirleriyle kavga etmeye başlayacak.
1: Evet.
0: Ve futbol sadece futbol değildir, sosyaldir. Yani
1: %100.
0: Bugün biz 6 tane arkadaş toplanalım, Fenerbahçe ya da Galatasaray lehine aleyhine hiç fark etmez. Yapılan ilk anda birbirimizle tartışma, bu federasyon odur budur. Çünkü sizin artık bir gerçekliğiniz kalmamıştır. Acilen herkesin istifa edip yeniden oluşturulana kadar futbol liglerinin
1: durması gerekiyor. %100 katılırım. Bu arada bir dinleyicimiz şöyle bir ricada bulunmuş. Şöyle bakıyorum. İlk mesajları okuyacağım da, can tutuklananları bir kez daha aktarabilir misin yayında denmiş. Ben de tabii ki aktarmış olayım. Hakem soruşturması kapsamında Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Soracak olanlar vardı. 7 kişiydi normalde. Ne oldu diğer 2 kişiye? 2 kişinin durumu nedir diye bir soru gelecek olursa da, Ahmet Şahin ki hakem atanmalarıyla alakalı gerçekten güçlü bir isim olduğunu biliyoruz. En azından benim aldığım istihbaratlar sonucunda Ahmet Şahin'in hakikaten çok ciddi bir rolü olduğunu biliyoruz ki bu 5 tutuklanan isimden bir tanesi değil. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şirin, bu iki kişi de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını da eklemiş olalım.
0: Şimdi şeyi de bilmiyoruz. Şimdi bu yapılan yolsuzluklar, suçlar neden yapıldı? Yani bir takımın lehine mi yapıldı, bir takımın aleyhine mi yapıldı, yoksa bahisle alakalı mıydı? Bunlar da henüz yok. Şimdi bunlar belli olmadan siz buna devam edemezsiniz. Yani bu Galatasaray olur, Fener olur, hiç önemli değil.
1: Bunları konu takım değil bu arada. Hani hakikaten dinleyicilerimize bunu bir kez daha söyleyelim. Evet. Konumuz takım değil. Yani biz burada hani herkesin tabii ki tuttuğu bir takım var ama şu anda konular üstü bir konu işliyoruz ve zaten olağanüstü bir program durumundayız. Yani olağanüstü bir durum kaynaklı olarak bir program yapıyoruz. Futbol programı değil. Birazcık daha çözüm programı. Birazcık daha esasında futbolun kirli olduğuna dair bir program ve bu kirlerin temizlenmesi için yapılan bir program olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
0: Evet, ya siz yani liglerin devam etmesi için gereken çözüm de şudur benim görüşüm. Love edeceksiniz federasyonun bütün görevlerini. Bir kayyum atanacak. Orada hiç kimse hiçbir şeye dokunmamalı bu saatten sonra. Hiçbir delil karartma odur bu. Hiçbir şeye dokunmadan dışarıdan, hiçbir hakem, hiçbir şey olmadan dışarıdan bir yerden ithal edersiniz. Bir süre devam edersiniz. Ama bu kayyum şekli olur. Şu anda kim tarafından ne yapıldı, neden yapıldı, bu bir bahis işi miydi, sportif bir başarı için mi yapıldı, yoksa kendi taraflarında güç devşirmek için mi, yani bir daha böyle bir klikleşme için mi, yani bir organizasyon işi mi yapıldı, bunlar belli olmadan biz buna devam edemeyiz, hiçbir gerçekliği yok.
1: Ne demeyiz yani, gerçekten Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının yapılacağı, işte vekaleten kişileri zaten demin okuduk, açıkladık son dakika gelişmesi olarak, ya Türkiye Kupası maçları dahi nasıl oynanabilir ki? Şu anda şu ortamda bu kadar adaletsiz ve bu kadar sıkıntılı bir ortamda, ya sonuçta suçlu bulunan insanların ortamında bu nasıl oynanabilir abi? Bana ya hiç mantıklı gelmiyor. Tabii ki mesela ben de Türk evladı olarak, Türk vatandaşı olarak, ülkesini seven birisi olarak abi, yani tabii ki Türkiye Ligi'ni izlemekten çok haz alıyorum. Ben de futbolun oynanmasından çok haz alıyorum. Zaten yani işe dönüşmüş artık bu. O kadar sevmişim ki nasıl satayım. Yani, işe dönüşmüş ve ben bu ligin oynanmaması gerektiğini söylüyorum. Ne kadar acı bir şey bu ya.
0: Ligler oynanmadığı zaman sen program yapamıyorsun.
1: Ben iş yapamıyorum.
0: Bir sürü insan bununla alakalı iş yapmasına rağmen bunu, çünkü seviyoruz. Yani çünkü biz bunu sevdiğimiz için için buradayız.
1: Öyle. Ya %100 öyle ve yani ya gerçekten inanamıyorum. Ya bana şunu sorsalardı, sallıyorum 18 yaşında. Ya tamam futbol programı yapacaksın deseler tamam kendim belki hayal edebilirdim ama bir futbol programı içerisinde 2 saat boyunca saha içine dair hiçbir şey konuşmadığım bir program yapacaksın deselerdi bana 18 yaşındayken. Yani 12-13 sene evvelden bahsediyorum. Mümkün değil derdim yani, yapmam derdim. Zaten bana karşı yani şey derdim yani, benim konum o değil derdim. Ama seninle nasıl hiç konuşalım?
0: Ne hakem yani, taktik konuştuk işte, takım boyları onlar, biz bunları konuşurken bu bizim aklımızla alay etmektir.
1: Evet ya, kesinlikle öyle yani. Ve yani mesela genel olarak tabii ki dinleyicilerimiz hakem muhabbetlerini ve saha dışı muhabbetlerinden tabii ki çok fazla şey dinlemekten hoşlanıyorlar ama bu işin uzmanı değildik. Biz de bu işin uzmanı olmak durumunda kaldık.
0: Evet yani
1: gerçekten böyle.
0: Ceza kanunu araştırdım. Kim,
1: notlar acayip yani bu arada.
0: Hangi komisyon nerede, kime bağlı, bir sürü işte nereden ne gelir. Ben bunu araştırmak zorunda değilim. Ben taktik 11 kişi 11 futbolu izlemeyi seviyorum ve evet, beni getirdikleri hale bak.
1: Değil mi? Ya inanılır, şaka gibi bir şey yani hakikaten. Bakıyorum, selamünaleyküm demiş bir dinleyicimiz. Yayınlar şimdi tutuklanan hakemler var yayında diyorsunuz. Bu bahis soruşturması mı yoksa takımın aleyhine mi diye diyorsunuz. Bunların yapısını öğrenip de Ali Koç demiş Rize'de verilen. Ya onlar tabii ki tam olarak açıklanmadı. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz ama yani şu anda şey durumunda değiliz. Bak dinleyicimiz çok uzun bir mesaj atmış. Hatta ismini de okuyalım. Hüseyin Bey yani uğraşmış, uzun bir mesaj atmış. Sayın Ali Koç'un dediklerinin Ali Koç'un çok üzerine gelindiğini, Ali Koç'u iyi doğradılar diye aslında bir sonuç çıkarmış. Herkes tabii ki belli bir takım taraftarı kendi açısından da bakmakta özgür, taraftar bu şekilde bakmalı da zaten. Taraftar kendi başına zaten bu açıklamaları bizlere de yazmalı. Ama şu anda konu öyle bir konu ki işte Galatasaray şöyle yaptılar, Fenerbahçe böyle yaptılar konusu altı, değil şu anda.
0: Biz eğer dersek işte Dursun Özbek onu söyledi, Ali Koç'u orada yaptı.
1: Çıkamayız işin içinden de zaten.
0: O zaman bütün bu işlenen bütün suçları altını boşaltmış oluyoruz. Yani iş yine biz bir Galatasaraylı bir Fenerli birbirimizle tartışmaya döneceğiz.
1: Evet ve buna dönmemesi gerekiyor şu anda. Yani konu bir takıma işte bu yapıldı mı, bu Galatasaray'a yapıldı, bu yapıldı mı, bu Fener'e yapıldı, işte bu
0: en büyük Beşiktaş'ı
1: kolladı ya da Trabzon'a, işte adam da Trabzon'a Trabzon'u kolladı. Konu bu değil şu anda.
0: Yani
1: konu
0: sosyal medyada da çok bu izliliyor evet. Ve bence şu anki süreçte en büyük tehdit, tehlike konunun buraya gelmesi.
1: Evet yani ve bu oradaki bu kötü, yani kötü niyetli diyeceğim evet. Çünkü ya görevi kötüye kullanan insanlardan bahsediyoruz evet, burada ve
0: sosyal medyanın da elinde olan, yani bunlar evet, yapılıyor.
1: Görevi kötüye kullanan insanların tek çıkış noktası bu demeye evet, çalışıyorum. Doğru. Yani konuyu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kavgası, işte benim bu hakkımı verdiler, bu benim hakkımı yediler, işte orada çalmadı düdüğü gibi konuya getirirsek bu insanlar haklı çıkacak ama o çıkmaması gerekiyor. Ve o yüzden de böyle olması gerekiyor. Bundan, o yüzden de takımlara karşı şey yapmamamız gerekiyor. Yani kendi rakip takım taraftarıyla şu anda kavga etme günü değil.
0: Ve biz bunu bugün çözemezsek eğer yerine gelecek insanın aynısını yapmaya yer bırakacağız. Bugün ona yapılan yarın buna yapılır. Ama biz bunu bugün çözmek zorundayız.
1: Kesinlikle ve bugün biz bu işi çözmeden, ya bak Türkiye Kupası dahil diyorum, hani beni de eleştirecek olanlar vardır. Herhangi bir futbolda Türkiye'de müsabaka oynatmak böyle bir konjonktürde şu anda mümkün olmamalı. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Yani sizin sonuçta, senin çok güzel örneğin var Berkay. Yani sahadaki kararları veren birinci otorite hakemler konusunda başındaki adam tutuklanıyorsa, birçok insan bu konuda gözaltına alınıyorsa, geçtiğimiz sezon Türkiye'nin en majör maçlarından, yani derbilerinden diyorum,
0: dört derbi
1: yöneten adam gözaltına alınıyorsa, abi nasıl oynanacak ya? Nasıl oynanacak yani abi? Ya bilmiyorum yani, birazcık şey yani, ben de çok doluyum çünkü ya ben yayınlarda zaten hani bu tip yayınlar yapmaktan da hoşlanan birisi de değilim ama nasıl futbol konuşalım ki abi? Ya o yüzden de çok öfkeliyim. Kimse kusura bakmasın yani, ben yani bu yayınları yapmaktan da keyif almıyorum yani, açıkça söyleyeyim. Ya tabii ki seninle her zaman sabaha kadar sohbet etmek şey var ama hayatım, almıyorum abicim keyif bu yayın yapmaktan.
0: Hayatında beni hiç böyle görmemişsindir.
1: Sen yani, de beni böyle görmemişsindir. Ben radyoda bas bas bağırdığım bir durum. Yani gollerde bağırıyorum sadece, işte sallıyorum. İşte Victor Osimhen diye bağırıyorum. Oradan Vedat Buriş diye bağırıyorum vesaire.
0: Sana çok kısa bir anekdot vereceğim. Biz seneye böyle mi başladık? Yemek futbolcu eşleştirmeleri yapıyorduk.
1: Tabii ya, gırgır işte, yapıyorduk ya abi.
0: Gırgır şamata, biz bundan keyif almak istiyoruz. Ama mahvettiler ya. En sevdiğimiz iş bu.
1: Evet abi, mahvettiler yani. Gönül rahatlığıyla oturup iki tane arkadaşın oturup şurada maç izleyemeyeceğimiz ve oynanmaması gerektiğini söylediğimiz bir hale geldi iş yani. Ne kadar acı abi. Ne kadar acı ya. Ya bu insanlar ülkemizdeki çocuklara örnek olan, kaç tane insanın idolü olan insanlar bunlar. İleride olmak isteyen bir dolu çocuk var. Futbolcu olmak istiyor, yönetici olmak istiyor, teknik direktör olmak istiyor. Herkes bunu hayal ediyor ama çok kirli ya. Evet. Çok kirli yani şu anda. Nasıl oynansın abi? Ya gerçekten çok söylenecek şey var. Gerçekten kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Kelimelerimi seçmeye çalışıyorum derken de hatta bir araya gitmemiz de gerekiyormuş. Çok kısa. Bak çok kısa bir araya gidelim. Bir reklama gidelim. Reklamımız da var. Bir nefeslenelim. Çünkü gerçekten birazcık da sakinleşmek lazım.
0: Yayıncı sorumluluğu olarak da bizim şeyimiz biraz böyle şeyimiz yükselecek.
1: Evet, tansiyon yükselecek. Kusura bakmayın tansiyonum yükseldiği için. Bir 2-3 dakika sonra geleceğiz. Biraz reklamımız var. Verelim gelelim, olur mu?
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berkay Çakır'la sohbet ediyorduk. Stüdyo konuğumuz Berkay Çakır'la sohbet ediyorduk ama Yunus Aydın'la da sohbet edeceğiz. Bugünkü akışımızda programımızın bu bölümünde Yunus Aydın'la konuşacağımız bir evre olacak. Berkay soracak, ben soracağım. Bazen aralara gireceğiz, bazen bazı detaylara değineceğiz ama Yunus, dilersen öncelikle hoş geldin diyeyim.
4: Hoş bulduk, selamlar.
1: Çok çok teşekkür ederim. Ben biraz hararetliydim deminki arada. Sonuç olarak gerçekten çok çok sinirliyim belli şeylerden dolayı. Yani futbolumuzdan mahrum kalma ihtimaline dahil çok sinirliyim ki oynanmaması gerektiğini savunan taraftayım. Bu konuyu soracağım ama Merkez Hakem Kurulu'nda şu anda neler oluyor? Son güncel gelişmeler neler? Ne olması gerekiyor? Bu insanlar bu kadar acaba hani sıkıntılı işlere girmişken nasıl bir şekilde bir çözümü var bu işin? Kim eleştirilmeli? Konuya neresinden bakılmalı Yunus? Bu şekilde sorarak başlayayım, sonra Berkay'ın da illaki soruları olacaktır.
4: Ya tabii ki şimdi ilk başta bu konuda irade gösteren her kimse, elbette Adalet Bakanlığı başta olmak üzere, tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten Türk futbolu adeta bir çöküş aşamasındayken başrolleri bence yani hakemlerdi. Hep söylüyorduk burada, yani yıllardır konuşuyoruz. Bir numarada hakemlerin niyetini her zaman sorguladım. Yani hiçbir zaman da hiçbirinin niyetine de güvenmedim. Bugün de geldiğimiz noktada bu. Yani dünyanın hiçbir yerinde geçen sene yaşanan, yani üç büyük takımın kendi arasında oynadığı derbi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray derbilerinin dördü Yasin Kol'a verilmiş. Trabzon'da niye verilemiyor? Bu olaylarda niye Trabzon'da da adılmıyor diye düşünen varsa, Yasin Kol Trabzon bölgesi hakemi olduğu için
1: o yüzden
4: oraya veremiyorlar. Ya verebilseler oraya da verecekler yani.
1: Gerçekten öyle.
4: Yani hani burada Trabzonspor'a bir saygısızlık değil yani. Neden sürekli üç büyüklerin adı geçiyor diye düşünülen varsa, Yasin Kol Trabzon bölgesi hakemi olduğu için. Şimdi diğer tarafta şöyle bir durum var. Yani ben senelerdir burada Yasin Kol her dergi hakemi atandığında hakem konuşuyoruz ve anlatıyordum. Yani Yasin Kol büyük ekstremde klasman düşmüş bir hakemdi. Tekrar getirildi. Nereye getirildi? İşte Hacı Osmanoğlu döneminde memleketli kontenjanından, o da Trabzonlu, ben de hani alayım yukarı çıkartayım mantığıyla getirildi. Bugün de geldiği nokta şu an gözaltına alınmış durumda. Benim tahminim yani şu an ülkemizde işte benzeri operasyonlara da baktığı zaman uzun tutuklu, uzun gözaltılar genelde tutuklanmayla sonuçlanıyor.
1: Doğru.
4: Bu hani Yasin Kol'da aslında bence bunun muadili bir süreç olacak. Hani Ferhat Gündoğdu'da hani ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün, hani artık dördüncü gün son gözaltı süresine adliyeye sevk yapıldı ve sonrasında da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sonrasında tutuklandı. Aynı şekilde Yunus Yıldırım için de aynısı geçerli. Yani o kadar realiteden, o kadar gerçeklikten uzaklar ki, milli takımın kaybettiği gece bizi kim alabilir diye bir paylaşım yapıyorlar.
1: Değil mi ya? Ya inanılır gibi değil.
0: Nereden tutsak yakalayamıyoruz. Yani her bir beyan daha da üste koyuyor.
4: Yani aynı şekilde yani bunu size aldılar. Şimdi siz nasıl çıkabilirsiniz onu düşünün bu saatten sonra. Hani yani MHK'nın yani yapması gereken şey, yani bu konuda zaten bunu da istifa etmediler. Yani işin kötüsü istifa da etmediler bu süreçte. Yani görevlerinden istifa edebilirler de hala da yani bir dizayn etme çabalarında var. Ya o kadar kötü insanlardan oluşmuş ki. Ya bugün bakıyorsun yani ben artık beyefendi adını bile anmayalım. Yani beyefendi demeyeyim ya, telefonda çocuklara yönelik videolar bulunuyor.
1: Yani,
4: nasıl insanlara emanet yani Türk futbolu.
1: Yardımcı hakeme yaptığı o konuşma ortaya çıktı ya, yani mobbing mesela, korkunç yani.
4: Yani karşısına almış hakemi, babasıyla alakalı konuşuyor, adama hakaretler ediyor. Yani gerçekten yani çok çok kötü. Tabii bu suçtan da ayrıca tutuklandı Ferhat Gündoğdu.
1: Yani zaten olması gereken oldu yani bence.
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani burada yani senelerdir duyduğumuz bir yalan var. Hiçbirimizin inanmadı. Hiçbirimizin inanmadı. Nedir? Hakemleri şey atıyor, yapay zeka atıyor. Hiçbirimiz hiçbirine inanmadık.
1: Hadi canım ya derim.
4: Aynen öyle. Bugün videolarda gördük. Bugün çıkan ses kayıtlarında gördük. Avara kadar Yasin Kola yaptırmışlar ya.
0: Yani kendini atıyor. Yani kendi kendini ve varını, her şeyini kendi atıyor. Diğer hakemleri de kendi. Yani akıl tutulması bu.
4: Kesinlikle katılıyorum. Ya şöyle yani bir kere şimdi 6 derbinin 4'ünde Yasin Kola yönetti. Herhalde bunlardan birkaçında kendi istediği için kendi yönetmiştir.
1: Artık ben de bundan şüpheleniyorum yani %100. Yani, kendi ben bu maçı yöneteyim, ben maçı yönetmeyeyim deme herhalde yetkisinde artık kendisi.
4: Kesinlikle. Ya şey ya, ikinci merkez hakem kurulu başkanı gibi.
1: Gerçekten öyle ya. Gerçekten öyle, iyi benzetiyor.
4: Yasin Kola tersleşen gözlemciye maç verilmiyor. Ya aleni bir şekilde Yasin Kola hakkında olumsuz rapor vermeyeceksiniz diye tapya okuduk işte. Diğer taraftan bakıyorsun, hakem Ersoy'un ifadesi var. Ya Burak Doğan bu arada bu sesi çok büyük gazetecilik yapıyor. Ya bütün ifadeleri tek tek ortaya çıkarıyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu bana elimde NTS kayıtlarım var dedi. Biz şimdi bu işi nereden birleştirebiliriz? Yunus Yıldırım, o da tutuklandı. Eski hakem aynı zamanda.
1: Doğru.
4: Kendisi bu süreci başlatan yan hakemden, beyefendinin adını unuttum. Ya bu süreci
1: Ali Tuna.
4: Ya Ali Tuna kendisi bu konuda ifade veriyor. Kendisi sınav kağıtları değiştirilen kişi. Ali Tuna sınav kağıtlarını değiştirmesiyle alakalı bir sorgulama yaptığı süreçte Yunus Yıldırım bu işi halledebilmek için bir kişinin NTS kayıtlarını istiyor. Ali Tuna da emniyet mensubu. Ya ben bunları yapamam diyor. Ya bunlar diyor hani usulsüz işte beyefendi işinin yani bütün hani uyması gereken yani
1: kural kitabına göre hareket eden ender isimlerden diyelim.
4: Aynen öyle. Yani namuslu ender isimlerden birisi bu süreçte.
0: Yunus, hemen böleceğim seni. Yani bir emniyet mensubundan yan olarak, yani hakemlik profesyonel değil, otel kayıtları karşılığında görev verme pazarlığı yapıyor Yunus Yıldırım. Yani bu, yani rüşvet, görevi kötüye kullanma, kamu görev ve özellikle emniyet görevlisine karşı, yani bu cesareti nasıl yorumlarız? Yani böyle bir cesaret nasıl yapılabilir?
4: Yani gerçekten şöyle, en basiti şöyle örnekleyeyim. Ya bizi kim alabilir diye paylaşım yaptılar dedim ya az önce.
1: Evet.
4: Ya, o kadar gerçeklikten uzaklaşmışlar. Yani çünkü şimdi Serdar Adalı mesela diyordu ki bu operasyonla bir iki gün önce Ferhat Gündoğdu'nu orada görevden alamıyorlar. Daha önce Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar herkese. Yani o zaman burada hakikaten bu insanlar yerlerden, ki bence bu işin sonu oraya da uzanacak. Ya bu idare aynı şekilde devam ederse gerçekten buralarda görevlendirilmişler, ama işte devletin en üst meclisi buraya el attığı zaman tabii ki o güçler tek tek ortadan kalkıyor. Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu ne olmadığıyla alakalı bütün kulüplerin zaman zaman Ali Koç'un çok net açıklamaları vardı, işte Serdar Adalı'nın çok yakın zamanda aynı şekilde vardı. Yani kendilerini çok yukarıda görmüşler. Az önce hani örneklediğimiz, yani mesela şimdi otel kayıtları diyorsun, bu konuda hafta içinde mesela Cihan abiyle yaptığımız yayında, belki de Göksel'le yaptığımız yayınlarda da anlattım. Paralel olarak aynı zamanda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında da bir soruşturma vardı. Ve burada bu hafta içerisinde MK operasyonuyla aynı gün aynı sabah Antalya'nın çok ünlü otellerinin, çok ünlü turizm şirketlerinin sahipleri de gözaltına alındı. Bu futbol kamuoyunun dışında kalıyor. Birazcık daha, ama aynı dosyaları geçen çok fazla isim var. Hani bu nedenle hakemler hangi yollarla kıstırıldı, hangi yollarla elleri kolları bağlandı, bunları duyacağız. Biz ilk defa Türk futbol tarihinde ilk defa bir hakem gözaltısı gördük. Zorbay Küçük gözaltı değildi.
1: Doğru.
4: Zorbay Küçük'ün de değil, Zorbay Küçük ifadeye çağrıldı. Hı-hı. Şu an Yasin Kol çok daha farklı. Trabzon bölgede maçı yönettikten sonra
1: ve apar topar bak o da çok şey yani sabahı beklenmeden maç bitiminde apar topar.
4: Kesinlikle ve yani aslında ya belki de değil, öyle hani maçın bitmesini beklemişler aslında.
1: İnanır gibi.
4: Ve burada da aslında bence Merkez Hekim Kurulu'nun bu kadar hazırlıksız yakalanması sebeplerinden biri de milli maçtan sonraki sabah bir operasyon beklemiyorlardı bence.
1: Bence de. Ya zaten
4: Lütfen.
0: Yani orada ben bir araya gireceğim. Şimdi burada konu sadece hukuki olmayabiliyor. Bu kadar fazla sosyal olarak insanı ilgilendiren bir konuda. Yani ligler zaten hali hazırda devam ederken bunu yapmak zordu. Şu an Türk Yargı, yani Türk Adalet Bakanlığı ve bu yargı merci olarak savcılar bir süre verdiler bence. Yani siz bunu, yani bu iş burada bitmeyecek. Siz bunu
1: belki birinci fazı sadece.
0: Biz bunu temizleyeceğiz ama toplumsal olarak infiale neden olmasın diye önden bir gösterme ve ligler başlayana kadar ya da başlatmamak üzerine size o bir süre verildi bence onlara. Yani milli takım arasında olmasının sebebi buydu.
4: Süre konusunda şöyle düşünüyorum. Yani katılmakla beraber önce ekleme yapayım. Hani senin söylediğine desteklemek açısından. Şimdi bence şöyle bir durum var. Türkiye Futbol Federasyonu'yla, yani çünkü aslında TFF'de her ne kadar özel bir yapı gibi gözükse de aslında en başa hesap verme konusu olarak devlete bağlı.
0: Doğru.
4: Şimdi TFF ile bence bu işi yürüten savcılar arasında da net bir resleşme var.
0: Orada şöyle bir resletme başlamıştı. Geçen yıl bahis oynayan futbolcuların daha soruşturma devam ederken kapalı bir dosyadayken konu Futbol Federasyonu tarafından bu isimlerin sızdırılmasında başladı konu Adalet Bakanlığı'yla. Orada dediler ki siz bu soruşturmaya nasıl böyle bizden habersiz zarar verirsiniz. Oradan itibaren bu iş yokuş aşağı devam etti zaten.
4: Şu anda bence muadili bir şey oluyor bu arada. Yani aslına baktığın zaman Merkez Hekim Kurulu operasyonu yapıldıktan sadece 15 saat sonra Türkiye Futbol Federasyonu bahisten dolayı PFDK'ya sevk edilen isimleri açıkladı. Doğru. Şimdi bu isimlerle alakalı herhangi bir gözaltı var mı? PFDK'nın sevk etti. Başkanlar nezdinde bile açıklamalar var. Şimdi durduk yere bir günde Ertuğrul Doğan'ın bahis oynadığını öğrenseydik yer yerinden oynayabilirdi. Ama bu kamuoyu oluşmadı. Neden? Çünkü çok daha ortalığı gelen bir başka operasyon var.
1: Zamanlaması da çok manidar geldi bana açıkçası.
0: Karşılıklı resleşme.
4: Bence hiç böyle bir plan yoktu. Bence hiç bu dönemde bahisle alakalı PFDK sevklerini açıklama yönelik bir karar yoktu. Yani bunu tamamen, ya daha önce İbrahim Hoca Osman'ın şu açıklaması var. Yani ben Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştüm. Çok değişmeyelim bu dosyaları, FIFA takip ediyor gibi bir açıklaması var. Bu nasıl bir açıklama?
1: O benim gördüğüm, yani hayatımda gördüğüm en trajikomik açıklama olabilir. Yani karşınızda çocuk mu var?
4: Yani
1: çocuk mu kandırıyorsunuz ya, yani?
4: Hani aba altından işte yani sopa göstermeler, çakma kaba dayılıklar. Ya bunlarla Türk futbolu bir yere kadar gidiyor. Yani devamı gelmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bakıyorsun burada şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı bunun altında elbette kalmadı. Bir gün sonra bu PFDK sevklerinden sadece bir gün sonra Yasin Kol'u gözaltına aldılar. Farklı bir hamle var mı? Şu an TFF bir hamle daha yapabildi mi? Yapamadı.
1: Yapamadı.
4: Yani hani burada bir yere kadar bence TFF'de gidebilir. Yani TFF'nin gündeminde şu an için belki istifa yok. Ama hani zaten görevden el çekti, affını isteme gibi şeyler bence milli takım sürecinden sonra bir sonraki milli araya kadar bence birçok aksiyon olacaktır bu konuyla alakalı.
1: %100.
4: Yani burada artık yani bugün Ferhat Gündoğdu serbest bırakılmış olsaydı da artık fiilen başkanlıkları zaten bitti. Özellikle bunu Ferhat Gündoğdu için söylüyorum. Bu saatten sonra artık ne bir MHK'dan bahsedebiliriz. Yani şu an yerine gelecek isimlerle alakalı da. Yani ya birçok kişi işte Bünyamin Hoca'ya gidilmiş mesela. Bünyamin Gezer kabul etmemiş.
1: Aynen.
4: Aynı şekilde daha önce Ahmet Çakar'a aynı şekilde Erman Toloğlu'na da gidildi. Kabul etmediğini birebir kendi ağızlarından duymuştuk. Yani şimdi az önce söylediğim gibi hakemleri öyle bir engellerden yakalıyorlar ki, ya işte sürekli mesela işte HTS kayıtları var. Abi, bu HTS kayıtlarını nereden elde ediyorsunuz?
1: Çok acayip.
4: Yani hani sizin buna ne yetkiniz var, ne işte hakem olmak isteyen polisleri baskılayarak yani bütün her yeri ellerinin altına almaya çalışıyorlar ve bir yerde patlıyor. Yani nasıl patlıyor, işte az önce söylediğimiz yan hakem hocamız, yani o dönemde şu anki Adalet Bakanımız Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, hı hı, bir şekilde ulaşabiliyor kendisine. Ulaştıktan sonra bu süreç başlıyor. Ya bu dosya neden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında? Çünkü şöyle bir süreç var. O dönemde İstanbul'da çok ciddi bir dosya yoğunluğu olduğu için Antalya'da başlatalım diyorlar. Antalya'da başlıyor. Sonrasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yetkisizlik kararı verdikten sonra dosyayı tekrar İstanbul'a yolluyor. Ve zaten süreç hızla ilerlemeye devam ediyor.
0: Ben de bir araya gireceğim seni desteklemek amaçlı. Şimdi siz, yani federasyona buradan yine sesleneceğim. Siz kendinizi bu ülkenin yargı merciğiyle eş görürseniz bu iş zaten çoktan feshedilmiş bir konu. Zaten federasyonun kuruluş ve görevleri hakkında 58-94 sayılı kanunu zaten yürütmek üzerine bu merci aday, yani sizin çok üstünüzde olan bir norma oturduğunuz yerden kafa tutuyorsunuz. Yani bu hiç normal bir durum değil ki. Bugünlerde hani Adalet Bakanlığı, yani özellikle Akın Gürley'in de bir sürü konuya el atmasıyla birlikte bazı mercilerin de kendini Türk adaletiyle kıyaslayanların biraz önü kapandı gibi bu aralar.
4: Ya kesinlikle kasılıyor. Yani şimdi MYK burada idari ceza ya verilebilir TFF tarafından. Sonuçta bir idari ceza vardır, bir de adli ceza vardır. Ya burada zaten bu arada MYK bir hakemin hakemliğini bitirmek istiyorsa 45 gün hak malumiyeti verdiği anda zaten hakemliği düşer. TFF'nin içerisinde böyle bir düzen var ki bence hani çok da doğru değildi. Ama yani zaten MYK istediği gibi asabilir, kesebilir, birinin hakemliğini bitirebilir. Yani net bir şekilde bu güç onlara verilmiş. Ama diğer tarafta yani dediğin gibi bir adli, adeta sanki bir mahkeme gibi kendileri orada bir düzen kurmuşlar. Hakemleri tehdit ediyorlar. Yasin Kola yüksek puan vermeyen gözlemci maç kazanamıyor, maç alamıyor. Yani Yasin Kol İstanbul'a gelmişken aynı gün bir avar bir varda maç yönetiyor. Yani İstanbul'a gelmişken buradan hani taksimetre çalışsın, hani parayı alalım.
1: İnanılmaz. Gerçekten yani, öyle yani.
4: Yok yani 24 saatte 3 maç yönetmiş. Bir maç normal. Trabzon, üzülüyorum, Fenerbahçe maçı.
1: Yok, sinirden gülüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gün... Neden gülüyorsun diyen dinleyiciler olacaktır. Hani yani, trajikomik bir hikaye yani gerçekten. Lütfen Yunus, devam edebilirsin abi.
4: Kesinlikle yani. Bir Fenerbahçe maçını yönetiyor, geliyor. Sonrasında Sarıyer maçının var hakemi. Ondan sonra akşamüstü de aynı gün içerisinde yine TFF 1. ekibi bir maçta daha var. Yani para kazanmak için o kadar her tuşa basıyorlar ki. Yani bilmiyorum, biz Fenerbahçe maçı yöneten birisinin sadece 18-19 saat sonra avar olması alışkınlık şey var olabilir. Hı-hı. Ama avar değil yani. Hiç biz, ben hatırlamıyorum TFF 1. Süper Lig'de maç hakemi olan birisinin bir gün sonra VAR'da değil avar'da olduğunu.
0: Ya bu biraz yani, aslında şu demek, para değil burada konu. Ben, bizim elimiz sizin üstünüzde, yani hakemleri köşeye sıkıştırmanın ve psikolojik baskın, yani mobbingin bir diğer türlü hali. Yani ben her an ve benim adamlarım her an yanınızda ve ensenizde demek. Yani sembolik olarak bu aslında.
4: Yani ben ya hem dediğin gibi
1: bence ikisi birden bu arada. Bence ikisi birden.
4: Parayı, bence parada da varlar. Yani bence paraları da varlar. Yani tek başına tekerlerini almaya çalışmışlar bütün sistemi. Yani orada da ben varım, burada da varım. Dediğin gibi her yeri yönetirim. Yani apalakasız bir maçın yardımcı var hakemine karar veriyor. Yasin Kol, işte okuduğumuz tapelerde. Yani işte sonrasında nasıl yan hakem mesela gidecek de Yasin Kol'la paralel olmayan bir karar verecek? Nasıl var hakemi Yasin Kol'u rahat rahat VAR'a çağıracak? Ha şimdi şunlar elbette dizayn edilebilir. Bence zaten yapay zeka olayının saçmalığı tam olarak burada. Şimdi bir hakemle bir hakemin arası bozuktur. Olabilir. Ya olabilir bu. Şimdi inadına VAR'a çağırır, görür çağırmaz vesaire. Yani hakemin aslında zarar verici bir günde işler yapabilirler.
0: Peki bir soru daha soracağım. AVAR olan bir hakem. Yani AVAR dediğimiz asistan var. Hı hı. Şimdi bu kadar Merkez Hakem Kurulu içerisinde atamalara kadar etkin olan bir hakem VAR'a o oda içerisinde müdahale etmeme şansı var mı?
4: Bence mümkün değil.
0: Yani o sadece AVAR demek değil. Yani bütün kararlara da aynı zamanda orada işte parmakla işte şu bu denilecek noktaya getirilmiş. Ve bu çok korkutucu bir durumda. Diğer yanı şu. Yani biz işte bir sportif bir amaçla mı yoksa işte bahis mi o mu derken şimdi bütün bu bilgiler bir araya gelip biz bir beyin fırtınası yaptığımız zaman bu kadar maddiyatla alakalı yüksek hedefleri olan insanların bu bahis olayında olmama şansını düşük görüyorum açıkçası.
4: Zaten hani şu anki Yasin konusu tek nedenlerinden birisi de zaten para giriş çıkışlarının yurt dışı yönü çıkışlarının kaçak bahise yönelik olduğu yönünde 72-58'den zaten hani gözaltına gerekçesi var. Ama şimdi tabii 72-58 dediğin gibi ilk aşama gözaltına alınmadan. Eğer burada kendi yönettiği maçlar üzerinde bahis varsa 72-58'den değil 62-22'den yani orada da sanırım 56. madde kendi maç sonucunu etkilemek. Ki burada doğru. Baktığın zaman da örnek veriyorum Ederson'un kırmızı kartı mesela. Şimdi Ederson kırmızı kart görmeyi bence orada hak etti bu arada ama hani en herkesin hatırlayacağı pozisyon olduğu için söylüyorum. Yani bir kaleciye kırmızı kart göstermek hakem istedikten sonra bunu yapabilir. Şimdi biz Yasin Kol'un kaçak kayısı oynadığını da ispatlarsa mahkeme ya da Yasin Kol kendisi itiraf ederse bir hakemin bahis oynaması, kaçak bahis oynaması ya gerçekten akıl alacak şey değil.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Yani gerçekten öyle. Yani nasıl bu ligin sportif gerçekliği kalır o zaman bu da kanıtlanırsa çok şüpheliyim yani. Yani. Bu, neler olacağına dair.
0: Tek başına yapılacak işler değil. Yani hadi ben kendi başıma işte şu maçta şunu yapacağım denilecek değil. Nasıl ki onlar birilerini sıkıştırıyorsa birileri tarafından da sıkıştırılmış olmalı. Yani bu sadece bireysel bir bahis oyunuyla da kısıtlı değil. Organize olmak zorunda böyle bir yapılanma.
1: Çok
4: katılıyorum. Yani biz bu olay olduğunda galiba ya da 10-15 dakika sonra hatırlamıyorum ya Göksel'inle mesela yayındaydım. Yani ben tanıştığı şunu söyleyeyim. Bunu nasıl tek başına Ferhat Gündoğdu yapmış olabilir yani? Bunun sadece hakem ve hakemleri olmalı.
0: Evet.
4: Yani sonuçta bir kere şöyle bir durum var. Siz yazılı sınav sonuçlarını değiştiriyorsunuz. Yani tamam bir hakem almıyorsunuz. Okey tamam hadi diyelim asla onaylanacak bir şey değil de. Birisini almıyorsunuz. Onun yerine birini alıyorsunuz. Yani evet. Sonuçta bu hakemden ne istiyorsunuz yerine aldığınız hakemden?
1: Sizin menfaatinize uyan şey yani sizin o andaki menfaatinize uyan şeyleri herhalde yapmasından dolayı o hakem tercih ediliyor diye yani anlıyoruz.
0: Bir burada. De bir şey daha söyleyeceğim. Lise öğrencisi bile şunu bilir. Sınavına girer işte hoca bana taktı işte sınavımın aslında değeri bu değil diye mahkeme açma yolunu lise öğrencisi bile biliyor. Siz adamın sınav kağıdını değiştirip bunu nasıl sonuçlanmıyor yani bugün olmasa yarın nasıl gün yüzüne çıkmayacağını düşünürsünüz.
1: Bu yani, gerçekten akıl tutulmaz.
0: Yani ilkokul çocuğu bile biliyor bunu.
4: Ya bir de şöyle yani bunu o an 3 kişi sınava giriyor. Yaptıkları kişi de tek emniyet mensubu olan kişi.
0: İnanılmaz yani.
4: Kafaları da çalışmıyor. Yani hani Türk hakemliğini bunlar yönetiyor işte.
0: Gerçekten dalga geçer gibi.
1: Peki yani biraz da çözüm soracağım. Yani tamam hepimiz çok şikayetçiyiz ve gerçekten hani bazen sinirlerimi ben bile yönetmekte çok zorlandığım bir yayın içerisindeyim şu anda ama yani şu anda Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı tasarruf ne olmalı? Çözüm kimdir? Yani ben şu şekilde ifade edebilirim kendi adıma. Halkın güvenebileceği artık kim varsa o kişiye gidilmeli gibi bir bakış açısındayım ama her ikinize de soruyorum. Yani önce Yunus sana sorayım sonra Berkay'a da soracağım. Genel olarak Merkez Hakem Kurulu'ndaki şu anda ivedilikle yapılması gereken çözüm nedir diye soruyorum ve bir kişi varsa işaret edebileceğim birisi varsa da o kişiyi de duymak isterim abi.
4: Ya şöyle şimdi işaret edeceğimiz kimse bence bu göreve gelmek istemez. Yani hani çünkü gerçekten ateşten gömlek giyiyorsun. Yani hani asla kendini ifade edemeyeceğin, çok iyi yönetsen bile sana bağlı olmayan, bütün güven sisteminin yok olduğu, yani hani başından sonuna kadar hiçbir şekilde güveni yeniden dizayn edemeyeceğim bir sistem. Ha, bana kalırsa kim gelmeli? Mesela biz hepimiz tanıyoruz da işte Radyo Goller'e yıllarca program attı. Ya bence Fırat Hoca, Fırat Aydınus bu iş için bir numaralı insan.
1: Bana sorarsan da öyle bu arada.
4: Ama hani Fırat Hoca bu görevi kabul eder mi? Yani şu an bu görevi kabul eder mi yani?
1: Ki şöyle.
0: Bu TFF altında kim kabul edecekse o da zaten hani bizim güvenebileceğimiz insan değil zaten. Hani.
1: O da doğru.
0: Yani eşyanın tabiatına aykırı. Yani çok güvenilir görebileceğimiz bir insan bu insanlarla zaten yola çıkmak istemez.
4: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Peki o zaman soruyu şöyle sorayım tekrardan. Yani yüzden, Merkez Hakem Kurulu'ndan çıkıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu başında ülkenin futbolunu yönetecek bir numara kim olmalı diye soruyorum ki ona bağlı olarak o soruyu da sormuş olayım.
4: Bunu Berkay Canlısı. Az önce
1: tamam, hadi Berkay Canlısı. Türkiye Futbol Federasyonu başına gelmesi gereken kişi hangi profilde nasıl birisi olmalıdır?
0: Ben tekrar söylüyorum. Bizim bir kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Sadece görevini gerçekten hakkaniyetiyle, dürüstlüğüyle, elinden geldiğince iyi niyetli kim yapacaksa olsun. Ben burada şunu söylemek istemiyorum. Fanatiklik yapmak istemiyorum. İşte Fatih Terim diyeceğim, o bir şey diyecek. Bu değil. Hatta istiyorsanız gidelim bağımsız bir firmaya verelim bunu. Denetçi, yani burada kime verirsek verelim, biz buraya Ahmet'i de koysak, Veli'yi de koysak 3-5 bağımsız kuruluşla biz bu sistemi denetlemek zorundayız. Yani tek başına biz bir insan eline bu kadar insanın duygu yükünü, işte bazı insanlar bahis oynuyor, işte parasını yatırıyor, bazı insanlar sabah işte 10 yaşında çocuk kaybettiği zaman kendi takımı yarın sabah derse mutsuz gidiyor. Bu kadar ince iplik üzerinde giden bir sektörde, bir piyasada, yani bu o alanda biz bir insan eline vereceksek eğer, bunu sürekli denetlemek zorundayız.
1: Kim olursa olsun denetlemeli.
0: Evet, yani burada bugün o gelir, biz bir kurtarıcı aramamalıyız. Biz bir sistem kurmalıyız.
1: %100. Peki bir de Yunus'a döneyim. Yani Yunus, sen ne diyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki bir numara kim olmalı? Berkay'ın önerisine katılır mısın? Veyahut da farklı bir pencereden mi yaklaşırsın konuya? Nasıl bakarsın?
4: Yani, tabii ki düzenliğin kesinlikle bir sistem, isme bağlı olmayan bir sistem olması gerekiyor. Yani bunda en fikirim. Hani hakemlerle alakalı, hani az önce sorduğun soruya bence en yakın hızlı çözüm şu olabilir diye düşünüyorum. Yani bir kere şu an mevcutta bulunan en iyi olduğunu düşündüğümüz Halil Umut Beler olabilir, Mehmet Türkler, yani hepsine diyeceksin ki dağılın. Hepsini görevine son vereceksin. Yani ve şu an Dünya Kupası'nda işte Yeşilburun Adaları'ndan Somali'den bir sürü iyi hakem gördük.
1: Evet.
4: Yani dün İbrahim Sekin'in yorumuydu. Bu çok da beğendim. Yani desteklemek için referans göstererek onu da söyleyeyim.
1: Selamlarımızı da, sevgilerimizi iletelim. Hem İbrahim Sekin'e hem de Doğa'ya da. Doğa'yı da çok severim. Doğa da benim çocukluk arkadaşımdı, Doğa Seten. Öyle ona mi? Da sevgilerimi ileteyim. Lütfen abi devam edebilirsin.
4: Yani şöyle, gerçekten oradaki hakemleri getirip yani çok da rahat ekonomilerini karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Hani güncel şu an hakemlere verilen paralar da dahil olmak üzere yetecektir. Yani onlara bu paraları verip onlara yönettireceğiz maçları. Yani daha iyi.
1: Yani Yunanistan'daki sistem gibi mi? Full. Aynen öyle. Şu anda dışarıdan hakem gelmesi lazım.
0: Ben hani hemen senden önce şunu söylemiştim. TFF meşrutiyetini kaybetmiştir. Hemen lav edilmelidir. Yerine kayyum olarak geçici bir grup atanılabilir, bir komisyon atanabilir ve dışarıdan, aynı senin gibi düşünüyorum. Şu an hiçbir TFF'de hiçbir organizasyon, hiçbir adım atılmamalı yargı süreci bitene kadar. Eğer biz ligleri devam ettirmek istiyorsak dışarıdan bir ekibi getirelim ve yönettirelim. Bu kadar. Başka yani
1: çözüm yok
0: bence de. Yani federasyon binasına dair kimsenin girmemesi, herhangi bir delilin karartma şüphesi sebebiyle anında bugün mühürlenip bütün yargı süreci bitene kadar da Türkiye Futbol Federasyonu diye bir şey olmaması gerekiyor.
4: Yani çünkü dediğim gibi delil karartmak zaten şimdi bir numarada tutuklanma gerekçesi delil karartmak. Şu an Ferhat Gündoğdu ya da birçok hakemin tutuklanmalarındaki sebeplerden birisi de bu. Yani şimdi bu kadar eleştirirken tabii ki hani masumiyet kredisini korumak lazım. Yani tutuklanmak hani iddiati bir tedbir. Evet. Tutuklandığı direkt suçlu değil ama hani çok kuvvetli şüpheler var ortada. Konuşmalar var, tapeler var ve bunların evet yani bir şekilde yok edilme ihtimali var. Biz Merkez Hakem Kurulu operasyonu olduğu anlarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde, yönetim ofislerinde masa aramaları mı gördük? Yani şimdi MASAK neye bakıyor abi MASAK? Paraya bakıyor.
1: Doğru.
4: Demek ki burada idari suçlardan bir fazlası var. Ya MASAK neden arama yapsın yoksa?
1: Şüphesiz. Tabii ki yani. %100.
4: Ya burada hani burada az önce Berkay'ın söylediği gibi delillerin karartılması da karartılmaması da çok önemli. Ya bu konuda ben TFF'ye kayyum atanır mı? Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun istifasında dahi ben hani olağanüstü bir seçim olacağını düşünüyorum. Hı. Ama tabii ki burada Ankara ile arası iyi olan, takımlarla arası iyi olan bir isim gelmesi lazım. Çünkü bazı şeyleri doğru analiz etmek lazım. İbrahim Hoca Osmanoğlu tabii ki Ankara ile arası iyi olan bir isim. Kötü olan bir isim değil. Hı. Ama şunu unutmamak lazım. Her ne olursa olsun TFF'nin başına gelirken Ankara'nın ismi birinci aday değildi.
1: Evet, bu doğru.
4: Demek büyük ekşiydi.
1: Doğru.
4: Yani hani biz bugün gelinen noktada hani İbrahim Hoca Osmanoğlu'na tabii ki hani Ankara ile arası iyi değil diyemeyiz. Hı-hı. Ama Ankara'nın desteklediği bir numaralı aday değildi.
1: %100. Yani bunu ben de biliyorum abi.
4: Ben bunu Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerinden bir örnek verebilirim. Bizzat yerinde takip etmiştim. Hidayet Türkoğlu ile Harun Erdoğan ikisinin de Ankara ile arası iyi.
1: Evet,
4: yani doğru. İkisi de Cumhurbaşkanı'nın uçağına binebiliyorlar. İkisi de aynı şekilde aynı ideolojiye sahip olabilir ama Hidayet Türkoğlu'nu desteklediler. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mehmet Büyükekşi durumu da böyleydi. İbrahim Hacı Osmanoğlu biraz tepkilerle aslında kazandı. Ya bugün gelinen noktada belki kendisi de hesap sorulacak olabilir. Affı istenecek olabilir. Çünkü Türk futbolu tamamen bir batağa batmış durumda. Diğer tarafta da aday olarak ya ben kayyum olayının çok gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Yani çünkü Türk futbolu bahsettiğimiz kadar aslında özel bir yapıda elbette değil. Ama buraya dediğim gibi doğru bağlantı, hızlı aksiyon alabilen, bu süreci bu temizlenmeyi destekleyebilecek kulüplerle de arası bir ismin getirilmesi lazım. Ya bu isimler gerçekten çok ender. Her zaman Türk futbolunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığı, tabii Göksel Gümüşler gerçekliği vardır. Şimdi her zaman ağırlığı vardır. Yani Mustafa Ergöğüt olabilir.
1: Çok fazla konuşuluyor, adı
4: geçiyor. Çok çok fazla adı geçiyor. Hani gerçekten çok düzgün, dürüst birisi olduğu söyleniyor. Aynı şekilde ya birçok kulüple Ankara ile arasının iyi olduğu söyleniyor. Ama elbette Ahmet Nurçebi, ben yakınından biliyorum, istiyor. Ya daha önce Beşiktaş'ta başkan adaylıktan kaybettikten sonra da istemişti.
0: Araya gireceğim. Çok hızlı bir şey söyleyeceğim. Neden tamamen durdurulması gerektiği ile alakalı. Şimdi biz şu an yapının, yani bu şeyin, organizasyonun içerisinde kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Genelde böyle organizasyonlardaki sıkıntı şudur. Yeni birisi gelir ama daha personeli, daha işte yani bunun çaycısından tutun diğerine kadar tanıyamadığı için de bu bir şekilde örümcek ağı gibi devam eder. Yani o karanlık, bulaşıcı bir şekilde devam eder. Şimdi tam olarak federasyon içindeki herkesin, yani sonuçta siz bunu kapattığın zaman herkes bir şekilde bazı itiraflarda bulunacak. Ama eğer siz bunu kapatmazsanız bir şekilde bu süreç uzayacak ve aslında tam olarak temizlenmeyecek. Yani bir kirliliği tam olarak temizlemek için bir durdurmak lazım. Eğer tam olarak kapatırsın,
1: ya kervan yolda düzülür olamaz yani.
0: Olamaz. Çünkü devam edecek. Yeni gelen insanları da onu bir şekilde sıkıştırılıp, yani bu sistematik bir şekilde bir kötülük. Eğer siz bunu bir şekilde durdurursanız şu anda herkes itiraflarda bulunacak ve yargı süreci çok daha hızlanacak. Çünkü o sırada işi olmayacak. Çünkü herkes yanındaki odada ne konuşulduğunu mecburen söylemek zorunda kalacak. Ama hemen biz yönetim olarak 8 tane adam atayalım ve işte biz bu işe yeniden başlayalım dediğin zaman bu içerideki personellerin, yani bu örgütlü bir kötülük, örgütlü bir çalışma. Kimin ne olduğu tam olarak çıkmadan buna devam edilmemelidir.
1: Doğru. %100 katılırım abi ben sana. Biraz da aslında kısıtlı vaktimiz olduğu için Montella kısmına da geleceğim. Aslında soruyu da şöyle sormak istiyorum. Yunus Aydın'a soruyorum bu sorumu. Yunus, şimdi tabii ki malum, yani hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu kadar eleştiriliyor, bizler de eleştiriyoruz. Hem Merkez Hakem Kurulu'ndaki kaos durumu, yani gün, hani dakikalar geçtikçe belki yeni bilgiler alıyoruz. Acayip acayip durumlar var. Ama bütün bu şartlar altında da çok başarısız bir milli takım ve Uluslar Ligi'nde 3-0 yapan milli takım var. Montella'nın koltuğu sallanıyor diyor herkes. Montella'nın açıklamaları gerçekten bizleri, halkı, futbol severleri çileden çıkarıyor. Basın toplantılarında, maç önlerinde. Yani herkes şu anda kendi derdine düşmüşken Montella süreci böyle birazcık daha uzun sürer mi, yoksa pazartesi gününden sonra Montella ile yollar ayrılır mı diye sormak istiyorum ve kim gelmeli diye sormak istiyorum.
4: Yani TFF'de zaten bence bir numaralı problem şu an aslında karar verici mekanizmanın tamamen devre dışında kalmış olması. Yani şu an biz senelerdir aslında büyük ekşi döneminde de milli takımlar sorumlusu olarak daha önceki dönemlerde Yıldırım Demirören olabilir ya fark etmez bütün yöneticilerde biz milli takımlar sorumlusunun kim olduğunu biliyorduk.
5: Doğru.
4: Şu an kim abi milli takım sorumlusu bilmiyoruz. Yok.
5: Yok.
4: Ortada biri yok yani. Ha belki resmiyette var. İstifa etti bilmiyoruz. İşte dün mesela Ural Bey, Ural Akizm istifa etti. İşte bahis oluşturmasını aldı geçenler istifa ediyorlar vesaire. Yani bu konuda TFF kendi içindeki yangını söndüremediği için kendisi inanılmaz bir skandalla uğraştığı için bu konuda ya belki Belçika maçı sonrasında gidip bir konuşma yapılması gerekiyor. İşte belki gidip Montella ile bir iletişim kurulması gerekiyor ya da bir kamuoyuna bir bilgilendirme gerekiyor. Ama ya bunu yapacak kişiler de kendini kurtarma peşinde zaten. Hmm. Ya tutuklanacaklar mı, istifalar mı gerekecek, yönetimde kalacaklar mı? Hiçbir şey bilmiyorlar. Normalde ya bu yaşanan skandal 3 maçta atabilmişiz bir tane gol.
5: Doğru.
4: Yani berbat bir senaryo. Yediğimiz golün adli hesabı yok. Puan almayı zaten hayal dahi edemiyoruz. Ya bir aksiyon alınması lazım ama bu alınabilecek aksiyonu ya alacak irade, alacak futbol federasyonunun ya şu an biz Montella'yı hadi gönderelim deseler yani bunu en az 10-15 tane telefon açmadan bu kararı veremezler çünkü ortada tamamen güven ortamı kalkacak. Yani şu an kendilerinin geleceklerinin ne olacağını bilmiyorlar ki. Salı günü basın toplantısı var mesela. Salı 12'de İvada basın toplantısı. Belki istifa edecekler.
5: Ki öyle olmasın
4: yani, yani istifa hani bence etmeleri de lazım aynen ama istifa etmezlerse de 7 tane yöneticinin istifa edip mesela TFF'yi zaten kendileri düşürecekleri söyleniyor mesela Fatih Altaylı'nın haberine göre.
5: Bu da bir senaryo. Yani, bu da bir senaryo. Yani, bu da olabilir.
4: Yani bence hani TFF'nin içinde 7 tane hani istifa edecek kişi varsa yönetim düşürebiliyorlarsa bence doğrusu da bu. Ama yani dediğim gibi bu içerideki mekanizma o kadar aksamış durumda ki yani belki Sporting'de yani TFF için her şey şanssız da gidiyor. Hı-hı. Yani çünkü içeride belki iyi milli sonuçlar alınsa, iyi milli takım sonuçlar alınsa belki bu süreç biraz daha yumuşayacak.
5: Doğru.
4: Ya da arkalarında olan isimler olacak. Hani az önce Berkay'ın söylediği sürece mesela hakemlerle alakalı ya da içeride tamamen bir temizleme olmasıyla alakalı. Çok destekliyorum çünkü şöyle bir durum var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu gelir gelmez 2 ay sonra TRT Spor'da çıktı yerine hakemler bana operasyon yapıyor dedi.
5: Hatırlıyorum. Aslında o yüzden belli başlı hakemleri yani kendine daha önemli tuttuğunu söylemişti hatta. Yani daha...
4: Yasin Kol abi işte.
5: Aynen işte onu söylemeye çalıştım. Onu çok güzel söyledin.
4: Yani sen Mehmet Büyükekşi döneminde klasman düşen TFF 1'de maç yöneten hakemi gidip ne yaparsan Süper Lig'de 6 hakemin 4'ünü yönetebilir hale getirirsen Türk futbolunun geldiği bu. Mehmet Büyükekşi dönemi de bence çok kötüydü.
5: Korkunç bir dönemdi ama bu şu anda yaşanan daha da büyük skandal bana sorarsın.
4: Yani mesela Ahmet Tülçevi için herkes Beşiktaş tarihinin en kötü başkanı zannediyordu Hasan Arat gelene kadar. Hani bizde resmen böyle bir dönem yaşanıyor. Ya bu suyun bir şekilde durulması lazım ve bunun içine bir irade, bir operasyon, yani operasyonlar silsilesi gerekiyordu. Yani şu an işte birçok hakemin ifadesini görüyoruz. Yani tanık sıfatıyla giden, müşteki ya da şüpheli olarak değil, sadece tanık olarak giden, bilgi vermek için giden Deniz Ateş Bitler gibi, Tugay Kağan Numanoğlu gibi birçok hakem var. Bu isimlerin de verecekleri bilgiler önemli. Hali hazırda gözaltına alınan isimlerden, etkin pişmanlıktan faydalanıp ifade verecek isimlerin de tutumları çok çok önemli. Ya buna göre operasyon genişleyecektir. Ama dediğim gibi yani sonuna kadar gidilmesi lazım. Ve burada belki bahis soruşturması birçok kişi için hayal kırıklığı oldu. Yani sonuna kadar gidilmedi. Ama burada Akın Gürley'in koyduğu irade o kadar yüksek bir yerden başladı ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan. Ya daha iki gün önce bu ülkenin en büyük üç kulübünden birinin kimisine göre en büyüğünün başkanı Serdar Adalı Ferhat Gündoğdu'ya galiba dokunulamıyor dedikten iki gün geçmeden gözaltına alındı.
5: Gerçekten öyle.
4: İlk taşı çok yukarıdan çektiler. Bence devamı gelecektir diye düşünüyorum.
5: Muhtemelen gelecek ve biz şu anda birinci fazını yaşıyoruz. İkinci, üçüncü fazı olacak bu işin diye yorumlayabilirim kendi adıma. Yunus Aydın çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani her zaman da söylediğim gibi seninle normalde futbola dair, saha içine dair programlar yapmaktan çok daha fazla keyif alıyorum. Kendi adıma bu tarz programları keşke hiç yapmaz olsak, yani yapmayacak durumda olsak, keşke şu anda çok daha temiz bir iklimde olsaydık ama gerçekten sağ ol var ol, her zaman konuşmak çok keyifli abi seninle. Ben
4: de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Berk'e de çok
0: ben, çok
4: selamlar.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok selamlar.
4: Çok selamlar. Yani şunu ekleyeyim. Hani birçok kişi milli araya girdiğimiz zaman ne konuşacağız diye hani tedirgin oluyordu. Bu Türkiye'de hiç böyle bir problem yok yani.
5: Gerçekten
4: hiç
5: öyle.
4: Gündem eksik olmuyor.
5: Gerçekten maalesef. Gündem hiç eksik olmuyor yani.
4: Yani keşke sadece futbolu konuşabilsek ama daha uzun bir süre zor gözüküyor. Bir ay sonra milli ara var biliyorsun yeniden. Bu milli ara bittikten sonra. Bu dönemde de bence bu sular çok fazla dolacağı benzemiyor. Yine konuşuruz.
5: Peki. Peki Yunus. Çok çok sağ ol. Var ol abi tekrar. Evet, Yunus Aydın'la beraberdik ki Berkay Çakır'a da ben de ayrıca hem de Yunus Aydın'a teşekkür etmiş olayım ki Berkay bugün programımızın bu saatine kadar bize eşlik etti. Son bölümünde Gökberk Özbudak'la yayınımızı sürdüreceğiz. Kısa bir araya gideceğim ama Berkay bir kez daha sağ ol var ol.
0: Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok kötü bir yayındı. Yani ama yine de bence insanların duygularına tercüman olduğumuzu düşünüyorum. Yani doğru. Biz de bu yüzden varız bence, insanlar neden dinliyor, işte kim ne düşünüyor, karşılıklı bir enerji atıyoruz yani maçlarda da aynı şekilde.
5: Yüz.
0: Yani inşallah bugünlerde bir şekilde iyiye gider diyorum. Geçer demek istemiyorum çünkü ben,
5: geçmesin yani. İyiye gitsin ya da temizlensin yani. Evet. Derdimiz bu, hakikaten derdimiz bu. Hani futbola da oynansın, her şeyi unutacağız gibi bir düşüncede değiliz. Belli bu kirli düzen temizlenmeli, ondan sonra yola devam edilmeli diye temennimizi sunuyoruz. Peki bir araya gidiyoruz, aranın ardından yaklaşık 5 dakika sonra Gökberk Özbudak'la beraber Montella Milli Takım Endeksinde, yani Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı konuyu kapattık. Montella Milli Takım üzerinden son bölümü konuşacağız, onu da bir kez daha dinleyicilerimize aktarmış olalım.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi?
7: Digifutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
8: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
7: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız bir sürü konu var.
8: Evet.
7: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair ara ara bunu hatırlatacağım çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? Sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil, aralara alacağım. Onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu, yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık. 1 tane gol attık. Toplamda da 8 tane gol yedik. İnanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar bir sorumlu arıyorlar, istifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım, sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
8: Şimdi Montella'sı şu anda basın toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini düşünmüyorum.
7: Ha, düşünmüyorsun.
8: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor, üzerine konuşalım. Bugünün koşullarından evet. Da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla, Dünya Kupası'nda biz çok kötü maçlar çıkardık ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere ceza alanına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan 1 tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı ama Önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde duracak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı kötü bir evet. Dünya Kupası sonrası. Ben Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki, düşün, Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye bağırıyor. Tabii. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar orada ekranlardan da duyduk, istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü evet, bu federasyonun gideceğini düşünürsek, en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler.

0: olabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferin de bu şekilde olduğunu söyleyeyim.
1: Edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman
0: Ya
1: sen bu
0: tabii
1: meseleye
0: çünkü
1: dair.
0: evet belli yani biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maçı biraz aslında hani şimdi zaten 2 gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra Bursa'dan oynanan İtalya
1: Maçtan
0: maçından sonra
1: sonra.
0: da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman bir Montella'yla yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu federasyon Montella'yı yiyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ya abi doğal olarak zaten bu
0: O da
1: konuların
0: biliyor zaten başka bir federasyon gelse yine iyi
1: tabii
0: olacaktır.
1: yani bu konuların konuşulması da normal çünkü mevcut milli takımla alakalı hep işte en iyi jenerasyon, en iyi jenerasyondan de evet yıllar sonra Dünya Kupası'nda da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada, buradaki maçlar ortada. Yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında. Başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik
0: Yani
1: gördük ama Türkiye'de bu olmadı.
0: hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi. Güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca biz baskıyı göze aldık. Kamuoyu tepkisini göze aldık. Senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin. Oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybolmuş durumda. O yüzden ya yollar ayrılır abi. Çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve çünkü 3
1: Yok.
0: aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
1: Katılıyorum.
0: Söyledikleri ortada. Dolayısıyla yani Montella üzerine ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
1: Seyir zevki açısından güzel maçtı.
0: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana söylüyorum. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan, kilolu Lukaku dediğimiz adam. Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani
1: Tabii.
0: Abdülkerim sonuç itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
1: Yani şeyi de sorayım abi sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim aklıma geliyor seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor bunu
0: Doğru. Yani
1: zaten.
0: bugün mesela neden Denizgül'le başlamadın?
1: Neden?
0: Oyuna girdikten sonra da hatırla
1: İyiydi, diriydi.
0: diriydi. Yani zaten güçlü oyuncu onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık biliyor musun yani bu maç konuşma işi hele de milli takım olunca şunu da söyleyeyim yani bu milli takımın hakikaten yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
0: Evet.
1: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı ama
0: Bence
1: değil.
0: evet.
1: Keşke olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu doğal olarak onu Digifutbol'da seninle beraber işleyemediğimiz için Yasin Kol'un gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
0: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum.
1: Tamamlandı.
0: Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulundu. 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
1: İnşallah.
0: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın.

0: ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum göreceğiz. Savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un, niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim, tekrar söylüyorum, ben operasyonun adım adım, özellikle MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması, ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz. Geleceğiz. Orada bazı bölümler var. O detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK Başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK Başkanı'nın önünde, zaman zaman ise Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar MHK başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle, yani bir hakem örneğin bir maç yönetmiş. 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik, acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kollu'nun özellikle bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması, özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa, hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak birçok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla, yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
1: Var.
0: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece, çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde, orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşular var, sağlık testleri var, psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar. Ama burada doğal olarak soru şu oluyor: bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı, yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
1: Tabii.
0: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç. Yani şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim, iddialardan bahsediyoruz, bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol Federasyon MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon başkanından alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon başkanından alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten
1: Evet.
0: hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor. Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon başkanının bileceği
1: Tabii.
0: iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK başkanı ilişkisine baktığımız zaman federasyon başkanından gücü alan hatta MHK başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor.
1: Fikir
0: O
1: verdi.
0: yüzden söylüyorum. Yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya, dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
1: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 343 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görev bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Seten. Yani bu sessizlik tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
0: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu Yasin Kol'la ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O
1: Kerem
0: ikinci
1: Ersoy.
0: dalga şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi yani o da ayrı bir safa onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon başkanından doğal olarak bu şeyden sonra soruşturmalardan sonra verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi? Anlamlandırabiliyorum. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade alma süreci, savcının ifade alma süreci, savcılıktaki iddialar, yazışmalar, çalışmalar devam ediyor. Hakimin ne karar vereceği belli değilken kalkıp da önden herhangi bir açıklama yapmayı da doğru bulmaz. Bunu da bir mantığa bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
1: Yazılı bir
0: İki gün
1: açıklama
0: önce
1: yaptı.
0: yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz soğukkanlılıkla. Bizden istenen belge bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan
1: Evet.
0: ya da aynı zamanda ya da Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu olsan sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
1: Evet.
0: İstifa eder miydin?
1: Etmezdim.
0: Niye?
1: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne çıkacak,
0: Yani
1: ne
0: Ferhat
1: olacak biraz
0: Gündoğdu
1: beklerdim.
0: çünkü
1: Acele etmezdim.
0: şöyle
1: Çünkü
0: deniyor.
1: istifa ederek suçluyum.
0: Ne
1: ne gibi olur da biraz.
0: Ya bu şöyle de olabilir. Öyle de olur. Arkadaşım böyle bir durum var. Ben federasyonun da önünü açmak için, en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum
1: evet,
0: kardeşim.
1: Onu demek istiyorum.
0: Ben istifa edecek bir şey yapmadım mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele, federasyon başkanı

0: istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa süre içerisinde, 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK başkanı özelinde şeyi fiili olarak bitmiştir. MHK başkanının.
1: Onu soracaktım.
0: Yani şimdi cuma günü, biz bugün cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra, belki sabaha karşı, belki yarın öğlen saatlerinde MHK başkanının tutuklu olarak mı yargılanacak, adli kontrol şartıyla mı yargılanacak, bunu biz göreceğiz. Ama şu haliyle MHK başkanının zaten, hele de bu yazışmalar ortaya çıkmışken, bunlar konuşulurken, MHK başkanının o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir. Hatırlar. İstifa etse de etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazla ortaya çıkan mesele, orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde, federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum. Görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK başkanının burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
1: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de ederler.
0: Yani MHK başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon başkanı devam eder mi? Bunu da birazdan konuşuruz.
1: Tabii, birazdan oraya geliriz.
0: Bu ya da ne kadar devam eder? Ne kadar devam eder de konuşuruz birazdan.
1: Hepsini konuşuruz. Bir sürü konumuz var çünkü. Ama bir şeye de gelmek istiyorum abi. Onu da bir detaylarını konuşalım. Bu biliyorsun yani, bu gözaltıları başladığında Ali Tuna ismi bu operasyonun merkezinde olan isimlerinden birisiydi. Özellikle bu sınav...
0: Yani soruşturmaya temel olan bilirkişi raporu kendisi hakkında çıkarılmıştı.
1: Aynen öyle. Kendisinin sınav kağıdını istediği, kendisine sınav kağıdının verildiği ama sınav kağıdının kendisine ait olmadığını suç duyurusunda bulunan kişiydi Ali Tuna. Bununla alakalı da yeni gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu verdikleri sınav kağıdıyla alakalı bir DNA testi istedi, doğru mu?
0: Şöyle, federasyon DNA testleri dahil her şeyi, bütün çalışmaları yapacaklarını ifade etmişti. Bu bilirkişi raporuna Ferhat Gündoğdu'nun avukatları itiraz edecekler ya da ettiler. Yani bu kağıdın kendisine ait olduğunu, işte federasyon kayıtlarından bu kağıt çıkarılarak DNA örnekleri de alınarak, varsa artık, kaldıysa tabii, ne bir yıllık bir süreçten, aynen, yaklaşık ya da iki yıllık enteresan bir süreçten bir bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii sonuç itibariyle bu yazı kendisine aittir iddiasıyla bilirkişinin, adli bir yeminli bir bilirkişinin verdiği raporun yeterli olmadığı, eksik olduğu yönünde Adli Tıp Kurumu'na bir itirazları olacak. O da bir süre sürecektir. Tahmin ediyorum tekrar bu konu gündeme gelecektir. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani sonuç itibariyle soruşturmalarda seninle ilgili bir suçlama varsa sen de bunlara karşı bir kanıt sunmaya çalışırsın. Dersin ki ya kardeşim bu böyle değil, böyle oldu, böyle oldu. Bakın burada bu var, bunu talep ediyorum. Senin de talep hakların var. Hukuki süreç olarak bu devam ediyor. Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Adli Tıp Kurumu'ndan o bilirkişi raporunun, ki MHK tarafı yani Ferhat Gündoğdu tarafı, bilirkişi raporunun eksik olduğu görüşünde. O yüzden bu raporun adli tıptan çıkması noktasında hareket edecekler. Orada da biz bunu göreceğiz. Yani adli tıp bu raporu ne zaman hazırlar, ne zaman verir, ona göre tekrar konuşuruz.
1: Peki şimdi Aydın abi, az önce konuştuğumuz konunun, evet, üzerinde birazcık şöyle kalmak istiyorum. Bu istifa meselesi hem Merkez Hakem Kurulu tarafında hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafında, evet, az önce söylediğimiz gibi insanlar günün sonunda soruşturmanın devamını bekliyorlar. Ama bunlar yaşanırken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda ardı arkası kesilmeyen istifalar geliyor. Dün de mesela dış ilişkilerden Türkiye Futbol Federasyonu'nda
0: yedek üyeler
1: Ali Karaca ve Çağrı Ersoy istifa etti. Evet. Bunları neye bağlıyorsun?
0: Ya burada neye bağlıyorum sorusu, yani rahatsız olanlar vardır. Federasyon içerisinde çeşitli gruplar vardır. Dışarıdan böyle telkinler de olabilir. Ama günün sonunda buradaki istifalar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz da zayıflat,

0: üzerine olan istifalar. Orada yedek üyeler arasında istifa edenler şu anda yedek üyeler. Onun dışında bir de işte bu kurullarda görev alan birçok isim var. Diğer yandan bir de Ural Akyüz'ün meselesi var. Ural
1: Evet.
0: Akyüz'ün meselesini konuşmuştuk. Yani şeyde kolaj programında da aktarmıştım. Ural Akyüz'ün bahis soruşturmasında adı geçen o açıklanan listede yer aldığı için Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı olması ve oynaması gerekçesiyle geriye dönük 5 yıllık raporlara bakılarak kondu. Mevcutta zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ural Aküzüm. Ural Aküzüm'ün bugüne kadar beklemesi de olacak iş değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onun, özür dilerim söyleyeyim, öyle devam et. Ural
1: Son
0: Aküzüm'ün
1: dakika.
0: istifasını o çerçevede değerlendiriyorum. Yoksa yani bu Ferhat şeye karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da bu MHK'de yaşanan duruma karşı bir istifa olarak değerlendirenlerden değilim. Ama geç kalınmış bir istifa, onu da söyleyeyim.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle
0: mahkemeye sevk edildiler.
4: Evet.
0: Evet. Şimdi tahmin ediyorum saat kaç?
4: Saat
0: 00:41.
4: 1'e 20 var.
0: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerdendim. Görüntü de bu şekildeydi.
4: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar
0: Zor.
4: açıklanmaz diye düşünüyorum.
0: Zor.
4: Ama yarın belli ki
0: Ya
4: bunun üzerine
0: sabah
4: konuşacağız.
0: saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
4: Peki şimdi
0: Sorgulama sürer. En
4: bu
0: azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
4: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu. Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi, hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
0: Ya MHK başkan bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır MHK
4: Net.
0: başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. Ona gidildi, buna gidildi diye federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
4: Tabii.
0: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim, yani kesin tutuklanma talebi, sevk edildi
4: Sevk
0: tutuklanma
4: ediliyor.
0: talebiyle. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir, yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım. Sayısız radyo programı yaptım. Sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isim de böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin

0: Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapılına bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kudus Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldiğinde olacaktır. Enteresandır. Böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkeste böyle bir gizemli hal de oluyor. Ben bugün Kudus Müftüoğlu ismi de geçiyor. Onu da aradım. Telefon açmadı, dönmedi de. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var, bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
1: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği ya da
0: Şimdi
1: geçici
0: buraya
1: olarak da deniliyor ama.
0: sadece hani yapısı gereği MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya.
1: Söyle abi.
0: Kuraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Anca Federasyon Genel Kurulu'na gidip genel kurulun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
1: Olabiliyor mu, olamıyor mu
0: Belki böyle
1: bilmiyoruz.
0: düşünülüyordur ama mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
1: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı,
0: Evet.
1: atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merci değiliz ama
0: Okuyorum ben de bir taraftan.
1: oku tabii. Yani kolay kolay ben çok
0: Ya şimdi birinci
1: tutuklamanın
0: madde
1: dışında
0: zaten. Ya
1: bir
0: şimdi soruşturmanın
1: karar
0: gerek
1: vereceğini düşünmüyorum ya.
0: ne?
1: Tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Yani bir süre isteyecektir muhakkak
0: Ya şimdi
1: mahkeme yani. O da bir tedbir
0: şimdi
1: açısından tutuklama.
0: kulağımızın
1: Üstüne yatmayalım.
0: üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya
1: Evet.
0: sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmı ile ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni yeni isimlerin gelebilmesi için de. Bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım. Ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Mart'ta pardon 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü Bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer bu hakemler, klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya, bu hakemlerde tartışma

0: konusu olacaktır.
1: Peki.
0: Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş.
0: Evet.
1: MHK başkanı ve üyelerinin
0: Tamam.
1: Türk olması, yani
0: Yani
1: Anthony
0: meaket talimatında
1: Taylor
0: çünkü
1: ihtimali
0: bu
1: zaten direkt dışarıda
0: tamam
1: kalıyor.
0: Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkan olma şansı yok.
1: Üyeler de bu arada.
0: Üyeler de aynı şekilde. Ancak bir sonraki genel kurulda olağanüstü ya da
1: Değişirse
0: olağan
1: tüzük.
0: genel kurulda tüzüğe bu madde konursa bu oylamaya sunulacaktır. O oylama sonucunda geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani ben
1: Biz
0: tüzüğü dinlemiyorum getireceğim
1: tabii
0: diyemezsin.
1: tabii yani
0: O anayasaya aykırı suç işlemiş
1: hani
0: olursun.
1: belki merak edenler de
0: Geride döner
1: vardır.
0: zaten.
1: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık bakmış.
0: Sağ
1: Lisans
0: olsun.
1: mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş
0: Geçmiş.
1: olması
0: Yani
1: lazımmış.
0: hakemlikten
1: Evet.
0: emekli olması meselesi.
1: Yani bu tip detayları var, öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her
0: Evet.
1: yerde bir kural var. Şimdi abi, dikkat çeken diğer konulardan birisi, ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun, ne hakem olarak ne VAR olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi,
0: Evet.
1: güzel hikaye. Böyle bir
0: Ya şimdi
1: gündem oldu.
0: eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
1: Tabii.
0: çok konuşulurdu. Bu arada ya bunu zaten kulüpler çıkıp açık açık basın toplantılarında yeri geldiğinde kulüp başkanları da söyledi yani. Birçok başkan da söyledi. Arka tarafta Ertuğrul Doğan bunu söylemiş. Ama şimdi burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor ya. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki meselede Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakimi bir daha bizim maçımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da Federasyon Başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
1: Olabilir, biliyor
0: Bu
1: musun?
0: hakem miydi? Dedi ya işte bu stadın
1: Şey,
0: ortaya sahayı
1: sandalye
0: koyarım.
1: koyarım,
0: Bir de o buraya
1: oturun.
0: gelmesin diye.
1: Kimdi acaba?
0: Özgür Yankaya ya.
1: Öyle miydi, emin
0: Özgür
1: misin?
0: Yankaya'ydı.
1: Dur bakacağım.
0: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
1: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici
0: Ya
1: yazışmalar.
0: bunu diyor Trabzon başkanı yolladı. Ya
1: Tabii.
0: o MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin net bir şey söylemek istemem ama verilen imajın da bu olduğunu söylemek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu ha.
0: Ne açıdan?
1: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok,
0: Abi
1: ya bu olay için söylemiyorum mesela
0: gizliliği olan
1: sadece. Genel anlamda
0: soruşturmalarda
1: söylüyorum yani.
0: ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruluyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
1: Yani çok böyle
0: Yani
1: insanların
0: şöyle bir
1: kişisel
0: gizlilik kararı
1: konuşması.
0: o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
1: Bu arada evet, Özgür
0: Özgür Yankaya
1: Yankaya'ymış.
0: bir daha bu
1: Yıllarımın
0: gelirse ben bu
1: çok
0: sahanın
1: iyi,
0: ortasına otururum
1: çok iyi değil mi ama?
0: dediği ya gelmesin diyordu yani özetle.
1: Bugün de yine kendisini
0: Ya
1: konuşuyoruz.
0: olur
1: Çok iyi.
0: yani bir sürü hakemle ilgili. Daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin. Bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedin mi? Bir
1: Evet
0: sürü
1: evet.
0: izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
1: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
0: Gelelim.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
0: Evet.
1: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da Kömürcüoğlu evet. Cevdet özür dilerim kendisinden. Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor. Bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bilginize sunarım diye.
0: Cevdet Bey'in yeni mi haberi olmuş? Bayağı kendi gündemine de hakimmiş.
1: Evet
0: Yeni bir
1: şimdi
0: şey değil ki zaten bu.
1: diyor
0: Bu
1: ki
0: zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya.
1: evet abi.
0: Konu. Demek ki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu daha önce yayınlarda da konuştuk. Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım.
1: Peki.
0: 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler
1: Olabilir.
0: vardı. Oraya geldim. Önce merhaba, hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu'ya. Sert bir hakem operasyonu yaptınız. Bu projeyi anlamak için sizin kafanızı anlamak önemli. Neden MHK başkanı oldunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu dur sen dur dedi ben yanıt vereceğim
1: Evet,
0: dedi.
1: hatırlıyorum.
0: 8 Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya. O da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı da
1: Evet.
0: oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemini ayır ama eğitimci evet neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil, önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi. Önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim. Sizi tanımıyorum. 8 Mart ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev, seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim? Hacı
1: İbrahim Hacı
0: Osmanoğlu.
1: Osmanoğlu.
0: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
1: Bir saniye abi. Bir tekrar
0: Yani bir
1: bulmam
0: liste
1: lazım bunu.
0: yolluyor, bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor. Diyor ki bunlar Fethullahçı, bunları temizle.
1: Başkanım, sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı, anlaşıldı başkanım diyor.
0: Talimatı aldım diyor. Ben diyor temizleyeceğim diyor. Tamam mı?
1: Kolay
0: Özeti bu.
1: gelsin. Sağ olun
0: Şimdi
1: başkanım.
0: geliyoruz oraya. Şimdi bu özellikle niye böyle düşünüyor şey sorusu önemli. İbrahim Hoca Osmanoğlu niye böyle düşünüyor sorusu önemli.
1: E tabii ki
0: Bir
1: de.
0: kere İbrahim Hoca Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken ki bu FETÖ'cü dediği isimler niye FETÖ'cü diyor? Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu
1: 3
0: değerlendirmeyi
1: maç.
0: yapıyor.
1: 3 maç. Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantepspor 2, Trabzonspor 1, Torku Konyaspor 2.
0: Bak
1: 3.
0: Trabzon.
1: Bu liste.
0: Tamam.
1: Liste bu.
0: Tamam. Şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim. Sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten Trabzonspor Galatasaray maçı. O
1: Evet.
0: maçta, Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı ceza alanı içerisinde. Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Denayer topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün yaptığı şeyin
1: Operasyonun
0: etkili olduğunu
1: faydasını
0: düşünüyorum.
1: görüyoruz.
0: Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre. Bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına
1: Evet.
0: kapattı. Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? Farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde Allah var. Bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1: O dönem.
0: O dönem. İşte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları ya böyle başvuru olmaz. Elde ne belge var ne bilgi var. Şimdi ben bu savcıya gideceğim diyeceğim ki Muzaffer Fethullahçı siz bunu alın. Neye göre? Burada maç yönetti bu kararı verdi ben böyle olduğunu düşünüyorum. Savcı buna bakar mı? Bertaraf
1: Haklısın.
0: eder. Kovuşturmaya gerek yok diyerek bu şeyi ortadan kaldırmıştı o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. O hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav sorularının verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor. Ve Ferhat Gündoğdu'yla ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. Şimdi bu tabloda elbet derler ki şeye İbrahim Hoca Osmanoğlu'na ya kardeşim bu talimatı veren sensin. Bu
1: Tabii.
0: yazışmalar ortaya çıkmış. Gel bize bir anda derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
1: Küçük
0: Gelir
1: oynamaz.
0: alır operasyonu yapar. Yaşandı mı bunlar yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanlığı operasyon yaptılar. Fenerbahçe operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı gelir alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek. Ergenekon
1: Yaşandı.
0: operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu. Onlarca 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla iki tane üç tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
0: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani o kayıtlarda şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne persitür size. Varmış işte. Savcı FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama işinize gelince Fenerbahçe şike yaptı diyorsunuz. Fenerbahçe bunu söyleyince falan diyorsunuz. Fenerbahçe o zaman sizle ilgili bugün gidip acil bundan sonra bence Fenerbahçe bu lafı ağzına alan kim varsa gidip hızlıca
1: Dava.
0: savcılığa
1: Tabii.
0: suç duyurusunda bulunmalı. Bunlar devletin kanunlarına şey yaptıkları için,
1: Yok
0: muhalefet
1: sayıyorlar
0: ettikleri
1: ha.
0: için o tarafa bir paya verdikleri için yaparsa da kimse kusura bakmayacak. Devam ediyorum. Şey diyordu ya ne onun adı İbrahim Hacı Osmanoğlu ya işte niye Fenerbahçe ile uğraşsın onunla uğraşmıyor da bununla uğraşmıyor da niye Fenerbahçe ile uğraşsın FETÖ. Şimdi ben de soruyorum Sayın Hacı Osmanoğlu madem böyleyse sizle niye uğraşsın FETÖ. Yine söylüyorum bak ben olguyla gidiyorum FETÖ'nün uğraşması demek öyle FETÖ'nün uğraşması az buz uğraşma olmuyor. Ergenekon, Balyoz, 3 Temmuz, 15 Temmuz ya yani bunlar öyle iki tane üç tane hakeme siz gidin de şuralarda şunu yapın diyerek olmaz. Ayrıca Türkiye'de bir kişinin bunlarla intisaklı olduğunun yani bir terör örgütüne üyeliği meselesinin süreçleri var. Bir, bu örgütle bir eylem içerisinde olmuş mu? İki, baylo kullanmış mı? Bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa Sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. E zaten savcılıkta o gün

0: gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı, böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü, talimat veriyorsunuz. E şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin iki numarası Metin İyidil'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş, aynı dönemden asker arkadaşlar birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. E şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. E şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar FETÖ'cü sen bunları at. E olur mu öyle şey? Olmaz.
1: Neye dayanarak
0: Olmaz.
1: FETÖ'cü?
0: Burada bir FETÖ tartışması yapılacaksa doğru zeminde yapılmalı. Yani şimdi soru şu. Tekrar geliyorum. E Sayın Başkan, yani siz öyle diyordunuz. Yani kimseyle uğraşmadı FETÖ de Fenerbahçe'yle niye uğraştı? Aziz Yıldırım ne diyor? Uydurmasınlar. Burada bunu yapmışlar diyordunuz. E şimdi siz de niye uğraşsınlar? Soralım. Niye uğraşsınlar?
1: Vallahi iyi sorular abi. Bu sorular iyi sorular ve buna daha önce muhatapları cevap verebilir. Yani başka kimse cevap veremez. Ya iyi soru
0: Ya
1: bu.
0: verir ya da
1: Katılarak
0: vermez.
1: yani.
0: Verir ya da
1: Hayır
0: vermez
1: ama
0: ama
1: iyi bir soru bu.
0: yani uzun yıllardır bu konuda çalışan bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani FETÖ böyle çok hani basite alınacak bir örgüt değil yani.
1: E tabii ki
0: FETÖ
1: abi
0: kafayı
1: olur mu
0: takarsa
1: ya?
0: öyle takmıyor. Takmadı da zaten birçok insana. O yüzden böyle bir iki maç falan filan. Ya burada bir örgütlü eylem de göremiyoruz ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bak bu devlet birçok konuda çok keskin soruşturmalar ve araştırmalar yaptı. Keskin soruşturma yani devletten FETÖ'cü olarak kaçma şansın yok. Seni buluyor zaten. Ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya hakem Cengiz Han Bey'di galiba. Hani benle ilgili böyle bir
1: Cevdet
0: şey var.
1: Kömüroğlu.
0: Yeni gördüm şeye gideceğim.
1: Cevdet Bey.
0: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
1: E çünkü
0: Burada
1: adam sonuçta
0: ayrıca
1: suçlanıyor bir şeyle yani kendini
0: ellerinde mesela
1: kanıtlamak
0: şimdi
1: isteyecektir
0: buradan
1: abi.
0: da yeni bir şey başlayacak
1: E
0: yani.
1: öyle değil mi
0: Buradan yeni bir
1: ama
0: konu
1: sen
0: başlayacak.
1: şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür
0: Ya
1: ya da ne bileyim
0: olmaz mı ya?
1: terör
0: Olmaz mı?
1: sempatisidir
0: Olmaz mı?
1: desem ben kalkıp kendimi savunmak için
0: Ya
1: seni
0: bu
1: şikayet ederim
0: tabii
1: yani.
0: ki şikayet edersin.
1: Beni bana iftira atıyor derim yani.
0: Tamam sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir süre oradan da şey
1: E
0: gelir.
1: çıkar
0: Dava
1: tabii.
0: gelir. İş karışır.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
0: Allah.
1: Ne oldu abi? Bir şey mi diyecektin?
0: Yok ya bir evre bakarken yanlışlıkla
1: Ha, peki. Süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim.
0: getir
1: Birazcık
0: abi.
1: izleyenlerimiz ne diyor? Onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş. Hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper
0: Devam edelim.
1: chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
0: Yo, ben sendeyim.
1: Ha tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben.
0: Tamam.
1: İlk bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
0: Tabii ki.
1: Kenan, Hakan, Ferdi, Arda'yı çıkar. Nesi en iyi jenerasyon? Geri kalanlar sıradan futbolcular. Biraz da Orkun. Allah aşkına İsmail, Bartu, Abdülkerim, Oğuz, Kerem, İlhan'la ne oyunu bekliyoruz? Bu oyuncular futbolu bilmiyorlar demiş.
0: Evet.
1: Yine Ramazan Bey kendi tarzında net ve
0: Aynen.
1: sert
0: Tak
1: eleştiriler
0: tak.
1: yapmış. Futbolu bilmiyorlar.
0: Tak tak.
1: Devam etmiş. Bu operasyonlar ayakkabı fabrikalarında yıllarda gizli toplantılar yapan Dursun'la Büyükekşi'ye neden gitmiyor? Şaibenin büyüğü geçmiş federasyondaydı. Yapının bir ayağı hala operasyonlar cimboma sıçramasın diye uğraşıyor diye bir yorum yapmış.
0: Bu çok tartışılan bir mesele. Niye Galatasaray'a
1: Evet.
0: gitmiyor bilmem ne. Bir kere bunlar olgulara ve belgelere dayalı olarak oluşan şeylerdir. Bununla ilgili elde bir belge bilgi var mı?
1: Önümüze düşen yok. O yüzden kafana
0: Bu
1: göre
0: tartışılır
1: götüremiyorsun.
0: yani. Bu
1: Tabii.
0: tartışılır.
1: Birazdan o konuyla alakalı zaten sana sorum olacak. Yine Ramazan
0: Tamam.
1: Bey destekleri için teşekkür edelim. O süper chat atmış. Bu saatten sonra kimse kendi isteğiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaz.
0: Ama şunu
1: Cumhurbaşkanı
0: söyleyeyim.
1: rica eder. O kişi de mecburen kabul eder.
0: Bir daha
1: İşaret
0: söyler
1: eder
0: misin?
1: demiş. Cumhurbaşkanı rica eder. Parantez içinde işaret eder. O kişi de mecburen kabul eder demiş. Yani
0: Ya Allah aşkına
1: Cumhurbaşkanı belirler demek
0: ben
1: istiyor.
0: yani bu çok konuşuluyor da yani kadar gündemin içerisinde şunu getirin belki başkanı
1: Derdi
0: girmez
1: o
0: abi.
1: mudur, değil mi?
0: Girmez abi işte.
1: Hayır, derdi o mudur mesela?
0: Girmez.
1: Ne bileyim, birazcık ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani mesela futbolda bir şey yaşanıyor. Hani dönüyor dönüşüyor. Bu tip ya yorumlar olanla işte çok Cumhurbaşkanı şey. Erdoğan, yani bir ülke yönetiyorsun ya, sağında solunda her yani ya,
0: ama
1: savaş
0: şunu ama şunu söylemem için, Türkiye'de birçok konuda bir operasyon yapılıyor. Yani yargının yaptığı operasyonlar var. Bu döneme denk gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. Onda yani bu döneme gelmesi de toplam bir operasyonel faaliyetinde aynı zamanda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz, okuyabiliriz bunu da.
1: Devam ediyorum. Ramazan Bey, benim camiamla aramı açacaksınız diye hakemlere bağıran büyük ekşi neden hakemler üzerinde manipülasyon yapmış olmuyor mesela? Bunlar neden soruşturulmuyor? Kasa hep cimbom. Bana göre yargı dahil tüm sistem cimboma çalışıyor demiş.
0: Şimdi Mehmet Büyükekşi dönemi biliyorsun çok tartışıldı ve konuşuldu.
1: Hala da.
0: Bir kere yani Mehmet Büyükekşi döneminde özellikle o dönemde hakem kararları doğal olarak çok tartışıldı ve konuşuldu. Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına tekrar aday olması, ki 50 bin tane skandalı vardı. Tekrar aday ol denmesi de bence hataydı. Ve orada kaybetti zaten Mehmet Büyükekşi. Kazanan tarafta da İbrahim Hoca Osmanoğlu vardı. Mehmet Büyükekşi dönemi de tartışılır mı? Bu tamamen geriye yönelik bir soruşturma açılır mı? Ona bakmak lazım.
1: Peki.
0: Yani bu şöyle oluyor tabii. O yıllar niye araştırılmıyor? Neden bakılmıyor diye birçok soru da sorulur.
1: Peki.
0: Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar yani.
1: Pobo 83-82, şunu netleştirelim, bu merkez hakem kurulu hangi fikir üstüne hakemleri yandaş ilan ediyor? Soru bu. Örneğin Galatasaray şampiyon olsun mu, yoksa bahis baronlarının istekleri mi? Böyle bir soru sormuş. Ha şimdi abi, işin içinde bahis vesaire olduğu için işte Yasin Kol üzerinden söylüyorum, İnsanların aklına gelen tek bir şey var, o da şike. Şimdi bir hakem bahis oynuyor deniliyorsa bana, benim de aklıma bir tek o gelir. Bu hakem şike yaptı. Bir maçı manipüle etti.
0: Şimdi onun da bir
1: o akla geliyor yani.
0: Soruşturmada yani Masak'tan gelen raporlar doğrultusunda Yasin Kol'un hesap hareketlerinden yola çıkarak böyle bir şüphe uyanıyor ve böyle olabileceği yönde bir rapor hazırlanıp devamında Yasin Kol gözaltına alınıyor.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu var, onu da sormak istiyorum sana. Onu da konuşalım, sonra birkaç sorum daha var, sonra toparlarız. Yayın ihaleleri konusu Aydın abi. Neden bunu soruyorum sana? Şu yüzden soruyorum. Şimdi yayın ihalelerinden bende misin?
0: Sendeyim.
1: Tamam. Şimdi yayın ihaleleri meselesinden Türk futbolu zaten muzdarip. Yani yayın ihaleleri düştü, yeni yayıncı kim olacak vesaire derken şu anda Türk futbolunda yaşanan bu olaylar doğal olarak.
0: Sen diyorsun ki yayın ihalesini kim yapar?
1: Kim yapar? Kim 300, alır?
0: 300-400 milyon euroluk bir dolarlık bir beklenti var.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapacağını düşünmüyorum yayın ihalesini.
1: Hı hı.
0: Kim alır? Yani ben beIN Sports'un güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama
1: İbrahim Hacı... Bu süreçte güçlendi mi? Da güçlendi mi beIN Sports?
0: Ya şimdi şey yapabilirler. Ya zaten böyle bir durum var. Gelirler düştü. Bakın böyle bir durum da var. Ama bu ihaleye girecek olanların elinde güçlendiren bir şey oldu. Çünkü diyecekler ki ya zaten böyle bir durum var kardeşim, biz nasıl böyle bir tabloda zaten gelirler azalmışken, öyle olmuşken, böyle olmuşken sizi 300 istiyorsunuz da gelin 250 sıkışalım demeye çalışırlar. Yani bunu kullanırlar tabii. Kullanmaya çalışırlar.
1: Peki.
0: Yani onlar da kendi açısından meseleye böyle bakarlar.
1: Bir de şunu sormak isterim abi sana. Tamam. Bu süreçler başladığından beri iki tarafta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de benim gördüğüm, yani bu net bir okuma, hiç kimse de inkar edemez diye düşünüyorum, İki tarafta birbirinin üstüne yıkmaya çalışıyor konuyu. Fenerbahçeliler işte bu süreç böyleymiş, yapı varmış, Galatasaray 4 yıl böyle şampiyon oldu diyor.
0: Ama olgulardan.
1: Galatasaray'da işte Ali Koç zamanla Ferhat Gündoğdu'yu destekledi, biz istifa dedik, siz demediniz diyemediniz. Yapı Fenerbahçe'yi destekliyor diyor.
0: Tamam, şöyle.
1: Ne diyorsun?
0: Sen ona laf söylüyorsun, o da sana laf söylüyor. Biz burada olgulardan gideceğiz. Bir kere bak. Ya önce şu bir soruşturma bir tamamlansın. Hı-hı. Tamam mı? Akla kara ortaya çıksın. Ondan sonra daha sağlıklı zeminde biz bunları konuşalım ve tartışalım. Bu durumda işin de şeyi de rengi de tamamen mevcut örnekler üzerinden dediğin gibi şekilleniyor. Abi şunu söyleyeyim yani. Buradan şu anki haliyle yani buradan ne Fenerbahçe ne de Galatasaray suçlu çıkar. Şuradaki halde. Zaten soruşturma Fenerbahçe ile ilgili değil. Soruşturma Galatasaray ile ilgili değil. Soruşturma Beşiktaş ile ilgili değil. MHK ile ilgili MHK'deki bazı yöneticilerle ilgili ve bazı hakemlerle ilgili. Mesele şu abi. Bu operasyonel faaliyette şuna bakacağız. Yarın MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla hakemler maçlarda manipülasyon ya da şike yapmışlar mı? Elde böyle bir veri var mı? Böyle bir sonuç varsa ona göre tartışacağız. Yani bir takımın lehine olabilecek şekilde kararlar verilmişse eğer ve bunlar da ispatlanacak durumdaysa o zaman tartışırız. Yani bugünden bütün bunlara ya şimdi bizim şimdi Ramazan Bey de yazmış. Şimdi tamamı farazi.
1: Galatasaray'a çalışıyor yani, diyor.
0: Öyle diyor. Evet. Fenerbahçeli de ya da Galatasaray'la diyor ki

0: bulgu neyse oradan hareket etmekte fayda var.
1: Peki. Bir süper chat daha gelmiş. Onu da
0: Tamam.
1: ekrana getireyim, toparlayalım. Pobo 8382 sormak istediğim şuydu. Merkez Hakem Kurulu neye varmak istiyordu? Yani bir hakem düzgün maç yerine ötüyorsa hedefleri neydi de bunu istemiyorlardı? Gücü elde tutmak mı? İyi bir soru.
0: Şimdi tabii öyle ama şöyle burada şu da var ha. Onunla yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi mağdur olan hakemler var. O hakemlerle ilgili olarak da bugün hakemlerle ilgili yapılan eleştiriler neyse onlar sadece Türkçe alırken aynı şeyler söyleniyor. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Yani bu lafların daha ağırları yere göre Cüneyt Çakır'a da söyleniyor. Fırat
1: Yarın da
0: Aydınus da
1: söylenmeye devam
0: yarın da
1: edecek.
0: söylenmeye devam
1: Devam
0: edecek. Başka bir
1: edecek.
0: şey. Burada mesele hakemlik camiasının hakemlerin tamamen değiştirilmesi ki Ferhat Gündoğdu da bir ifadesinde diyor ki 8 Mart'ta dahil olmak üzere hatta bu 2024'te de benzer şey oldu. Yani biz bunu yaptık da kulüplerin ve kamuoyunda desteği vardı diye. Kamuoyu desteğini ben bugün arasam tamam 2024 yılında bütün bu olaylar olurken kimler destek vermiş diye yayıncıların %90'ı bu hakemler gitsin yenileri gelsin gibi değerlendirmeler yapmışlardır.
1: Evet.
0: Ama kamuoyunun da evet burada işler iyiye gitsin gibi bir destek vermesi kadar doğal bir şey yok. Fakat Ferhat Gündoğdu'nun bunu ya ben zaten bu kamuoyu desteğini bunu alarak yaptım diyerek işin içerisinden kendini sıyırmaya çalışmasını anlamakla birlikte anlamsız bir tablo var. Şöyle ki birinci maddede olan yani siz bir insanın hakkını elde edilmiş bir kazanımını elinden alıyorsanız eğer bunun altyapısı hukuki geçerliliği olmak zorunda. Şimdi siz bu hakemler gitsin dediğinizde takim size soru sorduğunda mesele şu. Onun çıkması lazım. Ferhat Gündoğdu çok sayıda yani 2024'te tasfiye edilen haberler hakemlerle ilgili şeye gidiyor diyor ki takim kuruluna. Takim kurulu soruyor. Niye bu hakemleri istemiyorsun diye. Ferhat Gündoğdu diyor ki bunlar manipülasyon yapmıştır. Şimdi az önce Ramazan Bey de geçmişin işte açılmasının tartışmasının gerektiğini söylüyor ya. Bence şifre burada. Bununla ilgili Ferhat Gündoğdu'ya sorulmalı. Siz tahkime örneğin Kaan Numanoğlu için işte başka bir sürü hakem var. İlk
1: Var
0: aklıma o
1: var.
0: gelen olduğu için söylüyorum. Niye böyle bir rapor sundunuz? Ve bu rapor tahkim kurulu tarafından 4'ü 3 kabul ediyor. 3'ü belge ve delil olmadan reddediyor olmadığı için. Dördü tamam evet burada haklıdır diyor. Şimdi o dört üye ve MHK başkanı geçmişte bu hakemlerin hangi maçlarda manipülasyon yaptığını anlatmak zorundalar. Bu
1: Tabii.
0: hakemler dışarıda bırakıldıysa.
1: Tabii.
0: Anlatamıyorlarsa eğer o zaman Ferhat Gündoğdu'ya diyecekler ki sen belge bilgi olmadan bu hakemlerin yerine haklarını, hukuklarını korumadan kendi kadrolarını federasyon başkanının talimatıyla uydurma delillerle getirip bu insanları yerine koydun. Bunun da bir cezası var derler. Yani izleyenimiz sormuş ya niye bunu yapıyorlar diye. O nedeni bu.
1: Peki Ramazan Bey bir süper chat daha atmış. Onu da getireyim. Cimbomer düştüğünde bu Merkez Hakem Kurulu'nun ofsaytımsılarla ittirdiğini hepimiz hatta siz Aydın Cingöz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Barış Alper'in bir ayağına basıldı diye bu TFF MHK çıkıp
0: Doğru.
1: korkudan ağladı. Doğru söylüyor.
0: Doğru.
1: Mesela bu çok iyi bir
0: Yani
1: konu yani.
0: şeyin
1: Hakikaten doğru bir konu yani.
0: yani bugün bu tartışmalar içerisinde biz MHK başkanını birkaç yerde gördük.
1: Tabii.
0: Bir tanesi Barış Alper'in pozisyonundaydı.
1: Ayağına
0: Galatasaray orada
1: basıldığı konuydu.
0: yandığını bir yaptı. Çıktı
1: Çıkmak
0: neredeyse
1: zorunda
0: özür
1: kaldı.
0: diledi
1: Ya da
0: Galatasaray'dan.
1: bunu bekliyordu bilemiyorum.
0: Federer son bir açıklama yaptı. Bunu da gündeme getirirler. Bu çok doğru. Yani şöyle MHK başkanı Galatasaray Adana Demirspor maçında Adana Demirspor maçtan çekildi hakemin verdiği karardan ötürü çıkıp bir tane açıklama bile yapmadı.
1: Yapmadı.
0: Kamuoyu ne zaman bu konularla ilgili bir beklenti içerisinde ise hiçbir gün yapmadı. Şimdi bunu da kullanırlar, söylerler. Orada çıkıyorsun, burada çıkmıyorsun.
1: Tabii.
0: Ramazan Bey de Galatasaraylı mesele diyor, Fenerbahçeli diyor ki kardeşim bu adam bunları yaptı. Yeri geldi çıktı, konuşmadı, onu yapmadı, bunu yapmadı. Burada Galatasaray'ı kollamaya çalıştı gibi bir hava yaratıyor kendisi. Bu
1: Doğru.
0: kollamaya çalıştı gibi bir değerlendirme yapmıyorum ben. Ama şunu biliyorum ben, onu söyleyeyim yani. Bu Yıllardır bu yayınları yapıyoruz, konuşuyoruz. Bu bir güç meselesidir. Hakemler bence Galatasaray'dan daha fazla çekiniyorlar. Yarattığı kamuoyu baskısından ötürü, stadyumdaki baskıdan ötürü, bu kadar net.
1: Zaten yeri geldiğinde Fenerbahçe taraftarı kendi kulübünü eleştiriyor. Yani neden baskı yaratmıyorsunuz
0: şöyle,
1: diye.
0: Bu bir oyunsa eğer, o baskı altına alabiliyorsa hakem de hakemliğini yapacak.
1: Sen...

0: Ya, baskı altında kalmayacak kardeşim. Gelecek, gördüğü neyse onu çalacak. O düdüğü çalacak. Penaltı mı? Penaltı. Değil mi? Değil. Neyse.
1: Ama mevcut hakemine baktığında göremiyorsun işte. Var da
0: var.
1: Işte.
0: Var da var. Şimdi Türkiye'de bu kadar çok yoğun tartışmanın temel nedenlerinden biri ne? Hakemlerin verdiği kararlar kardeşim. Konu budur.
1: Tabii öyle. İşte mevcut süreçte bize hakemlerin ne kadar kendilerinde olmadığını gösteriyor. Hep talimatla bir yani şeyler yapıyorlar. Belli yani.
0: Şöyle bir kere şunu da altını çizeyim. Az önce söyledik. Yani geçmişteki hakemler de çok tartışılıyordu. Şimdi bu hakemlere geldiğimiz zaman abi, bu hakemler daha beter durumdalar.
1: Tabii canım.
0: Yani kötü kadrolaşma yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Kötü kadrolaşma. Çünkü zaten kendisi söyledi. Federasyon başkanının, MHK başkanının kendisi söyledi. Ya böyle bir senle de konuştuk o günlerde, hatırla. Tabii, Trabzon tabii. Fenerbahçe maçı için Oğuzhan Çakır'a atadı. Gökhan Dinç o günlerde bir röportaj verdi. Çıktı, tam maçtan önceydi. Ya dediler, bu genç hakem. Oğuzhan Çakır da çok tartışılıyor, hatırla. Dedi ki, ben de tecrübeli VAR'la yönetireceğim hakemi. Atilla Karaoğlan'ı verdi. Karaoğlan. O maçtaki bütün kararları da o verdi. Kendi söyledi yani. Şimdi siz hatta bu genç adamları ısrarla kamuoyunun önüne attınız. Çünkü şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü başkan diyor ki bunları temizle. Bunları yerine kim koyarsan koy. Koyduğun adamları da berbat ediyorlar. Özellikle maçlardaki kararlarıyla kamuoyunda ciddi infial yaratıyorlar. Bunun sorumlusu sizsiniz.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin ya da eksik bıraktığımızı düşündüğün bir şey? Bence her şeyi konuştuk.
0: Konuştuk diye düşünüyorum ya. Yani şu an özür dilerim. Şöyle bir tekrar bakalım istersen. Şey var mı diye. Bir yeni bir gelişme var mı?
1: Şu an bir şey yok.
0: Şeyle ilgili. Mahkemeye sevk edilmiş ama onunla ilgilenir bir şey yok. Tamam, peki.
1: Ya abi zaten o muhtemelen sabaha karşı.
0: Sabaha karşı, evet, ben de öyle.
1: Ben yarın plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin gibi geliyor bana.
0: Efendim?
1: Yarına diyorum plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin herhalde.
0: Abi duruma göre yani şimdi mahkemenin vereceği kararı göreceğiz. Durumu göreceğiz.
1: Akşam konuşuruz. Yapalım bari. Uyuyalım. Konuşuruz. Biraz uyuyalım. Hafta sonu uyuyalım. Biraz uyuyalım. Uyuyalım. Abi ağzına sağlık.
0: 11'de yayınım var sabah.
1: Senin problemin şu an. O beni ilgilendirmiyor.
0: İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Teşekkür edelim.
0: Kusurumuz olduysa affola. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Herkese çok teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
4: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta olan idari ve mali genel kurul toplantısı sürüyor. Serdal Adalı konuşuyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'yı dinliyoruz.
5: Bizler sizlerin gösterdiği teveccühle 1,5 yılı aşkın bir süredir bu makamda görevliyiz. Bu 1,5 yıllık süre boyunca sizlerle buralarda hep bir arada olduk. Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. İşte çok şükür bugün o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz.

0: Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra tribünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş devre aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan, geldikleri takımlarda şampiyon olan, uluslararası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bundan hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır iyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi, bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcun 1/4'ünü düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi bu 1,5 yılda.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi dikili taş projesiydi. Beşiktaş'ımız dikili taş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikili taş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikili taştan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşüldükten sonra kalan tutarı ise yine dikili taş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil, Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dikil taş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor, ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede dikil taş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikili taş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikili taş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar, projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan dikili taş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine, bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik Böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş

Başımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak, Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Cami olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güreş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi.
en kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir diğer bir konumuzda bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimize kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi, bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli genel kurul üyelerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurul olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır. Artık kendi içimizde bu gücümüzü toplayıp sahalarda, salonlarda, tribünlerde gösterme zamanıdır.

0: Artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah türbinlerde söylediğimiz gibi güzel günler göreceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı, çok daha güçlü, geleceğe çok daha güvenle bakan bir Beşiktaş göreceğimize inanıyorum. Değerli vaktiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.
1: Konuşmalarından dolayı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı'ya teşekkür ediyoruz. Ken olmayan ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Evet, gündemin 4. maddesini tamamladık. 5. maddeyle devam ediyoruz. 5. maddemiz denetim kurulu raporunun okunması. Raporu okumak üzere denetim kurulu üyesi Sayın Özgür Şentürk'ü kürsüye davet ediyorum. Özlediği yerler mevcut. Sigarayı içenler, dışarı çıkanlar oluyor. Lütfen görevli arkadaşlar da yönlendirmeleri yaparsa, salonumuz şu an hazır onun için yeterli. Birazdan sayıyı vereceğim. Özellikle oylamalarda herkes yerini almasını rica edeceğim. Özgür Bey, buyurun lütfen.
2: Salondan çıkan kıymetli üyelerime şunu hatırlatmak isterim. Bugünkü ibra ve aynı zamanda bütçeye el kaldırırken denetim kurulunun anlatacağı rapora göre el kaldıracaksınız. Bunu lütfen göz önünde bulundurun dışarı çıkarken.

0: Herkesi yerine davet ediyorum kıymetli üyeler. Saat şu an 11.57. Gayet iyi gidiyoruz. Çalışma usul ve esasları rehberi hazırlandı. Denetim kurulu iç görev dağılımı yönergesi hazırlandı. Standart çalışma dosyaları ve raporlama metodolojisi hazırlandı. Kalite güvence süreçleri tanımlandı. Risk esaslı yıllık denetim planı ve takip sistemi oluşturuldu. Bunun en önemli faydası bizler buraları bıraktığımızda bizden sonra gelecek olan olası denetim kurulu ekiplerine bir altyapı oluşturuldu. Bu dönemde özel amaçlı denetimler gerçekleştirdik. Bunlar içinde 22 Haziran 2025'te alınan yetkilerle ilgili bir denetim gerçekleşti. UEFA kadro maliyeti kuralı ile ilgili bir rapor hazırladık. Transfer süreçleri, BJK, Süleyman Seba kompleksi, Fuli AVM kiralama, Tüpraş Stadyumu ve Sancaktepe tesisleri ile ilgili yine özel amaçlı denetim raporları hazırladık. Konumuzun, yani bugünkü ana başlıkları, bir, finansal riskimiz oldukça kritik düzeyde. Gelir tablomuzda belirgin bir kötüleşme var. Bütçe süreci daha kurumsal hale getirilmeli. Bundan ne kastettiğimi anlatacağım. Finansal borç azaldı ama toplam risk maalesef azalmadı. Döviz borcu, kur riski arttı. Çağatay Bey sunumunda bahsetti. Doğru, anlattığı şeylerin olumlu etkisi var ama bizce yeterli değil. Sözleşmeler nakit akışını ciddi şekilde sınırlandırıyor. Sözleşme yükümlülüklerimiz. Dikili taş stratejik bir kaynak. Yani dikili taştan gelen kaynağı eğer kısa vadeli çözümler için kullanırsak o zaman uzun vadeye kaynak kalmaz. Hisse satışı iyileşmeye destek olmalı. Yani uzun vadeli iyileşmeye, temel sorunlara destek olmalı. Ve BJK plaza kiralama süreci son derece takdir ettiğimiz bir süreç oldu. Bunun da bundan sonraki benzer şeylerde, kiralamalarda kullanılmasını bekliyoruz. Evet, yükümlülüklere geldiğimizde toplam yükümlülüklerimiz geçtiğimiz döneme göre 23.5 milyardan 27.5 milyara yükseldi.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Burada %17 bir artış görüyorsunuz ancak enflasyon muhasebesine göre 2025 rakamı 23.5 milyar. Aslında burada gördüğümüz %17 artış enflasyonun üzerinde bir artış. Yani böyle baktığımızda yükümlülüklerimizde ciddi bir artış söz konusu. Öz kaynaklarımız 923 milyon. Varlıklarımızın yükümlülükleri karşılama oranı neredeyse birebir. Euro bazında yükümlülüklerimizde 518 milyon. Geçen yıl 401 milyon euroydu. Varlıklarımızda 433 milyon euroyken 535 milyon euroya çıktı. Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda teker teker okuyup zamanınızı almayacağım. Burada iki tane önemli kalem var. İlk satırda finansal borçlarımızın 4.2 milyardan 2.7 milyara düştüğünü görüyorsunuz. Banka borçlarında bir azalma olmuştur. Bu son derece olumlu bir gelişmedir ama hep vurguluyoruz. İleride değineceğim. Bir nakit akış problemimiz var. Yani bugün banka borçlarını kapadık ama yarın tekrar banka borcu alacaksak o zaman bugünkü kapanışın bize o kadar faydası olmayabilir. Bu nedenle nakit akışı çok iyi yönetmek gerekiyor. Ve ikinci satır, bu daha kritik olan, 3.7 milyardan 8.3 milyara çıkmış ticari borçlarımız. Bu da ağırlıkla yüksek bonservis yükümlülüklerinden kaynaklanıyor. Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda burada olumlu bir gelişme görüyoruz. Sol tarafa baktığınızda, yani kalın olan tarafa baktığınızda uzun vadenin uzun vadeli yükümlülüklerin payının son iki dönemde %42'den %48'e çıktığını görüyorsunuz. Yani kısa vadeli borç baskısı azaldı, azalmakta diyebiliriz. Bu bağlamda bu bir olumlu bir gelişmedir. Sağ tarafa baktığınızda da her bir alt borç kaleminin 3 yıl içinde gelişimini görüyorsunuz. Örneğin ilkine baktığınızda finansal borçlara, gri olan 2024 5.2 milyardan 4 milyara, daha sonra da 2.5 milyara düşmüş durumda. Bu Çağatay Bey de bahsetti. Sayın Başkan Serdar Adalı da bahsetti. Evet, finansal borçlarda bir azalma var. Hemen sağ tarafına baktığımızda burada da ticari borçlarda ve diğer borçlarda inanılmaz bir artış görüyoruz. Yani finansal riskte, finansal borcumuz azaldı ama toplam riskimizde kayda değer bir azalma yok dememizin nedeni bu. Yani borcumuzda hala bir artış var. Bir sonraki slayda geldiğimizde likidite ve işletmenin sürekliliği, net işletme sermayesi denen bir kavram var. Bu kısa vadeli kaynaklarınızla, alacaklarınızla bir nevi kısa vadeli borçlarınızı karşılaştıran bir durum. Yani çok basitleştirmek gerekirse, yani kasanızda 1 milyar var ama hemen yarın ödemeniz gereken 2 milyar gibi bir durum var. Bu işte nette işletme sermayesi açığı çok kritik. Bunun ivedilikle düzelmesi gerekiyor, yoksa bizim nakit akış baskısından kurtulmamız mümkün olmayacak. Finansal borçlara geldiğimizde bahsettik. Finansal borçlarda bir azalma var. TL'den dolara döndük. 53 milyon dolar ana para ve vade sonunda toplam 67 milyon dolar bir ödememiz olacak. Fakat şunu unutmayalım. Biz banka borçlarını azaltırken sponsorluk gelirlerini ağırlıkla kullandık. Elbette bunu yapacağız. Yani sponsorluk gelirlerini banka borcunu kapatmakta kullandık. Bu olumlu bir şey ama şunu unutmayalım. Sponsorluk gelirleri her yıl gelmiyor. Genelde bunu 2-3 yıllık yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu geliri kullandık. Bundan sonra bu şekilde gelecek gelir bir iki sene sonra gelecek belki. Bu nedenle yine nakit akışı üzerinde bir baskı yaratacaktır. Kur riski konusu, pardon biraz hızlı gittim, finansman gideri ve kur riski yönetimi. Şimdi biz yıllardır bu kürsüde finansman giderinin, faiz giderinin azalması gerektiğini savunuyoruz. O üzerimizde bir kamburdu. Faiz giderinin azalmış olması bu bağlamda iyi bir şey. Ama finansman gideriyle faiz gideri aynı şey değil. Finansman giderinin içinde kur farkı da var. Dolayısıyla faiz azaldı demek yeterli olmuyor. Buna bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Kurda bir artış olduğunda sizin aslında banka borcuna karşılık ödediğiniz rakamda ciddi bir artış oluyor. Özür dilerim. Şimdi şu tabloya baktığınızda burada 53 milyon dolar bir yeniden yapılandırılan kredi ana paramız var. Sağ tarafta gördüğünüz tabloda TL olarak, yani bu kredi TL devam etseydi faiz giderimiz ne olurdu? Dövize döndüğümüzde faiz giderimiz ne olurdu değil, pardon, finansman giderimiz ne olurdu? Dövize döndük, finansman giderimiz ne olur gibi bir karşılaştırma yapmaya çalıştık. Şimdi bakın, TL olsaydı faiz giderimiz %41 civarı bir şey olacaktı. Ama dolara döndük, dolar faizimiz %9 diye bizim finansman giderimiz %41'den %9'a inmedi. Bakın, kurda yaklaşık %22,5 bir artış öngördük. O zaman finansman giderimiz %33-34 seviyesine geliyor. Dolayısıyla burada bir risk var. Kur daha fazla artsa TL krediden bile daha yüksek bir finansman giderine katlanabiliriz. Burada biraz daha detaylı anlatıyorum, pardon. Evet, ticari borçlarda ve peşin tahsil edilen gelirlerde ciddi bir artış var. Yani en önemli kalem bu. O yüzden bunu biraz daha detaylandırmak istedik. Yani ticari borçların dağılımına baktığınızda Bu rakamın %61'i bonservis borçlarından, %12'si de futbolcu, teknik direktör ve antrenörlere olan borçlardan kaynaklanıyor. Yani bizim ticari borçlardaki bu artışın yaklaşık %75'i bonservis ve futbolcu teknik kadro ücretleri. Şimdi bu sözleşme yükümlülükleri bugünkü en kritik sayfalardan bir tanesi bu. Sözleşme yükümlülüklerinden kastımız şu. Burada gördüğünüz rakam benim ilk slaytlarda söylediğim o 27 milyarın içine dahil değil. Muhasebe kuralı bunu direkt onun içine dahil edemiyorsunuz. Neyi kastediyorum? Bir oyuncunuz var. Oyuncuyla 5 yıllık kontratınız var. Oyuncuya 5 milyon euro ödeyeceksiniz senede. Sizin 25 milyon euroluk bir kontrat yükümlülüğünüz var demektir. Bu net. Bir de bunun üzerine vergi de geliyor. Şimdi böyle baktığımızda bizim son bir yılda kontrat yükümlülüğümüz 67 milyon euro atmış durumda. Yani bonservis yükümlülüğü 2 yılda 33 milyon eurodan 152 milyon euroya çıkmış durumda. Yani 4.6 kat artmış durumda. Yani evet, kadromuz daha iyi denebilir. Daha kaliteli bir kadromuz var denebilir, daha değerli denebilir. İşte yanılmıyorsam Çağatay Bey 267 milyon euroluk bir değerden bahsetti. Evet, çok güzel ama ya bu 267 milyon euronun karşılığında sizin bir 362 milyon euro kontrat yükümlülüğünüz var. Yani bunların hepsini hiç satmadan elimizde tuttuğumuzda bu 362 milyon euro ödememiz gerekiyor. Bir de şunu da vurgulamak isterim. Geçmişte bunu çok yaşadık ve mevcut yönetim de maalesef bunun sıkıntısını yaşıyor. Almış olduğunuz oyuncuları kontratlardan kurtulamıyorsunuz hemen. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yani biz bazı oyuncuları başka takımlara gönderiyoruz ama hala maaşlarının çok büyük bir kısmını biz ödüyoruz. Gönderdiğimiz kulüpler ödemiyor. O yüzden bu kontratlardan kurtulmak o kadar kolay değil. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve de bu sözleşme yükümlülüklerinin daha kritik önemli olan kısmı, hemen biz 1,5 yıl içinde 2026-2027'de neredeyse 237 milyon eurosunu bunu karşılamak durumundayız, ödemek durumundayız. Bu çok ciddi bir nakit baskısı yaratıyor kulüp üzerinde. Bir de bu 67 milyon eurodan bahsettim. Yani şuradan bahsediyorum. Bakın burada en yukarıda 67 milyon euro bir artış oldu son yılda. Bir karşılaştırma yapmak istedik. Biz bu sene UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu her maçı kazanarak elde etsek, tabii ki bunun manevi şeyi tartışılmaz. Yani çok büyük bir olay. İnşallah kazanırız kupayı. Ama bunun bize maddi olarak toplam geliri, şampiyon olduğumuzda her maçı kazansak 37 milyon euro. Ama biz sadece bu yıl 67 milyon euroluk ek yükümlülüğe girdik. Bonservislerden ve futbolcu ücretlerinden kaynaklı. Ve yine en önemli sayfalardan bir tanesi, nakit akış projeksiyonu. Biz bugünden geleceğe bir projeksiyon yapıyoruz. 300 milyon euro civarı bizim bir nakit akış olacağı, nakit çıkışımız olacağını düşünüyoruz. Fakat buna karşılık normal faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelir 200 milyon euro civarı. Bu durumda biz 106 milyon euro bir nakit açığı yaşayacağız gibi görünüyor. Şimdi hisse satışı ve emlak konuttan gelenleri dahil ettiğimizde yine 56 milyon euro bir nakit açığı var. Hani bütçe çok önemli dedim ya. Bakın bugünün değişimden önce 8. maddesi, daha sonra 9. maddeye inen bütçe bugünkü en önemli gündem maddesi.

biz geçmişte alkışlar eşliğinde bütçenin onaylandığını 9 ay sonra maaş ödenemediği için bazı futbolcuları göndermek zorunda kaldığımızı gördük. Gelir tablosuna baktığımızda satışların maliyetinin hasılata göre 188 milyon euro olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Ben 1 liraya satıyorum, 2 liraya alıyorum demek, çok özetle. Daha başlangıç noktasında zarardayım demek. O yüzden bu gelir tablosu yapısını, normal faaliyetlerimizden olan gelirleri arttırmak durumdayız. Yani dikili taş projesi, hisse satışı gibi şeyler bu 188 milyonun altında kalıyor. Sonradan biraz toparlamaya çalışıyoruz ama esas faaliyetlere odaklanmamız gerekiyor. Oralarda gelirleri arttırmamız, nakit akışımızı düzenlememiz gerekiyor. Faaliyet ve vergi öncesi kar. Burası da çok kritik. Biz %19 faaliyet ve vergi öncesinde eksideyiz. Halbuki buradaki hedefin %25 artılarda olması gerekiyor. Gelirlerin dağılımına baktığımızda, yani gelirlerde bir düşüş var ve bu düşüşün de en önemli kaynağı 564 milyon euro UEFA gelirlerinde bir kayıp var. UEFA gelirlerinde bu yıl daha olumlu bir gidiş olacağını öngörüyoruz. O yönde daha olumlu olacaktır. Ama bu da şunu gösteriyor. UEFA gelirlerine bağlarsanız gelirlerinizi sadece ona, bir terslik olursa o zaman gelirler anlamında çok ciddi bir risk yaşıyor olacaksınız. Maliyet ve faaliyet giderlerine baktığımızda gider dağılımında personel giderleri gördüğünüz üzere en yüksek kalem 9 milyar seviyesinde. Menajer kiralama ve bonservis benzerinde bir artış var. Normal, çünkü zaten çok daha fazla sözleşme imzaladıysanız, yeni oyuncu aldıysanız burada doğal olarak menajer giderlerinde de bir artış olacaktır. Gelirler 7.6 milyar TL'den TL'ye gerilerken diğer tarafta maalesef giderlerimiz 15.7 milyar TL'ye çıktı. Temel rasyolara baktığımızda ücretlerle hasılat oranı neredeyse birebir. Futbolcu ücretleri futbol AŞ'nin gelirinin 1.3 katı. Net yükümlülüklerimiz toplam hasılatımızın 3.5 katı. Ve toplam giderler de gelirlerin 1.40 katı. Bunlar alarm verici. Buralara çok konsantre olmamız, yani gelirleri arttıracak şeyler yaratmamız, ama bunları da yani bir seferlik gelirler gibi değil, genel faaliyet içinde gelirleri arttıracak bir yapı kurgulamamız gerekiyor. Şimdi UEFA finansal sürdürülebilirlik kriterleri çok kritik. Biz geçmişte 900 bin euro bir ceza aldık UEFA'dan bununla ilgili. Bir, vadesi geçmiş borcunuz bulunmaması gerekiyor. Futbol kazanç kuralı var. 3 yıllık kabul edebilir sapma, 5 milyon euro civarı. Bu iki kuralda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Fakat kadro maliyet oranı çok çok çok riskli. Daha evvel bir ceza aldığınızda UEFA'dan eğer bunun üzerine ikinci bir ceza, üçüncü bir ceza alırsanız o zaman cezalar katlanarak gidiyor. Burada ciddi bir risk görüyoruz. Yönetimimizin bu konuya ivedilikle öncelik vermesi gerekiyor. Ciddi bir ceza almamamız için UEFA'dan. Şimdi bütçe gerçekleşmeye baktığımızda özellikle gelirler tarafında olumlu bir gelişme var. Fakat burada bütçe yapısının biraz daha kurumsal hale gelmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kurumsal hale gelmekten kastımız şu: Beşiktaş ölçeğindeki kurumlarda bütçe çok alt kalem bazında, farklı faaliyet kolları bazında aylık, hatta üçer aylık takip edilir.

0: Yani biz hepsini topladık. Dip toplamda biz bütçeye geçtik veya geçemedik demek Beşiktaş ölçeğine çok uygun değil. Bütçeyi çok dağıtır. Yani bir tarafta örnek bir amatör bütçede eğer bütçenizin çok üzerine çıkıyorsanız orada bir hata varsa ona konsantre olmak gerekiyor. Orada nerede hata var? Bu bütçeleri yapanlara hedef vermek gerekiyor. O hedefler tutmuyorsa ona göre yaptırımları olması gerekiyor. Ya bu bütçenin kurumsal hale gelmesi, Beşiktaş ölçeğine yakışır hale gelmesinden kastımız bu. Önemli bütçe sapmalarına baktığımızda futbolcu kiralama giderlerinde bir sapma var. Amortisman giderlerinde bir sapma var. Bu da bonservis giderlerinin son derece artmasıyla ilgili. Faiz ve finansman giderleri, menajerlik giderleri en yüksek kalemler. ...22 Haziran 2025... olağanüstü genel kurul yetkilerinin kullanımı ile ilgili BJK Plaza kiralaması, bunu başlarda da söyledim. Burada bağımsız değerleme, şeffaf şartname, resmi ilan ve rekabetçi teklif açısından çok ideal bir senaryo gördük. Bu ideal senaryonun ileride de devam etmesi, her türlü kulüp değerinin kiralanmasında bunun göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Dikili taş projesi, tapu devri, resmi izin ve ruhsat süreçleri devam ediyor. Son rapordan bu yana yeni bir hukuki veya finansal değişiklik yok. BJK AŞ hisse satışı son satışlardan sonra kulübümüzün hisse payı %60.12'de. Tüzüğümüzde biliyorsunuz %51'in altına düşmeme şartı var. Orada da herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Bu tek seferlik kaynaklar, dikili taş ve hisse satışı gibi, eğer biz bunları normal faaliyetlerimizi, işte futbolcu ödemeleri, bonservis ödemeleri için karşılarsak, bunlar bittiğinde ne yapacağız? Bu önemli bir soru işareti. Elimizdeki kaynağın çok değerli olduğundan bahsediliyor. Ben uzun yıllar bankacılık yaptım. 94 krizini, 98'i, 2001'i, 2008'i yaşadım. Kurumları mali zorluğa götüren şey çoğu zaman nakit akış yönetimidir. Hayat çok kolay olmuyor. Yani mal varlıklarınızı istediğiniz zaman elden çıkaramıyorsunuz ve istediğiniz gibi çıkaramıyorsunuz. O nedenle bu kurumları yönetirken ya en kötüsü olursa mantığıyla yönetmemiz gerekiyor. Ya biz aldık, elimizdeki çok değerli ama biz bunu satarız, nasılsa elimize kaynak gelir deme şansımız her zaman olmayabilir. Hepiniz yaşamışsınızdır veya bir yakınınızdan duymuşsunuzdur. Örneğin evinizin değeri 10 milyon olduğunu düşünüyorsunuzdur ama satmak istediğinizde o evi 10 milyona satamayabilirsiniz. O yüzden evet, kadromuz daha değerli olabilir ama bunun karşılığında ciddi bir borcumuz var. Bu borcu yönetmek, bu nakit akışı yönetmek önemli.
1: Ben Sayar'la parantez, reklamlardan sonra devam edeceğim.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenleniyor. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk hitap ediyor.
0: Yeni futbolcular alırken hep ileriye dönük olası riskleri hesap etmemiz gerekiyor. Ya bütün bunları yaparken futboldaki yapılanma, bir scout olması, scout'un başı olması, bir sportif direktör olması, hocayı sportif direktörün bulması, bunlar gerçekten kurumsal ve son derece olumlu adımlar. Dünya standardı, gelişmişliklerdeki standart da böyle. Fakat biz daha önce de benzer şeyler yaptık, sonra bunlardan vazgeçtik. Bunun

0: bir politikası olması gerekiyor. Yönetimler değişse bile artık bu yapının değişmemesi gerekiyor. Yani artık sportif direktör hep olmalı bu kulüpte. Sportif direktörün de ismi değişebilir. Scout şefi hep olmalı, onun da ismi değişebilir. Ama bu kurumsal yapı devam ettirilmeli. Bir yönetim değişti, geldi, kendi teknik direktörünü kendi getirmesin. Sportif direktör gene getirsin onu. Ve her transfer scout şefinden geçsin ve öyle gelsin. Yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde yönetişim, BJK Plaza ihalesinin yapılış sürecindeki olumluluktan bahsettim. Bunun devam etmesini diliyoruz. Full AVM kiralamasında ancak rekabet koşullarının tam sınanmadığını düşünüyoruz. Kamuya açık bir duyuru en uygun ekonomik sonuca dair yeterli denetim kanıtı oluşmadı. Yani belki en uygun sonuç, en uygun şekilde kiralandı. Ama bunu tespit etmemiz mümkün değil. Ortada bir karşılaştırma şansı olmadığı için. BJK Süleyman Seba Kompleksi kira devri MSE'ye. Burada evet kısa vadeli bir likitte sağlıyor. Fakat taşınmazın uzun vadeli ekonomik değerini sınırlama riski var şeklinde değerlendiriyoruz. Ve güncel risk profiline baktığımda bahsettik, likidite riski, yani nakit yıkış yönetimi son derece önemli. Bakın geçmişte çok iyi dönemler yaşadık. Kulübümüz harika oynadı. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde müthiş şeyler yaptı. Çok başarılıydık. İki tane şampiyonluk aldık arka arkaya ama sonra birden düştük. Çünkü o zaman da kadro maliyetinin nakit etkisi düşünülmemişti. Yani çok önemli bir oyuncu aldık. Çok yüksek bir maaşla aldık. O zaman için korkunç bir rakamdı. Maaşını bir yıl ödeyebildik, öbür yıl ödeyemedik. Yani hayatta her zaman olumsuzu düşünmemiz gerekiyor. Denetim kurulu olarak da bizim de yapmamız gereken o. Yani bizim size riski en büyük şeffaflığıyla göstermemiz, aynı şekilde yönetim kuruluna da bunu anlatmamız gerekiyor ki bu riskleri bugünden önlem alabilelim. Borçluluk, refinansman, negatif işletme sermayesi, transfer ve sözleşme yükümlülükleri, bu bahsettiğim 362 milyon euroluk yükümlülük, döviz riski kritik. Çağatay Bey de, Sayın Başkan da söyledi. Ya biz gayrimenkulü işte TL sözleşmemiz var ama biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkuller genelde döviz değerlendiriliyor. Fakat sözleşmemiz öyle değil. Yani piyasa koşulları çok kötüye giderse veya çok kötüye gitmek zorunda değil ama yani emlak piyasası son derece iyi gitmez ise o zaman siz kurdaki değişimi birebir yansıtamayabilirsiniz. Ama banka tarafında o riski almış durumdayız. Yani dolar borcumuz olduğu için kur değiştiği anda biz o kur farkını ödemek zorundayız. Ama emlak tarafında garanti bir şey yok. Ya geçmişte bu çok yaşandı. Yine tekrar ediyorum. Elinizdeki gayrimenkulü satmak istediğinizde piyasa o kadar canlı değil ise oluşan kur farkı da birebir yansıtma şansınız olmayabilir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sözleşme yönetimi, insan kaynağı, liyakat, bilgi sistemleri ve veri orta yüksek, sürdürülebilirlik raporlaması orta düzeyde değerlendiriyoruz. Yönetim kurulunun öncelikli tavsiyeleri, mutlaka nakit akış planlaması yapılması gerekiyor. Bir bütçe sunulacak. Bu bütçeyi dinleyeceğiz. Bütçede gelir ve gider konuşulacak. Ama tekrar ediyorum, kurumlar mali zorluğa gelir ve gider yüzünden değil, nakit akış planlaması yüzünden düşer genelde. Burada bahsettiğimiz bu faaliyetlerden oluşabilecek 56 milyon euro eksiği nakit akışı nasıl karşılayacağımızı bize anlatması gerekiyor. Bütçeyi sunan kıymetli yöneticilerimizin, arkadaşlarımızın. Ve şöyle değil, dikili taştan bir para gelecek, hisseden gelecek. Evet doğru, yani bunlar geldiğinde biz karşılayabiliyoruz ama bunlar bir seferlik kaynaklar. Bunu kalıcı hale nasıl getireceğiz? Şimdi Sayın Başkan Serdar Adalı söyledi, yani biz yeni gayrimenkuller kazandıracağız kulübe dedi. Bu çok güzel. Bunu yapabilirsek dikili taşlı olduğu gibi tekrar gelir elde edebiliriz. Ama şimdi çok kısa vadeli bir nakit akış baskısı var üzerimizde. Yani biz dikili taştan gelen geliri bu kısa vadeli nakit akış baskısı için kullanırsak geriye yeni gayrimenkuller için bir para kalmıyor. O yüzden biz %25 civarı, %25 kesin bir şey değil. Yani biz denetim kurulu olarak böyle bir rakam öngördük, rasyon gördük ama %25'inin gelir gelmez bunun hemen bir gayrimenkule potansiyel bir şeye yatırılması lazım. Çünkü şöyle oluyor, siz gelen kaynağı bugün kullanıp acil bir sorun var, diğer taraflardan gelen kaynakları oraya kullanırız dediğinizde hep başınıza başka bir şey geliyor. Yani hep bir nakit akış baskısı yaşıyorsunuz kısa vadeli. O öngördüğünüz yatırımı yapamayabiliyorsunuz. Bu nedenle bunu bugünden nakit akış baskısı olmasına rağmen gelen kaynağın %25'ini veya ne öngörülüyorsa bir kısmını hemen bir yere park etmek gerekiyor. Bir yatırıma potansiyel getirecek, potansiyel gelir getirecek bir yatırıma park etmek gerekiyor. Faaliyet zararı ve %25 FAVÖK hedefi kritik. Borç ve döviz yönetimi, kur riskinden bahsettim. Biliyorsunuz ülkemizde kur uzun süredir ciddi şekilde artmıyor. TL değerli. Hatta çok konuşuluyor. Bazı sektörler ülkede çok zorluğa düştü. Fabrikalarını kapattı. Başka ülkelere gitti. Neden? Çünkü kurdan dolayı rekabet edemiyorlardı. Bu da neyi gösteriyor? Kurda bir potansiyel artış riski var. O da yükümlülüklerimizin büyük bir kısmı euro ve dolar bazlı olduğu için bizi ciddi bir şekilde riske sokabilir. Transfer disiplini son derece önemli. Transfer disiplininden kasıt iyi transfer yapmak değil sadece. Elbette hedef doğru oyuncuları almak, kâr edebileceğimiz oyuncuları almak. Ama bir de kendimize limitler koymamız gerekiyor. Yani biz şu kadar futbolcu ücreti limitini geçmeyeceğiz dememiz gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok. Yani 1,5 yıl önce 77 milyon euro civarıydı. Bugün 117 milyon euro bizim vergiler dahil, yanaklar dahil bir futbolcu ücretimiz var senelik. Burada kendimize sınırlar koymalıyız. UEFA uyumu çok kritik. Bahsettim. UEFA'dan ciddi ceza alma riski oluşabilir. Burayı çok iyi yönetmek gerekiyor. Tek seferlik kaynakları, dikili taş gibi, hisse satışı gibi, bunları ileride gelir getirebilecek yerlere park etmek gerekiyor. Dikili taşta bahsettiğimiz %25 gibi. Şeffaf ve rekabetçi süreç, son BJK Plaza'da yapılan son derece olumlu, onun bundan sonra da devam etmesi ve kurumsal kontrol yapısı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımla.
1: İsimleri söyleyeceğim. Yiğit Kazım Yurteri, Aker Çıtak, Cem Muharrem Akça, Hürser Tekin Oktay. Bu dört kişinin disiplin yaptırımı görüşülecek. Kendilerinin şu an tedbirden kaynaklı genel kurula katılma hakkı yok. Ancak raporu okuttuktan sonra kendilerini salona alacağım, hazırlarsa, ve sözlü savunma haklarını kullandırtacağız. Akabinde de oylamaya geçeceğiz, bilgilerinize. Evet, özellikle oylama sırasında görevlileri ve çocukları dışarı alacağız, kapıları kapatacağız ve hukuka uygun bir oylama yapacağız. Sizi salona bekliyoruz. Hazirun sayımız saat 12 itibariyle 1475.
2: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantezdeyiz. Parantez programında yaklaşık bir saat boyunca Serkan Çetiner'le gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar tekrardan.
3: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Bir tarafta Beşiktaş'tan açıklamalar geldi. Bugünkü kurul sebebiyle seçim haftası, zaten hafta sonu, hatırlayalım lütfen. Serdal Adalı'dan MHK ve hakemler için net açıklamalar geldi. Yani Bu işler güzel günlerin işareti. Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum. Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünleri yeniden görüyorum. Bunlar güzel günler göreceğimizin işareti demiş Serdal Adalı yaptığı açıklamalarda. Bir diğer tarafta Serdal Adalı ligin en iyi takımını kurduklarını hatırlattı. Ama tabii gündeme ilişkin asıl olan tarafta da şunu söyledi. Lider olabilirdik dedi. Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik dedi. Tabii olabilirdik'in altını biraz da MHK ile doldurabilir mesela. Çünkü hatırlayalım lütfen. Artık biz Ferhat Gündoğdu ile ilgili kime gideceğiz bilmiyorum. Herhalde Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu almamız gerekecek dedi. Sonrasındaki hafta, 1,5 hafta takriben, orayı takiben 1,5 haftalık bir süreç geçti. Orada tüm başkanlarla görüştü Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle bir şey hatırlıyoruz ve bunun ardından da tabii bunlar acaba onunla bağlantılı bir operasyon mu, onu da sorguluyoruz. Tam da bu noktada herkesin takım başkanını, kiminin eski takım başkanı Ali Koç'u, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u, kiminin mevcut başkan Aziz Yıldırım'ı, kiminin yine Beşiktaş tarafında Beşiktaşlı'nın Serdal Adalı'nın o açıklamalarını hatırlattı ve işte onlar çabaladı, onların çabasıyla oldu bu işler dediği o noktada Serdal Adalı da kendi payına düşen kısmı esasında almaya çalıştı ya da hatırlatmaya çalıştı. Yaptığı açıklamalarda hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini camiadan çok duyduk diyor. Ve Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin geldiğimizden beri MHK'yi şikayet eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Nihayet bir bedeli oldu dedi. Beşiktaş'ın hakkının yeminin bir bedelinin olduğunu söyledi. Yeni bir dönemin beklediğini, Türk futboluna hayırlı olması gerektiğini söyledi bu gelişmelere ilişkin Serdal Adalı. Tabii şunu da yineledi. Adalet istiyoruz dedi. Adalet vurgusu yaptı. Daha da yukarıya çıkacağız dedi. Kadro yapısından bahsetti. Vizyonla yönetileceğiz dedi. Yine vaatlerden bahsetti. Hali hazırda rekor kırdıklarını, 17 oyuncunun, bu benim de dikkatimi çekti mesela, milli takıma giden oyuncular belli oldu haberlerini okuyorduk. Bundan 1,5 hafta önce hatırlayın lütfen. 17 oyuncunun milli takımlara göndererek, 17 oyuncumuzu milli takımlarına göndererek rekor kırmış olduk. Beşiktaş tarihinde bir ülke rekoru oldu bu dedi. Yerini yeniden kazanacak dedi. Beşiktaş Avrupa'nın köklü takım Marsilya'yı iyi futbolla yendi dedi. Dünya futbolunda yerini yeniden kazanacağı bir döneme başladı Beşiktaş dedi. Ve tabii bunun yanında birçok noktaya da değindi. Gelir gider dengesine ilişkin kısımlar zaten en uzun kısımlar. Sizler de az önce bir kısmını dinlediniz. Bunları konuşacağız ama bir diğer tarafta bir kabir ziyaretinde Ali Samiye'nin kabri başında Sayın Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Onun açıklamaları da ön plana çıktı. Önemliydi. Sayın Dursun Özbek Cuma günü maç oynayacağız dedi özetle. Cuma günü bir Süper Lig maçımız var dedi. Kasımpaşa maçını hatırlattı ama ortada MHK başkanı yok. MHK diye bir şey yok dedi. Bir hafta sonra ligler başlayacak ama ortada MHK yok demeye getirdi konuyu. Ferhat Gündoğdu'ya böyle değindi. TFF'nin tavrını merak ediyoruz dedi. Ne diyecek TFF acaba dedi. Bir diğer tarafta MHK'nin federasyon başkanlığının önem verdiği, genellikle de derbi maçları yöneten hakemin ifadeleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir. Artık tekrar benzer tartışmalara girmeden bu konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok diyor Dursun Özbek. Ara verilsin demiyor ama yani ara verilecekse ara verilir, verilmeyecekse verilmez. Bu ne kardeşim demeye getiriyor esasında. Dursun Özbek'te durumu tabii biz orada onu böyle bir tabirini aktarmaya çalışırken Fatih Terim'leştim gibi hissettim Serkan Çetiner, ama ben daha fazla bu haber okuma kısmına kendimi kaptırmadan Ata Demirer izlemiş biri olarak geldik buraya. Fatih Terim'in taklidini yapıyor, birden kopamıyor ya oradan. Galiba onun etkisi var. İşin esprisi tabii, bugünü böyle yumuşatırsın anca Serkan Çetiner, bunlarla yumuşatırsın anca. Öyle bir gün ki dünüyle, bugünüyle, yarınıyla. Salı günü de TFF bir olağanüstü toplantı gerçekleştirecek 15'te Riva'da. TFF yönetim kurulu. Çok ilginç işler oluyor. Söz sende Serkan Çetiner, gündem böyle. Ve tabii tüm bunların yanında dün yine hüsran. Fanatik gazetesinin manşeti yine bize hüsran. Bir diğer tarafta Montella'yı hedef alan bir farklı manşet. Diğer gazetelerde her yerde okuduğumuz manşetler. Yani ama istifa sesleri gelse de istifa yok. Tüm bunları konuşurken orada yine bir 3-0'lık Belçika mağlubiyeti. Fransa İtalya maçını beklemeye koyulduk yine. Pazartesi günü oynanacak. Serkan Çetiner, tekrar hoş geldin. Gündemi böyle özetleyeyim.
3: Hoş bulduk.
2: Yenisiyle eskisiyle. Söz sende.
3: Evet, yani gündem birazcık Hacı Osmanoğlu'nun başkanlığında devam eden bir TFF. Hacı Osmanoğlu, TFF'nin ikinci adamının şu anda cezaevine gönderiliyor olması ve bunun herhangi bir istifaya dönüşmemesi, yani demek ki Hacı Osmanoğlu alttaki kadroyu değiştirecek, kendinde herhangi bir sıkıntı görmüyor. Yani kimsenin bir buradaki problemi üzerine aldığı yok. Dolayısıyla nasıl olacak ki bu iş, ben anlamadım yani. Hani Hacı Osmanoğlu'nun bu olaylarla bir bilgisi yok muydu? Tamam, yoksa madem öyle, bunun bilgisi olmaması da bir istifa sebebi. Var ve müdahale etmiyorsan o da bir istifa sebebi. Yani bunların hepsi totalde baktığı zaman iki tarafında da istifa etmesi gerektirdiği bir ortam var. Ama etmiyor. Yani nasıl olacak yani, şimdi senin daha bilgin yok, bir olayın içinde değilsin. Yeni getirmeye, herkesi teklif etmeye başlamış meğer ki başkanlık şeyini, yani yeni bir MHK başkanı aranıyor, teklifler başlamış, gelince, yenisi gelince bu işler kapanacak mı yani? Yani bunun bence tam anlamıyla değişmesi gerekiyor, yani TFF'nin komple topyekun değişmesi gerekiyor yani. Yoksa bu iş benim için bir operasyon değil. Gündemi oyalamak derim ben buna yani. İki tane adam alıyorsun, cezaevine atıyorsun. Ne oldu? Her şey çözüldü mü yani? Başkanların bu kadar herkesin ligler ertelensin diyeceği bir noktaya geldiği bir ortamda iki tane adamı cezaevine göndermek mi bütün sorunları çözecek yani? Ben inanmıyorum buna yani. Bu birazcık gündem oyalama olarak görürüm eğer böyleyse. Çünkü yani TFF çok garip bir şeyler yapıyor yani. Hani biraz savcılıktan da bağımsız. Şimdi hatırlarsan bu iddia muhabbetinde de vardı. Hani iddia oynayan, işte bahis yapan, bahis soruşturmasından önce savcılık diyor ki TFF'ye, bekleyin diyor yani. Çok karışık isimler var. Bunlar belli olsun. Bazıları sadece account açmış, hiç oynamamış. Tespit edelim diyor. Ama o dönem hatırlarsan çok fazla eleştiren TFF bütün isimleri medyaya verdi. Niye? Çünkü konuyu değiştirmek için. Şimdi ben artık gerçekten böyle Pollyanna oyunların bir parçası mı olunuyor acaba? Bu kendi o gündemi değiştirmek için birilerini daha yakalım, biz konuşulmayalım noktasına mı geliyor? Ben bunlara şüphe ediyorum yani. Hani çünkü çok samimi gelmemeye başladı bana yani. Hani bir olay patladığı zaman onun failleri komple topyekun istifa eder. Sen de dersin ki bir operasyon oldu. Mesela bu İtalya'da yapılmıştı. Yani yer yerinden oynadı. Yani bir sürü insan cezaevine girdi. Bir takımlar küme düşürüldü. Puanlar silindi. Şampiyonluklar alındı. Hani abi bir tane şey yok ki. İki tane adama başkanlar da güzelleme yapıyor. Biz demiştik. Ya siz demiştiniz de. Şimdi o kapı açıldı artık. Bütün başkanlar da bizim bütün puan kayıplarımızı Ferhat Gündoğdu'ya yazın diyecekler. Kapı açıldı bir kere. Madem açtık bu kapıyı, iyice aralım o zaman yani. Bir adamın üzerinden gitmesin bu konu yani. Çünkü bir anlamı yok yani. Bir şeye gelmeyecek. O zaman herkes diyecek ki kara kedi belliydi, cezaevine girdi, rahatladık. Artık Türk futbolu çok beyaz, devam edecek. Bence öyle olmayacak. Bundan sonraki gelen adamın aynı başkanla aynı eleştirileri nasıl alacak? Zan altında bırakmayacağım. Ben şu anda mesela birkaç kişiye teklif yapılmış. Yani şu an var ya, kimse kabul etmez yani MHK. Çünkü yani, o koltuk bir kere sabıkalı bir koltuk.
2: Bünyamin Gezer reddetti haberi var mesela.
3: Evet.
2: Doğru, yani. Doğru ve sağlıklı bir ortamda Fırat Aydınus isminin ön plana çıkmasını isterim ama bugün değil. Mesela bugün öyle gelmez. Bir şey olur ki bugün zaten gelmez ama gelmiş olmasını dahi istemem ben Fırat Hoca gibi birinin. Ya da farklı ya şimdi, yine aynı şekilde aynı kalibrede aynı kalitede görebileceğimiz bir isim olsa Fırat Hoca'dan haricinde. Ama belki onu da istemem. Neden? Şey. Çünkü bugün harcanır abi böyle isimler. Böyle doğru bir sistem yok burada. İstedikleri bir yer yok. Zaten Fırat Hoca da bunları söylüyordu son röportajında.
3: Ya bak şimdi Ferhat Gündoğdu kimle geldi abi? Ferhat Gündoğdu Hacı Osmanoğlu ile gelmedi mi? Onu oraya getiren kim? Hacı Osmanoğlu. Şimdi sen Fırat Aydınus'u getireceksin ama yukarıdaki isim değişmeyecek.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Ben bir kere yukarıdaki başkana da güvenemiyorum ki. Gelen adam olarak yani. Ben Fırat Aydınus olsam Hacı Osmanoğlu'na güvenebilir miyim? Baksana yani mevzuya. Adamın bir tane cezaevi, senin hiçbir şeyden sanki olay, yani sen hiçbir şeyde yoksun. Senin hiçbir olay, belki de yoktur ha. Hani onu da söyleyeyim yani. Adamın da günahını almıyor.
2: Peki salı günü yani. Salı günü ne bekliyorsun Serkan Çetiner? Salı günü olağanüstü toplantıdan ne karar çıkacak? Bu ligin kaderine ilişkin bir karar mı olacak? Yoksa diğer tarafta bir istifa edelim artık, bize de yol göründü kararları mı bekliyorsun?
3: Yani şimdi istifa olmayacağını ben birazcık yani hal ve hareketlerinden görüyorum başkan. Gidiyor fotoğraf çektiriyor işte, milletle hayranlarıyla fotoğraf çektiriyor. Yani ben burada bir istifa edecek olsaydı.
2: Onu kıramazsın yani. Serkan Çetiner. Yani ne halde olursa olsun bir bu tarz durumlarda yani bir cenaze toplantısı haricinde, cenaze haricinde, böyle bu tarz yerler haricinde bunları çok da...
3: Yok, olacak olsa olurdu. Ya, olacak
2: fotoğraf çektiriyor olurdu. Diyorsun ya, fotoğraf çekiniyor diyorsun ya.
3: Yok orada... yok yani aleti yani şimdi istifa edecek adamın hani psikolojik olarak da böyle biraz kopuk olursun yani. Ben o aleti hürriyetin...
2: Ya onu görmüyorum
3: diyor. Şey yok diyorum. Yok, aynen yok yani. O sadece yapıcı olmaya çalışıyor işte. Yani diyor ki ya ben tamam, biz diyor hani yaptık da kardeşim, bu kriminal bir şey değil diyor. Ya ben bırakmışım işleri diyor ikinci başkana diyor. O da diyor atla diyor, at koşturmuş diyecek. E ne yapayım diyor. Şimdi daha iyisini bulacağım diyecek. Bana bir şans versinler. Ben bu durumu düzelteceğim diyecek. Yani orada bir hamasi konuşma. İşte gelecek yani bunlar. Bana operasyon düzenlendi. Ben de bilmiyordum. Biliyorsun mazlum olmak ülkede hala film veriliyor bu işlere. Ben de diyor bilmeyecektim. Ben diyecek aram lokma ağzımdan geçmedi. Delikanlılık diyecek. İşte vatan millet Sakarya diyecek. Ama konu gene bağlanacak. Kim gelecek? İkinci isme. Yani biz burada ikinci ismi konuşacağız. Kim gelecek diye. Yani bilirsin belki bir dönem Lale Orta gelmişti. Öyle televizyondan bir anda hakemleri eleştiren koltuktan bir anda hakem atayan koltuğa geçilmişti. Böyle olacak yani. Hani ona benzer bir tam olacak yani. Bildiğimiz, gördüğümüz, televizyonlarda yorum yapan, hakem eleştiren bir isim alıp oraya koyacaklar ve düzen devam edecek yani. Benim görüşüm bu arada. Yani ama ligler ertelenecek, işte büyük operasyon çekilecek falan, bu işler olmayacak. Olacak olsa bir anda olur yani. Hani şafak operasyonuyla takara tukara her şey olurdu yani. Bir plan olurdu. Burada bir hiçbir şey yok yani. Burada bir iki isim takılmış. Diğerlerini de kuncuklamayacaklar ki belli. Yani oralara da çok da değişmeyelim diyecekler şimdi giderek. Milletin tadını kaçırmayalım diyecekler. Çünkü zaten insanların fazla keyif alabileceği herhangi bir ortam kalmadığı için onların elinden futbolu da almayalım diyecekler. Futbolu da alırsak gündeme dönerler diyecekler. Dolayısıyla bu iş körler sağlar, birbirini ağırlar mantığıyla devam edecek yani.
2: Peki. Ve tabii ben orada biraz da şöyle bir şey de bekliyorum esasında. Yani salı günü, pazartesi günün hemen ardından muhtemelen Montella'ya ilişkin. Yani İtalya deplasmanından bir galibiyet gelmesi ihtimaline yüze kaç ihtimal veriyorsun ya da nasıl bakıyoruz toplum olarak? O da var. Onu biz orada okumadık mesela. Oradan bağlayayım konuyu. Bak onu okumadık, evet. Hatta ben şunu dedim ya, niye salı gününe karar alındı diye. Hani pazartesi neden alınmadı diye.
3: Montella Hoca kovulacak.
2: Ve bu da aynen öyle. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu değil, teknik direktörü konuşturacak bir süre.
3: Aynen öyle. Biz muhtemelen İtalya deplasmanından bir 4 daha yeriz.
2: Bak bunu yayında bir saat sorguladım, yeni buldum bunun cevabını mesela. Böyleyiz, biliyor musun? Yok. Ama keşke her şeyde de böyle günü gününe cevabı bulabilsek ya Serkan Çetiner. Neden bize bunu konuşturuyorlar? Neden bize bunu düşündürüyorlar? Neden diğer tarafa bakmamızı istemiyorlar? Gibi kısımları böyle aylar geçiyor sonrasında fark ediyoruz ya. Bir saat içinde fark etmek de güzel en azından. Güzel tarafından
3: yani,
2: bakalım.
3: Yani şöyle söyleyeyim.
2: Geriden geldi, geriden geldi düşüncem, fikrim ama.
3: TFF'de şu anda işini hak etmeyen o kadar çok insan var ki evet. En azından salı günü birinin işine son verilecek diye düşünüyorum yani.
2: Malumun yani, ilanı diyorsun yani.
3: Kesinlikle. Şimdi İtalya'ya olan olası bir mağlubiyet.